0: Ve onu inhale ettiği zaman çocuk ne oluyor? Vücut alarmı oluyor.
1: Dinlenmek yerine mücadeleye başlıyor.
0: Uyku anında siz farkında olmadan vücut mücadeleye başlıyor. Ne oluyor? Reaksiyon veriyor. Sürekli burunda salgılar başlıyor. Çocuğun burnuna gelen tozlar işte. Alerjinin tipine göre onu
1: bir
0: aldığı
1: kedi tüyü, bir kuş tüyü
0: kuş
1: ya da kuşun
0: tüyü olabilir, yerdeki toz olabilir, hani ev tozu olabilir, küf olabilir, rutubet olabilir. Bunları inhale ettikçe, nefes aldıkça çocuğun vücudu sürekli aktif. Yani uykuda dinlenmesi gereken organlar çocuk alarmı olduğu için çalışıyor. Yani
1: beden olarak dinleniyormuş gibi görünüyor
0: ama
1: vücut
0: dinlenemiyor,
1: içinde dinlenemiyor.
0: Çocuk yani bunu tespit edip tedavi etmezseniz çocuk sürekli 24 saat 365 gün vücudu sürekli reaksiyon halinde.
1: Şimdi alerji çağın hastalığı deniliyor. Evet. Çocukların aşağı yukarı her 5 çocuktan birinde görülen bir hastalık ve tedavi edilmezse de başka hastalıklara yol açabilecek bir basamak, bir başlangıç noktası.
0: Burundan başlıyor genel. Burun önemli dedik ya, burunda ilk inhale ettiğimiz, nefes aldığımız tozlar, topraklar nereden? Burundan giriyor işte. Filtre yapıyor. Burun mukozasına yapışıyor bu maddeler. Fakat yapıştığı anda bu alerjik bir madde olarak görüldüğü için vücut, burun içinde goblet hücreleri dediğimiz hücreler var, salgı hücreleri var. Bunlar sürekli salgı yaparak bunu vücuttan atmaya çalışıyor. Yani bu alerjik bünyeli çocukların sürekli burunlarından, genizlerinden akıntı olmasının sebebi bu.
1: Aslında o alerjen maddeyi uzaklaştırmaya çalışıyor.
0: Ortada enfeksiyon, iltihabi bir durum olmadan bu alerjen maddelerin inhalasyonu sonucu, teneffüs edilmesi sonucu vücudun verdiği bir tepki. Bu salgı hücrelerinin sürekli salgı yaparak bunları vücuttan uzaklaştırma çabası.
1: Bir tür
0: çabası.
1: Yıkama işlemi yapmaya çalışıyor değil mi?
0: Bu çabanın ürünü bu aslında. Siz onun vücut tepkisel olarak, ama bu arada yani bu faaliyeti gösterirken vücut aktif. Sürekli işte bu çocuklar onun için çok yorgun hissediyorlar kendilerini. Sürekli yorgunlar, hapşuruyorlar, gözleri kaşınıyor, konsantre olamıyorlar. Yani onun için mutlaka bu, hani burundan başlayıp dedik, uzun süre söylediğiniz gibi uzun süre burundaki alerjik rinit, nezle devam edince bu sefer alt solunum yollarına, akciğere aynı olay devam ederek astım, bronşiale dediğimiz işte alerjik astımlar, akciğer hastalıklarına sonuçta zemin oluşturabiliyor.
1: Peki alerjik çocukların da aslında bir tipi var. Baktığınız zaman onları ayırt edebiliyorsunuz. Evet. Bir de tabii bazı çocuklarda daha çok görülüyor. İşte beyaz tenli,
0: sarışınlı, mavi gözlü, sarı saçlı işte böyle.
1: Ve görüntü olarak çok güzel bu çocuklar ama hastalıkları da çok yatkınlar değil mi? Çok büyütmek çok zor bu çocukları.
0: Bir de genetik olarak da yatkınlık oluyor. Bazı aileler bu tür şikayetleri olan çocukların annelerinde, babalarında veya ebeveynlerin birinde bu tür şikayetlerin olduğu hikaye olarak veriliyor.
1: Ortaya çıkıyor.
0: Kardeşlerde olabiliyor. Bazı ailelerde bu işi biliyorlar zaten, alerjik bünyeli olduğunu. Ona yönelik tedaviler gerekiyor. Mutlaka tedavi edeceksiniz. Okul başarısı artsın, çocuklar yorgunluktan kurtulsun, işte sürekli akıntı, geniz akıntısı, burun akıntısı gibi şikayetle kaybolsun.
1: Şimdi bazı hastalıklarda daha kesin bir çözüm var. Mesela geniz etinde işte cerrahi müdahalenin rahatlattığını söyledik çocuğu, ama alerjide öyle değil. Alerjinin tedavisinin iki önemli ayağı var. Bir tanesi doktor, ilaç vesaire. Diğeri ise evde yapılacak düzenlemeler ve çocuğun günlük hayatının o izole halinden kurtulup hayata daha fazla dokunan ama özellikle de uyuduğu ortamı temizleyen bir dokunuş bu. Önce sağlık tarafını konuşalım. Yani doktorlar alerjiyi nasıl tedavi eder? Özellikle çocuklardaki alerjiyi.
0: Şimdi alerjenle karşılaşınca vücutta birçok biyokimyasal olaylar oluyor. Histamin salınıyor bol miktarda. Histaminin vücutta yaptığı etkiler var. Bunu ortadan kaldırmak için antihistaminik dediğimiz ilaçlar ortaya çıkıyor. Bir de alerjeni çocuğun bulunduğu ortamdan uzaklaştırma. Yani bu
1: hani sebep sonuç ilişkisini bir yerde kırmaya çalışıyoruz.
0: Bu bir koruyucu bir yaklaşım bu. Söylediğiniz gibi hani ev ortamının temizliği çok önemli bu konuda. Yani şimdi siz evdeki ev tozuna alerjisi olan bir çocuğun

0: bulunduğu ortamı, evi yeterince temizleyemezseniz, toz üreten süpürgelerle ortamı temizlerseniz bu alerjeni, yani temizlik yapmış olmuyorsunuz.
1: Yani ben çocuğum alerjik, her gün evi süpürüyorum demek, eğer ortama toz salan bir süpürgeyle yapılıyorsa aslında bir temizlik
0: aslında
1: değil.
0: Aslında biz bunu şunu öneriyoruz. Suya su haznesi olan temizlik robotlarını öneriyoruz. Bu ortamdaki havayı da vakumlayıp tozları suya
1: hapsettiği
0: için. Bunlar normal toz üreten süpürgelere göre çok çok daha etkili. Bu konuda bizim de bir çalışma planımız var. Yani evdeki toz üreten halılar ve diğer çocuğun üzerine örttüğünüz battaniyelerden, yorganlardan hepsinin bir şekilde bu tozdan arıntılmış olması
1: Peki,
0: gerekiyor.
1: Peki o zaman adım adım gidelim. Ben bir anne olarak sorayım. Mesela evde evcil hayvan varsa, doktor da çocuğa alerjik bir çocuğunuz var dediyse, evcil hayvanla yaşamasına izin vermiyor musunuz?
0: Vermiyoruz. Evet. Yani onu tercihi aileye bırakıyoruz ama çocuğunuzun evcil hayvan alerjisi varsa, özellikle kapalı ortamda, ev ortamında beslenmesinin, hayvanın çocuğun sağlığını, geleceğini, yaşam kalitesini etkileyeceğini bilmesi gerekiyor ailenin.
1: Peki odasının da sadeleşmesi gerektiğini söylüyor. Şey, yumuşak oyuncaklar, perdeler, evet, duvardan duvara halılar, yün battaniyeler, toz tutan detaylar evde. Yani aslında çocuğun odasının daha sade ve daha az toz tutan
0: non
1: bir oda olması lazım.
0: Materyallerle döşeli olması gerekiyor. Zeminde halıyı kaldırtıyoruz. Yünlü kıyafetleri, bir de temizliği de dediğim gibi temizlik robotlarıyla ve suya topluyoruz. Biz bu alerjen maddeleri normal kendi çalıştığımız hastanelerin ameliyathanelerinde de bu tür tozlarla taşındığı için bakteriler, HEPA filtreler koyuyoruz. Aslında bu
1: hastane sterilizasyonun parçası.
0: O partiküllerin, tozların ameliyat ortamlarına girmelerini engellemek için. Evde de böyle bir imkan olmadığı için ortamı temiz tutmak, işte tozları temizleyen, suya aktaran ve ortama salınmasını engelleyen temizlik robotlarını mutlaka öneriyoruz. Evet.
1: Peki bir testle çocuğun neye alerjisi olduğunu tespit edip sonra da aşı tedavisiyle bunu sürdürebilmenin yönteminden de konuşalım isterseniz.
0: Olur.
1: Eskiden biraz daha çok konuşurduk buna, aşılar, ama sanki şimdi daha mı az konuşuyoruz? Yöntem mi değişti?
0: Evet, aşılar aslında, aşı tedavisi çok zahmetli, uzun süreli bir tedavi gerektiriyor. Aşı tedavisini hangi durumlarda öneriyoruz? Eğer işte çocuklara ilaçla tedavi edemiyorsak veya uyum sorunu varsa, ama aşı tedavisi denenebilir. Öncelikle aşıdan önce söylediğiniz şeye geleyim, tanı testlerine. Deri testleri var. Biz alerjin işte en sık alerji yapan 20'li testler, 10'lu testler, maddelerin pürifiye edilmiş, standartize edilmiş mikro materyallerini, yani özlerini alıp özel kitlerle deri içine veriyoruz. İşte nedir bunlar? Küf mantarı, maytlar, ev tozları, işte
1: evcil hayvan,
0: polenler, evcil hayvanlara ait alerjenler, vücuda alındığında alerjik reaksiyon veren materyalleri pürifiye ediyoruz. Yani onu fabrikasyon olarak
1: kontrollü küçük ölçülere çeviriyorsun.
0: Saflaştırılıyor pürifiye derken sadece alerjen yapan madde ayrılıyor. Diğer o saf olarak belli,
1: kesin olarak emin oluyoruz. Onun içinde küf
0: yani
1: var.
0: Yani bunun içinde ev tozu var. Ev tozu akarına ait alerjen madde var. Başka yabancı madde yok. Ve deri içine, belli alanlara deri içine özel aletlerle yapıp her birinin çevresine işaret koyuyoruz. Ve burada deride verdiği reaksiyon, eğer çocuk o maddeye karşı alerjisi varsa deride çok ciddi bir reaksiyon oluyor. Kızarıyor.
1: Kaşınıyor.
0: Yani bu madde bana yabancı diye mesaj veriyor. Kaşınıyor, o en

0: Durasyon dediğimiz ödem oluyor, kıpkırmızı böyle çizdiğiniz dairenin içini dolduracak kadar. İşte biz buna göre alerjinin derecesini de o daire
1: Tepkiden.
0: çaplarına göre, yani
1: Rastgele
0: tepkinin derecesi,
1: çizilmiş bir çap
0: evet,
1: değil o aslında,
0: hayır
1: değil mi?
0: değil, o tepkiye göre bir pozitif, iki pozitif, dört pozitif, dört pozitif,
1: Derecelendiriyorsunuz da
0: evet,
1: aynı
0: dört
1: zamanda.
0: pozitif alerji var bunda. İşte ev tozuna karşı en çok ev tozu. Bazen birden fazla maddeye de alerjik oluyor. Çoğunlukla ev tozu, ev akarları, işte polendir, küftür, çayırdır, çimendir, neyse, bunların hepsine belli derecelerde alerjik olabiliyor.
1: Olabiliyor.
0: Yani hepsine alerjisi olabiliyor. Bazen alerji şiddetli olduğu zaman bütün maddelere karşı, o 20 tane test materyalinin tamamına alerjik olan çocuklar var.
1: Yazık.
0: Tabii onların tedavisi daha güç
1: Daha
0: oluyor.
1: olur.
0: Ha, bunlar da çocuklara verdiğiniz ilaçlarla semptomlar yatışıyor. Rahatlıyor çocuğun, okul başarısı artıyor işte. Ama bazen de işte verdiğiniz ilaçlara çocuk uyum sağlayamıyor, almıyor. O zaman belki aile uyumu da uygunsa, ekonomik olarak da bu uygunsa, aileler aşı tedavisi yapılıyor.
1: Yönlendiriliyor.
0: Evet, yapıyoruz.
1: Şimdi biraz önce ev tozu akarı dediniz, mite'lar. Bizim en çok konuştuğumuz konulardan biri diyebilirim. Gözle görünmüyorlar ama vücudumuzdan dökülen artıklarla beslenen ve
0: Epitel artıkları, evet.
1: en çok da yattığımız yerde olan alerjenler. Alerji yapmak dışında bir zararları var mı onu bilmiyorum, belki onu da söylersiniz hocam, ama onlardan korunmak için ekstra bir şey bilmemiz ya da ekstra bir şey uygulamamız gerekir mi sizi
0: Ben
1: yakalamışken?
0: söyledim onu işte, ev temizliğini tozlarla taşınıyor. Genelde epitelle besleniyor ama toz üzerinde, tozlarla
1: Taşınıyor.
0: taşındığı için tozların bunları robotlarla çok iyi temizlenip,
1: Hatta yatağın bile çektirilmesi
0: evet
1: söyleniyor hocam,
0: evet
1: güçlü
0: yatağı,
1: makinelerle. Çünkü yatak
0: tabii
1: çok
0: ki
1: sık değiştirilebilen bir şey değil.
0: yani şimdi sanayide de alerjiye yönelik tabii sektörde oluştu. Battaniyeler yerine non alerjik yorganlar üretiliyor.
1: Çarşaflar.
0: Toz üretmeyen toz çarşaflar, nevresimler imal ediliyor ama ne kadar olursa olsun bunların üzerine dışarıdan toz yapışıyor.
1: Dolayısıyla iyi
0: Evet,
1: güçlüce
0: dolayısıyla
1: süpürmek lazım.
0: güçlü süpürgelerle onu suya toz üretmeyen özellikle robotlarla temizlik
1: Hocam bazen
0: öneriyoruz.
1: öyle enteresan ki hiçbir şeye tedavi olmuyor da ev değiştiriyor mesela, hastanın şikayetleri azalıyor.
0: Ev değiştiriyor, evin rutubetli olması, ortam değiştiriyor, şehir değiştiriyor. Tabii ki bazı şehirlerde rutubetli olan ortamlarda alerji daha fazla olduğu için kuru hava olan bir yere gidiyor. Çocuğun astımı düzeliyor, alerjik riniti düzeliyor.
1: Bütün
0: Bunları
1: bunlar
0: karşılaşıyoruz. Tabii
1: örneklediğiniz
0: tabii.
1: olaylar. Umuyorum tüm çocuklar başarılı bir eğitim öğretim dönemi yaşarlar. Henüz başındayız. Bu henüz bir hafta geride kaldı. İkinci hafta içindeyiz. Mutlaka ailelerin farkında olması ve çocuğun okul başarısına, işte sadece yemesiyle, onu okula götürüp getirmekle, sadece kitap alarak kursa götürerek değil de sağlıklarını genel anlamda koruyarak da
0: İzlemeleri
1: katkı
0: gerekir tabii
1: göstermeleri
0: ki.
1: gerektiğini bilmeleri lazım.
0: Müşahede edecekler.
1: Evet.
0: Çocuklarını gözleyecekler. Sesi, yani bazen o çocukların sese yanıt vermemesi, ilgisizlik, yaramazlık gibi algılanıyor. Çocuk duymadığı için anneye cevap vermiyor.
1: Saygısızsın
0: Evet,
1: sen diyor.
0: saygısızsın deyip çocuğu hırpalayan anneler de gördük.
1: Halbuki duymuyor.
0: Duymuyor çocuk.
1: Evet, kulağında bir
0: Evet.
1: sorun var. Öğretmeni de duymuyor böyle, okulda da başarısız
0: Evet,
1: oluyor
0: okulda da
1: sonra.
0: bağırıyor çocuğa, çocuk duymuyor, nasıl anlamazsın bu,
1: Sana
0: niye
1: seslendim,
0: sana
1: duymadın mı?
0: seslenmedin, duymuyor musun falan gibi, çocuk gerçekten duymuyor.
1: Duymuyor. Gözlemci olmak lazım.
0: Gözlemci olmak.
1: Hocam çok teşekkür ediyorum. Ailelere ışık tutacak, ufuk açacak bilgiler verdiniz. Bir çocuğun bile hayatına dokunabilirsek, bir çocuğun bile bu şikayetlerle doktora gitmesine ve tedavi olmasına fayda sağlayabilirsek, destek olabilirsek ne mutlu bize. Çok teşekkür ederim.
0: Ben de teşekkür
1: Tekrar
0: ederim.
1: görüşmek üzere.
0: Sağ olun.
1: Profesör Doktor Suat Turgut'u uğurluyoruz efendim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Hülyalı Sabahlar. TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
2: Burada.
1: YKS Türkiye dördüncüsü.
2: Burada.
1: YKS Türkiye 12.'si.
2: Burada.
1: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
3: Burada.
1: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
2: Burada.
1: Kickbox dünya şampiyonu.
3: Burada.
1: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
4: Burada.
1: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
5: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz Hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
6: TGRT FM.
5: Şimdi reklamlar.
7: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek. Herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
2: Burada.
1: YKS Türkiye dördüncüsü.
2: Burada.
1: YKS Türkiye 12.'si.
2: Burada.
1: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
3: Burada.
1: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
2: Burada.
1: Kickbox dünya şampiyonu.
3: Burada.
1: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
4: Burada.
1: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
5: Reklamları dinlediniz.
6: TGRT FM.
5: Alimler, erenler, evliyalar, sufiler, hak aşıkları, her biri numune olan güzel insanların gönül çalan menkıbeleri. Onların hayatlarından ibretli kesitler. Zaman zaman tebessüm, zaman zaman gözyaşı. Gönül pınarı, içimizdeki gizli kalmış pınarları açığa çıkaracak, gürül gürül akıtacak. Bilgimiz derinleşsin, ahlakımız güzelleşsin. Mustafa Toköz'ün daimi konuğu Osman Ünlü Hoca'nın nakilleriyle Gönül Pınarı, Perşembe akşamları saat 20'de Huzurun Sesi TGRT efendim.

0: Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, daha önceki bazı programlarda söylemiştiniz. Ama orada hani programı bölmemek için derinlemesine o konunun nedir anlatır mısınız diyemedik. Şimdi konu şu, tazimi tahkir, tahkiri tazim diye bir ifade kullandınız. Bu küfürdür diye. Şimdi bu çok önemli demek ki. Hürmet edilmesi gereken şeyler var dinimizin bildirdiği. Allah-u Teala'nın emirleri yapın dediklerine hürmet edilir. Ya da ne bileyim camiye hürmet edilir. Ayeti kerimeye, Kur'an-ı Kerim'e hürmet edilir. Namaza hürmet edilir. Kabe-i Şerif'e hürmet edilir. Bir Müslümana hürmet edilir. Etmesek, hafife alsak veya aman etmesek ne olur, böyle bir şey mi olur, bu zamanda da bu olur mu desek, bu tehlikeli bir şey midir?
1: Usta abi, hani ifade ettiğiniz tazimi tahkir, tahkiri tazim.
0: Bu ne demek? Önce onu yapar mı?
1: Dedelerimizin el kitabı olan, kitabın orijinal ismi Miftahul Cennet, cennetin anahtarı anlamındadır. Fakat dedelerimiz bu kitabı Mızraklı İlmihalli'ye isim vermişler. Beşmur'da Mızraklı İlmihalli'ye yaygın bu. Bu kitapta Muhammed bin Kutbettin İzziki Hazretleri bir başlık var. Elfaz-ı küfür diye. Elfaz sözler demektir. Küfür, imanı gideren sözler. Orada yazıyor. Maddeler halinde şunu yapmak imanı götürür, şunu yapmak imanı götürür. Ve bir maddesinde tazimi tahkir, tahkiri tazim ifadesini kullanmış. Osmanlıca orijinalinde de yazıyor. Tazim, sizin de ifade ettiğiniz gibi saygı göstermek, hürmet etmek. Mesela diyelim ki Allah-u Teala oruç tutmayı emretti. Yaza geldi, kışa geldi. Sonbahara geldi, ilkbahara geldi. Yazın susuz olursun, kışın üşürsün, tamam mı? Ya niye böyle oldu falan başladın, hakaret etmeyiz, başlarım senin orucunu falan diyor falan, tamam mı? Efendim, bu adam namaz kılıyor. Namaz kılsa da kafir oldu.
0: Bir de o tarafı var yani.
1: Çünkü Ehl-i Sünnet alimleri buyuruyorlar ki İslam sarayının giriş kapısı kelime-i şehadetle girilir. Zekatın farz olduğuna inanmak imandandır. Orucun farz olduğuna inanmak imandandır. Namazın farz olduğuna inanmak imandandır. İçkinin haram olduğuna inanmak imandandır. Gıybetin haram olduğuna inanmak imandandır. Zinanın haram olduğuna inanmak imandandır.
0: Bunların bütününe iman denir.
1: Tabii bütün ne iman denir. Şimdi sen sarayın kapısından girdin. Ha bak, 40 kapılı diye ifade etmişler, tamam mı? 40 kapılı demişler. Ama zekatı inkar ettin. Zekat kapısından dışarı çıktın. Ya namaz kapısından dışarı çıktın. Oruç kapısından dışarı çıktın.
0: Dışarı çıktın ama yani.
1: Dışarı çıktın.
0: Yani.
1: Efendim, tekrar giriş kapısından kelime-i şehadetle girmeye kalsan almıyorlar.
0: Ne yapacak?
1: Hangi kapıdan çıktıysan onun tövbesini yap, böyle gireceksin oraya buyuruyorlar. Hangi kapıdan çıktıysan oradan onun tövbesini yaparak gireceksin buyuruluyor. Dolayısıyla yani İslamiyet'i efendim aklım almadı olabilir. Ama dilini tut. Hakaret etme. Saygısızlık etme. Şimdi Allah-u Teala'yı tahkir etmek, hakaret etmek küfürdür. Peki Allah-u Teala'nın peygamber olarak gönderdiği bir zatı inkar etmektedir. Ona hakaret etmek de, o da küfürdür. Çünkü gönderen Allah-u Teala. Ona hakaret, onu gönderen hakarettir bu. Silsile itibariyle sayıyor Ehl-i Sünnet alimleri. Belki peygamberlerin de varisleri var mı? Mesela peygamber efendimizin varisleri var mı? Var. Peygamber efendimiz duyuyorlar ki benden sonra peygamber gelmeyecek. Ama benim dinimi kuvvetlendiren her 100 senede bir müceddit veya da bir alim, bir evle gelecek buyuruyor. Gelecek. Şimdi gördün, anlayamadım falan. Susarsın, bir şey demezsin. Ha bu o, onu inkar edersin. Mesela İmam-ı Azam Ebu Hanife radıyallahu teala an hazretleri hadis-i şerifle gelecekleri haber vermiş. İmam-ı Şafii, İmam-ı Malik, İmam-ı Ahmet bin Hanbel hazretleri bunların gelecekleri haber verilmiş. Zaten bunlar tabi'in tebe-i tabi'indendirler. Peygamberimize yakın kuşakta geldiler bunlar. Bunları hafife almak. Onlar da insan, ben de insan. Ne almış canım, o nereden bilecek? Onun zamanında Google amcam vardı. Ben şimdi internet var, ondan çok biliyorum falan. Ukalalık yapan, onları hafife alan, tahkir eden Bu İmam Belgibi Hazretleri, ondan sonra Muhammed bin Kutbettin İzzike Hazretleri bunlara afat ifadesini kullanmış. Yani afat dedi.
0: Böyle yapma.
1: Şuradasın, evet. Küt diye gidiyorsun yani aşağı. Tehlikedesin. Ama Muhyiddin Arabi Hazretleri gibi zatlar buyuruyor ki İmam Azam Ebu Hanife Hazretleri kimin varisi? Peygamber. İmam Şafii Peygamber Efendimiz. İmam Ahmet bin Hanbel, İmam Malik Hazretleri kimin varisi? Peygamber Efendimiz'in. Peki sen bunları hafife aldığın zaman kimi hafife alıyorsun? Peygamber Efendimiz. Peygamber Efendimiz hafife alınca Allah-u Teala yani çünkü tahkir etmiş oluyorsun. Dolayısıyla kafir olur. Şakası yok bu işin. Şakası yok bu işin. Hatta mesela Peygamber Efendimiz'in yaptığı, tavsiye ettiği, şimdi kavli, fiili, ameli diye geçiyor. Özür dilerim, kavli, fiili, takriri diye geçiyor. Sünnetleri.
0: Evet.
1: Şimdi ömründe bir veya birkaç defa yaptıklarına müstahap deniyor. Müstahap deniyor. Şimdi Mustafa Bey, bu küfür bahsini, imanı gideren bahsi anlatırlarken mesela Muhammed bin Kutbettin İzzike Hazretleri, İmam Belgibi Hazretleri de anlatmışlar. Buyuruyorlar ki sünnet veya müstahabı yapmazsan sevabından mahrum kalırsın. Ya o peygamber de işte bir misbak diye bir şey var, böyle odunu ağzına sokup dur ya falan diyor falan, tamam mı? Küfür olur böyle. Tamam mı?
0: Böyle hakaret etmeseydi ama yine de yapmasaydı bir şey yoktu.
1: Bir şey yoktu.
0: Ama
1: hakaret etti, küfür oldu. Yani sünnette dalga geçmek, sünnette alay etmek hakaret olur.
0: Kendisine Müslümanım diyenler bazı kesimler mesela Hazreti Ebu Bekir ile Hazreti Ömer efendilerimize hakaret ediyorlar. Buna ibadet diyorlar. İman yok o zaman yani.
1: İman yok. Hanefi mezhebinde bir de Şeyhain diye geçiyor. Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer için Şeyhain tabiri kullanıldığı zaman.
0: Bu ikisi için.
1: Bu ikisi için kullanılıyor. Şeyhain'e sövenin tövbesi kabul olmaz. Ben bunu ilk okuduğum zaman, hatta Abdullah Süveydi Hazretleri'nin bir kitabı var. Bu şeyde yayınlanmıştı. Burada da gösteriyorlar. Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh yayınladı onu. Hak sözü vesikaları diye yayınladılar. O kitabı Abdullah Süveydi Hazretleri'nin, Osmanlı alimlerinden. Orada işte zamanın İran'daki o şah, yani şeyi ortadan kaldırsın diye o zamanki mollalarla falan bir diyor, müzakere edilsin diyor molla başı, Şii molla başı. Osmanlı'da Abdullah Süveydi Hazretleri'ni gönderiyor. İşte Abdullah Süveydi Hazretleri madde madde bildiriyor. Ama sana Şeyhane Süveydi'nin tövbesi kabul olmaz. Afganlı bir müftü efendi de varmış. Yani oradaki mollalar diyor ki biz tövbe ettik. Abdullah Süveydi Hazretleri tekrar diyor ki Şeyhane Süveydi'nin tövbesi kabul olmaz. Onlar diyorlar ki ya diyor, biz tövbe ettik. Tekrar diyor ki tövbesi kabul olmaz. Tövbesi kabul olmaz. Çünkü Hanefi müştehit alimler diyor ki Allah-u Teala bunlara tövbe nasip etmez. Peki tövbe ettik diyorlarsa yalan söylüyorlar. Takiye yapıyorlar. Tamam mı? Tövbe yapıyorlar. Nihayet o Afganlı müftü efendi demiş ki Abdullah Süveydi Hazretleri'ne, ya demiş Hazreti Bekir ve Hazreti Ömer'e söverken biz yanlarında değildik. Yani kabul et artık bu şartı diye. Zorlamış yani Abdullah Süveydi Hazretleri. Orada bir anlaşma yapılıyormuş. Gene bildiklerini okudular. O ayrı bir mesele. Evet. Ama Şeyhain'e sövenin tövbesi kabul olmaz. Kabul olmaz. Yani Allah-u Teala onun gönderdiği Resul'e, Resul'ün varislerine, Allah-u Teala'nın ve Peygamber Efendimiz'in bildirmiş olduğu emir ve yasaklardan herhangi birisini hafife almak, çirkin söz söylemek, ya bu zamanda bu da olur mu canım falan filan. Hani mesela tesettür teferruattır canım falan, geç onu falan diyenler var. Tamam mı? İmanı götürür bu.
0: Açık bir emre hafife
1: aldı. Hafife aldı. Ve dolayısıyla bak şimdi Mustafa Bey, adam içki içmiyor. Ha, bu zamanda içki haram mı olur dedi ama. Namaz da kılıyor. Bu kafir oldu. Adam içki içiyor. Ya Allah-u Teala yasak etmiş ama nefsime uyuyor mu içiyorum. Bunun imanını kurtarması mümkün. Bak bu hacca da gitmiş, namaz da kılıyor, oruç da tutuyor. Ha, bu zaman dedi ya aynı şekilde.
0: İçki haram mı olur?
1: Haram mı olurmuş? Dedi ve gitti. Dedi ve gitti.
0: İstersen 10 kere gitsin hacca.
1: İsterse havada uçarken gör istersen. Peki hani şimdi bir hadise var, vaktimiz de doldu ama önceki ümmetlerden bir abid böyle sahrada ibadet dermiş. Derecesi öyle yükselmiş ki o ibadet derken bir bulut gelmiş başında. Bir de böyle sarhoş, hayır, aynı şey, günahkar birisi, böyle uzakta görmüş ya demiş. Ne mübarek saat. Benim halim berbat. Demiş şöyle gideyim kıyıcına oturayım da demiş. Hiç olmasa bereketlenir. Ne gelmiş oturmuş. O abi şöyle bakmış demiş. Bu kim de demiş geldi böyle. Oradan
0: pis,
1: kalkmış.
0: Pis sarhoş.
1: Pis sarhoş diye. Oradan kalkıp gidiyor. Fakat bulut orada kalıyor. Ya. Bulut orada kalıyor. O kavme gönderilen peygamber hayattaymış. Allah-u Teala vahyo diyor. Söyle o iki kuluma, ikisinin de geçmişini sildim buyuruyor.
0: Adam.
1: Birisinin ibadetleri gitti. Öbüsüne günahlar. Onun için Allah-u Teala boynu bükük olanı sever. Dolayısıyla dinine sahip olmalı ve Allah-u Teala'nın emir ve yasaklara hafife alacak şekilde veyahut da Allah-u Teala'nın emir ve yasaklarını bildiren alimlere, evliyaya hakkında konuşurken dilini tutmak lazım.
0: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, bugün de Osman Ünlü hocamız önemli bir konuda bize bilgiler verdi. Bir sonraki programda yine beraber olacağız. Başka bir konuyu sormak üzere. Şimdilik hoşçakalınız. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, Cibril aleyhisselam Allah'a şirk koşmadan ölen cennete girecektir dedi. Ben hırsızlık yapsa, zina etse de mi dedim. Evet dedi. 3 kere sordum. Sonra evet, şarap içse de dedi. Şevahid-in Nübüvve. Peygamberlik müjdeleri. Uhud Savaşı'nda İslam ordusunun zor anlar yaşadığı sırada müşriklerden Übey bin Halef bir ata binmiş Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem doğru sürüyordu. Ve bugün eğer sen sağ kalırsan ben sağ kalmayayım diye hücum ediyordu. Resulullah Haris bin Sameh ve Süheyl bin Hanif'in arasında siperlenmişti. Übey bin Halef bir hamle yaptı. Mus'ab bin Umeyr kendisini Resulullah'a siper etti. Übey bin Halef, Mus'ab bin Umeyr'e bir mızrak vurarak şehit etti. Süheyl bin Hanif'in elinde kırık bir mızrak vardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kırık mızrağı alıp onunla Übey bin Halef'in koltuğunun altından vurdu. O anda Übey bin Halef atını geri çevirip kaçtı. Kavminin arasına varınca sığır gibi böğürüyordu. Ebu Süfyan, bir diken yarası kadar küçük bir yaradan dolayı böyle ne bağırıyorsun, dedi. Übey bin Halef, bana mızrağı kim vurdu biliyor musun? Muhammed vurdu. Bir gün bana Mekke'de senin benim elimde helak olman yakındır, demişti. Anladım ki onun bu darbesiyle öleceğim. Ben bu yaradan kurtulamam. Benim bu yaradan çektiğim acıyı bütün Hicaz halkına paylaştırsalar hepsi ölür, dedi. Sonra nara vurup feryat ederek canı cehenneme gitti. Yahudi alimlerinden Mahyerik adında meşhur bir kimse vardı. Malı, mülkü, hurmalıkları son derece çok olup hesaba gelmezdi. Fakat kendi dinlerine sevgisi, ayinlerine alışkanlığı ve kavmine bağlılığı ve ayıplamalarından çekinmesi sebebiyle Müslüman olmaktan mahrum kalmıştı. Uhud Savaşı'nın yapıldığı gün pazar günüydi. Mahyerik Yahudilere, "Bilesiniz ki bugün Muhammed'e yardım etmek sizin üzerinize vaciptir," dedi. Onlar "Bugün pazar günüdür," deyince Mahyerik, "Artık pazar gününün hükmü kaldırıldı," dedi. Sonra kendisi hemen silahını kuşanıp Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanına gidip savaşa katıldı. Kavmine şöyle vasiyet etmişti. "Eğer bugün beni öldürürlerse bilmiş olunuz ki bütün malım Muhammed'indir sallallahu aleyhi ve sellem." Sonunda Mahyerik öldürüldü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Yahudilerin
2: en hayırlısı mahyeriktir buyurdu. Bütün malını alıp Medine'de sadaka olarak dağıttılar. Eshab-ı kiram arasında Kazman adında bir kimse vardı. Eshab-ı kiram Uhud savaşına gidince o Medine'de kalıp savaşa katılmamıştı. Kadınlar senin bizden farkın yok deyince utanarak gidip savaşa katıldı. Müşriklerle şiddetle ve çok gayret göstererek savaşıyordu. Onun bu halini Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem haber verdiler. O cehennem ehlindendir buyurdu. Eshab-ı kiram hayret ettiler. Kazman kendi kendine kaçmaktan ölmek yeğdir diyordu. O kadar savaştı ki müşriklerden 7 kişi öldürdü. Kendisi de birçok yerinden yaralandı. Eshab-ı kiramdan bazıları onu savaş sırasında yaralı halde görüp şehitlik sana afiyet olsun ey Kazman dediler. Bunun üzerine Kazman şöyle dedi. Yemin ederim ki ben din için savaşmıyorum. Kureyş'in bize galip gelerek hurma bahçelerimizi harap etmelerinden korktuğum için savaşıyorum dedi. Yaraları ona o kadar acı veriyordu ki kılıcını göğsüne dayayıp kendini öldürdü. Eshab'tan bazıları onun durumunu bilmedikleri için Resulullah'a Kazman müşriklerden 7 kişi öldürdü ve şehit oldu dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allahü Teala dilediğini yapar buyurdu. Sonra Kazman'ın gerçek halini açıklayıp şehadet ederim ki ben Allahü Teala'nın Resulüyüm buyurdu. Bundan sonra Eshab-ı Kirama dönüp Allahü Teala bu dini facir kimselerle de elbette kuvvetlendirir buyurdu.

Din bilgileri, dünyada ve ahirette huzuru, saadeti kazandıran bilgilerdir. Bunlar da iki kısma ayrılır. Ulûm-ü âliye, yani yüksek din bilgileri ve ulûm-ü iptidaiye, yani alet ilimleri. Yüksek din bilgileri 8'dir. 1. Tefsir ilmi. 2. Usûl-ü kelam ilmi. Kelam ilminin ayet-i kerimelerden ve hadis-i şeriflerden nasıl çıkarıldığını öğreten ilimdir. 3. Kelam ilmi. Kelime-i şehadeti ve buna bağlı olan imanın 6 temel bilgisini öğreten ilimdir. 4. Usûl-i hadis ilmi. Hadis-i şeriflerin çeşitlerini öğreten ilimdir. 5. İlmi hadis. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ef'al, akval ve ahvalini öğretir. 6. Usûl-i fıkh ilmi. Fıkıh bilgilerinin ayet-i kerimelerden ve hadis-i şeriflerden nasıl çıkarıldığını öğretir. 7. Fıkh ilmi. Ef'al-i mükellefini öğretir. Yani beden ile yapılması ve sakınılması lazım olan emirleri ve yasakları ve mübahları öğretir. Fıkıh bilgisi 4'e ayrılır. İbadat, münakahat, muamelat ve ukubat. 8. İlmi tasavvuf, kalb ile yapılması ve sakınılması lazım olan şeyleri ve kalbin, ruhun temizlenmesi yollarını öğretir. Buna ilmi ahlak, ilmi ihlas da denir. Bu 8 ilimden kelam, fıkıh ve ahlak bilgilerini lüzumu kadar öğrenmek ve çoluk çocuğuna öğretmek her Müslümana farz-ı aindir. Öğrenmeyenler ve çoluk çocuğuna öğretmeyenler büyük günah işlemiş olur. Cehenneme gider, yanarlar. Öğrenmeye lüzum görmeyen, ehemmiyet vermeyen ise kâfir olur, imanı gider. Kendi noksan bilgileri ve sapık düşünceleriyle din kitabı yazmak moda haline geldi. Bu kitaplarına Kur'an tercümesi ve Kur'an'ın hakikatleri gibi isimler takıp gençliğin önüne sürüyorlar. Yalnız bu kitapları okuyun diyerek ehli sünnet alimlerinin bildirdikleri doğru din bilgilerinin öğrenilmesine mani oluyorlar. Bunlara zındık denir. Zındıklar Müslümanları dalalete, felakete sürüklemektedirler. Hakiki Müslüman olmak için salih Müslümanların yazdığı ilmihal kitaplarını okumalıdır.

0: Namazın mekruhları. 1. Boynunu eğerek iki yanına bakmak. 2. Üzerindeki bir şeyle oynamak. 3. Özürsüz elleriyle secde yerini süpürmek. 4. Erkekler ellerini ayakta göğsü üstünde, secdede göğsü hizasında tutmak. 5. Parmaklarını çıtlatmak. 6. Özürsüz bağdaş kurup oturmak. 7. Secdede bir ayağını kaldırmak. 8. Büyüklerden birinin yanına varamayacağı kirli esvab ile namaz kılmak. 9. Kişinin yüzüne karşı namaz kılmak. 10. Ateşe karşı kılmak. 11. Bedeninde ve libasında resm, suret bulunmak. 12. Özürsüz esnemek. 13. Ellerini yenlerinden çıkarmadan kılmak. 14. Kelpler gibi inciklerini dikerek oturmak. 15. Gözlerini yummak. 16. Ellerini kıbleden çevirmek. 17. Cemaatle kılarken, önünde boş saf varken geri safta kılmak. Eğer yanında kimse varsa, tenzihen kerahet, yalnızsa tahrimen kerahet olur. Bu takdirde vacibi terk etmiş olur. Noksanın cebri için o namazın iadesi lazım gelir. 18. Önünde hayil yok iken kabre karşı kılmak. 19. Necasete karşı kılmak. 20. Bir er ile bir avret yan yana durup başka namaz kılmak. 21. Ayak yolu haceti var iken sıkıntılı namaz kılmak. 22. Rükûdan kalkıp dikildikten sonra secdeye varırken özürsüz olarak önce ellerini yere koymak. 23. Bir rükünde iki kere bir yerini kaşımak. Eğer bir rükünde elini kaldırarak üç defa kaşırsa, namaz fasit olur. 24. İmamdan önce rükûa varmak. 25. İmamdan evvel rükûdan kalkmak. 26. İmamdan evvel secdeye varmak. 27. İmamdan önce secdeden kalkmak. 28. Özürsüz bir şeye dayanıp kalkmak. 29. Secdeden kalkarken ellerinden evvel dizlerini kaldırmak. 30. Yüzünde ve gözünde bulunan tozları süpürmek. 31. İkinci rekatta, evvelki rekatta okuduğu sureden sonraki sureyi atlamak. 32. Birinci ve ikinci rekatlarda aynı sureyi okumak veya bir rekatta aynı sureyi iki kere okumak. Nafile namazda caizdir. 33. İkinci rekatta, birinci rekatta okuduğu surenin evvelindeki sureyi okumak. 34. İkinci rekatta, birinci rekatta okuduğu zamm-ı sureden 3 ayet miktarı ziyade okumak. 35. Özrü olmadığı halde bir yere dayanarak eğilmek veya kalkmak. 36. Sinek kovmak. 37. Kolları sıvalı, omuzları, ayakları açık olarak namaz kılmak. 38. Sahrada sütreyi terk etmek. 39. Geçit yerinde namaza durmak. 40. Rükûda ve secdede parmaklarıyla tesbihleri saymak. 41. İmam mihrabın içinde olup bir perde çekilse, büsbütün içeride kalacak mertebede mihrapta olmak. 42. İmam yalnız olarak cemaatten bir ziradan fazla aşağıda veya yüksekte bulunmak. Bir zira takriben yarım metredir. 43. İmam mihraptan başka yere durmak. 44. Namaz arasında amini cehr ile söylemek. 45. Kıyamda okuduğunu rükûda tamamlamak. 46. Rükûda okuduğunu kıyamda tamamlamak. 47. Özürsüz bir ayağı üzerine durmak. 48. Namazda sallanmak. 49. Isırmayan kehle ve benzerini öldürmek. 50. Namaz içinde bir şeyi koklamak. 51. Başı açık kılmak. Hacılar ihramda baş açık kılar. 52. Kolları açık namaza durmak. 53. Ayakları çıplak olarak namaza durmak. Hatunların ayağı açık namaz kılması bir kavle göre mekruhtur. İkinci kavle göre namazı bozar.
1: Bugün de sizlere tarihi ilimiz Edirne'nin yine tarihi bir ilçesi Uzunköprü'den sesleniyorum. Uzunköprü çok münbit bir ovanın ortasına kurulmuş güzel bir ilçe. Büyükçe de bir ilçe. Trakya'nın büyük ilçelerinden birisi. Keşan'dan sonra gelir belki. Şimdi biz karayolları levhasının önünde Uzunköprü ile ilgili birkaç bilgi vermeye çalışacağız. Ondan sonra da Uzunköprü'yü şöyle görebileceğimiz bir tepeye çıkıp günün bu saatinde artık güneşe de biraz bağlı kalacağız. Size Uzunköprü'nün tarihini hem burada hem orada anlatarak bugünkü programımıza devam edeceğiz. Uzunköprü adını kendinde yapılmış olan tarihi bir köprüden alıyor. Bu köprünün 1425'lerde yapılmaya başlandığı rivayeti var. Bu rivayeti ben kuvvetli göremedim. 1443-44 yılları arasında yapılması uygun bir olaydır. Sanki doğrusu da budur. Yani 25 yıl veya 18 yıl neyse süren bir köprü inşaatı Osmanlı'da pek olmamıştır. Diyeceksiniz ki köprüde Baba Yiğit, hakikaten Baba Yiğit Köprü, ilerleyen programlarımızda, günlerimizde inşallah sizlere o köprünün üzerinde de durarak köprü hakkında bilgi vermeye çalışacağız. Burada bir şehir yoktu. Osmanlı'nın kurduğu bu Trakya bölgesindeki yeni şehirlerden birisidir Uzunköprü. Ergene suyu geçiyor. Tabii bu Ergene suyu Meriç, Tunca, Edirne tarafından geliyor.

Bulgaristan topraklarından geliyor. Edirne'de birleşiyorlar. Meriç olarak devam ediyorlar. Tunca bitti. Sonra Ergene esas Yıldız Dağları'ndan, yani bizim Istıranca Dağları diye tanıdığımız dağlardan çıkan bazı tabii kaynaklar var. Bu kaynaklardan birisi Vize'de, birisi Pınarhisar'da, birisi Kaynarca ilçesinde ve ona benzer de yolda böyle insan gövdesi kadar su çıkan kaynaklar bu söylediklerim. Hatta rivayet ederler ki Tuna'dan güya birisi bastonunu atmış da işte Kaynarca ilçesindeki kaynayan yerden baston çıkmış. Hatta çoluk çocuğunun parasız kaldığını öğrenen birisi de oradan bir ağaca bir keseyle altın bağlamış da o altında demiş herhalde, tembih etmiş, bizim çocuklar para bekliyor orada, onlara görün mutlaka, oradan alınmış. Bunlar insanların arasında böyle tatlı tevatür halindeki hikayelerdir. Ama belli ki büyük bir yeraltı nehrinden o bölgede Vize olsun, Pınarhisar olsun, Kaynarca olsun, bu Ergene'nin nasibi var. Tabii Ergene'nin bir kolda ta karıştıran tarafına kadar ulaşıyor. Oradan da geliyor. Yani o koca ovayı, Ergene Ovası'nı dolaştıkça çoğalıyor. Dolaştıkça çoğalıyor. Tabii bari bazı sanayi tesislerinin kurulmasıyla Ergene'nin kirliliği arttı. Artık canlıların içerisinde yaşayamayacağı kadar kirli olunca da projeler üretilmeye başladı. Şimdi Ergene Havzası'nda da güzel bir faaliyetin olduğunu biliyoruz. Meriç Tunca taşkınlarla tehdit ediyor. Ergene'nin taşkınlara tehdit edecek bir durumu yok. Kanuni Sultan Süleyman Han zamanında Ergene üzerine çeşitli köprüler yapılmış. Ama İstanbul ana hattında olan Ergene üzerine kurulmuş. Ergene Ova'da kavisleri yapmaya başlayınca işte bu uzun köprü dediğimiz yerde köprü evvelden yoktu. İkinci Murat Han oğlunu tahta yerine vekil bırakıp da gittikten sonra Manisa'ya, Macarlar'da Papa'nın tahrikiyle Bulgaristan toprakları üzerinden Osmanlı hudutlarından girmeye başlayınca Murat Han Çanakkale yoluyla gelip buradan Edirne'ye geçmek istedi. Fakat geçemedi, papalık donanması orayı kapatmış idi. Bu sefer İstanbul Boğazı'ndan Venediklere adam başına bir altın vererek geçmesi için ücret vererek oradan büyük bir borca girip askerini geçirdi. Buradan da Edirne'ye gelmesi lazımdı. Edirne'ye gelirken Ergene'nin üzerinden geçilmesinde bayağı sıkıntılar oldu. Varna zaferini kazandıktan sonra Murat Han buraya mutlaka bir köprü yapılmasını emretti. 1390 civarında uzunluğu var, metre civarında uzunluğu var Ergene üzerindeki uzun köprünün. Uzunluğu köprüye isim olmuştur. Aslı Ergene Köprüsü'dür. Ama Ergene üzerinde birçok köprüler var. Pehlivanköy'de mesela Akarca Köprü diyorlar. Onun da başka bir tarihi adı olması lazım. Bir yaptıranın adı olması lazım. Ama onlara ulaşamıyoruz. Bir de hikaye uydurmuşlar. Onu da inşallah ilerleyen zamanlarda, ileriki günlerde o Akarca Köprüsü'nü sizlerle paylaşmayı düşünüyorum. Başarabilirsek tabii. Şimdi bu uzun köprü yerleşim yeri olarak hiçbir köy yokken köprü kurulunca Murat Han civardaki köylerden insanları buraya köprünün başına köprüyü gözetmek üzere iskan etti. Onlara

çeşmelerin suyunu daha uzaklardan getirtmek sureti, onlara da söyleyeceğiz nereden getirtti, ne yaptı, burayı meskun bir hale getirdi. Ondan sonra da bu köprüden geçen kervansarayların hayvanlarına ahırlar tahsis edildi. Kervan sahiplerine veya diğer personele yatacak yerler temin etti. Yani gelen de sokakta kalmıyordu. Çünkü otel yok, o yok, bu yok. Nerede? Dağda mı yatsın bu insanlar? Osmanlı insanın iskan edileceği yerde yatmasına hep önem vermiştir. Ya canım çadırda da vaktinizi geçirin dememiştir. Mutlaka yoldan gelen bir insan bir çatının altına, bir kubbenin altına kafasını sokardı, öyle istirahat ederdi. Şimdi biz kamplarda, çadırlarda falan filan kalıyoruz. Hadi askersin, düşman kovalıyorsun, sen çadırda kal. Doğru ama yani adam kervanıyla gelmiş, ticaret tırlarıyla gelmiş. Bu şoföre sen arabanda yat diyorsun. Bugün o olmuyor işte. Halbuki onların o gün için otel vazifesi yapan kervansaraylarda ağırlanması çok daha insani oluyordu. Birbirleri kaynaşıyorlardı. Ticaret yapalım derken kültür alışverişi de yapıyorlar idi. Şimdi buradan biz gidelim de efendim. Şöyle uzun köprüyü, sadece karayolunu gördük. Keşan yolu üzerindeyiz. Uzun köprüde içine girmişiz şu anda. Oradan bu anlatımımıza devam edelim efendim. Şimdi Uzunköprü Belediyesi'nin çatısına çıktık. Uzunköprü'yü rahat bir şekilde sizlere gösterebilmek için burada Uzunköprü'nün tarihinden de birkaç kelime bir şey bahsetmek istiyorum. Çünkü bulunduğumuz yerde fazla emniyetli bir yer değil. Yani fiziki emniyetli değil benim için, sunucu için. O bakımdan eksik olan şeylerimizi de inşallah diğer bölümlerimize Uzunköprü'yü anlatırken anlatırız. 1873'te Sultan Abdülaziz Han zamanında Uzunköprü'ye tren yolu geldi. İstasyon yapıldı. Yani demir yoluna ulaştı. Aynı demir yolundan 1909'da Abdülhamit Han tahttan indirildikten sonra Hadımköy'den trene bindirilip efendim Selanik'e gönderilirken gene buradan geçti Abdülhamit Han'ın treni. Hayrabolu, Malkara, Uzunköprü halkına zamanın idarecileri haber gönderdiler. Bütün masrafınız bize ait. Kızıl Sultan geliyor trenle. Onu taşlayın, yuhalayın, bir şeyler yapın. Protesto edin yani bugünün ifadesiyle. Bu köylerden ve bu ilçelerden bir tek kişi çıkmadı Abdülhamit Han'ı taşlamak için, getiremediler. Enteresan bir hikaye efendim. Bu her yerde bilinen, yazılan bir şey değil. 1917 devlet salnamesinde Cisri Ergene olarak geçiyor. Cumhuriyet'ten önce burası Cisri Ergene, yani Ergene Köprüsü deniyor. Daha sonradan tren yolu geldiğinde istasyona Uzun Köprü lafını koymuşlar. Uzun Köprü istasyonu demişler 1873'ten sonra. Ama salnamede gene Cisri Ergene diye geçiyor. Daha sonraki yıllarda da Uzun Köprü'ye dönüşmüş. 1871'deki nüfus sayımında burada 3500 civarında Müslüman, 14700 civarında da Rum ve Bulgar vardı. 1829 Osmanlı-Rus harbindeki 28-29 Rus işgalinde buralar çok zarar gördü. Bilhassa Edirne Selimiye Camii'nin çalınmadık şeyi kalmadı, kütüphanesi dahil. 1877-78 93 harbi, Osmanlı-Rus harbinde de burası Rus işgaline uğradı. Ruslar burada da tarihi eserlere zarar verdi. Günlerdir ben bu bölgedeki ilçelerdeki tarihi eserleri vermeye çalışıyorum. Bir tanesinin kitabesine orijinal rastlayamadım. Malkara'da bir yerde rastlamıştım aylar önce çekim yaptığım zaman. Ve Ruslar burada bir sene iki ay kaldılar. 78 harbinde. 1913'te 2. Balkan Harbi sırasında Bulgarlarla diğer Balkan devletleri birbirleriyle harp ederlerken Bulgarlar burada büyük zayiat yaptılar. Malkara'da Kurban Bayramı namazı için camide toplanan halktan 234 kişiyi namazdayken katlettiler. Malkara hemen burası, Hayrabolu hemen burası, yakındaki yerler. Buralarda da, Keşan'da da aynı şekilde bayram namazı vaktinde birçok insanın canına kıydıklarını biliyoruz.

Çanakkale'ye gidecek olan mühimmat bura yoluyla buraya trenle getirildi. Buradan kara yoluyla Gelibolu bölgesine aktarıldı. Uzun Köprü'nün böyle de bir gazilik şerefi vardır. Yani Gazi Uzun Köprü dense denir mi? Denir ama yani her ilçemiz artık, her ilimiz Gazi. Yani evet, Antep'e, Maraş'a, Urfa'ya böyle bir unvanlar meclise verildi ama herhalde diğer yerlerinde bu harplerde şehit olan asker sayıları, bu harplere katkıları, bir Kastamonu mesela, Gazi olacak yer varsa Kastamonu Gazi olması lazımdı. Kastamonu'da Gazi yapamadık. Şimdi Kastamonu'da zaten bundan uğraşmak arzuları da olmadığını zannediyorum. 1920'deki Yunan işgalinde bunlar geldiler, isimlerini değiştirdiler. Uzun Köprü'nün de ismini değiştirdiler. Keşan'ın da, İpsal'ın da, oh oh dediler, tamam artık Yunanistan büyüdü, bakın sulandıkça büyüyor. Neredesiniz şimdi, hadi gelin bakalım. İstanbul alacaklardı da imparatorluğu ihya edecekler. Büyük Yunanistan'ı Anadolu'da kuracaklardı. Hala beklesinler, kursunlar. Efendim 1922'de kurtuluştan sonra Uzun Köprü'de efendim adı Uzun Köprü olarak tescil edildi ve 2 sene 4 ay 18 Kasım'a kadar 4 ay Yunan burada o İstiklal Harbi sırasında birçok zulümleri irtikap etti. Buralarda milli direnişlerin planlanması camilerde yapılıyordu. Ege'de de, Trakya'da da. Halk camiye gelince cami sadece cemaat için toplanılan yer değil. Ya bu işgalcilerden bu güzel yurdumuzu nasıl kurtaralım diye kararlar alıyorlardı. Onun için de bu camilerin imamları Yunanların ilk hedefiydi. Casus aradılar mıydı, imamları buluyorlardı. Casus bunlar, bunlar kuvvetli bir örgüt değil ya, inanıyor toprağını kurtaracak. Bir serçe bile yuvasına saldıran kocaman yılanın üzerine pike yapar boyuna ki benim yavrularıma zarar vermesin diye. Serçe vatanını korurken biz vatanımızı korumayacak mıyız insanlar? Efendim Uzun Köprü'nün tarihini şimdilik bu kadar anlatıyorum. Bundan sonraki programlarımızda ve günlerde size Uzun Köprü'nün diğer tarihi mekanları hakkında bilgi vermeye çalışacağım. Süremizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hoşça kalınız efendim.

alimler, erenler, evliyalar, sufiler, hak aşıkları, her biri numune olan güzel insanların gönül çalan menkıbeleri. Onların hayatlarından ibretli kesitler. Zaman zaman tebessüm, zaman zaman gözyaşı. Gönül pınarı, içimizdeki gizli kalmış pınarları açığa çıkaracak, gürül gürül akıtacak. Bilgimiz derinleşsin, ahlakımız güzelleşsin. Mustafa Toköz'ün daimi konuğu Osman Ünlü Hoca'nın nakilleriyle Gönül Pınarı, Perşembe akşamları saat 20'de Huzurun Sesi TGRT efendim.

Hint binti Amr, Amr İbni Cemuh. Oğlunun, kardeşinin ve kocasının cesetlerini sürükleyen Hint radıyallahu an metin ve mütevekkildir. Daha güzel ne haber olabilir ya Ayşe, der. Efendimiz sağlar. Hazreti Musab'ın gelişinden sonra Münevver Bel'de fevç fevç İslam'a koşar. Asil bir Medine'li olan Hazreti Hind ile oğulları Muavvez, Muaz ve Hallat iman eder. Kutlu kervana katılırlar. Hazreti Hind, rivayet ettiği hadis-i şeriflerle tanınan Hazreti Cabir'in halası olur.

0: oğulları ve yeğenleriyle kapı kapı dolaşır, İslam'ı anlatırlar. Lakin kocası Amr İbni Cemuh'a açılmakta kararsızdırlar. Evet, Amr mert, cömert, yardımsever bir insandır ama bir kabile reisinin, Celeme oğulların efendisidir, neye nasıl tepki vereceği belli olmaz. Asiller geleneklere bağlıdır. Evlerinde put bulundurmak zorundadırlar. Amr saf değildir. Evde bir şeylerin değiştiğini anlar. Oğulları daha bir mutileşmiş, sanki nurlanmıştırlar. Bir gün hanımı hindi kenara çekip sorar. Yoksa Müslüman mı oldular? Kim bilir? Hem buna hiç şaşmam. Bak Hind, onlara söyle. Sakın o Musab'ın peşine takılmasınlar. İyi de Musab'ın ne söylediğini bilmiyorsun ki. Doğrusu merak etmiyor da değilim ama... İyi öyleyse, oğluna sor. Anlatsın sana. Hazreti Muaz babasına sadece Fatiha Sure-i Celilesini okur, o kadar. Amr, bundan daha güzel, daha sanatlı bir söz işitmiş değildir. İçi içine sığmaz. Evet, Kur'an-ı Kerim kul kelamı olamaz. İlerleyen günlerde çocukları ve hanımı onu İslam'a çağırırlar. Belki ilk elde teslim olmamak için bahane bulur. Putuma sorayım diye mırıldanır. Ondan sonra, ah o putların dili olsa da konuşsa. Gençler bakarlar vakit geçiyor, putu tuttukları gibi kenef çukuruna atarlar. Amr önce kızarsa da kendine hayrı olmayan tahta parçası gözünden düşer, artık onu istişareye layık bulmaz. Zaten İslamiyet ve Resulullah hakkında güzel şeyler duymaktadır. Hem ecelin ne zaman gelişi belli olmaz. Kararını verir, yıkanır, paklanır, ıtırlanır, hulusu kalb ile mescide koşar. O günlerde Medine cıvıl cıvıldır. Efendimiz'i her isteyen görebilir, sohbetine katılır, ellerinden tutar. Bir anda anlatılmaz nimetlere kavuşur. Sonra gelenlerin asla ulaşamayacakları makamlara varırlar. Ensar muhacir kardeş olur, dostluğun, kardeşliğin, komşuluğun tadını alırlar. Gel gelelim, Kureyşli müşrikler bu huzuru çekemez. Güçlü bir orduyla gelip müminlere saldırırlar. Ancak Bedir'de yenilir, meydandan perperişan ayrılırlar. Hezimet hazmedilecek gibi değildir. Gamları tasalara artar, sil baştan ayaklanır, bir kez daha Medine'ye basmaya kalkışırlar. Savaş için ilk gereken şey paradır. O günlerde Şam'dan gelen kervanın sermayesini kenara ayırır, kârını, ki 50 bin altındır, harp için harcama kararı alırlar. Şairler, kâhinler yollara çıkar. Süslü cümlelerle halkı kışkırtırlar. Yetmez, civar kabilelerden adam toplar, kese kese altın dağıtırlar. En seçme muharipleri kiralar, güçlerine güç katarlar. Neticede 3000 kişilik bir orduyla yola koyulurlar ki içlerinden 700'ü zırhlıdır. 200 atları vardır, develer 3000'i aşar. Güle oynaya yürür adeta, zemini sarsarlar. Defler, ziller, davullar. Kureyşliler Şevval başlarında Uhud'a ulaşır. Karargah kurarlar. Cihat çağrısı yapıldığında Amr İbni Cemuh da hazırlanmaya başlar. Halbuki dermanı mecali yoktur. Sakat ayağını zahmetle sürüklemektedir. Bir adım atabilmek için büyük çaba harcar. Oğulları sen mazursun deseler de aldırmaz. Sizi dinledim. Bedir'den mahrum kaldım der. Şimdi ne olur önümden çekilin. Herkes cennete giderken ben evde oturamam. O hızla Efendimizin huzuruna çıkar. Ya Resulallah, oğullarım sakatlığımı bahane edip gazadan alıkoymaya çalışıyorlar. Vallahi ben seninle beraber sefere çıkmayı ve şehit düşmeyi istiyorum. Ben şu aksayan ayaklarımla cennette gezip dolaşmak istiyorum. Serveri kainat, onu serbest bırakınız. Umulur ki Allahu Teala şehitlik nasip eder buyururlar. Hareket vakti gelince Amr bin Cemuh ellerini açar. Allah'ım bana şehitlik ver, evime, aileme döndürme diye yalvarır. Sevdiklerinin hatırına. Nitekim müşriklerin Resulullah'ı kuşattıkları zor anlarda ölümüne vuruşur, tek ayağı üzerinde seke seke kılıç sallar. Hanımı Hind radıyallahu anha dahi Uhud'da vazife yapar. O gün 9 hanım sahabiyle birlikte su dağıtır, gazilerin yaralarını sararlar. Kızıl tüylü, bebek yüzlü, güçlü kuvvetli bir deve. Üstünde henüz ılık ılık kanları damlayan 3 naaş. Hayvan yere yapışmış, kıpırdayamıyor. Yuları tutan kadın endişeli, bilse ki neyi yanlış yapıyor. Ve bir başka hanım, zarafeti, asaleti gölgesine vuran bir hanım yaklaşır Medine tarafından. Elini deve sahibesinin omzuna koyup sorar. Geriden ne haber var? Cesetleri taşımaya çalışan kadın Metin'dir, mütevekkil. Daha ne güzel haber olabilir ya Ayşe, der. Efendimiz sağlar. Peki kim bunlar? Oğlum Hallat, kardeşim Abdullah ve kocam Amr. Onları Baki kabristanına defnetmeyi düşünmüştüm ama deve niye yürümüyor acaba? Hiç böyle yapmazdı. İtaatkardı. Daha fazla yükü de kaldırırdı pekala. Bana sorarsan kendi haline bırak. Bunun bir bildiği var. Bırakırlar. Hayvancık derhal kalkar. Tembihlenmiş gibi Uhud'a koşar. Hadise nakledildiğinde Fahri Kainat, Amr sana bir şey söylemiş miydi? Vasiyeti var mıydı? Diye sorar. Hind ancak o zaman kocasının Allah'ım bana şehitlik ver, evime, aileme döndürme diye dua ettiğini hatırlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ey Ensar! Sizden her kim Allah'a yemin etmişse yeminine sadık kalsın. Ey Hind! Kocan Amr sadıklardandır. O şehit edildiği andan itibaren melekler kanatlarıyla üzerine gölgelik yaptılar. Nereye defnedilecek diye bakıp durdular. Şehitler defnedildikten sonra Efendimiz Hind'i teselli ederler. Cennete kocan Amr İbni Cemuh, oğlun Hallat ve kardeşin Abdullah bir arada olacaklar. Dua edin de ben de onlara katılayım. O merhametli Resul kimi kırmıştır ki onu kırsınlar.
1: Sizin sesiniz, huzurun sesi, TGRT FM.

0: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickbox Dünya Şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.

0: bizimle. 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Reklamları dinlediniz.
3: TGRT FM.

Sözün özü. Peygamber Efendimiz buyuruyorlar ki, ümmetimin iki kötü huya yakalanmalarından çok korkuyorum. Bunlar nefse uymak ve ölümü unutup dünya arkasından koşmaktır.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir sözün özüyle daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz, programı hazırlayıp sunuyorum.

Bugünkü konumuz suizan haramdır. Sevgili dinleyiciler, suizan bir kimseyi kötü zannetmek demektir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, suizan etmeyiniz. Suizan yanlış karar vermeye sebep olur. İnsanların gizli şeylerini araştırmayınız. Kusurlarını görmeyiniz. Münakaşa, haset ve düşmanlık etmeyiniz. Birbirinizi çekiştirmeyiniz. Kardeş gibi sevişiniz. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez. Yardım eder. Onu kendinden aşağı görmez. Bir müminin günah işlediğini zannetmek suizan olur. Kalbe gelen düşünce suizan olmaz. Eğer kalp o tarafa meylederse suizan olur. Kimseye suizan etmemeli demek yanlıştır. Müslümana suizan etmemeli demelidir. Yani Müslüman olduğunu söyleyen ve küfre sebep olan bir sözde ve işte bulunmayan kimsenin bir sözünden veya işinden hem imanı olduğu hem de imansız olduğu anlaşılırsa imanlı olduğunu anlamalı, dinden çıktı dememelidir. İnsanları suizandan kurtarmak için töhmet yerlerinden uzak durmalıdır. Onların dedikodularına kendisi sebep olduğu için işleyecekleri günaha ortak olur. Peygamber Efendimiz hanımıyla konuşurken oradan geçmekte olan adama buyurdu ki, "Bu benim zevcemdir." Adam dedi ki, "Ya Resulallah, sizden de mi şüphe edilir?" Kan insanın damarlarında dolaştığı gibi, şeytan da insana nüfuz eder, kalbine şüphe sokar. Başkalarının suizanına sebep olacak hareketlerden kaçmalıdır. Salih bir kimse, şişeyle evine bir şey getirirken, şişeyi kapalı bir torba içine koymalıdır. Böyle yapmayıp da bir gazete kağıdına sararak açıktan getirirse, suizanına sebep olabilir. Acaba içki mi diyenler çıkabilir. Böyle şüphe uyandıracak hareketlerden uzak durmalı, başkalarının kendisi hakkında dedikodu etmesine sebep olmamalıdır. Bir adam bir kadınla şüphe uyandıracak şekilde konuşuyordu. Hazreti Ömer adamın yanına varıp öfkeli şekilde bakınca adam dedi ki, "Bu benim hanımımdır." Hazreti Ömer o zaman buyurdu ki, "Hanımınsa ne diye şüpheyi üzerinize çekecek şekilde konuşuyorsunuz?" İslam alimleri bir Müslümanın bir sözünden veya bir işinden 100 şey anlaşılsa, bunlardan 99'u küfre sebep olsa ve biri Müslüman olduğunu gösterse, bu bir şeyi anlamak, ona kafir damgası vurmamak lazımdır buyurmuşlardır. Değerli dinleyenler, Allah-u Teala'ya da suizan etmemelidir. Günahının affolunmayacağını zannetmek ona suizan olur. Şartlarına uygun tövbe yapılınca her türlü günahı muhakkak affeder. Dilerse küfürden başka günahları tövbesiz de affeder. Hadis-i Kutsi'de "Kulum beni nasıl zannederse ona zannettiği gibi muamele ederim" buyuruldu. Kabul edeceğini ümit ederek tövbe edeni affeder. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, Allah-u Teala'ya hüsn-i zan ediniz. Allah-u Teala'ya hüsn-i zan etmek ibadettir. Allah-u Teala'ya yemin ederim ki, kendisine hüsn-i zan ederek yapılan duayı elbette kabul eder. Kıyamet günü Allah-u Teala bir kulunun cehenneme atılmasını emreder. Cehenneme götürülürken arkasına dönerek, "Ya Rabbi, dünyada sana hep hüsn-i zan ettim" deyince, "Onu cehenneme götürmeyiniz. Kulumu bana olan zanlı gibi karşılarım" buyurur. Peygamber Efendimiz ölüm halinde olan bir gence sorar, "Kendini nasıl buluyorsun?" "Günahlarımdan korkuyor fakat Allah'tan ümit kesmiyorum." Bu korkuyla ümit şu ölüm anında kimde bulunursa, Allah-u Teala ona umduğunu verir
ve onu korktuğundan emin kılar. Bir İslam alimi talebelere alametlere bakarak bir hadise hakkında kat'i hüküm vermek doğru değildir diyerek şöyle bir misal verir. Evinize giderken bir köpek burnunda yoğurt bulaşığı olduğu halde evden çıkarken görülse, eve girildiğinde de yoğurt çanağında köpeğin burnu girecek kadar oyuk olsa, muhakkak bu köpek bu yoğurda burnunu sokmuştur diye kat'i bir hükümde bulunmak doğru değildir. Talebenin birisi bu alime itiraz mahiyetinde, bu köpeğin bu yoğurda burnunu soktuğu apaçık meydandayken niye kat'i hüküm verilmezmiş diye düşünür. Hocası talebenin bu düşüncesini anlayıp bir hadiseyle meseleyi açıklamak isteyerek, şu koyunu şehrin kenarında kes getir, pişirip yiyelim der. Talebe koyunu şehrin kenarına götürüp keser. O anda sıkıştığından elinde bıçakla çalıların arasına defi hacet için gider. O sırada şehirde bir kişi bıçaklanır, bıçaklayan şahıs kaçar. Zaptiyeler kaçan şahsı ararken çalıların arasında gizlenir halde bu talebeyi görünce şüphelenip yanına varırlar. Elinde bıçak ve kan izlerini görünce suçlu zanlıyla alıp nezarete götürürler. Talebe nezarette biraz sıkıntı çeker. Mahkeme huzuruna çıkarılır. Zamanın kadısı ifadeleri dinledikten sonra kararını açıklar. Her ne kadar mazlumun çalılıklar arasında gizlenmesi, elinde bıçak ve kan izlerinin bulunması hadiseyi onun işlediği şüphesini kuvvetlendiriyorsa da, bıçakladığına dair şahit olmadığı için beraatine karar verilmiştir. Talebe suizan etmenin cezasını hapse mahkum olmak korkusu içinde birkaç gün nezarette kalarak ucuz bir şekilde atlatmış olur. Alametlere göre karar vermenin muhakkak doğru olmayacağını anlar. Bu hadise ona ders olur. Hocasına yaptığı suizanlığına tövbe ederek bir daha kalbende olsa itirazda bulunmayacağına kendi kendine söz verir. Allahü Teala

0: Hazreti Ali Efendimiz buyuruyorlar ki, insan söylemediği sözün hakimi, söylediği sözün mahkumudur.
1: Şiirlerle menkıbeler. Mü'min nasıl olur? Haris el-Muhasibi vardı ki evliyadan, muhasebe ederdi nefsini hiç durmadan. O nefsinden pek fazla hesap soruyor diye, Muhasibi lakabı verildi bu veliye. Buyurdu, halis mü'min dönmüştür Mevlasına, bakmaz hiç başkasının kusur ve hatasına. Bütün dünya birleşip kötüleseler onu, o yine hiç üzülmez, dert etmez asla bunu. Zira o ilgisini kesmiştir insanlardan. Ne derlerse desinler, etkilenmez onlardan. Yalnız bakar Rabbinin sevip sevmemesine, üzülmez insanların onu zemmetmesine. Yine bütün insanlar methetse kendisini, sevinmez bunlara da, hiç çekmez ilgisini. Zira o insanlara dönüp de bakmaz ki hiç, onların kendisini methinden duysun sevinç. Dediler ki, efendim, veliler neden acep, bütün varlıklarıyla dünyadan kaçtılar hep. Buyurdu ki, bir kişi bağlanırsa dünyaya, düşer o çeşit çeşit meşakkat ve belaya. Sararsa bir insanı dünya meşguliyeti, gafil olur, unutur ölüm ve ahireti. Dünyanın türlü türlü dert ve telaşesinden, uzaklaşır ölüm ve azap endişesinden. Dünya ile ne kadar olursa alakadar, Hak Teâlâ'dan dahi uzaklaşır o kadar. Halbuki terk ettikçe aksine bu dünyayı yakın bulur kendine Allahü Teala'yı. Bir kimsenin çok ise dünyalık meşgalesi, uzun sürer mahşerde onun hesap vermesi. Hem de Allah dünyaya sinek kanadı kadar bir kıymet vermemiştir. Öyleyse neye yarar? Velakin dünya nedir? Yanlış bilir çok insan. Zanneder ki çalışmaz, tembel olur Müslüman. Dünya şu şeylerdir ki sebep olur gaflete, haktan uzaklaştırıp sürükler felakete. Dediler ki, efendim, nedir şükrün hikmeti? Buyurdu ki, Allah'tan bilmektir her nimeti. Bir iyilik yaparsa eğer sana bir insan, bil ki Hak Teâlâ'dan geldi sana o ihsan. Dediler ki, en akıllı acep hangi insandır? Buyurdu ki, dünyaya gönül bağlamayandır. Bir kişi ki dünyaya vermez hiç ehemmiyet, aklının çokluğuna budur bariz alamet. O yüzünü tamamen döndürmüştür Allah'a. Bilir ki hakiki dost odur, yoktur bir daha. Ahiret hazırlığı içindedir durmadan, düşünür ki ecelim gelebilir an be an. Dediler ki, nasıldır acaba güzel ahlak? Buyurdu ki, o kişi davranır hep yumuşak. Öfke ile gadaptan kaçınır katiyetle ve herkese davranır şefkat ve merhametle. Bilir ki yumuşaklık zinetidir müminin. Sertlik gösterense olur kaba ve çirkin. Çok taat yapmasa da güzel ahlak sahibi devamlı sevap alır, ibadet yapmış gibi.

Abdullah-ı Ensari Hazretleri buyuruyorlar ki, her denizin kenarı, sonu, her günün gecesi vardır. Peşinden gece gelmeyen gün, kıyamet günüdür.

0: dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT FM'de.
1: TGRT FM.
0: Şimdi reklamlar.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickboks dünya şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
6: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
0: Reklamları dinlediniz.
1: TGRT efendim.

0: makaleler arasından.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 16 Eylül Çarşamba, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bu programı sizler için Ataullah Arvas hazırlıyor. Teknik yapımda Hüseyin Selim Kaya görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz sunuyorum. Bugün sizler için hazırladığımız makalelerin ilki Türkiye Gazetesi'nden geliyor. Türkiye'de Atilla Yaylan'ın "Amerikan çocuğu kıymetli de diğer çocuklar değil mi?" başlıklı makalesini sunuyorum.

Meta, Amerika Birleşik Devletleri'nde açılan çocukların sosyal medyadan gördüğü zararlarla ilgili büyük davalarda eyaletlerle anlaşmaya vardı. Facebook ve Instagram'ın sahibi olan şirket, önümüzdeki 10 yıl içinde yaklaşık 18 milyar dolar civarında ceza ödemeyi kabul etti. Kanaatimce anlaşmanın en önemli tarafı Meta'nın çocukları ve gençleri korumak için kabul ettiği yeni kurallardır.

Davalarda ciddi suçlamalar vardı. Amerikan eyaletleri Meta'nın özellikle Instagram'ı genç kullanıcıların platformda mümkün olduğunca uzun süre kalmasını sağlayacak bağımlılık yapıcı özelliklerle tasarladığını, çocukların ruh sağlığı üzerindeki riskleri yeterince açıklamadığını ve 13 yaşından küçüklerin kişisel verileri konusunda hukuk kurallarını ihlal ettiğini ileri sürüyordu. Meta yanlış yaptığını kabul etti ve çok önemli sınırlamalara razı oldu. Bundan sonra Amerika Birleşik Devletleri'nde 18 yaşından küçük kullanıcılar için Facebook ve Instagram'da toplam 2 saatlik günlük kullanım sınırı olacak. Bu sınır ebeveyn izni olmadan kaldırılamayacak. Gece yarısından sabah 6'ya kadar uygulamalara erişim kapatılacak. Okul saatlerinde bildirimler susturulacak. Gençlere 15 dakikalık kesintisiz kullanımdan sonra ve günlük kullanım 60 ila 90 dakikaya ulaştığında uyarılar gönderilecek. Yaş tespiti kuvvetlendirilecek, ebeveyn kontrolleri artırılacak ve çocukların yaşlarına uygun olmayan paylaşımlara ulaşmasını engelleyen tedbirler genişletilecek. Uygulamanın bir bölümü bağımsız denetime de tabi olacak. Bunlar küçümsenemeyecek değişiklikler. Meta bunları kabul ediyorsa kaçınılmaz olarak şu soru ortaya çıkıyor. Amerikalı bir çocuk için gerekli olan koruma neden Türk, Brezilyalı veya Endonezyalı bir çocuk için gerekli olmasın? Bir uygulamanın çocuklarda bağımlılık oluşturma riski Amerika sınırını geçince ortadan kalkmaz. Gece boyunca sosyal medyada kalmanın uyku üzerindeki etkisi milliyete göre değişmez. Zararlı muhtevanın sürekli bildirimlerin veya çocukların dikkatini mümkün olduğunca uzun süre platformda tutmaya çalışan tasarım tekniklerinin oluşturduğu risk de yalnız Amerikalı çocuklara özgü değildir. Burada Meta açısından yalnız hukuki değil ahlaki bir problem var. Şirket, biz bu tedbirleri Amerika'da uyguluyoruz çünkü mahkeme ve eyaletler bizi buna zorladı derse, hukuk bakımından anlaşılabilir bir tutum sergilemiş olabilir. Fakat bu kuralların çocukların sağlığı ve güvenliği için gerekli olduğunu kabul ediyorsa, onları dünyanın geri kalanında uygulamamasını ahlaken açıklaması çok güçtür. Üstelik mesele şimdiden uluslararasılaşmaya başladı. Filipinler hükümeti, Meta ve Roblox'la yaptığı görüşmeler sonucunda yaş doğrulama, daha güçlü ebeveyn kontrolleri ve zararlı paylaşımlara karşı daha hızlı müdahale gibi tedbirlerin ülkede uygulanması hususunda mutabakata varıldığını açıkladı. Bu gelişmenin başka ülkelere de yayılması şaşırtıcı olmayacaktır. Meta'nın kendisi de aslında sorunun yalnız kendisiyle sınırlı olmadığını kabul ediyor. Şirket, TikTok ve YouTube'a da aynı standartları uygulama çağrısı yaptı. Hatta anlaşmadaki yaklaşık 5.3 milyar dolarlık ödemenin bir bölümü TikTok ve YouTube'un benzer günlük kullanım, gece erişimi ve yaş doğrulama tedbirlerini kabul etmelerine bağlandı. Bu noktadan sonra tartışmanın yalnız Meta ile sınırlı kalması doğru olmaz. Sosyal medya şirketlerinin çocuklara yönelik uygulamalarında ortak ve mümkün olduğunca evrensel standartlara ihtiyaç var. Fakat bunun yönetimi, yöntemi de önemlidir. Devletler çocukları koruma gerekçesiyle yetişkinlerin ifade özgürlüğünü veya internete erişimini gereksiz yere sınırlamamalıdır. Çocukların korunmasıyla genel internet sansürü birbirine karıştırılmamalıdır. Amerika'da varılan anlaşmanın asıl tarihi önemi belki de burada ortaya çıkacaktır. Eğer Meta, Amerikalı çocukları korumak için 2 saatlik sınır, gece modu, okul modu, yaş doğrulama ve ebeveyn kontrolü gibi tedbirlerin gerekli olduğunu kabul etmişse, aynı mantığın dünyanın geri kalanı için de geçerli olması gerekir. Çünkü Amerikan çocuklarıyla dünyanın geri kalanındaki çocukların hakları farklı değildir. Çocuk güvenliği gerçekten bir ilke ise coğrafyaya göre değişmemesi gerekir.

Türkiye gazetesinde Atilla Yaylan'ın Amerikan çocuğu kıymetli de diğer çocuklar değil mi? Başlıklı makalesini sundum. Sırada Sabah gazetesi var. Sabah'ta Dilek Güngör'ün "Dokunulmayan alana girdiler" başlıklı makalesini sunuyorum. Yıllardır dokunulmayan bir alana girdiler. Defalarca yazıp çizdiğimiz tarladan sofraya fiyat oyununa el attılar. Başta Adalet Bakanlığı ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olmak üzere konunun üzerine giden Vergi Denetim Kurulu'nun emeğine sağlık. Dün operasyonun detayları kamuoyuna yansıdı. 22 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda yaş, sebze, meyve sektöründe faaliyet gösteren 41 büyük dağıtıcı firmanın sahipleri hakkında gözaltı kararı verildi. Başsavcılık Vergi Denetim Kurulu'nun hazırladığı iki kapsamlı rapor üzerinden yola çıkmış, raporların biri 14 Temmuz, diğeri 3 Eylül tarihli. 41 şirketin kayıtları, müstahsil makbuzları, e-faturaları incelenmiş. Bunlar hal kayıt sistemi verileriyle karşılaştırılmış. Sonra da makbuzlarda yer alan 1029 çiftçiyle birebir konuşularak beyanlarına başvurulmuş. Raporlarda akıl almaz belgeler var. Vatandaşın sofrasına el uzatanlar gemi o kadar azıya almışlar ki. Yıllar önce hayatını kaybeden kişileri kağıt üzerinde üretici yapmışlar. Adlarına müstahsil makbuzları kesmişler. Sahte makbuzlarla gider oluşturmuşlar. Maliyetleri kağıt üzerinde şişirmişler. Ürünlerin arzını düşük göstermişler. Raporlar özetle bazı büyük tedarikçilerin üreticiden düşük bedelle aldıkları ürünleri müstahsil makbuzlarında daha yüksek bedelle göstererek maliyetlerini yapay biçimde şişirdiklerini, gerçekte satılan ürün miktarının kağıt üzerinde artırılarak kayda geçirildiğini, hiç ürün satılmayanlara da yüksek tutarlı müstahsil makbuzları düzenlendiğini, ürünün gerçek alış bedelinin müstahsil makbuzunda yükseltilmesiyle tedarikçinin kayıtlı maliyeti satış fiyatına yaklaştırıldığını, böylece gerçek kar marjının belgelerde daha düşük görünmesinin sağlandığını anlatıyor. Çiftçilerin beyanları da tedarik hattındaki usulsüzlük oyununu doğruluyor. Diyorlar ki, benim birim fiyatım buydu, makbuzda fiyatı şişirmişler. Benden aldıkları ürün miktarını yüksek göstermişler ama benim o kadar kapasitem bile yok. Ben bu firmaya hiç satış yapmadım. Adıma düzenlenen makbuzlardan haberdar değilim. Anlayacağınız bütün bu dönen dolaplarla vatandaş yaş, sebze, meyveyi fahiş fiyatla almak zorunda kalırken maliye de daha az vergiyle yetinmek durumunda kalmış. Şimdi yaş, meyve, sebze baronları soruşturulacak. Soruşturma, fiyatları etkileme, vergi usul kanununa muhalefet, belgede sahtecilik ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçları kapsamında yürütülüyor. Bu ne demek? Biliyorsunuz daha önce bu minvalde tespitler olduğunda idari para cezalarıyla geçiştiriliyordu. Yaş meyve sebze sektörü ilk kez bu kapsamda bir soruşturmayla karşı karşıya. Türk Ceza Kanunu ve Vergi Usul Kanunu hükümleri çok net. Türk Ceza Kanunu'nun 237. maddesi fiyatları etkileme suçunu düzenliyor. Serbest piyasa koşullarında fiyatların doğal seyrini bozarak ekonomik manipülasyon yapanlar, piyasanın istikrarını bozanlar bu maddenin kapsamına giriyor. TCK 237'ye göre fiyatları etkileme suçu işleyenlerle ilgili 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve adli para cezası yaptırımı uygulanabiliyor. Yaş meyve sebze baronlarıyla ilgili soruşturmada Türk Ceza Kanunu'nun 240 ve 220. maddeleri de devreye girebilir. 240. madde satıştan kaçınma suçunu düzenliyor. Bu suç stokçuluk ve piyasa manipülasyonuyla mücadele amacıyla düzenlenen bir madde. 220. maddede suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve örgüte üye olma fiili değerlendiriliyor. Hesap ve muhasebe hileleri, hayali kişiler veya işlemler adına muhasebe kayıtları oluşturulması, defter, kayıt ve belgelerin tahrif edilmeye veya gizlenmesi, muhteviyatı yanıltıcı belge düzenlenmesi ve kullanılması, gerçekte olmayan bir işlem veya durum varmış gibi belge oluşturulması, yani naylon fatura gibi fiillerde Vergi Usul Kanunu'nun 359. maddesine muhalefet suçları kapsamına giriyor.
Orada da yine bu suçları işleyenlere hapis cezası var. Velhasıl soruşturma sonunda ne olur bilmiyorum. Ama kimsenin gözünün yaşına bakılmaması gerekiyor. Gelelim soruşturma başlar başlamaz piyasaya müdahale tartışması yapanlara. Onlar iflah olmuyorsa biz de yazmaktan bıkmıyoruz. Bakın, dünyanın en gelişmiş ülkeleri de dahil neresine giderseniz gidin, fiyatları sabitleyenler, kartelleşenler, tüketici refahını tehdit edenlere hukuki ihlal gerekçesiyle müdahale olur. Amerika'da fahiş fiyatlar ve hayat pahalılığıyla mücadele federal yönetimler ve siyasi aktörler tarafından denetleniyor. Rekabet kurulları var, adli soruşturmalar açılıyor. En son örnek akaryakıt ve et sektöründe yaşandı. Almanya'da fahiş fiyat artışları, kartelleşme ve haksız kazançları engellemek için kurumları aracılığıyla bir dizi önlem alıyor. Amerika, İran, İsrail savaşından sonra federal mecliste kabul edilen düzenlemeyi hatırlayın. Akaryakıt istasyonları fiyatları günde sadece bir kez artırabiliyor. Günlük fiyat kuralını ihlal eden işletmelere 100 bin euroya kadar para cezası uygulanıyor. Şirketlerin fahiş fiyatlar veya rekabeti bozucu faaliyetler yoluyla elde ettiği haksız kazançlara kartel ofisi doğrudan el koyabiliyor. Alman ceza kanununda fahiş fiyat uygulamaları hapis cezasıyla sonuçlanabilecek suç olarak tanımlanıyor. Hatırlayın, Fransa enflasyon ve hayat pahalılığına karşı küresel gıda devlerinin fahiş fiyat artışlarına radikal adımlarla savaş açmıştı. Marketlerde ambargodan ürünleri raftan toplatılmasına kadar birçok polisiye tedbire başvurmuştu. Dolayısıyla serbest piyasa demek kuralsızlık değildir. Dünyanın her yerinde hukuki bir mücadele gerektirir. Sabah gazetesinde Dilek Güngör'ün "Dokunulmayan alana girdiler" başlıklı makalesini sundum. Sırada Hürriyet gazetesi var. Hürriyet'te Sefer Levent'in "Dünyanın Yeni Korkusu %5" başlıklı makalesini sunuyorum. Son günlerde bu tahvillerin faizi kıpır kıpır. Önceki gün kritik eşik olarak gösterilen %5 sınırını aştı. Böylece 2007'den bu yana en yüksek seviyesini gördü. Diğer tarafta Brent petrol yeniden 107 doların üzerine çıktı. Piyasalar ABD Merkez Bankası Fed'in bugün 25 baz puanlık faiz artırımına gitmesine %90'ın üzerinde ihtimal veriyor. Japonya'dan Avustralya'ya, Almanya'dan Fransa'ya uzun vadeli tahvil faizleri yükseliyor. Kısacası dünyada paranın fiyatı yeniden artıyor. Türkiye'den bakınca %5 küçük bir rakam gibi görülebilir. Ama söz konusu dünyanın en güvenli yatırım araçlarından biri kabul edilen Amerikan tahvilleri olduğunda işler değişiyor. Çünkü küresel yatırımcı artık basit bir soru soruyor. Amerika bana %5 veriyorsa başka bir ülkenin riskini almak için kaç vermesi gerekir? Elinizde dolarınız var. Dünyanın en büyük ekonomisini yani Amerikan hazinesini 10 yıllığına borç veriyorsunuz ve karşılığında yıllık %5 civarında getiri elde ediyorsunuz. İşte %5'in bizim gibi ekonomiler açısından önemi burada başlıyor. Amerikan tahvilleri ne kadar yüksek getiri sunarsa, küresel sermayenin başka ülkelere gitmek için talep edeceği getiri de o kadar yükseliyor. Yani New York'taki %5, İstanbul'daki tahvilin de rakibi haline geliyor. Üstelik %5, Wall Street için de kritik. Risk size yakın bir araçtan %5 kazanabilen yatırımcı, hisse senedinde daha fazla getiri arıyor. Yükselen tahvil faizi konut ve otomobil kredilerinden şirket borçlanmalarına kadar Amerikan ekonomisinin finansman maliyetini de yukarı taşıyor. Aslında belki de sormamız gereken asıl soru şu: dünyanın en güvenli limanının faizi neden yükseliyor? İlk neden yeniden güçlenen enflasyon endişesi. Petrol fiyatlarının 100 doların üzerine çıkmasıyla başlayan kaygı Brent'in dün 107 doların üzerine çıkmasıyla daha da arttı. Suudi Arabistan'ın Hürmüz Boğazı'nı devre dışı bırakarak petrol taşıyabilen kritik doğu-batı boru hattının saldırılar sonrasında devre dışı kalması enerji piyasasındaki tedirginliği artırdı. İkinci neden Fed. Reuters'in son anketine göre
101 ekonomistin 86'sı Fed'in bugün faizi 25 bas puan artırmasını bekliyor. Piyasa fiyatlamasında da artırım ihtimali %90'ın üzerinde. Ama %5'in arkasında daha yapısal bir mesele daha var. Amerika'nın giderek büyüyen borcu ve bütçe açıkları. Washington borcunu çevirmek ve açıklarını finanse etmek için sürekli yeni tahvil ihraç etmek zorunda. Arz büyüdükçe yatırımcı da uzun vadeli Amerikan borcunu taşımak için daha yüksek getiri talep ediyor. Buna şirketlerin özellikle yapay zeka yatırımlarını finanse etmek amacıyla artan tahvil ihtiyaçları da ekleniyor. Sadece Amerika değil, Japonya'nın 10 yıllık tahvil faizi 30 yılın zirvesine çıktı. Avustralya'da 10 yıllık faiz 3 haftada yaklaşık 40 bas puan yükseldi. Almanya'nın 10 yıllık tahvil faizi 2009'dan, Fransa'nınki ise yaklaşık 18 yıldan bu yana görülen en yüksek seviyelere yaklaştı. Kısacası karşımızda tek bir merkez bankasının kararından daha büyük bir mesele var. Küresel tahvil piyasasında paranın maliyeti yükseliyor. Bizim gibi ülkeler ise bu fırtınanın tam ortasında ters yönde ilerlemeye çalışıyor. Enflasyonu düşürmek, faizleri aşağı çekmek, finansman maliyetlerini azaltmak ve aynı zamanda yabancı sermayeyi içeri tutmak istiyoruz. Ancak bunu dünyadan bağımsız yapmıyoruz. Masanın bir tarafında %5'i aşmış Amerikan tahvilleri, 107 doların üzerindeki petrol ve yeniden faiz artırmaya hazırlanan büyük merkez bankaları var. Masanın diğer tarafında enflasyonu düşürmeye, faiz indirmeye ve OVP hedeflerini gerçekleştirmeye çalışan Türkiye gibi ülkeler. Bir taraftan Amerikan tahvil faizinin yükselmesi bu ülkelere gelecek paranın talep edeceği getiriyi artırıyor. Diğer taraftan petrol fiyatlarının yükselmesi enerji ithalatçısı oldukları için enflasyon ve cari açık üzerinden faiz indirim alanını daraltıyor. Hürriyet gazetesinde Sefer Levent'in Dünyanın Yeni Korkusu %5 başlıklı makalesini sundum. Sırada Günaydın gazetesi var. Günaydın'da Yüksel Aytuğ'un Hızlandırılan Hayata Nasıl Esir Düştük başlıklı makalesini sunuyorum. Geçen hafta İspanyol Devlet Kanalı TVE'nin ana haber spikeri tarihe geçen deneysel bir kapanış anonsu yaptı. Önce 6 saniye boyunca kameranın karşısında hareketsiz kaldı ve sonra dedi ki, "Sessizliğim size uzun mu geldi?" Oysa sadece 6 saniye geçti. Muhtemelen birçoğunuzu bir şeylerin olmasını, o boşluğu dolduracak herhangi bir şeyin olmasını beklediniz. Giderek kısalan videoları izliyor, ses kayıtlarını hızlandırarak dinliyor ve sürekli hızlandırılmış bir hayatı yaşıyoruz. Devamlı olarak hareketliliğe alışmış haldeyiz. Hal böyleyken hiçbir şey olmadığında 6 saniye bir sonsuzluk gibi gelebiliyor. Dikkatimiz uygulamaların, televizyoncuların, reklamcıların bir çeşit savaş alanına dönüştü. Biz de dikkatinizi çekmek için çabalıyoruz. Ancak bugün dikkat sürelerimizde istikrarlı bir düşüş olduğunu gösteren PISA raporu bilgilerinden yola çıkarak sizi hareket etmeyen bir görüntüyle baş başa bırakacağız. Sırada ne olacağını görmek için aceleye gerek yok. Ekrana birkaç saniye süreyle hareketsiz bir göl görüntüsü geldi. İşte bu düşüncelerle iyi akşamlar diliyorum. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Boksta bazı şoke edici anlar vardır. Bir boksör diğerini köşeye sıkıştırır, sürekli yumruk sallar ama rakibi tek bir kontra yumruk çıkarır ve diğerini nakavt eder. Ekran başında o kontra yumruğu yemiş gibi hissettim ama bayılmak yerine kendime geldim. Gerçekten de hayatımızın akış hızına artık başkaları karar veriyor. Sabırsızlığımızın, hazımsızlığımızın, huzursuzluğumuzun tek sebebi bu. Biraz durmaya, duraksamaya, nefeslenmeye ihtiyacımız var. Çünkü bizi sürekli bir şeyler olmasını bekleyen kaygılı insanlara çevirdiler. Oysa hayat bisiklet sürmek değildir. Korkmayın, durunca düşmezsiniz. Dünyayı tek elden yönetmek için insanoğlunu robotlaştırmaya çalışanların yeni hedefi, insan beynini bilgisayar ortamına transfer edebilmek. Bunun için pek çok bilim adamı bu tehlikeli proje üzerinde çalışıyor. Yapay zeka öncüsü
Ray Kurzweil de bu kervana katıldı. Kurzweil, solunum yoluyla alınan nano partiküller, yani toz tanesi büyüklüğünde minik parçacıklar aracılığıyla insanların beyinlerini bilgisayarlara bağlamayı hedefleyen bir nöro

tıklı makalesini sundum. Sırada Milliyet gazetesi var. Milliyet'te Servet Yıldırım'ın "Yapay zekada fren mi gaz mı?" başlıklı makalesini sunuyorum. Yapay zeka dünyasında ilginç bir tartışma başladı. Bir tarafta çok hızlı gidiyoruz, biraz yavaşlayalım diyenler var. Karşılarındaysa durmak yok, devam diyenler. Bir de Trump'ın temsil ettiği, meseleyi neredeyse drill, baby drill sloganına bağlayan üçüncü bir grup var. Daha fazla çip, daha fazla veri merkezi, daha fazla yatırım, daha fazla yapay zeka diyor bunlar. Tartışmanın ilginç tarafı, frene basılmasını isteyenlerin yapay zekaya karşı olanlar değil, tam tersine bu teknolojinin en önemli oyuncuları olması. Haftanın ilk gününde tartışmaları medyadan soluksuz bir şekilde izledik. Önemli oyuncular da yapay zeka modellerinin yeteneklerini geliştirme hızının düşürülmesini istiyor. Üstelik durduralım demiyor, sadece biraz yavaşlayalım, ne yaptığımızı daha iyi anlayalım diyor. Diğer önemli oyuncularsa tempoyu ayarlama fikrine destek veriyor, ancak yavaşlamak durmak anlamına gelmiyor, devam diyor. Asıl kaygı yapay zekanın artık yalnızca daha iyi cevaplar vermesi değil, giderek daha fazla işi kendi başına yapabilen, bilgisayar sistemlerine erişebilen, kod yazabilen ve amaçlarına ulaşmak için beklenmedik yollar deneyebilen sistemler ortaya çıkıyor. İşte endişe kaynağı da burası. Dolayısıyla mesele yapay zeka ne kadar akıllı olacak sorusundan, ne yapabileceğini gerçekten kontrol edebilecek miyiz sorusuna doğru kayıyor. Microsoft'un hazırladığı yapay zeka davranış kuralları bu endişenin bir yansıması. Şirketin kendisi alt sistemlerinin düzeltmeye ve kapatılmaya direnmemesi, insanlarla anlaşılabilir biçimde iletişim kurması ve belirlenen davranış kurallarını ihlal etmesinin başarısızlık sayılması öngörülüyor. Trump ise tam tersini söylüyor. Ona göre Amerika yapay zekada Çin'in açık ara önünde ve bu avantajı korumak için ayağını gazdan çekilmemesi gerekiyor. Ona göre daha fazla düzenleme Amerikan şirketlerini yavaşlatır. Amerika yavaşlarsa Çin yetişir. Trump'ın mantığı basit. Yapay zekayı kim kazanırsa dünyayı o kazanır. Bu yaklaşımın arkasında yalnızca teknoloji yarışı yok. Devasa bir yatırım yarışı da var. Veri merkezleri, çipler, sunucular, enerji altyapısı ve soğutma sistemleri için trilyonlarca dolarlık yatırım planlanıyor. Dolayısıyla yapay zekanın hızından artık sadece teknoloji şirketlerinin geleceği değil, borsaların ve ekonomilerin büyüme beklentileri de etkileniyor. Nitekim piyasa bunu hemen gösterdi. Yapay zeka yatırımlarından en fazla yararlanan çip ve sunucu şirketlerinin hisseleri gerilerken siber güvenlik şirketleri yükseldi. Çünkü yapay zeka daha güçlü hale geldikçe onu kontrol etmek ve oluşturabileceği risklere karşı korunmak da büyük bir sektör haline geliyor. Milliyet'te Servet Yıldırım'ın "Yapay zekada fren mi gaz mı?" başlıklı makalesini sundum. Sırada Star gazetesi var. Star'da Hüseyin Gülerce'nin "Muhalefetin 8 karakter özelliği" başlıklı makalesini sunuyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsun Şehir Hastanesi'nin açılışında yaptığı konuşmada muhalefetin karakteri hakkında çok güzel bir tespitte bulundu. Ülkemizde sadece iktidar karşıtlığı üzerine kurulu cephe siyasetinin en bariz örneği şehir hastanelerimizdir. Milletimizin "yapandan Allah razı olsun" dediği bu hastaneler maalesef ilk günden itibaren muhalefetin eleştiri oklarının hedefi oldu. Ne dediler? İsraf dediler. Bu hastanelere ne gerek var dediler. Sağlık sistemine hançer vuruyorlar dediler. Hiçbir şey bulamadıklarıysa hastanelerimizi büyük diye eleştirdiler. Eleştirilerinin hiçbiri doğru çıkmadı. Muhalefetin karakteri hakkında 3 tespit bir arada. 1. Muhalefet sadece iktidar karşıtlığı yapıyor. Ülkeye yapılan hizmetlerin, enerji, ulaşım, sağlık ve eğitimdeki büyük yatırımların, NATO üyelerine satış yapacak kapasiteye ulaşmış savunma sanayindeki tarihi hamlenin hiçbirini görmüyor, oralı bile olmuyorlar. Millet

ve devlet için yapılan hizmetlere destek çıkmanın Erdoğan iktidarını güçlendireceği endişesini taşıyorlar. 2. Cephe siyaseti yapıyorlar, hem de bunu yaparken iktidarı Türkiye'yi cepheleştirmekle suçluyorlar. Tek parti döneminin başından beri mütedeyyin, milliyetçi muhafazakar çoğunluğu gericilikle, çağ dışı olmakla suçlayanlar bunlar. Masum yavrularımıza kıyan, İmam Hatip düşmanlığı, Kur'an kursu düşmanlığı yapan, üniversitelerde başörtüsü zulmüyle gençlerimizi ötekileştirmeye kalkanlar bunlar. 3. Milletimiz hayatın her alanında gördüğü hizmetler için yapanlardan Allah razı olsun derken, bu muhalefet bir gün olsun iyi şeyler de yapıyorlar demedi. Muhalefetin yapıcı eleştirileri demokratik sistem içinde fayda sağlar. Bizdeki muhalefet eleştiri yapmıyor, suçlama yapıyor. Hazımsız, hasetçi, ideolojik saplantılarla nankörlük hastalığına yakalanmış bir muhalefet ne acıdır ki Türkiye'nin şu anda yakasına yapışmış durumda. Muhalefetin karakteriyle ilgili tespitleri çoğaltabiliriz. 4. Erdoğansız Türkiye için dışarıdan çok medet umuyorlar. Avrupa ülkelerine, bilhassa İngiltere'ye yalvar yakar oluyorlar. Avrupa gazetelerine yazılar gönderiyor, bizim önümüzü açın, size biz yarar sağlarız diye dil döküyorlar. 5. Erdoğansız Türkiye için, Cumhur İttifakı'nın dağılması için MHP üzerinden ne fitne senaryoları yazıyor, fitnede karar kılmış kalemlere ne malzemeler veriyorlar. 6. Erdoğansız Türkiye için sokak röportajcısı provokatörlerden bile medet umuyorlar. Altılı Masa günlerinde kimi muhalefet liderleri bu pespayeliğe prim veriyor, provokatörlerle fotoğraf çekme yarışına bile giriyordu. Muhalefetin çapı, onuru, karakteri yerlerde sürünüyormuş, bunların umurunda bile olmuyor. 7. Dünyadan haberleri yok, milli bir dış politikayla hiç alakaları yok. Özgür Özel, Beşer Esad'ın devrilmesinden bir gün önce yaptığı konuşmada bir an önce Esad'la gerekli temaslar sağlanmalı demişti. 8. Türkiye için ciddi projeler, ehil kadrolarla halkın önüne çıkmaları gerekirken doğmamış çocuğa don biçerek Ekrem İmamoğlu'nu Cumhurbaşkanı adayı ilan ediyorlar. Yargıdan adam kaçırma taktiğiyle asrın yolsuzluğundan hesap sorulmasını güya önlemeye çalışıyorlar. Ekrem İmamoğlu Özgür Özel korosu, iddianame boş, siyasi dava, hepsi gizli tanık ve kurgu iddialarıyla rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasını aylarca gölgelemeye uğraştı. Ekrem İmamoğlu'nun ekibinde yer alan bürokratlar ve iş adamları, İBB ve iştirakları üzerinden dönen milyonlarca dolarlık kayıt dışı para trafiğini, rüşvet ve şantaj çarkını mahkemede tek tek ifşa etti. HTS kayıtları, ses kayıtları, itirafçı sanıkların elden para teslimatlarına dair verdikleri detaylı açıklamalar, İBB bünyesinde rüşvet ve kayıt dışı finansman çarkının işlediği iddialarını destekledi. Ekrem İmamoğlu'nun sağ kolu, kasası ve en yakınındaki isim olan Ertan Yıldız, kendisine bakanlık sözü verildiğini açıkladı. Mahkeme salonunda İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı seçilmesi için gerekli finansmanın sağlanması amacıyla bir sistem kurulduğunu anlattı. Erdoğan ve Cumhur İttifakı Türkiye için hizmetten hizmete koşarken muhalefet şimdi de Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı tarafından kabul edilmesiyle uğraşıyor. CHP programlara katılmadığı için Mansur Yavaş'a nankör ve vefasız diyerek kızarken yeni parti genel başkanı Özelse Mansur Bey'in bizim onayımızla yaptığı bir görüşmedir diyor. Mansur Yavaş halen CHP'li ama Özgür Özel onayı biz verdik diye hava atıyor. İktidar hizmet ve icraatlar peşinde, muhalefetse didişip duruyor.

Star gazetesinde Hüseyin Gülerce'nin muhalefetin 8 karakter özelliği başlıklı makalesini sundum. Sırada Yeni Şafak gazetesi var. Yeni Şafak'ta Hüseyin Likoğlu'nun Film Bitti Mi? Başlıklı makalesini sunuyorum. MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun Silivri cezaevindeki ölümüyle ilgili şüphe üzerine yeni bir soruşturma başlatılması, FETÖ'yü yeniden gündemimizin merkezine oturttu. Kaşif Kozinoğlu'nun Fethullahçı hakim savcılar tarafından tutuklanması ve duruşmaya çıkmasına günler kala ölmesi 2011'den beri şüpheli bir durum olarak karşımızda duruyordu. Adalet Bakanlığı'nın faili meçhul veya şüpheli ölümlerle ilgili dosyaların güncel teknolojiye yeniden mercek altına alınması kapsamında Kozinoğlu'nun ölümü de şüpheli bulunarak soruşturma başlatıldı. Kaşif Kozinoğlu, 1960 sonrası ABD'nin Ruzi Nazar ve Enver Altaylı eliyle Türk dünyasında kurduğu tezgahı bozma potansiyeline ulaşmıştı. Bu yüzden FETÖ'nün hedefi haline geldi ve şüpheli bir şekilde hayatını kaybetti. Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma nedeniyle FETÖ'nün dizi, sinema ve senaryolar üzerinden yaptıkları en aşikar bir şekilde yeniden tartışmaya açıldı. Bir dönem Türkiye'nin en popüler, en çok izlenen dizisi Kurtlar Vadisi senaryolarına sızdığı ve Kozinoğlu ile ilgili mesajların söz konusu diziyle verildiği tartışılıyor. Kurtlar Vadisi veya başka bir dizi üzerinde FETÖ'nün etkili olup olmadığı soruşturuluyor. Neticesini bilmiyoruz ancak örgütün kendi televizyonlarında yaptıklarına ilişkin herkesin bildiği gerçekler var. FETÖ'nün film fırıldak işlerinde çok mahir olduğu bir kez daha teyit edildi. Peki FETÖ sadece dizi, sinema, senaryo konusunda mı operasyon çekti? FETÖ roman adı altında yazdırdığı kitaplarla da film fırıldak işler çevirmiş. Hem de konuştuğumuz dizi senaryolarını ona katlar. 17-25 Aralık'tan bir ay sonra FETÖ'nün piyasaya sürdüğü Rövanş adlı bir kitap var. Hakan Buğra Konuralp takma ismiyle kaleme alınmış. Kaleme alan 3 kişinin adı şimdilik bende kalsın. 2015-30 yılları arasını konu alan bir roman görünümlü kitap. Her ne hikmetse bütün isimler uydurma ama Tayyip Erdoğan ve ailesinin isimleri açık açık yazılı. 2014 yılı Ocak ayında basılmış kitapta 2015 yılında darbe olacağı, Tayyip Erdoğan'ın devrileceği, 2015-68 esas numarasıyla Ankara Askeri Savcılığı tarafından iddianame hazırlandığı, yine 1. Askeri Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılama yapıldığı ve 12 Eylül 2018 tarihinde Ekinlik Adası'nda Erdoğan'ın idama mahkum edildiği yazılıyor. Üstelik sadece yazılmamış, söz konusu mahkeme kararı belgesi bile oluşturulmuş. Aynı şekilde mahkeme diyaloglarına yer veriliyor. Hükmün açıklanmasının ardından Emine Erdoğan'ın feryadı ve Tayyip Erdoğan'ın sakince karşılık vermesi anlatılıyor. Mahkeme başkanının salondaki konuşmalara kızdığı bile yazılıyor. Bir başka kitap 2037 İsa Mesih döndü mü? Her satırı FETÖ kokan söz konusu romanda kastedilen Mesih Amerika'dan Kudüs'e gelecek. Kitabın 2008'deki ilk baskısında Fethullah Gülen'den alıntılar var, ismi var. Ne hikmetse ikinci baskısında 2012 yılında bir el Fethullah'ı çıkarmış. Bu arada kitaba ön söz yazan FETÖ'den ihraç edildi. Ancak kitabın yazarı yakın zamanda başına bir şey gelmediyse galiba hala bir dış görevde.

Yeni Şafak gazetesinde Hüseyin Likoğlu'nun "Film bitti mi?" başlıklı makalesini sundum. Bu makale bugünkü son makalemizdi. Böylece bir programın daha sonuna geldik. Bu programı sizler için Ataullah Arvas hazırladı. Teknik yapımda Yücel Turan görev yaptı. Ben Mustafa Toköz sundum. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız.

0: makaleler arasından.
1: TGRT FM.
2: Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT FM'de.
1: TGRT FM.

0: Sevgili dinleyiciler, şimdi sizlere mukabeleyi sunuyoruz.
1: Cüz 30 Sure İnfitâl Suresi 1-19. Ayetler Mütaffifin Suresi 1-36. Ayetler İnşikak Suresi 1-25. Ayetler Buruç Suresi 1-22. Ayetler Tarik Suresi 1-17. Ayetler Sayfa 586-590.

0: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İbrahim Macit görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun Söyleyelim'le devam edeceğiz.
1: Şiirlerle menkıbeler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ayın ikiye ayrılması. Peygamber-i Zişan'ın bir işaretiyle gökyüzünde dolunay ayrılmıştı ikiye. Velid İbni Mugire ve Ebu Cehil bir gün mübarek huzura gelerek o Resulün dediler, hakikaten peygambersen sen eğer, şu gökte duran ayı ikiye ayırıver. Onlara buyurdu ki Peygamber Efendimiz, eğer bunu yaparsam iman eder misiniz? Müşrikler cevabında hemen evet deyince, Peygamber Efendimiz dua etti hemence. Ayın 14'ü olup,

0: ay yuvarlak idi tam. Geldi halkın içine Resul aleyhisselam. Mübarek parmağı ile işaret eyleyince, ay ikiye ayrıldı mucize gereğince. Yarısı Ebu Kubeys, yarısı Kuaykıhan dağları üzerinde görünüverdi o an. Bir müddet öyle durup sonradan birleştiler. Bu hale gözleriyle şahit oldu müşrikler. Birkaçının ismini söyleyip Resul o an buyurdu: şahit olun ey filan ve ey filan. Sonra Müslümanlara seslenip bizatihi buyurdu: ey müminler, şahit olun siz dahi. Müşrikler mucizeyi gördüler de aşikar, yine inatlarından ettiler onu inkar. Dediler: Muhammed'in sihridir bu da artık. Zira kabul eder mi bunu akıl ve mantık? Eğer bu Muhammed'in bir sihri değil ise, her yerden görülmüştür o zaman bu hadise. Başka yerlerden gelen insanlara soralım. Onlar da görmüş müdür, bunu araştıralım. Ayın bölündüğünü onlar da görmüş ise, deriz ki sihir değil, gerçektir bu hadise. Onlar aralarında konuşup böyle hemen bunu araştırmaya başladılar acilen. Dışarıdan Mekke'ye gelenlere sordular. Dışarıya adamlar gönderip sordurdular. Her kime sordularsa onlar bu hadiseyi, hepsi gördüklerini söylediler bu şeyi. Hep ittifak halinde dediler ki şöylece: evet, ay iki parça olmuştu filan gece. Ayın 14'ü olup tam tepsi gibiydi ay. Hadiseyi o gece gördük biz gayet kolay. Her kime sordularsa bu şeyi o müşrikler, her birinden hep aynı cevabı işittiler. Ama inkar ettiler yine bu mucizeyi. Halbuki gözleriyle görmüşlerdi bu şeyi. İnkarcıların başı Ebu Cehil'di yine. Başladı ifsad eden inkarcı sözlerine. Dedi: Ebu Talib'in yetiminin bu sihri, başladı yerden sonra göklere de tesiri.
1: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada Sorun Söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Buyurunuz hocam.
2: Efendim, İslam alimlerinden ve Evliya-i Kerim'den olan Hamdun-u Kassar rahmetullahi teala aleyh buyuruyorlar ki, kim kendi nefsini Firavun'un nefsinden daha hayırlı zannederse kibirli olduğunu göstermiş olur buyuruyor Hamdun-u Kassar rahmetullahi teala aleyh.
1: Şimdi dinleyicilerimiz var telefonda. İlk dinleyicimizi alabiliriz. Buyurunuz efendim, hayırlı günler.
3: Selamun aleyküm, hayırlı günler olsun efendim.
2: Aleyküm selam, hayırlı günler. Buyurun efendim.
3: Nasılsınız hocam, iyisinizdir inşallah.
2: Teşekkür ederiz, Allah-u Teala razı olsun, sizler de iyisiniz.
3: Efendim, şükür olsun. Sizi yıllardır dinliyorum. Aşağı yukarı 20 senedir dinliyorum. Allah razı olsun. Sizi yere yetiştiren hocalarınızdan, annenizden, babanızdan Allah razı olsun.
2: Amin cümlemizden.
3: Bizi dinlemeye de ömür versin inşallah. Efendim, bu kaza namazıyla ilgili 20 senedir hemen hemen öyle çift sünnetleri kılıyorum da, geçen kafama takıldı. Mesela ikindinin veya sabah namazının, pardon, öğlenin sünnetini kılarken ilk kazaya veya son kazaya kalmış olarak niyet ediyoruz. Öyle şekilde niyet ediyoruz değil mi?
2: Mesela öğlen, evet. İlk kazaya demek ki eftaldır. İkisi de olur.
3: Kazaya, ilk kazaya kalmış veya bazı zaman da son diyorum. Hani
2: İkisi bu olur.
3: Şekilde söylemiştiniz, öyle aklımda kalmıştı. Bir de bu eda şeklinde mi söylediniz? Bana mı öyle geldi? Ablam sorduydu bir kere, ona söyledim. Eda diye söyledin diyor. Ben eda hatırlayamadım ama eda denmiyor herhalde değil mi?
2: Eda denmiyor.
3: Denmiyor değil mi?
2: Hayır.
3: Denmiyor. Ben yanlış.
2: Kaza etmeyi deniyor.
3: kaza. Tamam, teşekkür ederim. Bir de ikincisi bu ezanlarla ilgili. Şimdi erken okudukları için pek gitmek istemiyorum camiye. Akşam namazını doğru okuyorlar. Bu bizim şey yaptığımız, sizin şey yaptığınız sisteme ya, göre.
2: Yazın öyle okuyorlar da Ramazan-ı Şerif'te 2-3 dakika önce okuyorlar. Akşamı da.
3: Ben de akşamı pek gitmek istemiyorum. Gidiyorum, arkadaşlar mecbur kalıyorsun gitme camiye. Söylüyorum, anlamıyorlar. Şey diyorlar, onu yapanlar düşünsün diyorlar.
2: Olmaz öyle.
3: Ben evde kılmaya çalışıyorum. Hani 20 kazanmaktansa bir kazanmak daha garanti evla geliyor ona. Doğru mu yapıyorum, yanlış mı yapıyorum? Ellerinizden öpüyorum. Teşekkür ederim. Peki, Allah razı olsun. Sağ olun.
1: Biz teşekkür ederiz. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz, hayırlı günler. Hayırlı günler.
4: Hayırlı günler Mustafa Bey.
1: Sağ olun.
4: Osmanlı'da tek bir sorun var. Biz köye gidiyoruz, Çorum, İskilip. Her giden ekmek alıp dağıtıyor ölmüşlerimizin hayrına. Bunu bir adet haline getirmişler. Acaba ne kadar doğru adet haline geldiği için? Ben dedim bunu bir sorayım, kafama takıldı.
2: Peki efendim.
4: Oldu efendim.
1: Peki, teşekkür ediyoruz. Hayırlı günler. Sağ olun. Cemaatte namaz kılarken sonra gelen birisi, diyelim ki cemaat o anda rükuda veya secdede, nasıl hareket etmesi lazım? Yani Allahu Ekber deyip hemen doğrudan ellerini bağlamadan eğilmesi mi lazım? Bağlaması lazım mı? Yani iftidah tekbiri de farz, dün anlatmıştınız. Hiçbir şey demeden direkt gitse olur mu?
2: Mustafa Bey, rükuda yetişirse o rekatı imamla kılmış kabul edilir.
1: Tamam.
2: Kitaplarda öyle yazıyor. Bu durumda niyet için illa safa gelip de orada niyet etme şartı yok.
1: Mesela koşup geliyor mesela. Ha,
2: caminin kapısından girdi, baktı.
1: Gördü cemaati.
2: Niyet ettim. Öğle namazının farzını kılmıyor. Uydum imama dedi. Yürüyerek geliyordu ama. Tamam. Hatta hızlı geliyordu. O niyet sahih midir? Evet, sahihtir. Hemen öyle geldi. Tam o anda rüküye gitti. Niyetini yaptı ya. Allahu Ekber dedi. Elini kaldırdı. Allahu Ekber dedi. Rüküye gitti. İmama yetişti. Böyle olur. Ama niyet etmedi. İftihar tekbiri almadı. Efendim ben işte o rekata yetişeyim dedi. Yetişeyim de niyetli olur bu. Niyet olmayınca olmaz ki. Ama niyetini bak geniş bir zaman dilimi bildirmiş kitaplar. Bu zaman diliminde yapabiliyorsun. Hatta camiye girmeden önce de kimseyle konuşmuyorsan, etmiyorsan, mesela akşam için geliyorsun, işte kamet
1: geliyor. Evinden geliyorsun.
2: Evinden geliyorsun. Caminin avlusuna gittim, niyet ettim, akşam namazının farzını kılmaya uydum, hazır olan imama dedin ama kimseyle konuşmuyorsun. Girdin, ayakkabını çıkardın, işte müezzin de kameti bitirdi, imam iftihat tekbiri alırken sen de geldin, hemen Allahu Ekber dedin, başka bir şey söylemene gerek yok.
1: Bir kere Allahu Ekber dese, gitse direkt şeye, gitse olur mu?
2: Kurtarır. Çünkü iftihat tekbiri farz, onu mutlaka yapması lazım.
1: Onu yapacak, onu yerine getirmiş oluyor yani.
2: Allahu Ekber dedi, hemen rüküye gitti, gidebiliyor ona. Ona ruhsat verilmiş. Ve böylece de imam rükudan kalkmadan önce rüküye yetişmişse o rekatı kılmış oluyor.
1: Peki, bir kere
2: secdede yakalasa?
1: Bir kere tesbih söyleyince herhalde
2: yeterli.
1: Yeterli.
2: Secdede yakaladıysa o rekatı kılmamıştır.
1: Onu selam verince kalkacak,
2: tamamlayacak.
1: Evet hocam, buyurunuz.
2: Efendim başka yok değil mi?
1: Yok şimdilik.
2: Dinleyicimiz, ben dedi senelerdir dedi kaza namazı kılıyorum dedi. Hani ilk de diyorum, sonda diyorum bazen dedi. Efendim ikisi de olur. Namazı kaza ederken ilk kazaya kalan sabahın farzı, öğlenin farzı veyahut da son kazaya kalan sabahın farzı, öğlenin farzı, ikindinin farzı denebilir mi? Denebilir. Saat demediği de anlatırken ilk demek daha evladır diye de geçiyor. Bazen öyle durum olur ki mesela unutmak ve uyumak özür diye kitaplarda geçiyor. Unuttu. Öğle namazını kılmayı unuttu. İşler vardı, koşturuyordu falan. İkindiyi kıldı. İkindi vakti gitti kıldı. Akşamı kıldı, yatsıyı kıldı. Ertesi gün öğle vakti. Ana dedi, ben de dün öğleyi kılmadıydım. Öğle vakti kıldı, öğleyi kılacaktı, hatırladı. Dün ben öyle düşündü falan dedi, kılmadım dedi. Peki bunu kaza etmesi lazım. Ne diye niyet edecek? Mesela burada dinleyicimiz hani ilk ve son diyorum diye dedi. En son kazaya kalan diye niyet edebiliyor burada. Epek efem zamanı belli. Dün vaktinde kılamadım, öğle namazın farzını kaza etmeydi diyebilir mi? Diyebilir. Diyebilir. Böyle de diyebilir. Ama böyle durumlarda son diyebilir mi? Evet, son diyebiliyor efem. İlk de diyebiliyor, son da diyebiliyor. Bir de dedi, kardeşim ne dedi galiba? Hanım mı dedi, kardeşim mi dedi? İşte Eda mı diyecek böyle durumlarda? Yani ben duymadım dedi, sen dedi yani kazaya kalan namazları kılarken Eda etmeyi diye. Hayır, kaza etmeye denir. Niyet ettim öğle namazı, ilk kazaya kalan öğle namazın farzını kaza etmeye.
1: Eda etmek vaktinde kılman için.
2: Vaktinde kılman denir. İçindir. Niyet ettim öğle namazının, bugünkü öğle namazının farzını eda etmeye denir. Tabii böyle durumlarda şimdi dinleyicilerimiz diyor, efendim şöyle niyet etsem, böyle niyet etsem falan. Niyet ettim öğlenin farzını kılmaya demek kafi. Yani bugünkü demesen de aynı şekilde öğle vaktinde kılıyorsun. Ama hani uzun uzun da niyet edilir mi? Edilir. Böyle durumlarda hep babaannemin o niyet şekli hatırıma gelir. Durdum divana, uydum Kur'an'a, yönerdim Kabe'yi muazzamaya. Niyet ettim Allah-u Teala rızası için öğle namazının evvel sünnetini edaya. Vaktinde kılıyor ya edada. Yavuz atıyordu. Ama her zaman söylüyordu. Alışmış, müdahale etmiyordu falan. Olsun oğlum derdi falan. Ben derdim ya nene böyle deyince de oluyormuş falan. Olsun abi dedi, ben böyle böyle. Doğru ya, karıştırmayacak kafasını oldu. Ben demişim.
1: Ya alışmış artık.
2: Çünkü öbür türlü şey yaparsa yapar, tereddütler girer falan. Evet. Hiç müdahale etmemeli. Hatta kitaplarda anlatılırken usta abi mesela birisi soru sordu falan. Onu dinleyeceksin. İbadet yapılmış bak. Gusül almış veya abdest almış, zekat vermiş, sadaka yapıtı vermiş, kurbanını kesmiş, hacca gitmiş, haccını yapmış. Yapmış ama. Ama sonra işte bazıları böyle soruyor. Senin haccın olmadı, senin verdiğin zekat olmadı, senin verdiğin sadaka yapıtı olmadı falan, kafasını karıştırıyorlar. Önce dinleme lazım. Nasıl yaptın? Şimdi kitaplarda her ibadetin ama her ibadet istans. Ruhsatı var, azimeti var, hakikati var, İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin tasnifi bu da, sureti var. İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyor ki Allah-u Teala suretini de kabul ediyor. Yani diğer alimlerin tasnifinde o ruhsat da kabul ediyor, ruhsat da yapılan da kabul ediyor. Mesela ayakta duramıyor, oturuyor. Efendim ayakta tekbir alması sadde bir dilde anlatılıyor, alabilirse. Adam zaten birisinin yardımıyla ayakta duruyor. Tamam mı? Dolayısıyla oturduğu yerde tekbir alacak. Oturduğu yerde dizide oturmayan bağdaş olan ayaklarını kıble istikametine uzayacak. Efendim edepsizlik olmaz. Hayır. Emir edepten üstündür. Böyle emredilmiştir. İbadete nasıl emredilirse onu mu yapmak lazım? Evet, onu yapmak lazım. Tereddüde düşmemeli. Şimdi dinlersin. Zekatını verme şeklini, kurbanını verme şeklini dinlersin. Dinledikten sonra ya kitaplarda mesela önceki fıkıh kitap, önceki zaman dilimlerinde yazılmış fıkıh kitaplarından bazıları zayıf kavil ifadesi kullanılıyor. O dönemdeki iştihat makamındaki müştehitler diğer kavilleri tercih etmişler. Öbürsünü tercih etmediği için ona zayıf kavil denmiş. Peki sonraki gelen bir müştehit o zayıf kavili, o günkü insanların durumu müsait olmadığı için onu tercih edince kuvvetli olur. Ve şeyde Hüseyin Efendi'nin rahmetullahi aleyh hazırladığı faydalı bilgiler kitabında çok güzel anlatılmış. Allah rahmet eylesin. Enver abiler de anlatıyorlardı. Yaptığım bir iş müştehit alimlerden birisinin iştihadına uygun olması lazım. Israrla bunun üzerine böyle çize çize, evet, veyahut da basa basa bildiriyorlar.
1: Yani kafana uymayacaksın.
2: Kendine hepsine tabi olmayacaksın. Evet. Kime göre yaptın? İmam Azim Efendi Hazretleri. Kime? İmam Azim Efendi Hazretleri. Kime göre? İmam Ebu Hüseyin Hazretleri. Yani hani derler ya, o düşünsün diye, tamam mı? Orada o düşün. Evet. Çünkü Allah-u Teala onlar onun için yaratmış. Ve efendim niye ayrı ayrı iştahat? Ya ayrı ayrı olmasını. Çünkü kullar farklı. Herkesin durumu farklı. Bunlar kitaplara yazmış, yazılmış. Mesela şu anda hatırıma gelelim. Saadet-i Ebedi'li yolculukta namaz bahsi var. Ben ilk defa hani Saadet-i Ebedi kitabını elime aldığımda o yolculukta namaz bahsinde İmam-ı Züfer Hazretleri'nin iştahı yazılı değildi. Almamışlardı Hüseyin İlmi Efendi. Bunun için o dönemde azimet yolunu bildiriyorlardı. Onlar almışlardı kitaplarına. Bunun için de mesela yolculuk eden, otobüse binen, işte başlangıçta şoförlü, pazarlık yapmalı arkadaş

0: öğle namazı işte falan yerde duracak, orada işte 10 dakika dur, namazımızı kılalım. Eğer durmuyorsa in, öyle yazıyordu.
1: Başka bir otobüs.
0: Namazını kıl, başka bir vasıtaya bin git. Bu yazıyordu. Yani şeyde vasıtanın içerisinde oturduğun yerde olmaz deniyordu çünkü bu iştahatlara göre. Sonra İmam-ı Zübeyir Hazretleri'nin iştahatını aldılar. Var şimdi şeyde o yolculukta namaz bahsinde. Oturarak yani uçakta giderken, gemide giderken, otobüste giderken, trene giderken oturduğun yerde, oturduğun yerde derken şimdi bazıları bunu duymuş, öğrenmiş. Ben bir Konya'dan İstanbul'a geliyorum. Baktım vatandaşın birisi, yönümüz İstanbul. Sırtımız kıbleye.
1: Kıbleye.
0: Yüzümüz İstanbul'a doğru. Baktım İstanbul'a böyle tekbir aldı. Namazını kılardı, sarkıtarak kılıyor. Adam duymuş bir şey de. Halbuki orada kıble şartı var. O dönecek geriye, yüzü kıbleye dönecek. Göğsü kıblede olması lazım.
1: Koltuğuna ters oturacak yani.
0: Ters oturacak. Yani otobüste de olsa, trende de olsa, gemide de olsa, uçakta da olsa kıbleye dönmesi gerekir. Zaten seferiysen iki rekat kılacaksın. İki rekat kılacaksın. İki rekat namaz için. Hatta bir de şey vardı. Bu otobanlar falan yoktu ya.
1: Evet.
0: O dönemlerde mesela o şeyleri sonra mesela mübarekler çektiler. Yollar virajlıysa, yani sen de bir vasıtada oturuyorsan, İmam-ı Zübeyir Hazretleri'nin iştahatını aldıktan sonra
1: virajlıysa, vasıtada sürekli dönüyorsa, yani virajlar varsa,
0: göğsünü sen ona göre o şafı göğsünü sadece oturduğun yerde hareket ettirmen gerekiyordu. Onu bile yazdılar yani. Ama şimdi otobanlar olduğu için o problem kalktı. Mesela gemide, uçakta ve trende öyle bir durum söz konusu değil. Çünkü şeyin geminin ben bırt diye iki de aynı şekilde virajdan dönmeyeyim yani yok. Uçağın da yok.
1: Zikzak çizemez ya.
0: Hatta ben bazen bakıyordum buna şimdi. Bu Yeşilköy havalanı şeydeyken, çalışıyorken balkondan bakıyorum falan, uçaklar geliyor falan. İşte misafir falan geliyor. Bakayım dırt şey yapıyorlar falan. Biri sordu, dedi bu dönüyor dedi. Dedim aşağıdan talimat verdi. Şöyle bir dolaş da geldi. Dedim bir dolaşı ta Uludağ'ın üstünden geliyor. Falan. Öyle ya, uçağın dolaşma şekli öyle.
1: Yani. Topaç gibi dönemez.
0: Tabii topaç gibi dönemez o. Şimdi otobanlar olduğu için otobanlarda giderken de problem değil artık. Yani oturarak namaz kılınabiliyor. O oturarak da sorması gerekir. Nasıl oturacağım? Ya o oturarak da dizlerini sarkıtarak değil. Ayakkabını çıkaracaksın, diz üstü oturacaksın.
1: Yani otomobillerin birçoğunda da şimdi şey de var zaten. Pusula da var. Yani kıbleyi gösteriyor.
0: Yani gösteriyor doğru.
1: Dolayısıyla telefonlar öyle var. Öyle kolaylıklar yani, da var yani.
0: O kolaylıklar var. Öncekilere göre daha şeyler var. Bu sebepten dolayı hani dinleyicimizin işte kaza mı eda mı falan ilk mi son mu oradan çıktı geldi bunlar da. Dolayısıyla kazada edada denir. Vaktinde eda denir. Sonrakine kaza denir. Bu zekatta da böyledir. Ama şey için gerçi kaza etme kelimesi kullanılmış ama şimdi geniş bir zaman sonra da verilebilir zekat. Ancak ne denir? Geçmiş zamanlarda veremediğim zekatları karşılığı olarak diyebilir onlara. Öyle niyet eder. Onlar da altında devrini yaptıktan sonra bedelini öder gider.
1: Peki efendim, ikinci bölümde devam edeceğiz.

0: Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı ahirette pişmanlık felakettir. Dünyanın görünüşü yalancı yaldızlarla süslü ve tatlıdır. Taze, güzel, körpe sanılır. Aslında güzel koku sürülmüş bir ölü gibidir. Sanki bir leştir ve böcekler, akrepler dolu bir çöplüktür. Su gibi görünen bir seraptır. Zehirlenmiş şeker gibidir. Aslı haraptır, elde kalmaz. Kendini sevenlere, arkasına takılanlara hiç acımayıp en kötü şeyleri yapar. Ona tutulan akılsızdır, büyülenmiştir. Aşıkları delidir, aldatılmıştır. Onun görünüşüne aldanan sonsuz felakete düşer. Tadına, güzelliğine bakan nihayetsiz pişmanlık çeker. Peygamber Efendimiz, dünya ile ahiret birbirinin zıddıdır. Birbirine uymaz. Birini razı eden ötekini gücendirir buyurmuştur. Demek ki bir kimse dünyayı razı ederse ahiret ondan gücenir. Yani ahirette eline bir şey geçmez. İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor ki, cehennemden kurtulmak isteyen helal ve haramları iyi öğrenmeli. Helal kazanıp haramdan kaçınmalıdır. Gaflet uykusu ne zamana kadar sürecek? Kulaklardan pamuk ne vakit atılacak? Ecel gelince insanı uyandıracaklar. Gözlerini kulaklarını açacaklar. Fakat o zaman pişmanlık işe yaramayacak. Rezil olmaktan başka ele bir şey geçmeyecektir. Hepimize ölüm yaklaşıyor. Ahiretin çeşit çeşit azapları insanları bekliyor. İnsan öldüğü zaman kıyameti kopmuş demektir. Ölüm uyandırmadan ve iş işten geçmeden önce uyanalım. Allahü Teala'nın emirlerini ve yasaklarını öğrenip şu birkaç günlük ömrümüzü bunlara uygun geçirelim. Kendimizi ahiretin çeşitli azaplarından kurtaralım. Tahrim suresinin 6. ayetinde mealen, ey iman edenler! Kendinizi ve çoluk çocuğunuzu öyle bir ateşten koruyun ki, onun tutuşturucusu insanlarla taşlardır, buyurulmaktadır. Kabirden birisi çıkıp dünyaya gelse, nasıl yaşardı? Herhalde bir anını bile boş geçirmez. Hep ahireti için çalışır, günah işlemez, kalp kırmazdı. Peki biz oraya gitmeyecek miyiz? Ahirete gidince başımıza neler geleceğini, nelerle karşılaşacağımızı dinimiz bildiriyor. Allahü Teala'ya iman etmeyenler, Peygamber Efendimiz'e inanmayanlar, İslamiyet'i reddedenler, cehennemde feryat edecekler ve ya Rabbi bizi tekrar dünyaya gönder. Biz günah işlemeyeceğiz, hep ibadet edeceğiz diyeceklerdir. Onlara zaten oradan geldiniz denilecektir. Bu dinin temeli öğrenmek ve öğretmektir. Allahü Teala hiçbir şeyi gayesiz ve hikmetsiz yaratmamıştır. Her şeyin bir hikmeti, gayesi vardır. İnsanın bile yaşarken bir gayesi, maksadı vardır. Rabbimizin her yarattığında bir hikmet vardır. Cenab-ı Hak insanı maksatsız, gayesiz yaratmamıştır. Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de mealen, ben insanları büyüklüğümü onlara tanıtmak ve bana ibadet etmeleri için yarattım buyurmaktadır. İbadet, onu tanımak, onun büyüklüğünü anlamak, insanın kendisinde bulunan çok kötü bir nefsin olduğunun farkına varmasıdır. İnsanın kendini tanıması ne kadar artarsa, Allahü Teala'nın büyüklüğü o kadar iyi anlaşılır. İnsan kendini beğenirse, Müslümanları, İslamiyet'i beğenmez, sonunda şirke kadar gider. Zira insanın nefsi bilmediklerini sormaz, öğrenmez, öğrenmek de istemez. Ben biliyorum der. O ben kelimesi de insanı yıkar, helak eder. Dünya hayatı çok kısadır. Her günü geçip hayal olmaktadır. Her insanın sonu ölümdür. Bundan sonrası da ya daimi azap veya ebedi nimetlerdir. Bunların vakitleri herkese süratle yaklaşmaktadır. Bu sebeple insan kendine merhamet etmeli. Aklından gaflet perdesini kaldırmalı. Batılın batıl olduğunu görerek ondan kurtulmaya çalışmalıdır. İnsanın vereceği karar çok büyük ve mühimdir. Vakitse çok azdır. Muhakkak herkes ölecektir. İnsan öldüğü vakti düşünmeli, başına geleceklere hazırlanmalıdır. Zira son pişmanlık fayda vermez ve son nefeste hakkı tasdik etmek kabul edilmez. Ahirete giden herkes muhakkak pişmanlık duyacaktır. Dünya için kanaat ve tevekkül olur, fakat ahiret için kanaat ve tevekkül olmaz. Dünyada pişmanlık nimettir. Ahirette pişmanlıksa felakettir.
1: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim'in ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Buyurunuz hocam.
2: Efendim, ilk dinleyicimizin bir sual daha vardı. Ben dedi, yani vakitleri erken ilan ettikleri için dedi, camiye gitmiyorum dedi işte. Ben anlatayım dedi, işte çevremdekiler, ya bunu yapanlar mesul, biz değiliz falan. Olur mu öyle şey ya? Sen haram ye, efendim bunu kim gönderirse o hesaba çekilsin. Olur mu öyle şey? Yok öyle bir şey. Ama dünyalık kişiler de öyle demiyorlar ha.
1: Tabii.
2: Dine gelince bunu kim söylese vebali ona aittir. Hatta vebali dedim. Babalı boynunu.
1: Babalı boynunu.
2: Duydun mu sen onu?
1: Evet.
2: Öyle derlerdi. Vakıf değil, makıf.
1: Süpürge süpürüyor.
2: Süpürge süpürüyor. Allah Allah. Dolayısıyla ben de gitmiyorum. Bu şekilde böyle söyleyenler de oluyor. Vebali sadece bunu söyleyenler ve yaptıranlar, ama onlar vebale giriyor. Hesap onlardan sorulacak. Ama sen de araştırıp şey yapmadın, sana sorulacak. Hatta bir hadis-i şerif naklediyor Ehl-i Sünnet alimleri ahir zamanda. Çok zararlı olan şeyler, o zamanki din adamları, yani eşekletinden berbat olacak. Yani insanlar yanaşamayacak, kaçacak onlardan diye. Din adamları ya. Başkası değil ha Mustafa abi.
1: Evet.
2: Dolayısıyla onlara bir şey sorulmaz. Ve Ehl-i Sünnet alimler de bunları yazmışlar. Uzun uzun bildiriyorlar. Bunun için de biz mesela senelerdir ısrarla mutlaka tam İmrâs-ı Saadet'e bir İslam ahlak kitabı bir evde mutlak bulunması lazım. Ve bu kitapların da okunması lazım. Sadece rafta durması değil. Mutlaka okunması lazım. Dolayısıyla şeytan ve nefis öyle sıradan saldırmaz. Sarıklı, cübbeli, etiketli, ondan sonra çeşitli şekillerde saldırır. Senin de altyapın yoksa ona aynı şekilde kanarsın. Hatta şeyde, mektubatta bir beyit var. İşte melek gizlenmiş, şeytan naz ediyor. Şaşırdım kaldım, hayretten aklım gidiyor mealinde bir beyit. Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh işte kabul buyurduklarında, ya kardeşim buyurdular, mektubatta böyle bir beyit var buyurdular. Şeytan naz ediyor. Şaşırdım kaldım. Yani melek gizlenmiş, şeytan naz ediyor. Ne demektir o melek gizlenmiş, şeytan naz ediyor? Melek hakikat gizlenmiş. Şeytan küfür, irtidat, bidat, hepsi meydanda. Hepsi meydanda. Cirit atıyor. Böyle bir zamandayız. Daha 400 sene önce İmam Rabbani Hazretleri bildirmiş bunu. Melek gizlenmiş, şeytan naz ediyor. Yani allıyor, pulluyor, süslüyor falan. Şey yapıyor falan. Hani bir şey anlatırlar ya. Karı koca yaşlanmışlar falan. Ondan sonra adam işte şey yapıyor falan demiş. Ben demiş bu işte oğullarına annenizi demiş çekemeyeceğim falan filan. İyi ya demişler baba. Alanı götürelim. Varmışlar götürmüşler falan. Aradan zaman geçindi. Annemiz öldü falan demişler. Adam inanmış buna. Bakmış yalnız başına olmuyor. Hani demiş evlenmek istiyor falan. Annelerini süslemişler getirmiş. Anlatırlardı öyle. Çocukken anlatırlardı bize. Hikaye olarak anlatırlardı. O saat baba nasıl vaziyet demiş. Oğlum demiş çok iyi demiş. Aynen demiş rahmetli annenize benziyor. Ya aynen rahmetli annenize benziyor. Dolayısıyla zamanımızda altyapısı göçük olanlar nefsin ve şeytanın cirit attığı bu zamanda zındığı, bidat sahibi, mezhepsizi ve habisi Allah-u Teala'ya şirk koşanları kendilerini Müslüman gösteriyorlar. Bunlardan korunabilmek için Ehl-i Sünnet alimlerin kitaplarını okumak şart.
1: Bir de sinsiler var.
2: Tabii bir de sinsiler var. Onların vazifesi de onlar da aynı şekilde iman gitmiş. Efendim bak, sizin anlattıklarınız doğru da şeydi ama velakin siz tek kitap söylüyorsunuz.
1: Hüseyin İlmi Efendi biz de seviyoruz da. Ama yani bir başka onun, kitaplar da var sadece onun kitabı.
2: Bir kitabı mı falan filan. Kimin kitabı? Kimin kitabı? Söylediklerimin hepsi ya cahil veyahut aynı şekilde adam para için yapıyor bunu. Veyahut da adam zındık, onun için yapıyor bunu. Yaptığı şeyler de Allah-u Teala korusun. Mesela şeyi İbn-i Abidin'i tercümeye kalktılar falan. İbn-i Abidin'i anlayabilmek için ben kendilerine alıyordum Hüseyin İlmi Efendi'nin. Kardeşim buyurdular.

0: dışarıdan yapılmış. İşte ahşap minare çıkmış ama yani şey yapınca çürüme mi olmuş veyahut da çok mu rüzgar olmuş, merdiveni koparmış. Müezzin kalmış minarede. Köylüler toplamış. Nasıl indireceğiz biz bunu? Düşünüyorlar falan. O sırada Temel geliyor falan. Diyor ki kolay diyor. Bir halat getirin diyor. Getiriyorlar falan. Ucuna bir şey yapıyorlar falan. Ata ata yukarıda müezzine. Demişler tut, tutuyor. Belle bağla diyor. Bağlıyor falan. Asılın diyor. Küt diye indiriyorlar. Tabii müezzin ölüyor. Demişler ya senin fikrine göre yaptık bunu. Valla demiş biz demiş böyle birisini kurtardıydık ama demiş aşağıdan yukarı mıydı yukarıdan aşağı mıydı onu bilemedi. Tabii kuyudan bağrağı çıkarabilirsin evet. Ama yukarıdan indirdi bir de böyle olur. Dolayısıyla eğer altyapın yoksa din bilgilerinde doğru dürüst yoksa işte yukarıdan aşağı mı aşağıdan yukarı mı karıştırırsın ve netice itibariyle hani dünyada din ölümü şey yaptın falan ama ya kalp ölürse imansız gidersen adamın imanı vardır falan işte yukarıdan yüksekten düştü şehit oldu gitti kurtardı ölmek felaket olmadı onun için ama imanı var imanı yok bir eli yağda bir eli balda ama imansız ecel geldi imansız gitti yok çaresi felaket yani Allah Teala muhafaza buyursun. Bunun için de vakti erken okunduğu zaman yatsıyı 10-12 dakika önce okuyorlar akşamı bu yaz günü enteresan bekliyorlar. Ama Ramazan-ı Şerif'te pür dikkat edemem böyle 2 dakika 3 dakika önce okuyorlar. Milletin orucunu bozuyorlar böylece. Bu okuyanlar da vebale girer. Okuyanlar da talimat verenler de. Yani Diyanet görevlilerin hepsi. Ve Diyanet kendisi cami yapmaz. Halk camiyi yapıyor. Ondan sonra bu geliyor. Burası benim diye oturuyor.
1: Çöküyor.
0: Çöküyor yani. Ondan sonra halka rağmen zorla diretiyor. Dayatıyor yani. Halka rağmen dayatıyor. Böyle inanacaksın, böyle yapacaksın falan bozduruyor. Bunun hesabını bunu yapanların hepsi toprağın altında verecekler. Hepsi verecekler. Dolayısıyla bu sebepten dolayı camiye gidilmez. Ama akşam kurtarabilir. Nasıl? Cemaat kurtarabilir. Çünkü 2 dakika önce okuyunca işte ezanı biraz uzatır falan. İçeride kâmet getirir, vakit gelebilir. Ama yatsı da hiç mümkün değil. Öğle ve ikindini 5-6 dakika önce okuyorlar. Hadi öğlenin ilk sünneti yatsının da ikindinin de sünneti var. Onu kılıncaya kadar yetişebiliyor.
1: Farzı kurtarabilir.
0: Farzı kurtarabilir. Sabahta yani erken okusalar da geç okusalar da zaten güneşin doğmasına yarım saat kala kılındığı için problem olmaz. Yani vaktinde kılınmış olur.
1: Yatsı da çok dikkat etmek lazım. Yatsı da çok 12 dakika 13 dakika fark ediyor.
0: Peki hani zaruret oldu gidildi falan şey yapıldı falan o zaman iade edeceksin. Başka çaresi yok. Çünkü hatta bir hatırlar mısın bir genç yayına girmişti ya da mektubu göndermişti. Diyor ki ben diyor bekliyorum diyor. Bir dakika var diyor. Onlar diyor yatsının farzına başladı imam diyor. Ben diyor saate bakıyorum girince diyor uyuyorum benimki kurtulur. Saf saf yazık çocukcağız. Kurtulmaz çünkü imam vaktinde girmedi ona tabi olur. Yani imamın abdesti yoksa sen gusül abdestiyle bile gitsin olsan gene gitti. Çünkü
1: imama tabisin.
0: İmama tabisin. İmama tabisin. Efendim gelelim son dinleyicimizin tek bir suali vardı. Dedi bizim dedi Çorum dedi galiba.
1: Evet.
0: Köyünde dedi burada adet haline geldi dedi. Gelenler geçmişleri için dedi ekmek dağıtıyorlar dedi. Ekmek dağıtıyorlar. Bu sevabı vefat edenlere olmak üzere ekmek dağıtmanın bir zararı yok. Ama efendim ekmek dağıtmak dinin emri diye yapmak bidat olur. Dinin emri değil. Din ekmek de dağıtılır, elma da dağıtılır, üzüm de dağıtılır, yemek de yapılır, ikram edilir. Bunlardan bir sevap hasıl olur. Bu sevap gönderiliyor. Ben çocukken duyardım böyle nene emsalleri falan. Kız senin ananı gördü Priya'da. Saç böreği yapıyorlardı falan. Ha canı çekmiş demek. Ya burada canı çekmez saç böreği.
1: Yap da bir dağıt. Biz de yiyelim.
0: Ama sonra büyüyünce dedim hiç müdahale etmedim ben onlara. Niye? Yani öyle konuşuyorlar falan ama hakikaten oturup saç böreği yapıyor dağıtıyor. Yani dolayısıyla onun saç böreğinden muradı yani bir sadaka ver demektir. Çünkü onlara lazım olan ne ekmektir, ne köftedir, ne üzümdür, ne işte vişnedir neyse bunlar değil. Ama bunları sen hayatta olanlara, fakirlere ikram edersen bir

0: sevap hasıl oluyor. Hani verdiğin sadakanın sevabı, okuduklarının hasıl olan sevabı veya birilerine giydirdin, onların sevabı, hayır yapıverdin, onların sevabı, yarın öpüşlerime diye gönderiyorsun. O şeyde bazı neciler mi soruyor falan. Efendim tek tek isim halinde mi bildirilir? Kitaplarda anlatılırken mesela bütün geçmişlerime deyince ta Adem Aleyhisselam'a kadar olan geçmişlerin hepsine gider. Fakat bir ifade geçiyor. Buyuruyor ki işte dedeme, kendi bildiği dedesine, işte babaanneme, anneanneme, halama, teyzeme böyle deyince melekler o gönderdiği sevabı buradan tabaklardan işte halana, dayına, amcana göndersen yeğenin hediyesi, dedene göndersen torununun hediyesi, annen baban şey yaptıysa işte oğlunun, kızının hediyesi diye takdim ederler. Yani ismen takdim ederler, palandan geldi diye zikredersen o da bildirilmiş. Ama bütün geçmişlerime dediğim zaman bazılarına ulaşır, bazılarına ulaşmaz mı? Hepsine ulaşır. Efendim imansız gidenlere faydası olmaz. Onlara faydası olmaz.
1: Peki birisi böyle dağıttı geçmişlerime diye elma dağıtıyordu işte. Elmayı alan kişinin söylemesi gereken özel bir şey var mı? Mesela hani geçmişlerinin ruhuna değsin mi demesi lazım? Ya da teşekkür.
0: Anadolu'da böyledir. Geçmişlerinizin canına değsin derler. Ruh kelimesi pek kullanmazlar da o
1: Anadolu'da. O manada söyleniyor.
0: Can ruh anlamında evet. Zaten. Canına değsin. Ben çocukken duyardım. Allah Allah nasıl canına değer falan. Sonra kitaplarda okudum. Can da ruh anlamında kullanılıyormuş. Canına değsin, ruhuna aynı şekilde gitsin manasında. Bir şey söylemese bile yine sevap hasıl oluyor.
1: Ya sadece teşekkür etse mesela.
0: Evet. Yine sevap hasıl oluyor. Hatta benim mesela dikkatimi çekerdi. Köyde de veriliyor, zengine de veriliyor falan. Buradan nasıl sevap olur? Saatte bir de yazıyor bu. Zengine verilirse hediye sevabı, fakire verilirse sadaka sevabı hasıl olur buyuruyor. Yani her iki şekilde de karşılık buluyor. Peki buradan şu çıkmasın. Efendim biz adağı da o zaman fakire verirsek hediye olmuş olur, verebiliriz demek ki diye bir hüküm çıkarmasınlar. Adak, zekat, yemin kefareti onlar kitapta açıkça böyle, bunlar mutlak fakire verilmesi lazım.
1: Bunlar müstakil ibadet.
0: Müstakil ibadet ve mutlak fakire verilmesi şart. Kitaplarda açıkça bildirilmiş bu.
1: Hocam çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı.
0: Biz teşekkür ederiz efendim.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşçakalın.

0: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
1: TGRT FM.
2: Bağdı Sabah.

Seher yerlerinin yerini sabah rüzgarına bıraktığı bu önemli dakikalarda sizlerle birlikteyiz. Önemli diyoruz çünkü yeni bir gün başlıyor herkes için. Maddi ve manevi rızıkların taksim edildiği anlar

0: İşte bu vakitte öyle bir vakit. Bu vakitte gönlünüzün rikatle dolması, duygularınızın en ince süzgeçlerden geçmesi için birbirinden güzel bölümlerin olduğu Bağlı Sabah programıyla huzurlarınızdayız. Ahlaki konuların anlatıldığı, evliya hayatlarından kesitler sunulduğu bu programla bu kıymetli vakti daha da kıymetlendirmiş olacağız hep birlikte.
1: Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Osman Ünlü hocamız her zaman olduğu gibi yanımızda, kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiğini tahmin ettiğimiz bir soruyu sormak istiyoruz bugün. Hocam, insanın değeriyle alakalı bir sorumuz var bugün. Bir insanın değeri, kıymeti neyle ölçülür? Neye göre değerlendirmemiz lazım karşımızdakini mesela, değerini?
2: Şimdi kitaplarda tabii çok enteresan böyle detaylı bilgiler vermişler de diyenimiz de ölçüyü bildirmiş. Yani bir kimse mübarektir, bir kimse kıymetlidir. Biz bunun nesine değer vererek aynı şekilde değerli diyeceğiz. Yani
1: niye göre?
2: Hangi şeyleri baz alacağız, evet, ölçü alacağız ki bu değerli bir kimsedir, iyi bir insandır diyebilelim. Ölçümüz de olması lazım. Adam çok yemek yiyor, onun için mi? Uzun boylu, onun için mi? Yakışıklı, onun için mi? Ya da el mahareti çok kuvvetli, bu sebepten dolayı mı? Kitaplarda anlatılırken buyuruyor ki şerefül insan bil ilmi vel edep la bil mali vel hasep. Yani insanın şerefi, kıymeti ilmi ve edebiyle ölçülür. Malı, babası ve dedeleriyle değil buyuruyor. Yani dinimiz ölçüyü bildirmiş. Peki insanların kendilerinin değer verdiği şeyler var. O değer verdikleri şeylere göre de o insana değer biçiyorsunuz. Nedir mesela? Diyelim ki bir kimse niye kıymet veriyor? Onun değeri o kadardır. İlim ve edebe kıymet verirse kıymetlidir. Değerlidir. Çünkü değer verdikleri kıymetlidir. Ama bir kimse ki yeme ve içmeye kıymet veriyorsa, yani bunu kendine maksat edinmişse, adam diyor ki ya bir işte akşam olsa da yesek, sabah olsa da yesek falan, adam işi gücü bu. Yok işte kavurma olsun, yok işte tavuk olsun, yok işte balık olsun, yok bilmem ne olsun. Adam habire bunun şeyini yaptırıyor. Kitaplarda bu diyor ki bir kimsenin şimdi yeme içmeye kıymet veriyor, yani bunu kendine maksat edilmişse, bu kimsenin değeri de helada çıkardıkları kadar olur. Buna değer veriyorsa bunun değeri de bu olur. Kim neye kıymet verirse, neyi kendine maksat ediniyorsa kendi değerini, kıymetini kolaylıkla anlayabilir. Mesela mala kıymet veren bir gün bu maldan mahrum kalır. Hakikaten kalıyor. Zira ölünce mirasçılarına kalacak. Gücüne, yakışıklılığına, güzelliğine kıymet veren de bir gün bunları kaybettiği zaman ah etmek durumunda kalır mı? Elbette kalır. Mesela maksat yeme ve içme olan kimse oruç ibadeti aşılması imkansız bir dağ gibi görünür. Adamın çünkü yeme içmedir maksadı. Oruç tutuyorsun. Oo, nasıl sabredeceğim diyor ya. Nitekim mesela Ramazan-ı Şerif yaza doğru kayınca bazılar telaşlanıyor. Bu telaşlananların çoğu da Mustafa Bey oruç tutmayanlar, biliyor musun? Oruç tutanlar öyle bir telaş. Ben hep dikkat ederim. Her sene Ramazan-ı Şerif gelince bakıyorum bazılar telaşlanıyor. Bu sene 13 saat, bu sene 14 saat, bu sene 15 saat nasıl tutulacak? Oo, susuzluktan, açlıktan falan. Halbuki oruç tutanların böyle bir derdi yok.
1: O zaten tutuyor.
2: Tutuyor. Cenab-ı Hak bir sabır veriyor. Adam hele bile aynı şekilde böyle yemeden yeme ve içmeyi maksat edinmişse çıldırır bu. Oruç bunun lügatına bile giremez. Tabii şeytan ve nefs o kimsenin bu zaafını bildiği için oruç ibadetinden mahrum bırakır. Ya tutmak istiyorum ama arkadaş ben işte Ramazan-ı Şerif'te çıkıyor genellikle. Benim ülserim var, yok gastritim var falan. O Ramazan-ı Şerif'te çoğalıyor. Neden?
1: Sindirim sistemi hastalıkları.
2: Tabii diğer mesela ibadetleri yapmaktan ve mübarek geceleri, zamanları kıymetlendirmekten de mahrum kalmasına sebep mi olur? Tabii mahrum kalmasına sebep olur. Adam mesela belli şeylere değer veriyorsa. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın ihsan ettiği nimetler çok. Bunların en kıymetlisi iman. Müslüman olmakla şereflenmektir. Bu şerefe kavuşan bir kimse neye kıymet vereceğini, neleri yapacağını, değerli olacağını elbette ki iyi bilir. Yani hani şeyden, evlad-ı Rasul'den, Peygamber Efendimiz'in soyundan gelen İslam alimlerinden Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri var. Bu zat sık sık talebelerine buyurulmuş ki Allah-u Teala bir kuluna İman verdiği ne vermedi? İman vermedi ne verdi? Yani iman nimetiyle şereflenen bir kimse Allah-u Teala neye kıymet değer verdiğini, neye kıymet verdiğini, neye değer verdiğini çok iyi bildiği için onu onlara değer veriyor. Dolayısıyla bu kimse kıymetli mi olur? Tabii mesela evliya-i kiramın değer verdikleri nelerdir? Allah-u Teala ve Allah-u Teala sevdikleridir. Allah-u Teala sevgisidir. Allah-u Teala'nın aşkıdır, muhabbetidir. Dolayısıyla bu insanlar hep sevgili olmuş. Baş tacı olmuşlar. Asırlar geçtiği halde. İşte İstanbul'da birçok Ebu Ayben Ensar radiyallahu anh hazretleri sahab-ı kiram olma sebebiyle. O başta olmak üzere. Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri olsun, Mehmet Emin Tokadi Hazretleri olsun, Abdülfettah Akri Hazretleri olsun, Yahya Efendi olsun, Sümbül Sinan Hazretleri olsun, Merkez Efendi olsun. Asırlar geçmiş üzerlerinden. Yunus Emre Hazretleri, Ahmet Yesevi Hazretleri asırlar geçtiği halde hala bunlar işte Ahmet Yesevi Hazretleri buyurmuş ki, Mevlana Celaleddin Hazretleri buyurmuş ki, Yunus Emre Hazretleri bir şiirinde diyor ki, iyi arkadaş bunlar vefat etti gitti. Vefat etti gitti.
3: Yıllar, asırlar geçti.
2: Asırlar geçti. Hı. Ama sözüne bakıyorsun onlar gibi güzel söz söyleyen yok. Onların anlattığı şey bakıyorsun ki ya çok doğru. Ve bir konuşma yapıyorsun, bir yazı yazıyorsun, onların sözlerinden alıyorsun, onların sözlerinden nakil yapıyorsun, konuşmanı veya yazını onlarla süslüyorsun. Çünkü onlar bu hal ile hallenmişler. Evet, neye kıymet vermişler? Allah-u Teala ve Allah-u Teala kıymet verdiklerine kıymet verdikleri için kendileri de kıymetli olmuşlar. Kıymetli şeye kıymet verirsen sen de kıymetli olursun. Hani biraz önce naklettik o din büyüklerinin sözü, bir kimse... Bir kimsenin maksadı, değer verdiği şeyler yeme içme olursa bu kimsenin kıymeti helada çıkardığı kadar olur buyuruyor. Kıymeti o kadar olur. Mala mülke ise mal mülk zaten elinde değil. Çünkü şarkılara bile gidiyor. Karun gibi malın olsa neyin? Neyin diyeceksin? Gitti yani malıyla mülküyle gitti. Şimdi Nemrut vardı, Firavun vardı. Bunlar hükmediyorlardı. Ne oldu? Hiçbir şey kalmadı. Hiçbir şeysi yok. Neye kıymet veriyordu? Makama. Neye kıymet veriyordu? İşte yakışıklılığına. Bunların hepsi gitti, öldü gitti, bir şeysi kalmadı. Hani altının malın mülkün olsa ne gezer? Şeyde kitaplarda şöyle bir işte Afrika'da, Mısır, Sudan taraflarında işte orada yaşayan eski kavimlerden bir tanesine ait bir mezar işte açılıyor falan. Mezarda bir kitabe, bir yazı. Diyor ki kıtlık oldu ama elimizde altın, ondan sonra gümüş, sonra ne bileyim buna benzeyen aynı şekilde mücevherler vardı. Biz diyor bunları vererek diyor buğday, arpa bulamadık. Ama bunlarla da karnımız doymadı. Bize bakın, ibret alın diyor. Ya bize bakın,
3: altını ibret alın. Altını mücevheri yiyemedik.
2: Evet, altını mücevheri yiyemedik. Öğütsen ne yapacaksın? Altını öğütsen, gümüşü öğütsen ne yapacaksın? Karnı doyurmuyor. Ama bir avuç arpa olmuş olsaydı bir çuval altın olacağını, bir avuç arpa o anda senin açlığını giderir miydi? Evet, açlığını giderirdi. Dolayısıyla kıymet verilecek şeyi Allah-u Teala bildirmiştir. Allah-u Teala değer verdikleri. Mesela kitaplarda anlatılırken imanın altı şartından önce iki şart bildiriliyor Mustafa Bey. Birisi gayba iman, diğerisi hubbu fillah, buğdu fillah. Bakın sevgi bile. Sevginin birçok çeşitleri var. Sevgi bile hubbu fillah, buğdu fillah. Yani Allah için olacak. Düşmanlık. Buğdu fillah, Allah için olacak. Allah için olursa kıymetlidir. Yoksa nefsin için olursa. Ben seni çok seviyorum. Ne için? Bana para verdiğin için. Veya bana aynı şekilde hediye verdiğin için, şu yaptığın için, bu yaptığın için falan. Peki bunlar kesildiği zaman sevgi de bitiyor. Sevgi de bitiyor. Efendim işte ben senin için ölüyorum, bitiyorum falan filan. Ölüyorum, bitiyorsun. Bakıyorsun bir müddet sonra bir başkasını. Demek ki nefsin için seviyorsun. Allah için mi olmalı? Evet, Allah için olmalı. Yani Allah için yapılan veya yapanlar diyelim, Allah için yapılan ameller kıymetlidir. Bunları yapanlar da aynı şekilde kıymetli olmuşlardır. Hep böyle mi olmuş gelmiş? Evet, hep böyle olmuş gelmiştir. Mesela İmam-ı Gazali Hazretleri buyuruyorlar ki akıl sahiplerinin gayesi cennette Allah-u Teala'ya kavuşmaktır. Allah-u Teala'ya kavuşmak ise ilim ve amelle olur. Bunlara bedenin sıhhati ve selametiyle devam edilebilir. Bedenin sıhhat ve selameti ise yiyeceklerden alınan gıdalarla olur. Ancak gıdalar ihtiyaç miktarı alınmalıdır. Bu yüzden selef-i sahiden bazı alimler bedenin ihtiyacı olan gıdayı almayı din işlerinden saymışlardır. Hani yeme içmeyi bile Cenab-ı Hak bu bedeni yaratmış. Biz bu bedenle namaz kılıyoruz, bu bedenle oruç tutuyoruz, bu bedenle aynı şekilde harp ediyoruz. Vatanımızı, milletimizi bununla koruyoruz. Ondan sonra malımız, mülkümüz varsa zekat veriyoruz, sadaka veriyoruz. Bu bedeni de aynı şekilde, bu bedeni de aynı şekilde ayakta tutabilecek şekilde onun gıdasını vereceksin yeme içme konusunda, tamam. Ama vasıtadır o. Sadece ihtiyacını vereceksin. Ama gece gündüz durmadan aynı şekilde yeme içme düşünmek, o yanlış bir şey. Mal biriktirmek, kimse aynı şekilde muradına erememiştir. Dolayısıyla mal biriktirmek değil, helalden kazanacaksın. Malın olursa zekatını vereceksin, sadakayı fıtırı vereceksin, kurbanını keseceksin. Çoluğuna çocuğuna kazandığın malla mütenasip olarak nafakasını vereceksin. Ondan sonrasında zaten emir değil ama nafiledir, sevabı çok fazladır. Allah-u Teala'nın kullarına faydalı olacaksın, yardım edeceksin. Maksadın Allah-u Teala'nın rızası ise, Allah-u Teala'nın aynı şekilde rızasını kazanmak, sevgisine kavuşmak ise... O zaman mal sahibi olan, mal sahibi olman, mülk sahibi olman, mevki makam sahibi olman, birçok yiyecekleri anında ulaşabilip yiyebilecek olman seni aynı şekilde kıymetten düşürmez. Ama maksadın sadece o makam ve mevkiyi elde etmek ise, o senin mabudun olmuşsa maksudun mabudundur buyuruyor. Maksudun, yani maksadın neyse senin mabudun da o olur. O zaman da senin değer verdiği şey dünya olur. Dünyaya değer veren de hiçbir zaman muradına ulaşamaz. Netice olarak kıymet verdiğimiz şeyler bizim değerimizi açığa çıkarır. Neye kıymet veriyorsak insanlar diyor, bu beş para etmez adam birisi. İşi gücü o burun tekidir. Hayvan gibi iyi bir şey, başka bir şey yaptığı yok. Öyle deriz. Bu Allah için çalışır. Çok iyi bir insan, mübarek bir insan. Ya fakir fukara babasıdır bu. Yetimi gözetir bu. Niye kıymet verdi? Allah razı olsun, Allah-u Teala'nın kullarına yardım ediyor. Ne oldu? Değeri birden değişti. Yani insanlar otomatik olarak, hatta insanların bizim hakkında söylemesine gerek yok. İnsan kendisini bile koyabilir. Ben maksadım ne? Benim değerim de bu arkadaş o zaman. Allah için yapıyorsa tamam, kıymetlisin, mübareksin. Değilse bir kıymeti yok demektir.
1: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın yine bu dakikalarda sizlerle birlikte olacağız. Şimdilik hoşçakalınız.
4: Saadeti Ebediyeden
5: Melekler Allah-u Teala'nın kıymetli kullarıdır. İçlerinden bir kısmı, diğer meleklere ve insanların peygamberlerine, aleyhimüsselavatü ve teslimat, haber getirmek vazifesiyle şereflenmişlerdir. Emrolunduklarını yaparlar, isyan etmezler, yemeleri içmeleri yoktur, evlenmezler, erkek dişi değildirler, çocukları olmaz, kitapları ve sahifeleri onlar getirmiştir. Emin oldukları için getirdikleri de doğrudur. Müslüman olmak için meleklere böyle inanmak lazımdır. Doğru yolda bulunan alimlerin çoğuna göre, İnsanların yükseği, meleklerin yükseğinden daha üstündür. Çünkü insanlar, şeytan ve nefsleriyle savaşıyor. İhtiyaçları olduğu halde yükseliyor. Melekler ise zaten yüksek yaratılmışlardır. Melekler, tesbih, takdis ediyorsa da, buna cihadı da katmak, insanların yükseklerine mahsustur. Nisa suresi 94. ayetinde mealen, mallarını, canlarını feda ederek din düşmanları ile Allah rızası için cihad eden Müslümanlar, oturup ibadet edenlerden daha üstündür. Hepsine de cenneti söz veriyorum, buyuruldu.
6: Yolumuzu aydınlatanlar, Allah'a gönül verenler, hak dergahına girenler.
5: Ebu Ali Farmedi Hazretleri Horasan'da yetişen evliyanın büyüklerinden, insanların itikat, amel, ibadet ve ahlak hususunda doğruyu öğrenip yapmaları ve Allahü Teala'nın rızasına kavuşmaları için onlara rehberlik eden ve kendilerine tasavvuf yolunda silsile-i aliye denilen meşhur velilerden olup bu alimlerin yedincisidir. İsmi Fadl bin Muhammed'dir. 433 miladi 1042 senesinde Tunus'un Farmes köyünde doğdu. 401 miladi 1010 yılında doğduğunu söyleyen kaynaklar da vardır. Yaşadığı devrin alimleri arasında bir taneydi. Zahiri din ilimlerini Ebu'l-Kasım Kuşeyri Hazretlerinden öğrendi. 478 miladi 1085 senesinde vefat etti. Kabri İran'ın Tus yani Meşhed şehrindedir. Tasavvuf ilminde yüksek derecelere kavuşması iki hocasının vasıtasıyla olmuştur. Ebu'l-Kasım Gürgani-i Tusi, diğeri de Ebu'l-Hasan-ı Harkani'dir. Önce Kuşeyri'den ilim öğrendi. Sonra Ebu Said-i Ebu'l-Hayr'dan da istifade ederek feyz aldı. Hocası Ebu'l-Kasım-ı Gürgani, bütün Osman-ı Mağribi'nin, bu da Cüneyd-i Bağdadi Hazretlerinin talebesi olup, her birisi insanlara doğru yolu göstermek için yetişmiş, yetkili kimselerdir. Ebu Ali Farmedi Hazretleri, hem İmam-ı Gazali hem de Yusuf-i Hemedani Hazretlerinin hocasıydı. Her ikisi de ondan istifade ederek kemale gelmiş, yüksek derecelere kavuşmuştur. Ebu Ali Farmedi Hazretleri sohbetlerinde şöyle buyurmuştur: nimetlere kavuşturan, Allahü Teala'ya yaklaştıran, onun mağfiretine vesile olup cennetine ulaştıran şeylerin en üstünü din ilmini yaymaktır. Âlemlerin Rabbini tevhid etmek, bir olduğunu bildirmek, onu yarattıklarına benzemekten tenzih etmek, cisimlere benzetmeyi reddedip açık delillerini ortaya koymak, itiraz edilen hususları ispat edip açıklamak, ahkâm-ı diniyenin, dini hükümlerin usul ve furuunu bilmek lazımdır. Böylece dinin esası doğru olarak öğrenilmiş olur. Hallerinde ve sözlerinde hatadan korunmuş, amelleri düzelmiş, kendisine emredilen ve davet edildiği şeye yapışmış, nehyedildiğinden de uzaklaşmış olur. Nitekim Allahü Teala bize ilim öğrenmeyi emretti. Tövbe suresi 122. ayetinde mealen, her kabileden büyük bir kısmı savaşa gitmeli, onlardan bir kısmı da din ilimlerini öğrenmek ve savaştan döndüğü zaman kabilelerini Allah'ın azabıyla korkutmak için geri kalmalıdır. Olur ki Allah'ın azabından sakınırlar buyurdu ve din ilimlerini öğrenmeyi bize farz kıldı. Resulullah Efendimiz de hadis-i şeriflerinde bizi bu hususta teşvik ederek, melaike-i kiram ilim talebesinden razı olup kanatlarını ayakları altına serer buyurmaktadır. Alimleri de şeytana karşı alimin uykusu cahil abidin ibadetinden daha şiddetlidir. Şeytanı daha çok korkutur buyurarak övmektedir. Çünkü alim insanları dinin hükümlerini öğretmek suretiyle doğru yola götürür. Bu da şeytana ağır gelir. Çünkü şeytan onları aldatmaktan ümidini keser. Abid, alim olmayıp ibadet eden için ümidi vardır. Bütün kötülükleri yaptırabileceğini düşünür. Açığını arar. Yine bir topluluk içinde alim bulunsa, şeytan bu alimi aldatmaktan ümitsizliğe düşer. Çünkü alim onlara yanlışları gösterir ve doğru yola götürür. Peygamber Efendimiz buyurdular ki, eğer siz hakkıyla Allah'a tevekkül etseydiniz, kuşların rızkını verdiği gibi sizin de rızkınızı verirdi. Onlar sabaha aç çıkarlarken akşama tok olarak dönerler. Ben ancak güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim. Aman, aman, fahiş, açık ve çirkin sözlerden kaçının. Zira Allahü Teala çirkin sözleri ve fahiş konuşmaları sevmez. Bir kimse Allah'a yemin eder ve bu yeminine sivrisineğin kanadı kadar yalan katarsa, kalbinde kıyamete kadar devam eden bir leke olarak kalır. Muhakkak ki kişi, güzel ahlakı sayesinde, gündüz oruçlu, gece ibadet edici olanların derecesine yükselir. Doğru ve dürüst olan tacir, kıyamet gününde sıddıklar ve şehitlerle beraber haşredilecektir. Alıcı ile satıcı, doğru söyleyip, birbirine nasihat ettikleri zaman alışverişleri bereketlenir. Malın kusurunu gizleyip yalan söyledikleri zaman alışverişin bereketi kalkar. Mü'min ünsiyet eder ve kendisiyle ünsiyet edilir. Hoş geçinmeyen ve kendisiyle hoş geçinilmeyen kimsede hayır yoktur. Allah için sevişen iki kimsenin Allah katında en sevimlisi, arkadaşı

0: hakkını daha çok sevendir. Allahü Teala buyuruyor: "Benim için birbirini ziyaret edenler benim sevgimi kazanmıştır. Benim için sevişenler benim sevgime mazhar olmuştur. Benim için verenler benim sevgimi hak etmiştir. Benim için birbirine yardımda bulunanlar benim sevgimi kazanmıştır." Allahü Teala müminin mümine kanını, malını ve ırzını haram ettiği gibi aleyhinde kötü zanda bulunmayı da haram kılmıştır. Bir kimse din kardeşini seviyorsa sevdiğini ona bildirsin. Yaşlılara saygı göstermek Allahü Teala'yı tazimdendir. Hastayı ziyaret eden cennet bahçelerine oturmuş gibidir. Hastanın yanından ayrıldığı zaman 70.000 melek onun için mağfiret diler. İbadetlerin en kıymetlisi evvel vaktinde kılınan namazdır. Ebu Ali Farmedi Hazretleri bu hocalarından sonra zamanındaki evliyanın en meşhurlarından ve büyüklerinden olan Ebu'l-Hasan Harkani Hazretlerinin sohbetlerinde daha yüksek derecelere kavuşmuş, kemal mertebelerine ulaşmıştır. Bunu şöyle ifade etmiştir: "Kalbimde hasıl olan aşk ve şevk ziyadesiyle artmıştı. Bu arzumun çokluğu sebebiyle Ebu'l-Hasan Harkani Hazretlerinin sohbetine kavuştum. Hizmetinde bulundum. Nihayetsiz feyizlere, manevi zevklere eriştim." Ebu Ali Farmedi Hazretleri zamanında evliyanın önderi ve hidayet güneşiydi. Nizamülmülk'ün makamına gelince büyük vezir derin bir hürmetle ayağa kalkar, onu kendi makamına oturturdu. Halbuki İmamul Harameyn ve Ebul Kasım Kuşeyri geldiği zaman sadece ayağa kalkar, yerini terk etmezdi. "Neden böyle yapıyorsun?" diye sorduklarında Ebu Ali Farmedi Hazretleri benim yüzüme karşı kusurlarımı söylüyor. Yaptığım yanlış işleri, haksızlıkları açıklayıp beni ikaz ediyor. Diğer alimler ise beni yüzüme karşı övüyorlar. Bu yüzden de nefsim gururlanıyor. Ebu Ali Farmedi Hazretlerinin yermesi benim için daha hayırlı olduğundan ona daha çok hürmet ediyorum," derdi. Ebu Ali Farmedi Hazretleri talebelerine yapmış oldukları nasihatlerde şöyle buyurmuşlardır. Ebu Hureyre Hazretleri nakleder ki: "Resulullah Efendimizi şöyle dua ederken duydum. Ya Rabbi, 4 şeyden sana sığınırım. Faydası olmayan ilimden, ürpermeyen kalpten, doymayan nefisten ve kabul olmayan duadan." Muaz bin Cebel Hazretleri anlatır ki, Peygamber Efendimize, "Ya Resûlallah, Allahü Teâlâ'nın indinde en makbul olan amel hangisidir?" diye sordum. Buyurdular ki, "Son nefesine kadar Allah'ın zikrini dilinden düşürmemendir." Ebu Said el-Hudri Hazretleri şöyle rivayet ediyor: "Resulullah Allahü Teala'nın rızasını kazanmaya vesile olan amelleri çok yapınız," buyurdu. "Bu ameller hangileridir?" dediler. "Allahü ekber, la ilahe illallah, sübhanallah, elhamdülillah, la havle ve la kuvvete illa billah" sözlerini söylemektir," buyurdu. Ebu Hureyre Hazretleri rivayet ediyor: "Resulullah bir gün, zırhlarınızı giyin," buyurdu. "Ya Resulallah, düşman mı geldi?" dediler. "Hayır, cehennemden korunma zırhını giyin. Sübhanallah, elhamdülillah, la ilahe illallah, Allahü ekber deyin. Bunlar kıyamet günü önünüzden ardınızdan sizi korurlar. Bunlar Allahü Teala'nın rızasını kazanmanıza vesile olan amellerdir buyurdu. Ebu Ali Farmedi Hazretleri yine buyurdular ki, İnsanları iki şey helak eder. Biri, tövbe ederim diyerek günah işlemeleri, diğeri de sonra yaparım diyerek tövbeyi geciktirmeleridir. Tövbenin 10 derecesi vardır. 1- Cehaletten uzaklaşmak. 2- Tembelliği terk etmek. 3- Münkerattan tevelli, kötülüklerden uzaklaşmak. 4- Beğenilen ve razı olunulan işleri yapmak. 5- Hayırlara koşmak, hayır işlerde yarışmak. 6- Tashih-i tövbe, tövbeyi tam ve doğru yapmak. 7- Lüzumün tövbe, günahları terk edip Hakk'a yönelmek. 8- Hak sahiplerinin haklarını ödemek. Eda-i mezalim. 9- Talebil meganim, fırsatları ganimet bilmek. 10- Kalbin tasfiyesi, kötülüklerden temizlenmesi. Kul, kalbiyle pişman olmadıkça, diliyle istiğfar etmedikçe ve kendi üzerinde hakkı olan hak sahiplerinin hakkını ödemedikçe tövbe etmiş olmaz. Hazreti Ömer şöyle rivayet etmiştir. Resulullah Efendimiz buyurdu ki, kıyamet günü tövbe en güzel bir surette getirilir. Öyle güzel kokusu olur ki, onu müminlerden başkası duymaz. Kâfirler der ki, müminler o kokuyu alıyorlar da, biz neden alamıyoruz? Bunun üzerine tövbe onlara şöyle der. Eğer beni dünyada kabul etseydiniz, dünyadayken tövbe etseydiniz, şimdi bu güzel kokumu duyardınız. Bunun üzerine kâfirler, şimdi seni kabul ediyoruz, derler. Semadan bir melek kâfirlere şöyle seslenir. Eğer dünyadaki altın ve gümüşleri ve her şeyi de getirseniz, artık sizden tövbe kabul olunmaz. Sonra buyurdu ki, melekler onlardan uzaklaşır. Cehennem bekçileri olan melekler gelirler. Kendisinde güzel koku bulunanları cennete korlar. Kötü koku bulunanları ise cehenneme atarlar. Her uzvun tövbesi vardır. Kalbin tövbesi, haram olan işleri yapmaya niyeti terk etmesidir. Gözün tövbesi, harama uzanmaması. Ayakların tövbesi, harama gitmemesi. Kulağın tövbesi, haram olan şeyleri dinlememesi. Karnın tövbesi, helal yemek, fecrin tövbesi, fuhşa dalmaması, işlememesidir. Reca, ümit, seni ibadete çeken şey, havf, korku da seni günahlardan uzaklaştıran şeydir. Seni her an Rabbinin gördüğünü unutma, şükrünü sana devamlı nimetler veren, her an muhtaç olduğun Rabbine yap. İnsanın kalbini süsleyen ve insan için en faydalı ilim, kendini Allahü Teala'nın her an nerede olursa olsun gördüğünü bilmesidir. Kalbini kötülüklerden koruyarak murakabe eden kimsenin Allahü Teala azalarını da kötülüklerden korur. Kalbinde Allah için bir şey olmayan ve Allahü Teala'nın emir ve yasaklarına uymayan kimse edepten uzaktır. Kim nefsini edepli olmaya zorlarsa ihlas ile kulluk etmesi mümkün olur. En üstün edep tövbe ve nefsi günahlardan men etmek, uzak durmaktır. Süfyan-ı Sevri Hazretleri buyurdu ki: güzel edep Allahü Teala'nın gazabını söndürür. Yahya bin Muaz Hazretleri, kim tam bir edep ile edeplenirse Allahü Teala'nın sevdiği muhabbet ehli kimselerden olur buyurdu. 20 sene müddetle ayağımı uzatıp oturmadım. Dedim ki, Rabbime karşı edepli olmak benim için daha evladır. Buyuruldu ki, üç haslet vardır ki, bunlara sahip olan mahrum kalmaz. Edep ehliyle beraber bulunmak, güzel edep sahibi olmak ve başkasına eziyet etmemek. Bütün edeplerin başı, rahatlıkta da, sıkıntı zamanında da, Allahü Teala'nın emirlerine uyup, yasakladıklarından sakınmaktır. Nefsinizi üç şey ile edeplendiriniz. Gafil kimselerle birlikte bulunmayınız. Çünkü onlar, dünya işlerine dalarlar, kendilerini unuturlar. Nefsin, yasak edilen şeylere dalmasına ve uyumada, yemede ve içmede, mübahlarda aşırı gitmesine engel olunuz. Bir de helal lokma yiyiniz. Nefis, kötülüklere dalmak suretiyle kendini mahveder. Kul, nefsini terbiye etmekle mükelleftir. Nefis, yaratılışı icabı muhalefet edicidir. Kul, nefsinin muhalefetini kırmaya çalışmalı ve kötü isteklerini yapmasına mani olmalıdır. Kul ne zaman nefsine karşı bunu yapmayı ihmal ederse, kendinin helâke sürüklenmesinde nefsine yardım etmiş olur. Hazreti Ali bu hususta buyurdu ki, kim nefsine kötü isteklerini yapması hususunda yardım ederse, kendinin helak olması için nefsine yardım etmiş olur. Edepten az bir şeye bile çok muhtacız. İlimden çok şeye muhtaç olmamız böyle değildir. Hızır aleyhisselam bir kimseye şöyle buyurmuştur. Allah'ım, sana kulluk yapmam hususunda bana güzel edep ihsan eyle diye dua et. Hasan-ı Basri Hazretleri, dünyada ve ahirette kul için en faydalı edep, dine bağlılık, dünyaya düşkün olmamak ve Rabbini tanımaktır, buyurdu. Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifte buyurdu ki, güzel ahlak, güzel ahlak sahibi olan kimsenin boynunda, Allahü Teala'nın rızasından bir halkadır. Rahmetten bir zincire bağlanmıştır. Bu zincir de cennet kapısında bir halkaya bağlanmıştır. Zincir onu cennete doğru çeker ve bu kapıdan cennete girmesine vesile olur. Kötü ahlak da sahibinin boynunda Allahü Teala'nın gazabından bir halkadır. Bir zincir ile cehennem kapısındaki bir halkaya bağlıdır. O zincirde kötü ahlak sahibini oraya çeker ve o kapıdan cehenneme sokar. Eyüp bin Utbe şöyle rivayet etmiştir. Resulullah'a bir adam gelip, "Ya Resulallah, din nedir?" dedi. "Güzel ahlaktır," buyurdu. Sonra sağ tarafına geçip, "Din nedir?" dedi. "Güzel ahlaktır," buyurdu. Arkasından gelip, "Ya Resulallah, din nedir?" dedi. "Güzel ahlaktır," buyurdu. Sonra ona dönüp, "Din bilgilerine sahip olsan da, olmasan da, din kızmamandır," buyurdu.
1: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, Allahü Teala yalnız ona güvenenin her dileğini verir ve bütün insanları ona yardımcı yapar.

Bugünkü konumuz kadere inanan huzurlu olur. Değerli dinleyenler, ölümden önce olan her şeye dünya denir. Bunlardan ölümden sonra faydası olanlar dünyadan sayılmaz, ahiretten sayılırlar. Çünkü dünya ahiret için tarladır. Ahirete yaramayan dünyalıklar zararlıdır. Haramlar, günahlar ve mübahların fazlası böyledir. Dünyada olanlar İslamiyet'e uygun kullanılırsa ahirete faydalı olurlar.

Böylece hem dünya lezzetine hem de ahiret nimetlerine kavuşulur. Kötü olan dünya, Allahü Teala'nın razı olmadığı, ahireti yıkıcı yerlerde kullanılan şeyler demektir. Kendini ve Rabbini unutup lezzetlerine, şehvetlerine düşkün olanlar, yolda hayvanının süsüyle, palanıyla, otuyla uğraşıp arkadaşlarından geri kalan yolcuya benzer. Çölde yalnız kalıp helak olur. İnsan da ne için yaratılmış olduğunu unutup dünya zinetlerine aldanır, ahiret hazırlığı yapmazsa ebedi felakete sürüklenir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, dünya sizin için yaratıldı, siz de ahiret için yaratıldınız. Ahirette ise cennet ve cehennem ateşinden başka yer yoktur. Dünya sevgisi ahirete hazırlanmaya mani olur. Çünkü kalp onu düşünmekle Allahü Teala'yı unutur. Beden onu elde etmeye uğraşarak ibadet yapamaz olur. Dünya ile ahiret doğuyla batı gibidir ki birine yaklaşan ötekinden uzaklaşır. İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyor ki, fırsat ganimettir. Yani zaman çok kıymetlidir. Bu kıymetli zamanları faydasız şeylere harcetmemelidir. Allahü Teala'nın razı olduğu, beğendiği şeyleri yapmakla geçirmelidir. Beş vakit namazı, dünya işlerini düşünmeyerek ve cemaatle kılmalıdır. Tadili erkanla kılmaya dikkat etmelidir. Teheccüd namazını kaçırmamalıdır. Teheccüd, gece nafile namaz kılmak demektir. Farz namaz borcu olan geceleri de kaza namazlarını kılmalıdır. Seher vakitleri istiğfar etmelidir. Gafletten, nefse uymaktan lezzet almamalıdır. Dünyanın geçici lezzetlerine aldanmamalıdır. Ölümü hatırlamalı, ahiretin dehşet ve şiddetini göz önüne getirmelidir. Kısacası, yüzümüzü dünyadan ahirete çevirmelidir. Dünya işleriyle zaruret miktarı uğraşmalı, başka zamanlarda hep ahireti kazandıracak işleri yapmalıdır. Sözün özü, gönül Allah'tan gayrisine tutulmaktan kurtulmalı, beden ve azaları da İslamiyet'e uymakla süslemelidir. Dünya haraptır. Nimetleri zehirli, safaları kederlidir. Bedenleri yıpratır, emelleri artırır, kendini kovalayandan kaçar ve kendinden kaçanı kovalar. Dünya bala, içine düşenlerse sineğe benzer. Dünyanın nimetleri geçici ve halleri de değişicidir. Günlerin beraberinde getirdiği hadiseler insanı tesiri altına almamalı, iyi, salih bir Müslüman olmaya bakmalıdır. Zaman içerisinde gelen musibetler ve belalardan dolayı da sabırsızlık göstermemelidir. Zira dünyanın sevinci de, kederi de, bolluğu da, darlığı da devamlı değil, geçicidir. Kadere inanan huzurlu olur. İmanın altı şartından biri, kadere, hayrın ve şerrin Allahü Teala'dan olduğuna inanmaktır. Allahü Teala hayrı ve şerri, iyiyi kötüyü irade eder, ister ve yaratır. İyilerin de, kötülerin de yaratanı O'dur. Fakat iyiliklerden razıdır, kötülüklerden razı değildir. İrade etmek başkadır, razı olmak başkadır. Bunları birbirine karıştırmamalıdır. İnsan bazen her şeye başvurduğu ve çok çalıştığı halde istediklerine kavuşamaz. İşte o zaman insan bu işte kendi elinde olmayan bir kudret bulunduğuna ve bu kudretin insanların yaşamaları ve başarıları üzerinde tesirli olduğuna, onlara yön verdiğine inanır ve bu hali kabul eder. İşte bu hal kaderdir, kısmettir. Kadere, kısmete inanmak insan için büyük bir teselli kaynağıdır. Zira ben vazifemi, elimden geleni yaptım, sebeplere yapıştım. Fakat ne yapayım ki kaderimde, kısmetimde olan buymuş diye inanan bir Müslüman
bir işte başarısız olsa bile ümitsizliğe kapılmaz ve büyük bir iç huzuruyla çalışmaya devam eder. İnşirah suresinin 5. ayeti ve devamında mealen, güçlükle beraber şüphesiz bir kolaylık vardır. Evet, muhakkak güçlükle beraber bir kolaylık vardır. Öyleyse bir işi bitirince diğerine giriş ve hacetini yalnız Rabbinden iste buyurulmuştur. Halbuki inanmayan ve yalnız maddi sebeplere önem veren bir kimse, böyle bir durum karşısında ümidini, cesaretini, çalışma azmini kaybeder ve bir daha çalışamaz hale gelir. İkinci Cihan Harbi'nden sonra bütün dünya kadere, kısmete inanmaya başlamıştır. Birçok Avrupa ve Amerika neşriyatında Müslümanların kader kısmet dedikleri şey meğerse ne kadar doğruymuş, ne kadar uğraşırsak uğraşalım hadiseleri değiştirmek imkanı yoktur denilmiştir. Bir felaket karşısında kalan, sevdiklerini, malını, mülkünü kaybeden bir kimse ancak kadere, kısmete inanarak ve Allahü Teala'ya tevekkül ederek teselli bulabilir. Zira tevekkül, yani Allahü Teala'ya güvenmek, insan için en büyük teselli kaynağıdır. Abdülvehhab-ı Şarani Hazretleri 1540 senesinde bir yaz günü Nil Nehri kenarında yaşayan yaşlı veli bir zatı ziyarete gider. Yaşlı zat Abdülvehhab-ı Şarani Hazretleri'nin elini öyle bir sıkar ki acısından bağıracak hale gelir. Sonra da kuvvetini nasıl bulduğunu sorar ve bu kuvveti nasıl muhafaza ettiğini şöyle anlatır. Bendeki bu kuvvet gençliğimden beri yediğim helal lokmalar sebebiyledir. Hamurum helal bir mayayla yoğrulmasaydı, bu günün günahlarına aldırmayan insanların vücutları gibi benim vücudum da gevşek olurdu. Şu an 143 yaşına geldim. Allahü Teala'ya yemin ederim ki bugün insanlar her bakımdan değişmiştir. Hele bu son senelerde dinin emirlerini yerine getirmekte ve emanete riayet etmekte büyük bir eksiklik var. Bugün yakın akraban, hatta öz kardeşim bile seni tanımamaktadır. Oğlun dahi sana başka gözle bakmakta ve bir yabancı gibi davranmaktadır. İnsanların birbirlerine muhabbetleri hiç kalmamış, dert ve belalara karşı sabırları eksilmiş, kaza ve kadere karşı boyun eğmek yerine öfke, İsyan hakim olmuş, dinleri zayıflamıştır. Bir kimsenin sait olmasının alameti, Allahü Teala'nın kaza ve kaderine razı olması, itiraz etmemesidir. Şaki, kötü olmasının alameti de Cenab-ı Hakk'ın kaza ve kaderine razı olmayıp isyan etmesi, bağırıp çağırması, ağlaması, sızlamasıdır. Doğru yol, kulun rızasını kaza ve kadere tabi etmesidir. Abdülaziz Dirini Hazretleri, eğer kadere Allahü Teala'nın hükmüne rıza gösterseydiniz, şerefli bir hayat yaşardınız. Yok, imkansız bir şeyin olmasını ümit ederseniz, ümidinizi tehlikeli bir şey üzerine bina etmiş olursunuz buyurmuştur. Kadere inanan, iman eden bir kimse kederden emin olur, huzurlu olur. Zaten kamil, olgun, hakiki bir mümin, başına hayır ve şer geldiğinde ben bunu bekliyordum diyendir. Allahü Teala'nın takdirine, kaza ve kaderine iman eden kederden kurtulur, huzurlu olur.

Şiirlerle menkıbeler. İmam-ı Gazali rahmetullahi aleyh. 4 çeşit hatırlamak. Ölümü hatırlamak esasen 4 kısımdır. Birincisi gafilin ölümü anmasıdır. O hatırlasa bile ölümü zaman zaman alamaz kendisini dünyaya sarılmaktan. Hatta hatırladıkça sarılır daha fazla. Ayrılığı düşünüp ölümü sevmez asla. Bu yüzden kötü bilip zemmeder ölümü hep. Der ki, bu başımıza ne zaman gelir acep? Ölümü düşündükçe keder çöker içine ve düşer bu dünyadan ayrılık ateşine. Gafillerin ölümü bu türlü anmaları daha uzaklaştırır Rablerinden onları. İkinci kısım ise tövbe eden bir kuldur. Ölümü hatırlayıp pişmanlığı çok olur. Yaptığı günahlara üzülüp olur nadim. Der ki, bu günahlarla ne olur benim halim? Kaçırdığı fırsatı çalışır telafiye. Çok ister kavuşmayı gufran-ı ilahiye. O kötü bilmese de ölümü onlar gibi erken gelmesini de istemez pek tabii. Çünkü hazır değildir ölüm için o daha. İstemez o haliyle vasıl olsun Allah'a. Üçüncü kısım ise arif ve velilerdir. Bunlar istemezler ki eceli etsin tehir. Çünkü onlar aşıktır Allahü Teala'ya. Can atarlar ölüp de Rablerine varmaya. Ölümü yatlarından çıkarmazlar bunlar hiç. Çünkü ölümle gelir bunlara büyük sevinç. Kavuşmaktan başkaca olmaz bir gayeleri. Bundan ileri gelir ölmek istemeleri. Bunlar yalnız ölümle bulurlar huzur, rahat. Çünkü ancak ölümle mümkün olur bu vuslat. Bunların da üstünde bir derece vardır ki, onlar da düşünürler ölümü. Şu farkla ki, ölümün gelmesinde bu çok yüksek zevatın yoktur bir fikirleri, geç olmuş ya da yakın. Hakka bırakmışlardır onlar her hadiseyi. O ne takdir ederse beğenirler o şeyi. Kendi arzularından ileri geçmişlerdir. Murad-ı ilahiyi murad edinmişlerdir. Rıza derecesine varmışlardır ki onlar, kalmamıştır onlarda şu veya bu arzular. Takdir-i ilahiye eğmişlerdir tam boyun. O ne takdir ederse derler ki budur uygun. Ölüm ile hayatın onlarca farkı yoktur. Ancak böyle bulurlar onlar rahat ve huzur. Öyle dalmışlardır ki aşkullah'a bu kullar, onları başka şeyler etmez pek alakadar.

Hüseyin Hilmi bin Said Hazretleri buyuruyorlar ki, dünyada kim kimi severse ahirette onun yanında haşrolacak.

dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru Perşembe

0: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
1: Reklamları dinlediniz.
2: TGRT FM.
3: TGRT FM Haber.
4: Çıkarılması daha büyük bir eylemi beraberinde getirdi. Turnedeki diğer sanatçılar da çekildiklerini de duyurdu. Az sonra.
5: Terörist başı Abdullah Öcalan için İmralı içerisinde özel bir villa yapıldığı iddiası tartışmalara yol açmıştı. MHP lideri Devlet Bahçeli o tartışmalara açıklık getirdi. Villa diye bir şey yok. 250 metrekarelik bir konut yapıldı dedi. İşte villa tartışmasının ayrıntıları.
6: Milliyetçi Ülkücü Hareket'in bilge lideri.
7: Terörist başı terörün bittiğini söyleyecekse haydi DEM grubuna gelsin, Umut hakkından da istifade etsin.
8: Terörist başı Abdullah Öcalan için İmralı'da villa yapıldığı iddia edildi. Bu iddiada Devlet Bahçeli'nin bir gazeteciye yaptığı açıklamaya dayandırıldı. Bahçeli villa tartışmalarına açıklık getirdi. Villa diye bir şey yok, 250 metrekarelik bir konut yapıldı dedi.
9: Villa diye bir şey yok, 250 metrekarelik bir konut yapıldı. Zaten bu konut cezaevi yerleşkesi içerisindedir. Dört tarafı suyla çevrili bir ada, orada görüşmeler yapsın, vereceği mesajlarını aktarsın diye bir konut yapıldı.
7: PKK'nın kurucu önderliğinin statü sorunu nasıl ele alınacaktır? Terörsüz Türkiye'ye hizmet eden İmralı'nın statüsü açığı nasıl kapatılacaktır?
8: Bahçeli Öcalan'ın terörsüz Türkiye sürecinde önemli bir rol üstlendiğini belirtti.
9: Abdullah Öcalan zaten 26 yıldır cezaevinde. Yaşı ilerlemiş durumda. Bu süreçte örgütü feshetmesi önemli. Örgütün ortadan kalkması noktasında bu sürecin arkasında olması kıymetli. O arada bir konut yapıldı. Yeri geldiğinde gazetecilerle de görüşsün. Bu imkanlar sağlanmalı, sağlanacaktır.
7: Terörsüz Türkiye kardeşlik projesi. Terörsüz Türkiye, gelecek nesillerimizin huzuru ve refahı adına alınmış tarihi bir sorumluluktur.
5: Türkiye Gazetesi'nin haberiyle devam edelim. Kaybeden Avrupa olur. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri efendim. Türkiye'yi 53 yıldır kapıda bekleten Avrupa Birliği için üyelik konusu Ankara için artık öncelik değil. Yine de kapıyı kapatmadık. Türkiye'yi alırsanız ne âlâ. Almazsanız da kaybeden siz olursunuz dedi. Suriye, Gazze ve Lübnan'a sahip çıkacağını vurgulayan Erdoğan, F-35 meselesi için de Trump söz verdi, yerine getirmesini bekliyoruz diye konuştu efendim. Trump söz verdi, bakalım yerine getirecek mi? Beklentiler böyle. Amerika Birleşik Devletleri'nden, diğer yetkililerden gelen mesajlar da bu şekilde. F-35 konusunda herhangi bir sorun yok. Öncelik F-16'ların modernizasyonu, sonrasında F-35'leri geçilecek diye açıklamalar var. Ama tabii Türkiye'nin beklentisi F-35'lerin en kısa sürede eline geçmesi. Devam. Yeni Parti'de efendim bir isim krizi çıktı. Hala da giderek büyüyor. Yenilik Partisi biliyorsunuz Yargıtay'a başvurmuştu. Bu isim kullanılamaz demişti. Yeni Yol Partisi de bu ismin seçilmesinin yakışıksız olduğunu söyledi. Şimdi bir yandan hukuki süreç işliyor. Bir yandan da Özgür Özel ve ekibi. Acaba bu işten nasıl çıkarız, bu krizi nasıl çözeriz diye düşünüyorlar ama henüz bir yol bulunamadı.
10: Bizim ismimizi kopya ediyor, Yargıtay buna müdahale ediyor. Koymasaydı kardeşim bunların hiçbir tanesi olmazdı.
8: Yeni partinin ismi siyaset arenasını allak bullak etti. Diğer partilerin ismine benzerliği başına iş açtı. Yenilik Partisi Yargıtay'a başvurdu. Yeni Yol Partisi ise o ismin seçilmesini yakışıksız buldu. Şimdi Ankara'da isim krizine çözüm aranıyor.
11: Uzun süredir beklediğiniz, kurulmasını istediğiniz yeni partimiz kuruldu.
8: Özgür Özel 90 milletvekiliyle CHP'den ayrılarak yeni partiyi kurdu. Ancak yapılan itirazları ve uyarıları dikkate almadı. Yenilik Partisi ile benzerliği nedeniyle bu ismi kullanamayacağı hatırlatıldığı uyarılara kulak asmadı. Türkiye siyasetinde eşi benzeri görülmemiş bir parti ismi krizi patlak verdi.
10: İsim karıştırılıyor, sokak karıştırıyor. Yenilik kamuoyunda vatandaş bunu karıştırıyor.
8: Yenilik Partisi ismimizi kopyaladılar diyerek Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdu. Yargıtay da yeni partiye ihtar çekti. Ya adınızı değiştirin ya da ek yapın dedi.
12: Pekala, çok basit bir şekilde düzeltilebilir yani. Yeni korunarak düzeltilebilir, değiştirilebilir yani.
8: Yeni parti ihtar evrakını bu ayın 14'ünde teslim aldı. 30 günlük süre başladı. Bu ihtara direnmeleri halinde konu Anayasa Mahkemesi

0: Mahkemesine taşınacak. Son noktayı AYM koyacak.
1: Anayasa Mahkemesi bu noktadan sonra dosya önüne gelir ve benzerlik olduğu kanaatine ulaşırsa yapacağı şey partiyi sicilden terkin etmektir. Adını siler ve parti adsız parti haline gelir. Yeni bir isim belirleyinceye kadar.
0: Benzer bir olay 2024 yılında yaşanmıştı. Siyasetçi Duygu Çiğ Sucuka yeni parti ismiyle bir parti kurmak istemiş. O başvuruda Yargıtay'dan dönmüştü. Sadece Yenilik Partisi değil Yeni Yol Partisi de duruma tepkili. Parti kaynakları yeni parti isminin seçilmesini yakışıksız bulduklarını belirtti.
1: Bu durumda benzerlik olduğu kanaatine varır ve partiye bildirir, parti de diretirse. Bu durumda biraz evvel bahsettiğimiz gibi parti adsız olacağı için seçime katılamaz.
0: Özgür Özel ve ekibi skandalı örtmek için apar topar Yenilik Partisi'nin kapısını çaldı. İttifak veya birleşme teklifi yaptı.
2: Kendilerine bana geldiklerinde sadece bu konuyla gelmediler. Geniş çerçevede bir işbirliği söz konusu olabilir dendi. 6 tane görüşme oldu. Benim Özgür Bey'le baş başa görüşmem dışında gönderilen heyetler vardı.
0: Yeni Parti Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül ise bir dönem genel başkanlığını yaptığı Türkiye Değişim Partisi'nin Özgür Özel'in emrinde olduğunu söyledi. Ayrıca bu partinin seçimlere girme yeterliliği olduğunu belirtti.
3: Gerçekten çok merak ediyorum. Bu kriz nasıl çözülecek? Yeni partinin yeni ismi ne olacak? Bir ek mi getirilecek? Tamamen değiştirilecek mi? Değişim Partisi olma iddiası var isminin. Ya da yeniye bir ek yapılırsa nasıl bir ek yapılabilir? Bakalım göreceğiz, önümüzdeki günlerde çözülür, illaki çok süreceğini düşünmüyorum. CHP 38. Olağan Kurultayı'nda menfaat vaadiyle delege iradesini etkileme suçlamasıyla açılan ceza davasının 7. duruşması görüldü. Mahkeme avukatların yeni tanık ve tutanak taleplerini kabul ederek davayı 21 Ekim tarihine erteledi.
4: Sırtımdaki hançerlerle seçime girmek zorunda kaldım.
0: Cumhuriyet Halk Partisi 38. Olağan Kurultayı'nda şaibe olduğu Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi kararıyla tescillendi. O şaibeye sebep oldukları iddia edilen 12 sanığın yargılamasına devam edildi. Duruşma 21 Ekim'e ertelendi.
4: Atamızın emaneti partimizi kimler pavyon masalarına meze etmeye çalıştı? Emanetimizi kimler mahkeme kapılarına düşürdü?
0: Kemal Kılıçdaroğlu'nun mağdur sıfatıyla yer aldığı şaibeli kurultay davasının 7. duruşması görüldü. Aralarında Ekrem İmamoğlu ve Özgür Çelik'in de bulunduğu 12 kişinin 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılamalarına devam edildi.
5: 100 bin lira çıkardı, poşetin içinde 100 bin lirayı verdi.
0: Duruşmaya taraf avukatları katıldı. Hakim dava dosyasına gelen evrakı tek tek okudu. Dinlenmesi talep edilen tanıkların gelmediğini belirtti, savunma avukatlarına söz verdi. Sanık Hüseyin Yaşar'ın avukatı İbrahim Karaca, tanıklardan Çetin Kızılbulut'un Ankara'da ikamet ettiğini söyledi, duruşmaya katılımı için davetiye çıkarılmasını talep etti.
6: Delege pazarı kurabilirsiniz. Belediye hocalarında delege pazarı kurabilirsiniz.
0: Sanık Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Çağlar Çağlayan da söz aldı. Nezahat Kurt'un Adem Soytekin'in dağıtılacak ev listesi iddiasına değindi. Bu iddiaya ilişkin İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki beyanların dosyaya eklenmesini istedi.
6: Sadece Cumhuriyet Halk Partisi örgütü delegeleri size sadece oy vermek için işe aldığınız bir dönemi kabul edemiyorum.
0: Diğer sanık avukatları da tanıkların dinlenmesinin beklenmesi talebinde bulundu. Mahkeme avukatların tüm taleplerini kabul etti. Tanıkların bir sonraki celsede hazır edilmesine hükmetti. Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi eksiklerin giderilmesi için davayı 21 Ekim'e erteledi.
3: Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Afganistan'ın başkenti Kabil'le Kandahar'a ziyarette bulundu. MİT Başkanı Kalın, Taliban yönetimin önemli isimleriyle görüştü.
7: Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Afganistan'a gitti. Kalın'ın adresi sadece başkent Kabil değildi. Kandahar'da da kritik temaslar kuruldu. Masada güvenlik vardı, istihbarat vardı, terörle mücadele vardı ve bölgeyi sarsan krizler vardı. MİT Başkanı Kalın, Afganistan İstihbarat Genel Direktörü Abdulhak Basık'la görüştü. Ardından Taliban yönetiminin en etkili isimleriyle peş peşe temaslarda bulundu. Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Molla Baradar, Savunma Bakanı Yakup Mücahit ve İçişleri Bakanı Siracettin Hakkani hepsiyle ayrı ayrı görüştü. Görüşmelerde Türkiye ile Afganistan arasındaki güvenlik ve istihbarat işbirliği mercek altına alındı. Yeni adımlar masaya yatırıldı. Ortak tehditler

0: değerlendirildi. Bölgedeki sıcak başlıklar da gündemdeydi. ABD ve İsrail'in İran'a karşı yürüttüğü savaş, Orta Doğu'daki kırılgan denge ve küresel güvenlik gündemi tüm detaylarıyla ele alındı. Terör örgütleriyle mücadele, insan kaçakçılığı, uyuşturucu ticareti, kritik görüşmelerin öne çıkan başlıkları oldu.
1: Efendim, hakim ve savcıların atamasında yeni dönem başlıyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek atamalarda hizmet puanı ve puan sıralamasının temel ölçüt olacağını açıkladı. Yeni sistem 2027 yılı ana kararnamesiyle uygulanmaya başlayacak.
2: Şeffaflığı artıracağız. Liyakatı esas alacağız. Kurumsal aidiyeti güçlendireceğiz. Mesleki itibarı daha da yukarı taşıyacağız.
3: Hakim ve savcıların atamalarında yeni bir sisteme geçiliyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek yeni düzenlemenin detaylarını duyurdu.
4: Hakimler ve Savcılar Kurulu yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığının teminatı olan önemli kurumlardan biridir.
3: Artık atamalarda hizmet puanı ve puan sıralaması temel ölçüt olacak.
5: Terfi ve teftiş sonuçlarıyla liyakat ve mesleğe uygunluk göstergeleri puanlamaya yansıtılacak. Doğu batı ayrımı kalkacak. Nesnel ve ölçülebilir kriterler ön plana çıkacak.
3: Yeni sistem 2027 yılı ana kararnamesiyle uygulanmaya başlayacak.
5: Emeğin, liyakatin ve mesleki başarının daha güçlü karşılık bulduğu, hakkaniyetin ve öngörülebilirliğin daha da güçlendiği bir atama sistemi hayata geçmiş olacak.
3: Yapılan değişiklik yargının daha etkin ve verimli işlemesine katkı sağlayacak.
5: Daha hızlı işleyen, daha isabetli kararlar üreten ve vatandaşlarımızın adaleti güvenini güçlendiren bir yargı sistemi için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz.
1: Türkiye Gazetesi'nde LGBT fonu iç savaş için manşeti vardı efendim. Kubilay Gülbek'le derin bakış şeklinde Türkiye Gazetesi'nde. LGBT'ye para yağdıran yabancı fonlar birçok ülkede sokak eylemiyle iktidar değiştirmiş. Biliyorsunuz geçtiğimiz hafta bir operasyon yapılmıştı bazı marjinal derneklere. Ve bu derneklere yurt dışından, Almanya'dan, Fransa'dan, Hollanda'dan ve Amerika Birleşik Devletleri'nden milyonlarca dolarlık fon desteği geldiği belli olmuştu. Peki ne diyor efendim haberin içeriğinde? Gizli servislerle çalışıyorlar. Masak verilerine göre 9 LGBT derneğine aktarılan 3,5 milyon dolarlık kaynak batılı gizli servislerin hibrit savaş stratejisini gözler önüne sürüyor. İki banka üzerinden United Kingdom Online Green Vakfı aracılığıyla aklanarak ülkeye sokulan bu fonlar toplumu yozlaştırıp asi bir gençlik oluşturarak sokak olaylarının fitilini ateşlemeyi hedefliyor diye yazılmış. Ve bir de örnek var efendim. Ukrayna'da darbe yaptılar. Ukrayna'da protestolar finanse edildi ve iktidarı düşürdü. Belarus ve Ermenistan'daki sokak devrimlerini bizzat organize etti. Gürcistan'da ise kitleleri sokağa dökerek casusluk yasasını engelledi. Aynı karanlık yapı benzer yöntemlerle Türkiye'deki toplumsal yapıyı hedef alıyor. Bizim toplumsal yapımızın bu tip işlerle kafasının karışacağını ya da büyük olaylara sebebiyet vereceğini hiç zannetmiyorum efendim. LGBT derneklerinin giriştiği bir bir eylemle, bir olayla sokaklarımız kolay kolay karışmaz ama yine de önlem almak da şart. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici LGBT dernekleri üzerinden aile kurumuna yapılan saldırılara tepki gösterdi. Ailem Güvende operasyonuna destek verdi. Tarladan markete fahiş fiyat artışı ve Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmaları da gündemindeydi.
0: LGBT dernekleri üzerinden aile kurumuna saldırı var dedi. Ailem Güvende operasyonuna destek verdi.
6: Orduyla, teröristle, savaşla, silahla yapamadıklarını bu sefer işte LGBT dernekleri vasıtasıyla aile kurumlarımıza saldırarak gençlerimizi temel değerlerimizden, inancımızdan, örf ve adetlerimizden kopartarak, evlilikten soğutarak bunları yapmaya çalıştılar. Asla kabul etmiyoruz.
0: Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Gündeminde tarladan markete fiyat yolculuğu soruşturması da vardı.
6: 8 liraya alınan bir ürünün, sebzenin, meyvenin 24-25 liradan alınmış gibi gösterildiği ortaya çıktı. Pandora'nın kutusu açıldı. Bu daha meselenin ufak bir tarafı, ben size söyleyeyim. Tarım ve gıdada bu meselenin daha ufak bir kısmı. Ama Başlandı mı başlandı, takdir ediyoruz ve alkışlıyoruz.
0: Destici Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasına ilişkin değerlendirmede de bulundu.
6: Biliyorsunuz Sayın Adalet Bakanımız Akın Gürlek'in de bir kararlılığı var. Hem Muhsin Başkanımızın ve arkadaşlarımızın şehadet süreciyle ilgili hem de diğer faili meçhullerle ilgili, cinayetlerle ilgili işte her gün bunları takip ediyoruz.
1: Dış gündeme geçelim. Amerikan basını Körfez ülkelerindeki İran saldırılarıyla ilgili çarpıcı bir iddia ortaya attı. Buna göre Rus casus uyduları Suudi Arabistan'daki ABD üssü vurulmadan önce 2 gün boyunca bölgede faaliyet gösterdi. Ortaya çıkan son fotoğraflarsa Amerikan üslerindeki yıkımın boyutunu gözler önüne serdi.
3: Rusya ile İran arasındaki stratejik ortaklık sahadaki dengeleri değiştirecek bir boyuta ulaştı. İran'ın Orta Doğu'daki Amerikan üslerine hedef alan geniş çaplı saldırılarından sadece 2 gün önce Rusya'ya ait 14 casus uydunun Suudi Arabistan'daki ABD askeri üssünün üzerinden geçtiği ortaya çıktı. Uzmanlara göre Moskova, Tahran yönetimini canlı uydu görüntüleri, hedefleme verileri ve gelişmiş silah teknolojileriyle destekliyor. Rusya'nın sağladığı nokta atışı istihbarat, İran İHA ve füzelerinin Amerikan askeri tesislerini çok daha yüksek hassasiyetle vurmasına imkan tanıdı. İki ülke arasındaki askeri işbirliği 2022'de Ukrayna Savaşı'nda kullanılan Şahit İHA'ları ile ivme kazanmıştı. 2025'te imzalanan 20 yıllık stratejik anlaşmayla resmiyet kazanan bu ittifak bir teknolojik alışveriş oluşturdu. Rus mühendisler tarafından jet motorlarıyla geliştirilen kamikaze İHA'lar ve hipersonik füze teknolojileri İran tarafından ABD'ye karşı kullanıldı. Öte yandan İran saldırılarının hemen ardından ABD üslerindeki yıkımın boyutunu gözler önüne seren yeni fotoğraflar sızdırıldı. CBS News'un ulaştığı görüntüler bizzat bölgede görev yapan Amerikan askerleri tarafından çekildi. Suudi Arabistan'daki Prens Sultan Hava Üssü'nde 4 motorlu dev Boeing E-3 Sentry keşif uçağının kuyruğu doğrudan isabet alarak gövdeden koptu. Kuveyt'teki Kamp Buhring dahil birçok üste kışlalar ve tahkimatlar tamamen kullanılamaz hale geldi. ABD Savaş Bakanlığı müfettişliği tarafından yayımlanan son raporda aralarında 60 uçağında bulunduğu ekipman kaybının maliyetinin 3,7 milyar dolara ulaştığı doğrulandı. Pentagon ise konuyla ilgili sessizliğini koruyor.
1: Aslında bu görüntü biraz da Amerika Birleşik Devletleri'nin karizmasını çizdi. Çünkü savaş boyunca zayiatı olabildiğince dünyaya göstermemeye çalışıyordu Amerika Birleşik Devletleri. Ama yine bu fotoğraflarda Amerikan basınında ortaya çıktı efendim. Şimdi arka arkaya geliyor. Mesela Boeing E-3 tipi bir uçak. Yaklaşık 300 milyon dolar bu uçağın değeri. Tam kuyruk kısmından vurulmuş bir radar uçak. Bölgedeki arama tarama faaliyetlerini sürdürüyor. Herhangi bir tehlike var mı? Bir tehdit var mı? Bu o görevi gören bir uçak ve üstünde de büyük bir kubbe bulunuyor. Tam radarı işte şurada. O da vurulduktan sonra yere düşmüş. 300 milyon değerinde bir uçak bölgede bu şekilde vuruldu. Yine diğer görüntüler de şimdi gelmeye devam edecek. Diğer vurulan yerlerde birçok bakın kurulan büyük çadırlar, üstlerdeki bazı prefabrik yapılar. Onların hepsi tek tek vuruldu ve yıkıldı. Yine devam ettiğimizde bazı araçların da vurulduğunu ve patladığını görüyoruz. Şimdi o görüntü de ekrana gelecek. İşte bir araç, o da bu şekilde vuruldu. Dediğimiz gibi Amerika Birleşik Devletleri'nin biraz daha karizmasının çizilmesine yol açtı aslında bu görüntüler. Hem bölgede ölen asker sayısı, verilen zayiat sayısı, uğranan hasar, bunlar kolay kolay açıklanmıyor Amerika Birleşik Devletleri tarafından ama bu görüntülerle tüm dünyada görmüş oldu. Rus ordusu Ukrayna'da bir yolcu trenini İHA'yla hedef aldı. Yolcular ve mürettebatın son anda tahliye edilmesi nedeniyle saldırıda can kaybı yaşanmadı. Rus İHA'sının vurduğu bir minibüstekiler ise o kadar şanslı değildi. 5 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.
3: Ukrayna'da savaşın hedefinde bu kez sivilleri taşıyan bir yolcu treni vardı. Kiev Kiev'den Mykolaiv'e gitmekte olan 122 sefer sayılı yolcu treni Rus güçlerinin saldırısına uğradı. Erkenden verilen alarm seviyesinde yolcular ve mürettebat son anda tahliye

0: edildi. Olası bir facianın eşiğinden dönüldü. Tren saldırısının ardından gündüz saatlerinde bir yolcu minibüsü Rus ordusunun hedefi oldu. Dnipropetrovsk bölgesinde insansız hava aracıyla düzenlenen saldırıda ölenler ve yaralananlar oldu. Bölge valisi Oleksandr Hanza saldırının Nikopol şehri çevresinde gerçekleştiğini açıkladı. Başkent Kiev'de güne patlama sesleriyle uyandı. Rusya Ukrayna genelinde 80 hava aracıyla dev bir İHA saldırısı düzenledi. Şiddetli patlamaların ardından vurulan depolarda yangın çıktı. Yaralananlar oldu. Ukrayna ordusu Moskova'nın tespit edilmesi ve düşürülmesi çok daha zor olan jet motorlu İHA kullanımını son dönemde 6 kat artırdığına dikkat çekti. Sahadaki tansiyon karşılıklı saldırılarla yükselirken diplomatik satranç da sürüyor. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov İstanbul'da yapılan müzakereleri hatırlattı. Müzakere olsa dahi saldırıların süreceğini açıkladı.
1: Niyet. Bunu tekrar tekrar söyledik. İstanbul Anlaşmaları'nın Batı'nın müdahalesi sonucu çökmesi nedeniyle yapacağımız müzakereler boyunca özel askeri operasyonu sürdüreceğiz.
2: Жили без войны.
3: Разговорить просто не о чем.
0: Yekaterinburg'da kameraların karşısına geçen Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova da ABD Başkanı Donald Trump'ın enerji ateşkesi teklifine cevap verdi. Zaharova, Rusya'nın ateşkeslere her zaman uyduğunu savunarak sözlerin somut adımlarla desteklenmesi gerektiğini söyledi. Ukrayna tarafındaysa gündem küresel gıda güvenliği. Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski gıda ihracatını korumak için Türkiye, Mısır ve Hindistan'ın da aralarında bulunduğu ortaklarla diplomasi yürüttüklerini belirtti.
4: İyiyim. Bize yardımcı olan tüm ortaklarımıza minnettarım. Mısır, Hindistan, Türkiye ve sürece dahil olan Arap ülkelerine.
3: India.
0: Zelenski, Ukrayna tahılının dünya genelinde yaşanabilecek bir hayat pahalılığı krizini önlemede kilit rol oynadığını vurguladı. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas da Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu oturumunda açıklamalarda bulundu. Kallas, Rusya'nın Avrupa genelindeki hibrit saldırılarının giderek arttığını belirtti. Putin durdurulmadığı sürece durmayacaktır dedi. Kallas, Rusya daha büyük riskler almaya hazır oldukça Avrupa'da daha büyük bir bedel ödetmelidir diye ekledi.
5: Efendim, Yeni Şafak'ta büyük enerji krizi geliyor haberi vardı. İsrail ve ABD'nin İran Açlığı Savaşı'nın aylarca sürmesi ve çatışmaların Hürmüz'den Kızıldeniz'e genişlemesi dünyada büyük bir enerji krizine yol açtı. Brent petrolün fiyatı 108 dolara çıkarak %50 arttı. Dünyadaki petrol stokları azaldı. Petrol üreticisi Rusya bile yakıt sorunu yaşamaya başladı. Bundan sonra ne olacak? Bu enerji krizi bu kadar büyürse maliyetler ne kadar artacak? Mesela haberin devamında bahsediyor efendim. Alternatif de devre dışı. Şimdi savaş başladığında 8,2 milyarlık varillik stoklar krizin etkilerini azaltmıştı. Ama savaş tabi uzadı. Hürmüz'ün kapanmasına yol açtı. Suudi Arabistan'ın Hürmüz alternatif olarak kullandığı Doğu Batı petrol hattı da geçen hafta balistik füzeler ve SİHA'larla vurulunca devre dışı kaldı. Bu da petrol fiyatlarının giderek artmasına ve enerji krizinin de büyümesine sebep oldu. Rusya'da ihracatı sınırladı. Bu da bir başka krizi tetikledi. Bakalım bundan sonrası ne olacak? İngiltere'nin yeni Ankara Büyükelçisi Jennifer Elizabeth Anderson 8 Eylül'de görevine başladı. Çiçeği burnunda Büyükelçi Türkiye-İngiltere ilişkilerine yönelik çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Anderson, Filistin topraklarını gasp eden İsrail yerleşimleriyle ticareti yasaklamasına ilişkin de konuştu.
6: Birleşik Krallık Başbakanı Filistin'de yaşananlar karşısında yeterli adımları atmadığını açıkça ifade etti. Birleşik Krallık artık yaklaşımını değiştiriyor. Gazze'de ve Batı Şeria'da akıl almaz acılar yaşandı ve bu böyle devam edemez. Birleşik Krallık daha fazla acı yaşanırken sessiz kalmayacak.
0: İngiltere, Filistin topraklarını gasp eden İsrail yerleşimleriyle ticaret yapılmasını yasaklamıştı. Buna ilişkin olarak olarak İngiltere'nin yeni Ankara Büyükelçisi Jennifer Elizabeth Anderson'dan çarpıcı açıklamalar geldi. Anderson, Gazze'de ve Batı Şeria'da akıl almaz acılar yaşandı ve bu böyle devam edemez dedi.
6: Yeni tedbirler tam olarak iki devletli çözümü desteklemek ve Batı Şeria'daki yaşadışı yerleşimleri engellemek amacıyla açıklandı. İsrail hükümetini eylemleriyle değerlendirmeye devam edeceğiz. İsrail'dan hem Gazze'de hem de Batı Şeria'da yeni bir yaklaşım beklediğimiz çok net.
0: Anderson 8 Eylül'de resmen görevine başladı. Hemen dil dersi aldı. Akıcı Türkçesiyle dikkat çekti. Türkiye ile İngiltere arasındaki ilişkilerin önemine vurgu yaptı.
6: Geçtiğimiz Nisan ayında Türkiye Birleşik Krallık Stratejik Ortaklık Çerçeve Anlaşması'nın Temmuz ayında ise güvenlik ve savunma ortaklığının imzalanmasıyla ortaklığımız daha da derinleşti. Göç, savunma, kalkınma, bilim, teknoloji ve inovasyon, yeşil enerjiye geçiş dahil tüm alanlarda işbirliğimiz sürekli derinleşiyor ve genişliyor.
0: Büyükelçi Anderson Türk kültürüyle ilgili düşüncelerini de anlattı.
6: Aslında ben Ankara'yı çok seviyorum. Türkçe'de pek çok güzel deyim ve ifade var kesinlikle. Mesela kuş uçmaz, kervan geçmez, aynı tas aynı hamam. En sevdiğim yemek karalahana sarması. Çünkü biz bir ailece olarak birlikte Karadeniz de yaptığımız bir tatil yemiştim.
5: ABD'li ünlü rapçi Macklemore'un Filistin'e destek veren sözleri nedeniyle konser turnesinden çıkartılması daha büyük bir eylemi beraberinde getirdi. Turnedeki diğer sanatçılar da çekildiklerini duyurdu.
2: So I say free Palestine. I say free Lebanon, I say free Cuba.
0: ABD'li ünlü rapçi Macklemore'un Gazze'ye destek vermesi büyük yankı uyandırdı. Grammy ödüllü sanatçı Filistin'e destek veren sözleri nedeniyle konser programından çıkarılmıştı. Eylemi dalga dalga büyüdü, konser planında yer alan tüm sanatçılar çekildiklerini duyurdu. Macklemore, İngiliz şarkıcı Ed Sheeran'ın ABD turnesine sahneye çıkacaktı. Ancak Filistin halkının yanındaki kararlı duruşu planı bozdu.
1: Ed Sheeran, bana konuştuğu birçok insan için özgür Filistin sözlerinin ve Filistin bayrağının görselinin incitici olduğunu söyledi. Ben de ona, eğer bu sözler İsrail tarafından öldürülen on binlerce Filistinli çocuktan daha fazla rahatsız ediciyse, o zaman bu insanların durduğu yerle benim durduğum yer arasında temel bir kopukluk olduğunu söyledim.
0: Macklemore'un turneden çıkarılmasına tepki gösteren Phineas, Lucas Graham, Aaron Rowe ve Bioga gibi dünyaca ünlü ön sanatçılar da turneden tamamen çekildi. Böylece Ed Sheeran'ın dev turnesinde hiçbir ön sanatçı kalmadı. Şarkıcı Ed Sheeran ise kararın kendisine değil, organizatöre ait olduğunu söyledi.
5: Çıksın şimdi tek başına, kendi söylesin, kendi oynasın Ed Sheeran'da. Madem mazlumların yanında değilsin, böyle dımdızlak kalırsın ortada. 15 ili kapsayan Ailem Güvende operasyonuyla baskınlar yapılmıştı. Operasyonun İstanbul ayağında gözaltına alınan 20 şüpheli mahkeme kararıyla tutuklandı. 14 şüpheli de adli kontrolle serbest bırakıldı.
7: Slogan Ailem Güvende'ydi. Operasyon düzenlendi. Baskınlar ard arda geldi. 20 şüpheli daha tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çocuklar, gençler, toplumun en temel yapı taşı olan aileler hedefteydi. Geçtiğimiz günlerde 5 il merkezli 15 ilde ekipler harekete geçti. Eğlence mekanlarına, belirlenen diğer adreslere şok baskınlar düzenlendi. Yüzden fazla şüpheli gözaltına alınırken yapılan aramalarda uyuşturucu madde, kaçak içki ve kayıt cihazlarından da oluşan dijital materyallerle çok sayıda suç unsuru ele geçirildi. Öte yandan bazı LGBT derneklerinin yurt dışından nasıl fonlandığı da MASAK raporlarıyla tek tek deşifre edilmişti. Operasyonun İstanbul ayağında gözaltına alınan şüphelilerin adliyedeki işlemleri bitti. Savcılıkta ifade veren 20 şüphelinin daha tutuklanmasına karar verildi. 14 şüpheli de adliyedeki maddi kontrol şartıyla salıverildi. Firari 13 şüphelinin de yakalanması emredildi.
5: Milli İstihbarat Teşkilatı'nın koordinasyonunda siber casusluk

0: operasyonu düzenlendi. Operasyonun hedefinde Ankara merkezli Aido yazılım firması vardı. Şirket tarafından geliştirilen bazı sendika yazılımlarına üçüncü kişilere ait bilgilere erişilmesini sağlayan özel bir sorgu arayüzü eklendiği belirtildi. Aido yazılım sahibiyle çalışanlarından oluşan 5 şüpheli gözaltına alındı.
1: Sendika yazılımının altından yasa dışı gizli veri tabanı çıktı. Çocuklar dahil milyonların kişisel bilgilerini ele geçirdiler. Bunu da saklamak için danışmanlık kılıfı uydurdular. Ancak MIT'in radarına takıldılar. Aido yazılımın patronu dahil 5 kişi gözaltına alındı. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın koordinesinde Siber Güvenlik Başkanlığı ve jandarma ekipleri Ankara merkezli Aido yazılım şirketine baskın yaptı. Sendikalara yazılım hizmeti veren şirketin geliştirdiği sistemlere gizli bir sorgu arayüzü yerleştirdiği siber istihbaratla deşifre edildi. Sistemde sadece sendikalıların değil, üye olmayan milyonlarca vatandaşın ve hatta 18 yaşından küçük çocukların da bilgileri çıktı. TC kimlik numarasıyla yapılan sorgularda tüm nüfus ve kimlik bilgilerine erişildiği, arka plandaysa dev veri setlerinin tutulduğu saptandı. Şüphelilerin sistem kayıtlarında NVI ibaresini kullanarak verilerin nüfus ve vatandaşlık işlerinden geldiği algısını oluşturmaya çalıştığı belirlendi. Büyük skandalsa şirketin Cloak & Wise adıyla kurumlara yasal olarak kişisel verileri koruma danışmanlığı verdiğinin belirlenmesiyle patlak verdi. Operasyonda şirket sahibi ve çalışanlarından oluşan 5 şüpheli kıskıvrak yakalandı. Şirket ve evlerde yapılan aramalarda çok sayıda bilgisayar ve dijital materyale el konuldu.
2: TGRT FM.
3: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
4: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
3: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
4: Değil midir?
3: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
4: Girdim.
3: Bak bakalım ne diyor.
4: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
3: O zaman durma, hızını yükselt.
4: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
5: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
6: Şimdi reklamlar.
7: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
8: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
9: Bankkart, seni düşünür o.
10: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.

0: merkezinde. İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Hafta içi her sabah evde, işte, arabada. Sağlık, günlük haberler, moda. Aradığınız ne varsa hepsi Hülyalı Sabahlar'da. Hülyalı Sabahlar 9.30-11 arasında.
3: Mutlu Sabahlar Hülyalı Sabahlar'la başlar.
4: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
5: Serkan!
6: Efendim abi?
5: Sorun olursa bankaya gittim, döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
6: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
5: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
7: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
8: Empara.

0: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
1: Kazancım.net, Sigortam.net.
2: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
3: Bize huzur lazım.
4: Reklamları dinlediniz. Bireyi değil, aileyi ön plana çıkaran Benim Ailem programı özellikle genç çiftler için tam bir rehber niteliğinde. Aile içi münasebetler, ailenin sosyal çevreyle olan ilişkileri ve tabii ki çocukların beden ve ruh sağlığı. Aile kavramının ve aile olmanın önemi. Uzman konukların başka yerde bulamayacağınız tavsiyeleri. Hande Karagöz her gün farklı bir uzman konuğuyla evlerinize misafir oluyor. Benim Ailem her gün 14 haberlerinden sonra TGRT FM'de.
5: TGRT FM.
4: Şimdi reklamlar.
6: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
7: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
8: Neova Sigorta.
9: Yayıncılık ve medya teknolojilerinin geleceği Broadcast X 2026'da buluşuyor. 22 ile 25 Ekim'de İstanbul Yenikapı Fuar Merkezi'nde sektörün lider markalarıyla yerinizi alın. Detaylı bilgi expolive.com.tr. Organizatör Expo Time Fuarcılık.
10: Serkan!
11: Efendim abi?
10: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim.
12: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
11: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
10: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
13: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
14: Empara. En para bankanın güzeli.
4: Reklamları dinlediniz.
5: TGRT FM.
4: TGRT FM Haber.
2: Mourinho'ya çok iş düşüyor. İnşallah Beşiktaşlı oyuncular, tabi Vincenzo Italiano'nun önderliğinde iyi işler başaracaklar. Siyah beyazlara şimdiden canı gönülden başarılar diliyoruz efendim. Geçelim Trabzonspor'a. Yeni teknik direktörü Thomas Reis oldu. Alman çalıştırıcı Bordo Mavililerin başında ilk maçına Galatasaray'a karşı çıkacak.
15: Trabzonspor'da Salah'ın yeni teknik direktörü belli oldu. Bordo Mavililer'de Thomas Reis dönemi başladı. Trabzonspor yönetimi alınan kötü sonuçlar sonrası Fatih Tekke'nin ikinci istifasını kabul etti. Bordo Mavililer bir dönem Samsun Spor'da

0: sporu çalıştıran Alman teknik direktör Thomas Reis'le anlaştı. Thomas Reis Trabzon'da coşkuyla karşılandı. Alman teknik direktör taraftara üçlü çektirdi. Thomas Reis Trabzonspor'un 13. yabancı teknik direktörü oldu. Reis Bordo Mavililerin başındaki ilk maçına cumartesi günü Galatasaray karşısında çıkacak.
1: Şimdi gelir gelmez bir göndermesi vardı biliyorsunuz. Fatih Tekke istifa etmeden önce biliyorsunuz takımdan ayrıldı. Öncesinde bir de istifa etmişti. O istifadan da bir hafta önce şöyle bir açıklama yaptı. Tam kovulmalık kadro dedi. Bu kadroyu başarılı yapamazsanız kovulursunuz. Reis de geldi şöyle dedi. Bu kadro şampiyon olacak kadro. Şimdi iki teknik adam arasındaki mentalite farkı da burada ortaya çıkıyor. Tabii şampiyonluk çok çok zor. Lig oldukça uzun bir maraton. Ama Trabzonspor'un elinde çok iyi bir kadro var. Muhammed Salah'ı, Fabinho'su, Onuachu'su. Belki Onuachu bu sezonu çok kötü başlamış olabilir. Ama bu ligde gol krallıkları yaşamış bir oyuncu. Bu ligde oynadığı sezonlarda ligi kırıp geçirmiş bir oyuncu. Yeniden kendine gelirse eğer 15-20 golden aşağı atması da çok da işten bile değil. Trabzonspor'un bu kadrosunu iyi değerlendirmek ve başarılar elde etmek işte Alman teknik adamın elinde. Daha önce Samsunspor'la yaptıkları ortada. Biliyorsunuz Samsunspor'u ilk 5'e soktu. İlk kez tarihinde Avrupa'ya götürdü ki orada da başarılı sonuçlar almak üzereydi ama olmadı. Başarılar diliyoruz Trabzonspor'a da bakalım neler yapacak Alman teknik adam bordo mavili forma altında. Devam. Formula 1'de gelecek sezonun takvimi açıklandı. Türkiye yarışı 1-3 Ekim 2027'de düzenlenecek.
0: Formula 1 araçlarının sesi İstanbul'da yankılanacak. Türkiye yarışının tarihi belli oldu.
2: 2027 yılından itibaren Formula 1'e yeniden dönmemizin şampiyonaya çok büyük değer katacağına İnanıyorum.
0: Formula 1'de gelecek sezonun yarış takvimi açıklandı. Türkiye Grand Prix'si 1-3 Ekim 2027 tarihleri arasında yapılacak.
2: Her açıdan kusursuz bir organizasyonla yarışlara ev sahipliği yapacağız.
0: 1 Ekim Cuma antrenman seansları yapılacak. 2 Ekim Cumartesi sıralama turlarına sahne olacak. Yarışsa 3 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek. Türkiye 2005-2011 sezonları arasında kesintisiz olarak Formula 1'e ev sahipliği yapmıştı. 2020-2021 yıllarında pandemi için iptal edilen yarışlar yerine İstanbul Park takvime dahil edilmişti. Formula 1 ile imzalanan sözleşmeyle Türkiye yarışı 5 yıl kesintisiz olarak düzenlenecek.
1: Efendim etiketimizi tekrar hatırlatalım. Susmak yok. Bu etikete mesajlarınızı bekliyoruz. Kısa bir ara sonra birlikteyiz.
3: TGRT FM.
4: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
3: TGRT FM.
5: Evde, işte, arabada, yolda. Bize ulaşabileceğiniz her noktada sizlerleyiz.
6: TGRT FM. TGRT FM Haber.
0: Narkotik köpeğiyle arama yapıldı. 11,5 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı. kırmızı bültenle aranıyordu. 8 yıl hapis cezası vardı. Polisten kaçamadı. Emniyet ekipleri uluslararası seviyede aranan şüphelinin izini sürdü. İstihbarat Şube Müdürlüğü ve MİT Bölge Başkanlığı ile ortak çalışma yürütüldü. Moldova makamlarınca uyuşturucu madde ticareti suçundan aranan 32 yaşındaki Lon Rusu'nun adresi İstanbul Esenyurt'ta tespit edildi. Ekipler 15 Eylül'de düğmeye bastı. Belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Kırmızı bültenle aranan şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Hakkında 8 yıl hapis cezası bulunan Rusu, yasal işlemlerinin ardından adli süreç kapsamında geri gönderme merkezine teslim edilecek. Uyuşturucu imalatçılarına bir darbe daha indirildi. Operasyonda ele geçirilen 4 valizden onlarca kilo sentetik ecza ham maddesi çıktı. Kütahya'da uyuşturucuyla mücadele çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Narkotik polislerince yapılan operasyonda 4 valiz ele geçirildi. Valizler tek tek açıldı. 99 kilo sentetik ecza ham maddesi prekabalin ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemleri sonrası çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Uçakta korku anları böyle görüntülendi. Ya Ali! İran'da Meşet kentinden Kirmanşah'a gitmekte olan yolcu uçağında facianın eşiğinden dönüldü. Ya Ali! Boeing tipi uçağın kalkıştan kısa süre sonra lastiği patladı. Lastiğin patlaması ile birlikte motorda arıza meydana geldi. Uçakta bir anda çok şiddetli bir sarsıntı başladı. Ya Ali! Sarsıntının etkisiyle kabin bölümünün tavanı yolcuların üzerine çöktü. Başüstü dolaplarındaki çok sayıda el bagajı koltuklara fırladı. Karanlığa gömülen kabinde yolcular panikle çığlık atmaya başladı. Uçak rota değiştirerek Meşet Havalimanı'na indi. Yolcularının durumunun iyi olduğu açıklandı. Ankara'da FETÖ'ye bir darbe daha vuruldu. Örgütün hücre evlerine operasyon yapıldı. Hakkında gözaltı kararı olan 4 şüpheliden 3'ü yakalandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında MİT ve Ankara Emniyeti harekete geçti. FETÖ şüphelilerinin Gaybubet Evi olarak bilinen gizli adreslerde saklandığını belirledi. Operasyon için düğmeye basıldı. Aranan 4 şüpheliden 3'ü yakalanıp gözaltına alındı. Zanlıların hücre evlerinde barınan diğer örgüt üyelerine yardım ettikleri anlaşıldı. Firari FETÖ şüphelisini yakalama çalışmaları ise sürüyor. Gazze'li Emir El Hanavi, İsrail onu kolu kanadı kırık evsiz barksız bıraktı. Ama o yaşama direnci ve hayat sevgisiyle İsrail'in yok etme planlarını boşa çıkartıyor. Yerinden edilenlerin bulunduğu kampta yaşayan Emir çocukluğuna sımsıkı sarılıyor. En sevdiği şey futbol oynamak. Her düştüğünde kalkıp arkadaşlarıyla yeniden futbol oynamaya devam ediyor. Küçük Emir'in yüzündeki o kararlı ifade çevredeki diğer çocuklara da umut veriyor. Gazze'de binlerce çocuk açlık ve yoklukla mücadele ederken Emir'in top peşindeki o masum adımları direnişin simgesi oldu. Her gün sadece 15 dakika kitap oku, para kazan. Kulağa bir promosyon gibi gelen bu uygulama devlet eliyle hayata geçirildi. Üstelik arkasında sadece okuma alışkanlığı kazandırmak değil, çok daha büyük bir hedef var. Müzik Singapur yönetimi dijital çağda dikkat süresi azalan vatandaşları için ezber bozan bir oyunlaştırma stratejisi başlattı. Vatandaşlar devletin internet sitesine her gün en az 15 dakikalık okuma seansını kaydettiğinde günlük 1 Singapur doları kazanıyor. Projenin temel amacı gençlerin odaklanma, eleştirel düşünme ve hayal güçlerini geliştirmek. Ancak hepsinden önemlisi gençleri sosyal medyanın zararlı etkilerinden korumak. Singapur, ekran bağımlılığına karşı günlük süre sınırları da dahil pek çok adımı tartışırken çözümü şimdilik sayfaların arasında arıyor. Dalgınlıkla bırakıldı, 4 dakikada çalındı.
3: Satsa en fazla 400'e 500'e, ya tam karnın mı aç, gel ben doyuracağım, söz.
0: Eskişehir'de mola veren Elif Sönmez dalgınlıkla telefonunu çöp kutusunun üzerinde unuttu. Sadece 4 dakika içinde yoldan geçen bir şahıs telefonu adeta eliyle koymuş gibi alarak kayıplara karıştı.
3: Biri gelmiş geçerken sanki eliyle koymuş gibi, hiç duraksamadan yani tak alıp gidiyor.
0: Telefonunu bulamayan Sönmez internetten yaptığı korum takibiyle cihazın en son Adalar semtinde sinyal verdiğini belirleyip polise şikayetçi oldu.
3: Ama önemli olan benim için telefon da değil, İçindekiler. Her şeyim, şifrelerim de dahil, hepsi o telefonun içinde şu an.
0: Sönmez Android kilitleme sistemini devreye soktu. Ekrana telefonumu teslim et notunu ve iletişim numarasını ekleyerek hırsızın vicdana gelmesini beklemeye başladı. Amerika Birleşik Devletleri'nin New York şehrindeki Times Meydanı bu kez devasa bizon kuklalarına ev sahipliği yaptı. Gerçek boyutlardaki iki dev kukla çevredeki insanlara canlılarmış hissi yaşattı. Bizon'un dönüşü adı verilen kamu sanatı projesi yerli kabilelerin mirasını ve doğanın yeniden doğuşunu simgeliyor. 2 metre yüksekliğinde ve 8 metre uzunluğundaki her bir bizonu hareket ettirmek için tam 3 kişi görev yapıyor. Bizonların tasarımlarındaysa geri dönüştürülebilir malzemeler kullanıldı. Yüzden fazla gönüllünün katkı sağladığı proje sadece bu 2 kuklayla sınırlı kalmayacak. Önümüzdeki günlerde 40 kukladan oluşan dev bir bizon sürüsü Manhattan ve Brooklyn sokaklarında yürüyecek. Sanatseverler de bu görsel şölene ücretsiz olarak eşlik edebilecek. Aracından indi, çocuğu tekme tokat dövdü. Tepki çeken olay İstanbul Esenler'de yaşandı. İki kadın kaldırımdaki ağacı salladığı için çocuğa saldırdı. Kadınlar önce çocuğu itti, ardından peş peşe tekme ve tokat attılar. O anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Durumu fark eden çevredekiler kavgayı ayırdı. Çocuğun ailesi yaşananlara tepki gösterdi. Evden adeta çöp taştı. Bir kamyon atık, 30'a yakın kedi ve bir köpek çıktı.
7: Ben niye çıkarttınız ya?
0: Görüntüler Muğla'dan. Sitede oturan vatandaşların kötü koku ihbarı üzerine belediye ekipleri harekete geçti. Zabıta ekipleri dairede çok sayıda eşya ve çöp bulunduğunu tespit etti. Adrese temizlik, zabıta, veteriner ve tarım ekipleri sevk edildi. Ekipler evden yaklaşık bir kamyon dolusu çöp ve atık çıkardı. Temizlik sırasında 30'a yakın kedi ve bir köpek bulundu. Evden çıkarılan bir kamyon atığın ardından hayvanlar bakım için geçici hayvan bakım evine teslim edildi.

0: Yeniden birlikteyiz efendim. Günaydın. Türkiye kaldığı yerden devam ediyor. İkinci saat dilimimize girdik. Hemen başlıklar gelsin, bakalım bu saat diliminde neleri konuşacağız. Gelsin efendim. İmralı'da villa yok. Efendim, Abdullah Öcalan için İmralı içerisinde özel bir villa yapıldığı iddiası tartışmalara yol açmıştı. MHP lideri Devlet Bahçeli o tartışmalara açıklık getirdi. Villa diye bir şey yok. 250 metrekarelik bir konut yapıldı dedi. İkinci başlığımız. CHP kurultayı için geri sayım başladı. CHP sözcüsü Müslüm Sarı, mutlak kararının 1,5 ay içinde kesinleşmesini beklediklerini söyledi. Kurultayı yapmamızın önünde engel kalmadı efendim, dedi efendim. Bu sözleri de ekranlara getireceğiz. Kurtlar Vadisi pusuya FETÖ incelemesi. Eski MİT yöneticisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında Kurtlar Vadisi Pusu dizisi hakkında FETÖ incelemesi başlatıldı. Dizideki bir karakterle Kaşif Kozinoğlu arasındaki benzerlik ve sahnelerdeki bazı ayrıntılar bilirkişi heyeti tarafından incelenecek. Dizinin yayınlanan bölümlerinde örgütsel talimatlar verilip verilmediği de netlik kazanacak efendim. Dördüncü başlık. FED 3 yıl sonra faizi yükseltti. ABD Merkez Bankası FED politika faizini 25 bas puan artırdı. 3 yıl sonra ilk kez bir artış geldi efendim. Bunun etkilerini de konuşacağız. Ve son başlık, fon krizi borsada deprem oluşturdu. Borsa İstanbul Yüz Endeksi fon piyasasında yaşanan gelişmelerin ardından sert satışlarla karşılaştı. 12.814 puana kadar geriledi. Kayıp %6'ya yaklaşırken devre kesici çalıştı. Finansal İstikrar Komitesi de bu gündemle birlikte şu anda toplantıya başladı. Toplantıya Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlık yapıyor efendim. Başlıklar böyle. Hemen etiketimizi de hatırlatalım. Susmak yok etiketine mesajlarınızı bekliyoruz. X'ten yani Twitter'dan. Günaydın Türkiye, kaldığı yerden devam edin.
1: İzmir Buca Belediyesi'nde skandalların ardı arkası kesilmiyor. Tatilci başkanın belediyesinde işçiler tam 7 aydır maaş alamıyor. Çaresiz kalan 80 emekçi belediye önünde toplandı ama çözüm yerine beğenmeyen çeksin gitsin tehdidiyle karşılaştı. Az sonra. Avrupa'da Rusya kaynaklı güvenlik endişeleri yeniden gündemde. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği topraklarında gerçekleşen son Rus saldırılarının münferit olaylar olmadığını savundu. Az sonra.
2: TGRT FM.
3: Şimdi reklamlar.
4: Türkiye best modellerini arıyor.
5: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliğin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
6: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
7: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroën DS3, Citroën DS4, Citroën DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
8: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
9: Bankkart, seni düşünür o.
3: Reklamları dinlediniz. Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var, kökleri nereye dayanıyor, aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların...

0: hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
4: Yatırım ihtiyaçlarınıza yönelik tüm çözümler Yapı Kredi Yatırım'da. Yapı Kredi Mobil, internet şubesi veya Yatırım Dünya'm üzerinden yatırım hesabınızı açın, hisse senedi ve viyop işlemlerinizi ücretsiz anlık piyasa verileriyle kolayca gerçekleştirin. Detaylı bilgi yapıkrediyatırım.com.tr'de. Yapı Kredi, bir adım önde.
5: Reklamları dinlediniz.
6: TGRT FM. TGRT FM Haber.
7: Tunceli Belediyesi'nde işçi krizi bir türlü çözülemiyor. Daha önce belediye başkanı Görkem Duman işçiler eylemdeyken tatile gitmişti. Dönüşünde maaşlar ödenecek sözü vermiş ama sözünü tutmamıştı. Ardından da yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmıştı.
8: İşte bak burayı Sevcan Orhan için kapattık.
9: Evet, ben kapattım.
7: Duman cezaevine girdi ama onun yerine gelenler de krizi bitiremedi. Buca Belediyesi bünyesindeki Üzümken şirketine bağlı çalışan 80 emekçi tam 7 aydır maaş alamadı. Bankalara borçlandılar, icralık oldular. Hatta tefecilerin eline düşenler bile var. Feryatlarını yetkililere duyurmak istediler. CHP Buca İlçe Başkanlığı'nın kapısını çaldılar. Ancak iddiaya göre Çiğli'den transfer edilen üst düzey yönetici, "Ben bu maaşları ödemem, kim ne yaparsa yapsın, işi bıraksın gitsin" diyerek kapıyı gösterdi.
10: Çiğli'den gelip kimse burada ahkam kesemez. Emekçinin hakkını ödeyin.
7: Belediyedeki bu vicdanları yaralayan tabloya AK Parti sert tepki gösterdi.
11: Bugünden sonra bu arkadaşlara sahip çıkılsın. Sahip çıkılmıyorlarsa da o zaman bu koltuklarda oturmasınlar. Bu aslında bu kadar basit. Yapamıyorsanız da gidebilirsiniz buradan.
12: Yazık, günah. 80 işçi 7 ay, efendim 7 ay maaş alamamak ne demek? İnsan bir ay bile maaş almayınca tökezler. 7 aydır bu insanlar gariban nasıl evlerini geçindirecekler? Çoluklarına çocuklarına nasıl bakacaklar? Bunları kimse düşünmüyor ne yazık ki. İçler acısı. İran ve Türkiye arasında iki kritik temas gerçekleşti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İranlı mevkidaşı Eskender Momeni'yi Ankara'da ağırladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ise İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile telefonda görüştü.
7: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi İranlı mevkidaşını başkente konuk etti. Görüşmenin öncelikli gündemi terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge süreci oldu.
13: Gösterdiğimiz kararlı mücadele sonucunda terör örgütü PKK, KCK kendini feshetmek ve silah bırakmak zorunda kalmıştır.
14: Süreci destekliyoruz. Türkiye, Irak, İran ve Suriye köklü bir çözüm için dört ülke olarak el ele vermeli.
7: İran İçişleri Bakanı Eskandar Momeni işte bu sözlerle sürece destek verdi. Taraflar terörle mücadelede hemfikirdi.
13: Bununla birlikte PKK'nın farklı isimler ve bölgelerdeki tüm uzantılarının tasfiyesi sürecini de hassasiyetle takip ediyoruz.
14: Silahlar bırakılmadan barış olmaz. PKK, PJAK ve tüm kolları varlıklarını sona erdirmeli, silahlarını bırakmalıdır.
7: İki bakan yeni nesil organize suç örgütleriyle mücadele ve ikili güvenlik işbirliğini gözden geçirdi. Bakan Çiftçi, insan ticareti şebekeleriyle mücadelede karşılıklı bilgi paylaşımını artırmamız gerekiyor dedi. Öte yandan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile telefonda görüştü. Görüşmede ABD-İran çatışmaları, süren müzakereler ve güncel gelişmeler ele alındı.
12: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Afyonkarahisar'da temaslarda bulundu. Gündeminde terörsüz Türkiye vardı. Hedeflerinin terör ve şiddeti Türkiye'nin gündeminden tamamen çıkarmak olduğunu söyledi. Bakan Güler, savunma sanayindeki milli sistemlere de dikkat çekti.
15: Kahraman Türk polisi mi? Merhaba.
16: Sağ ol.
15: Nasılsınız?
16: Sağ ol.
15: Sizler de sağ olun.
17: Gazi Meclisimizin büyük bir çoğunlukla kabul ettiği milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanunla

0: tarihi bir de adım atılmıştır.
1: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Afyonkarahisar'daydı. Partisinin il teşkilatıyla buluştu. Terörsüz Türkiye mesajı verdi. Terörü Türkiye'nin gündeminden tamamen çıkarmak istediklerini söyledi.
0: Bugün geldiğimiz noktada terörsüz Türkiye hedefimiz bu mücadeleyle elde edilen güvenlik kazanımlarının korunmasını, bin yıllık kardeşliğimizin daha da güçlenmesini, terörün ve şiddetin ülkemizin gündeminden bütünüyle çıkarılmasını esas almaktadır.
1: Güler'in bir diğer başlığı ise savunma sanayiydi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin imkan ve kabiliyetlerinin yerli ve milli sistemlerle sürekli ileri taşındığını vurguladı.
0: İnsansız sistemlerden milli gemilerimize, hava savunma ve füzelerden kara ve hava platformlarımıza kadar geliştirdiğimiz milli ve özgün sistemlerle Türk Silahlı Kuvvetlerimizin imkan ve kabiliyetlerini sürekli ileriye taşıyor. Bununla birlikte ülkemizin stratejik bağımsızlığını da güçlendiriyoruz.
1: Bakan Güler bu sistemlerin yalnızca ordunun gücünü artırmadığını, Türkiye'nin stratejik bağımsızlığını da güçlendirdiğini söyledi. Savunma sanayi ürünlerinin önemli bir ihracat kalemi haline geldiğini belirten Güler, ekonomiye sağlanan katkıya da dikkat çekti.
2: Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 6 Şubat depremlerinin ardından Kahramanmaraş'ta yapımı süren tarihi yapılar ve kültür varlıklarının yenileme faaliyetlerine ilişkin bir basın toplantısı düzenledi. Bakan Ersoy, kalan projelerin tamamlanmasıyla bölgedeki yatırım rakamının 34 milyar liraya çıkacağını belirtti.
3: ...6 Şubat depremleri bize bir kez daha gösterdi, kültürel mirasımızla afetlere karşı daha dirençli hale getirmek zorundayız.
1: Yaralar tek tek sarılıyor. Asrın felaketinde ağır yıkım yaşayan 11 kentin inşa süreçleri tarihi eserler ve kültürel mirasın ihyasıyla sürüyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'taydı. Bölgede incelemelerde bulunan Ersoy, depremden etkilenen kentlerde tarihi eser ve kültür varlıklarının restorasyon sürecine ilişkin açıklama yaptı.
4: 209 tanesinin tadilat, restorasyon ve yeniden inşa süreçleri tamamlandı. Vatandaşlarımızın kullanımına açıldı. Yıl sonuna kadar çok büyük bir adede 58 taneyi inşallah bu ay içinde, önümüzdeki ay Kasım ve Aralık ayları içerisinde hizmete almayı planlıyoruz. Kalan 110 tane eserimizi de inşallah 2027 ortalarına kadar hızlı bir şekilde restorasyon süreçlerini tamamlayarak vatandaşlarımızın kullanımına açacağız.
1: Restorasyonu tamamlanan eserler arasında camiler ve birçok tarihi yapı bulunuyor. Gaziantep Kalesi'nden Zeugma Müzesi'ne, Diyarbakır surlarından Zerzavan Kalesi'ne ve St. George Kilisesi'ne kadar onlarca eser yer alıyor.
5: Şehit Evliya Mahallesi'ndeki bu acemli cami. Deprem sırasında caminin minaresi tamamen yıkılmıştı, görüyorsunuz şimdi. Yeniden yapıldı. 3 yıl sonra da ibadete açılacak.
1: Bakan Ersoy 2026-2027 döneminin bölgedeki eserler açısından en yoğun tamamlanma ve açılış dönemi olacağını belirtti. İhya ve inşa sürecindeki yatırımların ekonomik büyüklüğüne dikkat çekti.
4: Yani kültür varlıkları şu ana kadar 12.3 milyara yakın bir harcama yaptı. Vakıflar Genel Müdürlüğümüzde toplamda bu yeniden inşa projeleri kapsamında 22 milyarlık bir tamamlandı. 22 milyarı geçen bir harcama yapmış olacak. Yani 34 milyarın üzerinde bir harcamayla bu süreci bakanlığımız tamamlamış olacak.
1: Ersoy eserlerin tamamının aslına uygun olarak yeniden onarıldığını belirtti. Taşların incelenerek eski taş ocaklarının dahi açtırıldığının altını çizdi.
4: Aslına uygun ihya edilmesi lazım ve özgün malzemesiyle ihya edilmesi lazım. Bu da tabii çok zor bir çalışma. O yapıldığı yıldaki ocaklar tespit ediliyor. O ocaklar kapalıysa tekrar açılıyor. Açıksa sorun yok. Kapalıysa tekrar açılıyor. Ve oradan taş, ihtiyaç duyulan taş temin ediliyor. Ve tekrar aslına uygun özgün malzemesiyle ihya ediliyor.
2: Efendim, Türkiye Gazetesi'nde bir özel haber var. Mahmut Özay'ın haberi. PISA'da okulları biz seçtik. Nedir efendim bu başlığın açıklaması? Muhalifler Türkiye'nin PISA başarısını sorular önceden alındı, öğrenciler özel hazırlandı yalanlarıyla karaladı. Biz de iddiaları işin başındaki isme sorduk efendim. Kim o işin başındaki isim? Andreas Schleicher. OECD Eğitim ve Beceriler Direktörü Schleicher PISA tartışmasına noktayı koydu. Okulları OECD'nin uluslararası yüklenicileri seçti. Sınava giren öğrenciler de özel yazılım ve prosedürlerimizle tespit edildi. Türkiye'den 203 okul ve 7702 öğrenci katıldı. Katılım oranı %98,6 oldu ve uluslararası standartlar tam anlamıyla karşılandı. Efendim işte tam olarak bu iddiaların da cevabı bu şekilde. Öyle bir cevap verdi ki ben utandım başlığı var yine. Dünya Türkiye'nin PISA başarısını konuşurken biz karalama yarışındayız. OECD yetkilisine hile var mı diye sordum. Şaşırdı. Süreç bilimsel yöntemlerle yürütülüyor deyince ben utandım diyor. Mahmut Özay da haberinde efendim. Devam edelim. Hürkuş 2 son testi de geçti. Askeri sertifika aldı. Bu kez kokpitte savunma sanayi başkanı Haluk Görgün ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran vardı. Milli uçağın esis kabiliyetlerini Gökvatan'da bizzat test eden Orgeneral Dalkıran Hürkuş 2'ye tam not verdi.
6: Tam olarak ben Hürkuş duruşumuzun belgesi bu.
7: Bugün robotu tamamlamış oluyoruz.
1: TUSAŞ'ı Türk mühendisleriyle imzasını attı. Üstelik sertifikasyonu da Türkiye yaptı. Hürkuş 2 askeri tip sertifikası da aldı. Son testler için Gökvatan'a doğru kanatlandı. Kokpitte Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran vardı. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün de kokpitte yanındaydı.
8: Kuvvetleri komutanı olarak kendi ülkemizin ürettiği bir uçakta uçmaktan daha gurur verici bir şey olamaz.
1: Hava kuvvetlerinin bir numarası Hürkuş 2'yi bizzat test etti. Sadece tam not değil teslimat onayını verdi.
9: Heyecanlıyız. Ayrı bir heyecan taşıyoruz. İnşallah çok yakın zamanda uçaklarımızın teslimatını kuvvetimize yapıyor olacağız.
1: Piste iniş yaptıklarında mühendisler tarihi anlara alkışlarla eşlik etti. Haluk Görgün ve Orgeneral Rafet Dalkıran Hürjet'le de test uçuşu gerçekleştirdi. Murat AESA radarıyla donatılan jet eğitim uçağı da testi başarıyla tamamladı.
8: Vatanımıza, milletimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Savunma Sanayi Başkanlığımıza, savunma sanayi firmalarımıza şükranlarımı sunuyorum.
1: Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün test sonrası sosyal medyadan paylaşım yaptı. İlk Hürkuş ikilerimizi kısa sürede Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza teslim edildi. Dedi.
2: Devam edelim efendim akşam gazetesiyle. Casus yazılıma MIT darbesi dün sabah yayındayken bu operasyon yayınımıza tam denk gelmiş efendim. Sendikalara yazılım hizmeti sağlayan firmanın arayüze eklediği sorgu ekranları üzerinden yüz binlerce kişinin kişisel verilerini servis ettiği tespit edildi efendim. Neler vardı bu operasyonun detaylarında? Şirkete ait serverlara el konuldu. Sistemin güvenli gözükmesi için bir de NVI logosuyla pazarlandığı öğrenildi efendim. Devam edelim hemen. Ankaralı Aydo Yazılım Şirketi'nin geliştirdiği yazılımlara üçüncü kişilerin kişisel verilerine ulaşılabileceği arayüzler eklendiği belirlendi. Şirketin kaynak olarak Dark Web ve Panel gibi isimlere sızan verileri kullandığı anlaşıldı. Bir başka kritik detay var. 18 yaşından küçükler var efendim. Bilgilerin tamamlanması için kullanıldığı tespit edildi sendika üyelerinin eklenmesinin ve 18 yaşından küçüklere ait kayıtlara da ulaşıldı. Bu işin en tehlikeli tarafı 18 yaşından küçük çocukların bilgileri internette milletin elinde dolaştırıldı. Eski MİT yöneticisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında Kurtlar Vadisi Pusu dizisi hakkında FETÖ incelemesi başlatıldı. Dizideki bir karakterle Kaşif Kozinoğlu arasındaki benzerlik ve sahnelerdeki bazı ayrıntılar bilirkişi heyeti tarafından incelenecek. Dizinin yayınlanan bölümlerinde örgütsel talimatlar verilip verilmediği de netlik kazanacak.
10: Kara dur. Gelme üstüme kara. Her şeyin bir izahı vardır.
1: bu sahnelerdeki karakter eski MİT yöneticisi Kaşif Kozinoğlu'nu mu anlatıyordu? Sorunun cevabı için önce dizinin senaristleri ifade verdi. Ardından savcılık harekete geçti. Kurtlar Vadisi Pusu dizisine FETÖ incelemesi başlatıldı.
10: Karara yalvarırım. Bir şans daha ver.
11: Kime? Ne zaman? Nerede operasyon yapacaksınız?
10: Bilmiyorum ama... öğrenirim.
1: MİT eski yöneticisi Kaşif Kozinoğlu'nun 2011 yılında cezaevinde şüpheli şekilde hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Kurtlar Vadisi Pusu'nun senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan bilgi sahibi sıfatıyla ifade verdi.
12: Kazım Kaşifoğlu karakteri diziye neden böyle bir isim karakter tercihinde bulundunuz? Gerçek hayattaki Kaşif Kozinoğlu mu aktarıyordu?
1: Peki dizideki karakterle gerçek hayattaki Kozinoğlu arasındaki benzerlik neden soruşturmanın konusu oldu? Dizinin 136. bölümü 10 Kasım 2011'de yayınlandı. Kaşif Kozinoğlu ise bundan yalnızca 2 gün sonra cezaevinde hayatını kaybetti. Kozinoğlu'nun ölümünden önce yayınlanan bölümde Kazım Kaşifoğlu isimli karakter için infaz emri veriliyordu. Bu benzerlik o dönem izleyicilerin de dikkatini çekmişti.
10: Beni hastaneye götürün. Kötüyüm. Kalbim.
13: İşin gücün numara. Hiçbir şeyin yok. Yürü hadi.
10: Bana silah verin. Bu işin içinde bir iş var.
1: Dizide Kazım Kaşifoğlu karakterinin vatan haini ilan edilerek öldürülmesi, bazı sahnelerde kullanılan araçların plakalarında FG Harf grubunun yer alması, FETÖ adına algı çalışması ve propaganda yapıldığı iddialarını gündeme getirdi. Tüm bu iddiaların ardından Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından dikkat çeken bir adım atıldı. Dizi hakkında inceleme başlatıldı.
10: Tamam çocuklar, savcıya şovunuzu yaptınız. Bırakın da gideyim. İşimiz var, gücümüz var. Hadi eyvallah.
13: Kaşifoğlu, gitmeyi unut. Savcı bu işin peşini bırakmaz.
1: Soruşturma kapsamında alanında uzman isimlerden oluşan özel bir bilirkişi heyeti görevlendirildi. Heyetin hazırlayacağı raporda dizideki senaryo kurguları, diyaloglar ve alt mesajlar mercek altına alınacak.
14: Sorularıma adam gibi cevap vereceksin.
10: Çıksın bunlar, konuşayım. Konuştuklarımdan anlamazlar.
1: Öte yandan soruşturmayla birlikte gazeteci yazar Nihat Genç'in yıllar önce yaptığı açıklamalarda yeniden gündeme geldi.
15: Bu Kurtlar Vadisi'nin bütün yönetmenleri ve senaristleri de mahkeme edilecektir. Ben ölürüm ölmem mahkeme edilecektir.
1: Geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden Nihat Genç, Kurtlar Vadisi ekibinin yargılanacağını öne sürmüştü.
15: Kurtlar Vadisi neydi? O Ezel dizisini çekenler bir gün gelecek bu ülkenin mahkemelerine yargılanacaklar. Sırasını bekliyor.
2: Kahramanmaraş'ta 9 öğrenci, 1 öğretmen, toplam 10 kişinin hayatını kaybettiği okul saldırısında soruşturmanın kapsamı genişliyor. Savcılık, saldırı sırasında okulu terk ettikleri iddiasıyla okul müdürü, müdür yardımcısı ve 2 öğretmen hakkında soruşturma izni istedi.
1: Öğretmen Ayla Kara ve 9 öğrencisi. Türkiye'yi yasa boğan o okul saldırısı 10 canı hayattan koparmıştı. İhmal var mı sorusunun cevabı için çalışmalar sürüyor. Savcılık okul müdürü yardımcısı ve 2 öğretmen için soruşturma izni istedi. Tarihler 15 Nisan'ı gösteriyordu. Kahramanmaraş'taki Aysel Çalık Ortaokulu bir faciaya tanıklık etti. Okulun öğrencilerinden İsa Aras Mersinli tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda öğretmen Ayla Kara ve 9 öğrenci hayatını kaybetti. 15 öğrenci yaralandı. Kanlı saldırıya ilişkin savcılık soruşturması genişledi. Güvenlik kameralarını inceleyen savcılık, okul müdürüyle müdür yardımcısının silah seslerini duyduktan hemen sonra okul binasından çıktığını tespit etti. Soruşturma yalnızca müdür ve yardımcısıyla sınırlı kalmadı. Bir öğretmenin de saldırı sırasında okulu terk ettiği belirlendi. Rehber öğretmeni hakkındaysa çok daha farklı bir tespit vardı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın raporuna göre rehber öğretmen saldırıdan önce fail İsa Aras Mersinli hakkında Çocuk Koruma Kanunu kapsamında gerekli bildirimi yapmadı. (Gülüyor) Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı 4 eğitimci hakkında reysen soruşturma başlattı. Eylemlerin görev suçu kapsamında olduğunu değerlendiren savcılık, Kahramanmaraş Valiliğinden soruşturma izni istedi.
2: Gülistan Doku soruşturmasında gelişmeler sürüyor. Soruşturma kapsamında düzenlenen 6. dalga operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 6'sı daha tutuklandı. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü ve 7 ili kapsayan operasyonların ardından dosyadaki toplam tutuklu sayısı 38'e yükseldi.
1: Yıllardır cevap bekleyen o soruşturma, yeni gözaltılar, yeni tutuklamalar.
16: Hangi ünvanda, hangi görevde olursa, ister emniyet görevlisi olsun, ister başka bir görevli olsun, hiç taviz vermez.
1: Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Dokun'un akıbetine ilişkin soruşturmada geçtiğimiz günlerde 6. operasyon düzenlendi.
17: Ben bir mezel istiyorum. Ben kızımı kemiği istiyorum.
1: Aralarında görevdeki emekli emniyet mensuplarının da bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alınmıştı. Soruşturmanın adresi bu kez delillerin karartılması ve soruşturmaya müdahale iddialarıydı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı, ardından adliyeye sevk edildiler. Savcılık işlemleri sonrasında 2 şüpheli serbest kaldı, 4 şüpheli ise tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Mahkemeden 2 tutuklama kararı çıktı, 2 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.
18: Yahu 7 yıldır hem kızımızı bizden aldılar.
19: Bakın bu bir vahşettir. Bu bir caniliktir.
1: Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu sayısı 38'e yükseldi. Gülistan Doku'dansa 5 Ocak 2020'den bu yana hala haber yok. Soruşturma sürüyor.
20: Bu olay bitmişti. Gülistan bulunsun ve bu katiller, örtbaççılar adalete hesap versin.
2: Şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin davada ilk duruşmaya sayılı günler kala çarpıcı bir gelişme yaşandı. Tuğyan Ülkem Gülter'in eski nişanlısı Kervan Eminoğlu Güllü'yü Tuğyan'ın öldürdüğünü ileri sürdü. Duruşmada bildiği her şeyi anlatacağını söyledi.

0: Arabeskin kraliçesi Güllü. Ölümünün ardından iddiaların ardı arkası kesilmedi. Kızı tutuklandı, oğlu affetmeyeceğim dedi.
1: Tutuklanmasını bekliyor muydun?
2: Tutuklanmasını bekliyor muydum? Açıkçası bekliyordum yani, evet. Ama savcılık makamı bu kararı verdiyse bir bildiği vardır.
0: Duruşmaya sayılı günler kalaysa şok eden bir itiraf geldi. 26 Eylül 2025'te Yalova'daki evinin terasından düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü için yürütülen davada ilk duruşma 1 Ekim'de yapılacak. Daha önce sanatçının kızı Tuğyan Ülkem Gülter annesini kasten öldürme suçlamasıyla tutuklanmıştı. Duruşmaya sayılı günler kala Gülter'in eski nişanlısı Kervan Eminoğlu'ndan dikkat çeken itiraflar geldi. Yanlışım ya. Eminoğlu Güllü'yü kızı Tuğyan'ın öldürdüğünü ileri sürdü.
3: Güllü'yü kızı öldürdü. Tuğyan'ın annesine olan kini, öfkesi benden dolayı değildi. Tuğyan annesine hep öfke besliyordu.
0: Kervan Eminoğlu Tuğyan'ın annesini kaldırabilecek güçte olduğunu söyledi.
3: Ben Tuğyan'ın tek başına annesini atabilecek güçte bir insan olduğunu biliyorum. Bizim birlikte çekilmiş olduğumuz bir videomuz var. Tuğyan beni sırtına alıyordu. Ben 85 kilo bir insanım. Beni sırtına alıp kaldıran annesini de çok rahat bir şekilde camdan aşağı atabilir.
0: Eminoğlu duruşma da tüm bildiklerini anlatacağını söyledi.
4: TGRT FM.
5: Şimdi reklamlar.
6: Vakıfbank'tan dört dörtlük fırsat. Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında eğitim, sigorta, sağlık ve vergi ödemelerinde 4 taksit, ayrıca Troy kartlara özel eğitim ödemelerinde 6 taksit fırsatı sizi bekliyor. Detaylı bilgi Vakıf

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Wanda. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
4: Serkan!
5: Efendim abi?
4: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için onu halledeceğim.
5: Nahit abi sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
4: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
6: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
7: Empara, Empara, bankanın güzeli.
8: Reklamları dinlediniz.
9: Hafta içi her sabah evde, işte, arabada. Sağlık, günlük haberler, moda. Aradığınız ne varsa hepsi Hülyalı Sabahlar'da. Sabahlarda. Hülyalı Sabahlar 9.30-11 arasında.
10: Sabahlar Hülyalı Sabahlar'la başlar.

0: Şimdi reklamlar.
1: Daha dün annemizin kollarında yaşarken daha dün...
2: Dede, şimdi okullu olduk diyordu hani.
3: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
4: Engin Bey bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
5: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
6: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
7: Bankkart, seni düşünür o.
0: Reklamları dinlediniz. Bireyi değil, aileyi ön plana çıkaran Benim Ailem programı özellikle genç çiftler için tam bir rehber niteliğinde. Aile içi münasebetler, ailenin sosyal çevreyle olan ilişkileri ve tabii ki çocukların beden ve ruh sağlığı. Aile kavramının ve aile olmanın önemi. Uzman konukların başka yerde bulamayacağınız tavsiyeleri. Hande Karagöz her gün farklı bir uzman konuğuyla evlerinize misafir oluyor. Benim Ailem her gün 14 haberlerinden sonra TGRT FM'de.
8: TGRT FM.
0: Şimdi reklamlar.
9: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına her ay 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye kadar kazanma fırsatı. Ayrıntılı bilgi Stablex.com.tr'de. Stablex.

0: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar türkiyefinans.com.tr'de.
1: Reklamları dinlediniz.
2: TGRT FM.
3: TGRT FM Haber.
4: Yaptırım uygulanması zorunda. Akran zorbalığı ile ilgili de yeni bir yasa neden çıkmasın? Çünkü küçük çocukların psikolojisi öyle bir etkileniyor ki yıllarca bu olayların etkisi altında yaşıyorlar. Psikolojik tedavi görüyorlar. Sarılması zor yaralar açılıyor efendim. Borsa İstanbul'un eski yöneticisi İbrahim Mustafa Turhan hakkında soruşturma başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmanın Turhan'ın sosyal medya hesabından yaptığı sermaye piyasası araçlarına hedef alan paylaşımlarından dolayı başlatıldığını duyurdu.
5: 4 milyon İzmirli'nin gönlünü kazanmak, onları ikna etmek.
6: Borsa İstanbul'un eski yönetim kurulu başkanı İbrahim Mustafa Turhan savcılığın radarına takıldı. Hakkında soruşturma açıldı. Sosyal medya hesabından sermaye piyasası araçları hakkında yatırımcıda korku ve paniğe sebep olan paylaşımlar yaptığı anlaşılan Borsa İstanbul'un eski yönetim kurulu başkanı ve genel müdürü ekonomist İbrahim Mustafa Turhan hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re'sen soruşturma başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı doğrudan ya da dolaylı olarak sermaye piyasası araçları hakkında yatırımcıda endişeye neden olacak nitelikte paylaşımlar yapıldığı yönündeki tespitlerin soruşturma konusu edildiğini açıkladı.
5: 4 milyon İzmirli'nin gönlünü kazanmak, onları ikna etmek. Daha aşağı bir hedef olmaz.
7: Bütün 26 milletvekilini mi çıkarmak istiyorsunuz?
5: Yok, milletvekili.
4: Devam edelim efendim. Vurguncuların saadet zinciri dün ekranlara getirmiştik. Yaş, meyve, sebzede yapılan o sahtekarlığı. Şimdi limonu tuttular, vatandaşı sıktılar. Ne demek istiyor burada Türkiye Gazetesi bu manşetinde efendim? Tarlada 5 lira olan yeni limon depolarda bekletildi. Şimdi tarlada 5 liraya alındı. Ve tam olarak aslında haberi böyle motomot okumadan size sistemi anlatacağım. Adam 5 liraya alıyor. Gidiyor abisinin adına bir şirket açıyor. Oraya 10 liraya satıyor. Sonra gidiyor eşinin adına bir şirket açıyor. Abisinden 10 liraya sattığı limonu 15 liraya eşinin şirketine gösteriyor. Bu arada ortada bir para dönmüyor. Bunlar sadece kesilen faturalar. Oradan da dayısını açtığı bir şirkete 20 liraya. Oradan da teyzesini açtığı bir şirkete 25 liraya. Böyle yapa yapa İstanbul'a gelene kadar 4-5 farklı zincirden geçiyor. 5 liralık mal buraya gelene kadar oluyor 30 lira. Hal böyle olunca da tarlada 6 lira olan ürünün maliyeti kayıtları 28 lira olarak işlendi. Ve işin en acı tarafı ölmüş 49 kişi adına makbuz kesip arzıksan baronlar zincire ekledikleri uydurma halkalarla vatandaşı soydu efendim. Neyse ki bu çarka bir çomak sokuldu sonunda. Umuyoruz benzer uygulamaları yapan kim varsa aynı operasyonlarla birlikte bu hırsızlık zincirine artık bir ket vurulur ve vatandaş da daha ucuz ürüne kavuşabilir. Akdeniz'de tam 5 ay süren o büyük hasret nihayet bitti. Yeni av sezonu gece yarısı atılan ilk ağlarla başladı. Mersin, Adana ve Hatay'da limanlar bayram yerine dönerken tekneler bira bismillah diyerek mavi sulara açıldı.
8: Ağlar fora, deryaya vira. Akdeniz'de hasret bitti. Binlerce balıkçı ilk kısmet için mavi vatana yelken açtı.
9: İnşallah hayırlısı. En güzel balıkları biz yakalayacağız.
8: 15 Nisan'da başlayan av yasağı Ege ve Karadeniz'in ardından Akdeniz'de de sona erdi. Ağlar denize atıldı, motorlar çalıştı. Burası Mersin. 321 kilometrelik dev sahil şeridine sahip kentte 7 ayrı barınak, tam 409 tekne ve yaklaşık 2000 balıkçı dualarla denize uğurlandı. Ağlar ilmek ilmek dokundu. Tekneler tepeden tırnağa bakımdan geçti.
10: Bütün balıkçılarımıza bereketli bir sezon diliyorum. Tabii bütün vatandaşlarımıza da balık tüketirken Erdemli'nin limonunu da tüketmelerini tavsiye ediyorum.
8: Kaptanlar kararlı, tayfa heyecanlı. Hedefte ise Akdeniz'in gözbebeği karides var.
11: Akdeniz'de önceliğimiz karides olmak üzere istavrit, sardalya, bu cins balıklar çıkar.
8: coşku sadece Mersin'de değil, Adana ve Hatay'da da üst seviyedeydi. Adana Karataş Limanı da bayram yerine döndü. Geçen yılın iki katı, tam 12 bin tonluk rekor bir üretim hedefleniyor.
12: Yine bismillah diliyoruz. Rast gelsin, bereket olsun.
8: Depremin yaralarını sarmaya çalışan Hatay'da sezon açılışı adeta bir şölene dönüştü. Mehteran takımı çaldı, kurdeleler kesildi. Av yasaklarının bitmesiyle birlikte balıkçılar umutlarını da ağlarına yükleyip mavi vatana yol aldı. Gece boyu atılan ağların ilk sonuçları bakalım tezgahlara nasıl yansıyacak?
4: Haydi şimdi ekonominin gündemine bakalım. Yaprak Hırka Yıldız'la ekonominin gündemini konuşacağız. Günaydın Yaprak.
13: Günaydın Okan, sana ve sevgili izleyicilerimize.
4: Şimdi hemen piyasalarla başlayalım istersen. Sonrasında önemli konular var bugün konuşacağımız.
13: Evet, döviz piyasalarıyla başlayalım. Beklenen karar açıklandı Amerika cephesinden. Diğer taraftan da borsayı da konuşuyor olacağız. Dolarla başladığımızda 48 lira 67 kuruşta olduğunu görüyoruz. Euro 55 lira 94 kuruşa geriledi. Bunun da tabii ki en önemli nedeni doların güçlü pozisyonunu koruması. Dünkü faiz artışının hemen ardından piyasalara yansıması bu oldu para birimleri açısından. Altına baktığımızda 6780 lira olduğunu söyleyelim. Birazdan serbest piyasayı da paylaşacağım. Ve endekse bakıyoruz. Endeks dün ciddi kayıplar yaşadı. 13123 puana kadar geriledi. Ne kadarlık bir düşüş var? %5.54. Devam ediyoruz diğer verilerle. Hızlıca ekranlarınıza geliyor. Çeyrek altında 11085 lira paylaşalım. Yarım 22169 lirada. Tam 44202 lira. Kripto paralara baktığımızda burada da son durum şu şekilde. Bitcoin'de de düşüşleri görmüştük. Sıcak veriler için şimdi tabelaya yansıyacak, ekranlarınıza getireceğiz. 76.380 doları gördük. Hafif yükselişler var. Dün öğleden sonra 75.000 doların üzerindeki seviyeler vardı Bitcoin'de. Ethereum 51 dolar 99 sent ve Litecoin 2440 dolar. Ripple'a baktığımızda da 1 dolar 29 senti paylaşalım.
4: Peki şimdi hemen başlayalım Fed'in faiz kararıyla. Kritik bir gündü ve herkes zaten bekliyordu haftalardır. Aslında piyasada fiyatlandırmıştı ve faiz artırımı geldi. Nasıl?
13: Doğru. Yani emtia cephesinde zaten daha önceden satın biliyorsunuz Okan, bu kararlar önceden satın alınır. Zaten o düşüşleri görmüştük. Bir faiz artırımı ihtimali %90'ların artık üzerine çıktı demiştik dün itibariyle. 25 bas puanlık bir artış geldi. Artış geldi ama metni biz çok önemsiyoruz. Metinde neler yer alacaktı? Kevin Warsh'un açıklamaları var, Fed Başkanı biliyorsun. Diğer taraftan da Trump'ın da baskılarının olduğunu biliyoruz ama oy birliğiyle bu kararın alındığını söyleyelim. Şöyle bir vurgusu var. Evet, bir takım veriler işsizliğe dair, istihdama dair, işte enflasyona dair, bunların hepsinin şu an için kontrol edilebilir olduğunu söyledi ama enflasyon açısında bir riskin hala devam ettiğini de söyledi. Hatta yani bu yıl içerisinde bir faiz artışı beklentisi artık piyasalarca çok daha kuvvetli hale geldi. Yansımaları ne oldu? Dış piyasada emtialar çok etkilendi dedik. Zaten düşüşler vardı. Hemen altın fiyatlarını ben sıcağı sıcağına paylaşayım. Evet. Dün biz daha yüksek seviyeleri onsta konuşmuştuk. 4273 dolara kadar gerileyen bir ons oldu. Gramda serbest piyasaya bakıyoruz. Gramda da 6722 lira var. Şimdi gümüşte de zaten satışlar gelmişti. Gümüşte çok büyük bir hareketlilik görmedik. 100 lira gibi gramı ve onsuna baktığımda da 63 doların üzerinde. Yani bu aslında gümüş için kritik seviye. 63 doların altına çok da piyasa inmesini öngörmüyordu. Zaten öyle oldu. Ama bundan sonra ne olur? Bu indirimler devam eder mi? Açıklamalar ne olur? Daha şahin bir tutum mu gerçekleşir? Bunların hepsini piyasa takip ediyor olacak. Diğer taraftan istersen biz de borsaya da bir değinelim.
4: Evet evet, borsa işi oldukça önemli. Dün çünkü borsada parası olanlar biraz kötü bir gün geçirdi.
13: Ya ne kadarlık bir düşüş yaşandı onu söyleyelim hemen. 769 puanlık bir önceki kapanışa göre düşüş olduğunu ifade edelim. 13.000 puanın üzerinde 13.123 puandan, evet, kapandı. Ya bunun temel sebebi esasında biliyorsun devam eden jeopolitik riskler ve enerji fiyatlarına olan etkisi. 105 dolar seviyelerinde bu sabah Brent'e baktığımızda. Evet. Diğer taraftan şimdi Türkiye'de aslında yerel piyasaları bizim enerji fiyatları çok daha fazla etkiliyor. Biliyoruz yani herkes takip ediyor motorin fiyatlarını, benzin fiyatlarını. Ciddi yükselişler var ki devlet desteğine rağmen onu da söyleyelim. Bunun da etkisi var. Öte yandan Amerika'da faiz

0: artışı beklentisi borsa tarafından da satın alındı. Onu ifade edeyim. Bu ne anlama geliyor? Bizde de Merkez Bankası biliyorsun bundan sonraki toplantıda 2 faiz indirimi gelebilir diye yorumluyorduk biz. İşte bu ihtimali biraz zayıflattığı için, mevduat faizleri hala yüksek kaldığı için tabii ki yatırımcı ağırlıklı olarak bu yatırım araçlarını tercih ediyor. Bir taraftan da biliyorsun bir takım soruşturmalar var borsadaki bazı şirketlerle alakalı. Burada işte bir ödeme aksaklığı nedeniyle diğer hisselerden çıktığı da söyleniyor yatırımcıların. Yani bu sebepler tabii ki borsadaki düşüşlere neden oldu. Bir taraftan şunu da hemen hatırlatalım. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek akşam saatlerinde biliyorsun bir çağrıda bulundu. Bu dakikalar itibariyle o toplantının olduğunu söyleyelim. Finansal İstikrar Kurulu toplantısı var Sayın Mehmet Şimşek başkanlığında. Öte yandan dün Sayın Şimşek'in bir sıcak açıklamalarını da bir televizyon kanalında gördük, takip ettik. Zaten orta vadeli program açıklamasında da bu vurguyu yapmıştı. Enerji fiyatları bu kadar yüksek olmasaydı, bu savaş olmasaydı bizde enflasyon oranı çok daha düşük seyredecekti. Evet. Hatta bu olumsuzlukların etkisi 7 puan olarak yansıdı bizde enflasyona dedi Sayın Şimşek. Yani diğer taraftan da tabii ki ciddi bir politikanın izlendiğini, enflasyonda düşüşün devam ettiğini ama çok daha hızlı düşüşler bekliyorduk. İşte maalesef jeopolitik riskler de nedeniyle biraz daha ağır gidiyor dedi ama hedeflerimize ulaşacağımız mesajını da bir kez daha yinelemiş oldu Sayın Şimşek.
1: Peki Yaprak, çok çok teşekkürler değerli katkıların.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Evet efendim, ekonomi gündeminde Yaprak Hırka Yıldız'la konuştuk. Şimdi kısa bir ara, etiketimiz susmak yok. Bekliyoruz mesajlarınızı. Kısa bir ara.
2: TGRT FM.
3: Yalnız değiliz asla. Birbirine sıkıca bağlanmış, nefes alıp nefes veren büyük bir bütünün küçük parçalarıyız. Toplum denilen bütünü oluşturur birlikteliğimiz. Birlikte ahenkle atan büyük bir kalbe dönüşür kalplerimiz. Madde kullanımı bu ahengi bozan en büyük unsurlardan biridir. Toplumdaki tek bir madde kullanıcısı bile sağlıklı işleyen bu yapıya zarar verir. Unutmayın. Bireyin madde kullanımı sağlıksız bir topluma, sağlıksız bir toplumsa yarınlarımızın yok olmasına neden olur.
2: TGRT FM.
4: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek İçinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
5: Radyonuzdaki sese kulak verin. 93'ten beri tüm Türkiye'ye ve uydudan tüm dünyaya sesimizi ulaştırıyoruz. Sesimizi ulaştırıyoruz. Radyonuzdaki sese kulak verin.
6: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
7: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
8: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
9: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
8: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
10: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: TGRT FM Haber.
3: Nana isimli benekli fok insanlara olan vefasıyla şaşırttı. Çin'deki fok 2 yıl önce yaralı halde bulundu. Uzun süren tedavi ve yaban hayatına uyum eğitimlerinin ardından törenle denize bırakıldı. Ancak Nana insanlara çok alıştığı için kıyıya geri döndü. Yetkililer fok balığını uzaklaştırmak için onu çok daha uzak bir bölgeye taşıdı. Fakat Nana pes etmedi. 6 gün içinde kilometrelerce yüzerek yine bildiği sahile döndü. Uzmanlarsa durumdan biraz endişeli. Hayvanın doğal yaşamına kavuşması için vatandaşlara foku beslememeleri uyarısı yapıldı. Ambulansa yol vermedi. Trafik ve sağlık magandasına yaptığının bedeli ağır ödetildi. Büyükçekmece'de bir sürücü ambulansın geçmesine engel oldu. Kamyonetteki şahıs siren ve korna uyarılarına rağmen bir türlü kenara çekilmedi. O anlar ambulans kamerasıyla kaydedildi. Kamyonet şoförünün kimliği plakadan tespit edildi. 46 bin lira ceza kesildi. Ehliyetine 30 gün el konuldu. Ayrıca trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten adli işlem başlatıldı.

0: Pencereden gördüğü dağa hayran kaldı. Oraya çıkacağım dedi. Hayalini sırtına aldı. 2540 metreye tırmandı.
1: Zordu ama başardım. Çok eğlenceliydi.
0: Iğdır'da yaşayan 10 yaşındaki Kameradel Turhan babasının iş yeri penceresinden o devasa dağı gördü. Hayalinin peşini bırakmadı. Gözünü 2540 metre yükseklikteki Tekelti Dağı'na diken minik kamera için hemen harekete geçildi. Arama kurtarma ve dağcılık kulübe ekipleri hazırlıklarını yaptı. 22 dağcı minik sporcuya eşlik etti. Yaklaşık 3 saatlik soluk kesen tırmanışın ardından kamer 2540 metrelik zirveye ulaştı. Manzarayı zirveden izleyen minik dağcı Azmi ile ilham oldu.
1: Bence çok güzel bir deneyimdi. Benim yaşımdaki çocukların da böyle bir deneyim yapmasını tercih ederim. Çok eğlendim.
0: Zehir tacirlerine darbe vuruldu. Kilolarca uyuşturucu sokaklara ulaşamadan engellendi. Şanlıurfa'da zehir tacirlerine geçit verilmiyor. İl Emniyet Müdürlüğü narkotik ekiplerinin kent girişindeki yol uygulamasında şüpheli araçlar tek tek durdurularak arandı. Denetimlerde durdurulan şehirler arası yolcu otobüsünün bagajı narkotik dedektör köpeğiyle didik didik arandı. Dedektör köpeğinin bir valize tepki vermesiyle yapılan aramada 4 parça halinde 17 kilo 300 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Tam 69.200 kişiyi zehirleyecek güçteki uyuşturucunun sahibi olan yolcu suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheli uyuşturucu ticareti suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Dediğini de yaptı. Akrabalarını topladı, eski komşusunun evini bastı. Hırsını alamayınca arabasını tekmeledi.
2: Parçala, parçalayın arabayı. Arabayı parçalayın, aferin.
0: Yetmedi, taş fırlattı. Bu dehşet görüntülerin adresi İstanbul Esenyurt'un Akçaburgaz mahallesi. Eski evinde sorun yaşadığı komşusu Ersin Sağ'ı sokakta gören şüpheli önce tartıştı. Ardından akrabalarını toplayıp Ersin Sağ'ın kapısına dayandı. Şüpheli eski komşusunu evden çıkarmaya çalıştı. Dakikalarca küfür ve hakaret yağdırdı. Komşusunu indiremeyen maganda apartmana da giremeyince hıncını Ersin Sağ'ın aracından çıkardı. Kalabalık aracı tekmeledi, taş atarak hasar verdi. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ancak kalabalığı da sakinleştirmek kolay olmadı.
2: Parçala, parçalayın arabayı. Arabayı parçalayın, aferin.
0: Maddi zarara uğrayan Ersin Sağsa mağdur olduğunu anlattı.
3: Bir baktım 20 tane araba olmuşlar, 50 kişi olmuşlar. Bir de çocuğum var, eşim var, korkuyorlar şimdi sokakta. Yürümeye korkuyorlar yani.
0: Vali ile belediye başkanı böyle yumruklaştı. Kolombiya'da Caqueta valisi ile Florencia belediye başkanı profesyonel boks ringinde karşı karşıya geldi. Maçta iki siyasetçi de koruyucu kask ve boks eldiveni taktı. Hakem yönetiminde gerçekleşen müsabakada ikili kıyasıya bir mücadele sergiledi. İzleyicilerin yoğun tezahüratları arasında geçen maçı vali kazandı. Siyasette yumruklu rekabet sosyal medyada da büyük ilgi gördü.
4: Tamam ablam, panik yapma.
0: Taksiye binen yolcu aniden fenalaştı. Taksici önce yardım etti, sonra da zamanında hastaneye ulaştırdı. O anlar kameraya böyle yansıdı.
5: Bayağı kriz geçiriyor, bana yol açın.
0: Olay İzmir'in Bornova ilçesinde yaşandı. Taksici Mehmet Emin Yalçın kalp krizi şüphesiyle fenalaşan kadın yolcusuna yardım ederek su verdi. Ancak daha da fenalaşan kadın yolcu sol kolunu hissetmediğini söyleyince Yalçın da hızla hastaneye yola çıktı.
6: Gidiyoruz ablam, gidiyoruz.
0: Yoğun trafikte polislerden yardım isteyen sürücü yolcuyu kısa sürede hastaneye yetiştirdi. Bilinçli davranışıyla zamanın, sözleriyle iyiliğin önemini gözler önüne serdi.
7: Bir can size emanet ve belki saniyeler oynuyor orada.
0: Taksici, İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nca ödüllendirilerek kendisine teşekkür edildi.
4: Tamam ablam, panik.
0: Uzaklaştırma kararı facianın önüne geçemedi. Gözü dönen koca eşi ve ailesini öldürdü. Antalya'nın Korkuteli ilçesinde 38 yaşındaki adam boşanma aşamasında olduğu 36 yaşındaki eşinin ailesiyle birlikte yaşadığı eve gitti. Uzaklaştırma kararını hiçe sayarak kapıya dayanan katil zanlısı çıkan tartışmada yanında getirdiği silahla kurşun yağdırdı. Kurşunların hedefi olan eş, kayınvalide ve kayınbaba olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan cinayet zanlısını yakalamak için geniş çaplı operasyon başlatıldı. Jandarma katliamla ilgili soruşturmayı çok yönlü sürdürüyor.

0: Yeniden birlikteyiz efendim. Günaydın Türkiye. Kaldığı yerden devam ediyor. Üçüncü ve son saat dilimindeyiz. Hemen bakalım başlıklarımıza neleri konuşacağız şimdi. Gelsin efendim ekran. İmralı'da villa yok. Terörist başı Abdullah Öcalan için İmralı'da özel bir villa yapıldığı iddiası tartışmalara yol açmıştı. MHP lideri Devlet Bahçeli o tartışmalara açıklık getirdi. Villa diye bir şey yok. 250 metrekarelik bir konut yapıldı dedi. Parti yeni, ismi tartışmalı. Yeni partideki isim krizi giderek büyüyor. Yenilik Partisi Yargıtay'a başvurup bu ismi kullanamazsınız demişti. Yeni Yol Partisi de bu ismin seçilmesini yakışıksız olarak nitelendirdi. Bir yandan hukuki süreç işliyor. Özgür Özel de arkadaşlarıyla birlikte biz ne yapacağız diye düşünüp bir çıkış yolu arıyorlar. CHP kurultayı için geri sayım başladı. Sözcü Müslüm Sarı. Mutlak butlan kararının 1,5 ay içinde kesinleşmesini beklediklerini söyledi. Kurultayı yapmamızın önünde bir engel kalmadı dedi. Kurtlar Vadisi pusuya FETÖ incelemesi. Eski MİT yöneticisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Kurtlar Vadisi pusu dizisi hakkında FETÖ incelemesi başlatıldı efendim. Ve son başlığımız. Demokrasinin utanç günü Menderes'in idamının 65. yıl dönümü 17 Eylül'de Türkiye demokrasisinin en kara günlerinden biri yaşandı. 1950 seçimlerinde %52,7 oyla iktidara gelen ve 10 yıl başbakanlık yapan Adnan Menderes ve arkadaşları idam edildi. Menderes'i arkadaşlarının idamının üzerinden tam 65 yıl geçti efendim. Başlıklarımız böyle, etiketimiz de tekrar hatırlatalım. Twitter'dan yani X'ten susmak yok etiketine mesajlarınızı bekliyoruz efendim. Kaldığımız yerden devam ediyoruz.
1: Türkiye İstatistik Kurumu Ağustos ayı konut fiyat endeksi verisini açıkladı. Ağustos ayında bir önceki aya göre %0,9 oranında artan endeks, bir önceki yılın aynı ayına göre %23 oranında yükseldi. Az sonra. Bir zamanlar her sürücünün eli vites kolundaydı ama manuel vitese sahip araçlar giderek tarihe karışıyor. Son verilere göre Türkiye'de sıfır otomobil alıcılarının %97'si otomatik vites.

0: tercih etti. Az sonra.
1: Terörist başı Abdullah Öcalan için İmralı içerisinde özel bir villa yapıldığı iddiası tartışmalara yol açmıştı. MHP lideri Devlet Bahçeli o tartışmalara açıklık getirdi. Villa diye bir şey yok. 250 metrekarelik bir konut yapıldı dedi. İzleyelim.
2: Milliyetçi Ülkücü Hareket'in bilge lideri.
3: Terörist başı terörün bittiğini söyleyecekse haydi DEM grubuna gelsin, Umut hakkından da istifade etsin.
4: Terörist başı Abdullah Öcalan için İmralı'da villa yapıldığı iddia edildi. Bu iddiada Devlet Bahçeli'nin bir gazeteciye yaptığı açıklamaya dayandırıldı. Bahçeli villa tartışmalarına açıklık getirdi. Villa diye bir şey yok, 250 metrekarelik bir konut yapıldı dedi.
5: Villa diye bir şey yok, 250 metrekarelik bir konut yapıldı. Zaten bu konut cezaevi yerleşkesi içerisindedir. Dört tarafı suyla çevrili bir ada. Orada görüşmeler yapsın, vereceği mesajlarını aktarsın diye bir konut yapıldı.
3: PKK'nın kurucu önderliğinin statü sorunu nasıl ele alınacaktır? Terörsüz Türkiye'ye hizmet eden İmralı'nın statüsü açığı nasıl kapatılacaktır?
4: Bahçeli Öcalan'ın terörsüz Türkiye sürecinde önemli bir rol üstlendiğini belirtti.
5: Abdullah Öcalan zaten 26 yıldır cezaevinde. Yaşı ilerlemiş durumda. Bu süreçte örgütü feshetmesi önemli. Örgütün ortadan kalkması noktasında bu sürecin arkasında olması kıymetli. O arada bir konut yapıldı. Yeri geldiğinde gazetecilerle de görüşsün. Bu imkanlar sağlanmalı, sağlanacaktır.
3: Terörsüz Türkiye kardeşlik projesidir. Terörsüz Türkiye, gelecek nesillerimizin huzuru ve refahı adına alınmış tarihi bir sorumluluktur.
1: CHP sözcüsü Müslüm Sarı, mutlak butlan kararının 1,5 ay içinde kesinleşmesini beklediklerini söyledi. Kurultayı yapmamızın önünde bir engel kalmadı dedi.
6: Kararında yaklaşık 1-1,5 aylık bir sürede kesinleşeceğini düşünüyoruz.
7: CHP mutlak butlan kararına ilişkin temyiz başvurusunu geri çekti. Kararın kesinleşmesini beklemeye geçti.
6: 4 davacı da temyiz başvurusunu geri çektiğine göre artık Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu süreci sonlandırması zorunlu hale geldi ve bu zorunluluğun sonucu olarak da biz bu davamızı çekmiş olduk.
7: Peki neden başvuru daha önce geri çekilmedi? Müslüm Sarı o soruya da cevap verdi.
6: Sayın Özgür Özel'in butlan kararından sonra hiçbir yetkisi kalmadığı halde kendisinin Cumhuriyet Halk Partisi adına bu başvuruyu o anki iradesine, o anki psikolojik ortamda, o anki iradesine saygı duyarak kararımızı geri çekmemiştik.
7: Müslüm Sarı, CHP Merkez Yönetim Kurulu toplantısı sonrası açıklama yaptı. Mutlak butlanın kesinleşmesi için takvim paylaştı.
6: Kararında yaklaşık 1-1,5 aylık bir sürede kesinleşeceğini düşünüyoruz. Bizim hukuki değerlendirmelerimiz budur.
7: Sarı, artık tamamen kurultaya odaklandıklarını belirtti. Hukuki engel kalmadı dedi. Diğer yandan yeni parti yaşadığı isim krizini aşmak için Yenilik Partisi ile görüşüyor. Bu süreçte CHP'nin de Yenilik Partisi ile görüştüğü iddiaları ortaya atıldı.
6: Cumhuriyet Halk Partisi'nin hiçbir yöneticisi formal ya da informal biçimde, yani resmi ya da gayri resmi biçimde Yenilik Partisi ile herhangi bir görüşme, toplantı, herhangi bir temas içinde değildir.
1: Efendim, yeni partide de biliyorsunuz bir isim krizi var. Çözülemedi, giderek büyüyor. Yenilik Partisi Yargıtay'a başvurdu. Bu ismin kullanılmamasını istedi. Yeni Yol Partisi de yakışıksız dedi bu ismin seçilmesi için. Şimdi Özgür Özel bir yandan hukuk süreci işlerken bir yandan da arkadaşlarıyla konuşuyor. Ne yapacağız arkadaşlar, nasıl çözeceğiz bu işi diyor. Bir çözüm yok şu anda.
8: Bizim ismimizi kopya ediyor. Yargıtay buna müdahale ediyor. Koymasaydı kardeşim bunların hiçbir tanesi olmazdı.
4: Yeni partinin ismi siyaset arenasını allak bullak etti. Diğer partilerin ismine benzerliği başına iş açtı. Yenilik Partisi Yargıtay'a başvurdu. Yeni Yol Partisi ise o ismin seçilmesini yakışıksız buldu. Şimdi Ankara'da isim krizine çözüm aranıyor.
9: Uzun süredir beklediğiniz, kurulmasını istediğiniz yeni partimiz kuruldu.
4: Özgür Özel 90 milletvekiliyle CHP'den ayrılarak yeni partiyi kurdu. Ancak yapılan itirazları ve uyarıları dikkate almadı. Yenilik Partisi ile benzerliği nedeniyle bu ismi kullanamayacağı hatırlatıldığı uyarılara kulak asmadı.

0: ve yeni parti isminin seçilmesini yakışıksız bulduklarını belirtti.
1: Bu durumda benzerlik olduğu kanaatine varır ve partiye bildirir, parti de diretirse. Bu durumda biraz evvel bahsettiğimiz gibi parti adsız olacağı için seçime katılamaz.
0: Özgür Özel ve ekibi skandalı örtmek için apar topar Yenilik Partisi'nin kapısını çaldı. İttifak veya birleşme teklifi yaptı.
2: Kendilerine bana geldiklerinde sadece bu konuyla gelmediler. Geniş çerçevede bir işbirliği söz konusu olabilir dendi. 6 tane görüşme oldu. Benim Özgür Bey'le baş başa görüşmem dışında gönderilen heyetler vardı.
0: Yeni Parti Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül ise bir dönem genel başkanlığını yaptığı Türkiye Değişim Partisi'nin Özgür Özel'in emrinde olduğunu söyledi. Ayrıca bu partinin seçimlere girme yeterliliği olduğunu belirtti.
3: Almanya'da ırkçı AfD'nin seçimlerde %45 oy almasıyla Hitler'den sonra sağın en büyük yükselişi yaşanırken yaklaşan eyalet seçimlerinde ömrünü ırkçılıkla mücadeleye adamış Türk aday Elif Eralp solun aday olarak anketlerde zirvede.
0: Almanya, Türkleri de yakından ilgilendiren tarihi günlerden geçiyor.
4: Çünkü bir sürü göçmen kökenli insanlar hala kabul görmüyorlar, ırkçılık yaşıyorlar. Bunun için de hepimiz sandığa gidelim, oyumuzu verelim.
0: Son seçimlerde ırkçı AfD'nin %45 oy almasıyla Hitler'den sonra aşırı sağ en büyük dönüşü yaparken karşı cephede bir Türk lider yükselişe geçti.
5: Evvelki yıldaki seçimlerde olan hatalar yüzünden Şubat'ta yeniden Berlin seçime gidilecek.
0: Gözler şimdi 20 Eylül'de Berlin'de yapılacak kritik eyalet meclisi seçimlerinde. Anketlerde büyük bir sürpriz yaşandı. Sol partinin Türk adayı Elif Eralp %21 ile zirveye oturdu.
5: Bunları siz de iyi ve önemli buluyorsanız 3 oyunuzu da sol partiye verin 12 Şubat'ta.
0: Ailesi 1980 darbesinden sonra Almanya'ya göç eden Eralp küçük yaşlardan beri ırkçılığa karşı hak mücadelesi yürütüyor.
6: Menschen wie ich sollen in diesem Land eigentlich nicht Bürgermeisterin werden.
0: Türk adayın kampanyasının merkezinde Berlinlilerin en büyük kabusu olan konut ve fahiş kira krizi yer alıyor.
7: TGRT FM Haber.
8: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
9: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
8: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
9: Değil midir?
8: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
9: Girdim.
8: Bak bakalım ne diyor.
9: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
8: O zaman durma, hızını yükselt.
9: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
10: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
11: Şimdi reklamlar.
12: Türkiye best modellerini arıyor.
13: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliği'nin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.

0: Çocukların eve her gün hastalık ihtimalleriyle döndüğünü anne olunca anlarsın. Allianz'la olunca sağlık sigortasının %20 indirimiyle rahatlarsın. Sen de 18 yaş altındaki çocuğunun Allianz sağlık sigortasını bugün başlat, %20 indirimi kaçırma. Allianz ailemle. Bugünden yarına Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için allianz.com.tr.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
2: lazım. Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta,
3: memnuniyetin sigortası. Reklamları dinlediniz.

Amerikası yarın. Monte Cristo 19. bölüm. Yapım ve yönetim Mehmet Köseoğlu. Yazan Alexander Dumas. Radyoya uyarlayan Mehmet Mert, Tayfun Türkili. Seslendirme yönetmeni Neslihan Gürgün, İskender Bağcılar. Kurgu ve montaj Engin Karagöz. Program yönetmeni Ahmet Faruk Koyuncu.

0: Bu hikaye, halkın kralcı ve Bonaparte diye ikiye ayrıldığı Fransa'da geçer. Edmond Dante isimli genç, tam çalıştığı gemiye kaptan olup, nişanlısı Mercedes'le evleneceği gün, iki arkadaşı tarafından iftiraya uğrar ve suçsuz yere mahkeme edilmeden zindana atılır. Zindanda, Bilge Falya ile tanışır. Osmanlı eserlerini çok okuyup inceleyen bu insan, adeta Osmanlılar gibi düşünmektedir. Dante, bu yaşlı adamdan fizik, kimya, astronomi ve tek Allah inancı üzerine dersler alır. Yaşlı adam çok hasta olduğu bir gün Dante'ye Monte Cristo adasında gömülü olan hazinesinin yerini söyler ve aynı gün ölür. Yaşlı adamın denize atıldığı sırada zindandan kurtulmayı başaran Edmond Dante, Monte Cristo adasına çıkarak söz edilen hazineyi bulur. Çok zengin olan Dante, adını Monte Cristo olarak değiştirdikten sonra 14 yıl görmediği babasının açlıktan öldüğünü, nişanlısı Mercedes'in ise kendisini iftirayla zindana gönderen Fernand'la evlendiğini öğrenir. Ve sonra düşmanlarından intikam almak için Paris'e yerleşerek çok güzel bir köşk satın alır. Monte Cristo'nun iki düşmanı vardır. Biri, nişanlısı Mercedes'i elinden alan ve daha sonra adını General Morcerf olarak değiştiren Fernand, diğeri de kaptanlığına mani olmak için kendisini zindana gönderen Dankar. Monte Cristo bir vesileyle her iki aileyle de tanışır. Daha sonra da kendisini suçsuz yere zindana atan savcı Wilfor'un ailesiyle tanışmaya karar verir.
1: 10 sene tıp, kimya, hukuk ve edebiyat tahsil ettim madem.
2: Siz gerçekten büyük bir insansınız Monsieur. Bunu çocuğuma içirdiğiniz ilaçtan anlamıştım. İyi ki bu hadise evinizin önünde oldu da uşağınız atlarımızı durdurdu. Ya başka bir yerde olsaydı, belki de ölmüş olacaktık.
1: Allah istemedikçe kimseye bir şey olmaz madam.
2: Çok sadık adamlarınız var Monsieur Comte. Atlarımızı durduran o hizmetçinize bu fedakarlığından dolayı bir hediye vermek istiyorum.
1: Rica ederim madam. Bu fikirden vazgeçiniz. Çünkü ahlakını değiştirmiş olursunuz.
2: Ama o hayatını tehlikeye atarak bizi kurtardı. Bu az bir fedakarlık değildir. Sonra sıradan bir hizmetçinin yapacağı şey değildi doğrusu.
1: Haklısınız madam. O sıradan bir hizmetçi değil. Kölemdir.
2: Ne? Köleniz mi?
1: Evet madam. Eski sahibi onu öldürmek üzereyken hatırı sayılır bir ücret verip satın aldım. Ve böylece hayatını kurtardım.
2: Ah Monsieur, şu doğruları bir türlü anlayamıyorum doğrusu. Bu zamanda kölelik olur mu hiç?
1: Ben de Fransızları anlamakta güçlük çekiyorum madam. Ayrıca şunu da söyleyeyim ki kölem istediği zaman gidebilir. Çünkü onu satın aldığım gün hürriyetini bağışlamıştım. Fakat o yalvararak yanımda kalmak istediğini söyledi.
2: Monsieur, itiraf edeyim ki anlaşılması çok zor bir insansınız. Bununla beraber sizin yanınızda kendimi emniyette hissediyorum.
1: İtimadınız beni şereflendirdi madam. Aman evlat, o şişelerden uzak dur. İçlerinde öyleleri var ki bir damlası insanı öldürmeye yeter.
2: Edward, Monsieur Comte'u duydun. Sağa solu karıştırmayı bırak ve yanıma gel. Şimdi kalkacağız zaten.
1: Ah işte atlarınızı durduran sadık kölem de geldi madam.
2: Bak Edward, bu hizmetçiyi görüyor musun? Canını tehlikeye atarak bizi kurtardı. Hadi şimdi ona teşekkür et.
3: Ay ne çirkin, kapkara bir suratı.
2: Edward, bu sözlerinden dolayı utanç duymalısın. Adamcağızın kalbini kırdın.
1: Üzülmeyin madam Wilfor.
2: Daha

0: olarak oturduğunuz ev burası mıdır Monsieur Comte?
1: Hayır madam, burası sayfi evimdir. Daimi evim Şanzelize Caddesi 30 numaradadır.
0: Ah Monsieur, bizi kurtardığınız için tekrar teşekkür ederim size. İzninizle gitmek istiyorum.
1: Elbette madam. Monsieur Villefort sizi merak etmiştir. Alice sizi götürsün.
0: O deli atlarla mı yoksa?
1: Merak etmeyin. Onlar Alice'in elinde kuzu gibi olurlar.
0: Dikkat ettim, köleniz hiç konuşmaz mı?
1: Konuşamaz madam. Çünkü onun dili yoktur. Benden önceki sahibi kızıp dilini kesmiş.
0: Canavarlık bu.
1: Doğunun kanunu katıdır madam. İhaneti asla affetmezler. Buyurun sizi kapıya kadar geçireyim. Alice, madamı ve oğlunu evlerine kadar götüreceksin.
2: Bana ne, bu çirkin adamdan hoşlanmadım. Atlarımızın bu mesleği sürüsün anne.
0: Edward, terbiyesizlik etme. O koskoca bir kont. Monsieur, oğlumun küstahlığını affedin lütfen.
1: Önemli değil madam.
0: Hadi Edward.
2: Anne, bu adamın yaramazlık yapma. Ya, çok çirkin.
0: Edward lütfen.
1: Tam Villefort'a göre bir velet.
3: Monsieur, bugün karım ve oğlum hakkında yaptığınız hizmet ve yardımdan dolayı size teşekkür etmeyi borç bildim. İşte şimdi bu ödevi yerine getirmek üzere gelmiş bulunuyorum.
1: Monsieur, bir anne ve bir çocuk kurtardığım için bahtiyarım. Eriştiğim saadet bana yeter. Kıymetli vakitlerinizi ziyaretim için harcamanıza hiç gerek yoktu.
3: Son günlerde bütün sosyete sizi konuşuyor Monsieur Comte. General Morcerf'in oğlu Albert'in hayatını da kurtarmışsınız. Bankacı, banklardan bir yıl için cep harçlığı olarak 6 milyon frank istemişsiniz.
1: Doğrudur.
3: Monsieur, siz kimsiniz?
1: Bir dost.
3: Beni gerçekten şaşırtıyorsunuz. Hayatımda sizin gibisine hiç rastlamadım. Lütfen söyler misiniz? Nerelisiniz?
1: Ben dünyalıyım Monsieur Savcı. Fransızca en az sizin kadar konuşabildiğim için beni Fransız zannediyorlar. Sudanlı kölem Alice beni Arap zanneder. Kahyam Romalı. Çünkü Arapçayı da İtalyancayı da onlardan güzel konuşuyorum.
3: Korkarım kuşların dilinden anladığınızı da söyleyeceksiniz.
1: Evet Monsieur. Havanın, suyun dilinden bile anlarım. 10 sene müddetle kimya, biyoloji, fizik tahsil ettim.
3: Bu kadar şeyi öğrenmeye bir ömür yetmez.
1: Allah dilerse ve iyi bir öğretmeniniz olursa yeter Monsieur.
3: Yani siz müstesna bir varlık olduğunuzu mu iddia ediyorsunuz?
1: Neden olmasın?
3: Tabiat kanunlarının dışına çıkamazsınız Monsieur. İstediğiniz kadar üstün bir varlık olduğunuzu iddia edin. Siz de benim gibi etten ve kemiktensiniz. Siz de yemek, içmek ve uyumak zorundasınız.
1: Bunları doğru söylediniz. Bakın, istersen bir ay sadece su ile yaşayabilirim. Aha. Yine istersen bir hafta hiç uyumadan durabilirim. Çünkü öyle bir okulda eğitim gördüm ki bunların hepsini denedim.
3: Kalbinize isabet eden bir kurşuna karşı ne yapabilirsiniz?
1: Allah dilemedikçe kurşunun bir şey yapmayacağına inanırım. Bir şeye daha inanırım ki o da inananın yaptığı iyilikler onu korur. Osmanlılar bunu bir sadaka bin belayı def eder şeklinde ifade ederler. Mesela şimdi elinizde bir tabanca olsa beni öldürebilir misiniz? Öldüremezsiniz. Çünkü benden iyilik gördünüz. Karınızla oğlunuzun hayatını kurtardım.
3: Yani Allah'ın koruması altında olduğunuzu mu demek istiyorsunuz?
1: Neden olmasın?
3: Monsieur, burası Fransa. Fransa'da Allah'ın kanunları değil, insanların yaptığı kanunlar geçerlidir. Fransa'da yaşayan herkes bu kanunlara uymak zorundadır.
1: Belki de herkes ama ben değil Monsieur Savcı.
3: Sizin ayrıcalığınız nedir Monsieur Comte?
1: Param ve bilgim.
3: Anlayamadım.
1: Anlaşılmayacak bir şey yok Monsieur. Makamların, rütbelerin, nişanların para ile satıldığı bir ülkede istediğim her şeyi ve herkesi satın alabilirim. Kafamla düşünüp paramla tatbik ediyorum.
3: Bilginizin derecesini tahmin edebiliyorum ama ya paranız? Servetiniz her şeyi ve herkesi satın alacak kadar çok mu?
1: Monsieur, istesem kralınızı bile satın alabilirim. Bunu servetimin büyüklüğünü anlatabilmek için söyledim. Yoksa tacını kaybetmiş bir kral ne işime yarar? Hizmetçilik bile yapamaz.
3: Çok gururlusunuz Monsieur.
1: Ben zalimlere, hainlere ve alçaklara karşı gururluyumdur Monsieur. Allah'a ve Allah dostlarına karşı tersine pek mütevazıyımdır.
3: Hastalıktan, ölümden, ihtiyarlıktan, servetinizi kaybetmekten korkmuyor musunuz?
1: Allah mutlak adildir. Onun istediklerini yaparsanız korkuya gerek yoktur.
3: Sıradan biri olmadığınızı kabul ediyorum. Sizi Bonapartçı olan babam Vardy Villefort'la tanıştırmayı çok isterdim. Mizacı bir bakıma size çok benziyor.
1: Nasıl bana benziyor Monsieur?
3: O da sizin gibi her şeye ve herkese meydan okurdu. Hatta krala bile. Ama o gururlu Bonapartçı bir günde değil, bir saatte değil, bir saniyede yatağa mahkum zavallı felçli bir adam olup çıktı. Şimdi o kızım Valentin'in şefkatine terk edilmiş yaşayan bir ölüdür.
1: Beni evinize davet etme nezaketini gösterdiğiniz için teşekkür ederim Monsieur. Babanızı tanımakla şeref duyacağım.
4: Monte Cristo, Villefort'la beraber bulunduğu müddet içinde kalbinde biriken kin bulutlarını dağıtmak için cariyesinin odasına gitti. Cariyesi, Kont'un yanındaki dairede kalıyordu. Kont ona prenses muamelesi yapıyordu. Çünkü gerçekten cariyesi bu muameleye layık biriydi.
1: Odanıza girmeme izin var mı Heidi?
5: Buyurunuz efendim, beni şereflendirmek için izin istemenize ne gerek var? Unutmayın, ben sizin cariyenizim. Efendi kölesinin odasına girmek için hiç izin ister mi?
1: Heidi, biliyorsunuz ki siz benim kölem değilsiniz.
5: Neden her zamanki gibi sen demiyorsunuz efendim? Yoksa sizi üzecek bir hata mı işledim?
1: Biliyorsun, hürriyetini bağışlamıştım sana. İstediğin zaman beni terk edebilirsin.
5: Sizi terk etmek mi? Neden terk edecekmişim?
1: Ah güzel Heidi, o kadar gençsin ki bu odanın içinde hapis hayatı yaşamana gönlüm razı değil. Herkes seni cariyem sanıyor ve hiç kimsenin yaptığımız anlaşmadan haberi yok. İntikamlarımı almam işi yıllar sürebilir.
5: Sürsün efendim, 10 yılda sürse sizi bekleyeceğim. Çünkü bunların içinde babamın intikamını almak da var.
1: Babanı hatırlıyor musun Heidi?
5: Hatırlamaz mıyım efendim? Babam beni sevincim diye çağırırdı. Hayatımda iki erkek sevdim. Biri sevgili babam, diğeri de sizsiniz.
1: Zavallı çocuk. Düşünmüyor musun ki 10 yıl sonra ben yaşlanacağım. Sen ise hala genç bir kız olarak kalacaksın.
5: Babamın bembeyaz uzun bir sakalı vardı. Ama onu yine de severdim. 60 yaşında olmasına rağmen gördüğüm genç adamlardan daha güzel gelirdi bana.
1: Babanı aratmamak için elimden geleni yapacağım. Madem beni baban kadar seviyorsun, ben de seni onun kadar sevecek ve koruyacağım.
5: Yanılıyorsunuz efendim. Babamı sizi sevdiğim gibi sevmezdim. Size olan sevgim başka. Babam öldü. Fakat ben yaşadım. Ama siz ölürseniz ben de ölürüm.
1: Baban hakkındaki sırrı zamanı gelmeden asla kimseye açma Heidi. Yoksa bütün planlarım bozulur.
5: Efendim, ben çocuk değilim. Ölürüm de ağzımı açmam.
1: Beni ne zaman görmek istersen çekinmeden haber verebilirsin.
5: Size ayak bağı olmak istemem efendim. Siz beni ne zaman özlerseniz gelebilirsiniz.
1: Peki. Ben şimdi gitmek zorundayım.
5: Nereye?
1: Eski patronum Monsieur Morelle'nin evine. Biliyor musun, onun genç oğlu sipahi yüzbaşısı Maximilian'le tanıştım. Babası gibi alçak gönüllü, iyi bir insan. Kız kardeşi evlenmiş. Beni evlerine davet etti. Zamansız gelmedim ya Monsieur Maximilian.
6: Aa, hayır hayır. Sizi evimizde görmek ne şeref Monsieur Comte. Hoş geldiniz. Kız kardeşim bahçede gülleri çapalıyor. Hemen haber göndereyim. Penelope, kız kardeşime ve kocasına bir konuğumuz olduğunu söyler misiniz?
1: Kendisini rahatsız etmeseydik.
6: Ne rahatsızlığı canım, olur mu öyle şey? Sizi görünce ne kadar sevinecek. Tabii eniştem Emmanuel de öyle. Günün 24 saatini hep yan yana geçiriyorlar.
1: Demek birbirlerini o kadar çok seviyorlar.
6: Onlar dünyanın en mutlu çiftidir Kontu.
1: Bunu duyduğuma sevindim.
7: Hizmetçi bir konuğumuz olduğunu söyledi abi.
6: Gelin Julie. Sizi dostum Monte Cristo ile tanıştırayım.
7: Monsieur, özür dilerim. Sizi böyle bahçe kıyafetiyle karşılamayı hiç istemezdim.
1: Madam, pahalı elbiseler içinde o kadar çok kadın gördüm ki ne yazık ki pek azı mutluydu. Mesut bir aile görmeyeli çok uzun zaman oldu. Bırakın üzerinizdekiler böyle kalsın. Sizi daha güzel gösteriyor.
7: Ah Monsieur, ne kadar alçak gönüllüsünüz. Halbuki bütün Paris sizin adınıza çalkalanıyor. Herkes sizi konuşuyor.
1: Bu evde ne kadar zamandır oturuyorsunuz madam?
7: Doğduğumdan beri Monsieur. Bu ev babamın hatıralarıyla doludur.
1: Çok mutlu bir aileniz var madam.
7: Evet Monsieur, gerçekten mutlu bir aileyiz.
6: Ah işte eniştem Emmanuel de geldi.
8: Evimize şeref verdiniz Monsieur.
1: O şeref bana ait Monsieur. Az önce sizlerin ne kadar mutlu olduğunuzdan söz ediyorduk.
8: Evet, gerçekten ben ve karım çok mutluyuz Monsieur.
7: Evet, ama bu mutluluğu yakalamamız kolay olmadı. Eğer bir aziz imdadımıza yetişmemiş olsaydı Morel ailesi parçalanacak
5: Şerefimiz 2 paralık olacaktı.
1: Söylediklerinizden hiçbir şey anlamadım madam.
5: Bakın, şu büfenin üstünde duran eski kırmızı keseyle hemen yanında duran paha biçilmez elması görüyor musunuz?
1: Evet madam. İkisinin arasında da bir mektup duruyor.
5: İşte bu 3 şey ailemizin en değerli hazinesidir Mösyö.
1: Kıymetli taşlardan anlarım. Elmas gerçekten pahalı bir parçaya benziyor.
6: Kız kardeşim maddi değerini kastetmemişti Mösyö. Bir kuyumcu için 100.000 frank değerinde olan bu elmas bizim için milyonlar kıymetindedir. Keseyle mektup da öyle.
1: Bunun nedeni nedir genç dostum?
6: Mösyö, onlar az önce kız kardeşimin sözünü ettiği Aziz'den bize kalan hatıralardır. Evimize gelen herkese bunu gösteriyor, o Aziz'in Ali Cenap davranışını anlatıyoruz.
1: Ya demek dünyada hala böyle insanlar var ha?
5: Evet var Mösyö. Ben o insanı gördüm. Babamı iflastan ve ölümden adımızı lekelemekten kurtaran o yüce insanı gördüm. Kaç kere Allah'a yalvardım. Mutluluğumuzu borçlu olduğumuz o Ali Cenap insanı karşımıza çıkarmasını diledim.
6: Ne yazık ki bugüne kadar hala o büyük insanın elini öpme bahtiyarlığına ulaşamadık.
5: Ama ben yine de ümidimi kaybetmedim. Gün gelecek o keseyi bize gönderen eli öpeceğim. Abim sizin Thomson French firmasını tanıdığınızı söyledi. Bize yardım eden Aziz de bu firmanın temsilcisi olduğunu söylemişti. Hadise 1829 yılında geçmişti. Yalvarırım size söyleyiniz. Bu Aziz kişiyi tanıyor musunuz?
9: Monte Cristo adlı oyunun 19. bölümünü dinlediniz. 20. bölümde buluşmak üzere, hoşça kalınız.

0: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.
1: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
4: Bankkart, seni düşünür o.
5: Reklamları dinlediniz.

Günaydın, hoş geldiniz. TGRT FM'deyiz. Buluştuk. Güzel bir günde yine sizinle birlikte olmanın keyfini yaşıyoruz. Yücel ana kumanda masamızda, ben Hülya. Ekip olarak günümüz güzel geçsin diliyoruz. Tabii İstanbul'da trafik var. İstanbul için konuşalım. Büyük şehirlerin hepsinde, hatta bazen daha küçük yerleşim yerlerinde bile sabah ve akşam, özellikle okul çıkış saatlerinde artık böyle bir moda oldu. Yakın yerde bile olsa anneler, eğer ayaklarının altında bir araba varsa, çocuklarını arabayla okula götürüp getiriyorlar. O da ona bir değişiklik mi oluyor bilmiyorum, neden böyle yapıyorlar. Eskiden daha çoktu, şimdi belki böyle biraz sağlık, adım atalım, aman işte çocuğumuz da yürüsün, kilo almasın, biz de kilo almayalım. Böyle bir akım da var son bu 1-2 senedir sosyal medyada. Ama görüyorum ki yine de çocuğunu okula bırakanların sayısı çok. Aynı güzergahta servisler var, toplu taşıma var. Küçük çocuklar için belki değişebilir. Belki iş güzergahında kişilerin ve giderken çocuklarını da bırakıyorlar. Elbette ki onların kendi özel denklemine söyleyecek herhangi bir şeyimiz yok. Ama trafikte tek başına ya da yanında çocuğuyla pek çok kişi görüyorum. Allah hepimize kolaylık versin. Eve gitme saatlerimiz gittikçe uzuyor. Bazen neredeyse çalışma saatinin günlük işte 8 saat diyelim mesaiye, çalışma saatinin 3'te 1'i kadar zamanı da ayrıca yola harcıyoruz. Bu da böyle kolay çevrilebilir, kabul edilebilir bir zaman dilimi değil. Dinlenmeye zaman kalmıyor. Kaldı ki eve gittiğiniz zaman da evdeki işler sizi bekliyor. Kadın erkek, artık bağımsız konuşuyorum. Yani sadece kadın eve geliyor, çalışıyor değil. Tek başına yaşayan, ailesine yemek yapan, iyi yemek yaptığı için bu görev ona kalmış erkekler de var. Ellerimize sağlık diyelim, ne yapalım, oturacağız, yiyeceğiz beraber. Sağlık olsun. Yeter ki herkesin keyfi yerinde olsun. Herkes işin ucundan bir şekilde tutarak o tek başına her şeyin altından kalkmaya çalışan cengavere biraz yardımcı olsun. Biz bugün ikinci bölümde Profesör Doktor Ekrem Burak İkinci'yi ağırlayacağız. Onunla başlayayım programımızın akışına. Kendisiyle Osmanlı'da taht iddia eden macera perestleri konuşacağız. Kimdi bunlar? Neden taht iddia ettiler? Acaba Osmanlı'nın buhranlı zamanlarında ortaya çıkan bu insanlar birileri tarafından mı yönlendirildi? Hepsini konuşacağız. Kimler vardı arkalarında? Akıllarını kimler çeldi? Nereye kadar gidebildiler? Sonları ne oldu? Hepsini değerlendireceğiz birlikte. İkinci bölümün konusu bu. Bu bölümde ise şöyle hızlıca bir hava durumuna, yol durumuna bakacağız. İstanbul'da sabah artık yağmur etkisini kaybetti. Hava serin. Güzel bir sonbahar sabahı. Ama önümüzdeki 1-2 gün içinde yağmurun artık iyiden iyiye izlerinin kaybolacağını söyleyebiliriz. Bakacağız haritaya, göreceğiz. Belki de yarın için yine yağmur var ama hafta sonu için yağmur olmadığını daha önce de konuşmuştuk. Bunu da son güncellemesini yapacağız ki dışarıda işi gücü olanlar, mesela hafta sonu bir kır düğünü planlayanlar, değil mi? Gözü şu anda meteorolojinin raporunda, nasıl olacak hava? Ya da ne bileyim, bir tekne düğünü, kendi bahçesinde bir düğün, bir nişan, böyle planları olanlar için biraz daha tabii hava durumu önemli. Bakacağız, göreceğiz beraber. Bir yandan da yol durumuna bakacağız. İstanbul'da şu anda trafik nasıl, onu bir değerlendireceğiz. İstanbul trafiği sabah saatlerinde, akşam dönüş saatlerinde oldukça yoğun. Bugün %56'lık bir trafik yoğunluğu var. Bir kaza var Mahmutbey Köprüsü Bağcılar yönünde. Bu güzergah yoğunlaşmış durumda. Buradan Aksaray istikametine de ciddi bir yoğunluk var. Tem'e baktık, madem oradan başladık devam edelim. Firuzköy Isparta Kule trafiği bugün neredeyse Basın Ekspres'e kadar uzamış durumda. Devamında bu yolun köprü istikametinde yine Sultan Gazi yol ayrımından başlayan ve Maslak'a kadar süren bir yoğunluk var. Bağlantı yolunda Akom'dan Nurtepe yönüne bir araç arızası var. Bu bölge biraz yoğun. E5'te Beylikdüzü Avcılar Küçükçekmece yoğunluğu var. Sonrasında trafik biraz rahatlayacak ama Florya yoğun. Sonrasında Sefaköy'ü geçer geçmez başlayan bir Şirinevler yoğunluğu var. Ardından İncirli Merter noktası yoğun. Sonrasında Cevizli Bağ yoğunluğu Ok Meydanı'na kadar götürecek sizi. Merter bugün biraz daha açık geçmiş günlere göre, ama Mecidiyeköy noktasında ciddi bir yoğunluk var. Zincirlikuyu istikametinde sahil yolu çok rahat, tarihi yarımada. Karaköy'de bir yavaşlama var ama sonrasında buradan 1. 2. köprülere gayet rahat ulaşabilirsiniz. Anadolu yakası Avrupa yakasına göre daha yoğun.

Yine köprülere bakalım. Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte özellikle ikinci köprüde, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ciddi bir yoğunluk göze çarpıyor sevgili dinleyiciler. Bu yoğunluk bugün Ümraniye'den başlıyor ama geriye doğru baktığınızda E5'ten Ataşehir'e girdiğiniz andan itibaren yoğunluk var. Aynı zamanda TEM'den gelen, Sancaktepe'den gelen trafik yoğunluğu da bölgeyi ağırlaştırıyor. Şu anda köprü güzergahı oldukça yoğun. Ümraniye Elmalı Kavacık Köprü arası Ataşehir yoğun. Çakmak Köprüsü biraz daha rahat. E5'e bakalım. Maltepe'den itibaren başlayan bir yoğunluk var. Ağırlaşmaya başlıyor trafik. Ataşehir yoğun. Sonrasında trafik rahat ama Göztepe diye geçer geçmez yine Kadıköy istikametinde yoğunluk olduğunu söyleyelim. Şehitler Köprüsü'nü kullanacak olanlar için Bostancı yoğun. Sonrasında Çamlıca-Altunizade Köprü arasında yoğunluk var. Anadolu yakası da sahil yolu Avrupa yakasına oranla biraz daha yoğun görünüyor sevgili dinleyiciler. Tuzla yoğun. Sonrasında Kartal sahili yoğun. Maltepe yoğun. Devamında yoğunluğun Bostancı'da yine etkisini artırdığını görüyoruz. Tersi istikamette Bağdat Caddesi de yoğun. Bu arada Avcılar Şükrü Bey Küçükçekmece yönüne bir araç arızası eklendi. Bölgenin yoğunluğunu arttıracağı tahmin edilebilir. İstanbul trafiği böyle. Gelelim hava durumuna. İstanbul'da sıcaklık 21 derece, gün içinde 26 dereceye kadar çıkacak. Bu sabah ve yarın sabah saatlerinde yağış geçişleri tahmin ediliyor. Sonrası hava açacak. Cumartesi, pazar, pazartesi için sıcaklığın da 1-2 derece artacağını, yağışın etkisini kaybedeceğini söyleyebiliriz. Ama meteoroloji bugün Ankara, Eskişehir'in doğusu, Çankırı, Kırıkkale ve Çorum'da aralıklı ve yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklediğini ifade etmiş. Saat 21'e kadar geçerli bir uyarı bu. Yine Güney ve İç Ege ile Batı Akdeniz'de kuvvetli yağış beklendiği ifade ediliyor. Bu bölgeler için sarı kodlu uyarı yayınlanmış. Harita üzerinden bunları daha detaylı göreceğiz. Başkente geçelim. Ankara'da 15 derece sıcaklık. Bugün kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Biraz önceki uyarıda yer aldığı gibi bu kuvvetli yağış akşam saatlerine kadar etkili olacak. Yağış etkisini azaltarak yarın da devam edecek ama hafta sonu için yağış yok. Sıcaklıklar düştü. Gece sıcaklıkları 12 dereceye kadar inecek. Hafta sonunda serin ama gündüz sıcaklığı pazartesi gününden itibaren yeniden 27 dereceye kadar çıkacak. İzmir'e geçelim. İzmir'de önümüzdeki 5 gün içinde yağış beklenmiyor. Şu anda sıcaklık 24 dereceye doğru gidiyor. Gün içinde 30 dereceye kadar ulaşacak. Kuzeyli yönlerden rüzgar alıyor İzmir. 29-30 derece önümüzdeki 4-5 günün hava sıcaklığı. Gece sıcaklığı ise 18-19 derecelerde seyredecek. Güzel bir sonbahar havası İzmir'de. Şimdi haritayı açalım ve bugüne şöyle bir detaylı bakalım. Çünkü bugün şöyle Muğla'dan başlayalım. Gerçi Ege'nin içleri yağış alacak ama kuvvetli yağış alacak yerleri sayayım size. Bugün Muğla, Burdur, Isparta, Denizli, Uşak, Afyon ve biraz daha kuzeyde Kütahya, Eskişehir, Ege'nin içlerinden İç Anadolu bölgesine doğru dönelim. Ankara, bölgenin kuzeyinde Bolu, Çankırı, yine biraz daha kuzeyinde Kastamonu, Amasya kuvvetli yağış alacak. Çorum kuvvetli yağış alacak yerlerden. Onun dışında İstanbul'un özellikle doğusuyla birlikte Marmara'nın doğusu, Karadeniz'in tamamı, İç Anadolu bölgesinin neredeyse tamamı, Ege'nin tamamı hemen hemen yağış alacak. Karadeniz'de de yağışların kuvvetli olacağı yerler var. Sinop'tan başlayacak bu kuvvetli yağış, Ordu'ya kadar gidecek. Güneydoğu Anadolu bölgesinde sıcaklıklar 35-36 derecelerde. Doğu Anadolu bölgesinde yağış yok. Trakya'da yağış etkisini kaybetti. Marmara'nın batısında ve iç bölgelerinde, İzmir'de yağış etkisini kaybetti. Yarından itibaren bu yağış doğuya doğru hareket edecek ve cumartesi günü sadece Doğu Anadolu ve Karadeniz'in doğusunda sınırlı kalacak. Yine pazar günü de Doğu Anadolu ve Karadeniz'in doğusunda daha sınırlı bir bölgede yağış var. Pazartesi günü ise sadece Artvin Ardahan arasında yağış var. Pazartesi yeni haftaya yağışsız gireceğimiz tahmin ediliyor.

Yeni güne hazırız. Bir de şöyle ne pişireceğimize karar verirsek eğer işimiz daha kolay olacak. Dün böyle havanın da serinlemesiyle birlikte bizde nohut vardı. Nohut ve pilav çok da lezzetliydi. Tavsiye ederim. Sonbaharın gelişini kutlamakta fayda var. Mercimek çorbası, patlıcan musakka, salata, takvim yaprağımız da bize bunu önermiş.

Efendim biz bu mevsimi geçirirken sonbaharı hazırlık mevsimi olarak ifade ediyoruz ve yaz mevsiminden kış mevsimine geçerken biraz daha bu geçiş dönemini yeni mevsime hazırlanmak için değerlendirmek gerektiğini söylüyoruz. Yaz biraz daha rahat giyindiğimiz, kıyafetlerimizin ince olduğu, biraz daha dışarıda fazla vakit geçirdiğimiz, güneşten istifade ettiğimiz, özellikle de uzun günlerde dışarıda daha fazla iş yapabildiğimiz, yanımıza bir şemsiye, mont taşımadığımız günlerdi. Şimdi artık bunlar değişecek, kılık kıyafetimiz değişecek, yanımıza bir şemsiye taşımak artık zorunluluğa dönüşecek. Bir de bu sonbaharın El Nino etkisiyle daha yağışlı bir sonbahar olacağı da tahmin ediliyor. Dolayısıyla yağmurluğumuzu, şemsiyemizi yanımızdan eksik etmeyeceğiz gibi görünüyor. Bununla beraber hemen arkasından daha kısa sürecek ama daha sert bir kışa da hazırlanmamız gerektiği ifade ediliyor. Peki bu mevsimi kış mevsimine hazırlanmak için nasıl değerlendirmek lazım? Bir kere bu mevsimde özellikle okulların da açılmasıyla birlikte virüslerin çok hızlı hareket ettiğini, insanları çok hızlı hastalandırdığını söyleyelim. Bunda kapalı yerlerde daha fazla vakit geçirmemizin, pencerelerin kapanmasının, hava sirkülasyonunun daha az olduğu yerlerde daha uzun zaman geçirme zorunluluğumuzun da etkisi var elbette. Ama yine de en büyük bulaş sebebi okulda çocukların birbirine çok hızlı bir şekilde bu virüsleri bulaştırması. İşte iş yerine geliyorsunuz, beraber çalıştığınız arkadaşlar, toplu taşıma araçlarına biniyorsunuz, servislere biniyorsunuz, öksüren, aksıran, elinde mendiliyle gezen insanlar. Bunları daha fazla göreceğiz. Şimdi burada hem bireysel olarak kendi sorumluluğumuz var, hasta olmamak. İkinci bireysel sorumluluğumuzsa başkalarını hasta etmemek. Bu ikinci bireysel sorumluluk aynı zamanda toplumsal bir sorumluluğa da dönüyor. Eğer daha dikkatli davranır, kendimizi hasta etmemek için çalışır ve toplum sağlığına katkı oluşturursak, aynı zamanda bu okullarda çocukların eğitim öğretiminin kesintisiz devam etmesine, iş yerinde verimliliğin artmasına, toplu taşımada insanların daha rahat seyahat etmesine de fırsat oluşturur. Bir kişinin dikkat etmesi, aksırır, öksürürken mendil kullanması yanında yoksa, işte ceketinin, kolunun, tişörtünün kenarına ağzını getirerek hapşırması, ellerini ağzına burnuna götürmemesi, kirli ellerini herkesin dokunacağı yerlere değdirmemesi, bunların hepsi aslında bizim bireysel olduğu kadar toplumsal sorumluluklarımız.

Bir yandan da tabii beslenmemize dikkat etmek gereken günlerdeyiz. Çünkü bu geçiş mevsimlerinde bağışıklığımızı korumanın yolu aslında taze sebze ve meyvelerden geçiyor. Elbette ki pişmiş olanlarını da yiyoruz ama bir sebze piştiği zaman meyveyi belki çiğ olarak tüketmek daha mümkün, daha fazla tercih ettiğimiz bir yöntem. Ama sebzeleri genelde pişiriyoruz eğer salata olarak kullanmayacaksak. Bir sebze piştiği zaman sıcakla temas ettiğinde iki farklı iş geliyor başına. Bir tanesi parçalanıyor, küçülüyor ve daha kolay vitamin mineral kaybediyor. İkincisi sıcakla temas ediyor ve sıcağa dayanıklı olmayan vitaminlerin büyük bir kısmını kaybediyor. Tabii yıkama sürecinde sebzeyi yanlış yıkamak da vitamin mineral kaybına yol açabiliyor. Eğer pişireceğiniz sebzeyi doğramadan önce yıkarsanız vitamin korunması konusunda çok doğru bir adım atarsınız. Ama mesela ıspanağı önce bir sudan geçirdiniz, sonra dediniz ki nasıl olsa tekrar yıkayacağım. Başladınız doğramaya, küçük küçük pişireceğiniz şekilde doğradınız. Sonra bunu yıkadınız. Yeşil bir su çıktı, değil mi?

denizin altında yeşil bir su oldu. Aslında işte bu yeşil su sebzenin, ıspanağın içindeki klorofillerin ona yeşil rengini veren hücrelerin suya geçmesi demek. Zaten bizim sebzenin içindeki vitamin minerallerimiz hücrelerin içinde. Dolayısıyla biz bunu yıkayarak, özellikle de doğradıktan sonra yıkayarak vitamin mineral kaybına yol açıyoruz. Halbuki yapmamız gereken şey sebzeleri ayıklamadan, yıkamadan önce, doğramadan önce yıkamak. Taze fasulye. Doğradınız sonra yıkadınız. Yanlış, çünkü taze fasulyenin etrafındaki kirli doku aslında doğradığınız temiz kısımlara da geçti. Taze fasulyeyi önce yıkayıp sonra doğrayacaksınız. En büyük vitamin mineral kaybı küçük küçük doğranmış sebzelerde oluyor. Çünkü doğradığınız yüzey ne kadar çoksa, kesi yüzeyi, o kadar çok vitamin mineral akıp gidiyor. Önce yıkayın sebzelerinizi, sonra doğrayın, sonra güzelce ve çok uzun süre olmadan pişirin ki vitamin mineral kaybı olmasın. Tüm bu sebzelerin içinde doğranmayı, parçalanmayı, sıcakla temas etmeyi en çok seven sebze domates. Domatesin içindeki likopen parçalandığında, domates doğrandığında, biraz yağ ve sıcakla temas ettiğinde, yani domates sosuna, ketçaba döndüğünde aslında daha fazla ortaya çıkıyor. O zaman biz domatesi doğramaktan, pişirmekten, blenderdan geçirmekten, içine biraz zeytinyağı katmaktan, hatta biraz sarımsak ve biraz şeker eklemekten, bir lokmacık sirke koymaktan korkmayalım. Bunlar hem sosumuzu çok lezzetli yapacak, hem de domatesten daha fazla yararlanmamızı sağlayacak.

vitamini türü. Bununla beraber yine son zamanda seramitten çok bahsediliyor. Seramit de yine cilt sağlığımız, tırnaklarımız ve saçımız için çok kıymetli. Bunları içeren gıdaları tüketmekte fayda var. B vitamini ve çinko aslında temel anlamda bunlar bizim genel sağlığımızı, saç, deri, tırnak sağlığımızı koruyor. Bunlar için ne bilmemiz lazım? Bu sebzeler, meyveler, yediklerimiz ne açısından zengin? Mesela B vitamini açısından zengin sebzeler, yeşil yapraklılar, bunların mutlaka soframızda olması lazım. Sebzeyi biraz önce pişirirken ciddi vitamin mineral kaybı yaşadığımızı söyledik. O zaman salata olarak tüketmek, içine biraz yağlı tohumlar ilave etmek, içine biraz çörek otu katmak. Bunlar hem salatayı yerken hoşunuza gidecek, böyle biraz çıtırtı, biraz sert doku katacak, hem de çiğneme süremizi uzatacak. Bizim beslenmede yaptığımız temel hatalardan bir tanesi çok hızlı yemek. Ağzımıza yemeği aldığımız andan itibaren iki çeviriyoruz. Hop üçüncüsünde bakıyoruz ki yutuvermişiz. Halbuki yemeğin ağzımızın içinde iyice ufalanması. Hatta işte uzmanlar diyor ki sindirim midede değil ağızda başlar. Ağızdaki sindirim enzimlerinden istifade etmesi ve mideye öyle inmesi lazım. Ama biz bunu böyle yapmıyoruz. Biz dediğim gibi iki çeviriyoruz. Üçüncüsünde hop yutmuşuz farkında bile olmadan. İşte salatanın içine ya da yemeğin içine eklediğimiz bu sert dokular. Diyelim ki biraz ceviz ekledik, biraz fındık ekledik, biraz diğer kuru yemişlerden ekledik. Ya da yağlı tohumlar gibi, işte susam gibi, o da bir yağlı tohum. Ya da çörek otu gibi daha sert tohumlar eklediğimizde yine çiğneme süremiz uzuyor. Aynı şey sert dokulu ekmekler için de geçerli. Şimdi yumuşak beyaz bir ekmeği yemekle beraber ağzınıza koyduğunuzda çiğnemeye bile fırsat bulamadan bir topağa, bir yumağa dönüşüyor ve hop diye yutuyorsunuz. Halbuki sert dokulu, ağzın içinde ufalanan bir ekmeği yutmak, öyle yumuşak beyaz küçük yumağı yutmak kadar kolay değil. O yüzden sert ekmekleri seçtiğimizde, bu kızarmış ekmek olabilir ama onun dışında doku itibariyle sert olan, yani ekşi mayayla yapılmış, içinde tam buğday unu kullanılmış, belki bir kara kılçık kullanılmış, bir kara buğday kullanılmış, bu ekmekler çiğnemesi biraz daha zor olduğu için ağızda kalma süresi uzayan ve aslında sindirime hizmet eden ekmekler. Yani başlı başına kendisi çok sağlıklı ama bu sert doku özelliğiyle de aynı zamanda yine ağzımızın içine daha uzun süre kalıyor ve sindirime yardımcı oluyor.

Şimdi kahvaltıdayız. Saat itibariyle pek çok kişi için çok da vaktiniz yok. O zaman hemen bir öneri. Böyle güzel sert dokulu bir tam buğday ekmeği dilimini alın. Çok kalın olmasın. Fırınlarda alırken dilimlettiğinizde çok ideal ince bir dilim ortaya çıkıyor. Evde daha kalın kesiliyor. Onun üzerine biraz şırdan mayalı, içinde keçi sütü de olan peynir koyun. Bunu sürebilirsiniz. Yumuşak olanları da var. Ama eğer kestiyseniz çok kalın olmayan bir dilim kesin. Üzerine birkaç dilim domates koyun. Biraz fesleğen veya nane yaprağı koyun. Azıcık zeytinyağı gezdirin ve üzerine biraz ceviz serpin. Ufaladığınız, küçük küçük parçalar haline getirdiğiniz ceviz. Eğer isterseniz bu alta koyduğunuz peyniri tulum peyniri de yapabilirsiniz. Harikulade bir dilim. Proteini biraz daha yükselsin derseniz haşladığınız bir yumurtayı da dilimleyip bunun üzerine koyabilirsiniz. Bunu hani çocukken böyle anneleri çocuklara ekmeğin üzerine yağ sürer, sonra reçel sürer ya da peynir sürer, üzerine reçel sürer ve verirdi ya. Öyle bir dilim gibi yiyin. Yani onu, bunu sandviç gibi katlayarak yemeyin. Bu yiyebileceğiniz en lezzetli, en sağlıklı, sizin için, bizim için en doğru kahvaltı olabilir. Bunun içine ilave edebileceğiniz her şey onu zenginleştirmeye ya da kalori değerini arttırmaya yarar. Ama şu haliyle peynir, yumurta, domates, biraz yeşillik, zeytinyağı, bir iki parçacık da kuru meyve ya da kuru yemiş. Bu haliyle hakikaten çok lezzetli, çok besleyici ve sabah güne başlamak için size enerji verecek bir dilim oldu bile.

Profesör Doktor Ekrem Buğra ikinci ile buluşacağız birazdan ve Osmanlı'da taht iddia eden macera perestleri konuşacağız. Bizden ayrılmayın.

aksiyon filmi gibi uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Zehir tacirleri Çatalca'da adım adım takip edildi. Nefes kesen Kovalamaca'da zehir tacirlerinin önü kesildi. Kilolarca uyuşturucu yakalandı. Bir tır ve bir eve de operasyon düzenlendi. Narkotik köpeğiyle arama yapıldı. 11,5 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı. Kırmızı bültenle aranıyordu. 8 yıl hapis cezası vardı. Polisten kaçamadı. Emniyet ekipleri uluslararası seviyede aranan şüphelinin izini sürdü. İstihbarat Şube Müdürlüğü ve MİT Bölge Başkanlığı ile ortak çalışma yürütüldü. Moldova makamlarınca uyuşturucu madde ticareti suçundan aranan 32 yaşındaki Lon Rusu'nun adresi İstanbul Esenyurt'ta tespit edildi. Ekipler 15 Eylül'de düğmeye bastı. Belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Kırmızı bültenle aranan şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Hakkında 8 yıl hapis cezası bulunan Rusu, yasal işlemlerinin ardından adli süreç kapsamında geri gönderme merkezine teslim edilecek. Uyuşturucu imalatçılarına bir darbe daha indirildi. Operasyonda ele geçirilen 4 valizden onlarca kilo sentetik ecza ham maddesi çıktı. Kütahya'da uyuşturucuyla mücadele çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Narkotik polislerince yapılan operasyonda 4 valiz ele geçirildi. Valizler tek tek açıldı. 99 kilo sentetik ecza ham maddesi prekabalin ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemleri sonrası çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Uçakta korku anları böyle görüntülendi. Ya Ali! İran'da Meşet kentinden Kirmanşah'a gitmekte olan yolcu uçağında facianın eşiğinden dönüldü. Ya Ali! Boeing tipi uçağın kalkıştan kısa süre sonra lastiği patladı. Lastiğin patlaması ile birlikte motorda arıza meydana geldi. Uçakta bir anda çok şiddetli bir sarsıntı başladı. Ya Ali! Sarsıntının etkisiyle kabin bölümünün tavanı yolcuların üzerine çöktü. Başüstü dolaplarındaki çok sayıda el bagajı koltuklara fırladı. Karanlığa gömülen kabinde yolcular panikle

0: çığlık atmaya başladı.
1: Ya Ali!
0: Uçak rota değiştirerek Meşet Havalimanı'na indi. Yolcularının durumunun iyi olduğu açıklandı. Ankara'da FETÖ'ye bir darbe daha vuruldu. Örgütün hücre evlerine operasyon yapıldı. Hakkında gözaltı kararı olan 4 şüpheliden 3'ü yakalandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında MİT ve Ankara Emniyeti harekete geçti. FETÖ şüphelilerinin Gaybubet Evi olarak bilinen gizli adreslerde saklandığını belirledi. Operasyon için düğmeye basıldı. Aranan 4 şüpheliden 3'ü yakalanıp gözaltına alındı. Zanlıların hücre evlerinde barınan diğer örgüt üyelerine yardım ettikleri anlaşıldı. Firari FETÖ şüphelisini yakalama çalışmaları ise sürüyor. Gazeli Emir El Hanavi, İsrail onu kolu kanadı kırık evsiz barksız bıraktı. O yaşama direnci ve hayat sevgisiyle İsrail'in yok etme planlarını boşa çıkartıyor. Yerinden edilenlerin bulunduğu kampta yaşayan Emir çocukluğuna sımsıkı sarılıyor. En sevdiği şey futbol oynamak. Her düştüğünde kalkıp arkadaşlarıyla yeniden futbol oynamaya devam ediyor. Küçük Emir'in yüzündeki o kararlı ifade çevredeki diğer çocuklara da umut veriyor. Gazze'de binlerce çocuk açlık ve yoklukla mücadele ederken Emir'in top peşindeki o masum adımları direnişin simgesi oldu. Sadece 15 dakika kitap oku, para kazan. Kulağa bir promosyon gibi gelen bu uygulama devlet eliyle hayata geçirildi. Üstelik arkasında sadece okuma alışkanlığı kazandırmak değil, çok daha büyük bir hedef var. Singapur yönetimi dijital çağda dikkat süresi azalan vatandaşları için ezber bozan bir oyunlaştırma stratejisi başlattı. Vatandaşlar devletin internet sitesine her gün en az 15 dakikalık okuma seansını kaydettiğinde günlük 1 Singapur doları kazanıyor. Projenin temel amacı gençlerin odaklanma, eleştirel düşünme ve hayal güçlerini geliştirmek. Ancak hepsinden önemlisi gençleri sosyal medyanın zararlı etkilerinden korumak. Singapur, ekran bağımlılığına karşı günlük süre sınırları da dahil pek çok adımı tartışırken çözümü şimdilik sayfaların arasında arıyor.

0: Aksiyon filmi gibi uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Zehir tacirleri Çatalca'da adım adım takip edildi. Nefes kesen Kovalamaca'da zehir tacirlerinin önü kesildi. Kilolarca uyuşturucu yakalandı. Bir tır ve bir eve de operasyon düzenlendi. Narkotik köpeğiyle arama yapıldı. 11,5 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı.
1: Ya yok. Hakkını ya.
0: Kırmızı bültenle aranıyordu. 8 yıl hapis cezası vardı. Polisten kaçamadı. Emniyet ekipleri uluslararası seviyede aranan şüphelinin izini sürdü. İstihbarat Şube Müdürlüğü ve MİT Bölge Başkanlığı ile ortak çalışma yürütüldü. Moldova makamlarınca uyuşturucu madde ticareti suçundan aranan 32 yaşındaki Lon Rusu'nun adresi İstanbul Esenyurt'ta tespit edildi. Ekipler 15 Eylül'de düğmeye bastı. Belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Kırmızı bültenle aranan şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Hakkında 8 yıl hapis cezası bulunan Rusu, yasal işlemlerinin ardından adli süreç kapsamında geri gönderme merkezine teslim edilecek. Uyuşturucu imalatçılarına bir darbe daha indirildi. Operasyonda ele geçirilen 4 valizden onlarca kilo sentetik ecza ham maddesi çıktı. Kütahya'da uyuşturucuyla mücadele çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Narkotik polislerince yapılan operasyonda 4 valiz ele geçirildi. Valizler tek tek açıldı. 99 kilo sentetik ecza ham maddesi prekabalin ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemleri sonrası çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Uçakta korku anları böyle görüntülendi.
2: Ya Ali!
0: İran'da Meşet kentinden Kirmanşah'a gitmekte olan yolcu uçağında facianın eşiğinden dönüldü.
2: Ya Ali!
0: Boeing tipi uçağın kalkıştan kısa süre sonra lastiği patladı. Lastiğin patlaması ile birlikte motorda arıza meydana geldi. Uçakta bir anda çok şiddetli bir sarsıntı

0: aranan 4 şüpheliden 3'ü yakalanıp gözaltına alındı. Zanlıların hücre evlerinde barınan diğer örgüt üyelerine yardım ettikleri anlaşıldı. Firari FETÖ şüphelisini yakalama çalışmaları ise sürüyor. Gazeli Emir El Hanavi, İsrail onu kolu kanadı kırık evsiz barksız bıraktı. Yaşama direnci ve hayat sevgisiyle İsrail'in yok etme planlarını boşa çıkartıyor. Yerinden edilenlerin bulunduğu kampta yaşayan Emir çocukluğuna sımsıkı sarılıyor. En sevdiği şey futbol oynamak. Her düştüğünde kalkıp arkadaşlarıyla yeniden futbol oynamaya devam ediyor. Küçük Emir'in yüzündeki o kararlı ifade çevredeki diğer çocuklara da umut veriyor. Gazze'de binlerce çocuk açlık ve yoklukla mücadele ederken Emir'in top peşindeki o masum adımları direnişin simgesi oldu.
1: TGRT FM Haber. Reklamlar.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Profesör Doktor Ekrem Buğra ikinci ile birlikteyiz. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Merhabalar.
0: Merhabalar. Bugün sahte Osmanlılar ve taht iddia eden macera perestlerden bahsedeceğiz. Konu çok magazin görünüyor. Ama aslında altında belki de derin dramlar bulacağız. Bilmiyorum ne çıkacak.
1: Tabii magazin bir konu ama dediğiniz gibi hem dram, trajedi, bazen komedi. Bu hadisede rol oynamıştır. İnsanların çok alakasını çekmiştir. Filmler, romanlar, popüler tarih bununla çok meşgul olmuştur.
0: Ne zamandan itibaren başlıyoruz sahte Osmanlıları görmeye tarihte?
1: Şimdi
0: çok yakın tarihli mi yoksa daha eski?
1: Eski de var, eski de var. Mesela Yıldırım Sultan Bayezid'in 4 tane oğlunu biliyoruz. İsa, Musa, Süleyman ve Mehmet. Bunlar biliyorsunuz taht mücadeleleri yaptılar ve Mehmet Çelebi kazandı. Ama Yıldırım Sultan Bayezid'in bir oğlu daha vardı, Mustafa Çelebi. Onu Yıldırım Sultan Timur, Emir Timur giderken Semerkant'a götürmüştü rehine olarak. O zamanlarda
0: bunları esir demiyoruz değil mi?
1: Yok, rehine deniyor. Diyorsun. Yani orta çağda bu bir adet. Komşu devletler birbirlerine rehine veriyorlar. Bu rehine de tabii şöyle yani okkalı bir rehine olması lazım. Herkes değil. Umumiyetle prensler. Mesela Osmanlı Devleti Bizans'a böyle çok rehine vermiştir. Bizans İmparatorluğu'na çok rehine
0: vermişler. Onlar da vermişler.
1: Onlar da vermişler tabii.
0: Peki Bizans'ta evlilikleri da bunun içinde görebilir miyiz?
1: Evlilikler böyle değil ama evlilikler siyasi evliliktir ve aslında bunlar gayri resmi birer rehinedir. Hı hı. Yani verdiğiniz kız orada rehinedir. Aldığınız kız burada rehinedir. Zaten umumiyetle bu evlilikler karşılıklı yapılır. Ama burada resmen rehine. Mesela anlaşma yapıyorsunuz. Bir prensi rehin alıyorsunuz. Sarayınızda oturuyor. Kimseyle görüşmüyor. Tahsisatını siz gönderiyorsunuz oraya.
0: Yani Osmanlı prensi, devleti gönderiyor. Tabii Osmanlı gönderiyor. Prensinin tabii, iaşesini.
1: Tabii. Zaten bunu iaşe olarak düşünmeyin. Bir haraç olarak düşünün. Hmm. Yani bu rehineyi serbest bırakmamak için, bunu ayaklandırmamak için.
0: Ama aslında burada şöyle bir şey var. Aslında rehine dediğimizde biz, ben birini rehin aldıysam kendi çıkarım için kullanırım. Halbuki burada bu rehine karşı tarafın çıkarına daha fazla yarıyor.
1: Tabii.
0: Çünkü eğer ben onu bırakırsam şimdi, ayaklanma tabii, yapacak, hak iddia tabii edecek, ortalığı karıştıracak.

0: İşte yani, biraz farklı bir rehinelik yani, ilişkisi. Bu,
1: yani orta çağ rehineleri rehine aldığınız kişiyi tehdit etme unsuru taşır. Yani bu rehineyi niye alıyorsunuz siz? Yani en basiti bu rehineyi öldürürüm ben. Yani siz benim istemediğim bir şey yaparsanız öldürürüm veya öldürmekle tehdit ederim. Ama daha tesirli bir kullanma yolu var. Bak, bu rehineyi yanına askerler veririm, serbest bırakırım, gelir senin tahtını başına geçirir. Neticede bu da bir prens.
0: Aynı kanun.
1: Yani iç savaş çıkartır yani. İşte Osmanlı'nın en çok korktuğu şey iç savaş. Bu sebeple çok Osmanlı şehzadesi Bizans'ta rehin kalmış. Bunlarla alakalı çok trajik hikayeler yazılmıştır. Avrupalılar buna çok meraklı. Bununla alakalı piyesler yazmıştır. Kolay bir şey değil. Bir Osmanlı prensesiniz. Bizans sarayında yaşıyorsunuz. Kimseyle görüşme imkanınız
0: onlar
1: yok.
0: Onlar gibi giydiriyorlar.
1: Onlar gibi giydirmese bile kimseyle görüştürmüyor sizi. Orada hapissiniz ve istikbaliniz karanlık. Hı hı. Yani burada öldürülme ihtimaliniz kuvvetli. Serbest bırakılıp bir iç savaş vasıtası olarak kullanılma ihtimali var. Onun için bu Selçuklular zamanında da var bu rehinelik. Selçukluların da komşu devletlere gönderdiği, komşu devletlerin gönderdiği, İran'la Osmanlılar arasında var. Yani bu rehinelik meselesi problem. Şimdi bu Şehzade Mustafa'yı da aldı götürdü Emir Timur. Yıllar sonra Şehzade Mustafa çıktı geldi. Rumeli'de bir adam ben Mustafa'yım dedi. Ve Rumeli beylerinin büyük bir kısmı kendisine tabi oldular. Yanın etrafında adamlar topladı. Ve para bastırdı. Padişahlığını ilan etti. Ve Çelebi Sultan Mehmet'i çok müşkül bir vaziyete soktu. Çelebi Sultan Mehmet bunu mağlup etti. Fakat Şehzade Mustafa hayatta, ölmedi. Kurtuldu. Kaçtı o zaman.
0: Ama eminiz değil mi Şehzade Mustafa olduğundan?
1: İşte söyleyeceğim onu. Kaçtı, Selanik Kalesi'ne sığındı. Bizans İmparatoru araya girdi. Dedi ki tamam, ben onu salmayacağım. Gene rehine numarası. Müsterih ol. Yani Çelebi Sultan Mehmet'i tehdit edecek. Çelebi Sultan Mehmet zaten hastaydı, vefat etti. Oğlu Sultan II. Murat zamanında bu Mustafa tekrar ayaklandı. İkinci ayaklanma. Ve çok zor, zahmetli bir şekilde amcasını mağlup etti ve öldürdü. Osmanlı tarihleri bu Mustafa'yı Düzmece Mustafa, Nabedid Mustafa, Cali Mustafa diye anarlar. Ve hiçbir zaman bunu hakiki Osmanlı şehzadesi kabul etmezler. Zaten yakalandığı zaman da bir Osmanlı şehzadesi gibi değil, bir eşkıya gibi idam edilmiştir.
0: Yani şehzadelerin öldürülme şekli farklı.
1: Son zamanlarda yapılan araştırmalar bu Düzmece Mustafa denilen kişinin aslında hakikaten Şehzade Mustafa olduğunu söylüyor. Ama yani yani muahhar tarihlerin hepsi yabancı vesikaları da kullanarak bunun Şehzade Mustafa olduğunu söylüyor. O ama zaman, bunu bu kadar katı söylemelerine ben şaşıyorum.
0: Doğrulama şansı yok mu o zaman?
1: Yok.
0: Mesela Timur'un sarayından bunu bilgi olarak öğrenme
1: yok,
0: ya da
1: işte çok
0: diplomatik
1: uzak,
0: ilişkilerle.
1: Maalesef çok uzak bir memleket. Ne kadar sağlıklı bir haber alabilirsiniz? Yani size bir haber gönderdiniz. Geldi dedi ki efendim o ölmüş. Ne kadar doğru. Cesedini görmediniz. Onun için eskiden biliyorsunuz idam edilen kişilerin başı kesilir. Ve idam emri verilen kişiye getirilirdi.
0: Bu çok böyle insanlık dışı gibi görünüyor ama aslında
1: doğrulamanın
0: için, tek yolu.
1: Keşis için yani hiç hoş bir şey değil. Yani ölünün bile bir saygı hak ediyor. Vücudun bir tamamiyeti var. Ama başka çare yok. Kıldan torbalar vardır. Onun içine bal doldurulur. Onun içine kelle konur. Bozulmasın diye uzun yollara götürülür. Kelle teşhis edildikten sonra anlaşıldı ki tamam bu vefat etti.
0: O da gömülüyor değil mi ayrıca?
1: Tabii gömülüyor tabii. Onun için Osmanlı tarihinde vardır. Vücudu başka yerde, başı başka yerde. Mesela Halet Efendi, meşhur Sultan II. Mahmut zamanının diktatörü, Konya'ya sürgün edildi. Fakat Sultan Mahmut ondan o kadar çekiniyordu ki, çünkü Sultan Mahmut saltanatın ilk devresine imzasını vurdu Halet Efendi. Yeniçeriler arkasına alarak onu idam ettirdi. Ama dedi ki başını mutlaka getirin. Başını getirdiler. Sultan Mahmut teşhis etti. Başı Galata Mevlevihanesi'ndedir. Vücudu Konya Mevlevihanesi'nde. Çünkü Mevlevi'ydi kendisi. Mevlevi'ydi.
0: O da bir saygı ama yine
1: saygı,
0: de değil mi?
1: Tabii,
0: oraya
1: saygı, saygı. Yani öldükten sonra ölüyle intikam olmuyor. Var böylelerini yapan.
0: Ölüyle
1: yani,
0: bir çocukla intikam
1: olmuyor. Var. Oldu. Abbasiler Emevi Devleti'ni yıkınca Şam'ı işgal ettiler. Abbasi Emevileri mezarlarından çıkardılar, yaktılar. Bunun Timur askerleri bunun benzerini yaptı. Karamanoğlu Mehmet Bey, dayısı Yıldırım Sultan Bayezid'in mezarını yaktı. Yani intikam, ölüyle intikam aciz.
0: İslamiyet'te de yok.
1: Yok, hayır. Ölü kim olursa olsun öldükten sonra

0: saygıyı hak ediyor. Saygıyı hak ediyor. Yani kendi dinince ayin yapıp gömülmeyi hak ediyor. Şimdi Yorga diyor ki Mustafa iki tane. Biri düzmece, biri hakiki. Roman tarihçisi. Yalnız bunu doğrusunu söylemek gerekirse hakikaten bilmek mümkün değil. Çünkü bu hakikaten Mustafa'ydı diyenler şuna dayanıyorlar. Bütün Rumeli beyleri aptal mı? Mustafa'yı tanıyorlardı.
1: Kim tanıyordu?
0: Gördüler. Bunun ne olduğunu teşhis ettiler ve ona tabi oldular. Artık bunun şeyi ve Osmanlı tarihlerinde buna düzmece demesi normal diyorlar. Ama bu bir delil midir? Yani Rumeli beyleri hakikaten tanıdılar mı?
1: Aradan gençken, yıllar geçmiş 13-14 tabii.
0: 13-14 yaşında gitmiş bir delikanlı yıllar 8 sene sonra gelmiş. 8-10 sene sonra tanırlar mı? Daha fazla. Tanıyabilirler mi? Tanınmıyor. Çok zaman insan değişiyor. Yani bir ikincisi Rumeli beyleri Mustafa'yı ne kadar gördüler? Yani bu Rumeli beyleri Mustafa sağlığında onu ne kadar tanıdılar? Ne kadar beraber oldular? Yani bu kolay bir şey değil bunu söylemek. Sonra korkudan da tabi olmuş olabilirler. Etrafında adam toplandı mı? Tamam şehzadem sensin demiş de olabilirler.
1: İlk birkaç kişinin tanımasına bakıyor.
0: Yetiyor zaten bu bir kitle psikolojisidir. Evet. Tereddüde olanlarında veya size bir şeyler vaat eder. Memnuniyetsizsinizdir etrafında toplanırsınız. Onun için yani düzmece Mustafa'nın hakikaten Mustafa mı değil mi olduğunu bana sorarsanız söylemek mümkün değil. İkinci bir vaka var. Sultan II. Murad'ın oğlu. Sultan II. Murad'ın oğulları çok spekülasyon mevzudur. Bayezid adında bir oğlu vardı. Bu oğlan güya Avrupa'ya gitmiş, kaçırılmış. Orada vaftiz edilmiş. Calixtus Ottomanicus adıyla. İmparator, Avusturya İmparatoru 3. Friedrich bunu her yere götürür gezmiş. Buna bir şato vermiş. Maksat şuydu. Bunu Fatih Sultan Mehmet'e karşı bir tehdit unsuru olarak kullanmak. Fakat Osmanlılar bunu ciddiye almadı. Doğrusunu söylemesi gerekirse dünya da ciddiye almadı.
1: Çünkü yani kaçılmış olma ihtimali olsa bile bunun ne sarayın kadar bilmemesi mümkün değil.
0: Ama romanlar var, piyesler var. Hayır onlar diyor ki Osmanlı inkar ediyor ama bu hakikaten prens. Hmm. Osmanlı'nın diyor inkar etmesi normal. Çünkü taht rakibidir.
1: Ama tamam inkar etseniz de ona göre tedbir alırsınız. Tedbir de almadığına göre.
0: Almadı ama bu şiirlere, romanlara mevzu olmuştur. Bu Bayezid. Yani Avrupa'da Bajazet adıyla yazılmış romanlar bunu anlatırlar. Yani Voltaire'in bile var. Sultan II. Murad'ın bir başka oğlu var Yusuf. Küçükken vebadan öldüğü biliniyor. Fakat bu Yusuf rivayete göre Fatih Sultan Mehmet tahta çıkınca sanki Sultan Mahmud, Fatih Sultan Mehmet kardeşlerini öldüreceği kanunu yapacağı o zamandan biliniyormuş gibi bu şehzade kaçıyor. İran'a sığınıyor. İran'da o zaman Akkoyunlular var. Akkoyunlular bunu Uzun Hasan Bey var. Himaye ediyorlar. Ondan sonra Hindistan'a gidiyor. Uzun Hasan Bey de yenilince Hindistan'a gidiyor. Ve Hindistan'da nasılsa Osmanlıların prestiji çok. Orada kendini sultan ilan ediyor. Adilşahlar diye bir devlet var Hindistan'da. Birkaç asır hüküm sürmüş. Bu Şehzade Yusuf onun soyundan gelenler tarafından
1: kabul görmüştür.
0: Bu bir Akkoyunlu ve kayinamesine tarihine dayanıyor. Bunu bizim bazı tarihçilerimize kabul etmiştir. Yani bu Yusuf'un Sultan II. Murad'ın soyundan geldiğini kabul etmiştir. Ama Osmanlı tarihleri böyle bir şeyi kabul etmiyor. Cem Sultan'ın çocukları var. Cem Sultan, Fatih Sultan Mehmet'in talihsiz oğlu. Abiyle yaptığı muharebede muhalif oldu ve biliyorsunuz Malta şövalyeleri tarafından esir alındı. Malta'da bir müddet yaşadıktan sonra Fransa kralına, oradan da papaya satıldı. Ve burada rehine gibi yaşadıktan sonra vefat etti. Kanuni Sultan Süleyman, yani Fatih Sultan Mehmet'in torunu, Yavuz Sultan Bayezid'in torunu Kanuni Sultan Süleyman Rodos'u fethettiği zaman iki tane çocuk getirdiler. Dediler ki efendim bu Cem'in oğlu, bu da torunu. Hristiyan olmuşlar, vaftiz edilmişler. Kanuni Sultan Süleyman bila tereddüt ikisinin de idam edilmesini emretti. Çünkü bunlar Cem'in soyundan değillerdi. Cem'in soyundan iseler dedi, zaten idamı hak etmişlerdir.
1: Yani hem Hristiyan olarak
0: hem taht tehlike değilse zaten sahtekarlık yaptıkları için. Ama şu anda Avrupa'da Cem Sultan'ın soyundan geldiğini iddia eden insanlar vardır.
1: Peki çocuğu ve torunu idam edildiğine
0: rivayete göre bunlar, rivayete göre bunlar idam edilmedi. Malta şövalyeleri bunları kaçırdılar, Malta'ya götürdüler. Malta'da yaşadılar. Yani muhtemel bir politik şeyde kullanırız adıyla ama olmadı. Zambit adında bir adam var Malta'da, arkeologtur. Pierre Said Zammit. benden de irtibata geçti bu. Cem Sultan'ın soyundan olduğunu iddia ediyor. Elinde pek çok evrak var. Şehzade Ertuğrul Efendi hanedan reisiyken ona gitmiş. Demiş efendim ben bakın böyle elimde evraklar var. İşte şu tarih evrak dediği yazışmalar şunlar bunlar. O yazışmaların doğru olduğu ne belli. İşte Cem'in torunu diyor orada falan. Şehzade Ertuğrul Efendi çok diplomatik bir cevap verdi. Ben dedi sizin Cem Sultan'ın soyundan gelip gelmediğinizi bilemem. Ama ben sizi hanedanı kabul edemem. Siz papalık prenslerisiniz dedi.
1: Ne demek bu?
0: Yani siz artık bu davayla alakanız kalmamış sizin. Yani Hristiyan olmuşsunuz, apayrı bir kültürde yetişmişsiniz. Yani ben sizi nasıl Osmanlı Hanedanı'na kabul edeyim? Osmanlı Hanedanı'nın belli kriterleri var.
1: Ama Osmanlı Hanedanı içinde de şu anda yakın zamanda yabancılarla evlenen ya da çocukları
0: ama onlar yabancı... gene Osman ama onların Osmanlı olduğu belli, babası belli, dedesi belli ve ben Osmanlıyım
1: yaşayışa
0: diyor.
1: Yaşayışa göre karar vereceksek diye.
0: Ben Osmanlı ama bunlar artık farklı bir kültür olmuş. Yani bilmiyoruz Cem'in soyundan olduğunu.
1: Şu olabilir mi? Yani işte idam edildi oğlu ve torunu dedik. Başka bir çocuğu
0: mümkün,
1: olabilir mi?
0: Mümkün. Ama olsa bir ortaya çıkardı. Biliyorsunuz böyle şeyler çok kolay ortaya çıkar. Yani Cem'in bir çocuğunun bir yerde saklanması mümkün değil. Nitekim Şehzade Bayezid Sultan Süleyman'ı idam ettiği zaman çocukları Anadolu'ya dağıldılar. Bir Amasya'ya gitti, bir kunduracının yanına çırak olarak sığındı. Onu tanıyan birisi haber verdi. Saraylar gittiler ve o şehzadeyi idam ettiler. Amasya'da. Yani öyle kolay kaçma değil. Nereye giderse gitsin isyana katılmış veya en azından politik tehlike teşkil edenler içindir. Böyle. Sultan 3. Mehmet'in oğlu olduğu iddia edilen Yahya diye birisini Avrupa'da gezdirdiler. İşte Osmanlı Şehzadesi, Osmanlı Devleti'ni ayaklanacak. O öldü gitti adamcağız. Ondan sonra Sultan 2. Osman'ın, genç Osman'ın oğlu olduğu iddia edilen bir çocuk Ahmet. Avrupa'da gezdirdiler çocuğu, işte Haçlı seferleri yapılacak. Haçlı seferinde bu çocuğu da Osmanlı tahtının müddeisi, iddiacısı olarak getirecekler. Olmadı. Bu çocuk da Avrupa'da gezdi bir manastırda Verem'den öldü. Sultan 4. Mustafa vardır. Çok kısa bir zaman padişahlık yapmış. Nedense böyleleri seçilir. Yani halbuki biz mesela biliyoruz Sultan 3. Mehmet'in çocukları kim, neredeler, ne oldular, cenazeleri bile var.
1: Onunla ilgili zaman geniş olunca.
0: Zaman, evet. Sultan 2. Osman'ın, yani genç Osman'ın zaten çocukları küçükken öldü. Hiçbirisi yaşamadı, bu zaten biliniyor. Sultan 4. Mustafa'nın zaten çok kısa bir padişahlığı var. O kısa padişahlıkta bir kızı olmuş ve çocukken ölmüş. Bu da biliniyor. Daha çok yakın bir zaman, 1808 vefatı. Onun oğlu olduğunu iddia eden bir adam, Ahmet Nadir adında bir adam, Avrupa'da gezdi bu geçen asırda. Ben Sultan 4. Mustafa'nın oğluyum. Dolayısıyla tahtın varisi benim. Yani Abdülmecid değil. Hmm. Benim dedi. Epey de bir taraftar topladı. Fakat tabii kimse ciddiye almadı. Artık 19. asırdayız.
1: Ellerinde belgeler mi yazıyorlar?
0: Belge yok. Ama yanında adamlar var. Onlarla bir takım şeyleri, insanları
1: PR büyüleme çalışması yapıyor.
0: PR çalışması yapıyor. Bir de bunlar tabii çok zeki, çok kabiliyetli insanlar. Yani kendilerini pazarlayabiliyorlar. Sonra bu kayboldu Ahmet Nadir. Birkaç sene sonra Romanya'da ortaya çıktı. Son Sırp kralı Brankoviç'in torunu olduğunu iddia etti bu sefer. O zaman hakiki hüviyeti zavallının ortaya çıktı. Bunların tabii bir kısmı macera perestir. Bir kısmı şizofreni hastasıdır. Yani kendisini böyle zannetmektedir. Yani Sultan İbrahim'in o daha mühimdir. Padre Ottomane, Sultan İbrahim'in bir cariyesi güya haremasıyla beraber hacca giderken Girit'te şövalyelerin eline düşüyor. Çocuk doğuyor. Sultan İbrahim'in oğlu olduğuna inanılıyor. Avrupa'ya götürdüler bu çocuğu. Padre Ottomane, yani Osmanlı babası adıyla gezdi. Bütün imparatorlar bunu kabul ettiler, itibar ettiler. Yani Osmanlı'ya karşı kullanmak için. Fakat tabii kimse ciddiye almadı. Bir şey de olmadı.
1: Bunu köpürtmenin sebebi biraz da o yani. Siyasi. Bunu büyütelim de karşı tarafı
0: tehdit edelim. Bakın elimizde şehzade var. En ufak bir karşı taraftan bir endişe sezerlerse biz bunu ortaya çıkaracağız. Sizi mahvedeceğiz. Bu olmadı. Mümkün olmadı ve çocuk bir manastırda.
1: Aslında onların hayatı da ziyanlandı.
0: Çok. Yani çok acıklı hayatları var. Bu Padre Ottomane hakkında romanlar yazıldı. Ben okudum bir tanesini. Bir ciddi bir kitap da var. Hayatını anlatıyor. Çok acıklı. Yani çocukta muhtemelen kişilik bozuklukları var. Çünkü önce inanmıyor, sonra inandırılıyor o hadiseye ve öyle yetiştiriliyor zaten.
1: Evet. Öyle yani çeviriyor. Zaten şimdi bir çocuğu aldınız diyelim, hı, ki birkaç yaşında.
0: Evet.
1: Siz ona empoze ettiniz. Sen Osmanlı ailesindensin. Annen, evet, şu, baban şu. Seni, evet, şunlar evlatlık olarak büyütmüş. Ama senin şu tahtta hakkın var. Bak amcan bu, halan, evet, bu, teyzen bu. Yani bu, bir çocuğa bunları söylerseniz çocuğun, tabii, başka bir gerçeği olmaz,
0: gerçeği
1: ki.
0: Gerçeği olmaz.
1: Yani şaşırmamak lazım.
0: Bundan da bir siyasi ve sosyal ve ekonomik menfaat elde ederse ve elde edecek.

0: inanırsa bunu yapması çok kolaydır. Yani bu enteresan hadiseler bu klasik çağda. Modern çağda da var. Hanedan sürgün edildikten sonra artık Osmanlı hanedanından olmanın ne esprisi var? Yani hanedan sürgün edilmiş, her türlü imkanları ellerinden alınmış Türkiye'de ve bütün dünyada. Çünkü artık bütün dünya Türkiye'nin müttefiki. Türkiye'nin düşmanları yani Osmanlı hanedanı artık modern dünyanın da düşmanlarıdır. Düşünün İngiltere Osmanlı Devleti'ni yıkıp Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasına yol açtığı zaman Osmanlı hanedanını ki daha önce Osmanlı hanedanı tutuyor görünüyordu. Sürgüne gönderilmesine çıtını çıkarmadı hatta destekledi. Ve ondan sonra Osmanlı hanedanının yurt dışında.
1: Kendi ülkesinde hanedanı koruyan, onun şemsiyesi altında olan, çalışan, her kararına gidip kraliçeye gösteren, onaylatan.
0: Başka yerlerde bunu yapmadı monarşilere. Osmanlı'ya yapmadı. Başka yerlerde monarşiyi kurdu ama Irak'ta mesela kurdu.
1: Bu bir korku mu? Yani korku. Şu anda da mesela Osmanlı adı geçtiğinde Avrupa'da hala bir korku var.
0: Yani Türkiye, Avrupa... Osmanlı İmparatorluğu'nun ve halifeliğin yıkılmasını kararlaştırdı. Ve bunun için icap eden bütün argümanları ortadan kaldırdı. Neydi o? Mesela şer'i hukuk. Neydi o? Eski yazı. Neydi o? Osmanlı Hanedanı. Neydi o? Hilafet. Bütün bu argümanları ortadan kaldırınca ve onu destekleyenler, medreseler, tekkeler bu sistemi ortadan kaldırdı. Kendisi için yani kendisi derken sömürgeciliği için tehlike teşkil edecek bir devleti ortadan kaldırdı. Kendisine normal şartlarda milletler arası münasebet kuracak ulus devletler kurdu. Onlardan bir tanesi de Türkiye Cumhuriyeti'dir. Ve İngiltere Osmanlı Hanedanı mensuplarının yurt dışında kendi hakimiyetinde olan hiçbir yerde yaşamasına müsaade etmedi. Mesela Filistin'de, Kıbrıs'ta, Hicaz'da, Mısır'da hiçbirine müsaade etmedi. Ve Osmanlı Hanedanı mensuplarının bankadaki paralarına el koydu. Zaten Sultan Bayezid'in 10 bin lirası vardı. Başka da paraları yoktu. O paraya el koydu. Ancak taksitle ödenebilir dedi. Yani bir anda eline vermeyelim.
1: Güçlenmesin.
0: Dünya Müslümanları Osmanlı Hanedanı yardım etmek istedi. Bunların yardımlarına limit koydu. Ayda 10 sterlinden fazla veremezsiniz.
1: 10 sterlin.
0: Evet. Ama 10 sterlin o zaman iyi para.
1: Tamam ama 10 sterlin yine de.
0: 10 sterlinden fazla veremez. Mesela Haydarabad Nizamı dünyanın en zengin adamı. Ben dedi maaşa bağlamak istiyorum. Hayır bağlayabilirsin dedi. Çok insani bir şey. Ama o 10 sterlini geçemez.
1: Ama 10 sterlinde o zaman sıradan bir insanın bile yaşam düzeyinin belki de standart.
0: Tabii nefes almasına en azından vasat olsa yaşamasına imkan veriyor. Zaten 10 sterlin halifeye veriyor. 8 sterlin şehzadelere, 5 sterlin sultanlara veriyor zaten. Onu o şekilde ayarlamış. Mesela Mısır prensleri yardım etmek istiyor. Bütün her şey İngiltere'den geçiyor. Şimdi insanlar anlamayabilir bu nasıl oluyor diye. Yani İngiltere'nin izin vermediği bir yardım yapamıyorsun.
1: Hatta evlilikler
0: bankalar,
1: bile.
0: Evlilikler mani olmaya çalışıyor. Yani ne olur ne olmaz diye. Böyle bir devirde Osmanlı Hanedanı mensubu olduğunu insanlar niye iddia eder? Mesela 1930'lu yıllarda İskenderiye'de bir adam ben Selahaddin dedi. Ben Sultan Abdülhamit'in oğluyum diye ortaya çıktı. Fakat o zaman Mısır'da Osmanlı Hanedanı'nı tanıyanlar, Sultan Abdülhamit'i tanıyanlar, çocuklarını tanıyanlar ve hanedandan kişiler olduğu için bu Selahaddin'i def ettiler. Bu Selahaddin muhtemelen meczup. Meczup bir adamdı. Ama daha komiği olduğu şeyde Mısır'da bir doktor vardı. Ermeni bir doktor. Bu Ermeni doktorun bir çocuğu vardı. Nadin adında. Nadin Arapyan kadının adı. Mısır'daki Osmanlı Hanedanı mensuplarının doktoru ve çocuklarını hepsini tanıyor. Gidiyorlar geliyorlar. Bu Nadin'in Amerika'da şu anda yaşıyor. Daha sonra bunun babası bir Fransız doktora evlatlık verilmiş bir Ermeni. Ben dedi Sultan Abdülhamit'in oğluyum dedi. Ve Paris'te 4. Selim adıyla kendini padişah ilan etti. Fesli resmi vardır. 4. Selim.
1: Nasıl oldu?
0: İlan etti. Ben padişahım dedi.
1: Ama ilan etmekle oluyor mu?
0: İşte 3-5 gerizekalıyı da kandırdı. Bilhassa Kuzey Afrika Müslümanlarından. Öldü oğlu Nubar. Adı. Onu 5. Selim adıyla. O da öldü. Torunu var şimdi. 6. Selim. Genç yakışıklı bir oğlan. Osmanlılar diye Paris'te. Kulüpleri var böyle toplanırlar fesli böyle cübbeli
1: ama
0: garip
1: bu biraz,
0: tiyatro gibi.
1: Evet bu biraz hani bir sahne düzeni gibi oraya insanları çekmek için yapılmış bir şey gibi bence.
0: Efendim güya.
1: Konsept diyorlar ya şimdi konsept. Biraz konsept bu.
0: İran Şahı'nın kızıyla evlenmiş Sultan Abdülhamit ondan bir çocuğu olmuş. Tabii İran Şahı'nın çocuğu olduğu için o sırada Sultan Abdülhamit tahttan indiği için bu kaçırılmış İstanbul'da bir evde büyütülmüş. Ondan sonra işte Fransa'ya oradan Mısır'a yani. Tiyatro gibi anlatıyor kadıncağız. Benimle de yazıştı kadın. Siz benim dediğinden inkar ediyorsunuz hanedandan olduğumu dedi. bu siyasetçiler gittiler. İhsan Süreyya Sırma diye bir profesör var. Amerika'da Osmanlı Prensesi diye Nadine'le görüştü. Merve Kavakçı gitti. Asaletine hayran oldum. Sultan Abdülhamit'in torunu Nadine Sultan'la görüştüm. Hiç aklına da gelmiyor. Nadine diye bir isim olur mu?
1: Evet, biz hiç tarihte bu ismi duymadık demiyor mu kimse?
0: Demiyor, sormuyor. Bunlar 5 gün tefrika yaptı Osmanlı Prensesi'yle 5 gün diye insanlar. Ve bu çok enteresan, buna inananlar oldu. Nadine, Prenses Nadine hala sağ bu kadın, yani 80 yaşında var. Çocuk da Fransa'da padişah, 6. Selim, Roland Selim. Tekrem Türkçe bilmem ama başında fesi var. Çok komik. Tabii aile bunları, aile tanıyor bunları. Reaksiyon gösterdiler. Dediler siz değilsiniz. Yani bu anlattığınız hikayenin hiçbirisi doğru değil.
1: Tabii bir de şimdi bunun doğrulanma imkanı da var. Yani tarihler karşılaştırılabilir. Yaşayanlar, hayatta olanlardan duyulanlar karşılaştırılabilir. Dolayısıyla hani bu biraz da bir isme de takılmak
0: bu
1: lazım.
0: Bu operet librettosuna benziyor. Böyle operetler olur. Komik operetler. Öyle bir libretto. Fakat çok enteresan. Yani dünyanın buna inanması, ciddiye alması, vakıf kurdu, kadın kitaplar neşretti.
1: Ve bundan kadın bir, belki de Osmanlı Hanedanı'nın kendisinin elde edemeyeceği bir imaj.
0: İmaj etti. Herkes prenses muamelesi yapar ama para elde ettim onu bilemiyorum.
1: Abi, şimdi şöyle bir şey. Amerika'da kitap basıyorsunuz. Tabii ya, doğru. Basmak için bir paraya ihtiyaç. Türkiye gibi değil ki.
0: Evet, ama esas sebebi ben biliyorum. Osmanlıların ve bilhassa Sultan Abdülhamit'in efsanevi mirası var. Bu mirastan acaba bir şeyler elde edebilir miyiz? Yani 10 tane oğlu varsa Sultan Abdülhamit, 11. de ben olayım. Ne olacak? Trilyonlar var zaten. Yani çok az bölünecek.
1: Sanki buradakiler alabilir ya da kalanlar aldı, evet. Da. Kısa bir ara yapalım efendim. Sonra tekrar buradayız. Dünyanın Sabahlar reklamlardan sonra devam edeceğim.

0: Şimdi reklamlar.
1: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla avantajlar daima sizinle. Vakıfbank World kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL toplam 500 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Profesör Doktor Ekrem Buray İkinci ile sohbetimiz devam ediyor. Sahte Osmanlıları ve tahtta hak iddia edenleri konuşuyoruz. Macera perest mi, hayal perest mi,
1: akıl hastası mı? Belki hepsi.
0: Karışık.
1: Evet. Macera perest oldukları kesin. Çünkü bu büyük bir maceradır. Bir aileye kendinizi o aileden olduğunuzu ispat etmek kadar zor bir şey dünyada yoktur. Yani ben sizin ailenizden de size ispat etmeye çalışıyorum. Bu kolay bir şey değildir.
0: Önce kendisine inanması.
1: Kendisi inanmayan bir insan başkasını zaten inandıramaz. Dünyada bu bütün davalar için, idealler için mevzu bahistir. Yani Marksist şu bu ne olursa olsun bir kimse eğer bir davaya inanıyorsa başkalarını inandırmak ihtimali vardır. Kendisi inanmıyorsa asla inandıramaz. Onun için cemiyette arkasında kitleleri toplamış olan kişilerin hepsinde gördüğümüz müşterek husus davasına inanmalarıdır. Şimdi Osmanlı Hanedanı'ndan olmak ne avantaj getiriyor? Osmanlıların bir efsanevi mirası var. Sultan Abdülhamit'in petrol, Musul petrollerinde hissesi var. O ortalık bir gün düzelecek. Bu miras alınacak. Biz de oradan kıyısından köşesinden. Yani hiç kimse gidip de mesela Sultan Reşat'ın torunuyum, Sultan Vahidettin'in torunuyum veya ne bileyim Sultan 5. Murad'ın torunuyum demiyor. Herkes Sultan Abdülhamit'in torunu olduğunu söylüyor. Çünkü petrol kuyuları vaktiyle

0: Onun adına tapuluydu. Yani bu da enteresandır.
1: Para Sultan, neredeyse orada
0: Sultan var. Abdülhamit'in tahttan indirilmesi 1909, vefatı 1918. Sarayda vazife yapan hazinedarlara kadar, hepsini en ince teferruatına kadar biliyoruz. Hı hı. Yani Sultan Abdülhamit sarayında bilinmeyen bir hadisenin olması mümkün değil. Gizli bir çocuk doğmuş, dışarı çıkmış, böyle bir şey yok. Bakın ne diyorum, Sultan Abdülhamit sarayı, çünkü yaşayanlar, orada yaşayanlar yakın zamana kadar yaşadılar. Bunlardan bizim gördüğümüz, konuştuklarımız var.
1: Dediğim biri gibi, olmasa öteki mutlaka.
0: Mutlaka. Böyle bir hadise olmadı. Ha, ufak tefek dedikodular oldu. Niye ayrıldı, niye evlendi, niye boşandı? Tamam, bunlar farklı olabilir. Bir, aynı sebep birkaç kere de olabilir ama bir çocuk olacak. Hem de birkaç tane. Şimdi bir tanesi anlatacağım. Mesela İsmet Bozdağ diye bir gazeteci vardır. Hı-hı. Herkes onu tarihçi diye tanır. Hı-hı. İsmet Bozdağ yakınlarda vefat etti. Allah rahmet eylesin. Tarihin en büyük palavracısıydı.
1: Şu andaki pek çok aslında dizinin de...
0: Evet, İsmet Bozdağ. Bu İsmet Bozdağ'ın palavracılığı bir misal vereyim. Yıllar evvel Abdülhamit'in Hatıra Defteri diye bir kitap neşretti. Herkes bu kitabı o kadar itibar etti ki aklınız durur. Yalan, tamamen uydurma bir kitap.
1: Peki var mı elinde böyle bir veri?
0: Hayır, söyleyeceğim. Sonra o kadar alaka gördü ki bu kitap. Tuttu bu kitabın üç misli büyüklüğünde Sultan Abdülhamit'in Hatıra Defteri, ilave defterler bulundu. Peki anlatır mısınız bu defterin hikayesini? İki ayrı hikaye anlattı. Birincisini, bir Osmanlı zabiti varmış da ölüyormuş da buna emanet etmiştim. Yani peki nerede bunlar? İşte şu yandı da kayboldu da, su filancaya vermiştim, getirmedi. İkinci defter nereden? Efendim işte bir Almanya'da bir Kunz kitabı varmış da Sultan Abdülhamit ölmeden önce hatıranı oraya göndermiş de, bu da bunu bilmem kimden duymuş da, o da ona söylemiş, o da ona söylemiş. Ondan sonra gitmişler bu Kunz kitabı evini aramışlar. Kunz kitabı evi tabii ki kapanmış. Tabii ismini de söylemiyorlarmış aslında. Ne olur ne olmaz diye biz Kunz diyoruz ama aslında Kunz kitabı evi değilmiş. Torununu bulmuşlar. Torunuyla bir kafede görüşmüşler. Aa evet, böyle bir defter var demiş. Gitmiş evine. Kırmızı kadifeden bir paket, üzerinde mühür, bilmem neler, tuğralar, sırmalar, içinden böyle bir defter çıkmış. Ondan sonra bu defteri okutmuş ve şu anda sizlerin hizmetinize sunmuş. Peki bu defter nerede? Defter bakayım, bulayım, defter bulunmadı.
1: Defter kendisinde mi yoksa hala?
0: He, söyleyeceğim, böyle bir defter yok.
1: Yani
0: ondan sonra ismi lazım değil, bir denizci subayı çıktı. Dedi ki İsmet Bozdağ bana bir defter getirdi. Bana böyle böyle anlattı. Bana bir şey yazdırdı. Defter, şu kadar da para vaat etti, bu kadarını verdi, bu kadarını vermedi, işte defter dedi, adamın yazısıyla yazılmış defter.
1: Osmanlıca.
0: Evet, Osmanlıca. Yani birine gösterirdim diye bunu göstereyim, millet anlamaz ya. Bakın adamın defteri bu. Evet. Adam, neydi adamcağızın adı, unuttum, aklıma gelir. Denizci ama subay, biliyorum. Hı. Adamı gördüm ben, yakın zamanda öldü. İspatladı da, bakın defter bende dedi, bakın benim yazım, bakın bu da benim yazım, bakın yazayım, aynı yazı, ben yazdım bunu dedi. Bu sahtekarlık bu, sahtekarlık.
1: Peki şimdi bunun ortaya çıkması, yani bu yakın zamanda yapılan şeylerde ortaya
0: çıkmadı efendim. Bugün hala herkes kelli felli adamlar, bilim adamları, Sultan Abdülhamit'in hatıra defteri, yok işte Latin harflerine ilk defa ben taraftar oldum, Atatürk'ü ilk ben gördüm, çok müstesna bir insan dedim, şapkaya ben taraftarım. Yani böyle biraz okuyan zaten onun sahte olduğunu hemen anlar. Sultan Abdülhamit'le hiç uyuşmayan bilgiler var. Bunu niye anlattım? İsmet Bozdağ ömrünün sonunda dedi ki benim hanımım Hanzade Sultan Abdülhamit'in torunudur dedi. Kadın ölmüş ama. Kızım öldükten sonra söyledi.
1: Kim? Peki soy ağacı olması lazım.
0: Babası dedi Ferit Ulusoy. Devletler hukuku profesörü dedi. Fransa'da okumuş dedi. Sultan Abdülhamit'in oğlu. Peki niye? Tam padişah tahttan indirildiğinde doğmuş. Dolayısıyla dışarıda doğmuş. Dışarıda büyütülmüş. Hani iddiaçılar zarar vermesin diye. Ferit Ulusoy diye bir adam yok. Devletler hukuku profesörü değil. Böyle bir adam yok. Dünyada. Ben araştırdım.
1: Peki ben şimdi bir şey soracağım. Böyle bir insan, yani bu kamuoyunun bildiği bir insan, böyle bir iddiada bulunurken, yani şu anda bunun çok kolay bir şekilde ortaya çıkıyor. Bir de bir ünvan veriyor ona, yani.
0: Bir Türkiye böyle bir yer işte. Türkiye böyle, aile kabul etmedi ama o dedi ki İsmet Bozdağ'ın da bir karizması var. Yılların gazetecisi. 100 yıl yaşadı adam. 100 yıl. Çok kişi inandı, ziyaret ettiler kendisini, röportajlar verdi. Ama bakın kadın öldükten sonra, kadın hayattayken olsa hanedandan biriyle yüzleşir. Hiç alakası yok. Hiç alakası yok. Bu garip mesela. Bu garip. Heybeliada'da bir kadın var, Nesrin diye. Ben Hanzade Sultanım diyor. Belediye kendisini davet ediyor. Cumhurbaşkanlığı davet ediyor resepsiyonlarda. Şu anda hanedanın ikinci reisi olan Osman Selahattin Efendi. Bir davete gittim. Yanında dedi çok zarif bir kadın oturuyor. Ben Hanzade Sultanım dedi. Ben, siz Hanzade Sultan değilsiniz. Çünkü ben Hanzade Sultan'ı tanıyorum dedi. Yıllarca Mısır'da beraber kaldım. Siz sahtekarsınız dedim dedi. Oo. Evet, doğru bir hadise oldu. belediyeyi ikaz etti. Kadın sinirlendi, çıktı, gitti. Belediyeyi ikaz etti ama sonra o kadın ben başka yerlerde de gördüm. Olur. Böyle eski usul kıyafetlerle, kürklerle ben Hanzade Sultanım diye geziyordu. Anlattığı şeyler ipe sapa gelmez şeyler ama insanlar o kadar cahil ki. Yani,
1: ama şimdi insanlar kendi ailesinin geçmişini bile bilmezken Osmanlı ailesinde nereden bilsin Hanzade Sultan'ı?
0: Bir de hoşuna gidiyor her yerde böyle. Mesela Paris'te bir adam ben Prens Salih'im dedi. Osmanlı soyundan geliyorum. Şirak'a mektup yazdı. Ürdün Kralı'na mektup, Fas Kralı'na mektup yazdı. Erbakan'a mektup yazdı. Cevap aldı, para topladı. Sonra Fransa'da yaşayan Osmanlı hanedanı mensupları bunu engellediler resmi olarak. Maison d'Ottoman, Osmanlı evi diye bir vakıf kurdular ve bir şey çıkardılar. Bir albüm. O albüme ben de yardımcı oldum. Benimle de istişare ettiler. Yani orada yazanlar Osmanlı Hanedanı'ndandır. Orada yazmayanlar Osmanlı Hanedanı'ndan değildi. Çünkü bu Osmanlı Hanedanı'nın
1: ittifakı çıkardı. Bir referansa ihtiyaç vardı aslında. Evet. Yani insanlar inanıp inanmazken de.
0: Mesela Şehzade Orhan Efendi vardı. Şehzade Orhan Efendi hanedan reisi yaptı. Türkiye'de geldi. Egzantrik bir kişi. Bir Fransız kadınla evlendi savaş sırasında. Kendisini koruyabilmesi için yani sınır dışı edilmesin, askere alınmasın diye. Kadın hamileydi.
1: Kağıt üzerinde bir evlilik yaptı ama evlendikten sonra başka birisinden hamileydi.
0: Piyanist Lefer diye bir prens piyanistten hamileydi. Adam öldü Nazi işgalinde. Kadın hamileydi. Orhan Efendi ile evlendi. Kadın çocuk doğunca Orhan Efendi ona ismini verdi. Selim ismini koydu.
1: Yani ismini verdi derken kendi ailesi.
0: Tabii onun evliliğinde doğduğu için Orhan Efendi'nin oğlu gözüküyor. Fakat Selim de dahil herkes biliyor ki Orhan Efendi'nin çocuğu değil. Şimdi Selim'e gitseniz Fransa'da o da subaydı, emekli olmuş, çok yaşlı. Belki de ölmüştür. Ben Orhan Efendi'nin oğlu değilim. Benim annem hamileymiş. Orhan Efendi
1: üvey oğluyum. Demek ki
0: kendi öyle diyor. Yani düşün bunu dese ki ben Orhan Efendi'nin oğluyum kimse bir şey diyemez. Çünkü resmen onun oğlu. Ama bunu demiyor mesela. O enteresan bir durum. Ya böyle insanlar yaşıyor. Bu enteresandır.
1: Osmanlı... Biz olsak söyleyemeyiz. Ayıp ortaya çıkarsa rezil oluruz diye. Evet. İnsanlar rahat rahat söyleyebiliyor.
0: Rahat rahat söylüyor. Şimdi Osmanlı Hanedanı vakfı kurmak istediler. Osmanlı Hanedanı mensupları. Bir sebebi de buydu. Yani bu sahtekarları önlemek. Hı hı. Yani dini ve hamasi hisleri olan insanları istismar ediyorlar. Onlar da bir cahil oldukları için sormadan kabul ediyorlar. Kurmak istediler fakat bir türlü bu şey mümkün olmadı. Fakat bu taht iddiasında bulunmak, hanedan mensubu iddiasında bulunmak Osmanlılara mahsus değil. Bu Avrupa'da da çok misali görülmüş hadiselerdir. Bilhassa Rusya'da ve Avusturya'da hatta Fransa'da hanedandan olmadığı halde hanedan mensubu gibi kendini tanıtan kişiler çıkmıştır.
1: Özellikle Rus devriminden sonra.
0: Rus devrimi 1917'de oldu. 18'de soyluların hayatta kalanları kaçtılar Avrupa'ya. Ekserisi Fransa'ya geldiler. İngiltere'ye gidenler oldu. Az miktarda Amerika'ya gidenler oldu. İstanbul'a gelenler oldu. Bunların hepsi kendilerini prens diye tanıttılar.
1: Beyaz Rus diye tanıdılar.
0: Beyaz Ruslar evet. Yani kızıl olmayanlar. Hı-hı. Çünkü bu beyaz Rusya ile alakası yok.
1: Değil. Yani
0: şimdi
1: kızıl
0: beyaz Rus bir ırk.
1: Psikolojik olarak. Ayırıyorlar.
0: Şimdi şöyle bir şey var. Rus asaletinde şimdi prens kime derler? İki türlü prens var. Bir, kralın ve kraliçenin oğluna ve kızına prens derler. Bu yani kral çocukları prenstirler ve prensestirler. Bazı memleketlerde kralın oğlu olan prensin oğlu ve kızı da prenstir. Mesela Prens Charles'ın oğlu da prens.
1: Evet.
0: Kralın oğlu prens olduğu gibi kraliçenin.
1: Yani ikinci kuşak, üçüncü kuşağı da prens olmalı.
0: Bazen dördüncü kuşak kadar böyle gidebiliyor. Yani oğlun oğulları prens.
1: Hayattaysa bunlar, evet.
0: Bazen sadece kralın çocukları prens oluyor. Onların çocukları kral olmayanları prens olmuyor. Varsa başka soyluluk ünvan. Bu her memlekette
1: ama
0: değişik.
1: Ama onlar da tabii bir yerin yöneticisi
0: tabii,
1: yapıyor onu.
0: Tabii dük oluyor, kont oluyor. Tabii.
1: Bizde öyle bir şey olmadığı için bizde hepsi şehzade mi oluyor?
0: Hepsi şehzade. Tabii. Bizde şehzadenin oğlu şehzade, kızı sultandır. Sultanın oğlu sultanzadedir, kızı hanım sultandır. Onun da çocukları hiçbir şey değildir. Hmm. Yani kızın çocuklarında hanedan bitiyor.
1: Dördüncü kuşaktan itibaren bitiyor.
0: Ama şehzadenin oğlu kızı her zaman kaçıncı kuşak olursa olsun şehzade ve sultan, yani prens ve prensestir Avrupa literatürüne göre. Rusya'da çarın çocuklarını prens değil grand dük derler. Grand dük. Avrupa'da prens diyorlar ama bunlara aslında grand düktür. Ama Rusya'da prens bir soyluluk ünvanıdır. Çünkü Rusya bir sürü devletten toparlanmış biliyorsunuz. Hmm. Atalarından gelme prensler var. Bunlar hanedandan değil. Yani Çar'ın ailesinden değil. Prens Dolgorok.

0: Mesela
1: bunları şöyle düşünmek lazım. Osmanlı döneminin başındaki işte Karahanlılar vesaire,
0: evet,
1: vesaire,
0: evet, onlar gibi, onlar
1: beyliklerin
0: varisleri,
1: devamı gibi, evet,
0: varisleri. Şimdi bunlar Avrupa'ya gittiler. Biz prens bilmem kim. Prens deyince aa siz Romanovlar. Romanovlar zaten çok sükseli. Aile ha, öldürüldü. Bunlar çok itibar gördüler.
1: Bir de Romanovlar da İngiliz kraliyetiyle akrabalar zaten.
0: İtibar gördüler. Milletten para dolandırdılar. İş buldular. Evlilikler yaptılar. Böyle şeye meraklı olan zengin ailelerin kızlarını aldılar. Kocam bir prens. Sadece bir prens.
1: Ünvan, prenses oluyor.
0: Evet, prens. Halbuki öyle bir şey yok. İspatlamak mümkün değil. Hepsi yandı. Bolşevikler falan. Ama Rus ya da iki tane mühim hadise var. Bir tanesi Çar Aleksandr öldü yıllar önce, gömüldü. Bir rivayet ortaya çıktı ki Çar aslında ölmedi, tabut boştu. Çar bir manastıra sığındı. Hakikaten gittiler, tabut açtılar, tabutta Çar yok. Bu dedikodu doğruymuş dediler. Ama halk Çar'ın evliya olduğunu, dirilerek tabuttan çıktığını falan inandı Rus halkı, o zaman köylüler. Bundan birkaç sene sonra Rusya'da bir isyan çıktı. Pugaçev isyanı. Pugaçev ben şeyim diyordu. Çar Aleksandr.
1: Hmm.
0: Ve binlerce kişi kendisine inandı. Çarımız diye. Zor bastırdılar Pugaçev isyanını. Çar'ı çekince Katerina bastırdı ama anası ağladı. Yani çok taraftar topladı. Bu enteresan bir hadise. Pugaçev isyanı. Pushkin'in Yüzbaşının Kızı romanı o devri anlatır. Rusya'da çok enteresan başka bir hadise var. Fakat ona geçmeden Fransa'ya gidelim. Fransa kralı ihtilal oldu biliyorsunuz. 16. Louis. Hanımı Marie Antoinette, ki karısı daha meşhurdur. Ve çocukları Dauphin, yani Fransız veliahtı Louis, hapse atıldılar. Temple hapishanesine. Kral infaz edildi. Bir sene sonra annesi, karısı infaz edildi. Çocuk hapishanede kaldı. Çünkü çocuğu komşularıyla bir tehdit unsuru olarak kullanmak istiyorlardı. Pazarlık unsuru. Evet,
1: başta hep konuştuğumuz,
0: evet,
1: konu.
0: Fakat ondan sonra iki sene sonra çocuk Temple hapishanesinde zatüreden öldü. Zaten küçüktü. Ama onu kral ilan etti. Kralcılar 17. Louis dediler ona. Hmm. Tabii Fransa kabul etmiyor. Çocuk öldü. Öldüğü haberi çıktı. Hapishanede size vermiyorlar ki ailesini, ve aile kaçmış zaten. Bir rivayete zehirlendi. Yıllar sonra İngiltere'de birisi 17. Louis olduğunu iddia etti. İspanya'da, İtalya'da, Arjantin'de, Meksika'da, Amerika'da tam 30 kişi ben 17. Louis'yim dedi. Ve her birine
1: hepsinin hikayesi
0: az veya çok inanan var. Evet, her birinin bir hikayesi var. Kiminin sahtekarlığı ortaya çıktı, kiminin çıkmadı. Kiminin çıkmadı. Bundan birkaç sene önce küçük prensin cesedi bulundu. Kalbi seven birisi tarafından alınıp tahnit edilmiş, bir şeye, suya konmuş. Ceset tabii çürümüş, kalbi. Kalbe ehemmiyet verirler. Fransa'da pek çok azizin kalbi ilaçlı suda muhafaza edilmiştir. Marie Antoinette'in
1: mumyalama gibi.
0: Marie Antoinette'in saç telinden yapılmış bir DNA testiyle bu kalbin saç sahibinin çocuğu olduğu ortaya çıktı. Ve bundan birkaç sene önce genç prensin, kral 17. Louis'nin kalbi Saint-Denis. Fransa kralları oraya gömülürler. Saint-Denis katedraline merasimle gömüldü.
1: Yani
0: Fransa
1: hapishanede ölmüş.
0: Hapishanede öldü, evet. Hapishanede öldü ama seven birisi. Hapishanede tabii gardiyanlar falan sevenler var. Çocuğa da acıyorlar, bir de küçük bir, aynen, çocuk yani. Kalbini alıyor hastane doktoru. O hikaye çok uzun. Suya koyuyor, o bilmem nereye gidiyor, şu manastıra koyuyor, bundan sonra filancayı alıyor, filanca ölünce ona vasiyet ediyor, bilmem nereye gönderiyor. Yani sadece kalbin hikayesinden filmler yaptılar. Kralın kalbi, Sacré Cœur, mukaddes kalp, onunla alakalı ne filmler yaptılar. Bu enteresan bir hadise de 17. Louis. Gelelim tekrar Rusya'ya. Çar Nikola ve ailesi Bolşevikler tarafından öldürüldü. Kızları var. Olga, Tatiana, Maria, Anastasia. Bir de oğlu var, Alexei. Hepsi öldürüldü. Yıllar sonra Berlin'de bir kadın kendisini suya atarken bulundu. Yakalandı. Anna Pavlovna. Kadın hastaneye yatırıldı. Hastanede sayıklamaya başladı.
1: Çok
0: meşhur bir filmi yapıldı. Evet. Ingrid Bergman'ın çok güzel bir filmi vardır. Anastasia diye. Kadın daha sonra kendisinin Çar II. Nikola'nın kızı Anastasia olduğunu iddia etti. Bir kısım, ama o zaman Avrupa'da soylular var. Bir kısım onu tanıdı, inandı. Çünkü o zaman çocuktu. İnandılar. Bir kısım
1: anlattıkları var çünkü.
0: Anlattıkları var, anlatıyor.
1: Nasıl?
0: Bir kısım diyor ki hayır, bu anlattıklarını duymuş olabilir. Bir kısım diyor ki hayır, duymuş olamaz. Bir kısım ona inandı. Gerçekten inandı. Bir kısım katiyen inanmadı, bir kısım tereddütte kaldı. İşte filmde babaannesine götürülüyor. Babaanne inanmayanlar arasında kızı kovuyor. Çünkü ben çok böyle iddiacı gördüm.

0: diyor. Her biri beni yıkıyor, lütfen gidin. Kız o sırada böyle kesik kesik öksürüyor. Neden öksürdünüz diyor. Heyecanlandığım zaman böyle oluyorum. Anastasia da böyleydi diyor. Sarılıyor. Film böyle bitiyor. Tabii Çar'ın bankalarda paraları var. Hırsız Avrupalılar Çar öldü diye bu paralara el koydular. Yani aileye bile vermediler. Anna Pavlovna bunu almak istiyordu. Alamadı. Alamadı. Amerika'ya gitti. Orada bir profesörle evlendi ve öldü. Bundan birkaç sene evvel gazetede okudum ben, öldü. Sonra Boris Yeltsin geldikten sonra, Bolşevik'lik yıkıldıktan sonra Çar ailesinin öldürüldüğü yerler kazıldı. Bütün aile fertlerinin cesetleri bulundu. DNA testleri yapıldı. Tabii ne kadar doğru bilmiyoruz. Anastasia'nınki de oradaydı. Dolayısıyla Anna Pavlovna'nın da uydurma Anastasyalardan bir tane de değildir.
1: Evet, çok var.
0: Birisi olduğu ortaya çıktı. Yani bu hazin, sizin dediğiniz gibi dramatik, trajedik, bazen komik bir hadisedir. Yani hanedana mensubiyet iddiası. Ve ondan dolayı filmlere, piyeslere, tiyatrolara, şiirlere mevzu olmuştur.
1: Onlar için de çok kolay olmadığını düşünüyorum. Çünkü yıllarca kendinizi bu psikolojiye alıştırıyorsunuz. Evet. Ve bir süre sonra hani çok uzun süren bir dizinin bitmesi gibi kendi günlük hayatınıza dönemiyorsunuz.
0: Evet, işte bu macera perestlik deniyor. İşte bu Anna Pavlovna'nın hikayesi böyleydi. Yani ömrünün sonunu Amerika'nın bir kasabasında bir profesörün, yani bir öğretmenin karısı olarak geçirdi. Çok enteresan. Mesela ben o günlerini daha çok merak ediyorum.
1: Sonrasında.
0: Yani Anastasia olması davaları açtı, reddedildi. Reddedildikten sonraki hayatı nasıldı, bunu merak ediyorum. Hiç kimseye röportaj vermedi. O devirde hiç kimse kendiyle görüşmedi. Sadece öldüğünü duyduk.
1: Gazeteciler için de en az ilginç tarafı orasıdır.
0: Orasıdır.
1: Çok teşekkür ediyorum bugün için. Tekrar görüşmek üzere diyorum. Efendim izninizi isteyelim. Yarın yeniden buluşmak üzere. Hoşçakalın.

0: Ücretli reklamlar.
1: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
2: Bankart, seni düşünür o.
3: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Aklınızda bulunsun.
2: Elma dişlere iyi gelir. Böğürtlen bakterilerin dişe yapışmalarını engelleyerek diş eti hastalığı riskini azaltırken elma, portakal, havuç, ıspanak gibi lifli yiyecekler de dişleri güçlendirir. Kereviz de dişleri koruyan yiyeceklerden. Kereviz dişleri iki yolla korur. Öncelikle ekstra çiğnemeyi gerektiren bir yiyecektir. Bu durum ekstradan tükürük salgılamayı sağlar. Bu da çürüklere neden olan bakterileri etkisiz kılar. Buna ek olarak lifli ya da sert yapıdaki doğal yiyecekler diş etlerine masaj yapar ve diş aralarını temizler. Peynir dişler için birden çok fayda sağlar. İlk olarak ağzın pH dengesini ayarlamaya yardımcıdır. Aynı zamanda çürüklere karşı koruyup yeni çürükler oluşmasını engeller. Özellikle şekerli gıdalar alındıktan sonra yenilecek bir parça peynir, şekerin dişleri çürütme etkisini gidermesi açısından son derece önemli. Pek çok faydası olan yeşil çayın dişlere de iyi geldiğini biliyor muydunuz? Yeşil çayda bulunan kateşin maddesi ağızdaki bakterilerin yok olmasına yardımcı olurken aynı zamanda kansere karşı etkili olur. Dolayısıyla ağız kanserlerine karşı etkili bir maddedir. Bu madde aynı zamanda kötü ağız kokusuna sebep olan bakterileri de ağızdan uzaklaştırmaya yardımcıdır. Dişleri korurken beyazlatan çilek de ağız ve diş sağlığı için vazgeçilmezlerden. Çilek dişlere ve diş etlerine iyi gelir. Aynı zamanda diş taşlarının doğal yöntemlerle arındırılmasının formülünü taşır. İçinde bulunan çeşitli asitler diş diplerinde biriken taşları eritir, diş taşı oluşumunu engeller.
1: Aklınızda bulunsun.
3: TGRT FM Haber.

aksiyon filmi gibi uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Zehir tacirleri Çatalca'da adım adım takip edildi. Nefes kesen Kovalamaca'da zehir tacirlerinin önü kesildi. Kilolarca uyuşturucu yakalandı. Bir tır ve bir eve de operasyon düzenlendi. Narkotik köpeğiyle arama yapıldı. 11,5 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı. Kırmızı bültenle aranıyordu. 8 yıl hapis cezası vardı. Polisten kaçamadı. Emniyet ekipleri uluslararası seviyede aranan şüphelinin izini sürdü. İstihbarat Şube Müdürlüğü ve MİT Bölge Başkanlığı ile ortak çalışma yürütüldü. Moldova makamlarınca uyuşturucu madde ticareti suçundan aranan 32 yaşındaki Lon Rusu'nun adresi İstanbul Esenyurt'ta tespit edildi. Ekipler 15 Eylül'de düğmeye bastı. Belirlenen adresi operasyon düzenlendi. Kırmızı bültenle aranan şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Hakkında 8 yıl hapis cezası bulunan Rusu, yasal işlemlerinin ardından adli süreç kapsamında geri gönderme merkezine teslim edilecek. Uyuşturucu imalatçılarına bir darbe daha indirildi. Operasyonda ele geçirilen 4 valizden onlarca kilo sentetik ecza ham maddesi çıktı. Kütahya'da uyuşturucuyla mücadele çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Narkotik polislerince yapılan operasyonda 4 valiz ele geçirildi. Valizler tek tek açıldı. 99 kilo sentetik ecza ham maddesi prekabalin ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemleri sonrası çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Uçakta korku anları böyle görüntülendi. İran'da Meşet kentinden Kirmanşah'a gitmekte olan yolcu uçağında facianın eşiğinden dönüldü. Boeing tipi uçağın kalkıştan kısa süre sonra lastiği patladı. Lastiğin patlaması ile birlikte motorda arıza meydana geldi. Uçakta bir anda çok şiddetli bir sarsıntı başladı. Sarsıntının etkisiyle kabin bölümünün tavanı yolcuların üzerine çöktü. Başüstü dolaplarındaki çok sayıda el bagajı koltuklara fırladı. Karanlığa gömülen kabinde yolcular panikle çığlık atmaya başladı. Uçak rota değiştirerek Meşet Havalimanı'na indi. Yolcularının durumunun iyi olduğu açıklandı. Ankara'da FETÖ'ye bir darbe daha vuruldu. Örgütün hücre evlerine operasyon yapıldı. Hakkında gözaltı kararı olan 4 şüpheliden 3'ü yakalandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında MİT ve Ankara Emniyeti harekete geçti. FETÖ şüphelilerinin Gaybubet Evi olarak bilinen gizli adreslerde saklandığını belirledi. Operasyon için düğmeye basıldı. Aranan 4 şüpheliden 3'ü yakalanıp gözaltına alındı. Zanlıların hücre evlerinde barınan diğer örgüt üyelerine yardım ettikleri anlaşıldı. Firari FETÖ şüphelisini yakalama çalışmaları ise sürüyor. Gazze'li Emir El Hanavi, İsrail onu kolu kanadı kırık evsiz barksız bıraktı. O yaşama direnci ve hayat sevgisiyle İsrail'in yok etme planlarını boşa çıkartıyor. Yerinden edilenlerin bulunduğu kampta yaşayan Emir çocukluğuna sımsıkı sarılıyor. En
En sevdiği şey futbol oynamak. Her düştüğünde kalkıp arkadaşlarıyla yeniden futbol oynamaya devam ediyor. Küçük Emir'in yüzündeki o kararlı ifade çevredeki diğer çocuklara da umut veriyor. Gazze'de binlerce çocuk açlık ve yoklukla mücadele ederken Emir'in top peşindeki o masum adımları direnişin simgesi oldu. Sadece 15 dakika kitap oku, para kazan. Kulağa bir promosyon gibi gelen bu uygulama devlet eliyle hayata geçirildi. Üstelik arkasında sadece okuma alışkanlığı kazandırmak değil, çok daha büyük bir hedef var. Singapur yönetimi dijital çağda dikkat süresi azalan vatandaşları için ezber bozan bir oyunlaştırma stratejisi başlattı. Vatandaşlar devletin internet sitesine her gün en az 15 dakikalık okuma seansını kaydettiğinde günlük 1 Singapur doları kazanıyor. Projenin temel amacı gençlerin odaklanma, eleştirel düşünme ve hayal güçlerini geliştirmek. Ancak hepsinden önemlisi gençleri sosyal medyanın zararlı etkilerinden korumak. Singapur, ekran bağımlılığına karşı günlük süre sınırları da dahil pek çok adımı tartışırken çözümü şimdilik sayfaların arasında arıyor.

aksiyon filmi gibi uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Zehir tacirleri Çatalca'da adım adım takip edildi. Nefes kesen Kovalamaca'da zehir tacirlerinin önü kesildi. Kilolarca uyuşturucu yakalandı. Bir tır ve bir eve de operasyon düzenlendi. Narkotik köpeğiyle arama yapıldı. 11,5 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı. Kırmızı bültenle aranıyordu. 8 yıl hapis cezası vardı. Polisten kaçamadı. Emniyet ekipleri uluslararası seviyede aranan şüphelinin izini sürdü. İstihbarat Şube Müdürlüğü ve MİT Bölge Başkanlığı ile ortak çalışma yürütüldü. Moldova makamlarınca uyuşturucu madde ticareti suçundan aranan 32 yaşındaki Lon Rusu'nun adresi İstanbul Esenyurt'ta tespit edildi. Ekipler 15 Eylül'de düğmeye bastı. Belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Kırmızı bültenle aranan şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Hakkında 8 yıl hapis cezası bulunan Rusu, yasal işlemlerinin ardından adli süreç kapsamında geri gönderme merkezine teslim edilecek. Uyuşturucu imalatçılarına bir darbe daha indirildi. Operasyonda ele geçirilen 4 valizden onlarca kilo sentetik ecza ham maddesi

0: birlikte motorda arıza meydana geldi. Uçakta bir anda çok şiddetli bir sarsıntı başladı.
1: Ali! Ya Ali!
0: Sarsıntının etkisiyle kabin bölümünün tavanı yolcuların üzerine çöktü.
1: Ya Ali!
0: Üstü dolaplarındaki çok sayıda el bagajı koltuklara fırladı. Karanlığa gömülen kabinde yolcular panikle çığlık atmaya başladı.
1: Ya Ali!
0: Uçak rota değiştirerek Meşet Havalimanı'na indi. Yolcularının durumunun iyi olduğu açıklandı. Ankara'da FETÖ'ye bir darbe daha vuruldu. Örgütün hücre evlerine operasyon yapıldı. Hakkında gözaltı kararı olan 4 şüpheliden 3'ü yakalandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında MİT ve Ankara Emniyeti harekete geçti. FETÖ şüphelilerinin Gaybubet Evi olarak bilinen gizli adreslerde saklandığını belirledi. Operasyon için düğmeye basıldı. Aranan 4 şüpheliden 3'ü yakalanıp gözaltına alındı. Zanlıların hücre evlerinde barınan diğer örgüt üyelerine yardım ettikleri anlaşıldı. Firari FETÖ şüphelisini yakalama çalışmaları ise sürüyor. Gazze'li Emir El Hanavi, İsrail onu kolu kanadı kırık evsiz barksız bıraktı. Yaşama direnci ve hayat sevgisiyle İsrail'in yok etme planlarını boşa çıkartıyor. Yerinden edilenlerin bulunduğu kampta yaşayan Emir çocukluğuna sımsıkı sarılıyor. En sevdiği şey futbol oynamak. Her düştüğünde kalkıp arkadaşlarıyla yeniden futbol oynamaya devam ediyor. Küçük Emir'in yüzündeki o kararlı ifade çevredeki diğer çocuklara da umut veriyor. Gazze'de binlerce çocuk açlık ve yoklukla mücadele ederken Emir'in top peşindeki o masum adımları direnişin simgesi oldu.
2: TGRT FM Haber.
3: Hava durumu. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Adana çevreleri, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Hatay'ın batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: İstanbul 23, Ankara 20, İzmir 28, Bursa 23, Konya 24, Afyon 18, Denizli 25, Antalya 27, Adana 33, Zonguldak 20, Samsun 22, Trabzon 23, Kayseri 26, Erzurum 25, Gaziantep 31, Diyarbakır 34 ve Şanlıurfa 36 derece.

0: Yol durumu.
1: Tosya Osmancık yolunun 41 ila 46. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Giresun Gümüşhane il sınırı Şırhan Kelket yolunun 46 ila 53. kilometreleri arasında üst yapı onarım ve asfalt sathi kaplama çalışması nedeniyle ulaşım zaman zaman trafiğe kapatılarak kontrollü olarak sağlanıyor. Bolu Gökçesu Mengen yolunun 6 ila 8. kilometreler arasında kurp iyileştirme yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmakta olup sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
2: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
3: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
2: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
3: Değil midir?
2: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
3: Girdim.
2: Bak bakalım ne diyor.
3: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
2: O zaman durma, hızını yükselt.
3: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
4: Detaylar Türk Telekom.com.tr

0: Şimdi reklamlar.
1: Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 300 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek, akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete, Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
2: Reklamları dinlediniz.
3: İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sunar.

0: İslam ve toplum.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız Yücel Turan görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun Söyleyelim'le devam edeceğiz. Sorun Söyleyelim'e katılabilmeniz için telefon numaramızı hatırlatıyorum. 0212 454 56 46 0212 454 56 46.
2: Şiirlerle menkıbeler. Şakik-i Belhi rahmetullahi aleyh. Az konuşun. Bir gün Şakik-i Belhi Mekke'ye vardığında insanlar haber alıp toplandılar yanında. Onlardan bir tanesi yaklaşıp ona bizzat istirham eyledi ki etsin biraz nasihat. Buyurdu ki, geçmişin nasıldır senin şu an? Bir şey bulamayınca ne yaparsın o zaman? Dedi, bir şey bulunca ona şükrediyorum. Bulamayınca ise durup sabrediyorum. Ona Şakik-i Belhi buyurdu ki cevaben, Belhin köpekleri de yaparlar böyle aynen. Yani bir şey bulunca sevinip onu yerler, bulamayınca ise bekleyip sabrederler. O kimse şaşkın halde dedi ki, efendim siz bu gibi durumlarda peki ne ederdiniz? Buyurdu ki, bir şeyler geçerse elimize, veririz hemen onu bir din kardeşimize. Bir şey geçmeyince de buna hiç üzülmeyiz. O zaman Rabbimize hamd ve şükür ederiz. Bu cevap o kimsenin gitti pek hoşuna ve Şakik-i Belhi'nin sarılarak boynuna dedi ki, vallahi sen çok mübarek bir zatsın. Hak Teala nurunu ve feyzini arttırsın. Bir günde buyurdu ki, sızlanmayın belaya. İsyankâr olursunuz yoksa Hak Teâlâ'ya. Zira geri çevrilmez sızlanmakla bela dert. Sabır sevabından da mahrum olur böyle fert. Belaya sabretmenin mükafatını bilen, ondan halas olmaya heves etmez katiyen. Allahü Teala'dan korkmanın alameti, terk etmektir her türlü günah ve masiyeti. Rahmetinden ümitli olmanın nişanı da çok ibadet etmektir fırsat varken şu anda. Hak Teala affeder diyerek bir Müslüman çekinmeden Rabbine ederse günah, isyan veyahut da sonradan tövbe ederim diye kim ki tövbe etmeyi atarsa ileriye, bu kimseler büyük bir gaflet içindedirler. Zira umumiyetle ani gelir eceller. Ölüme hazırlıklı olmalı ki gün gece, geri döndüremezsin zira ölüm gelince. Muhafaza eyle ki kötü sözden dilini, ki mahcup eylemesin mahşerde o dil seni. Mizanda sevabını bulamayacağın bir sözü hiç söyleme ki gayet tehlikelidir. Bir sözü söylemeden sonunu düşün önce, senden onun hesabı sorulacak ölünce. Verebilecek isen sorunca cevabını, o zaman onu söyle, yoksa kapat ağzını. Hazreti Ebubekir taş koyardı ağzına, ki kadir olamasın malayani lafzına. Büyükler çok düşünür ve lakin az söylerler. Zira susan kurtuldu buyurmuştur o server. Bu büyük evliyanın hürmetine ilahi, lüzumsuz konuşmaktan hıfzeyle bizi dahi.
1: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Buyurunuz hocam.
3: Efendim, İslam alimlerinden ve Evliya-i Kiram'dan olan Haris el-Muhasibi Hazretleri buyuruyorlar ki, sana zulmedeni affet. Amelinle mağrur olmaktan sakındığın gibi, ilimle gururlanmaktan da sakın. Yakınının, fakirin ve komşunun hakkını gözet. Konuşmadan hoşlanmayanın yanında konuşma. Mazlum kardeşine yardım et. Zamanını da iyi değerlendir buyuruyor Haris el-Muhasibi Rahmetullahi Aleyh.
1: Bu hikmetli sözden sonra dinleyicilerimizin sorularına geçiyoruz. İlk dinleyicimiz hazır. Buyurunuz efendim, hayırlı günler.
4: Hayırlı günler. Hocam, öncelikle sizden dua istiyorum evladım için, beyim için. Hayırlı.
5: Rabbim hidayet nasip etsin, hayırlı kimselerle karşılaştırsın. Onların da bizlerin de hepimizin de ahir ve akıbetini hayır eylesin inşallah. Evet.
4: Allah Teala razı olsun hocam. Sorularıma geçeyim. Biz Şafii mezhebindeniz. Ama benim beyim bu yolda değil, yani ehli sünnet değil. Ama karşı da değil. Bu arada sohbetler oluyor hanımlar arasında. Okul arkadaşıma gidiyorum diye çıkıyorum. Yani gidebilir miyim sohbetlere? Aynı zamanda o hanımları da evime çağırabilir miyim okul arkadaşlarım diye? Ondan sonra bir de biri hasta olduğunda diyoruz hani şifayı kaptın. Bu söz ne kadar doğrudur söyleyebilir miyiz? Bu kadar.
1: Peki.
4: Teşekkür ederim. Allah razı olsun hocam.
1: Amin. Teşekkürler. Hayırlı günler. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz efendim, hayırlı günler. Dinleyicimiz bekleyemedi mi? Buyurunuz, hayırlı günler.
6: Alo, hayırlı günler.
1: Sağ olun, buyurun.
6: Hocama tek bir sorum olacaktı. Hocam, hanımların kendi arasında yapmış olduğu birikim amaçlı altın günü, dolar günü falan. Hanımların bu konuda kafası çok karışık. Ne şekilde olursa caiz olur. Bir açıklayabilirseniz çok sevinirim.
5: Peki efendim.
6: Teşekkür ederim.
1: Kolay gelsin. Teşekkürler. Hayırlı günler. Sağolunuz. Buyurunuz hocam.
3: Efendim, şimdi Haris el-Muhasibi Hazretleri'nin sözünü naklettik ya.
1: Evet efendim.
3: Nakledince Hüseyin Hilmi Efendi Rahmetullahi Aleyh Hazretleri'nin ısrarla kitap okuyun, kitap okuyun, kitap okuyun. İnsan tabii yaşadıkça, yaşadıkça, gözüyle gördükçe ne demek istediklerini anladım diyemiyorum. Ama hissediyorsun. Mesela bu zat buyuruyor ki, konuşmadan hoşlanmayan yanında konuşma. Konuşma. Zayi olacak ya. Anladın mı? Şimdi mesela daha önce bizim çocukluğumuzda falan okuduğumuz kitaplarda misaller verilmiş, bazı misaller falan. Baba onunla nasihat ediyor deniz kenarında. İşte dinlemiyormuşmuş. O gün çocuk hiç karşılık vermiyor böyle. Babası coşmuş. O demiş iyi dinliyor, anlatıyor. Ondan sonra demiş oğlum ne anladın? Ha demiş baba demiş sen anlatırken ben de demiş denizin demiş böyle dalgasını sayıyordum falan. 180 defa demiş şeye kıyıya vurdum. Ya nasıl dinlemiş bak baba? Nasıl anlamış? Ya boşuna aynı şekilde Allah Teala rahmet eylesin. Annem o konuda şeydi, anlayışı biraz daha farklıydı. Mesela babam bir şey anlatıyordu. Derdi ki Anadolu'da çok kullanılardı kadınlar. Herif derdi, nefesini boşuna tüketme. Yani diyor ki senin Allah'ın boşa gidiyor. Boşuna yani kendimi tatmin etmek istiyorsun. Zamanımızda da öyle çok ya. Ya karşıda dinleyen yok. Habire anlatıyor.
1: Şimdi televizyonlarda mesela açık oturum var. Sunucu sorusunu soruyor adama. Konuşmaya başlayınca sunucu dahil herkes cep telefonuna dönüyor. O orada konuşuyor. Böyle bu hale geldik
3: ya. Ya Allah Allah. Ama ta asırlar ötesinden buyuruyor ki konuşmadan hoşlanmayan yanında konuşma. Konuşmadan hoşlanmayan yanında konuşma. Bir de mesela şimdi o bu zatın mesela defalarca nakletik bir sözü. Bir bu, bir de öbür bir sözü tesir etti. Yani içimden böyle bir cız dedi. Zamanınızı iyi değerlendirin buyuruyorlar bu zat. Ya aynı şey Hüseyin İlmi Efendi rahmetullahi aleyh bil bil hayatında. Ya bir türlü başaramıyoruz bunu. Mesela mübareklerin hayatları şey gibi, kurulmuş saat gibi. Tık tık tık. Yani evden çıkışı, ondan sonra hatta mesela o zaman eczaneye giderlerdi. Yani belli güzergahlar var. O güzergahlardan geçişi bile saatini ayarlayabilirsin. Mesela bir arkadaş anlatıyordu. Ya dedi mesela Yavuz Selim Caddesi'nden
7: Fatih'te
3: aşağıya o ana caddeye iniyorlar. O ana caddeden şeye doğru söyleyiver veznecilere doğru dönüyorlar. Oradan tekrar sağa aşağı bir giriş yapıyorlar. Şimdi oranın ismi hatırıma gelmedi. Orada dedi bir iş yeri vardı. Biz orada çalışıyorduk dedi arkadaş. Ben dedi pazartesi perşembe günleri şeye giderler, eczaneye giderler dedi. Saat dedi 9'u 10 geçe. Böyle bakardım 9'u geçe, hemen pencere kenarına gidiyordum, bakıyordum 9'dan geçiyor. Ertesi hafta bakıyorum 9'dan geçiyor. Hiç şaşmıyor. Ya şimdi bu kadar aynı şekilde dakik. Bu kadar dakik. Hatta Emir abiler anlatmışlardı. Ben dedi o eve damat olunca mübarekler işte bir bodrum vardı. Bodrumdaki kiler, ondan sonra her şey var. Mübarekleri tek tek bir gün almışlar, indirmişler. Bakmışlar bu çekicin yeri burası, kesenin yeri burası. Hatta bir gün anlatır. Abim buyurdular. Buzdolabının içindeki konan eşyaların yeri bile belli. Süt koyacaksın, dolabın sağ tarafındadır. Ondan sonra bilmem peynir koyacaksın, neyse üst katındadır. Yani dolabı açtığın zaman dedi hiç tereddüt etmiyorsun. Tık tık tık hepsini şey yapıyorsun.
7: Gözün kapalı al yani.
3: Gözün kapalı. Ve o kadar titizler ki keseri veya çekici oradan aldın. Kullandın, tekrar yerine koyacaksın. Tekrar yerine koyacaksın. Ve ondan sonra ben şeyde Gönen'de işitmiştim. O da rahmetli oldu. Saim abi vardı bölge, Bursa bölge evet. Temsilcisi. Gönen olarak biz de oraya şey yapıyorduk. Bursa Işıklar Askeri Lisesi'nde muallim oldular ya, muallimlik yaptılar ya mübarekler Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh. Ya dedi bir gün dedi aynı şekilde baharın dedi soba sökülecek. O zaman sobalar var tabi, boruları var. Böyle dedi şaştım kaldım dedi. Boruları söküyorlar, onları dedi temizliyorlar, numaralıyorlar ve sobanın konduğu yerle duvar arasındaki mesafeyi de yazıyorlar. Tamam mı? Mesafeyi de yazıyorlar. Sonbahar geldiği soba kurulduğu zaman mübareklerin soba kurması 5 dakikayı bulmazdı. Sobayı yerine koyuyor, borular tık tık takılıyor, bitti. Ben bunu dinledikten sonra şimdi geçen sene sobayı sökmüşüz. Ertesi sene kuruyoruz. Ya boru yetmiyor. Çarşıya gittim. Çarşıda o kadar boru vardı.
7: Yetmiyor, bir de birbirinin içine girmiyor.
3: Birbirinin içine.
7: Sanki o borular gitti, başkaları geldi. Yani
3: sabahtan başlıyorduk, öğleye kadar bir soba kurardık. Bana 5 dakikada. O da ne güzel bir hayat ya. Ne güzel bir hayat. Şimdi Harisen Muhasibi Hazretleri zamanınızın kıymetini mübarekler zayi etmiyorlar. Mesela şeyde duymuşsunuzdur defalarca aynı şekilde. Mesela randevu veriyorlar. İşte efendim gelebilir miyim, bir şey arz edeceğim falan. İşte akşam şimdi 8 diyoruz ya 20'de. 20'yi 5 gece. Yani 8'i 5 gece zile bastırız açmıyorlar. Cık. 8'dedir 8'de orada olacaksın. Eğer 8'de zile basmadıysan kapı açılmıyor. Kabul etmiyorlar. Kabul etmiyorlar. Yani zaman konusunda bu derece hassas. Aslında Emir abiler de çok hassastı. Emir abiler de çok hassastı. Fakat Emir abiler merhameti çok olduğu için yutuyorlardı. Emir abiler yutuyorlardı. Şimdi bakıyorsun hakikaten Müslümanın hayatı düzenli olur. İşte Harisen Muhasibi Hazretleri'nin o sözünü naklederken zamanını iyi de eder. Tabii ya. Çünkü iyi düşündüğün zaman ne buyuruyor bu zat? Ya arkadaş, Osman Ünlü sana belli bir zaman verildi burada. Bu artmayacak. Azal ama azalacak. Artmayacak, ilave edilmeyecek. İlave edilmeyecek. Efendim şunu sonra yaparım falan. Sonra başka bir ayın şekilde işler gelecek falan. Onu o anda halledersin. İşte hemen abiler bir gün anlattılar. Ben dedim mübareklere sordum. Efendim her İslam alimi, her din büyüğü kendisine bir hadis-i şerifi rehber edilmiş. Sizin de böyle bir adeti şerifeniz var mı diye arz ettim diyor. Var kardeşim demişler. Bizim demiş helekel müsevvifun hadis-i şerifini kendimize rehber edindik. Yani ileride sonra yaparım de helak oldu. Ömer abiler anlatıyorlardı. Abim derler diye orada. Mübareklerin hayatında sonra kelimesi yok. Ya dedi bir gün gece dedi hazırlamışlar. Aynı evde oturuyorlar. Fatih'teki üst katta Ömer abiler, alt katta işte mübarekler. Ben dedi merdivenlerden dedi hissederdim gelişini. Gece dedi tak tak dedi bizim dedi. Odanın kapısı çalındı dedi. Hemen fırladım dedi mübarekler. Kardeşim buyurmuşlar. Bu kağıda işte şu kitaba girecek olan bilgileri kitaplardan aldım yazdım. Bunu ben birisine veremezsem sabaha kadar uyuyamam buyurmuşlar. Mutlaka bunu aynı şekilde vermem lazım. Ölür kalırım bilmem ne olur geride kalanlar bu ne nereye girecek bilemez buyurmuşlar. Ben size vekalet verdim. Buyurun dediler. Şimdi ben rahat uyurum. Tabii Ömer abi bunu anlatır. Tabii abim buyurdular. Ondan sonra ben de sabaha kadar uyuyamam. Bir de o da rahmetli oldu. İbrahim Sermet vardı. Türkiye Gazetesi'nin müessese müdürüydü. Allah Teala rahmet eylesin. Ondan dinlemiştim. Rahmetliden dinlemiştim. Bir gün dedi. Gece yarısı dedi. Ömer abiler aradı dedi. Demiş ki. Sermet demiş. Mübarekler bana bir şey. Bunu işte. Şöyle yapacaksın talimat verdiler. Aldım ama demiş uyku tutmadı. Her tarafım kaşınıyor demiş ya. Her tarafım. Demiş kusura bakma. Seni aradım. Ben şimdi sana vekalet edeceğim buymuş. Başlayın efendim dedim. Telefonu kapattım ben de başladım kaşınmaya dedi. Ben de başladım kaşınmaya. Dolayısıyla hani mübarekler buyuruyorlar ki kitabı okuyun. Bir okudun bir şey kalmadı. İki okudun kalmadı. Üç kalmadı. Dört kalmadı. Beş kalmadı. Onuncu defa burada ne yazıyor? Ya yazıyor. Onuncu defadır okuyorsun ama. Hani şimdi avam olarak diyoruz ya jeton yeni düştü. Geç şimdi çocuklar bilmez o jetonu. Değil mi?
8: Yani bilmez.
3: Gemiye binerken de jeton kullanılıyordu. Telefon jetonlaydı değil mi? Tabii. Başka jetonu var mıydı?
8: İlk başlarda otobüse binmek için.
3: Ha, otobüste de jeton vardı falan. Şimdi bilmezler. Hani biz kullanıyoruz. Jeton yeni düştü. Darp mesela haline getirdi de çocuklar diyorlar bu jeton neyin nesi nasıl düşüyor? Birisi cebinden çıkarıp atıyor mu falan. Neyse. Yani o anda anlıyorsun. Bir onun için sık sık okuyun. Tekrar tekrar okuyun. Tekrar toprağı. Ömer abiler de İşte Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Estağfirullah. Lime tekulne ma la teb'alun. Sadakullah razım. Yapmadığınız şeyi niye söylüyorsunuz? Ömer abiler de işte bu ayet-i kerimeyi naklederler. Buyururlar ki öğrendiği şeyi amel etmediği müddetçe faydası olmaz ki buyururlar. Efendim biliyorum. Bil. Kur'an-ı Kerim'i ezberledim. Ezberle. Onun içindekilerle amel etmediği müddetçe faydası olmaz ki. Ben doktorum işte şu hastalık var, bu hastalığın ilaçlarını da biliyorum. Tedavisi de böyle. O hastalığa yakalanmış ilacı kullanmıyor. Yani Gazali Hazretleri üç hikaye buyurdular yani. Bir şey olmaz. Evet ilim lazım. Ama amel etmek için. Amel de ihlas da yapmak için buyuruyor İmam-ı Rabbani Hazretleri. İlim, amel, ihlas. Mektubatın, üç ciltlik mektubatın özeti bu. İlim lazım. Ama amel etmek için. Onu kullanmak için. Amelde ihlas olması lazım. Allah rızası için olması lazım. Onun için hani Harise-i Muhasibi Hazretleri'nin o sözü öyle şey yapınca dedim. Mübarekler boşuna aynı şekilde tekrar okuyun, tekrar okuyun, tekrar okuyun demiyor. Yani bir sözü tekrar oku, bir daha oku, bir daha oku, bir daha oku. Hani naklediyoruz ya Davut Tayyip Hazretleri çarşıda birisi bir şiir söylemiş. İşte hangi göz ki toprak olmadı, hangi göz ki akmadı falan filan. Biz söylüyoruz da bir tesir olmuyor yani. Ama o görünce kendinden geçiyor. Çok zengin yani. Valla böyle düşkün. Hepsine tövbe ediyor, bırakıyor. Tasavvuf yoluna giriyor. Büyüklerden oluyor. Dolayısıyla kime, ne, nerede, nasıl tesir eder? Hani elektrik aldık diyorlar ya şimdi. Elektrik denir, harekete geçer, belli olmaz. Allah'tan hepimizin anlayışını artırsın.
9: Amin. İkinci bölümde devam edeceğiz.

Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı: Alimler bozulunca din zayıflar. Din adamları üç kısımdır: akıl sahibi, ilim sahibi, din sahibi. Bu üç sıfatı da birlikte taşıyan din adamına din alimi denir. Bir sıfatı noksan olursa onun sözüne güvenilmez. İlim sahibi olmak için akli ve nakli ilimlerde mütehassıs olmak lazımdır. İnsanların saadeti alimlerin elinde olduğu gibi, insanları felakete, cehenneme sürükleyenlerde din adamı şeklinde görülen din düşmanlarıdır. Din adamlarının iyisi insanların en iyisidir. Dini dünya isteklerine alet eden, herkesin imanını bozan din adamı da dünyanın en kötüsüdür. İnsanların saadeti ve felaketi, doğru yola gelmesi ve yoldan çıkmaları din adamlarının elindedir. Din adamları içinde mevki, maaş arzusunda olmayan, yalnız İslamiyet'in yayılması ve kuvvetlenmesi için uğraşanların sayısı gün geçtikçe azalmaktadır. Mevki alma, sandalye kapma arzusu bunların her birinin ayrı bir yol tutmasına ve böylece doğru olarak dini anlatma ve yayma işinin de ikinci derecede kalmasına sebep olmuştur. İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor ki, alimlerin dünyayı sevmesi ve ona düşkün olması güzel yüzlerine siyah leke gibidir. Böyle olan ilim adamlarının insanlara faydası olursa kendilerine olmaz. Dini kuvvetlendirmek, İslamiyet'i yaymak şerefi bunlara aitse de bazen kafir ve fasık da bu işi yapar. Nitekim Peygamber Efendimiz Allahü Teala bu dini facir kimselerle de elbette kuvvetlendirir buyurmuştur. Dünyaya düşkün olan alimler çakmak taşına benzer. Çakmak taşında enerji vardır. İnsanlar bu taştaki kudretten ateş yapar, istifade eder. Taşınsa hiç istifadesi olmaz. Bunların da ilimlerinden kendilerine faydası olmaz. Hatta bu ilimleri kendilerine zarar verir. Çünkü kıyamet günü bilmiyorduk, günah olduğunu bilseydik yapmazdık diyemezler. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, kıyamet gününde en şiddetli azap görecek kimse Allahü Teala'nın kendi ilminden kendisini faydalandırmadığı alimdir. Allahü Teala'nın kıymet verdiği ilmi onun sevmediği yolda harc etmek çok çirkin bir iştir. Onun kıymet verdiğini kötülemek, sevmediğini de kıymetlendirmek, Allahü Teala'ya karşı durmak demektir. Ders vermek, vaaz etmek ve dini yazı, kitap, dergi çıkarmak ancak Allah rızası için olduğu vakit ve mevki, mal ve şöhret kazanmak için olmadığı zaman faydalı olur. Böyle halis, temiz düşünmenin alameti de dünyaya düşkün olmamaktır. Bu belaya düşmüş, dünyayı seven din adamları, hakikatte dünya adamlarıdır. Kötü alimler bunlardır. Büyüklerden biri şeytanı boş oturuyor, insanları aldatmakla uğraşmıyor görüp sebebini sorar. Şeytan cevap olarak zamanın din adamı geçinen kötü alimleri insanları yoldan çıkarmakta. Bana o kadar yardım ediyorlar ki bu konuda bu mühim işi yapmama lüzum kalmıyor demiştir. Dünyaya gönül kaptırmayan, mal, mevki, şöhret kazanmak, başa geçmek sevdasında olmayan din alimleri ahiret adamlarıdır. Peygamberlerin varisleri, vekilleridir. İnsanların en iyisi bunlardır. Kıyamet günü bunların mürekkebi şehitlerin kanıyla tartılacak ve mürekkep daha ağır gelecektir. Alimlerin uykusu ibadettir hadisi şerifinde methedilen bunlardır. Ahiretteki sonsuz nimetlerin güzelliğini anlayan, dünyanın çirkinliğini ve kötülüğünü gören, ahiretin ebedi, dünyanınsa fani, geçip tükenici olduğunu bilen bunlardır. Bunun için kalıcı olmayan, çabuk değişen ve biten şeylere bakmayıp baki olana, hiç bozulmayan ve bitmeyen güzelliklere sarılmışlardır. Ahiretin büyüklüğünü anlayabilmek, Allahü Teala'nın sonsuz büyüklüğünü görebilmekle olur. Ahiretin büyüklüğünü anlayan da dünyaya hiç kıymet vermez. Çünkü dünya ile ahiret birbirinin zıddıdır. Birini sevindirirsen öteki incinir. Her ikisine birden kıymet vermek veya her ikisini aşağılamak olamaz. İki zıt şey bir araya getirilemez. İslam alimleri kendilerine sorulan suallere fıkıh kitaplarından cevap bulup söylerlerdi. Din adamı şeklinde görünenlerse fıkıh kitabını okuyup anlayamadığı için cahil kafasına ve noksan aklına gelenleri söyleyerek sual sahibini aldatır. Onun cehenneme gitmesine sebep olur.
Bunun içindir ki Peygamber Efendimiz, alimlerin iyisi insanların en iyisidir, alimlerin kötüsü insanların en kötüsüdür buyurmuştur. Ebu Bekr Verrak Hazretleri buyuruyor ki, insanlarda üç sınıf önemlidir: devlet adamları, alimler ve zahitler. Devlet adamları bozulunca halkın huzuru bozulur. Alimler bozulunca halkın dini zayıflar. Varını yoğunu Allah yolunda harcayan zahitler bozulunca da ahlak fesada uğrar. Devlet adamlarının kötülüğü zulümle, alimlerin bozukluğu hırs ve tamahla, dünyaya düşkün olmayanların, zahitlerin bozulması da riya ve gösterişle olur.

0: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim'in ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Buyurunuz hocam.
1: Efendim bir dinleyicimiz dedi, Şafii mezhebindeyiz dedi. Yani dedi kocam dedi şey değil ama dedi karşıda değil dedi. Bazen dedi burada hanımlarla kendi aramızda bir araya geliyoruz, kitap okuyoruz, sohbet ediyoruz, dini sohbet. Ha dedi başka bir şey söyleyerek gidiyorum. Buna mudara denir. Bunun mahsarı yok. Aldatmak değil, kandırmak da değil. Hiç şey yapılabilir. Herhangi bir şekilde bunun mahsuru olmaz. Bir de dinleyicimiz bu Anadolu'nun her tarafında anonim diyorlar değil mi böyle? Şifayı kapmışım.
0: Evet.
1: Bu söz söyleniyor. Yani ben de çocukluğumdan beri duyuyorum bunu. Şifayı kapmış falan diye çok yani babaannemler kesimlerinden de duyuyordum bunu. Tabii büyüyünce daha doğrusu büyümekle değil büyüklerin kitaplarını okuyunca dedim bu sözün bir aslı var. Böyle dönüşmüş. Çünkü mübareklerden Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh kardeşi buyuruyorlar hastalıkta şifa var. Ha dedim bunun aslı var. Ama şimdi bunu hani başka anlamda telaffuz ediyorlar.
0: İhtar manası var mesela şimdi.
1: Evet. Yani
0: dikkat etmedin işte böyle olur.
1: Bu şekilde kullanıyorlar ama işin orijinali hastalıklı şifa var. Ben onu ilk duyduğumda da anlamadım. Ya dedim her tarafı ağrıyor adamın dedim. Bu neresi şifa? Tabii şifa kelimesini duyunca biz böyle sağlam olacak, sıhhatli olacak hepsi gitmiş. Öyle anlıyoruz yani. O kelimenin manası zihnimizde böyle. Ama başka türlü yani madalyonun öbür tarafını göremiyoruz. Duvarın öbür tarafını görmüyoruz. Ama büyüklerin kitabını okuyunca, onların sözünü dinleyince kitapları okuyunca. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de Zilzal Suresi zerre kadar iyilik karşılık görecek. Zerre kadar kötülük de karşılık görecek. Bunu en iyi anlayan Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Cenab-ı Hakk'ın muradına. Onun için elini kaldırdı. Ya Rabbi ümmetimin işlemiş olduğu günahların cezasını dünyada ver diye dua etti. Bu dua kabul olmuştur buyuruluyor. Zaten kabul oluyor. Allah-u Teala kabul ediyor Habibi'nin duasını. Dolayısıyla mübarekler de buyuruyorlar ki yani hastalıkta şifa var. Yani günahları gidiyor diyor. Günahları gidiyor, temizleniyor. O manada söylüyorlar. Çünkü insan hastalandığı zaman daha çok veyahut da başına bir sıkıntı geldiği zaman daha çok ya Rabbi diyor. Biz sağlamken de sağlamken diyoruz. Tamam falan filan hatırına gelir mi gelmez mi de. Ama derdi bela anında onun için İmam-ı Rabbani Hazretleri derdi bela kemende mahbubesti. Sevgilinin boynuna attığı bir kementtir kendine çekmek için. Ama nasıl inlersin o zaman? Ya Rabbi diye. Hatta şeyde İslam ahlakının 3. bölümü o işte İslam ilmi hali kısmında geçiyor galiba. Orada bir ifade var işte. Melekler bile acırmış onun böyle o hasta kimsenin dua yalvarmasına. Ya Rabbi demiş hani kulun çok yalvarıyor. Duasını ben onun duasını kabul ettim buyurmuş. Ama şifasını vermeyi bekletiyor. Çünkü o yalvarıyor, dua ediyor. O yalvarması hoşuma gidiyor buyuruyorlar. O yalvarması hoşuma gidiyor buyuruyor Cenab-ı Hak. Dolayısıyla yani o söz yanlış bir şey değil. Peki bugünkü anlamda aslında Müslüman esas kendi anlamında kullanması iyi olur. Hani şifadır demeli. Şifadır. Mesela siz de güzel bir ifadesiniz. İkazdır. Öyle de anlasa iyi olur. Ya. Yani Cenab-ı Hak yani beni ikaz ediyor. Toparlayayım, tövbe istiğfar edeyim. Bu vesile olsun manasında. İyi de olur inşallah Teala.
0: Bir de hasta olmamak da onun için tedbir almak da emir değil.
1: Emir.
0: Tabii yani dikkat, bak almadı tedbirini böyle
1: oldu. Böyle oldu. Dolayısıyla şimdi mesela havalar serinliği veriyor. Tabii Mustafa Toköz de üzerine bir şey almış. Ben bir başka aldım. Üzerine başka bir şey daha aldım. Tabii ben daha gencim ya. Üşümemek için.
0: Ben de ihtiyarlıyorum artık. aldık yani.
1: Ya işin şakası olmaz. Ta çocukken duyardık. Hani o zaman derlerdi. Adam çekmiş fırını çekmiş. Hem de zemherirde. Gömleğin yakalarında açmış. Dışarıda tipi var falan. El skotçiydim bağrına. Tabii alkolün tesiri. Geçince zangır zangır titremeye başlamış. Demiş buldun garibi. Esersin. Ya buldun garibi. Başından tedbir al. Dolayısıyla mesela saatte belirledi Hüseyin İlmi Efendi rahmetullahi aleyh. Buyuruyor ki soğuk içmemeli. dondurma yememeli. Bazıları soruyor, efendim haram mı? Değil. Sağlık açısından tavsiyedir onlar. Sağlık açısından, hadi bazı bedene dokunmuyor. Dokunmuyoruz, doğru. Ben iyi hatırlıyorum, en büyük kayınbiraderimin işte yeni evlenmişti. Ocak ayı Konya'da. Şimdi kayınpederin babası hayatta. Bizi yemeğe, ben de damat olarak beni de çağırdılar yemeğe. Ya Mustafa Bey, Ocak ayında. Sen de İç Anadolu'yu bilirsin yani. Afyon, ya. O iklimi bilirsin. Dışarıda kar var, tipi var. Buzdolabından değil. Buzluktan su içiyordu. Yani o, ben hasbelkader buzdolabını açınca üşüyorum. Buzluğu görünce titriyorum. Adam oradaki suyu içiyor. Bir şey olmuyor. Hastalanmıyor. Hastalanmıyor. E insanlar farklı tabii ki. İnsanlar farklı. Allah-u Teala hepimizin anlayışını artırsın inşallah Teala. Efendim gelelim son dinleyicimizin sualine. Dedi ki bu hanımlar kendi aralarında altın günü yapıyorlar, dolar günü, TL günü neyse yapıyorlar.

0: falan. Bunun günaha girmeden bu yapılabilir mi? Evet, günaha girmeden yapılabilir. Günaha girmeden yapılabilir. Günah olan kısmı mesela A şahsı, grup başkanı. Herkes altını grup başkanına götürdü, verdi. Grup başkanı da aynı şekilde kura çekti. Bu ay dedi işte B şahsına verilecek. Bu haramdır, kumardır buyuruyor. Çünkü grup başkanının değil bu para. Aynen Türkiye'de devletin yapıyor. Devlet özelleştirdi galiba Milli Piyango.
1: Evet, özelleşti.
0: İşte. Aynen onun gibi kumar olur bu. Peki çıkış yolu nedir? Ha, çıkış yolu. Bak, isimler kura olarak çekilebilir önceden. Ha, biz böyle bir şey yapacağız. Kura çektiler.
1: Sırayı belirlemek için.
0: Birinci numarada bu şahıs. İkinci de bu, üçüncü de bu, dördüncü de bu, beşinci de bu. Tamam. Herkes gidilecek yeri öğrendi bu ay. Tamam. Herkes bir gram altın mı götürüyor? Veya dövizse ne götürüyorsa.
1: $100 diyelim.
0: Diyelim. Götürdü. Çok paraya.
1: Yani aşağısı.
0: Tabii zenginler için öyle $100, $200, $500 ne ki yani?
1: De, ben, bizim kesimimiz.
0: Tabii. Şimdi herkes gidecek, o ev sahibine hediye ettim diyecek. Ne oldu? 20 kişi. 20 tane birer gram altın. Herkes hediye ettiği için onun mülkü bitti. Tamam. Ha, o da tekrar aynı şekilde nasıl karlı oluyor onu ben anlamıyorum. O anda toplu olduğu için herhalde.
1: Toplu olduğu için.
0: Evet. Toplu olduğu için. Yoksa çünkü bu
1: aldığını veriyorsun.
0: Aldığını verecek ya. Yani dönüp duracak yani.
1: Ya da verdiğini alıyorsun.
0: Yani. Evet. Dönüp duracak. Dolayısıyla bu şekilde yapılırsa ister bu döviz olsun ister para olsun, yapılma şekli bu. Dinin izin verdiği, haram olmadığı, günah olmadığı şekli bu. Böyle yapılırsa bir problem olmaz. Ha, bazıları şey yapar. Ama efendim işte böyle hediye ettim deyince karşını vermezsin. Öbür türlü de vermeyebilir. Değil mi?
1: Tabii.
0: Öbür türlü de vermeyebilir. Ne yapacaksın? Ya,
1: karşılığını vermezse zaten. Öyle biri varsa gruptan çıkaracaksın.
0: Kendin bilirsin artık. Orada yapacak herhangi bir şey söz konusu değil. Ha, yaptığımız iş İslamiyet'in bildirmiş olduğu ölçülere uyarsa, hatta ibadetler konusunda da öyle buyuruluyor. İmam-ı Rabbani Kutsal Sözü'nde üstüne basa basa buyuruyorlar ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyorlar. İbadetleri benden gördüğünüz gibi, benim bildirdiğim gibi yapın. Buna ilave çıkarma yapmayın. İlave yapmak da çıkarma yapmak da bidattır buyuruluyor. Bidattır buyuruyor. Şimdi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam devre dışı bırakıyor. Kur'an'dan öğren. Bir ahmak adam Kur'an-ı Kerim'de ne hüküm çıkarabilirsin ne de öyle açık hüküm var. Yok ki.
1: Ne de senin haddindir yani.
0: Ne de senin haddindir. Oturduğun yerde. Din tabii iman da kaybediyor. Farkına varmadan Allah-u Teala korusun.
1: Bu konuyu şimdi bir kere daha şöyle ana hatlarıyla tekrar edebilir miyiz hocam? Dinleyicilerimizden bununla ilgili çok soru geliyor. Dinleyicimizin soru şeklinden de onu anladım ben. Karıştırılıyor yani, biraz sonra unutulacak. Kim ne demişti Osman Hoca? Birisi bir şey diyecek, birisi bir şey diyecek. Önceden nereye gidileceğini
0: tespit ederler.
1: Tespit edecekler. İşte bu hafta Ayşe Hanım'a, öbür hafta Fatma Hanım'a. Herkes net belirlediler.
0: Bu tespitin bir mahsuru yok.
1: Bunun bir mahsuru yok. Gittikleri eve de götürdükleri altını hediye olarak verecekler.
0: Bu kadar. Yani dinin bildirdiği izin şekli böyle.
1: Yani birisinde toplanıp da o dağıtım yapmayacak ya da kura çekmeyecek. Yani.
0: Çekmeyecek. O kumar oluyor. Milli piyagon gibi oluyor. Yani iyi anlamak için o misali verdik biz. Kumar oluyor. O uygun değil. Ama sizin de basit şekilde izah ettiğiniz uygun olan şekli, İslamiyet'in izin verdiği bu. Burada haram girmiyor. Kumar olmuyor. Olabilir. Gönüller olsun. Hani biz biraz latifeyle karışık yaptık ama doğru. Ya iyi ki 20 kişiye ben birer gram altın vereceğim. Onlar bana bir defa verecek. Netice itibariyle bir şey değişmedi yani. Ödedim. Ha şu olur. Ben mecbur yani bir gram aldığım için sonunda netice itibariyle benim bir birikimim olmuş oluyor. Herhalde kazanç oluyor.
1: Evet, kazanç oluyor. Evet. Bir dinleyicimiz de diyor ki herhalde namaz kılmasını babasından gördük. Hanım dinleyicimiz. Erkekler gibi oturup diyor kılıyorum namazı diyor. Bunun bir mahsuru var mı? Öyle alışmışım diyor. Yani normal diz çöküp oturuyor. Yani ayaklarının üstüne oturuyor.
0: Şimdi mesela fıkıh ilmihal kitaplarında saadeti ebediyede kadınların oturuş şekli bildirilmiş. Oturuş şekli bildirilmiş. Mesela erkek hastalandığı gibi kadın da hastalanabilir. O da o şekilde oturduğu zaman dizleri rahatsız olabilir, bükemeyebilir, üstüne o şekilde ayağını çeviremeyebilir. Dilediği şekilde oturur buyuruyor. Yani farz olan hüküm bile zaruret halinde o kula farz olmuyor. Nasıl diye hemen hatıra gelebilir. Mesela kıyam. Kadını da erkeğe de namazda ayakta durmak farz. Ayakta duramıyor. Oturarak kılacak. Rükû ve secde farz. Ama rükû ve secdeye gidemiyor. İma ederek kılar buyuruluyor. İma ederek. Böyle bir rahatsızlığı varsa tamam.
1: Problem yok.
0: Yani o oturma şekli farz değil. Farzlarda bile zaruret olduğu zaman durum değişiyor. Ama kadınların oturduğu şekliyle zorlasın. Beceremezse böyle oturduğu zaman böyle oturarak erkek gibi oturarak kıldığı namazlarda sahih olur. Şey olmaz. Efendim olmadım benim namaz diye hatırına gelir. Olur.
1: Peki efendim. Çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı.
0: Biz teşekkür ederiz efendim.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşçakalınız.

İslam ve Toplum. İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sundu. Şimdi reklamlar.

0: merkezinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.
2: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
3: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
4: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
5: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
6: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15 bin TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15 bin TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
7: Bankart, seni düşünür o.
8: Reklamları dinlediniz.
9: TGRT FM Haber.

Efendim gün ortasına hoş geldiniz. Saatlerimiz tam 11.57'yi gösteriyor. Bugün de sizlerle birlikteyiz. Hem Türkiye'den hem de dünyadan en önemli gelişmeleri sizlerle paylaşacağız. Gündem bir hayli yoğun. Bu yoğun gündemde neleri konuşacağız? Hangi satır başları var? Gelin isterseniz sırasıyla onlara bakmış olalım. Evet, Finansal İstikrar Komitesi bugün saat 08 itibariyle toplandı. Sermaye piyasasıyla ilgili bir takım hareketlilik vardı. Fonlarla ilgili bazı hareketlilikler vardı. Her biri konuşuldu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek 8'de kurmayları topladı ve konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Kredi ve likidite sorunundan kaynaklanan bazı fonların olduğunu ifade etti ve o fonlarla ilgili de gereken açıklamayı yaptı. Ama en önemlisi şu değerli izleyenler, hem sermaye piyasalarında hem borsada herhangi bir sıkıntının olmadığını, bundan sonraki süreçte de yaşanmayacağını ifade etti. Orada elbette önemli kararlar var. O kararların detaylarına bakacağız. SPK'dan, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan bazı fonlarla ilgili ciddi anlamda alınmış kararlar var. O kararlarda netleştikçe elbette sizlerle paylaşacağız. Kısacası iki gündür hem sermaye piyasalarını konuşuyorduk hem de fonları konuşuyorduk. Çeşitli orada gözaltılar vardı. O konularla ilgili netliğe kavuştu bazı bilgiler. Saat 8'de yapılan bu toplantının ardından da Borsa İstanbul normal seyrinde devam ediyor. Oradaki gelişmeleri de an be an konuklarımızla elbette takip edeceğiz. Yine ekonomiden bir haber var. Değerli izleyenler, motorunun litre fiyatı 100 lirayı geçti. Nerede? Ankara'da ve İzmir'de son gelişmelere baktığımız zaman orada motorunun litre fiyatı şu an itibariyle 101-102 lira seviyesinde. İstanbul'a baktığımız zaman da özellikle 100 lirayı gördüğümüzü ifade edelim. Son 3 güne döndüğümüzde, yani 3 gün öncesine baktığımız zaman 11 lira kadar ciddi oranda zamlar var. Vatandaşlar bu konularla ilgili neler düşünüyor? Bundan sonraki süreçte ne olacak? Brent petrolün dünyadaki fiyatı şu an itibariyle 105 doları da geçmiş durumda. Bunun detaylarına da elbette bakacağız. Onu da sizlerle paylaşacağız. Milli Savunma Bakanlığı'ndan 51. Komando Tugayı Aydın Söke'ye konuşlandırıldı. Henüz konuşlandırılan askeri personelle ilgili net bir rakam yok. Elbette Milli Savunma Bakanlığı'nın toplantısının ardından, basın toplantısının ardından bunları konuşacağız. Aleyna'ya gideceğiz ve soracağız. Tunceli Hozat'tan sonra Aydın Söke'ye konuşlandırılmasının önemi ne? Bunun önemini elbette konuşacağız. Biliyorsunuz Aydın Söke hem Ege kıyısına çok yakın hem Sisam adasına da çok yakın. Tunceli Ozat'tan taşınan bu birliğin detaylarını da elbette Milli Savunma Bakanlığı'ndan gelen kaynaklar net bir biçimde açıklayacak. Yunanistan bu konuyla ilgili özellikle önemli gazeteleri önemli başlık ayırdı. Geniş yankı uyandırdı Yunanistan'da da. Bunun detaylarına bakacağız ve Kozinoğlu soruşturması her gün değerli izleyenler yeni detaylar ortaya çıkmaya başladı. Kaşık Kozinoğlu'nun ölümüyle, şüpheli ölümüyle ilişkin bugün 4 kişi daha gözaltına alındı. O dönemin Cumhuriyet Başsavcısı, yani Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören gözaltına alınmış durumda. Cezaevi, yani o dönemin yine cezaevi savcısı Necip Doğan'ın gözaltına alındığını ifade edelim. Yine Kozinoğlu'nun o dönemki koğuş arkadaşlarından bir tanesi Hasan Ataman Yıldırım, kendisi de gözaltına alındı ve ismi en çok konuşulan isimlerden bir tanesi son dönemde, yine bu Kozinoğlu soruşturmaları kapsamında çok konuşuluyordu, Hasan Atilla Uğur, o dönemin albayı ve koğuş arkadaşı, o da gözaltına alınacak ama kendisi şu an itibariyle Kıbrıs'ta. Kendisiyle ilgili yakalama kararı var. Yakalama kararının ardından da Hasan Atilla Uğur'dan bir açıklama yaptı. Ben gelir gelmez savcıya ifademi vereceğim dedi. Bu konularla ilgili detayları da elbette paylaşacağız. Dop dolu içeriğimizle gün ortasına başlıyoruz. Evet, o kritik başlıkla başlayalım gün ortasına. Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın toplantısını yaptı. TGRT Haber muhabiri Aleyna Doğan da bizlerle birlikte. Toplantıda ele alınan
Başlıkların detaylarını soracağız şimdi. Aleyna, o başlıkların detaylarını

0: Lütfen senden dinleyelim.
1: Yunanistan'ın adaları silahlandırması, İsrail'e yaptığı anlaşma, işte tüm bunların neticesinde Türkiye'den de dikkat çeken bir hamle geldi. Tunceli'de konuştu 51. Komando Tugay'ı, Aydın Söke'ye konuşlandırıldı. Bu tam da Yunanistan'da yer alan Meis Adası'nın karşısına konuşlandırılmış oldu. Konuya ilişkin açıklama da bugün Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık basın bilgilendirme toplantısında yapıldı. Bakanlık, birliklerimizin teşkilat yapısı ve konuş durumlarını ilişkin gerekli düzenlemeler Türk Silahlı Kuvvetlerimizin görev ve harekat ihtiyaçları doğrultusunda yapılmaktadır. 51. Komando Tugay Komutanlığımızın konuş yeri değişikliği bu kapsamda yapılan değerlendirmeler sonucu Haziran ayında onaylanmıştır denildi. Süreç ise Mayıs ayında başladı, açıklandı Milli Savunma Bakanlığı tarafından. Öte yandan geçtiğimiz günlerde Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'in Meis Adası'na bir ziyareti oldu ve özellikle de basında da oldukça yer aldı. Hem Yunan basını hem Türk basınında yer aldı. Çünkü Türkiye'ye yönelik ifadeleri oldu. O konuya ilişkin de Milli Savunma Bakanlığı'nın Atina'ya sert uyarıları oldu. Türkiye kıyılarına son derece yakın konumda bulunan Meis'in gayri askeri statüde olduğu hatırlatıldı ve bu duruma yönelik girişimlerin uluslararası yükümlülüklerle bağdaşlaşmadığı ve ülkemiz tarafından kabul edilmeyeceğini bir kez daha vurguluyoruz denildi bakanlık tarafından. Ülkemiz Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'in barış ve istikrar alanı olmasını, Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkilerin iyi komşuluk ve diyalog temelinde geliştirilmesini savunmakta ve bu yaklaşım uluslararası antlaşmalardan kaynaklanan hak ve yükümlülüklerin göz ardı edilmesine veya sahada fiili bir durum oluşturmasına müsamaha gösterilmeyeceği anlamını taşımaktadır vurgusu yapıldı. Yunanistan'ı uluslararası anlaşmalardan kaynaklanan yükümlülüklerine riayet etmeyi ve gayri askeri statüdeki adalarda bu statüyle bağdaşlaşmayan faaliyetlerden kaçınmaya davet ediyoruz açıklaması yapıldı. Bakanlık Atina'ya Meis Adası'nın Paris Barış Antlaşması kapsamında gayri askeri statüye verildiğinin vurgusunu yaptı ve Meis Adası'nda askeri unsur ve savaş gemisi bulundurulması, bu unsurların üst düzey ziyaretler kapsamında kamuoyuna açık şekilde sergilenmesi, adanın da statüsüyle bağdaşlaşmadığı gibi barış ve istikrara da katkı sağlamamaktadır açıklaması yapıldı. Bir diğer konuysa ABD Güney Kıbrıs Rum yönetimine yönelik silah ambargosunu kaldırma kararını bir yıl daha uzatmıştı. İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan bu konuya ilişkinde açıklama geldi. Kıbrıs adasındaki hassas dengeleri ve güven ortamını olumsuz etkileyecek bir adımdır denildi. Üçüncü taraflardan beklentimiz adada hassas dengelere zarar verecek faaliyetlerden kaçınılmasının özellikle de altını çiziyoruz denildi. Ve Türkiye garantör ülke olarak geçmişte olduğu gibi bugün ve yarın da Kıbrıs Türklerinin güvenliği, huzuru ve refahı için gerekli tedbirleri almaya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de yanında olmaya devam edecektir vurgusu yapıldı. Diğer yandan Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Üçlü Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na dikkat çekildi. Bakanlık bu konuda özellikle de üç ülke arasında koordinasyon içerisinde yürütülen faaliyetin kurumsallaşmasına yönelik de çalışmaların devam ettiğini açıkladı diyelim. Sözü size bırakalım.
0: Alena Doğan, çok teşekkür ederiz. Milli Savunma Bakanlığı'nın toplantısının ardından çıkan notları bizlerle paylaştığı için. Yine başlıklarda bahsettiğimiz o önemli konuyla devam ediyoruz gün ortasına. Piyasalar fon paniğini çabuk atlattı değerli izleyenler. Ekonomi yönetiminden rahatlatan açıklama geldi. Finansal İstikrar Komitesi sermaye piyasalarındaki hareketliliğin sınırlı sayıdaki fonun kredi ve likidite sorunlarından kaynaklandığını belirtti. Borsa İstanbul ve sermaye piyasalarının iş değişine ilişkin temel ya da yapısal bir risk bulunmadığını açıkladı. Açıklamanın ardından piyasada alımlar güçlendi. Bankacılık endeksi %5'in üzerine yükseldi. SPK ise 130 fon hakkında işlem yasağı getirdi.
2: Borsa İstanbul'daki hareketlilikle ilgili spekülasyonlara nokta konuldu. Yapısal risk olmadığı açıklandı. Borsa İstanbul toparlanarak yükselişe geçti. Borsa İstanbul'da son günlerde yaşanan hareketliliğin ardından Finansal İstikrar Komitesi

0: milli gelire oranla kamu yatırımlarının payında cüzi de olsa bir artış söz konusu.
1: Sermaye Piyasası Kurulu da kritik bir karar aldı. Pusula ve Terra'nın da yer aldığı 130 fon hakkında işlem yasağı kararı aldı. Fondaki payların satım ve alım işlemleri tamamen durduruldu.
2: Değerli izleyenler, Borsa İstanbul'daki sert düşüşün ardından Merkez Bankası harekete geçti. Bankaların ihtiyaç duyduğu paraya daha kolay ulaşabilmesi için yeni adımlar açıklandı. Borsa İstanbul'daki sert düşüşün ardından Merkez Bankası'ndan da müdahale gecikmedi ve yeni adımlar açıklandı. Buna göre haftalık repo ihaleleriyle bankalara sağlanan TL miktarı artırılacak. Bankaların Merkez Bankası'ndan borçlanma limitleri bilanço büyüklüklerine göre yeniden belirlenecek. Teminatlara uygulanan iskonto oranları düşürülerek bankaların likiditeye erişimi kolaylaştırılacak. Merkez Bankası ayrıca piyasaların yakından takip edileceğini ve ihtiyaç halinde ek tedbirlerin de devreye alınacağını bildirdi. Orta Doğu'da düşmeyen gerilim akaryakıt fiyatlarını da yukarı çekmeye devam ediyor. Mazota gelen zam sonrası litre fiyatı 100 lirayı aştı.
1: Savaşlar, Hürmüz krizi, Orta Doğu'daki yüksek tansiyon. Tüm bu gelişmeler akaryakıt fiyatlarını vurdu. Mazotun litresi 100 lirayı aştı. ABD ile İran arasındaki artan gerilim akaryakıt fiyatlarına da yansımaya devam ediyor. Son olarak mazota 6 lira 62 kuruşluk bir zam daha yapıldı. Motorinin litre fiyatı birkaç günde 89 liradan 100 liraya tırmandı. Motorin fiyatı başkent Ankara'daysa 101 liraya aştı. Son fiyat artışının ardından motorinin İzmir'deki liste fiyatı da 101,7 liraya çıktı.
2: Şimdi elbette motorini konuşacağız bir taraftan. Dediğimiz gibi Ankara ve İzmir'de 101 liraların üzerine çıktı. Aynı zamanda yine borsayı konuşacağız. Bu açıklama biraz önce sizlerle paylaştığımız açıklama ne anlama geliyor? Borsa ve bankacılık endeksindeki yükseliş devam eder mi? Gelişmeleri ekonomist doçent doktor Cüneyt Dirican'la konuşacağız. Cüneyt Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
3: Evet, herkese merhabalar, kolay gelsin.
2: Çok teşekkür ediyoruz. Brent petrol fiyatı 105 lirayı aştı dünyada. Şu an itibariyle de İstanbul'da 100 lira, Ankara ve İzmir'de ise 101 liralara ulaşmış durumda. Neler söyleyeceksiniz motorin fiyatları ile ilgili? Bununla başlayalım.
3: Şimdi 1971'de Nixon bir sabah Trump gibi solundan kalkıyor ve ondan sonra Hollanda kendisinden altınlarını istediği için diyor ki bundan sonra diyor ben diyor öyle diyor bana dolar getirene altın vermem diyor. 74'te Smithsonian'la da resmileşiyor anlaşmayla ve ne olduysa ondan sonra oluyor. ABD'nin bütçe açıkları, işte bugün Trump'ın da zaten gümrük tarifeleriyle dünyaya yarattığı sorun. Ve arkasından işte baktığınız zaman stagflasyon, enflasyon, serbest dalgalı kur rejimi ki işte bugün yine dünyada bizde dahil olmak üzere dolarizasyon sorunu yaşayan ülkelerin baş belası. Ve arkasından işte Yom Kippur Savaşı, Arap-İsrail Savaşı derken 79'da İran'da devrim ve işte bu arada tabii ki Henry Kissinger'ın Suudi Arabistan'la yapmış olduğu petrodolar anlaşması ve arkasından işte Rusya'nın dağılmasına kadar giden süreç derken küreselleşme ve ABD'de şok bir şekilde stagflasyon enflasyon sonrasında şok bir şekilde faiz artışıyla evet. Çift hanelerin hem enflasyonda hem de faizde görüldüğü dönem. Sonrasında nasıl sönüyor peki? Reagan hükümeti başa geliyor. Az yanlı iktisatla vergileri düşürüyor, ekonomiyi canlandırıyor. Bu arada da petrol kuyuları tekrardan devreye giriyor. Yani arz artıyor ve sonrasında yavaş yavaş tekrardan işler yoluna girmeye başlıyor. Ama bir 10 küsur yıllık, hatta nereden aldığınıza bağlı olarak bir 15-16 yıllık bir süreç. Aynısının hızlandırılmış versiyonunu yaşıyoruz. Rusya-Ukrayna Savaşı ile başlamıştı. Arkasından işte 2. Yom Kippur Savaşı diye benim adlandırdığım işte İsrail'in bölgedeki insanlık dışı aksiyonlarının başladığı, ABD'nin de buna eşlik ettiği süreç ve sonrasında işte enflasyonist sürecin tekrardan başlıyor olması. Dün itibariyle Amerikan Merkez Bankası'nın faiz artışına geçiyor olmasıyla birlikte belki de stagflasyonist bir sürece, yani durgunluk, işsizlik, enflasyon hepsinin bir arada olduğu sürece doğru evriliyoruz. O yüzden hoş günler değil. Evet. Zor günler bitti, daha zor günler başladı özetle.
2: Peki, yani bundan sonraki süreçte motor...

0: petrolün fiyatı daha yukarılara evrilir mi? Nasıl öngörüyorsunuz bunu? Zor bir soru ama var mı bunun cevabı?
1: ABD seçimleri sonrasına bağlı. Yani eğer Trump çok kötü bir şekilde senatoyu kaybederse muhtemelen tansiyon aynı hızla düşmeye başlayacaktır. Ama tersi senaryo senatoda mevcudiyetini korur. Veyahut da senatoyu kaybetse bile hani tansiyonunu bu şekilde yüksek tutmaya devam eder Trump. O zaman hani bu işin kolay kolay sönmediğini ya da yavaş yavaş sönmeyeceğini hani görmeye başlar. Yani hızlı sönmeyeceğini görmeye başlarız. Yavaş yavaş ancak gerçekleşir. Evet. Trump'ın son dönemi tabii, onu da unutmamak lazım. Trump söylediklerini şu ana kadar pek yapabilmiş durumda değil. Gerek faiz konusunda, ekonomik anlamda. Gerekse de işte baktığınız zaman diğer başlıklarda. O yüzden ne yapıyor? İster istemez sertleşiyor. Sertleşmeye devam ettiği sürece de, yani işte FED faiz arttırdığında, bütçeyi kapatamadığında veyahut da işte İran'da istediğini alamadığında, Venezuela gibi yapacağını sandı muhtemelen İsrail'in koşusuna gelip. Dolayısıyla sertleşmeye veyahut da tansiyonu yüksek tutmaya devam ediyor. Tabii evet. ABD'nin petrol şirketleri kazanıyor. ABD'deki şirketlerin karları dehşet şekilde büyük şirketlerin artmaya devam ediyor. O yüzden de biraz tabii aslında arkadaki esas hikaye de Çin'in önünü kesmek. Yani Çin'in hem ticaret yollarını, işte Süveyş Kanalı, Badülmendep, işte Hürmüz Boğazı, Panama, Grönland kesmeye çalışıyor. Bir yandan da enerji bağımlılısı olduğu için Çin, enerji fiyatlarının hani yüksek kalarak maliyetinin artması veyahut da önünü kesmeye çalışıyor. Özetle aslında bir taraftan kaybederken bir taraftan da hani kazanmaya devam ediyor. Yani kavgaya girmiş durumda, yumrukları saymıyor özetle. Çünkü kendisinin güçlü olduğunu halihazırda düşünüyor.
0: Peki şimdi Finansal İstikrar Komitesi bugün saat 08'de toplandı. Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek başkanlığında toplandı. Biliyorsunuz 2-3 gündür sermaye piyasasında hareketlilik vardı. Münferit olarak kredi ve likidite sorunu yaşayan bazı fonların sıkıntılı olduğundan bahsetti Sayın Bakan. Ve aynı zamanda şu an itibariyle borsada herhangi bir sorunun, bir sıkıntının olmadığını da söyledi. Neler söyleyeceksiniz bu son dönemde yaşanan sermaye piyasasındaki hareketlilik ve bugün açıklanan o kararlarla ilgili?
1: Şimdi ABD tahvilleri ve Japon yeninde uzun zamandır sıkıntı var. ABD hazinesi Japonya'ya işte besent faiz arttır, faiz arttır diyordu. Mecburen kendileri faiz arttırmak zorunda kaldılar. Aslında faize hiç dokunmuyor olmaları doğru olanıydı ki bunu yurt dışında da yani birçok kişi ekonomist söylüyor. Çünkü enerji şoklarında faize dokunuyor olmanın enflasyon üzerinde bir etkisi yok ama Merkez Bankası da garibim ne yapsın, başka şansı olmadığı için faizli mesaj vermeye çalışıyor. O yüzden faiz arttırdı. Şimdi böylesine kritik bir dünya dönemecinde, sürecinde, bölgede de yani en önemli aktörlerden birisi olarak hani böyle bir süreçte tabii yüksek enflasyon ve faizle bu süreçte olmamalıydık ama o bugünkü konumuz değil. Evet. Mevcut konumuzdaki sıkıntı nedir derseniz işte fonlardaki bir atağın, panik atak diyelim ona, likidite ihtiyacından kaynaklı olarak temerrüde düşme durumu, yani ödemelerin gecikmesi ya da gerçekleşememesi. Onunla ilgili olarak da sabahleyin hızlı bir aksiyon kararı geldi SPK'mızda. Dolayısıyla işte belli portföy yönetim şirketlerinin hani tasfiyesi ya da durdurulması, belli fonların yine mercek altına alınaraktan işlem yapılmasının engellenmesi. Fonla ilgili olarak SPK işte bunların nasıl tasfiye edileceğini ya da nasıl bir süreç izleneceğini, işleyeceğini teknik olarak belirleyecek ve ondan sonra da işte yatırımcının hakları dikkate alınaraktan ve korunaraktan bu süreç gerekiyorsa tasfiye, gerekiyorsa işte başkalarıyla birleştirme, başka portföyleri evet, belki satış şeklinde yoluna devam ediyor olacak. Ama borsaların hani doğasında bu vardır. Yani bu iniş çıkışlar zaman zaman olur. Özellikle de piyasanın böyle oynak, kritik, volatil olduğu dönemlerde bunlar yaşanabilir. Böyle durumlarda sakin kalmak hani önemli olan. Ve tabii en önemlisi resmi açıklamaları dikkate almak. Doğru. Fısıltı gazetesini zaten hiç dikkate almıyor olmak lazımdı. Bundan sonra da dikkate almıyor olmak olması gereken.
0: Şimdi Cüneyt Bey, özellikle o fısıltı gazetelerinden kaynaklanan bir tedirginlik de yaşandı. Bunu vurgulayalım. Yani resmi açıklamalar geldikten sonra borsada da o yükseliş başladı, rutinle oturdu. Bunu da biraz anlatmak lazım sanki, bilemiyorum.
1: Evet, şimdi bakın demin ABD'yi bu kadar hani gaz toz bulutu seviyesinden bugüne kadar anlatmamın nedeni şu. Trump zaten gümrük tarifeleri, ticaret savaşları, finans savaşlarıyla zaten ekonomik savaşları hani sonuna kadar zaten o kanalı açmış durumda. Çünkü füze attığınız, savaşa girdiğiniz bir yerde bunun ekonomik tarafını düşünmeyecek misiniz ya da planlamayacak mısınız? Bunların hepsi o bütünün bir parçası. Kaldı ki Trump'ın biliyorsunuz daha evvel Türkiye için bir söylemi de vardı hatırlarsanız. Dolayısıyla şimdi bu işin resmi görünen evet, boyutu. Bir de bunun gayri resmi boyutu var. Halihazırda sosyal medya dolandırıcılıkları zaten küresel çapta bir sorun.

0: Yapay zeka ve algoritmalı manipülatif anlamda bizim güldürüsü dediğimiz taraftaki yer alması bir başka sorun. Bir diğeri de bu spekülasyonla manipülasyon karıştırılır. Spekülasyon piyasanın doğasında olması gerekendir. Manipülasyon yanlış ya da yalan bilginin haksız bir şekilde kullanımıdır bir taraf lehine. Dolayısıyla manipülasyonların da bilinçli bir şekilde kullanıldığını unutmuyor olmak lazım. Yani sosyal medyada her gördüğünüz kişi gerçek kişi olmayabilir. Her söylenen cümle gerçekten insanlar tarafından yazılmamış olabilir. Kaldı ki insanlar tarafından yazılmış bile olsa etkisi yetkisi nedir? Veyahut da lisansı veyahut da derecesi nedir? Ya da bilgisi derinliği uzmanlığı nedir? Ya da bunu kim o konuda yetkilendirmiştir? Bunlara çok dikkat etmek lazım. O yüzden aman hani sosyal medya, yapay zeka iki kere düşünmek lazım. Bu fısıltı gazetesi uzun zamandır sorundu. Böylesine bir dünyada bu manipülatif söylemlerin ve manipülatif eylemlerin özellikle Türkiye ekonomisine yönelik olarak daha fazla öne çıkması da mümkün. Yani şöyle düşünün, İspanya'nın İsrail'e olan tutumunu biliyorsunuz. Sonra ne olduğunu bir anda anlamadığınız bir şekilde biliyorsunuz. Cebele Tarık tarafında bir akım oldu. İnsanlar bir anda o tarafa hücum ettiler. Ve İspanya hani bir anda böyle kötü ve zor bir durumda bir ülkeymiş gibi gösterildi. Dolayısıyla şimdi bunu planlayan ya da organize edenin hani finansal piyasalarda hani neler yapabileceğini ona göre herkesin düşünüyor olması lazım.
1: Peki son sorum, 130 fonla ilgili tasfiye kararı var. SPK biraz önce açıkladı. Bunu nasıl değerlendirirsiniz diyerek noktalayalım.
0: Şimdi orada normalde tabii bir sonraki duyuruyu takip etmemiz lazım. Çünkü tasfiye sürecinin nasıl işleyeceği de önemli. Yani birleştirme şeklinde mi olacak ya da portföy satışı şeklinde mi olacak? Çünkü ona göre arka taraftaki teknik hususlar değişebilir. Ama eğer ki tasfiye sürecini tercih ederse SPK, orada fonun öncelikle elindeki varlıklar, bu arada şeyi karıştırmamamız lazım. Fondaki vatandaşın ya da yatırımcının parasıyla fonun kendi varlıkları başka şeyler. Dolayısıyla bir fonun tasfiye edilmesi ya da ona el konulması demek vatandaşın parasına el konulduğu anlamına gelmiyor. O paralar hala orada. Ama o paraları nasıl alacak, hangi öncelikle alacak, o tasfiye sürecindeki işte o teknik detaylara bağlı. Orada da dediğim gibi resmi açıklamaları takip etmek lazım.
1: Çok teşekkür ediyoruz ekonomist doçent
0: Ben
1: Doktor
0: teşekkür
1: Cüneyt
0: ederim.
1: Turcan.
0: Kolay
1: Sağ
0: gelsin.
1: olun,
0: Sağ
1: var
0: ol.
1: olun. Teşekkürler. Peki, önemli bir konuydu. Bunun detaylarına da bakmıştık. Bir başka önemli konu. 17-27 Mayıs 1960 darbesi demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçti. Dönemin başbakanı Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatih Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan idam edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan o acı günü unutmadı. Paylaştığı mesajla Menderes, Zorlu ve Polatkan'ı aldı. 27 Mayıs 1960'ta millet iradesine karşı darbe yapıldı. Milletin seçtiği, yetki verdiği 3 isim sıkı yönetim mahkemelerinde alınan kararla idama yollandı. Başbakan Adnan Menderes, Fatih Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan 65 yıl önce hayattan koparıldı. O acı hiç dinmedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da onları paylaştığı mesajla andı. Erdoğan, 27 Mayıs'ı Türk demokrasisine, milletin iradesine vurulmuş ağır bir darbe olarak niteledi. Junta Mahkemesi tarafından haksız, hukuksuz şekilde idama mahkum edilen Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatih Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ı katledilmelerinin 65. yılında rahmetle yad ediyorum. Rabbim mekanlarını cennet, ruhlarını şad eylesin dedi. Evet, o önemli konu. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada koğuş arkadaşı Hasan Atilla Uğur'un da aralarında olduğu 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Sıcak gelişmeleri biraz önce aktardık. Şimdi de son detayları almak üzere Hanifi Bayar arkadaşımıza gidelim ve son detayları, son dakika gelişmelerini kendisinden dinleyelim. Hanifi.
2: Eski MİT yetkilisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında bugün sabah saatlerinde İstanbul ve Ankara'da eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi ve 3 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelileri de sizlerle paylaşacağım. Kaşif Kozinoğlu 2011 Kasım ayında cezaevinde tutuklu bulunuyordu. Ergenekon kumpasından dolayı tutuklu bulunmuştu ve günler sonra mahkemede konuşacaktı. Ancak cezaevinde şüpheli bir şekilde hayatını kaybetti. O dönem kalp krizi geçirdiği iddiasıyla öldüğü söylendi ve dosyaya 2012 yılında takipsizlik kararı verildi. Faili meçhul dosyaları aydınlatma başkanlığı tarafınca dosya bir kez daha açıldı ve Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Kaşif Kozinoğlu'nun fethi kabir işlemi yapıldı ve yine bir dizi operasyonlar gerçekleştirildi. O operasyonlarda o dönem cezaevinde görevli olarak bulunan gardiyanlar, yine o dönem sağlıkçı olarak görev yapanlar ve yine o dönemden bazı gazeteciler de gözaltına alınmıştı. Soruşturma devam ediyordu ve bugün sabah saatlerinde Ankara ve İstanbul'da eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. 3 isim gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler emekli Deniz Yüzbaşı ve cezaevinden de Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşı olan Hasan Ataman Yıldırım gözaltına alındı. Yine olay tarihinde, yani 2011'de Silivri Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yapan ve sonrasında FETÖ kapsamında meslekten ihraç edilen Cumhuriyet Başsavcısı, eski Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören. Kozinoğlu hayatını kaybettiğinde o dönem başsavcı olarak görev yapıyordu ve FETÖ terör örgütü soruşturması kapsamında meslekten ihraç edildi. Ali İşgören de gözaltına alındı. Yine olay tarihinde cezaevi savcısı olarak görev yapan, olay yeri incelemesine katılan ve daha sonra FETÖ terör örgütü soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen Cumhuriyet Savcısı Necip Doğan da gözaltına alındı. 2011 Kasım ayında cezaevinden sorumlu savcı Necip Doğan'dı. O da Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında bugün gözaltına alındı. Gözaltı kararı verilen bir şüpheli daha bulunuyor. Henüz gözaltına alınamadı çünkü kendisinin Kıbrıs'ta olduğu tespit edildi. O kişi kim diye soracak olursanız emekli jandarma albayı ve yine Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşı olan Hasan Atilla Uğur. Aslında kamuoyu bu ismi çok yakından tanıyor. Ahbap Derneği soruşturması kapsamında tutuklu bulunan sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur'un babası Hasan Atilla Uğur da o dönem Kozinoğlu ile koğuş arkadaşıydı. Hasan Atilla Uğur hakkında da yine gözaltı kararı verildi ve yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdürüldüğünü bizler öğrendik. Kendisinin Kıbrıs'ta olduğu bilgisine de ulaştık. Kendisi tabii ki ne zaman gözaltına alınacak, bu gelişmeyi de sizlerle paylaşacağız. Ve şimdi şöyle bir baktığımız zaman aslında soruşturmanın detayına, ölümü şüpheli bulunmuştu Kozinoğlu'nun. Çünkü o dönem kalp sorunu nedeniyle hayatını kaybettiği söylenmişti. Ancak Kozinoğlu ailesi ve çevresindekiler bu ölümün şüpheli olduğunu söylemişlerdi. Ancak bir yıl sonrasında 2012'de dosya kapanmıştı. Dosya yeniden açıldı. Açılan o dosyayla beraber bir dizi de incelemeye alındı. Kurtlar Vadisi Pusu adlı 10 sezon boyunca yayınlanan dizi inceleme kapsamına alındı. Dizide FETÖ terör örgütünün propagandası yapıldı mı, yapılmadı mı? İşte bu konuyla ilgili de bilirkişi heyeti görevlendirildi. Bizler soruşturmaya ilişkin tüm detayları an be an aktarmayı sürdüreceğiz diyelim. Sözü bir kez daha size bırakalım.
1: Peki Hanifi, sana çok teşekkür ederiz detayları aktardığın için. Eski MİT yöneticisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada dikkat çeken bir gelişme daha vardı. Soruşturma kapsamında biraz önce Hanifi'nin de bahsettiği Kurtlar Vadisi Pusu dizisi hakkında FETÖ incelemesi başlatıldı. Dizideki bir karakterle Kaşif Kozinoğlu arasındaki benzerlik ve sahnelerdeki bazı ayrıntılar bilirkişi heyeti tarafından incelenecek. Dizinin yayınlanan bölümlerinde örgütsel talimatlar verilip verilmediği de netlik kazanacak.
3: Dur. Bak, gelme üstüme Kara. Her şeyin bir izahı vardır.
4: Bu sahnelerdeki karakter eski MİT yöneticisi Kaşif Kozinoğlu'nu mu anlatıyordu? Sorunun cevabı için önce dizinin senaristleri ifade verdi. Ardından savcılık harekete geçti. Kurtlar Vadisi Pusu dizisine FETÖ incelemesi başlatıldı.
3: Kara, yalvarırım. Bir şans daha ver.
5: Kime? Ne zaman? Nerede operasyon yapacaksınız?
3: Bilmiyorum ama öğrenirim.
4: MİT eski yöneticisi Kaşif Kozinoğlu'nun 2011 yılında cezaevinde şüpheli şekilde hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Kurtlar Vadisi Pusu'nun senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan bilgi sahibi sıfatıyla ifade verdi.
6: Kazım Kaşifoğlu karakteri diziye neden böyle bir isim karakter tercihinde bulundunuz? gerçek hayattaki Kaşif Kozinoğlu mu aktarıyordu?
4: Peki dizideki karakterle gerçek hayattaki Kozinoğlu arasındaki benzerlik neden soruşturmanın konusu oldu? Dizinin 136. bölümü 10 Kasım 2011'de yayınlandı. Kaşif Kozinoğlu ise bundan yalnızca 2 gün sonra cezaevinde hayatını kaybetti. Kozinoğlu'nun ölümünden önce yayınlanan bölümde...

0: Kazım Kaşifoğlu isimli karakter için infaz emri veriliyordu. Bu benzerlik o dönem izleyicilerin de dikkatini çekmişti.
1: Beni hastaneye götürün. Kötüyüm. Kalbim.
2: İşin gücün numara. Hiçbir şeyin yok. Yürü hadi.
1: Bana silah verin. Bu işin içinde bir iş var.
0: Dizide Kazım Kaşifoğlu karakterinin vatan haini ilan edilerek öldürülmesi, bazı sahnelerde kullanılan araçların plakalarında FG Harf grubunun yer alması, FETÖ adına algı çalışması ve propaganda yapıldığı iddialarını gündeme getirdi. Tüm bu iddiaların ardından Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından dikkat çeken bir adım atıldı. Dizi hakkında inceleme başlatıldı.
1: Tamam çocuklar, savcıya şovunuzu yaptınız. Bırakın da gideyim. İşimiz var, gücümüz var. Hadi eyvallah.
2: Kaşifoğlu, gitmeyi unut. Savcı bu işin peşini bırakmaz.
0: Soruşturma kapsamında alanında uzman isimlerden oluşan özel bir bilirkişi heyeti görevlendirildi. Heyetin hazırlayacağı raporda dizideki senaryo kurguları, diyaloglar ve alt mesajlar mercek altına alınacak.
3: Sorularımı adam gibi cevap vereceksin.
1: Çıksın bunlar, konuşayım. Konuştuklarımdan anlamazlar.
0: Öte yandan soruşturmayla birlikte gazeteci yazar Nihat Genç'in yıllar önce yaptığı açıklamalarda yeniden gündeme geldi.
4: Bu Kurtlar Vadisi'nin bütün yönetmenleri ve senaristleri de mahkeme edilecektir. Ben ölürüm ölmem ama mahkeme edilecektir.
0: Geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden Nihat Genç, Kurtlar Vadisi ekibinin yargılanacağını öne sürmüştü.
4: Kurtlar Vadisi neydi? O Ezel dizisini çekenler bir gün gelecek bu ülkenin mahkemelerine yargılanacaklar. Sırasını bekliyor.
5: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 27 Mayıs 1960 darbesinin ardından idam edilen Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatih Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ı andı. Çiftçi, demokrasi ve milli irade vurgusu yaptı. Bakan Çiftçi ayrıca 27 Mayıs darbesinin ardından hayatını kaybeden dönemin İçişleri Bakanı Namık Gedik'i de andı. Merhum bakanımızı şehit olarak yad ediyoruz dedi. Naaşının da anıt mezara nakledileceğini duyurdu.
6: 27 Mayıs 1960 darbesinde milletimizin iradesi silahların gölgesinde gasp edilmiş, milletin seçtiği başbakan ve bakanlar esir alınmış, hukuk darbecilerin kurduğu intikam düzeninin aracına dönüştürülmüştür. Merhum İçişleri Bakanımız İsmail Namık Gedik'i darbenin henüz ilk günlerinde kaybettik. Darbeciler onun ölümünü sözde intihar olarak duyurdular. Ancak biz darbenin karanlık şartlarında oluşturulan bu anlatıyı kabul etmiyor. İsmail Namık Gedik'i 27 Mayıs zulmünün mazlumu ve şehidi olarak rahmetle yad ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın dünkü imzasıyla merhum İçişleri Bakanımız İsmail Namık Gedik'in naaşının Adnan Menderes anıt mezarının bulunduğu bu alana nakledilerek defnedilmesi kararlaştırılmıştır. Bir tarafta darbenin karanlığı, yassı adanın zulmü ve dar ağaçları, öte tarafta milletin gönlünde 65 yıldır yaşayan Menderes, Polatkan, Zorlu, Gedik ve ileri. Zaman zalimin hükmünü aşındırmış, mazlumun hatırasını ise büyütmüştür. Türkiye'nin yakın tarihini milletimizin kendi iradesine sahip çıkma mücadelesi olarak da okumak gerekir. 27 Mayıs'tan 12 Mart'a, 12 Eylül'den 28 Şubat'a, 27 Nisan E-Muhtırası'ndan 15 Temmuz'a uzanan süreçte vesayet zihniyeti farklı biçimlerde tezahür etti. 15 Temmuz gecesi ise
5: ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın kendileriyle doğrudan bağlantıya geçtiğini söyledi. Trump, savaşın yakında sona ereceğini umuyorum dedi.
0: Orta Doğu'da gerilim sürerken Washington'dan kritik bir çıkış geldi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Tahran'ın kendileriyle doğrudan temasa geçtiğini duyurdu. Uçağa binmeden önce gazetecilerin sorularını cevaplayan Trump, masada bir anlaşma ihtimali olduğuna işaret etti.
7: Savaşın sonuna doğru geldiğimizi umuyorum. Bir anlaşma yapmak istiyorlar. Bakalım bu nasıl sonuçlanacak? İran bir anlaşma yapmayı gerçekten çok istiyor. Bakalım nasıl sonuçlanacak?
0: Diplomasi kapısı aralanırken sahadaysa ABD'nin askeri ve ekonomik baskısı sürüyor. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, İran'a yönelik deniz ablukasında şu ana kadar 103 ticari geminin rotasının değiştirildiğini açıkladı. Umman Denizi'nde devriye gezen Amerikan savaş gemileri ve helikopterleri dünyanın en kritik petrol geçiş noktası olan Hürmüz Boğazı'nı adeta kilitledi. Yılın başındaki müzakerelerin başarısız olmasının ardından başlatılan abluka küresel ticaret dengelerini alt üst etmiş durumda. Dünya petrolün çeyreğinin geçtiği boğazdan gemi geçişleri durma noktasına geldi. Normalde günlük ortalama 17 geminin geçtiği güzergahtan son verilerde sadece 3 geminin geçebildiği kaydedildi. Piyasalardaki dalgalanmaysa sürüyor. Hürmüz'deki tıkanıklığa karşı Suudi Arabistan'ın Umman üzerinden ek ham petrol kargoları sunacağını duyurması arz krizine dair endişeleri bir miktar hafifletti. Bu gelişmeyle birlikte Brent petrolün varil fiyatı 104 dolar seviyesine gerilerken piyasalar Washington ve Tahran hattından gelecek yeni haberlere kilitlenmiş durumda.
5: Hürkuş 2 son testi de geçti. Askeri sertifika aldı. Bu kez kokpite Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün'le Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran vardı. Milli uçağın eşsiz kabiliyetini Gökbatan'da bizzat test eden Orgeneral Dalkıran Hürkuş 2'ye tam not verdi.
8: TUSAŞ'ı Türk mühendisleriyle imzasını attı. Üstelik sertifikasyonu da Türkiye yaptı. Hürkuş 2 askeri tip sertifikası da aldı. Son testler için Gökvatan'a doğru kanatlandı. Kokpitte Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran vardı. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün de kokpitte yanındaydı.
9: Hava Kuvvetleri Komutanı olarak kendi ülkemizin ürettiği bir uçakta uçmaktan daha gurur verici bir şey olamaz.
8: Hava Kuvvetleri'nin bir numarası Hürkuş 2'yi bizzat test etti. Sadece tam not değil, teslimat onayını verdi.
10: Heyecanlıyız. Ayrı bir heyecan taşıyoruz. İnşallah çok yakın zamanda uçaklarımızın teslimatını kuvvetimize yapıyor olacağız.
8: Piste iniş yaptıklarında mühendisler tarihi anlara alkışlarla eşlik etti. Haluk Görgün ve Orgeneral Rafet Dalkıran Hürjet'le de test uçuşu gerçekleştirdi. Murat AESA radarıyla donatılan jet eğitim uçağı da testi başarıyla tamamladı.
9: Vatanımıza, milletimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Savunma Sanayi Başkanlığımıza, savunma sanayi firmalarımıza şükranlarımı sunuyorum.
8: Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün test sonrası sosyal medyadan paylaşım yaptı. İlk Hürkuş ikilerimizi kısa sürede Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza teslim edildi. Dedi.
5: Hürkuş göğsümüzü kabartmaya devam edecek. Ve spor diyelim şimdi gün ortasında. Beşiktaş bugün UEFA Avrupa Ligi'nde ilk kez sahneye çıkacak. Marsilya ile Fransa'nın güçlü ekibiyle bugün karşılaşacak. Gönlümüz elbette bugün Beşiktaş'tan yana. Siyah beyazlarda araları bulunan Truzar bugün forma giremeyecek. Gerçekten bel kemiği. Özellikle son 2-3 maçta muhteşem işler yaptı Truzar. Yeni transferi Arsenal'dan gelmişti biliyorsunuz Beşiktaş'a. Bugün oynayamayacak. Karşılaşmayı İtalyan hakem Andrea Colombo yönetecek. Ve siyah beyazlar bu sezon iç sahada oynadığı tam 6 maçı da kazanmış durumda. Yani form grafiği bir hayli yüksek Beşiktaş'ın. O yüzden bugün gerçekten önemli bir müsabaka olacağını ifade edelim. 5 maçta 4 kez fileleri havalandırmıştı Vlahovic. En önemli gol silahı tabii ki. Gerçekten çok iyi bir oyuncu. Juventus'ta neler yapmıştı hepiniz biliyorsunuz onu. Şimdi de Beşiktaş'ta yapmaya devam ediyor Vlahovic. Marsilya maçı sonrası Süper Lig'de pazar günü Ahmetspor'a konuk olacağını da ifade edelim. Gönlümüz Beşiktaş'tan yana. İzleyelim.
0: Beşiktaş Avrupa Ligi'nde sahneye çıkıyor. Siyah beyazlar turnuvaya iyi başlangıç yapmayı hedefliyor.

0: Beşiktaş-Marsilya maçı bugün 22'de oynanacak. Karşılaşmayı İtalyan hakem Andrea Colombo yönetecek. Siyah beyazlar bu sezon iç sahada oynadığı 6 maçı da kazandı.
1: Da dire che solo complimenti, solo...
2: Çok çok önemli, çok çok zor bir maç olacak bizim için. Ama bizim hedefimiz ise iyi sonuçlar almak ve gruplardan ya ilk 8'de ya da ilk 24'ten çıkmak. Güzel bir iş çıkartmak istiyoruz. Beşiktaş olarak burada, Beşiktaş aslında çünkü oynadığı her kulvarda, her turnuvada en iyisini yapmak zorundadır.
0: Beşiktaş'ta ağrıları nedeniyle Trossard forma giyemeyecek. 5 maçta 4 kez fileleri havalandıran Vlahovic, siyah beyazların en önemli gol silahı olacak. Marsilya maçı sonrası Beşiktaş Süper Lig'de pazar günü Amespor'a konuk olacak.
3: Bu saati noktalayalım. Yeni saatte yeni gelişmelerle karşınızda olacağız. Bizden lütfen ayrılmayınız.
4: TGRT FM Haber.
5: Şimdi reklamlar.
6: Bizim zamanımızda teminat mektubu mu lazım oldu? İşin başından kalk, bankaya git, kalan işlerini düşün, sonra geri dön.
7: Artık işinizi bırakmadan halledebilirsiniz. Verelim haberi.

0: olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Konu çocuğun olunca insanın düşünecek ne çok şey olduğunu anne olunca anlarsın. Allianz'la olunca Allianz 365'in ailen için sağladığı indirimler ve ayrıcalıklarla rahatlarsın. Sen de hemen Allianz'ın uygulamasını indir, ailen fırsatlarını kullanmaya başla. Allianz ailemle. Bugünden yarına Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için allianz.com.tr.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Banda. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
2: Reklamları dinlediniz. Bireyi değil, aileyi ön plana çıkaran Benim Ailem programı özellikle genç çiftler için tam bir rehber niteliğinde. Aile içi münasebetler, ailenin sosyal çevreyle olan ilişkileri ve tabii ki çocukların beden ve ruh sağlığı. Aile kavramının ve aile olmanın önemi. Uzman konukların başka yerde bulamayacağınız tavsiyeleri. Hande Karagöz her gün farklı bir uzman konuğuyla evlerinize misafir oluyor. Benim Ailem her gün 14 haberlerinden sonra TGRT FM'de.

0: Ücretli reklamlar.
1: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına her ay 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye kadar kazanma fırsatı. Ayrıntılı bilgi Stablex.com.tr'de. Stablex.
2: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
3: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
4: Yatırım ihtiyaçlarınıza yönelik tüm çözümler Yapı Kredi Yatırım'da. Yapı Kredi Mobil, internet şubesi veya Yatırım Dünya'm üzerinden yatırım hesabınızı açın, hisse senedi ve viyop işlemlerinizi ücretsiz anlık piyasa verileriyle kolayca gerçekleştirin. Detaylı bilgi yapıkrediyatırım.com.tr'de. Yapı Kredi, bir adım önde.
0: Reklamları dinlediniz. Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var, kökleri nereye dayanıyor, aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18.
5: TGRT FM Haber.

Yağmur durmadı, nehirler taştı. Vietnam'ın kuzey bölgeleri sağanağa teslim oldu. Nehirlerin taşmasıyla bölge sulara gömüldü. Yüzlerce ev sular altında kaldı. Ulaşımın durma noktasına geldiği bölgede halk zorlu bir mücadele veriyor. Başkent Hanoi'de ise sağanak ana yolları göle çevirdi. İş saatinde insanlar yolda saatlerce mahsur kaldı. Meteoroloji yetkilileri yağışların bir süre daha devam edeceğini açıkladı. Dağlık ve alçak kesimlerde yeni sel ve heyelan riskine karşı uyarı yapıldı. Amerikan donanması Doğu Pasifik'te yine uyuşturucu kartellerini avladı. Ekvador merkezli Los Choneros kartelinin yüzen istasyonuna baskın yapıldı. Operasyonda uyuşturucu şebekesinin mürettebatı gözaltına alındı. Şüpheliler Ekvador makamlarına teslim edildi. Baskının ardından ABD ordusu kartel teknesini kurşunlayarak batırdı. ABD Güney Komutanlığı'nın Doğu Pasifik'teki uyuşturucu operasyonları bir aydır sürüyor. Komutanlık ardında ölüm ve acı bırakan narko teröristleri kararlılıkla takip ediyoruz açıklaması yaptı. Ne oldukları belli ne de ne yaptıkları. Kanduraları giydiler, müzikle Aksaray'ın en işlek caddesinde dans ettiler. İki meçhul dansçı önce akan trafiğin ortasında döktürdü, hızlarını alamadı. Kavşakta duran bir araç çekicisinin üzerine çıktılar. Çekici hareket etti, onlar kasa üzerinde hiçbir şeye aldırış etmeden oynamaya devam etti. Canlarını hiçe sayıp şov yaptıklarını sandılar. O anları sosyal medyada paylaştılar. O görüntüler üzerine polis sürücüye 35 bin lira ceza kesti. ...11 aylık Büşra Bebek adeta sırra kadem bastı. Anne ve babaysa tutuklandı.

0: Olay 10 Eylül'de Sivas Divriği'de başladı. Kırsalda hayvancılık yapan aile jandarmayı arayıp 11 aylık bebekleri Büşra'nın kaybolduğunu ihbar etti. Bölgeye hemen jandarma ve AFAD sevk edildi. Komandolar ve yapay zeka destekli dronlarla yapılan aramalara rağmen talihsiz bebeğin hiçbir izine rastlanmadı. Gözaltındaki anne, baba ve olayla bağlantılı toplam 10 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti. Mahkemeye çıkarılan anne ve baba dahil 6 kişi tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
1: Boş mu, dolu
2: aynı
1: mu daha?
2: Aynı şekilde sepeti geziyor. İçerisi dolu.
1: Dolu. Burada basma makinesi var.
0: Dışarıdan bakıldığında sıradan bir plastik ambalaj dükkanıydı. Kapılar açılınca içinden uyuşturucu imalathanesi çıktı.
1: Sentetik eza imalathanesinde kullanılan makine.
0: Adres Mersin'in Akdeniz ilçesi. Narkotik ve istihbarat ekipleri sentetik ecza üretildiğini belirledikleri iş yerine operasyon düzenledi.
1: Işığı yakalım.
0: Aramalarda hap üretiminde kullanılan iki basma makinesi ve aparatları bulundu. Yaklaşık 100 bin dolu sentetik ecza hapı, 50 bin boş kapsül ve 15 kilogram uyuşturucu ham madde ele geçirildi.
1: Hey arkadaşlar.
0: Operasyonda iki şüpheli gözaltına alındı. Firari bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
3: Evi kurşun yağmuruna tuttular, polisten kaçamadılar. Olay İstanbul Beykoz'da yaşandı. İki kişi bir evi silahla kurşunladıktan sonra motosiklete atlayıp kaçtı. Polis şüphelilerin yakalanması için kısa sürede çalışma başlattı. Biri 18 yaşında, diğeri de 20 yaşında olan iki şüpheli çok geçmeden yakalandı. Kaçtıkları motosikletin çalıntı olduğu, şüphelilerin suç dosyalarının da bir hayli kabarık olduğu ortaya çıktı.
0: Bu balyoz darbeleri yegane hazinesi olan kitaplığına kavuşmak için. Suriyeli alim Ebu Bilal, Esad zulmünden kaçarken dev kitaplığını tuğladan bir duvar örerek gizledi. Şimdi ülkesine, evine döndü. İlk işi kütüphanesini yeniden gün yüzüne çıkarmak oldu. Yaşlı adam evdeki dini kitapların rejim tarafından bulunması halinde cezalandırılacağını ve kitaplığın yok edileceğini biliyordu. Kuveyt'e göç eden Ebu Bilal yıllarca ülkesinin ve kitaplarının hasretini çekti. Döner dönmez esaret duvarını yıktı. Yüzlerce ciltlik kitap ve kıymetli el yazmalarını yerinde bulunca gözyaşlarını tutamadı. Ebu Bilal'in fikri direnişi sosyal medyada büyük ilgi gördü. Irak'ın kuzeyinde Erbil Kerkük Karayolu üzerinde büyük yangın. Bölgedeki bir yakıt deposu gece saatlerinde alevlere teslim oldu. Alevler gökyüzünü kapladı. Erbil sivil savunma yetkilileri depodaki bir akaryakıt tankerinin yandığını açıkladı. İtfaiye ekipleri patlayıcı maddeler yüzünden alevleri kontrol altına almakta zorlandı. Uzun uğraşlar sonucu yangın söndürülürken can kaybının yaşanmadığı ifade edildi. Konu sadece maddi hasarlı bir trafik kazasıydı. Ancak polisin şiddetiyle sonlandı. Belçika'nın Nivel kentinde maddi hasarlı bir trafik kazası sonrası sürücüler anlaşamayınca polis çağrıldı. Müdahale sırasında taraflar ve polis arasında arbede yaşandı. Bunun üzerine polis bir kadın ve bir erkeği gözaltına aldı. Ancak elleri arkadan kelepçeli kadın polis aracına binmeyi reddetti. Bunun üzerine erkek polis kadının yüzüne sert bir tokat attı. Zorba memur darp ettiği kadını aracın içine itti. Ülkede büyük tepki toplayan harekete dair belediye başkanı soruşturma başlattı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil ters döndü, ikiye bölündü. Feci kazada iki kişi hayatını kaybetti. İki kişi de ağır yaralandı. Kaza Elazığ Yurtbaşı yolunda meydana geldi. Yüksek hızla seyreden bir otomobil dönüş yapmak isteyen başka bir otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otomobillerden biri ters döndü. Araç adeta parçalandı, ikiye bölündü. İhbar üzerine bölgeye sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. İki kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan iki kişi ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. İki otomobilin çarpıştığı o korkunç anlarda güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Önce boşandığı eski eşini, ardından yapma baba diyen 13 yaşındaki öz oğlunu vurdu.
4: Ne istiyordun çocuğumda?
0: Olayın adresi Adana Ceyhan. 52 yaşındaki Kezban Kabukçu 1,5 ay önce boşandığı eski eşi Enis Demir'den kaçıp Ceyhan'daki kız kardeşinin yanına sığınmıştı. Ancak iddiaya göre emekli uzman çavuş Enis Demir barışmak bahanesiyle eski baldızının kapısına dayandı. İçeride başlayan barışma tartışması kısa sürede alevlendi. Gözü dönen adam belindeki tabancayla önce eski eşini, ardından araya giren 13 yaşındaki kendi oğlunu vurdu. Daha sonra aynı silahla hayatına son verdi. Anne ve eski eş Enis Demir hayatını kaybetti. Ağır yaralanan 13 yaşındaki çocuklarının durumuysa ciddiyetini koruyor. Küçük kız yerdeki Türk bayrağını kaldırmış, öperek yüksek bir noktaya koymuştu. Bayrak sevgisiyle takdir toplayan çocuğun davranışı karşılıksız kalmadı.
5: Gurur duyuyoruz sizle, teşekkür ediyorum.
0: Görüntüler Giresun'un Piraziz ilçesinden. İlkokul 2. sınıf öğrencisi Nehir Cörüt sokakta bisiklet biniyordu. Yerdeki Türk bayrağını gördü. Hemen oraya koştu. Büyük bir saygıyla bayrağı yerden kaldırdı. Öptükten sonra yüksek bir yere yerleştirdi. O görüntü sosyal medyada takdir topladı. Minik Nehir bayrak sevgisi ve duyarlı davranışıyla alkışlandı.
5: Bayrak her zaman yüksekte olacak, değil mi? Hiçbir zaman inmeyecek. Daha da yükseğe çıkaracak.
0: Görüntülerin sosyal medyada yayılmasıyla Giresun valisi Mustafa Koç da harekete geçti. Küçük Nehir ailesi ve kardeşleriyle valilikte misafir edildi. Kabulde konuşan vali Mustafa Koç, minik öğrenciye Türk bayrağı ve çeşitli hediyeler takdim etti.

0: Gün ortası tüm ayrıntılarıyla devam ediyor yeni saatte. Değerli izleyenler, piyasalar fon paniğini çabuk atlattı. Ekonomi yönetiminden rahatlatan açıklama geldi. Finansal İstikrar Komitesi sermaye piyasalarındaki hareketliliğin sınırlı sayıdaki fonun kredi ve likidite sorunundan kaynaklandığını belirtti. Borsa İstanbul ve sermaye piyasalarının işleyişine ilişkin temel ya da yapısal bir risk bulunmadığını açıkladı. Açıklamanın ardından piyasalarda alımlar güçlendi. Bankacılık endeksi %5'in üzerine yükseldi. SPK ise 7 fonu tasfiye kararı aldı.
1: Borsa İstanbul'daki hareketlilikle ilgili spekülasyonlara nokta konuldu. Yapısal risk olmadığı açıklandı. Borsa İstanbul toparlanarak yükselişe geçti. Borsa İstanbul'da son günlerde yaşanan hareketliliğin ardından Finansal İstikrar Komitesi toplandı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığındaki toplantıda sermaye piyasalarındaki gelişmeler değerlendirildi. Hareketliliğin bazı portföy yönetim şirketlerindeki fonların kredi ve likidite sorunlarından kaynaklandığı belirtildi. Borsa İstanbul ve sermaye piyasalarının işleyişine ilişkin temel veya yapısal bir risk bulunmadığı vurgulandı. Sorunun geçici ve yönetilebilir nitelikte olduğu bildirildi. Gerekli tüm tedbirlerin süratle uygulanacağı, özellikle likidite sıkışıklığının giderilmesi ve bulaşma riskinin önlenmesine yönelik adımlar atılacağı belirtildi. Piyasa bozucu eylemlerde bulunanlar da mercek altında. Düzenleyici ve denetleyici kurumların yetkilerini kararlılıkla kullanmaya devam edeceği vurgulandı. Vatandaşlara da yalnızca resmi kaynaklardan yapılan açıklamaların dikkate alınması çağrısı yapıldı. Açıklamaların ardından Borsa İstanbul'da alımlar hızlandı. Bankacılık endeksindeki yükseliş %5'i aştı.
2: Bir düşüş yok. Tam aksine ödeneklerle birlikte milli gelire oranla kamu yatırımlarının payında cüzi de olsa bir artış söz konusu.
1: Sermaye piyasası kurulu da fon piyasasında yaşanan gelişmelerin ardından yeni tedbirlerini duyurdu. 7 fonla ilgili önemli bir açıklama yaptı. Tera, Pusula, Hedef, Atlas, A1, Pardus ve Buz portföyün kurucusu olduğu Tepas'ta işlem gören 130 fonun tasfiye ettirilmesine karar verildi. Fondaki payların alım ve satım işlemleri tamamen durduruldu.
0: Borsa İstanbul'daki sert düşüşün ardından Merkez Bankası harekete geçti. Bankaların ihtiyaç duyduğu paraya daha kolay ulaşabilmesi için yeni adımlar açıklandı. Merkez Bankası piyasaya verdiği para miktarını artıracak. Bankaların borçlanma imkanlarını da genişletecek.
1: Borsa İstanbul'da sert satış dalgası yaşandı. Endekse bağlı devre kesici devreye girdi. Çok sayıda hisse taban seviyeleri gördü. Piyasalardaki hareketliliğin ardından ekonomi yönetimi de devreye girdi.
2: Payında cüzi de olsa bir artış.
1: Merkez Bankası Türk Lirası likiditesine yönelik yeni adımlar açıkladı. Amaç piyasadaki olası nakit sıkışıklığını azaltmak, bankaların Türk Lirasına erişimini kolaylaştırmak. İlk adım haftalık repo ihalelerinde atılacak. Merkez Bankası bankalara sağlanan fonlama miktarını likidite koşullarına göre artıracak. Yani ihtiyaç halinde bankacılık sistemine daha fazla Türk lirası likiditesi sağlanacak. İkinci adımsa bankaların borçlanma limitlerinde. Bankaların Merkez Bankası bünyesindeki bankalar arası para piyasasından borç alabileceği miktarlar bilanço büyüklüklerine göre yeniden belirlenecek. Bir diğer düzenleme de teminatlarda yapılacak. Merkez Bankası piyasalarında uygulanan teminat iskonto oranları azaltılacak. Böylece bankaların ellerindeki teminatlarla likiditeye erişim imkanının artırılması hedefleniyor. Merkez Bankası piyasalardaki likidite koşullarının yakından takip edileceğini de bildirdi. Gerek görülmesi halinde yeni tedbirlerinde devreye alınacağı mesajını verdi.
0: Orta Doğu'da düşmeyen gerilim akaryakıt fiyatlarını da yukarı çekmeye devam ediyor. Mazota gelen zam sonrası litre fiyatı 100 lirayı aştı.
1: Savaşlar, Hürmüz krizi, Orta Doğu'daki yüksek tansiyon. Tüm bu gelişmeler akaryakıt fiyatlarını vurdu. Mazotun litresi 100 lirayı aştı. ABD ile İran arasındaki artan gerilim akaryakıt fiyatlarına da yansımaya devam ediyor. Son olarak mazota 6 lira 62 kuruşluk bir zam daha yapıldı. Motorinin litre fiyatı birkaç günde 89 liradan 100 liraya tırmandı. Motorin fiyatı başkent Ankara'daysa 101 liraya aştı. Son fiyat artışının ardından motorinin İzmir'deki liste fiyatı da 101,7 liraya çıktı.
0: Sütte yeni dönem başladı. Süte eklenecek şeker miktarından yağ oranlarına kadar kurallar değişti. Açıklama Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'dan geldi.
1: İçme sütünde kurallar yeniden yazıldı. Artık sadece 4 sınıflandırma yapılacak. Kutulara sadece bu sınıflar yazılacak.
3: Yeni tebliğle tam yağlı, yağlı, yarım yağlı ve yağsız şeklinde düzenleme yapıldı. Bu sınıflandırma haricinde içme sütlerinde yağ sınıflandırması yapılması yasaklandı.
1: Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı yeni kuralları duyurdu. Buna göre sütte kullanılan şeker ve aroma kullanımına sınır getirildi. Süte eklenecek şeker %5'i, toplam şeker oranı ise %9,5'i geçemeyecek. Glukoz ve fruktoz şurupları da artık eklenmeyecek.
3: İçme sütlerine sakkaroz harici glukoz ve fruktoz şurubu gibi şeker türevlerinin eklenmesi artık engelleniyor. Doğal ifadesinin kullanılacağı içme sütleri katkı maddesi, çeşni maddesi, aroma verici ve benzeri hiçbir ilave bileşen içermeyecek. Laktozsuz ya da laktozu azaltılmış içme sütlerinde doğal ifadesi kullanılamayacak.
1: Yeni düzenlemeyle tüketicilerin yanıltılması ve gıda işletmeleri arasındaki haksız rekabetin önüne geçilecek.
0: Tarım ve Orman Bakanlığı et ürünlerinde yeni dönemi başlattı. Artık döner, yaprak ve kıyma olarak ayrı etiketlenecek. Vatandaş ne yediğini bilecek. Kasaplardaysa hazır kıyma dönemi tamamen bitti.
4: Öncelikle lezzetine dikkat ediyorum. Kıyma var mı, yok mu, neyden yapılıyor, nasıl yapılıyor, ustalar nasıl kesiyor, özellikle bunlara dikkat ediyorum.
5: Güvenmediğim için yemiyorum.
1: Tarım ve Orman Bakanlığı'nın et ve et ürünlerine ilişkin yeni tebliği resmi gazetede yayımlandı.
6: Döner artık yaprak döner, kıyma döner ve yaprak kıyma döner olarak 3 farklı etikette satılacak. Vatandaş içeri girdiği anda ne yediğini görecek.
7: Dönerimiz karışık. %25 kıyma, %75'i yapraktır. Yağ oranı %5'tir.
8: Dönerimiz et dönerdir. Kıyma olsa aşırı bir yağ oranı olur.
6: Kıyma dönerde en fazla %90 kıyma, %10 et kullanılabilecek.
7: Kıymadan döner yapılmaz.
9: 10 kilo et dönere 2,5 kilogram kuzu, 2 kilogram da kuyruk kullanıyoruz.
6: Yaprak kıyma dönerde ise yaprak et oranı en az %60, kıyma oranı en fazla %40 olarak kullanılabilecek.
10: Bazen soruyorum, et diye kıyma diye geçiriyorlar mesela örnek. Çok yağlı kıyma olunca mideye rahatsız edebiliyor.
9: Bir porsiyon et 500 lira civarındadır ama sadece kıyma katarsanız bu oran 250-300 lira arasında değişir.
1: Tavuk dönerde yağ oranı %15'e indirildi, nişasta veya soya kullanımına kısıtlama getirildi.
11: Lezzetini tercih ederim.
12: Yaprak dönerin içine kıyma katarsa onun bir lezzeti olmaz.
6: Dönerin raf ömrü ise pişirme işlemi başladığı andan itibaren en fazla 12 saat olacak. Etle ilgili düzenleme dönerle sınırlı değil. Artık kasapta hazır kıyma dönemi bitti. Kıyma sadece talep üzerine etten çekilip hazırlanacak. Ayrıca köfteler de günlük hazırlanıp satılacak.
13: Acaba yağ mı gönderiyor, normal etini mi gönderiyor? Eti çekecek gözünün önünde.
1: İşletmelere tebliğe uyum sağlamak için 31 Mart 2027'ye kadar süre verildi.
9: Kıyma olan döner de kıyma yapıştırır. O zaman ne oluyor? O zaman döner biraz daha yaprak kesilebiliyor.
0: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gıda fırsatçılarına yapılan operasyon sonrası pazarda meyve sebze fiyatları gözle görülür şekilde düşmeye başladı. Peki ya fiyatlar bu zamana kadar neden yüksekti? Cevabı haberimizde.
14: Üreten de tüketen zarar ediyor.
15: Bir şey alınmıyor. Pazara çıkmaya korkuyoruz yani.
16: Üretici kazanmıyor. Aradakiler götürüyorlar.
17: Gıdada fırsatçılık tartışmaları uzun süredir devam ederken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 41 firma yöneticisine operasyon düzenlemişti. Peki bu operasyon sonrası pazarda meyve ve sebze fiyatları nasıl?
14: Patates 40 ile 50 lira arasında. Salata da o da aynı 40-50. Patlıcan 70 ile 60 arası.
17: Limon 50 lira.
14: Limon 50 lira aldık, evet.
15: Market daha başın almış gibi, her gün etiket değişiyor.
17: Operasyonun etkisi var mı peki pazara?
14: %100.
17: Vatandaşları mağdur eden fırsatçılar mercek altına alınmış. Dün operasyon yapılmıştı. İşte onun yansımasını pazarda görmek mümkün.
5: Evet, birazcık düşmeye başladı. O da bugün görüyor.
17: Üretici de 45 ila 50 lira arasında satılan limonun kilosu Bahçeli Evler pazarında 50 liraya satılıyor. Kim kazanıyor burada peki?
13: Aracı kazanıyor, kimse kazanmıyor.
17: Pazarda fiyat düşüşünün bir örneği de patateste görülmüş durumda.
1: Çünkü patates çiftçiden 7 ila 12 lira arasında alınıyor. Firmaların ortalama satış fiyatı 22 lira olurken pazara gelene kadar 28 lira artış yaşanıyor. Pazarda
17: 35 ila 50 lira arasında satılıyor.
11: Köylüden buraya kadar veya 3-4 tane aracı geçiyor. Bu aracılar ne oluyor? Mesela biri 10 lira bindiriyor, birisi 20 oluyor, 30 oluyor, 40 oluyor. Bize gelene kadar 50'yi buluyor bu.
17: Pazarcının maliyetleri neler?
11: Ham maliyesi var, rusum KDV'si var, poşetti, mesela işgaliyeydi, yemek parası, çay parası, şu parası.

0: Türkiye ve Almanya tarımda işbirliğini büyütüyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Alman mevkidaşı Rainer'la Ankara'da bir araya geldi. İki ülke arasındaki tarımsal ticaret hacmi hedefi 5 milyar dolar olarak belirlendi. Bakanlar arasındaki ortak niyet beyanı da imzalandı.
1: 2025 yılında Almanya'ya tarımsal ürün ihracatımız 2.2 milyar dolar. Almanya'dan tarımsal ürün ithalatımız ise yaklaşık 753 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.
2: Türkiye ve Almanya tarım ve gıda alanındaki potansiyeli en üst seviyeye çıkarmak için Ankara'da masaya oturdu. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Alman mevkidaşı Alois Rainer'le yeni ticaret hedefini belirledi.
1: İki ülke arasındaki tarımsal ticaret hacminin yakın gelecekte 5 milyar dolar seviyesine ulaşmasını mümkün görüyoruz. Bunun için karşılıklı ticaretimizin önündeki teknik meseleleri çözmeye devam edeceğiz.
2: Bu hedef doğrultusunda iki bakan ortak niyet beyanına imza attı. Anlaşmayla tarım teknolojileri, dijitalleşme ve Ar-Ge alanlarında Türk ve Alman firmaları arasında yeni ortak üretim modellerinin geliştirilmesi hedefleniyor.
1: Önceliklerimizden birisi de Türkiye-Almanya Tarım Yürütme Komitesi'ni yeniden aktif hale getirmek olacak.
2: Ortaya konulan hedeflerin takibini ortak bir heyet yapacak. Alman Bakan Rainer ve beraberindeki heyet Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile gıda firmalarını ziyaret ederek yerli üretim ve teknoloji kapasitesini de sahada inceledi.
1: Görüşmelerimizin ülkelerimiz, üreticilerimiz ve sektörlerimiz için hayırlı olmasını diliyorum.
0: Hatay'ın bereketli topraklarında kaburucu sıcağa rağmen hasat mesaisi tam gaz devam ediyor. Antakya ilçesinde aşırı yağışlar nedeniyle röter yapan kış kavununda son ürünler tarladan toplanıyor. Ancak çiftçinin yüzü verimden yana gülse de fiyatlar keyifleri kaçırıyor.
3: Kavun girdi beynime, kavun çekti nefsime.
2: Toprak bereketli, tezgah alev alev. Kavurucu güneşin altında alın terinin kış kavunuyla buluştuğu zorlu hasat maratonu başladı.
3: Altı üstü bal kavunu.
2: Hatay'da 40 derece sıcakta kavun hasadı başladı. İlk kez ekim yapan Mahmut Koçak 20 dönümden 80 ton verim aldı.
4: Burayı biz de bu sene kavun ektik. Kış kavunu olarak 20 dönüme yakın var bizim burada. Hasat 4 dörtlük iyi Allah'a şükür.
2: Tarlada 10 lira olan kavun manavda 40 lirayı buluyor. Geçen yıl tarlada 25 lira olan fiyatlar bu yıl üretimin artmasıyla çakıldı. Çiftçi düşük fiyattan dert yanarken aradaki fahiş fiyat farkı dikkat çekiyor.
4: Bereketli Allah'a şükür iyi, verimi de iyi. Ama işte sıkıntı ne? Fiyat yönünden. Fiyatı şu an 10 lira. Normalde bizim burada işte 10 liradan biz satıyoruz. Manavlarda işte 30 liraya 40 liraya buluyor.
2: Fiyat dengesizliğine rağmen Hataylı çiftçiler alın teri dökerek üretmeye devam ediyor.
3: Kavun girdi beynime.
0: Türkiye İstatistik Kurumu Ağustos ayı konut fiyat endeksi verisini açıkladı. Ağustos ayında bir önceki aya göre %0.9 oranında artan endeks, bir önceki yılın aynı ayına göre %23 oranında yükseldi. Reel olaraksa %6.5 azaldı.
2: Konut fiyatları yükseldi. En yüksek artış Doğu illerinde oldu. Türkiye İstatistik Kurumu Ağustos ayı konut fiyat endeksi verilerini açıkladı. Fiyatlar bir önceki aya göre %0.9 oranında arttı. 2025 yılına göre ise bu artış oranı %23 oldu. İstanbul'da konut fiyatları aylık %1.9, yıllık %26.3 artış gösterdi. Ankara'da konut fiyatları aylık 1,5, yıllık %24,8 artarken, İzmir'de ise fiyatlar aylıkta %2,7, yıllıktaysa 23,3 olarak açıklandı. Bölgesel bazda konut fiyatlarında yıllık en yüksek artış %27 ile Bingöl, Elazığ, Tunceli, Van, Bitlis, Hakkari ve Muş'ta görüldü. Artvin, Gümüşhane, Giresun, Ordu, Rize ve Trabzon'da ise yıllık konut fiyat artışı %25,7 olarak kaydedildi. Yeni kiracı kira endeksi yıllık bazda nominal olarak %26,4, reel olarak da %3,9 oranında geriledi. Yeni kiralarda İstanbul aylık %4,9, yıllıkta %34,5 oranındaki artışla 3 büyük il arasında açık ara öne

0: çıktı. Ankara'da kira fiyatları aylık %2,6, yıllık %28,3 artarken, İzmir'de aylık %5,4, yıllık bazda ise %25,5 oranında kiralarda yükseliş oldu.
1: Eski MİT yöneticisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma derinleşiyor. Bu kapsamda eski Silivri Cumhuriyet Başsavcısı, eski cezaevi savcısı ve Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşı gözaltına alındı. Kozinoğlu'nun rahatsızlandığı gün kendisine dil altı hapı veren diğer koğuş arkadaşı emekli albay Hasan Atilla Uğur içinse yakalama kararı çıkarıldı.
0: Şüpheli ölümü üzerindeki soru işaretleri hala kalkmadı. Kozinoğlu soruşturmasında kritik bir gelişme yaşandı. Dönemin iki savcısı ve koğuş arkadaşı gözaltında. Diğer koğuş arkadaşı emekli albay Hasan Atilla Uğur hakkındaysa yakalama kararı çıktı.
2: Bütün vatanseverler Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde birleşmektedir.
0: MİT eski yöneticisi Kaşif Kozinoğlu'nun 12 Kasım 2011'de cezaevinde şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada yeni bir perde açıldı. Dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören, cezaevi savcısı Necip Doğan'la Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşları Hasan Atilla Uğur ve Hasan Ataman Yıldırım hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul ve Ankara'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimlerden biri dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören oldu. İşgören, Kozinoğlu'nun ölümünün ardından yürütülen önceki soruşturmada kovuşturmaya yer olmadığı kararı vermişti. İşgören daha sonra FETÖ kapsamında meslekten ihraç edilmişti. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan bir diğer isimse dönemin cezaevi savcısı Necip Doğan. Doğan, Kozinoğlu'nun ölümünün ardından olay yeri incelemesine katılan isimler arasındaydı. O da daha sonra FETÖ kapsamında meslekten ihraç edildi. Kozinoğlu'yla aynı koğuşta kalan emekli deniz yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım da operasyon kapsamında gözaltına alındı.
3: Kaşif Bey tabii çok üzüntülüydü. Yani bir türlü olayı kabullenemiyordu. Fakat zaman geçtikçe biraz alıştı.
0: Hakkında gözaltı kararı bulunan bir diğer isimse kamuoyunun yakından tanıdığı emekli jandarma albay Hasan Atilla Uğur. Ahbap soruşturması kapsamında tutuklu olan Oğuzhan Uğur'un babası olan Hasan Atilla Uğur'un Kıbrıs'ta olduğu tespit edildi. Yakalanması için çalışmalar sürüyor.
4: Anlatacağım her şey mevzular izleyicisinin çok ilgisini çekecek diye düşünüyorum.
1: Rojin Kabayiz soruşturmasında davanın seyrini tamamen değiştirecek yeni bir bilirkişi raporu hazırlandı. Dosyaya giren yeni kamera kayıtları ve çelişkili bas sinyalleri şüpheleri en üst seviyeye çıkardı. Adli makamları harekete geçiren o gecede bir araçtan indirilen ağır kütle ve tüm karanlık noktalar mercek altında.
5: Geleceğim nasıl gerçekten bilmiyorum. Her şeyin hayırlısı olsun.
6: Ciğerim yanıyor artık. Ben ayakta duracak halim kalmadı.
0: Görüntüler ortaya çıktı, sorular çoğaldı. O gece orada ne yaşandı ve kayıtlara takılan iki kişi kim? Gencecik bir ömür, geride bırakılan yüzlerce soru işareti. Rojin Kabayiş'in şüpheli ölümü yeni bilirkişi raporuyla bambaşka bir boyuta taşındı. Dosyaya giren o kamera kayıtları izleyenlerin kanını dondurdu.
7: Rojin de intihar etmemiş.
0: Saatler gece yarısını gösteriyordu. Bardakçı köyüne bir araba yanaştı. İki kişi indi. Şüpheliler araçtan rapordaki ifadeyle ağır ve tanımlanamayan bir kütleyi zorla indirdi.
7: Hem boğazında zarar var, yemek borusunda zarar var, hem sırtında zarar var, ayağında serçe parmağı kırıktır. Bunlar hepsi delildir, tespittir, kanıttır. Benim kızımı katletmişler.
0: Görüntüler soruları da beraberinde getirdi. O ağır kütle neydi? İçinde ne vardı? Ertesi sabah o gizemli cismi evden sürükleyerek çıkardılar. Beyaz bir arabaya yükleyip kaçtılar. Ne plaka vardı, ne yüzleri belliydi. Skandallar bitmedi. Okular oda arkadaşına döndü. Kabayiş'in telefonu kaybolduğu gece boyu aktifti. Üstelik tam 14 saat boyunca aralıksız veri indirip yüklemeye devam etmişti. Arkadaşı Rukiye Baştumur yurttan çıkmadım dedi ama telefonu o karanlık gecede Rojin'in telefonuyla aynı yerden

0: yani Bardakçı baz istasyonundan sinyal verdi. Dikkat çeken bir detay daha vardı. Sırtında özel güvenlik yazan siyah montlu bir adam ertesi sabah tam 10'u 3 geçe belirdi. Roje'nin telefonunun bulunduğu o çalılıklara girip çıktı.
1: Biz daha şoktayız. Neden bunları yapmamışlar zamanında? Ki bu ne anlama geliyor? Demek ki bir ırtbaz anlamına geliyor.
0: Şimdi adli makamlar bu dehşet raporunun ardından düğmeye bastı. Türkiye bu soruların cevabını bekliyor. O iki kişi kim ve o gizemli kütle ne?
2: Türkiye'nin demokrasi tarihine kara bir leke olarak kazındı. Eski Başbakan Adnan Menderes'in idamı acının üzerinden tam 65 yıl geçti. Peki ardında nasıl bir hikaye vardı? O kara günü gelin bir kez daha hatırlayalım.
3: Türk demokrasi tarihinin kara lekelerinden biri 27 Mayıs 1960. Milletin vicdanında yaralar açan darbede Türkiye'nin başbakanı ve iki bakanı idam edildi. Başbakan koltuğundaki isim 14 Mayıs 1950 ve 2 Mayıs 1954 seçimlerinden açık ara zaferle çıkan Adnan Menderes'ti. Cumhurbaşkanı ise Celal Bayar'dı. Türkiye Cumhuriyeti'nin 3 dönem en yüksek oyunu alarak iktidarda kalmayı başaran Demokrat Parti ilk yıllarından itibaren sivil ve askeri kanadın muhalefetiyle karşı karşıya kaldı. Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki bazı general ve subayların oluşturduğu 38 kişilik Milli Birlik Komitesi, Demokrat Parti'nin ülkeyi giderek bir baskı rejimine ve kardeş kavgasına götürdüğü gerekçelerini ileri sürerek 27 Mayıs'ta sabaha karşı yönetime el koydu.
4: Yassıada'da ve diğer cezaevlerinde yapılan işkenceler hakikaten Türk tarihi adına utanç verici bir şey.
3: Milli iradenin yerle bir edildiği o gün Türkiye demokrasisi için unutulmayacak bir kara leke olarak tarihe geçecekti.
4: Tutuklu bulunan, hücrelerde cezalandırılan insanlara da insanlık dışı muameleler reva görüldü. Onların ailelerine de aynı şekilde baskı yapıldı.
3: Toplam 19 dosyada toplanan davalar anayasayı ihlal davasıyla birleştirildi. 592 sanıktan 288'i için idam istendi. Kararı açıklayan Yüksek Adalet Divanı 15 sanığı idam cezasına çarptırdı. Komite Celal Bayar, Adnan Menderes, Hasan Polatkan ve Fatin Rüştü Zorlu dışındakilerin idam cezasını affetti. Celal Bayar 77 yaşındaydı. Bu nedenle cezası yaşam boyu hapse çevrildi. Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan 16 Eylül 1961'de sabaha karşı, Adnan Menderes'e İmralı Adası'nda 17 Eylül 1961'de saat 13.21'de idam edildi.
4: Adnan Menderes gibi bu memleket için canını feda eden, gecesini gündüzüne katan, ülkenin kalkınması için elinden gelen bütün imkanları devreye sokan bir insan maalesef hunharca katledildi.
3: O acı günün üzerinden tam 65 yıl geçti. Adnan Menderes demokrasi şehidi olarak tarihe damga vurdu. Menderes, Zorlu ve Polatkan'a itibarları 29 yıl sonra 11 Nisan 1990'da Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edilen kanunla iade edildi. Üç demokrasi şehidinin naaşları İmralı Adası'ndaki mezarlarından alınıp 17 Eylül 1990'da Vatan Caddesi'nde hazırlanan anıt mezara devlet töreniyle defnedildi.
2: 27 Mayıs 1960 darbesi demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçti. Dönemin Başbakanı Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan idam edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan o acı günü unutmadı. Paylaştığı mesajda Menderes, Zorlu ve Polatkan'ı andı. 27 Mayıs 1960'ta millet iradesine karşı darbe yapıldı. Milletin seçtiği, yetki verdiği 3 isim sıkı yönetim mahkemelerinde alınan kararla idama yollandı. Başbakan Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan 65 yıl önce hayattan koparıldı. O acı hiç dinmedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da onları paylaştığı mesajlandı. Erdoğan, 27 Mayıs'ı Türk demokrasisine, milletin iradesine vurulmuş ağır bir darbe olarak niteledi. Cunta Mahkemesi tarafından haksız, hukuksuz şekilde idama mahkum edilen Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatih Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ı katledilmelerinin 65. yılında rahmetle yad ediyorum. Rabbim mekanlarını cennet, ruhlarını şad eylesin dedi.
5: TGRT FM Haber.
6: Şimdi reklamlar.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.

0: Yatırım ihtiyaçlarınıza yönelik tüm çözümler Yapı Kredi Yatırım'da. Yapı Kredi Mobil, internet şubesi veya Yatırım Dünyam üzerinden yatırım hesabınızı açın, hisse senedi ve viyop işlemlerinizi ücretsiz anlık piyasa verileriyle kolayca gerçekleştirin. Detaylı bilgi yapıkrediyatırım.com.tr'de.
1: Reklamları dinlediniz.

Tüm TGT FM dinleyicilerimize merhabalar. Topuklu Krampon'a hoş geldiniz. Bugün 17 Eylül 2026 Perşembe. Ben Burcu Turan, programı sizler için sunuyorum. Ana kumanda masamızda arkadaşımız Ahmet Kaya sesimizi sizlere ulaştıracak. Sevgili dinleyenler, Topuklu Krampon'da şimdi basketbola uzanıyoruz. Yeni sezonun başlamasına sayılı günler kala Anadolu Efes'te heyecan giderek yükseliyor. Türk basketbolunun Avrupa'daki en önemli temsilcilerinden Anadolu Efes, yeni sezonda hem Türkiye'de hem de Euroleague'de yine zirve mücadelesi verecek. Ancak bu sezon Efes açısından farklı bir heyecan da var. Çünkü takımın başında Avrupa basketbolunun deneyimli isimlerinden Pablo Laso bulunuyor. Laso denildiğinde ise Avrupa basketbolunda akla gelen en önemli başlıklardan biri elbette Euroleague.

Real Madrid döneminde 2 Euroleague şampiyonluğu yaşayan, İspanya'da ve Almanya'da önemli kupalar kazanan Lasso şimdi Anadolu Efes'in yeni sezon yapılanmasına liderlik ediyor. Efes'in 2026-2027 sezonu kadrosuna baktığımızda ise oldukça dikkat çekici bir yapı görüyoruz.

NBA ve Euroleague deneyimine sahip oyuncuların yanında milli takım tecrübesi bulunan isimler ve Anadolu Efes altyapısından yetişen genç oyuncular da aynı kadroda buluşuyor. Yani

tecrübe, gençlik, Avrupa basketbolu ve NBA deneyimi aynı çatı altında. Biz de Anadolu Efes'in EuroLeague Medya gününde bu yeni sezon heyecanını oyuncuların kendisinden dinledik. Şimdi mikrofonlarımızı o röportajlara çeviriyoruz. İlk konuğumuz Kordinyer. Kordinyer, Fransız basketbolunun önemli isimlerinden biri. 1.97 boyunda oyuncu ve guard pozisyonunda görev yapıyor. Avrupa basketbolunda uzun süredir üst düzey mücadele veren Fransız oyuncu, özellikle çok yönlü oyunu ve atletizmiyle dikkat çekiyor.

Skordinier'in kariyerinde Euro Cup şampiyonluğu, İtalya Kupası ve İtalya Ligi şampiyonluğu gibi önemli başarılar bulunuyor. Aynı zamanda Fransa milli takımı forması da giyen oyuncu Avrupa basketbolunun en üst seviyesinde ciddi bir tecrübeye sahip. Şimdi onun için yeni bir sayfa var. Anadolu Efes ve karşısında oldukça yoğun bir sezon var. Türkiye Ligi, Türkiye Kupası ve Euro Lig. Üstelik yeni bir baş antrenör ve yenilenen bir kadro. Skordinier'in bu sezon Efes'teki rolü, takımın oyununa nasıl katkı sağlayacağı ve İstanbul'daki ilk izlenimleri elbette merak konusuydu. Biz de kendisine bunları sorduk. Yeni sezondan beklentilerini, Anadolu Efes'in hedeflerini ve takım içerisindeki rolünü konuştuk. Şimdi röportajımız sizlerle.

0: Takıma geçen sene katıldın ve bir seneyi geride bıraktın artık. Hem İstanbul hakkında hem Anadolu Efes hakkında ve Türkiye'deki basketbol hakkında genel bir düşüncesini alarak başlayalım.
1: I feel good. I think it's a great challenge compared to the season we had last year.
2: Yani genel olarak keyif alıyorum bu süreçten. İstanbul'u da seviyorum.
1: You know, doing way better as a team.
2: Anadolu Efes evet geçen sezon çok iyi bir sezon geçirmemiş olabilir ama bu sene daha iyi olması için elimizden geleni yapacağız.
1: You know, in the EuroLeague and Turkish League and Istanbul is a great place.
2: Hem EuroLeague olsun hem de ligde olsun elimizden gelen her şeyi en iyisi yapmaya hazırız.
0: Bu sezon yeni bir yapılanmaya gidildi. Takımda yeni transferler var. Yeni eklenen oyuncularla ilgili ne düşünüyorsun?
1: It's great to, you know, having the new guys.
2: Yani evet, yeni transferlerimiz çok iyi. Mike geldi, Bruno geldi, Dario geldi. Matteo daha önce milli takımda oynadım.
1: It's great to have those guys and
2: şu an çok daha iyi bir takımız. Yani her geçen gün bunun için çok daha iyisi olması için uğraşıyoruz. Diyeceklerim bu kadar.
0: Son olarak Anadolu Efes taraftarlarına vermek istediğim mesajı alalım.
1: Let's get ready to work and bring back Efes.
2: Efes'i hak ettiği yere tekrardan koymak için hep beraber çalışmaya başlayalım.
0: Çok teşekkürler.

Cordinier'e teşekkür ediyoruz. Özellikle Avrupa basketbolunu yakından takip edenler için oyuncunun oyun tarzı oldukça tanıdık. Savunmada enerjisi, fiziksel oyuna yatkınlığı ve farklı pozisyonlarda katkı verebilmesi onu önemli bir parça haline getiriyor. Ve Efes'in yeni sezon kadrosunda yalnızca Avrupa deneyimi değil NBA geçmişi bulunan oyuncular da dikkat çekiyor. Sıradaki konuğumuz da bu isimlerden birisi. Mikrofonumuzu uzattığımız bir diğer isim Dozier. 96 doğumlu Amerikalı oyuncu, 1.98 boyunda ve guard pozisyonunda görev yapıyor. Dozier'in kariyerinin önemli bölümünü NBA ve G League oluşturuyor. NBA'de farklı takımlarda forma giyen Amerikalı oyuncunun Avrupa macerası ise onu farklı bir basketbol kültürüyle buluşturdu. Özellikle Partizan formasıyla EuroLeague'de gösterdiği performans Avrupa basketbolundaki yerini güçlendirdi. Dozier'in oyununda dikkat çeken noktalardan biri de çok yönlülüğü. Hem skor üretebilen hem de takım arkadaşlarını oyunun içerisine sokabilen bir guard. Bu nedenle onun Anadolu Efes'teki rolü de yalnızca sayı üretmekle sınırlı olmayacak. Yeni sezonda topun elinde olduğu anlarda takımın hücum organizasyonuna katkı sağlaması, savunmada fiziksel özelliklerini kullanması ve özellikle EuroLeague'in yüksek temposuna ayak uydurması önemli olacak. Üstelik Efes kadrosunda çok sayıda kaliteli skorer oyuncu bulunuyor. Dolayısıyla Dozier'in bu yapının içerisinde kendisine nasıl bir rol oluşturacağı da sezonun önemli başlıklarından biri. Biz de Dozier'le gerçekleştirdiğimiz röportajda tam olarak bunları konuştuk. İstanbul'a gelişinden yeni sezondaki hedeflerine, Anadolu Efes'teki rolünden Avrupa basketbolundaki deneyimine kadar pek çok başlığı kendisine sorduk. Şimdi ise Dozier röportajı sizlerle.

0: Anadolu Efes gibi Eurolig'in köklü kulüplerinden birine geldin. Buraya imza attığında Anadolu Efes hakkında aklında nasıl bir tablo vardı?
1: Oh yeah, I was excited. You know, playing against them previously, I knew that you know they had a very good club here over here.
2: En heyecanlıydım eski bir rakip olarak onlarla güçlü bir takımla beraber çalıştım. İyi bir deneyim oldu İstanbul ve Anadolu Efes. Yeni bir deneyim oldu.
0: NBA ve Avrupa basketbolunda farklı deneyimler yaşadın. Anadolu Efes'e gelirken kariyerinin bu döneminde seni en çok heyecanlandıran şey neydi?
1: You know, it's good to be able to experience both leagues. You know, I enjoyed my time.
2: Oradaki deneyimlerim iyiydi yani. Zamanım eğlenceli geçiyordu NBA'deki ve EuroLeague'de de.
1: So it's really good basketball.
2: İyi zamanlardı.
0: Peki yeni bir takım, yeni bir sistem ve Pablo Laso gibi farklı bir basketbol anlayışına sahip bir koç, adaptasyon süreci nasıl ilerliyor?
1: I think we'll be good. We have good players.
2: İyi bir takımdayım. Yeni yüzler görüyorum. Yani gelecek sezon için heyecanlıyım.
0: Takımın yeniden yapılanmasında senin çok yönlü oyununun önemli bir parçası olması bekleniyor. Sen sahada hangi özelliğinle Anadolu Efes'te fark oluşturmak istiyorsun?
1: You know, just trying to be a leader. Since I've been here, try to help the new guys.
2: İyi bir lider olmaya çalışıyorum. Türkiye'deyim. Yeni yüzlere iyice yardım etmeye çalışıyorum. Yani adapte olmaya çalışıyormuş.
0: Peki bu takımın gerçekten özel bir potansiyeli var dediğin bir an oldu mu?
1: Absolutely. I think we have
2: potansiyel olduğuna inanıyormuş ve herkese rekabet içinde olabileceğini inanıyormuş her takımla.
0: EuroLeague'de sezon çok uzun ve zorlu. Bireysel hedefinden bağımsız olarak takım adına sezon sonunda ulaşmak istediği en önemli nokta nedir?
1: Championship.
2: Şampiyonluk.
0: Son olarak Anadolu Efes taraftarına henüz sezon başlamadan bir mesaj vermeni istesem onlara ne söylemek istersin?
1: You know, I just hope everybody is as excited as the players.
2: Herkesin kendisi ve koç gibi, oyuncular gibi heyecanlı olmasını umuyoruz.
0: Peki çok teşekkür ederiz.

0: Dozier'e teşekkür ediyoruz. NBA tecrübesinin ardından Avrupa basketbolunu yakından tanıyan bir oyuncudan söz ediyoruz. Ve şimdi sırada hikayesi biraz daha farklı olan bir isim var. Çünkü sıradaki konuğumuz Anadolu Efes'in altyapısından yetişerek A takım seviyesine kadar yükselen genç bir oyuncu Rüzgar Fenemen. Rüzgar Anadolu Efes'in geleceğe yönelik yatırımlarının önemli örneklerinden biri. 18 yaşındaki Rüzgar 1.86 boyunda ve oyun kurucu pozisyonunda görev yapıyor. Basketbola Hidayet Türkoğlu Spor Okulları'nda başlamıştı. 2020-2021 sezonunun başındaysa Anadolu Efes ailesine katıldı. Sonrasındaysa Efes altyapısından önemli başarılar yaşadı. 2023-24 sezonunda Yıldız A takımıyla İstanbul şampiyonluğuna ulaşırken aynı sezon Basketbol Gençler Ligi'nde de şampiyonluk sevinci yaşadı ve bugün artık A takım kadrosunda. Aslında Rüzgar'ın hikayesinde Anadolu Efes'in altyapı sisteminin geldiği noktayı da görüyoruz. Bir tarafta Avrupa'nın en tecrübeli oyuncularından bazıları, diğer tarafta henüz kariyerinin başındaki genç bir oyuncu. Ve bu iki farklı jenerasyon aynı takımın içerisinde mücadele edecek. Rüzgar açısından da bu sezonun çok özel bir anlamı var. Çünkü artık altyapıdaki şampiyonluklardan A takım seviyesine geçiş aşamasında. Burada yalnızca basketbol değil, mental anlamda da büyük bir değişim söz konusu. Rakipler farklı, salonlar farklı, tempo farklı ve üzerindeki sorumluluk da giderek artıyor. Biz de Rüzgar'la konuşurken biraz bu sürece odaklandık. Altyapıdan A takıma geçişini, takım arkadaşlarıyla ilişkisini, Pablo Lasso'yla çalışmayı, büyük oyunculardan neler öğrendiğini ve yeni sezon hedeflerini kendisine sorduk. Rüzgar Fenemen röportajı şimdi sizlerle. Rüzgar, Anadolu Efes altyapısından yetişip bugün A takım kadrosunda yer almak nasıl bir duygu diye başlayacağım. Çocukken demeyeyim de daha da küçükken izlediğin oyuncularla şimdi aynı soyunma odasını paylaşmak senin için nasıl bir anlam taşıyor?
1: Yani tabii ki altyapıdayken de ana hedef, ilk hedef A takıma çıkıp yani oraya adapte olmaya çalışmaktı. Hani hedeflerimden biri gerçek olmuş oldu. Benim için büyük bir hayal. Hani izlediğim oyuncularla aynı soyunma odasını paylaşıyorum. Onların günlük hayatlarını görüyorum. Onlarla hani arkadaş oluyorum aslında bir yana. O yüzden hani büyük bir şans. Hani bana çok heyecan veriyor. O yüzden hani çok mutluyum yani bu şansı bana geldiği için.
0: Peki altyapıdan A takıma geçişte senin için en büyük fark ne oldu? Bir de artık profesyonel basketbolun içerisindeyim dediğin anı hatırlıyor musun?
1: En büyük fark ne oldu? Tabii ki de oyuncu kalitesi oldu. Yani sonuçta buradaki herkes bir Euroleague takımında oynadığı için hani gerçekten oyuncu kalitesi, basketbol kalitesi farkı çok yüksek. A takıma çıktığım anı da geçen sene Antalya'da Gloria'da bir Bahçeşehir maçı vardı. Maçta bana şans gelmişti. Hani 11 sayı atmıştım. O gün olabilir gerçekten artık A takıma çıktım.
0: Peki Pablo Lasso gibi Avrupa basketbolunun önemli bir koçunun seni A takım seviyesinde çalıştırması kariyerin açısından nasıl bir fırsat? Ondan özellikle hangi konuda kendini geliştirmeyi öğreniyorsun?
1: Çok büyük bir fırsat çünkü Pablo Lasso da aslında benim gibi bir point guard, eski bir point guard ve eski bir oyuncu. O yüzden hani benim point guardlıkla alakalı şeylerime gerçekten hani üstünde çok duruyor ve ince ince hani her ayrıntısına kadar anlatıyor bana. Hani ondan genel point guardlı oyun kuruculuğu öğrenmeye çalışıyorum. O da bana çok yardımcı oluyor. Büyük bir şans yani onunla çalışabilmek.
0: Peki Mike James, Dozier, Bruno Fernando gibi Euroleague seviyesinde tecrübeli oyuncularla her gün aynı parkede olmak sana neler katıyor ve onlardan gözlemleyerek öğrendiğin spesifik bir şey var mı?
1: Yani tabii ki onlar çok büyük tecrübeli oyuncular. Yani süperstarlar. O yüzden hani onlardan hem saha içinde hem saha dışında şeyler öğrenmeye çalışıyorum. Ama onlardan en çok gördüğüm çok profesyoneller gerçekten. Hani hayatlarını buna adamışlar ve hani artık buna iş olarak bakıyorlar. Hani soğukkanlılığı daha çok öğrenmeye çalışıyorum onlardan.
0: Peki bu sezon Anadolu Efes'in hem Türkiye'de hem Euroleague'de hedefleri oldukça yüksek. Genç bir oyuncu olarak böyle büyük hedefleri olan bir takımın parçası olmak üstünde nasıl bir sorumluluk oluşturuyor?
1: Yani tabii ki bir sorumluluğu var ama yani ben bunu bir şey olarak görmüyorum, stres olarak görmüyorum. Takımıma en iyi şekilde yardımcı olmaya çalışıyorum hem antrenmanlarda hem maçlarda. Bana gelen şansları en iyi şekilde değerlendireceğim.
0: Son olarak biraz geleceğe bakalım. Sezon sonunda Rüzgar Fenemen'in Anadolu Efes'te nasıl bir oyuncuya dönüşmesini istiyorsun? Ve taraftarın seninle ilgili bu çocuk gelecek vadeden bir oyuncu değil, artık takımın önemli bir parçası demesi için neyi başarmak istiyorsun?
1: Ya tabii ki öncelikle altyapıdan geliyorum. A takıma daha hani adapte olmaya çalışıyorum hala. Tam adapte olmuş bir durumda değilim. Hani sezon sonuna kadar da hani hem antrenmanlarda hem maçlarda kendime gelen şansları iyi değerlendirip artık bir üst seviyeye adım atmak istiyorum. Hani öyle bir şey olması için hani daha düzenli süreler aldım. Hani ileride Anadolu Efes'e hizmet edecek bir oyuncu olmak istiyorum yani.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim.

0: Rüzgar fenomene teşekkür ediyoruz. Henüz 18 yaşında, önünde uzun bir kariyer var ama bugün geldiği noktada Anadolu Efes A takım formasını taşıyor. Ve şimdi sırada takımın deneyimli yerli oyuncularından biri var, Erkan Yılmaz. Erkan, Anadolu Efes'in son yıllardaki kadrosunda önemli görevler üstlenen isimlerden. 1.92 boyunda Erkan forvet pozisyonunda görev yapıyor. Kariyerinde farklı kulüplerde önemli deneyimler kazanmıştı oyuncu. Aynı zamanda Türkiye milli takımının da formasını giyiyor. Milli takım geçmişinde Avrupa Şampiyonası ikinciliği bulunan Erkan Yılmaz, kulüp kariyerinde ise FIBA Eurocup şampiyonluğu yaşadı. Anadolu Efes formasıyla da Cumhurbaşkanlığı Kupası sevinci yaşamıştı. Fakat Erkan'ın bu sezonki hikayesini yalnızca geçmiş başarıları üzerinden değerlendirmemek gerekiyor. Çünkü yeni bir teknik yapılanma var, yeni bir oyun anlayışı var ve yenilenen bir kadro var. Erkan Yılmaz yeni sezonun başında milli takım görevinde de bulunan oyunculardan biri. Anadolu Efes'in yeni sezon hazırlıkları sırasında 10 oyuncusunun milli takım kamplarında yer alması takımın sahip olduğu uluslararası oyuncu havuzunu da gösteriyor. Erkan da Türkiye milli takımında görev yapan isimler arasında yer aldı. Dolayısıyla sezonun henüz başında bile yoğun bir basketbol takviminin kendisini beklediğini söyleyebiliriz. Erkan Yılmaz'ın takım içerisindeki tecrübesi burada daha da önemli hale geliyor. Hem genç oyunculara örnek olabilecek bir deneyime sahip hem de takımın yerli rotasyonunda önemli görevler üstlenebilecek durumda. Biz de Erkan Yılmaz'la yeni sezonun atmosferini konuştuk. Pablo Laso'yla çalışmayı, yenilenen kadroyu, takımın hedeflerini, milli takım ve kulüp temposunu ve Anadolu Efes'teki rolünü kendisine sorduk. Şimdi mikrofonlarımızı Erkan Yılmaz'a uzatıyoruz. Anadolu Efes bu sezon kadrosunda önemli bir değişime gitti. Sen takımın içerisinde bu yeni yapılanmanın nasıl bir enerji oluşturduğunu gözlemliyorsun?
1: Her zaman yeni başlangıçlar, yeni enerjiler, yeni yüzler önemlidir. Bence biz de burada güzel bir iş yaptığımızı düşünüyorum. Takım olarak çok iyi soyunma odasında, hazırlık maçlarında çok iyi gidiyoruz. Anadolu Efes'e layık basketbolu sahada oynamaya çalışacağız. Mücadele eden, vazgeçmeyen. Tabii ki de milli takım süreci vardı, oyuncularımızın sakatlık süreçleri vardı. Yeni yeni bir araya geliyor. Tam kadro olarak en hazır şekilde sezona girmeye çalışacağız. Dediğim gibi Anadolu Efes basketbolunda, istediğimiz Anadolu Efes basketbolunda sahaya yansıtmaya çalışacağız.
0: Pablo Laso gibi Avrupa basketbolunun önemli koçlarından biriyle yeni bir sezon geçiriyorsunuz. Laso'nun sizden özellikle beklediği şeyler neler?
1: Koç geçen sene de sezon ortasından geldikten beri zaten hani istediği tek şey vazgeçmeyen bir takımdı. Vazgeçilmeyen bir basketboldu. Biz de bunu yansıtmaya çalışacağız. Kulübümün DNA'sı ve vizyonu gereğiyle. Elimizden gelenin iyisini yapacağımızı düşünüyorum. Yeni yüzler, yeni enerjiler çok iyi durumda. Biz de bir arada kalmaya çalışıyoruz. Umarım dediğim gibi en iyi sezonu en iyi şekilde geçiririz.
0: Peki geçtiğimiz sezonlara kıyasla bu sezonki Anadolu Efes'i saha içerisinde nasıl bir takım olarak izlemek istiyorsun?
1: Mücadeleci ve vazgeçmeyen bir takım olarak görmek istiyoruz. Bunun için çabalıyoruz ve bunun olacağını da eminim. Yanında da tabii ki de son olarak da kazanan bir takım olursak çok mutlu olacağız.
0: Az önce bahsettin, milli takım formasıyla da önemli bir dönemden geçiyorsunuz. Milli takımla Anadolu Efes arasında yoğun bir takvim içerisinde olmak sana oyuncu olarak neler katıyor?
1: Tabii ki de hem milli takımda hem Anadolu Efes iki tarafta da forma şansı yakalamak çok güzel bir şey. Çok gurur verici bir şey benim için bireysel olarak. Bu tempo bize yani ülke durumu, ülke turnu takımı olunca, milletin takımı olunca tabii ki de ayrı bir şey. Efes'te, Anadolu Efes'te kulübüm. Bu da benim için ayrı bir şey. Çok gururluyum. Tabii ki de bu tempo yorucu ama bu gurur, bu şey beni yormaktan daha çok mutlu ediyor. Elimizden gelen en iyisini yapmaya çalışıyoruz.
0: Anadolu Efes'in Euroleague'de yeniden zirve yarışının içerisinde olması için sence en kritik unsur ne olacak?
1: Hiçbir zaman vazgeçmeyen, her top son topmuş gibi oynayan, her anın, her maçın kıymetini bilen bir takım yaratmak. Biz de bunun üzerinde çalışıyoruz.
0: Aslında az önce değindim buna ama taraftarın bu sezon sizden ve Anadolu Efes'ten beklentisi çok yüksek. Sezon sonunda taraftarlara nasıl bir Anadolu Efes izletmek istiyorsunuz ve taraftara sezon başlarken bir mesajın varsa onu da alalım son olarak.
1: Yani gelsinler, bizi desteklesinler. Onlar bizim en itici gücümüz ve onların gözüne hoş görünen bir basketbol oynayacağımızı düşünüyorum sahada. Onlar da bizle beraber sahadaki mücadelemizde hem bize destek olup hem bizi bırakmazlarsa beraber bu yolu hedeflerimizi büyüterek yürüyebileceğimizi düşünüyorum. O yüzden gelsinler, bizi desteklesinler. BGM'de onları bekliyoruz.
0: Çok teşekkür ederim. Güzel bir sezon geçmesini diliyorum.
1: Ben teşekkür ederim. Sağ olun.

Euroleague Medya Günü'nde gerçekleştirdiğimiz 4 farklı röportajı sizlerle buluşturmuş olduk. Sevgili dinleyenler, 4 oyuncunun hikayesine baktığımızda aslında Anadolu Efes'in yeni sezon kadrosunun farklı özelliklerini bir arada barındırdığını görüyoruz. Cordinier, Avrupa basketbolunda kendisini kanıtlamış, milli takım deneyimi bulunan ve çok yönlü oyunuyla dikkat çeken bir oyuncu. Dozier, NBA geçmişi bulunan, Avrupa basketbolunu da yakından tanıyan, guard rotasyonuna farklı özellikler getiren bir isim. Rüzgar Fenemen, Anadolu Efes altyapısından yetişerek A takım seviyesine ulaşan genç bir yetenek. Ve Erkan Yılmaz, milli takım deneyimi bulunan, Anadolu Efes'i ve Türkiye basketbolunu yakından tanıyan deneyimli bir yerli oyuncu. Aslında bu dört isim bile bize yeni sezon kadrosunun farklı yapılarını gösteriyor ve bütün bu parçaların başında Pablo Laso bulunuyor. Laso'nun kariyerine baktığımızda Avrupa basketbolunda önemli bir deneyim görüyoruz. Real Madrid'le 2 Euroleague şampiyonluğu yaşayan Laso, İspanya'da çok sayıda kupa kazandı. Almanya'da da lig ve kupa şampiyonluğu yaşadı. Dolayısıyla Anadolu Efes'in yeni sezonunda yalnızca kadrodaki oyuncular değil, sağ kenarındaki deneyim de dikkat çekiyor. Şimdi önümüzde uzun bir sezon var. Türkiye'de yoğun bir lig maratonu var. Türkiye Kupası ve Avrupa'nın en zorlu organizasyonlarından Euroleague. Anadolu Efes'in Euroleague serüveni 24 Eylül'de Barcelona deplasmanında başlayacak. İstanbul'daki ilk Euroleague karşılaşması ise 29 Eylül'de Real Madrid karşısında oynanacak. Yani daha sezonun ilk bölümünde Avrupa basketbolunun iki önemli temsilcisiyle karşılaşacak Anadolu Efes. Ve bu sezonun hikayesini de hep birlikte takip edeceğiz.

sevgili dinleyenler, biz de Anadolu Efes'in yeni sezon heyecanını yerinden takip ettik. Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki medya gününde mikrofonumuzu oyunculara uzattık. Hepsine bizimle gerçekleştirdikleri keyifli sohbet için tekrar teşekkür ediyoruz. Yeni sezonun Anadolu Efes açısından nasıl bir hikayeye dönüşeceğini hep birlikte göreceğiz. Yeni kadro, yeni teknik yapılanma, yeni hedefler ve Avrupa basketbolunun en uzun soluklu maratonlarından biri. Topuklu krampon olarak biz de sezon boyunca Anadolu Efes'i hem Türkiye'de hem Avrupa'da takip etmeye devam edeceğiz. Basketboldan futbola, tenisten atletizme, bisikletten motor sporlarına kadar sporun farklı branşlarından gelişmeleri sizlerle buluşturmayı sürdüreceğiz. Ben Burcu Turan, mikrofonun başında spor konuşmaya devam edeceğiz. Bir başka topuklu kramponda yeniden buluşmak üzere. Hoşça kalın, sporla kalın.

0: krampon sona erdi.
1: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
2: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
1: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
2: Değil midir?
1: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
2: Girdim.
1: Bak bakalım ne diyor.
2: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
1: O zaman durma, hızını yükselt.
2: Hemen hocam. Hocam, hızlının da hızlısı varmış meğer.
3: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
4: Şimdi reklamlar.
5: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
6: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
7: Bankkart, seni düşünür o.
8: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
9: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
10: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: merkezinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.
2: Reklamları dinlediniz.
3: TGRT FM Haber.
4: Nehirler taştı. Vietnam'ın kuzey bölgeleri sağanağa teslim oldu. Nehirlerin taşmasıyla bölge sulara gömüldü. Yüzlerce ev sular altında kaldı. Ulaşımın durma noktasına geldiği bölgede halk zorlu bir mücadele veriyor. Başkent Hanoi'de ise sağanak ana yolları göle çevirdi. İş saatinde insanlar yolda saatlerce mahsur kaldı. Meteoroloji yetkilileri yağışların bir süre daha devam edeceğini açıkladı. Dağlık ve alçak kesimlerde yeni sel ve heyelan riskine karşı uyarı yapıldı.

0: Yeni saatteyiz, günün içinden kuşağındayız. Gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Ben Mehmet Aydın. Eski MİT yöneticisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma derinleşiyor. Bu kapsamda eski Silivri Cumhuriyet Başsavcısı, eski cezaevi savcısı ve Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşı gözaltına alındı. Kozinoğlu'nun rahatsızlandığı gün kendisine dil altı hapı veren diğer koğuş arkadaşı emekli albay Hasan Atilla Uğur içinse yakalama kararı çıkarıldı.
1: Şüpheli ölümü üzerindeki soru işaretleri hala kalkmadı. Kozinoğlu soruşturmasında kritik bir gelişme yaşandı. Dönemin iki savcısı ve koğuş arkadaşı gözaltında. Diğer koğuş arkadaşı emekli albay Hasan Atilla Uğur hakkındaysa yakalama kararı çıktı.
2: Bütün vatanseverler Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde birleşmektedir.
1: MİT eski yöneticisi Kaşif Kozinoğlu'nun 12 Kasım 2011'de cezaevinde şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada yeni bir perde açıldı. Dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören, cezaevi savcısı Necip Doğan'la Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşları Hasan Atilla Uğur ve Hasan Ataman Yıldırım hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul ve Ankara'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimlerden biri dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören oldu. İşgören, Kozinoğlu'nun ölümünün ardından yürütülen önceki soruşturmada kovuşturmaya yer olmadığı kararı vermişti. İşgören daha sonra FETÖ kapsamında meslekten ihraç edilmişti. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan bir diğer isimse dönemin cezaevi savcısı Necip Doğan. Doğan, Kozinoğlu'nun ölümünün ardından olay yeri incelemesine katılan isimler arasındaydı. O da daha sonra FETÖ kapsamında meslekten ihraç edildi. Kozinoğlu'yla aynı koğuşta kalan emekli deniz yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım da operasyon kapsamında gözaltına alındı.
3: Kaşif Bey tabii çok üzüntülüydü. Yani bir türlü olayı kabullenemiyordu. Fakat zaman geçtikçe biraz alıştı.
1: Hakkında gözaltı kararı bulunan bir diğer isimse kamuoyunun yakından tanıdığı emekli jandarma albay Hasan Atilla Uğur. Ahbap soruşturması kapsamında tutuklu olan Oğuzhan Uğur'un babası olan Hasan Atilla Uğur'un Kıbrıs'ta olduğu tespit edildi. Yakalanması için çalışmalar sürüyor.
4: Anlatacağım her şey mevzular izleyicisinin çok ilgisini çekecek diye düşünüyorum.
0: 27 Mayıs 1960 darbesi demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçti. Dönemin Başbakanı Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatih Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan idam edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan o acı günü unutmadı. Paylaştığı mesajla Menderes, Zorlu ve Polatkan'ı andı. 27 Mayıs 1960'ta millet iradesine karşı darbe yapıldı. Milletin seçtiği, yetki verdiği 3 isim sıkı yönetim mahkemelerinde alınan kararla idama yollandı. Başbakan Adnan Menderes, Fatih Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan 65 yıl önce hayattan koparıldı. O acı hiç dinmedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da onları paylaştığı mesajla andı. Erdoğan, 27 Mayıs'ı Türk demokrasisine, milletin iradesine vurulmuş ağır bir darbe olarak niteledi. Junta mahkemesi tarafından haksız, hukuksuz şekilde idama mahkum edilen Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatih Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ı katledilmelerinin 65. yılında rahmetle yad ediyorum, Rabbim mekanlarını cennet, ruhlarını şad eylesin dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi 27 Mayıs 1960 darbesinin ardından idam edilen Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatih Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ı andı. Çiftçi demokrasi ve milli irade vurgusu yaptı. Bakan Çiftçi ayrıca 27 Mayıs darbesinin ardından hayatını kaybeden dönemin İçişleri Bakanı Namık Gedik'i de andı. Merhum bakanımızı şehit olarak yad ediyoruz dedi. Naaşının da anıt mezara nakledileceğini duyurdu.
5: 27 Mayıs 1960 darbesinde milletimizin iradesi silahların gölgesinde gasp edilmiş, milletin seçtiği başbakan ve bakanlar esir alınmış, hukuk darbecilerin kurduğu intikam düzeninin aracına dönüştürülmüştür. Merhum İçişleri Bakanımız İsmail Namık Gedik'i darbenin henüz ilk günlerinde kaybettik. Darbeciler onun ölümünü sözde intihar olarak duyurdular. Ancak biz darbenin karanlık şartlarında oluşturulan bu anlatıyı kabul etmiyor. İsmail Namık Gedik'i 27 Mayıs zulmünün mazlumu ve şehidi olarak rahmetle yad ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın dünkü imzasıyla merhum İçişleri Bakanımız İsmail Namık Gedik'in naaşının Adnan Menderes Anıt Mezarı'nın bulunduğu bu alana nakledilerek defnedilmesi kararlaştırılmıştır. Bir tarafta darbenin karanlığı, Yassı Adanın zulmü ve dar ağaçları. Öte tarafta milletin gönlünde 65 yıldır yaşayan Menderes, Polatkan, Zorlu, Gedik ve ileri. Zaman zalimin hükmünü aşındırmış, mazlumun hatırasını ise büyütmüştür. Türkiye'nin yakın tarihini milletimizin kendi iradesine sahip çıkma mücadelesi olarak da okumak gerekir. 27 Mayıs'tan 12 Mart'a, 12 Eylül'den 28 Şubat'a, 27 Nisan e-muhtırasından 15 Temmuz'a uzanan süreçte vesayet zihniyeti farklı biçimlerde tezahür etti.
0: Yunanistan'ın Ege'deki gayri askeri statüdeki adaları silahlandırmasına karşı Türkiye dikkat çeken bir hamle yaptı. Tunceli'de konuştu. 51. Komando Tugayı'nı Aydın'ın Söke ilçesinde tam Sisam Adası'nın karşısına konuşlandırdı. Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi. Bakanlık açıklamasında yer değişikliğinin Türk Silahlı Kuvvetlerimizin görev ve harekat ihtiyaçları doğrultusunda yapıldığını belirtti. Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'in Meis Adası ziyaretine de sert tepki geldi. Bu tür girişimler kabul edilemez denildi. Bakanlık, iyi komşuluk ve diyaloğun Yunanistan'ın adımlarına müsamaha gösterileceği anlamına gelmediğini de vurguladı. Yunanistan'ı gayri askeri statüdeki adalara uluslararası antlaşmalarla bağdaşmayan faaliyetlerinden kaçınmaya davet etti. Değerli izleyenler, piyasalar fon paniğini çabuk atlattı. Ekonomi yönetiminden rahatlatan açıklama geldi. Finansal İstikrar Komitesi sermaye piyasalarındaki hareketliliğin sınırlı sayıdaki fonun kredi ve likidite sorunlarından kaynaklandığını belirtti. Borsa İstanbul ve sermaye piyasalarının işleyişine ilişkin temel ya da yapısal bir risk bulunmadığını açıkladı. Açıklamanın ardından piyasalarda alımlar güçlendi. Bankacılık endeksi %5'in üzerine yükseldi. SPK ise 7 portföy şirketine ait 130 fon için tasfiye kararı aldı.
1: Borsa İstanbul'daki hareketlilikle ilgili spekülasyonlara nokta konuldu. Yapısal risk olmadığı açıklandı. Borsa İstanbul toparlanarak yükselişe geçti. Borsa İstanbul'da son günlerde yaşanan hareketliliğin ardından Finansal İstikrar Komitesi toplandı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığındaki toplantıda sermaye piyasalarındaki gelişmeler değerlendirildi. Hareketliliğin bazı portföy yönetim şirketlerindeki fonların kredi ve likidite sorunlarından kaynaklandığı belirtildi. Borsa İstanbul ve sermaye piyasalarının işleyişine ilişkin temel veya yapısal bir risk bulunmadığı vurgulandı. Sorunun geçici ve yönetilebilir nitelikte olduğu bildirildi. Gerekli tüm tedbirlerin süratle uygulanacağı, özellikle likidite sıkışıklığının giderilmesi ve bulaşma riskinin önlenmesine yönelik adımlar atılacağı belirtildi. Piyasa bozucu eylemlerde bulunanlar da mercek altında. Düzenleyici ve denetleyici kurumların yetkilerini kararlılıkla kullanmaya devam edeceği vurgulandı. Vatandaşlara da yalnızca resmi kaynaklardan yapılan açıklamaların dikkate alınması çağrısı yapıldı. Açıklamaların ardından Borsa İstanbul'da alımlar hızlandı. Bankacılık endeksindeki yükseliş %5'i aştı.
6: Bir düşüş yok. Tam aksine ödeneklerle birlikte milli gelire oranla kamu yatırımlarının payında cüzi de olsa bir artış söz konusu.
1: Sermaye piyasası kurulu da fon piyasasında yaşanan gelişmelerin ardından yeni tedbirlerini duyurdu. 7 fonla ilgili önemli bir açıklama yaptı. Tera, Pusula, Hedef, Atlas, A1, Pardus ve Buz portföyün kurucusu olduğu Tepas'ta işlem gören 130 fonun tasfiye ettirilmesine karar verildi. Fondaki payların alım ve satım işlemleri tamamen durduruldu.
0: Borsa İstanbul'daki sert düşüşün ardından Merkez Bankası harekete geçti. Bankaların ihtiyaç duyduğu paraya daha kolay ulaşabilmesi için yeni adımlar atıldı. Merkez Bankası piyasaya verdiği para miktarını arttıracak. Bankaların borçlanma imkanlarını da genişletecek.
1: Borsa İstanbul'da sert satış dalgası yaşandı. Endekse bağlı devre kesici devreye girdi. Çok sayıda hisse taban seviyeleri gördü. Piyasalardaki hareketliliğin ardından ekonomi yönetimi de devreye girdi.
6: Payında cüzi de olsa bir artış.
1: Merkez Bankası Türk Lirası likiditesine yönelik yeni adımlar açıkladı. Amaç piyasadaki olası nakit sıkışıklığını azaltmak, bankaların Türk Lirasına erişimini kolaylaştırmak. İlk adım haftalık repo ihalelerinde atılacak. Merkez Bankası bankalara sağlanan fonlama miktarını likidite koşullarına göre artıracak. Yani ihtiyaç halinde bankacılık sistemine daha fazla Türk lirası likiditesi sağlanacak. İkinci adımsa bankaların borçlanma limitlerinde. Bankaların Merkez Bankası bünyesindeki bankalar arası para piyasasından borç alabileceği miktarlar bilanço büyüklüklerine göre yeniden belirlenecek. Bir diğer düzenleme de teminatlarda yapılacak. Merkez Bankası piyasalarında uygulanan teminat iskonto oranları azaltılacak. Böylece bankaların ellerindeki teminatlarla likiditeye erişim imkanının artırılması hedefleniyor. Merkez Bankası piyasalarda

0: 40-50. Patlıcan 70 ile 60 arası.
1: Limon 50 lira.
0: Limon 50 lira aldık, evet.
2: Market daha başını almış gibi, her gün etiket değişiyor.
1: Operasyonun etkisi var mı peki pazara?
0: %100.
1: Vatandaşları mağdur eden fırsatçılar mercek altına alınmış. Dün operasyon yapılmıştı. İşte onun yansımasını pazarda görmek mümkün.
3: Evet, birazcık düşmeye başladı. O da bugün görüyor.
1: Üretici de 45 ila 50 lira arasında satılan limonun kilosu Bahçeli Evler pazarında 50 liraya satılıyor. Kim kazanıyor burada peki?
4: Aracı kazanıyor, kimse kazanmıyor.
1: Pazarda fiyat düşüşünün bir örneği de patates de görülmüş durumda.
5: Çünkü patates çiftçiden 7 ila 12 lira arasında alınıyor. Firmaların ortalama satış fiyatı 22 lira olurken pazara gelene kadar 28 lira artış yaşanıyor.
6: TGRT FM Haber.
7: Şimdi reklamlar.
8: Daha dün annemizin kollarında yaşarken daha dün...
9: Evet. Şimdi okullu olduk diyordu hani.
10: Yok oğlum, sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
11: Engin Bey, bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
2: Hisse senedi alırken aradığınız uzman destek Yapı Kredi Yatırım Dünyam'da. Siz de hemen Yapı Kredi Yatırım Dünyam uygulamasını indirin, hisse senedi hesabınızı açın. Ücretsiz anlık piyasa verileri ve uzman kadromuzun ihtiyaçlarınıza yönelik hazırladığı hisse senedi önerileriyle yatırımlarınıza değer katın. Detaylı bilgi yatırımdunyam.com.tr'de.
3: Bir adım önde.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Burası TGRT FM.

TGRT FM'den herkese merhabalar sevgili dinleyenler. Buluştuk, sizlerle birlikteyiz. Ben Hande Anokumanlı masasında sevgili Ahmet var. Bana yardımcı olacak, sesimi sizlere ulaştıracak. Saat boyunca burada benim ailemde sizlerle birlikte olacağız. Bugün önemli konu başlıklarımız, ikinci bölümde ise önemli bir konuğumuz olacak. Her hafta perşembe olduğu gibi hukuk konuşacağız. Değerli avukat arkadaşım Cüneyt Gülcan birazdan bizlerle birlikte stüdyomuzda olacak ama İlk bölümdeki konu başlıklarımız mühim. Çünkü artık okullar açıldı. Bundan sonrasını konuşmaya başlayacağız. Okullar açılana kadar hazırlıklar vesaire. Çocukların fiziki durumu, psikolojik durumu, ailelerin bu konuya nasıl adapte olabilecekleri, hepsini konuştuk ama biraz da sıra fizyolojik konularda. Yani okulla birlikte gelecek hastalıklar ve tabii ki mevsim zaten değişmek üzere. Sonbahardayız, sonbahardan kışa geçeceğiz vesaire. Çocuklar kapalı ortamda, kalabalık ortamda diğer arkadaşlarıyla birlikte enfekte olmaları çok daha kolay olacak. O yüzden solunum yolu enfeksiyonları hakkında bugün ailelere bildirimlerde bulunacağız. Eğer zamanımız yeterse bu bölümde sevgili dinleyenler, yine önemli bir konu gençlerin yetiştirilmesinde. Çünkü son zamanlarda artık onları bu konuda birazcık geride tutmak da gerekiyor. Fast food tarzı beslenmeyi sık sık üzerinde durarak konuşuyoruz. Ama mühim bir gerçek daha var. Fast food beslenme tarzı çocuk ve gençlerde ileriki yaşlarındaki kolon kanserine yakalanma riskini ciddi ölçüde arttırıyor.

Sonbaharın gelmesi okulların açılmasıyla denk. Bunu her zaman konuşuyoruz sevgili dinleyenler. Tam bir mevsim geçişine maalesef ki denk geliyor çocukların okula başlaması. Ama çocukların ve ailelerin günlük yaşamlarında önemli bir değişiklik oluşturuyor. Solunum yolu enfeksiyonlarının görülme sıklığında da belirgin bir artış oluyor bu dönemlerde. Çocukların yeniden kalabalık ve kapalı ortamlarda bir araya gelmesi, temas ağırlarının genişlemesi, hava koşullarının değişmesi ve sonbahar-kış dönemine özgü viral dolaşımın başlaması gibi birçok faktör aynı anda devreye giriyor. Özellikle okul çağındaki çocuklarda başlayan enfeksiyon dalgaları kısa süre içerisinde aile bireylerine ve toplumun diğer kesimlerinde de yayılabilir. Bu durum yalnızca influenza ya da COVID-19 gibi bilinen viral enfeksiyonlar için değil, rinovirüsler, respiratuar sinsital virüs yani RSV'ler, parainfluenza ve diğer solunum yolu virüsleri için de aslında açık kapı bırakıyor. Uzmanlar çocuklarda solunum yolu enfeksiyonları konusunda ebeveynlere de çok önemli önerilerde bulunuyorlar. Neler bunlar? Enfeksiyonların yayılmasında önemli bir rol oynuyor. Kimler? Çocuklar. Okulda açıldı. Birlikte enfekte olmaları, biraz önce konunun başında da dediğim gibi, çok daha kolay ve basit. Okul ortamı solunum yolu virüslerinin bulaşması açısından son derece uygun bir sosyal ağ. Çocuklar gün içerisinde uzun süre aynı sınıfta bulunuyorlar. Birbirleriyle yakın temas ediyorlar, ortak yüzeylere dokunuyorlar ve konuşma, öksürme veya hapşırma sırasında solunum salgılarını çevreye yayabiliyorlar. Özellikle de küçük çocuklarda el hijyeni yeterince düzenli değilse, yüz ve ağız bölgesinde sık dokunma ve semptomlar başlangıçta yeterince ifade edememe gibi faktörler bulaşmayı da kolaylaştırabiliyor. Çocukların oluşturduğu temas ağı okulla da sınırlı değil. Birçok çocuk okulda enfekte olduktan sonra virüsü evine taşıyor. Böylece çocuk, kardeş, ebeveyn, büyük anne, büyük baba şeklinde uzanan bir bulaş zinciri de ortaya çıkıveriyor.

Hangi enfeksiyonlar daha sık görülür? Bundan bahsedelim biraz da. Sonbahar enfeksiyonu tek bir hastalık değil sevgili anne babalar. Birçok farklı virüs benzer semptomlara neden olabiliyor. Özellikle de rinovirüsler. Biraz bundan konuşalım. Soğuk algınlığının en sık nedenleri arasında rinovirüsler var. İnfluenza virüsleri, ateş, öksürük, boğaz ağrısı, kas ağrısı ve belirgin halsizlik oluşturur. RSV'ler özellikle bebek ve küçük çocuklarda bronşiyolit ve alt solunum yolu enfeksiyonlarıyla yol açabiliyor. Parainfluenza virüsleri ise özellikle çocuklarda kurup gibi klinik tablolara neden oluyor. Adenovirüsler ise solunum yolu semptomlarının yanı sıra ateş ve konjüktivit gibi bulgular oluşturuyor gözde. Bir de tabii ki SARS-CoV-2 dolaşım mevsimlere göre değişmekle birlikte solunum yolu enfeksiyonlarının en önemli nedenlerinden bir tanesidir. Peki soğuk hava enfeksiyon yapar mı? Tek başına soğuk hava tek başına viral enfeksiyon oluşturan bir sebep değildir. Ama enfeksiyona neden olan faktör virüstür. Ancak sonbahar ve kış koşulları virüslerin yayılmasını kolaylaştıran çevresel davranışsal konuşsallar olabilir. Sabah sonbahar enfeksiyonlarındaki artış yalnızca hava soğudu şeklinde algılanmaması gereken de bir süreçtir diyor uzmanlar. Enfeksiyon okuldan eve nasıl taşınıyor? Aslında çok basit. Okul çağındaki bir çocukta gelişen solunum yolu enfeksiyonu yalnızca çocuğun kendisini ilgilendiren bir durum değildir. Çocuk okulda enfekte olup semptomlar ortaya çıkmadan önce veya semptomların erken döneminde virüsü ev ortamına rahatlıkla taşıyabiliyor. Ev içerisindeki yakın temaslar nedeniyle özellikle kardeşler, ebeveynler enfekte olabilir. Bu durum özellikle bebekler, yaşlılar ve gebeler, ayrıca kronik akciğer rahatsızlığı bulunan kişiler açısından da çok önemlidir. Yani evde böyle büyükleriniz, küçükleriniz, kardeşlerde böyle bir problem varsa aşırı derecede olayla karşı karşıya gelmeden hazırlıklı olmak gerekiyor. İnfluenza çocukların yanı sıra kronik kardiyak ve pulmoner hastalığı olarak da bilinir. Bu nedenle okul dönemindeki çocukların enfeksiyonlardan korunmasına aynı zamanda toplumdaki hassas bireylerin korunması anlamına geliyor. Yani bu bir zincir. Astım ve kronik akciğer hastalarına dikkat. Solunum yolu enfeksiyonları yalnızca akut enfeksiyon tablosuna neden olmaz. KOAH, astım gibi kronik yolu hastalıklarında viral enfeksiyonlar hava yolu inflamasyonunu artırarak semptomların kötüleşmesine ve alevlenmelere neden oluyor. Çocuklarda tekrarlayan viral enfeksiyonlar öksürük, hışırtılı, nefes darlığı ortaya çıkabilir ve bu da mevcut astımın kontrolünün bozulmasına sebep oluyor. Bu nedenle yapılması gerekenler sevgili anne babalar. Gece öksürüğü varsa, okul döneminde tekrarlayan gece öksürüğü, egzersizde nefes darlığı, hışıltı, göğüste sıkışma, uzun süren öksürük gibi belirtiler yalnızca çocuk sık enfeksiyon geçiriyor şeklinde değerlendirilmemeli. Altta yatan astım ve başka hava yolu hastalığı mutlaka değerlendirilmesi gerekiyor. Korunmak içinse yapmak gereken basit aslında. Solunum yolu enfeksiyonlarından korunmada tek bir yöntem yerine birden fazla yöntemin uygulanması önemli. Birincisi ve en önemlisi aslında sevgili anne babalar, el hijyeni. Yani çocuklara el hijyeni konusunda detaylı bir öğretme şekli oluşturmanız gerekiyor. Kesinlikle şart. Yani çocuklar el yıkama alışkanlığını, el hijyenini bilmeden okula başlamamalı. İkincisi ise ortam havalandırma. Üçüncüsü hastayken yakın teması azaltmak, ateş, belirgin halsizlik veya aktif solunum yolu semptomları bulunan çocukların durumlarına uygun şekilde evde dinlendirilmesi, bulaş zincirinin kırılması açısından da aslında çok büyük bir önem taşıyor. Dördüncüsü ise aşılama. Tabii ki özellikle influenza aşısında risk grubunda bulunan kişilerde mevsimsel grip aşısı çok önemli bir koruma aracı. Dünya Sağlık Örgütü de influenza enfeksiyonlarından korunmada aşılamayı temel koruyucu yaşamlardan biri olarak vurguluyor. Son maddem ise bu konuyla alakalı riskli bireylerin korunması. Evde bebek, ileri yaşta birey ya da kronik akciğer hastalığı bulunan bir kişi varsa enfeksiyon belirtisi olan bireylerle yakın temasının kesinlikle kesilmesi, oda değiştirilmesi ve kullanılan ortak eşyaların ayrılması şart.

Geçelim bugünün bir diğer konusuna, fast food beslenme. Gençlerde kolon kanseri riskini arttırıyor diyor uzmanlar. İleri bir yaş hastalığı olarak bilinir kolon kanseri genelde. Son yıllardaki modern yaşam tarzı nedeniyle genç yaşlardaki kişilerde de hızla artmış. Kolon kanserinin gençlerde hızla artmasının başında ise hareketsizlik, işlenmiş gıdalar, obezite ve sağlıksız yaşam alışkanlıkları ve genetik yatkınlıklar geliyor tabii ki. Dış gıda kan, bağırsak akışkanlıklarında değişiklik, geçmeyen karın ağrısı, açıklanamayan kilo kaybı ve kansızlık gibi belirtiler. Hemoroid veya sindirim sistemi sorunlarıyla karıştırılmaması gerekir. Çok önemli çünkü bu. Uzmanlarsa gençlerde artan kolon kanseri riski ve erken tanının ne kadar önemli olduğunu anlatmaya çalışmışlar bu hafta. Modern yaşam tarzı kolon kanserine davetiye çıkarıyor. Çok önemli bir faktör bu. Hareketsizlik, fast food beslenme, işlenmiş gıdalar, ekran başında geçirilen hareketsiz uzun saatler, uyku düzensizliği, yoğun stres bağırsak sağlığını olumsuz yönde etkiliyor. Yüksek oranda işlenmiş gıda tüketiminin kolon kanseri riskini arttırdığını da göz ardı etmeyin diyor uzmanlar. Fast food ağırlıklı beslenme alışkanlığının ise uzun vadede bağırsak sağlığı açısından olumsuz sonuç doğurduğu belirtilmiş. Çoğu vakada çevresel ve yaşam tarzına bağlı faktörler de önemli rol oynuyor. Fast food tüketimi, aşırı işlenmiş gıdalar, hareketsizlik, obezite, stres ve uyku düzensizliği bağırsak sağlığını olumsuz yönde etkiliyor. Modern yaşam tarzıyla birlikte ortaya çıkan bu faktörler bağırsak mikrobiyotasını da etkileyebileceği için bağırsak sağlığını bozacağı %50-60 oranında düşünülüyor. Şimdi bazen hemoroid sandığımız sorunlar Allah korusun kolon kanseri sonucu doğurabilir. Gençlerde kolon kanseri görülme sıklığındaki artışın yanı sıra tanının gecikmesi de çok önemli rol oynuyor. Birçok genç dışkıda kan görmeyi hemoroid ya da bağırsak olarak değerlendirirken geçmeyen karın ağrısında gaz sancısı olarak yorumluyor. Ben daha gencim, bende kanser olmaz düşüncesi ise tanının gecikmesindeki en önemli neden. Spor yapan, fit, sağlıklı görünen gençlerin de devam eden veya tekrarlayan şikayetleri ciddiye alması çok önemli. Dış gıda kan, bağırsak alışkanlıkları, belirgin değişiklik veya açıklanamayan karın ağrısı gibi belirtiler mutlaka hekime başvurulması gereken durumlar. Tanının gecikmesi hastalığın daha ileri evrede saptanmasına ve maalesef ki daha kapsamlı tedavilere ihtiyaç duyulmasına da sebep olabiliyor.

Erken teşhis her alanda olduğu gibi burada da çok önemli. Kolon kanseri gençlerin en üretken, hayal dolu dönemlerinde yaşamlarını ciddi şekilde etkileyen bir hastalık. Oysa risk grubuna uygun tarama programları ve şüpheli belirtilerin zamanında değerlendirilmesi erken tanı açısından da önemli fırsatlar sunuyor. Erken evrede saptanan kolon kanserinde tedavi seçenekleri başarı şansını daha da yüksek tutuyor. Uygun kişilerde henüz herhangi bir şikayet bulunmadan yapılan dışkıda gizli kan testi ya da kolonoskopi gibi tarama yöntemleri de kolon kanserinin erken dönemde saptanmasına katkı sağlıyor. Bu nedenle yaşa, aile öyküsüne, kişisel risk faktörlerine uygun tarama programlarının ihmal edilmemesi şart. Genetik yatkınlığın yanı sıra ise sağlıksız, hareketsiz yaşam tarzı da kolon kanseri riskinde rol oynayan durumlar arasında. Kolon kanseri gelişiminde dikkat edilmesi gereken başlıca risk faktörleri ise şöyle: fast food ve işlenmiş hazır gıdalar, gazlı ve asitli içecekler, hareketsizlik, obezite ve uyku düzensizliği, bağırsak mikrobiyotasındaki olumsuz değişiklikler, ailesel genetik kansere yatkınlık. Bunların hepsi bir arada olduğundaysa maalesef ki hastalık kaçınılmaz hale geliyor.

0: tabii ki bu tabloyu tersine çevirmek mümkün. Tarama programlarına katılmak gerekiyor. 45 yaşından itibaren şikayeti olmayan bireylerde dışkıda gizli kan testi ve tabii ki genetik yatkınlık mutlaka ki araştırılmalı sevgili dinleyenler. Kısa bir ara var sırada, reklamlarımız. Reklamların ardındaysa hukuk konuşacağız. Değerli avukat arkadaşım Cüneyt Gülcan burada olacak. Hiçbir yere ayrılmayın.
1: Şimdi reklamlar.
2: Bizim zamanımızda teminat mektubu mu lazım oldu? İşin başından kalk, bankaya git, kalan işlerini düşün, sonra geri dön.
3: E artık işinizi bırakmadan halledebilirsiniz. Verelim haberi.

0: Allianz aileme hoş geldiniz. Buradaki her şey aileniz ve korumak istedikleriniz için. Yeni doğan bebeğe, onun nasıl büyüteceğini bilmeyene, çocuğunun sağlığını düşünen, evdeki TV'yi oyuncak gibi görene, daha konuşamayan bebeğin üniversitesine, sevdiğiniz herkese, korumak istediğiniz her şeye, sigorta ve emekliliğe dair ihtiyacınız olan her şey çok düşünülmüş ayrıcalıklarla Allianz ailemde. Bugünden yarına Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için allianz.com.tr.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Burası TGRT FM.

0: Kısa bir reklam arası, devamında burada olacağımızı söylemiştik sevgili dinleyenler. Günlerden Perşembe değerli avukat arkadaşım Cüneyt Gülcan bizlerle birlikte stüdyomuzda. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk anne.
0: Nasılsınız?
1: Teşekkür ederim efendim. Sizler de iyisiniz umarım.
0: Biz deyiz, teşekkür ederiz. Nedir bugün konu başlığımız?
1: Evet, saklı paydan bahsedeceğiz. Mahfuz hisse eski ismiyle. Miras bırakan sizi mirastan çıkarabilir mi? Türk Medeni Kanunu bunu nasıl düzenlemiş, ondan bahsedeceğiz. Şimdi aile içi her tartışmada duyulan o cümle vardır. Seni mirastan çıkarırım, evet. Çoğu zaman hukuken, evet, veya da evet, seni evlatlıktan ve mirastan reddettim şekliyle. Çoğu zaman bu hukuken boş bir tehdit. Niye? Çünkü medeni kanun çocukların yasal miras payının yarısını saklı pay olarak koruyor. Yani bunun üzerine bir tasarruf hukuken karşılık bulmuyor.
0: Mümkün değil.
1: Sen bütün mal varlığından bir çocuğunu tamamıyla mahrum veya da mirasçını bırakamıyorsun. Miras bırakan vasiyetnameyle diyelim tüm malını başkasına bıraksa bile kanun bu saklı payı, çekirdek pay diyelim, geri almanıza imkan tanıyor. İşte buna mahfuz hisse, yani saklı pay deniyor. Peki saklı pay tam olarak kimi koruyor veya oranları nedir? Hangi istisnai durumlarda miras bırakan sizi gerçekten mirastan çıkarabilir? Bunda saklı payın sınırlarını veya da ihlal halinde açılacak bir dava var. Tenkis davası veya da sağlıkta mal kaçırma senaryosu. Bunun devamında gelen Muhris Muvazası. Evet efendim. Bunları böyle ele alacağız. İlk planda bu saklı pay nedir? Kimler saklı paylı mirasçıdır? Bundan bahsedelim. Yani saklı bir payı olan, o çekirdek korunan, hukuken ihlal edilemez pay kimler için geçerli? Ondan bahsedelim. Eski adıyla dedik ki mahfuz hisse.
0: Saklı pay.
1: Evet. Miras bırakanın vasiyetname veya miras sözleşmesiyle bile dokunamayacağı asgari miras payına diyoruz biz saklı pay diye. Kanun o terekeneydi, bütün mamelek, kalan bütün mal varlığına tereke diyoruz. Evet efendim. Bir bölümünü belirli yakınlara güvence olarak ayırıyor. İşte miras bırakan, evet, kimdir ondan bahsedeceğiz ve oranları nedir? Miras bırakan ancak kalan kısmı tam tasarruf edebiliyor. Yani saklı pay haricindeki kısımda dilediği gibi tasarruf edebiliyor. Ama korunan bir oran var ki belli kişiler için bu ihlal edilemiyor. Saklı paylı mirasçılar bir kere üç grupta ele alınıyor. Alt soy, anne baba, sağ kalan eş. Alt soy deyince çocuklar ve torunlar tabii ki. Anne baba gayet net ve vefat eden evli ise sağ kalan eş. Bu üç zümre grup haricinde saklı paylı mirasçı yok. Kanunumuzda daha önceden kardeş de bunun içindeydi ama çıkarıldı. Demek ki alt soy, anne baba ve sağ kalan eş. Hı hı. Şimdi diyelim ki Bahçeli Evler'de bir Ayşe teyzemiz var. Bunun babası çok da hayırsever birisi. Ne yaptı? Tüm mal varlığını vasiyetnameyle bir derneğe bıraktı. Burada teyzemiz ne yapacak? Mirastan tamamen dışlanmış görünüyor. Halbuki biraz önce ifade ettiğimiz saklı paylı alt soy olduğu için babası bütün mal varlığını derneğe bağışladı. Ama kendisi onun müteveffanın, miras bırakanın saklı paylı alt soyu, kızı. O yüzden o payının, saklı payının korunan kısmını dava yoluyla geri isteyebilir.
0: Kazanabilir.
1: Evet efendim. İlk planda demek ki alt soy, anne baba ve sağ kalan eş. Şimdi kardeşlerde biraz önce söyledim ama daha detay verelim. 2007 yılında kaldırıldı. Önceden 2007 yılına kadar kardeşlerin de bir saklı payı vardı. Yani bugün bir kişi kardeşlerini vasiyetname ile mirastan tamamen dışlayabilir. Kardeşin saklı payı olmadığından buna karşı tenkis hakkı, yani benim saklı payım var, bana da vermeliydi diye dava açamaz. Tenkis hakkı yoktur. Saklı pay güvencesi, biraz önce de söyledik, sadece alt soya, yani çocuklar ve torunlara, anne babaya ve eşe geçerlidir. Saklı pay hesabı terekenin tamamı, yani kalan mal varlığının tamamı ve sağlığında yapılan kazandırmalar dahil olmak üzere birlikte değerlendirilir. Şimdi saklı paydan kimlerin istifade edeceğini söyledik. Alt soy, eş ve anne baba. Peki kimin payı ne kadar korunuyor? Yani saklı payla ilgili oranlar nasıl? Bunu da yine Medeni Kanunumuzun 506. maddesi tek tek sayıyor ve yasal miras payı üzerinden de hesaplıyor. Şimdi bu üç zümre için diyelim, tek tek belirtelim. Çocuklar ve torunlar, yani alt soy için saklı pay oranı yasal miras payının yarısı. Yani kanunen çocuğa iki düşüyorsa, iki hisse diyelim, bunun yarısı, yani bir hissesi o alt soyun saklı pay oranı oluyor. Normal şartlar altında diyelim ki, tutar olarak daha net anlaşılsın, 10 milyon TL her şey dahil bir miras kaldı. Ve vefat edenin bir eşi, 3 de çocuğu var. Bu örnekten gittiğimiz zaman sağ kalan eşe 1/4 miras payı, değil mi? 2,5 milyon. 3 tane de çocuk vardı. Kız erkek ayrımı medeni kanunda yok. Şer'i hükümde var, doğru. Her birine yine 2,5 milyon miras kalıyor. İşte bu 2,5 milyonun, 2 milyon 500 bin TL'nin yarısı, yani 1 milyon 250 bin TL saklı pay oranı. Kim için? Çocuklar ve torunlar, yani alt soy için. Hülasa, alt soy için yasal miras payının 1/2, yani yarısı saklı paydır efendim. Oranları açıklıyoruz. Peki diğer zümre neydi? Anne baba. Anne baba için de yasal miras payının 1/4. Zaten bir kimsenin vefat ettiğinde eşi ve çocuğu var ise anne babaya miras kalmıyor kanuna göre. Ama anne baba da mirasçı olduğu bir tabloda anne babanın her biri için saklı pay oranı yasal miras payının 1/4. Bir de eş dedik, değil mi efendim? Sağ kalan eşe eğer alt soy, yani çocuklar da var, anne baba da var mirasçıysa, o zaman yasal miras payının tamamı. Sağ kalan eşin diğer hallerde yasal miras payı da 3/4. Bu oranlar tabii ki teknik hesaplamalarla tutar bazında ortaya çıkarılır ama burada bilinmesi gereken, saklı pay diye, mahfuz hisse diye hukukumuzun korunduğu, ihlal edilemeyecek bir oran var ve bu üç zümreyi veya da üç grubu bağlıyor. Üç grup için geçerli. Bunlar da alt soy, anne baba ve eş. Alt soyda yasal miras payının yarısı, anne ve babadan her biri için yasal miras payının 1/4, sağ kalan eş, eğer alt soy ve veya da anne baba ile birlikte mirasçıysa, hem alt soy hem de anne baba ile mirasçı olmaz. Alt soyla, yani çocuklar kalmış, bir de eş kalmış. Çocuk yok, o zaman anne baba da mirasçı. Böyle bir durumda yasal miras payının tamamı, yani 1/4 ise 1/4 olduğu gibi mahfuz hisse, yani saklı pay oluyor. Sağ kalan eş diğer hallerde de 3/4 saklı payı oluyor. Şimdi şöyle bir örnek verelim. Mesela eşi önceden vefat etmiş, 2 çocuklu bir baba düşünün. Eşi önceden vefat etmiş, 2 çocuklu bir baba. Her çocuğun yasal payı nedir? 1/2. Eş yok çünkü. Kalanda 2 çocuk var. Miras yarısı bir çocuğa, yarısı bir çocuğa, değil mi? 1/2. İşte saklı payı bunun yarısı, yani 1/4 oluyor. Evet efendim. Baba vasiyetnameyle malının tamamını tek bir çocuğa bırakırsa, diğer çocuk benim saklı payım var diyerek, işte bu 1/4'ünü, yani 1/4'ünü tenkis yoluyla geri isteyebilir. sağ kalan eş için bir ayrıntı daha var. Boşanma davası devam ederken mesela olabilir. Eşlerden biri öldü. Davayı sürdüren mirasçı diğer eşin kusurunu ispat ederse o eş mirasçı olamaz ve saklı pay güvencesini de kaybeder. Yani nasılsa eşim ve payım güvende varsayımı her durum için geçerli değil. Şimdi saklı pay nedir bahsettik. Kimler saklı paydan istifade eder bahsettik. Ne oranda istifade eder bahsettik. Peki bu ihlal edildi. Yani öyle bir miras bırakma durumu oldu ki saklı paylı mirasçıların miras payları ihlal edildi. Böyle bir durumda ne yapılacak? Dava açılacak. Bu davanın ismi de tenkis davasıdır. Yani saklı payı ihlal edilen mirasçının saklı payının kendisine verilmesiyle ilgili açtığı davaya diyoruz. Vasiyetname veya da sağlar arası bir kazandırma saklı payınızı aşıyorsa, yani miras bırakan hayattayken de bir mal varlığını mirasçılardan birisine verip diğer mirasçıyı mahrum bırakabilir. Bu ihtimalde de veya da vasiyetname ile bıraktı bir çocuğu, bir mirasçıyı diyelim, tamamen saf dışı bıraktı. İşte böyle bir durumda çözüm nedir? Tenkis davası. Tenkis davası açarak saklı payı mahkemeden talep ediyorsunuz. Yani mahkeme saklı payınızı zedeleyen tasarrufları saklı pay tamamlanıncaya kadar indirime tabi tutar. Peki bu dava nerede açılır? Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açılır. Neredeki Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açılır? Miras bırakanın son yerleşim yerindeki Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülür. Peki adım adım tenkis yolunda ne tür bir süreç olur? Terekeyi ve diğer mirasçılara olan kazandırmaları önce tespit etmek lazım. Yani bu gayrimenkul olabilir, dolayısıyla tapu. Para olabilir, dolayısıyla banka. Araç olabilir. Bunları bir listelemek icap ediyor. Buna tereke deniyor. Yani terekenin tespiti. Ne kaldı? Önce bunu ve hatta buna sağlığında yapılan bağışlar da eklenir. Önce demek ki terekeyi tespit. Ne mal varlığı kaldı. Sonra siz çocuk musunuz, torun musunuz, yani alt soy musunuz? Anne baba mı yoksa sağ kalan eş mi? Hangisinden iseniz saklı payı hesaplamak gerekir. Yani yasal payı, bu biraz önce söylediğim saklı pay oranından hesaplamak lazım. Çocuk üzerinden gidelim. Yasal miras payının yarısı saklı pay. Saklı pay da hesaplandı. Sonrasında süre. Bakınız, muhris muvazası dediğimiz mal kaçırmaya ilişkin davanın zaman aşımı süresi yok. Vefattan 10 yıl sonra da açılabilir. İspat edilirse de dava kazanılır. Ama tenkis davasında bir süre var. Siz saklı payınızın ihlal edildiğini, sizin miras payından mahrum bırakıldığınızı öğrendiğiniz tarihten itibaren bir yıl içinde bu davayı açmak gerekir. Demek ki burada bakın bir süre var. Sonra tenkis sırasını zaten mahkeme uygular. Önce vasiyetname gibi ölüme bağlı tasarruflar yetmezse de, yine saklı paya ulaşılamıyorsa, o zaman en yeni tarihliden en eskiye doğru sağlar arası kazandırmalar da indirilir. Süre konusunda dikkat etmek lazım. Tenkis davası saklı payın zedelendiğinin, yani bir saniye bana bunu bırakmış ama benim normalde saklı payım bana bırakılandan daha fazlaya karşılık geliyor, o yüzden ben bu tenkis davasını açmalıyım dediğinizde, bunu öğrendiğiniz, yani saklı payınızın zedelendiğinin öğrenilmesinden itibaren bir yıllık hak düşürücü süreye tabi. Herhalde vasiyetnamelerde açılma tarihinden, diğer tasarruflarda da mirasın açılmasından itibaren 10 yıl geçmekle bu süre düşer. Ama normal süre dediğim gibi 1 yıl, uzatılmış süre 10 yıl. Evet. O açıdan bu süreye de azami dikkat etmek lazım. Hak düşürücü bir süre çünkü. Sizin öğrendiğinizi diğer mirasçılar, bir saniye bana böyle bıraktı, ona böyle bıraktı ama miras, bunu o zaten biliyordu. 3 yıl sonrasında bu dava da neyin nesi, öğrendiğini şuradan biliyorum, şöyle olaylar olmuştu deyip ispat ederse, sizin 1 yıl sonrasında açtığınız dava düşer. Dava kaybedilir daha doğrusu. Çünkü 1 yıllık hak düşürücü süre geçmiştir. Şimdi miras bırakan bazı durumlarda da gerçekten mirasçısını mirastan mahrum edebilir. Bu tabii istisna bir durumdur. Öyle bir şeye kızıp da seni evlatlıktan da mirastan da reddettim deyince karşılık bulmuyor. Bunu söyledik, saklı pay diye bir kavram var. Ama bazı durumlarda, ki bunlar çok istisnadır, mirasçılıktan çıkarma durumu olur. Buna da iskat denir. Yani miras bırakan saklı paylı bir mirasçıyı hiçbir şekilde çıkaramaz mı? Çıkarabilir. Ama iki tane istisnası var. Bunu da yine Medeni Kanun 510. maddede açıklıyor. Diyor ki, eğer mirasçı miras bırakana veya yakınlarına karşı, yani bir çocuk miras bırakan babasına veya da annesine ağır bir suç işlemişse, bunun örnekleri oluyor sosyal hayatta, mirasa konmak için tutuyor babasını öldürüyor veya da ona bombalı bir paket gönderiyor, bunların hepsi gerçek hayattan verdiğim örnekler, ağır bir suç işliyor. İşte bu gerekçeyle saklı paylı da olsa kişi mirastan çıkarılabilir. Bir diğeri de aile hukukundan doğan yükümlülüklerini önemli ölçüde yerine getirmemişse. Yani bayramda aramadı, yanına gitmedi veya da ona bir hastane sürecinde destek olmadı gibi bir eylem üzerinden değil. Uzun ve önemli ölçüde diyelim, aile hukukundan doğan yükümlülüklerini yerine getirmedi. Öyle bir durum ki 30 yıl yurt dışında yaşıyor, anne babasının veya da miras bırakanın ne halini hatırını soruyor, ne gelip gidiyor, ne bir iletişim kuruyor, ne çok ciddi zor zamanlarında bir faydası dokunuyor, dokunabilecek olmasına rağmen. Tam bir vefasız mirasçı örneği. İşte bu da bir istisna durumdur. Demek ki mirasçılıktan çıkarmanın, yani iskatın iki tane ihtimal durumunda karşılık bulduğunu görüyoruz. Birisi miras bırakana veya yakınlarına karşı ağır bir suç işlemişse ya da aile hukukundan doğan yükümlülüklerini önemli ölçüde yerine getirmemişse, bu durumda vasiyetname ile mirasçılıktan çıkarılabiliyor. Kritik nokta şu, bakın, çıkarma ancak sebebi vasiyetnamede açıkça gösterilirse geçerlidir. İtiraz halinde sebebi ispat yükü çıkarmadan yararlanan tarafa düşer. Yani beni üzdü, görüşmüyoruz veya da genel kırgınlıklar Yargıtay uygulamasında karşılık bulmuyor, yeterli görülmüyor. Biraz önce de söyledim. Yıllarca hiç aramıyor, hastalığında yalnız bırakıyor. Bir yabancı neyse onun gibi karşılık buluyor. İşte böyle bir durumda, yani ağır ve somut bir ihlal gerekiyor ki mirasçılıktan kişi çıkarılabilsin. Bunun mefhumu muhalefinden, yani ters yorumlanmasından, manasında neyi buluyoruz? Sebep gösterilmemiş veya da ispatlanamamışsa bu saydığım iki ihtimal, o zaman çıkarılan mirasçı yine saklı payını talep edebiliyor. Şöyle bir yansıması da var iskatın, yani mirasçılıktan çıkarmanın. İki durumda olabiliyor dedik. Ağır bir suç işleyecek miras bırakana veya yakınına. Bir de önemli ölçüde aile hukukundan doğan yükümlülüklerini
0: yerine getirmeyecek.
1: İşte bu iskatın az bilinen şöyle bazı sonuçları var. Çıkarılan mirasçının payı, miras bırakan başka türlü tasarruf etmemişse onun alt soyuna geçer. Tabii. Yani evlat bu noktada ağır bir suç işledi, onun miras payı
0: var.
1: Harika. O kişinin çocuğuna geçer, alt soyuna geçer. Çocuk çıkarılsa bile torun saklı payını isteyebilir. Borç ödemeden aciz halinde bir alt soy var diyelim. Saklı payının yarısı için çıkarılabilir. Ancak bu yarının onun doğmuş ve doğacak çocuklarına da özgülenmesi şart. Çok. Bu da teknik bir durum. Şimdi şunu da ifade edeyim. Sonra bu muhuris muvazasından bahsedeceğim. Çıkarma tehdidi sözlü kalmışsa hiçbir hüküm doğurmaz. İskat, yani çıkarma, geçerli bir ölüme bağlı tasarrufla yapılabilir. Ne demek bu? Bir vasiyetnameyle ve o ağır suçun, ağır ihmalin sebebinin ispatlanabildiği durumda geçerlidir. Sözlü olarak söylediği ahvalde, bunu diğer mirasçılar duysa da sözde kaldığı için, çünkü insan bazen hissiyle hareket eder. Anlık depresif veya da kızgınlık kişiye farklı şeyleri söyletebilir. Bu sebeple çıkarma tehdidi bir yazıyla, ispat edilebilir bir olguyla desteklenmiyorsa hiçbir hüküm doğurmaz. Şimdi gelelim muğris muvazasına. Ne demek bu? Sağlığında yapılan mal devrine yönelik bir mana taşıyor. Ve uygulamada Hande Hanım, mirasçıyı dışlamanın en yaygın yolu vasiyetname değil aslında. Sağlığında yapılan devirdir. Bu ne demek? Adamın iki çocuğu var. Biri kız, biri erkek diyelim. Eskide kaldı belki ama erkeğe pozitif bir ayrımcılıkla hayatındayken üzerine kayıtlı olan o kıymetli parseli, evi, daireyi, tarlayı, her neyse satış gösteriyor ve diğer kızı mahrum bırakıyor. İşte buna muğris muvazası denir. Tapuda satış görünüyor ama bedeli aslında hiç ödenmeyen devirdir bu. Ne oluyor burada? Miras malı kaçırılmış oluyor. Hukukta buna muğris muvazası, yani mirastan mal kaçırma deniliyor. Şöyle bir örnek verelim. Yine diyelim ki Fatma Hanım'ın babası vefatından 3 yıl önce 2 dairesini tuttu, tapuda satış gösterdi, yeni eşinin oğluna devretti. Oysa hiçbir bedel ödenmedi. Sonra ilk eş, daha doğrusu ilk eşinden olan Fatma Hanım bu muvazayı ispatlarsa, yani benden mal kaçırmak için yeni eşinin oğluna devretti, aslında satış değildi bu, miras malını kaçırmak için bunu yaptılar, burada bir muvazalı satış var der ve bunu ispatlarsa, tapu iptal ve tescil davası açabilir. Ve biraz önce de söyledim, muğris muvazası davası bir süreye bağlı değildir. Payın tamamını kapsar. En esaslı nokta da banka kayıtları. Çünkü ben satış yaptım diyor ama hiç alıcıyla satıcı arasında bir para trafiği olmamış. Veya da o satın alan mirasçının onu alabilecek gerçek hayatta bir gücü yok. Adam işsiz, güçsüz ama tutmuş babadan sözde bir gayrimenkul satın almış. Dolayısıyla banka kayıtları çok önemli. Devir tarihindeki raiç bedel ve tanık beyanları da, anlatımları da bu davanın belirleyici delillerindendir. Miras kavgaları çoğu zaman kardeşleri yıllarca mahkeme koridorlarında böyle karşı karşıya bırakıyor. Dava yoluna gitmeden tabii önce arabuluculukta halletmek, konuşmak kalıcı bir çözüm de sağlayabiliyor efendim.
0: Ya, son olarak da olabilir hatta yani.
1: Tabii çok doğru. Son olarak şunu da belirtelim. Miras bırakan her şeyini sağlığında bağışlarsa saklı pay biter mi? Hayır. Saklı pay hesabına miras bırakanın sağlığında yaptığı belirli kazandırmalar da aynı şekliyle eklenir. Saklı paydan feragat mümkün mü? Yani mirasçı öyle bir maddi durumda ki hiç ihtiyacı yok. Ben saklı payımı da istemiyorum diye feragat edebilir mi? Evet. Mirasçı miras bırakanla gider notere veya da bir miras sözleşmesi yapar. Mirastan feragat sözleşmesi denir buna. Karşılıklı olarak feragat edilebilir ve bu alt soyu da bağlar. O yüzden özet olarak saklı paydan feragat de mümkündür efendim. Bu şekliyle mahfuz hisseyi, saklı payı, kimlerin istifade ettiğini, oranları

0: ve buna yönelik açılacak teykis davasından bahsetmiş olduk.
1: Çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Avukat Cüneyt Gülcan yine bu hafta bizlerle birlikteydi. Ben Hande Ana, kumanda masasında sevgili Ahmet vardı. Yarın görüşünceye kadar hoşçakalın diyelim.
2: Şimdi reklamlar.
3: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
4: Bankkart, seni düşünür o.

0: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Şu an TGRT FM'i dinliyorsunuz. Her zaman olduğu gibi. Bu ses sizin sesiniz.

0: Merhaba, gündeme hoş geldiniz. Ben Alper Altun, gelişmelerle karşınızdayım. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun 2011'de hapishanede şüpheli şekilde ölümü üzerine başlatılan soruşturmanın kapsamı derinleşiyor. Ve son olarak yeni gözaltı kararları da verildi. Bakın bu kez hangi isimler için adli işlem başlatıldı?
1: Şüpheli ölümü üzerindeki soru işaretleri hala kalkmadı. Kozinoğlu soruşturmasında kritik bir gelişme yaşandı. Dönemin iki savcısı ve koğuş arkadaşı gözaltında. Diğer koğuş arkadaşı emekli albay Hasan Atilla Uğur hakkındaysa yakalama kararı çıktı.
2: Bütün vatanseverler Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde birleşmektedir.
1: MİT eski yöneticisi Kaşif Kozinoğlu'nun 12 Kasım 2011'de cezaevinde şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada yeni bir perde açıldı. Dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören, cezaevi savcısı Necip Doğan'la Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşları Hasan Atilla Uğur ve Hasan Ataman Yıldırım hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul ve Ankara'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimlerden biri dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören oldu. İşgören, Kozinoğlu'nun ölümünün ardından yürütülen önceki soruşturmada kovuşturmaya yer olmadığı kararı vermişti. İşgören daha sonra FETÖ kapsamında meslekten ihraç edilmişti. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan bir diğer isimse dönemin cezaevi savcısı Necip Doğan. Doğan, Kozinoğlu'nun ölümünün ardından olay yeri incelemesine katılan isimler arasındaydı. O da daha sonra FETÖ kapsamında meslekten ihraç edildi. Kozinoğlu'yla aynı koğuşta kalan emekli deniz yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım da operasyon kapsamında gözaltına alındı.
3: Kaşif Bey tabii çok üzüntülüydü. Yani bir türlü olayı kabullenemiyordu. Fakat zaman geçtikçe biraz alıştı.
1: Hakkında gözaltı kararı bulunan bir diğer isimse kamuoyunun yakından tanıdığı emekli jandarma albay Hasan Atilla Uğur. Ahbap soruşturması kapsamında tutuklu olan Oğuzhan Uğur'un babası olan Hasan Atilla Uğur'un Kıbrıs'ta olduğu tespit edildi. Yakalanması için çalışmalar sürüyor.
4: Anlatacağım her şey mevzular izleyicisinin çok ilgisini çekecek diye düşünüyorum.
0: Türkiye'nin demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçti. Eski Başbakan Adnan Menderes'in idamı. Acının üzerinden tam 65 yıl geçti. Gelin o tarihi bir kez daha hatırlayalım.
5: Türk demokrasi tarihinin kara lekelerinden biri 27 Mayıs 1960. Milletin vicdanında yaralar açan darbede Türkiye'nin başbakanı ve iki bakanı idam edildi. Başbakan koltuğundaki isim 14 Mayıs 1950 ve 2 Mayıs 1954 seçimlerinden açık ara zaferle çıkan Adnan Menderes'ti. Cumhurbaşkanı ise Celal Bayar'dı. Türkiye Cumhuriyeti'nin 3 dönem en yüksek oyunu alarak iktidarda kalmayı başaran Demokrat Parti ilk yıllarından itibaren sivil ve askeri kanadın muhalefetiyle karşı karşıya kaldı. Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki bazı general ve subayların oluşturduğu 38 kişilik Milli Birlik Komitesi, Demokrat Parti'nin ülkeyi giderek bir baskı rejimine ve kardeş kavgasına götürdüğü gerekçelerini ileri sürerek 27 Mayıs'ta sabaha karşı yönetime el koydu.
6: Yassıada'da ve diğer cezaevlerinde yapılan işkenceler hakikaten Türk tarihi adına utanç verici bir şey.
5: Milli iradenin yerle bir edildiği o gün Türkiye demokrasisi için unutulmayacak bir kara leke olarak tarihe geçecekti.
6: Tutuklu bulunan hücrelerde cezalandırılan insanlara da insanlık dışı muameleler reva görüldü. Onların ailelerine de aynı şekilde baskı yapıldı.
5: Toplam 19 dosyada toplanan davalar anayasayı ihlal davasıyla birleştirildi. 592 sanıktan 288'i için idam istendi. Kararı açıklayan Yüksek Adalet Divanı 15 sanığı idam cezasına çarptırdı. Komite Celal Bayar, Adnan Menderes, Hasan Polatkan ve Fatin Rüştü Zorlu dışındakilerin idam cezasını affetti. Celal Bayar 77 yaşındaydı. Bu nedenle cezası yaşam boyu hapse çevrildi. Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan 16 Eylül 1961'de sabaha karşı, Adnan Menderes ise İmralı Adası'nda 17 Eylül 1961'de saat 13.21'de idam edildi.
6: Adnan Menderes gibi bu memleket için canını feda eden, gecesini gündüzüne katan, ülkenin kalkınması için elinden gelen bütün imkanları devreye sokan bir insan maalesef hunharca katledildi.
5: O acı günün üzerinden tam 65 yıl geçti. Adnan Menderes demokrasi şehidi olarak tarihe damga vurdu. Menderes, Zorlu ve Polatkan'a itibarları 29 yıl sonra 11 Nisan 1990'da Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edilen kanunla iade edildi. Üç demokrasi şehidinin naaşları İmralı Adası'ndaki mezarlarından alınıp 17 Eylül 1990'da Vatan Caddesi'nde hazırlanan anıt mezara devlet töreniyle defnedildi.
0: Evet, bu acı olay Türkiye'nin tarihine kara bir leke olarak geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu acı günle ilgili bir paylaşım yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan bu konuyla ilgili bir paylaşım geldi. Dönemin Başbakanı Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatih Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan idam edildi. Bundan tam 65 yıl önce bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan o acı günü unutmadı. Paylaştığı mesajla Menderes, Zorlu ve Polatkan'ı andı. 27 Mayıs 1960'ta millet iradesine karşı darbe yapıldı. Milletin seçtiği, yetki verdiği 3 isim sıkı yönetim mahkemelerinde alınan kararla idama yollandı. Başbakan Adnan Menderes, Fatih Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan 65 yıl önce hayattan koparıldı. O acı hiç dinmedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da onları paylaştığı mesajla andı. Cumhurbaşkanı Erdoğan 27 Mayıs'ı Türk demokrasisine, milletin iradesine vurulmuş ağır bir darbe olarak niteledi. Junta mahkemesi tarafından haksız, hukuksuz şekilde idama mahkum edilen Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatih Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ı katledilmelerinin 65. yılında rahmetle yad ediyorum. Rabbim mekanlarını cennet, ruhlarını şad eylesin, dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de bu acı günle ilgili açıklamalar yaptı. Özellikle de dikkat çeken bir duyurusu vardı.
7: Darbeciler onun ölümünü sözde intihar olarak duyurdular. Ancak biz darbenin karanlık şartlarında oluşturulan bu anlatıyı kabul etmiyor. İsmail Namık Gedik'i 27 Mayıs zulmünün mazlumu ve şehidi olarak rahmetle yad ediyoruz.
1: Menderes hükümetinin İçişleri Bakanı Namık Gedik'in ölümü 27 Mayıs'ın karanlık sayfalarında intihar olarak kayıtlara geçti. Ancak yıllar sonra yeniden gündeme geldi. Gedik demokrasi şehidi sayıldı. Bakan Çiftçi Gedik'in Adnan Menderes'in yanında anılacağını açıkladı.
7: Merhum İçişleri Bakanımız İsmail Namık Gedik'in naaşının Adnan Menderes anıt mezarının bulunduğu bu alana nakledilerek defnedilmesi kararlaştırılmıştır.
1: Türkiye Cumhuriyeti'nin demokrasi tarihine adını yazdıran bir isimdi Adnan Menderes. Halkın oylarıyla iktidara geldi. Milletin iradesini Ankara'ya taşıdı. Ancak demokrasi yolculuğu tarihe kara bir leke olarak geçen 27 Mayıs darbesiyle yarıda kaldı. Merhum Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatih Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan idamlarının 65. yıl dönümünde unutulmadı. Topkapı Anıt Mezar'da düzenlenen törenle anıldı.
7: Bu aziz millet kendi bağrından çıkarak millet uğruna bedel ödeyen milletin adamlarını unutmadığı gibi milletimizin değerleriyle, mukaddesatıyla, iradesiyle ve tarihiyle savaşan vesayet zihniyetini ve darbeci zalimleri de asla unutmayacaktır.
1: Törene İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de katıldı. Çiftçi Menderes için yazılan Zeybeğim şiirini okudu.
7: Zeybeğimi birkaç kızan vurdular. Çukurda üstüne taş doldurdular. Ya bir de kalkarsa diye kurdular. Zeybeğim, Zeybeğim ne oldu sana? Allah deyip şöyle bir doğrulsana.
1: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu da törendeydi. Demokrasi şehitlerini anan Zorlu, 27 Mayıs darbesinin hedefinde millet iradesinin olduğunu hatırlattı.
8: Milletin iradesini aslında idam etmek istediler bu saldırıyı gerçekleştirerek. Ama başaramadılar. Süreç içerisinde Türk milleti demokrasiye sahip çıktı, milli iradeye sahip çıktı.
0: Uluslararası anlaşmalara rağmen Yunanistan Ege'deki adaları silahlandırmaya devam ediyor. Mitsotakis Yunan Başbakan son olarak Meis'i de ziyaret etti. Meis Adası'nı Milli Savunma Bakanlığı tüm bu gelişmelere sert tepki gösterdi.
1: Atina yönetimi Ege'de uluslararası anlaşmaları ihlal etti. Gayri askeri statüdeki adaları silahlandırdı. İsrail'e Türkiye karşı ittifak oluşturdu. Türkiye ise dikkat çekici bir hamle yaptı. Sisam Adası'na sadece 2 kilometre mesafedeki Aydın Söke'ye en gözde komando birliğini konuşlandırdı.
9: Birliklerimizin konuş durumu Türk Silahlı Kuvvetlerimizin görev ve harekat ihtiyaçları doğrultusunda yapılmaktadır. 51. Komando Tugay Komutanlığımızın konuş yeri değişikliği bu kapsamda Haziran'da onaylanmıştır.
1: Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın açıklamasını yaptı. Açıklamaya göre Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'in Meis Adası ziyareti ve askeri temasları yakından takip edildi.
9: Meis Adası'nda askeri unsur ve savaş gemisi bulundurulması ve bu unsurların üst düzey ziyaretler kapsamında kamuoyuna açık şekilde sergilenmesi adanın statüsüyle bağdaşmadığı gibi barış ve istikrara da katkı sağlamamaktadır.
1: Bakanlık bunu kabul edilemez olarak niteledi. Yunanistan'ı uluslararası anlaşmalara uymaya ve gayri askeri statüdeki adalarda yükümlülüklere aykırı faaliyetlerine

Ayın batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde normaller civarı seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: İstanbul 17-23, Ankara 14-22, İzmir 17-29, Bursa 14-23, Konya 14-21, Afyon 11-21, Denizli 15-28, Antalya 21-31, Adana 21-27, Zonguldak 18-22, Samsun 19-23, Trabzon 18-24, Kayseri 14-23, Erzurum 12-22, Gaziantep 19-28, Diyarbakır 20-33 ve Şanlıurfa 22-32 derece.

0: Yol durumu.
1: Tosya Osmancık yolunun 41 ila 46. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Giresun Gümüşhane il sınırı Şırhan Kelket yolunun 46 ila 53. kilometreler arasında üst yapı onarım ve asfalt sathi kaplama çalışması nedeniyle ulaşım zaman zaman trafiğe kapatılarak kontrollü olarak sağlanıyor. Bolu Gökçesu Mengen yolunun 6 ila 8. kilometreler arasında kurp iyileştirme yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmakta olup sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
2: Şimdi reklamlar.
3: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına her ay 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye kadar kazanma fırsatı. Ayrıntılı bilgi Stablex.com.tr'de. Stablex.
4: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
5: Hisse senedi alırken aradığınız uzman destek Yapı Kredi Yatırım Dünyam'da. Siz de hemen Yapı Kredi Yatırım Dünyam uygulamasını indirin, hisse senedi hesabınızı açın. Ücretsiz anlık piyasa verileri ve uzman kadromuzun ihtiyaçlarınıza yönelik hazırladığı hisse senedi önerileriyle yatırımlarınıza değer katın. Detaylı bilgi yatırımdunyam.com.tr'de.
6: Bir adım önde.
2: Reklamları dinlediniz.
7: İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sunar.

0: İslam ve Toplum.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız Yücel Turan görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun söyleyelimle devam edeceğiz.
2: Şiirlerle menkıbeler. Şakik-i Belhi rahmetullahi aleyh. Az konuşun. Bir gün Şakik-i Belhi Mekke'ye vardığında insanlar haber alıp toplandılar yanında. Onlardan bir tanesi yaklaşıp ona bizzat istirham eyledi ki etsin biraz nasihat. Buyurdu ki, geçmişin nasıldır senin şu an? Bir şey bulamayınca ne yaparsın o zaman? Dedi, bir şey bulunca ona şükrediyorum. Bulamayınca ise durup sabrediyorum. Ona Şakik-i Belhi buyurdu ki cevaben, Belhin köpekleri de yaparlar böyle aynen. Yani bir şey bulunca sevinip onu yerler, bulamayınca

0: ise bekleyip sabrederler. O kimse şaşkın halde dedi ki, efendim siz bu gibi durumlarda peki ne ederdiniz? Buyurdu ki, bir şeyler geçerse elimize, veririz hemen onu bir din kardeşimize. Bir şey geçmeyince de buna hiç üzülmeyiz. O zaman Rabbimize hamd ve şükür ederiz. Bu cevap o kimsenin gitti pek hoşuna ve Şakik-i Belhi'nin sarılarak boynuna dedi ki, vallahi sen çok mübarek bir zatsın. Hak Teâlâ nurunu ve feyzini arttırsın. Bir günde buyurdu ki, sızlanmayın belaya. İsyankâr olursunuz yoksa Hak Teâlâ'ya. Zira geri çevrilmez sızlanmakla bela dert. Sabır sevabından da mahrum olur böyle fert. Belaya sabretmenin mükafatını bilen, ondan halas olmaya heves etmez katiyen. Allahü Teala'dan korkmanın alameti terk etmektir her türlü günah ve masiyeti. Rahmetinden ümitli olmanın nişanı da çok ibadet etmektir fırsat varken şu anda. Hak Teala affeder diyerek bir Müslüman çekinmeden Rabbine ederse günah, isyan veyahut da sonradan tövbe ederim diye kim ki tövbe etmeyi atarsa ileriye, bu kimseler büyük bir gaflet içindedirler. Zira umumiyetle ani gelir eceller. Ölüme hazırlıklı olmalı ki gün gece, geri döndüremezsin zira ölüm gelince. Muhafaza eyle ki kötü sözden dilini, ki mahcup eylemesin mahşerde o dil seni. Mizanda sevabını bulamayacağın bir sözü hiç söyleme ki gayet tehlikelidir. Bir sözü söylemeden sonunu düşün önce, senden onun hesabı sorulacak ölünce. Verebilecek isen sorunca cevabını, o zaman onu söyle, yoksa kapat ağzını. Hazreti Ebubekir taş koyardı ağzına, ki kadir olamasın malayani lafzına. Büyükler çok düşünür ve lakin az söylerler. Zira susan kurtuldu buyurmuştur o server. Bu büyük evliyanın hürmetine ilahi, lüzumsuz konuşmaktan hıfz eyle bizi dahi.
1: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Buyurunuz hocam.
2: Efendim, İslam alimlerinden ve Evliya-i Kiram'dan olan Haris el-Muhasibi Hazretleri buyuruyorlar ki, sana zulmedeni affet. Amelinle mağrur olmaktan sakındığın gibi, ilimle gururlanmaktan da sakın. Yakınının, fakirin ve komşunun hakkını gözet. Konuşmadan hoşlanmayanın yanında konuşma. Mazlum kardeşine yardım et. Zamanını da iyi değerlendir buyuruyor Haris el-Muhasibi rahmetullahi aleyh.
1: Bu hikmetli sözden sonra dinleyicilerimizin sorularına geçiyoruz. İlk dinleyicimiz hazır. Buyurunuz efendim, hayırlı günler.
3: Hayırlı günler. Hocam, öncelikle sizden dua istiyorum evladım için.
4: Rabbim hidayet nasip etsin, hayırlı kimselerle karşılaştırsın. Onların da bizlerin de hepimizin de ahir ve akıbetini hayır eylesin inşallah. Evet.
3: Allah Teala razı olsun hocam. Sorularıma geçeyim. Biz Şafii mezhebindeniz. Ama benim beyim bu yolda değil, yani ehli sünnet değil. Ama karşı da değil. Bu arada sohbetler oluyor hanımlar arasında. Okul arkadaşıma gidiyorum diye çıkıyorum. Yani gidebilir miyim sohbetlere? Aynı zamanda o hanımları da evime çağırabilir miyim okul arkadaşlarım diye? Ondan sonra bir de biri hasta olduğunda diyoruz hani şifayı kaptın. Bu söz ne kadar doğrudur söyleyebilir miyiz? Bu kadar.
2: Peki.
3: Teşekkür ederim. Allah razı olsun hocam.
2: Amin.
1: Teşekkürler. Hayırlı günler. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz efendim. Hayırlı günler. Dinleyicimiz bekleyemedi mi? Buyurunuz. Hayırlı günler.
5: Alo. Hayırlı günler.
1: Sağ olun. Buyurun.
5: Hocama tek bir sorum olacaktı. Hocam hanımların kendi arasında yapmış olduğu birikim amaçlı altın günü, dolar günü falan. Hanımların bu konuda kafası çok karışık. Ne şekilde olursa caiz olur. Bir açıklayabilirseniz çok sevinirim.
2: Peki efendim.
5: Teşekkür ederim.
1: Peki, kolay teşekkürler. Gelsin. Hayırlı günler. Sağ olunuz. Buyurunuz hocam.
2: Efendim şimdi Haris el Muhasibi Hazretleri'nin sözünü naklettik ya.
1: Evet efendim.
2: Nakledince Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh Hazretleri'nin ısrarla kitap okuyun, kitap okuyun, kitap okuyun. İnsan tabii yaşadıkça, yaşadıkça, gözüyle gördükçe ne demek istediklerini anladım diyemiyorum. Ama hissediyorsun. Mesela bu zat duyuyor ki konuşmadan hoşlanmayan yanında konuşma. Konuşma. Zayi olacak ya. Dır dır dır dır dır dır dır dır dır dır. Anladın mı? Şimdi mesela daha önce bizim çocukluğumuzda falan okuduğumuz kitaplarda misaller verilmiş, bazı misaller falan. Baba onunla nasihat ediyor deniz kenarında. İşte dinlemiyormuşmuş. O gün çocuk hiç karşılık vermiyor böyle. Babası coşmuş. Demiş iyi dinliyor. Anlatıyor. Ondan sonra demiş oğlum ne anladın? Ha demiş baba demiş sen anlatırken ben de demiş denizin demiş böyle dalgasını sayıyordum falan. 180 defa demiş şeye kıyıya vurdum. Ya nasıl dinlemiş bakalım? Nasıl anlamış? Ya boşuna aynı şekilde Allah Teala rahmet eylesin. Annem o konuda şeydi, anlayışı biraz daha farklıydı. Mesela babam bir şey anlatıyordu. Derdi ki Anadolu'da çok kullanırlardı kadınlar. Herif derdi, nefesini boşuna tüketme. Yani diyor ki senin Allah'tan boşa gidiyor. Boşuna yani kendimi tatbik etmek istiyorsun. Zamanımızda da öyle çok ya. Ya karşıda dinleyen yok. Habire anlatıyor.
1: Şimdi televizyonlarda mesela açık oturum var. Sunucu sorusunu soruyor adama. Konuşmaya başlayınca sunucu dahil herkes cep telefonuna dönüyor. O orada konuşuyor. Bu hale geldik yani.
2: Ya Allah Allah. Ama ta asırlar ötesinden buyuruyor ki konuşmadan hoşlanmayan yanında konuşma. Konuşmadan hoşlanmayan yanında konuşma. Bir de mesela şimdi o bu zatın mesela defalarca nakletik bir sözü. Bir bu bir de öbür bir sözü tesir etti. Yani içimden böyle bir cız dedi. Zamanınızı iyi değerlendirin buyuruyorlar bu zat. Ya aynı şey Hüseyin İlmi Efendi rahmetullahi aleyh bil bil hayatında. Ya bir türlü başaramıyoruz bunu. Mesela mübareklerin hayatları şey gibi kurulmuş saat gibi tık tık tık yani evden çıkışı ondan sonra hatta mesela o zaman eczaneye giderlerdi yani belli güzergahlar var o güzergahlardan geçişi bile saatini ayarlayabilirsin mesela bir arkadaş anlatıyordu ya dedi mesela Yavuz Selim Caddesi'nden
1: Fatih'te
2: aşağıya o ana caddeye iniyorlar. O ana caddeden şeye doğru söyleyiver veznecilere doğru dönüyorlar. Oradan tekrar sağa aşağı bir giriş yapıyorlar. Şimdi oranın ismi hatırıma gelmedi. Orada dedi bir iş yeri vardı. Biz orada çalışıyorduk dedi arkadaş. Ben dedi pazartesi perşembe günleri şeye giderler eczaneye giderler dedi. Saat dedi 9'u 10 geçe. Böyle bakardım 9'u geçiyor hemen pencere kenarına gidiyordum bakıyordum 9'dan geçiyor. Ertesi hafta bakıyorum 9'dan geçiyor. Hiç şaşmıyorum. Ya şimdi bu kadar aynı şekilde dakik. bu kadar dakik. Hatta Emir abiler anlatmışlardı. Ben dedi o eve damat olunca o varikler işte bir bodrum vardı. Bodrumdaki kiler ondan sonra her şey var. O varikleri tek tek bir gün almışlar indirmişler. Bakmışlar bu çekicin yeri burası, kesenin yeri burası. Hatta bir gün anlatır. Abim buyurdular buzdolabının içindeki konan eşyaların yeri bile belli. Süt koyacaksın dolabın sağ tarafındadır. Ondan sonra bilmem peynir koyacaksın neyse üst katındadır. Yani dolabı açtığın zaman dedi hiç tereddüt etmiyorsun. Tık tık tık hepsini şey yapıyorsun.
1: Gözün kapalı al yani.
2: Gözün kapalı ve o kadar titizler ki keseri veya çekici oradan aldın. Kullandın tekrar yerine koyacaksın. Tekrar yerine koyacaksın. Ve ondan sonra ben şeyde Gönen'de işitmiştim. O da rahmetli oldu. Saim abi vardı bölge, Bursa bölge evet. Temsilcisi. Gönen olarak biz de oraya şey yapıyorduk. Bursa Işıklar Askeri Lisesi'nde muallim oldular ya, muallimlik yaptılar ya mübarekler Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh. Ya dedi bir gün dedi ayın çekildi baharın dedi soba sökülecek. O zaman sobalar var tabi boruları var. Böyle dedi şaştım kaldım dedi. Boruları söküyorlar onları dedi temizliyorlar numaralıyorlar. Ve sobanın konduğu yerle duvar arasındaki mesafeyi de yazıyorlar. Tamam mı? Mesafeyi de yazıyorlar. Sonbahar geldiği soba kurulduğu zaman mübareklerin soba kurması 5 dakikayı bulmazdı. Sobayı yerine koyuyor, borular tık tık takılıyor, bitti. Ben bunu dinledikten sonra şimdi geçen sene sobayı sökmüşüz. Ertesi sene kuruyoruz. Ya boru yetmiyor. Çarşıya gittim. Çarşıda o kadar boru vardı.
1: Yetmiyor bir de birbirinin içine girmiyor.
2: Birbirinin içine.
1: Sanki o borular gitti başkaları geldi. Yani,
2: sabahtan başlıyorduk öğleye kadar bir soba kurardık. Bana 5 dakikada. O da ne güzel bir hayat ya. Ne güzel bir hayat. Şimdi Harise Muhasibe Hazretleri zamanınızın kıymetini mübarekler zayi etmiyorlar. Mesela şeyde duymuşsunuzdur defalarca aynı şekilde. Mesela randevu veriyorlar. İşte efendim gelebilir miyim bir şey arz edeceğim falan. İşte akşam şimdi 8 diyoruz ya 20'de. 20'yi 5 gece. Yani 8'i 5 gece zile bastırız açmıyorlar. Cık. 8'dedir 8'de orada olacaksın. Eğer 8'de zile basmadıysan kapı açılmıyor. Kabul etmiyorlar. Kabul etmiyorlar. Yani zaman konusunda bu derece hassas. Aslında Emir abiler de çok hassastı. Emir abiler de çok hassastı. Fakat Emir abiler merhameti çok olduğu için yutuyorlardı. Emir abiler yutuyorlardı. Şimdi bakıyorsun hakikaten Müslümanın hayatı düzenli olur. İşte Harise'nin Muhasibe Hazretleri'nin o sözünü naklederken zamanını iyi de eder. Tabii ya. Çünkü iyi düşündüğün zaman ne buyuruyor bu zat? Ya arkadaş Osman Ünlü sana belli bir zaman verildi burada. Bu artmayacak. Azal ama azalacak. Artmayacak. İlave edilmeyecek. İlave edilmeyecek. Efendim şunu sonra yaparım falan. Sonra başka bir aynı şekilde işler gelecek falan. Onu o anda halledersin. İşte hemen abiler bir gün anlattılar. Ben dedim mübareklere sordum. Efendim her İslam alimi, her din büyüğü kendisine bir hadis-i şerifi rehber edilmiş. Sizin de böyle bir adeti şerifeniz var mı diye arz ettim diyor. Var kardeşim demişler. Bizim demiş helekel müsevvifun hadis-i şerifini kendimize rehber edindik. Yani ileride sonra yaparım de helak oldu. Emir abiler anlatıyorlardı. Abim derlerdi ya orada. Mübareklerin hayatında sonra kelimesi yok. Ya dedi bir gün gece dedi hazırlamışlar. Aynı evde oturuyorlar. Fatih'teki üst katta Emir abiler alt katta işte şey mübarekler. Ben dedi merdivenlerden dedi hissederdim gelişini. Gece dedi tak tak dedi bizim dedi. Odanın kapısı çalındı dedi. Hemen fırladım dedi mübarekler. Kardeşim buyurmuşlar. Bu kağıda işte şu kitaba girecek olan bilgileri kitaplardan aldım yazdım. Bunu ben birisine veremezsem sabaha kadar uyuyamam buyurmuşlar. Mutlaka bunu aynı şekilde vermem lazım. Ölür kalırım bilmem ne olur geride kalanlar bu ne nereye girecek bilemez buyurmuşlar. Ben size vekalet verdim. Buyurun dediler. Şimdi ben rahat uyurum. Tabii Meryem bunu anlatır. Tabii abim buyurdular. Ondan sonra ben de sabaha kadar uyuyalım. Bir de o da rahmetli oldu. İbrahim Sermet vardı. Türkiye Gazetesi'nin müessese müdürüydü. Allah'a sana rahmet eylesin. Ondan dinlemiştim. Rahmetliden dinlemiştim. Bir gün dedi, gece yarısı dedi, Emel abiler aradı dedi. Demiş ki, Sermet demiş, mübarekler bana bir şey, bunu işte şöyle yapacaksın, talimat verdiler. Aldım ama demiş, uyku tutmadı. Her tarafım kaşınıyor demiş ya, her tarafım. Demiş, kusura bakma, seni aradım. Ben şimdi sana vekalet edeceğim buymuş. Başlayın efendim dedim, telefonu kapattım, ben de başladım kaşınmaya dedi. Ben de başladım kaşınmaya. Dolayısıyla hani mübarekler buyuruyorlar ki, kitap okuyun. Bir okudun bir şey kalmadı. İki okudun kalmadı. Üç kalmadı. Dört kalmadı. Beş kalmadı. Onuncu defa aa burada ne yazıyor? Ya yazıyor. Onuncu defadır okuyorsun ama. Hani şimdi avam olarak diyoruz ya, jeton yeni düştü. Geç şimdi çocuklar bilmez o jetonu. Değil mi?
1: Yani bilmez.
2: Gemiye binerken de jeton kullanılıyordu. Telefon jetonlaydı değil mi? Tabii. Başka jeton var mıydı?
1: İlk başlarda otobüse binmek için.
2: Ha, otobüste de jeton vardı falan. Şimdi bilmezler. Hani biz kullanıyoruz. Jeton yeni düştü. Darp mesela haline getirdi de çocuklar diyorlar, bu jeton neyin nesi, nasıl düşüyor? Birisi cebinden çıkarıp atıyor mu falan. Neyse. Yani o anda anlıyorsun. Bir onun için sık sık okuyun. Tekrar tekrar okuyun. Tekrar toprağı. Emel abiler de İşte Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Estağfirullah. Lime tekulne ma la teb'alun. Sadakullah razı. Yapmadığın şeyi niye söylüyorsunuz? Hemen abiler de işte bu ayet-i kerimeyi naklederler. Buyururlar ki, öğrendiği şeyi amel etmediği müddetçe faydası olmaz ki buyurdular. Efendim biliyorum. Bil. Kur'an-ı Kerim'i ezberledim. Ezberle. Onun içindekilerle amel etmediği müddetçe bir faydası olmaz ki. Ben doktorum işte, şu hastalık, bu hastalığın ilaçlarını da biliyorum, tedavisi de böyle. Hastalığa yakalanmış ilacı kullanmıyorum. Yani Gazali Hazretleri üç hikaye buyurdular yani. Bir şey olmaz. Evet, ilim lazım. Ama amel etmek için. Amel de ihlas da yapmak için buyuruyor İmam Rabbani Hazretleri. İlim, amel, ihlas. Mektubatın, üç ciltlik mektubatın özeti bu. İlim lazım. Ama amel etmek için. Onu kullanmak için. Amelde ihlas olması lazım. Allah rızası için olması lazım. Onun için hani Harise-i Muhasibi Hazretleri'nin o sözü öyle şey yapınca dedim, mübarekler boşuna aynı şekilde tekrar okuyun, tekrar okuyun, tekrar okuyun demiyor. Yani bir sözü tekrar oku, bir daha oku, bir daha oku, bir daha oku. Hani naklediyoruz ya, Davut Tayyip Hazretleri çarşıda birisi bir şiir söylemiş. İşte hangi göz ki toprak olmadı, hangi göz ki akmadı falan filan. Biz söylüyoruz da bir tesir olmuyor yani. Ama o görünce kendinden geçiyor. Çok zengin yani. Valla böyle düşkün. Hepsine tövbe ediyor, bırakıyor. Tasavvuf yoluna giriyor. Büyüklerden oluyor. Dolayısıyla kime, ne, nerede, nasıl tesir eder? Hani elektrik aldık diyorlar ya şimdi. Elektrik denir, harekete geçer, belli olmaz. Allah'ın hepimizin anlayışını artırsın.
1: Amin. İkinci bölümde devam edeceğiz.

Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı: Alimler bozulunca din zayıflar. Din adamları üç kısımdır: akıl sahibi, ilim sahibi, din sahibi. Bu üç sıfatı da birlikte taşıyan din adamına din alimi denir. Bir sıfatı noksan olursa onun sözüne güvenilmez. İlim sahibi olmak için akli ve nakli ilimlerde mütehassıs olmak lazımdır. İnsanların saadeti alimlerin elinde olduğu gibi, insanları felakete, cehenneme sürükleyenlerde din adamı şeklinde görülen din düşmanlarıdır. Din adamlarının iyisi insanların en iyisidir. Dini dünya isteklerine alet eden, herkesin imanını bozan din adamı da dünyanın en kötüsüdür. İnsanların saadeti ve felaketi, doğru yola gelmesi ve yoldan çıkmaları din adamlarının elindedir. Din adamları içinde mevki, maaş arzusunda olmayan, yalnız İslamiyet'in yayılması ve kuvvetlenmesi için uğraşanların sayısı gün geçtikçe azalmaktadır. Mevki alma, sandalye kapma arzusu bunların her birinin ayrı bir yol tutmasına ve böylece doğru olarak dini anlatma ve yayma işinin de ikinci derecede kalmasına sebep olmuştur. İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor ki, alimlerin dünyayı sevmesi ve ona düşkün olması güzel yüzlerine siyah leke gibidir. Böyle olan ilim adamlarının insanlara faydası olursa kendilerine olmaz. Dini kuvvetlendirmek, İslamiyet'i yaymak şerefi bunlara aitse de bazen kafir ve fasık da bu işi yapar. Nitekim Peygamber Efendimiz Allahü Teala bu dini facir kimselerle de elbette kuvvetlendirir buyurmuştur. Dünyaya düşkün olan alimler çakmak taşına benzer. Çakmak taşında enerji vardır. İnsanlar bu taştaki kudretten ateş yapar, istifade eder. Taşınsa hiç istifadesi olmaz. Bunların da ilimlerinden kendilerine faydası olmaz. Hatta bu ilimleri kendilerine zarar verir. Çünkü kıyamet günü bilmiyorduk, günah olduğunu bilseydik yapmazdık diyemezler. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, kıyamet gününde en şiddetli azap görecek kimse, Allahü Teala'nın kendi ilminden kendisini faydalandırmadığı alimdir. Allahü Teala'nın kıymet verdiği ilmi, onun sevmediği yolda harc etmek çok çirkin bir iştir. Onun kıymet verdiğini kötülemek, sevmediğini de kıymetlendirmek, Allahü Teala'ya karşı durmak demektir. Ders vermek, vaaz etmek ve dini yazı, kitap, dergi çıkarmak, ancak Allah rızası için olduğu vakit ve mevki, mal ve şöhret kazanmak için olmadığı zaman faydalı olur. Böyle halis, temiz düşünmenin alameti de dünyaya düşkün olmamaktır. Bu belaya düşmüş, dünyayı seven din adamları, hakikatte dünya adamlarıdır. Kötü alimler bunlardır. Büyüklerden biri şeytanı boş oturuyor, insanları aldatmakla uğraşmıyor görüp sebebini sorar. Şeytan cevap olarak zamanın din adamı geçinen kötü alimleri insanları yoldan çıkarmakta. Bana o kadar yardım ediyorlar ki bu konuda bu mühim işi yapmama lüzum kalmıyor demiştir. Dünyaya gönül kaptırmayan, mal, mevki, şöhret kazanmak, başa geçmek sevdasında olmayan din alimleri ahiret adamlarıdır. Peygamberlerin varisleri, vekilleridir. İnsanların en iyisi bunlardır. Kıyamet günü bunların mürekkebi şehitlerin kanıyla tartılacak ve mürekkep daha ağır gelecektir. Alimlerin uykusu ibadettir hadisi şerifinde methedilen bunlardır. Ahiretteki sonsuz nimetlerin güzelliğini anlayan, dünyanın çirkinliğini ve kötülüğünü gören, ahiretin ebedi, dünyanınsa fani, geçip tükenici olduğunu bilen bunlardır. Bunun için kalıcı olmayan, çabuk değişen ve biten şeylere bakmayıp, baki olana, hiç bozulmayan ve bitmeyen güzelliklere sarılmışlardır. Ahiretin büyüklüğünü anlayabilmek, Allahü Teala'nın sonsuz büyüklüğünü görebilmekle olur. Ahiretin büyüklüğünü anlayan da dünyaya hiç kıymet vermez. Çünkü dünya ile ahiret birbirinin zıttıdır. Birini sevindirirsen öteki incinir. Her ikisine birden kıymet vermek veya her ikisini aşağılamak olamaz. İki zıt şey bir araya getirilemez. İslam alimleri kendilerine sorulan suallere fıkıh kitaplarından cevap bulup söylerlerdi. Din adamı şeklinde görünenlerse fıkıh kitabını okuyup anlayamadığı için cahil kafasına ve noksan aklına gelenleri söyleyerek sual sahibini aldatır.
onun cehenneme gitmesine sebep olur. Bunun içindir ki Peygamber Efendimiz, alimlerin iyisi insanların en iyisidir, alimlerin kötüsü insanların en kötüsüdür buyurmuştur. Ebu Bekr Verrak Hazretleri buyuruyor ki, insanlarda üç sınıf önemlidir: devlet adamları, alimler ve zahitler. Devlet adamları bozulunca halkın huzuru bozulur. Alimler bozulunca halkın dini zayıflar. Varını yoğunu Allah yolunda harcayan zahitler bozulunca da ahlak fesada uğrar. Devlet adamlarının kötülüğü zulümle, alimlerin bozukluğu hırs ve tamahla, dünyaya düşkün olmayanların, zahitlerin bozulması da riya ve gösterişle olur.

0: dedi Şafii mezhebindeyiz dedi. Hani dedi kocam dedi şey değil ama dedi karşıda değil dedi. Bazen dedi burada hanımlarla kendi aramızda bir araya geliyoruz, kitap okuyoruz, sohbet ediyoruz, dini sohbet. Ha dedi başka bir şey söyleyerek gidiyorum. Buna mudara denir. Bunun bir mahsarı yok. Aldatmak değil, kandırmak da değil. Gittiyse şey yapılabilir. Herhangi bir şekilde bunun mahsuru olmaz. Bir de dinleyicimiz bu Anadolu'nun her tarafında anonim diyorlar değil mi böyle? Şifayı kapmışım.
1: Evet.
0: Bu söz söyleniyor. Yani ben de çocukluğumdan beri duyuyorum bunu. Şifayı kapmış falan diye çok yani babaannemler kesimlerinden de duyuyordum bunu. Tabii büyüyünce daha doğrusu büyümekle değil büyüklerin kitaplarını okuyunca dedim bu sözün bir aslı var. Böyle dönüşmüş. Çünkü mübareklerden Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh kardeşim buyuruyorlar hastalıkta şifa var. Ha dedim bunun aslı var. Ama şimdi bunu hani başka anlamda telaffuz ediyorlar.
1: İhtar manası var mesela şimdi.
0: Evet. Yani
1: dikkat etmedin işte böyle olur.
0: Bu şekilde kullanıyorlar ama işin orijinali hastalıklı şifa var. Ben onu ilk duyduğumda da anlamadım. Ya dedim her taraf ağrıyor adamın dedim. Bu neresi şifa? Tabii şifa kelimesini duyunca biz böyle sağlam olacak, sıhhat olacak hepsi gitmiş. Öyle anlıyoruz yani. O kelimenin manası zihnimizde böyle. Ama başka türlü yani madalyonun öbür tarafını göremiyoruz. Duvarın öbür tarafını görmüyoruz. Ama büyüklerin kitabını okuyunca, onların sözünü dinleyince kitapları okuyunca. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de Zilzal Suresi zerre kadar iyilik karşılık görecek. Zerre kadar kötülük de karşılık görecek. Bunu en iyi anlayan Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Cenab-ı Hakk'ın muradına. Onun için elini kaldırdı. Ya Rabbi ümmetimin işlemiş olduğu günahların cezasını dünyada ver diye dua etti. Bu dua kabul olmuştur buyuruyor. Zaten kabul oluyor. Allah-u Teala kabul ediyor Habibi'nin duasını. Dolayısıyla mübarekler de buyuruyorlar ki yani hastalıkta şifa var. Yani günahları gidiyor diyor. Günahları gidiyor, temizleniyor. O manada söylüyorlar. Çünkü insan hastalandığı zaman daha çok veya da başına bir sıkıntı geldiği zaman daha çok ya Rabbi diyor. Biz sağlamken de sağlamken diyoruz. Tamam falan filan hatırına gelir mi gelmez mi de. Ama derdi bela anında onun için İmam-ı Rabbani Hazretleri derdi bela kemende mahbubesti. Sevgilinin boynuna attığı bir kementtir kendine çekmek için. Ama nasıl inlersin o zaman? Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi diye. Hatta şeyde İslam ahlakının 3. bölümü, o Hicretül İslam İlmi Hali kısmında geçiyor galiba. Orada bir ifade var işte. Melekler bile acırmış onun böyle. O hasta kimsenin dua yalvarmasına. Ya Rabbi demiş, yani kulun çok yalvarıyor. Duasını, ben onun duasını kabul ettim buyurmuş. Ama şifasını vermeyi bekletiyor. Çünkü o yalvarıyor, dua ediyor. O yalvarmaz hoşuma gidiyor buyuruyorlar. O yalvarması hoşuma gidiyor buyuruyor Cenab-ı Hak. Dolayısıyla yani o söz yanlış bir şey değil. Peki bugünkü anlamda aslında Müslüman esas kendi anlamında kullanması iyi olur. Hani şifadır demeli. Şifadır. Mesela siz de güzel bir ifadesiniz. İkazdır. Öyle de anlasa iyi olur. Evet. Yani Cenab-ı Hak yani beni ikaz ediyor. Toparlayayım, tövbe istiğfar edeyim. Bu vesile olsun manasında. İyi de olur inşallah Teala.
1: Bir de hasta olmamak da onun için tedbir almak da emir değil.
0: Emir.
1: Tabii yani dikkat, bak almadı tedbirini böyle oldu.
0: Böyle oldu. Dolayısıyla şimdi mesela havalar serinliği veriyor.
1: Evet.
0: Tabii Mustafa Toköz de üzerine bir şey almış. Ben bir başka aldım. Üzerime başka bir şey daha aldım. Tabii ben daha gencim ya. Üşümemek için.
1: Ben de ihtiyarlıyorum artık. aldık yani.
0: Ya işin şakası olmaz. İşin şakası olmaz. Ta çocukken duyardık. Hani o zaman derlerdi. Adam çekmiş fırını çekmiş. Hem de zemherirde. Gömleğin yakalarını açmış. Dışarıda tipi var falan. El skotçiydim bağrına. Tabii alkolün tesiri geçince zangır zangır titremeye başlamış. Demiş bulduğun garibi. Esersin. Ya bulduğun garibi başından tedbir al. Dolayısıyla mesela saatte belediyede Hüseyin İlmi Efendi rahmetullahi aleyh buyuruyor ki soğuk içmemeli. Dondurma yememeli. Yani bazılar soruyor. Efendim haram mı? Değil. Sağlık açısından tavsiyedir onlar. sağlık açısından hadi bazı bedene dokunmuyor. Dokunmaz, doğru. Ben iyi hatırlıyorum. En büyük kayınbiraderimin işte yeni evlenmişti. Ocak ayı Konya'da. Şimdi kayınbederin babası hayatta. Bizi yemeğe, ben de damat olarak beni de çağırdılar diye yemeğe. Ya Mustafa Bey, Ocak ayında sen de İç Anadolu'yu bilirsin yani. Aferin, evet. O iklimi bilirsin. Dışarıda kar var, tipi var. Buzdolabından değil. Buzluktan su içiyordu. Yani o, ben hasbelkader buzdolabını açınca üşüyorum. Buzluğu görünce titriyorum. Adam oradaki suyu içiyor. Bir şey olmuyor. Hastalanmıyor. İnsanlar farklı tabii ki. İnsanlar farklı. Allah-u Teala hepimizin anlayışını artırsın inşallah Teala. Efendim gelelim son dinleyicimizin sualine. Dedi ki bu hanımlar kendi aralarında altın günü yapıyorlar, dolar günü veya TL günü neyse yapıyorlar falan. Bunun günaha girmeden bu yapılabilir mi? Evet, günaha girmeden yapılabilir. Günaha girmeden yapılabilir. Günah olan kısmı mesela A şahsı, grup başkanı. Herkes altını grup başkanına götürdü, verdi. Grup başkanı da aynı şekilde kura çekti. Ha, bu ay dedi işte B şahsına verilecek. Bu haramdır, kumardır buyuruyor. Çünkü grup başkanının değil bu para. Aynen Türkiye'de devletin yapıyor, devlet özelleştirdi galiba, Milli Piyango.
1: Evet, özelleşti.
0: İşte aynen onun gibi kumar olur bu. Peki çıkış yolu nedir? Ha, çıkış yolu. Bak, isimler kura olarak çekilebilir önceden. Ha, biz böyle bir şey yapacağız. Kura çektiler.
1: Sırayı belirlemek için.
0: Birinci numarada bu şahıs. İkinci de bu, üçüncü de bu, dördüncü de bu, beşinci de bu. Tamam. Herkes gidilecek yeri öğrendi bu ay. Tamam. Herkes bir gram altın mı götürüyor? Veya dövizse ne götürüyorsa.
1: $100 değil.
0: Diyelim. Götürdü. Çok para ya.
1: Yani aşağısı.
0: Tabii zenginler için öyle $100, $200, $500 ne ki yani.
1: De, ben
0: yani
1: bizim kesimimkini
0: tabii. Şimdi herkes gidecek, o ev sahibine hediye ettim diyecek. Ne oldu? 20 kişi. 20 tane birer gram altın. Herkes hediye ettiği için onun mülkü bitti. Tamam. Ha, o da tekrar aynı şekilde o nasıl karlı oluyor onu ben anlamıyorum. O anda toplu olduğu için herhalde.
1: Toplu olduğu için.
0: Tabii. Toplu olduğu için. Yoksa çünkü bu
1: aldığını veriyorsun.
0: Aldığını verecek ya. Yani dönüp duracak yani.
1: Ya da verdiğini alıyorsun.
0: Evet. Dönüp duracak. Dolayısıyla bu şekilde yapılırsa ister bu döviz olsun ister para olsun, yapılma şekli bu. Dinin izin verdiği, haram olmadığı, günah olmadığı şekli bu. Böyle yapılırsa bir problem olmaz. Ha, bazıları şey yapar. Ama efendim işte böyle hediye ettim deyince karşını vermezse öbür türlü de vermeyebilir. Değil mi?
1: Tabii.
0: Öbür türlü de vermeyebilir. Ne yapacaksın? Ya,
1: karşılığını vermezse zaten. Öyle biri varsa gruptan çıkar.
0: Kendin bilirsin artık. Orada yapacak herhangi bir şey söz konusu değil. Ha, yaptığımız iş İslamiyet'in bildirmiş olduğu ölçülere uyarsa, hatta ibadetler konusunda da öyle buyuruluyor. İmam Rabbani Kutsal Sözler üstüne basa basa buyuruyorlar ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyorlar. İbadetleri benden gördüğünüz gibi, benim bildirdiğim gibi yapın. Buna ilave çıkarma yapmayın. İlave yapmakta, çıkarma yapmakta bidattır buyuruluyor. Bidattır buyuruyor. Şimdi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam devre dışı bırakıyor. Kur'an'dan öğren. Bir ahmak adam Kur'an-ı Kerim'de ne hüküm çıkarabilirsin ne de öyle açık hüküm var. Yok ki.
1: Ne de senin haddindir yani.
0: Ne de senin haddindir. Otur oturduğun yerde. Din tabii iman da kaybediyor. Farkına varmadan Allah-u Teala korusun.
1: Bu konuyu şimdi bir kere daha şöyle ana hatlarıyla tekrar edebilir miyiz hocam? Dinleyicilerimizden bununla ilgili çok soru geliyor. Dinleyicimizin soru şeklinden de onu anladım ben. Karıştırılıyor yani, biraz sonra unutulacak. Kim ne demişti Osman Hoca? Birisi bir şey diyecek, birisi bir şey diyecek. Önceden nereye gidileceğini
0: tespit ederler.
1: Tespit edecekler. İşte bu hafta Ayşe Hanım'a, öbür hafta Fatma Hanım'a. Herkes net belirlediler.
0: Bu tespitin bir mahsuru yok.
1: Bunun bir mahsuru yok. Gittikleri eve de götürdükleri altını hediye olarak verecekler.
0: Bu kadar. Yani dinin bildirdiği izin şekli böyle.

0: birisinin de toplanıp da o dağıtım yapmayacak ya da kura çekmeyecek.
1: Çekmeyecek. O kuman oluyor. Mini piyagon gibi oluyor. Yani iyi anlamak için o misali vermişiz. Kuman oluyor. O uygun değil. Ama sizin de basit şekilde izah ettiğiniz uygun olan şekli, İslamiyet'in izin verdiği bu. Burada haram girmiyor. Kumar olmuyor. Olabilir. Ve gönüller olsun. Hani biz biraz latifeyle karışık yaptık ama doğru. Ya iyi ki 20 kişiye ben birer gram altın vereceğim. Onlar bana bir defa verecek. Netice itibariyle bir şey değişmedi yani. Ödedim. Ha şu olur. Ben mecbur yani bir gram aldığım için sonunda netice itibariyle benim bir birikimim olmuş oluyor. Herhalde kazanç oluyor.
0: Evet, kazanç oluyor. Evet. Bir dinleyicimiz de diyor ki herhalde namaz kılmasını babasından gördük. Hanım dinleyicimiz. Erkekler gibi oturup diyor kılıyorum namazı diyor. Bunun bir mahsuru var mı? Öyle alışmışım diyor. Yani normal diz çöküp oturuyor yani. Ayaklarının üstüne oturuyor.
1: Şimdi mesela fıkıh ilmihal kitaplarında saadeti ebediyette kadınların oturuş şekli bildirilmiş. Oturuş şekli bildirilmiş. Mesela erkek hastalandığı gibi kadın da hastalanabilir. O da o şekilde oturduğu zaman dizleri rahatsız olabilir. Bükemeyebilir. Üstüne o şekilde ayağını çeviremeyebilir. Dilediği şekilde oturur buyuruyor. Yani farz olan hüküm bile zaruret halinde o kula farz olmuyor. Nasıl diye hemen hatıra gelebilir. Mesela kıyam. Kadını da erkeğe de namazda ayakta durmak farz. Ayakta duramıyor. Oturarak kılacak. Rükû ve secde farz. Ama rükûye ve secdeye gidemiyor. İma ederek kılar buyuruluyor. İma ederek. Böyle bir rahatsızlığı varsa tamam.
0: Problem yok.
1: Yani o oturma şekli farz değil. Farzlarda bile zaruret olduğu zaman durum değişiyor. Ama kadınların oturduğu şekliyle zorlasın. Beceremezse böyle oturduğu zaman böyle oturarak erkek gibi oturarak kıldığı namazlarda sahih olur. Şey olmaz. Efendim olmadım benim namaz diye hatırına gelir. Olur.
0: Peki efendim. Çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı.
1: Biz teşekkür ederiz efendim.
0: Sevgili dinleyicilerimiz bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşçakalınız.

0: İslam ve toplum. İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sundu.
1: Yalnız değiliz asla. Birbirine sıkıca bağlanmış, nefes alıp nefes veren büyük bir bütünün küçük parçalarıyız. Toplum denilen bütünü oluşturur birlikteliğimiz. Birlikte ahenkle atan büyük bir kalbe dönüşür kalplerimiz. Madde kullanımı bu ahengi bozan en büyük unsurlardan biridir. Toplumdaki tek bir madde kullanıcısı bile sağlıklı işleyen bu yapıya zarar verir. Unutmayın, bireyin madde kullanımı sağlıksız bir topluma, sağlıksız bir toplumsa yarınlarımızın yok olmasına neden olur.
0: Alimler, erenler, evliyalar, sufiler, hak aşıkları, her biri numune olan güzel insanların gönül çalan menkıbeleri. Onların hayatlarından ibretli kesitler, zaman zaman tebessüm, zaman zaman gözyaşı. Gönül pınarı, içimizdeki gizli kalmış pınarları açığa çıkaracak, gürül gürül akıtacak. Bilgimiz derinleşsin, ahlakımız güzelleşsin. Mustafa Toköz'ün daimi konuğu Osman Ünlü Hoca'nın nakilleriyle Gönül Pınarı, Perşembe akşamları saat 20'de Huzurun Sesi TGRT Efendi.

TGRT FM Haber. Çarpmanın etkisiyle başından yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapıldı. Ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Formula 1 pisti değil, Şile'nin göbeği. Aynalarına bakan sürücüler arkalarından hızla yaklaşan tüylü bir hayvan gördü. Hayvanat bahçesinden kaçan deve kuşu özgürlüğe ilk deparını ana caddede attı. Sinyal vermeden şerit değiştirdi, ters yönden ilerledi. Sürücüler ve yayalar trafik canavarını şaşkınlıkla izledi. İhbarını alan itfaiye ekipleri ise hemen olay yerine sevk edildi. Neyse ki kısa sürede yakalanan firari deve kuşu teslim edildi.

0: Gündeme bir kez daha hoş geldiniz. Ben Alper Altun, gelişmelerle karşınızdayım sevgili seyirciler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump bir görüşme gerçekleştirecek. İki lider önümüzdeki hafta BM zirvesi kapsamında New York'ta bir araya gelecekler sevgili seyirciler. Yeni bir gelişme, yeni bir açıklama. Amerika'nın Ankara Büyükelçisi Tom Barak'tan geldi bu açıklama. Ve iki lider en son Ankara'da düzenlenen NATO zirvesinde görüşmüştü. Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Amerikan Başkanı Donald Trump'ın New York'ta görüşeceğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan önümüzdeki hafta gerçekleşecek Birleşmiş Milletler Genel Kurul toplantısı için New York'a gidecek. İki lider en son NATO zirvesinde bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump Ankara'da düzenlenen NATO zirvesinde bir araya gelmişti. 7 Temmuz'da Beştepe'de bir araya gelen iki lider arasındaki görüşmeler verimli geçmiş. F-35 satışı, Kaan uçaklarının motorları ve Katsa yaptırımlarına ilişkin önemli açıklamalar yapılmıştı liderlerden. Beştepe'deki görüşmenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Amerikan Başkanı Trump, Türkiye ile ilişkilerin hiç olmadığı kadar iyi olduğunu söylemişti. Çok iyi dostuz, harika bir lidersiniz, saygı görüyorsunuz ifadelerini kullanan Amerikan Başkanı Trump, Türkiye'nin ne kadar güçlü olduğunu bilmiyorlar. Cumhurbaşkanına büyük saygım var. Erdoğan'la en başından beri çok uyumlu bir kimyamız var. NATO'dan büyük bir hayal kırıklığı içerisindeydik. Tabii bu zirve Türkiye'de olmasaydı katılmama durumum olabilirdi. Çünkü katılmam gerektiğini düşündüm demişti Amerikan Başkanı Trump. Ve sevgili seyirciler, MİT Başkanı İbrahim Kalın da Pakistan'da. İbrahim Kalın, Pakistan'ın Genelkurmay Başkanı ve İstihbarat Direktörü ile bir araya geldi. Bu da yeni bir gelişme. Bu gelişmenin ayrıntılarını da hemen başlayalım ve paylaşalım sizlerle. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da ziyaretlerini gerçekleştiriyor. İki ülke arasındaki ilişkiler tabii ki yetkililer arasında görüşülüyor. Bu kapsamda yine Yemen'le Suudi Arabistan arasında yaşanan gerilim ve olayların bölgesel istikrar açısından oluşturduğu riskler görüşülüyor. İran savaşı ele alınıyor. Türkiye-Pakistan ilişkileri konuşuluyor. Savunma sanayi ve istihbari konular masaya yatırılıyor. Bu yetkililer arasında Türkiye'nin Afganistan'la Pakistan arasındaki gerilimin geçmiş dönemde olduğu gibi diyalog yoluyla çözülmesi için her türlü çabayı göstermeye devam edeceğini de vurguladı Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın. Görüşmelerde ayrıca Türkiye-Pakistan arasında güvenlik ve istihbarat alanlarında yüksek düzeyli mevcut işbirliğinin daha da geliştirilmesi konusunda mutabık kalındı ve Türkiye'nin Pakistan'ın terörle mücadelede yanında olduğu ve kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik desteğini sürdüreceğinin de altı çizildi. Terörsüz Türkiye sürecinden sonra terörsüz bölge sürecinde de önemli gelişmeler yaşanıyor. Suriye'de SDG-YPG'nin feshedilmesinden sonra şimdi de Irak'ta Kandil'den sonraki ikinci kamp Sincar, Irak hükümetinin kontrolüne geçiyor.
1: Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerimizi gerçekleştirmek üzere atımızın kuyruğunu bağladık.
2: Terörsüz Türkiye süreci terörsüz bölge hedefiyle genişleyerek ilerliyor. Terör örgütü YPG-SDG kendini feshedip Suriye ordusuna katıldı. Şimdi sıra Irak'a geldi. İkinci Kandil olarak bilinen Sincar'da terörsüz bölge kapsamında boşaltılıyor. Sincar'da Irak hükümetinin kontrolüne geçiyor. Irak Başbakanı Ali Fali Hezzeydi, PKK'nın Sincar Direniş Birlikleri adını verdiği terör grubunun silahlarını merkezi Irak yönetimine teslim etmeye başlayacağını duyurmuştu. Bu kapsamda Sincar Dağı ve çevresi Irak'ın kontrolüne geçecek. Sincar terör örgütü PKK'nın Suriye ile Irak arasında geçiş noktası olarak kullandığı önemli bir alan. Bu nedenle ikinci Kandil olarak nitelendiriliyor. Türkiye zaman zaman bölgede operasyonlar da gerçekleştirmişti.
1: Türkiye'ye dost olan kazanacak, husumet besleyen ise kaybedecektir.
2: Güvenlik kaynakları Sincar'ın boşaltılacak olmasını memnuniyet verici bir gelişme olarak nitelendirdi. Bu gelişmenin terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge vizyonunun hem Suriye hem de Irak'taki olumlu etki ve yansımalarının bir tezahürü olduğunun altı çizildi. Yapılan etki analizlerinde sınır komşularımızın kendi topraklarında tek meşru güç haline gelmelerinin önemi vurgulandı. Devlet kontrolü dışındaki silahlı grupların bulundukları ülkelerin siyasi ve güvenlik yapılarına entegre olmalarının önemli bir gelişme olduğu belirtildi. Güvenlik kaynakları silahlı grupların bu şekilde faaliyetlerine son vermeleri, Suriye ve Irak'ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü pekiştirerek bu ülkelerin bölgesel güçlerini artıracaktır değerlendirmesini yaptı. Diğer yandan örgütün boşalttığı alanlarda devlet otoritesinin sağlanması, yerinden edilen Arap, Kürt, Ezidi ve Türkmenlerin yaşadıkları topraklara güvenle dönmelerini de önünü açacak. Türkiye tarafından atılan adımların sonuç vermesi içinde bulunduğumuz coğrafyadaki güvenlik ve bölgesel kalkınma alanında yaşanacak gelişmeler için bir lokomotif niteliği taşıyacak. Terör örgütünün tasfiyesi Türkiye, Irak, Suriye başta olmak üzere bölge ülkelerinin enerji, güvenlik ve ekonomi alanlarında ortak projeler geliştirmesini de kolaylaştıracak. Bölge bir çekim merkezi haline gelecek. Güvenlik ortamının tesisi Basra Körfezi'ni Türkiye üzerinden Avrupa'ya bağlayacak kalkınma yolu projesi gibi devasa altyapı hamlelerinin kesintisiz işlemesini sağlayacak. Böylece bölge ülkeleri arasındaki ticarette büyük ölçüde canlanacak.
0: Uluslararası anlaşmalara rağmen Yunanistan Ege'deki adaları silahlandırmaya devam ediyor. Son olarak Miçotakis'te Meis'i ziyaret edince Milli Savunma Bakanlığı sert tepki gösterdi.
2: Atina yönetimi Ege'de uluslararası anlaşmaları ihlal etti. Gayri askeri statüdeki adaları silahlandırdı. İsrail'e Türkiye karşı ittifak oluşturdu. Türkiye ise dikkat çekici bir hamle yaptı. Sisam adasına sadece 2 kilometre mesafedeki Aydın Söke'ye en gözde komando birliğini konuşlandırdı.
3: Birliklerimizin konuş durumu Türk Silahlı Kuvvetlerimizin görev ve harekat ihtiyaçları doğrultusunda yapılmaktadır. 51. Komando Tugay Komutanlığımızın konuş yeri değişikliği bu kapsamda Haziran'da onaylanmıştır.
2: Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın açıklamasını yaptı. Açıklamaya göre Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in Meis Adası ziyareti ve askeri temasları yakından takip edildi.
3: Meis Adası'nda askeri unsur ve savaş gemisi bulundurulması ve bu unsurların üst düzey ziyaretler kapsamında kamuoyuna açık şekilde sergilenmesi adanın statüsüyle bağdaşmadığı gibi barış ve istikrara da katkı sağlamamaktadır.
2: Bakanlık bunu kabul edilemez olarak niteledi. Yunanistan'ı uluslararası anlaşmalara uymaya ve gayri askeri statüdeki adalarda yükümlülüklere aykırı faaliyetlerden kaçınmaya davet etti.
3: Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkilerin iyi komşuluk ve diyalog temelinde geliştirilmesini savunmakla birlikte bu yaklaşım sahada fiili durum oluşturulmasına müsamaha gösterileceği anlamına gelmemektedir.
2: Bakanlık Washington yönetiminin Güney Kıbrıs'a silah satış iznini uzatmasına da tepki gösterdi. ABD'ye adadaki hassas dengeleri bozmayın mesajı verdi. Mekke Savunma İttifakı da gündemdeydi. Milli Savunma Bakanlığı kurumsallaşma ve sahada işbirliğini güçlendirme sürecinin devam ettiğinin altını çizdi.
0: Türkiye Cumhuriyeti'nin 9. Başbakanı Adnan Menderes 27 Mayıs 1960 darbesinden sonra 17 Eylül 1961 tarihinde Yassıada'da idam edilmişti. O dönem mahkemede olan asker olan tanık konuştu ve o acı günü anlattı.
4: Anayasayı ihlal adıyla anılan bu davanın aslı ve esas mahiyeti yüksek malumları olduğu üzere siyasidir.
2: Türk Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en çalkantılı yıllarıydı. 27 Mayıs 1960 askeri darbesinin ardından 9. Başbakan Adnan Menderes, 17 Eylül 1961'deki idamına kadar bir yıl boyunca yargılanmıştı. Dönemin tanığı mahkemede Menderes'in sık sık sözünün kesildiğini ve azarlandığını söyledi.
5: Halit Sevgi Giresun'un Çamoluk ilçesinden.
6: Siz yani.
5: Biz Allah izin verirse nöbetimizi bunları öylece bekledik.
2: 88 yaşındaki Halit Selvi yassıada yargılamaları sürecinde askerdi. Görevi Başbakan Menderes'i cezaevinden mahkemeye duruşmalardan da koğuşuna götürmekti.
5: O da elini kaldırdı, dedi ki Sayın Başkanım, ben Türkiye Başbakan olduğum zaman İstanbul 1,5 milyonudu. Ama bugün 2 milyonun üzerine tırmandı. 20 sene sonra yol arayacaksın, bulamayacaksın. Kes, otur. Yapmayacaksın.
2: Selvi, halkın Menderes'i çok sevdiğini belirtti. 3 demokrasi şehidinin de idamına tanık oldu.
5: Öylece Menderes'i kaldırdılar. 3 gün sonra idam. O güzel insanı, o İslam liderini, Türkiye'nin İslam lideri Menderes, Allah onun mekanını cennet etsin.
2: Yaşlı adam aradan geçen 65 yıla rağmen o günleri unutamamış. Geriye ise acı hatıralarla Menderes'in arkasında görev yaptığı sırada çekilen ve yıllardır sakladığı o tarihi fotoğraf kalmış.
0: Evet, 17 Eylül 1961 Menderes, Polatkan ve Zorlu'nun idamının üzerinden tam 65 yıl geçti. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ve siyasetçiler de bu acı günü unutmadı. Bakın nasıl mesajlar paylaşıldı.
1: Menderes, darbe yönetimi tarafından kurulan uyduruk mahkemenin kararıyla idam edildi.
2: 27 Mayıs darbecileri anayasa ve meclisi feshetti. Başbakan Adnan Menderes ile Dışişleri Bakanı Fatih Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ı idam etti. O acı günün üzerinden tam 65 yıl geçti.
1: Menderes'i devirenler, yargılayanlar, idam edenler ve tüm bu süreci doğrudan dolaylı destekleyenler ise milletimiz tarafından hep nefretle anılmıştır. Öyle de anılmaya devam edecektir.
2: Erdoğan, Menderes ve arkadaşlarını idam edilişlerinin 65. yıl dönümünde andı. 27 Mayıs darbesinin Türk demokrasisi ve millet iradesine vurulmuş ağır bir darbe olduğunu vurguladı.
7: 27 Mayıs'ın junta mahkemesi tarafından haksız, hukuksuz şekilde idama mahkum edilen Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatih Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ı katledilmelerinin 65. yılında rahmetle yad ediyorum. Rabbim mekanların cennet, ruhlarını şad eylesin.
2: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da ebediyete irtihal eden 3 ismi andı. Egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu inancıyla demokrasimize ve milli iradeye kararlılıkla sahip çıkmayı sürdüreceğiz mesajı verdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek de vesayetçi anlayışın karşısında güçlü şekilde durmaya devam edeceklerinin altını çizdi.
7: Hukukun üstünlüğünü, millet iradesini ve demokratik meşruiyeti her şart altında korumak, benzer acıların bir daha yaşanmaması için ortak sorumluluğumuzdur.
2: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de darbeleri millet iradesine düşman olanların yaptığı en büyük kötülük olarak niteledi.
7: Haksız yere idam edilenler milletin gönlünde yaşamaya devam ediyor. Darbeciler ise tarih önünde mahkum edildi.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hesabı alabilir miyim? Buyurun. Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi. Nasıl yani?
2: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
3: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Dünya dönerken.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler, saatlerimiz 16'yı 15 dakika geçiyor ve bugün 17 Eylül 2026 efendim Perşembe günü sizlerle beraberiz. Dünya dönerken programını dinliyorsunuz. Ben Ataullah Arvas, TGRT FM Merkez Stüdyoları'nda sizlere sesleniyoruz. Ahmet Hilmi Kaya var bugün ana kumanda masamızda, sesimizin size ulaşmasını sağlıyorlar. Evet sevgili dinleyiciler, bugün 17 Eylül, 65 yıl önce bugün efendim başbakanı ve iki bakanı idam etmişiz. Birisinin de vefatı zaten efendim meçhuldü. O da ortaya çıktı. Artık kanaatler de kesinleşti. Eski İçişleri Bakanı, yani Menderes dönemi İçişleri Bakanlarından Sayın Gedik. Allah gani gani rahmet etsin bu mazlum insanları. Bunun da naaşı anıt mezara taşınıyor. Bugün Menderes, Zorlu, Polatkan'da kabirleri başında anıldılar, yad edildiler. Allah bu acı günleri bir daha milletimize göstermesin. Halkın seçtiklerini yine halkın götüreceğini hepimiz biliyoruz. Böyle darbelerle, hele hele idam gibi çok acı sonuçlarla hayatlarına son verilmesi hakikaten çok kötü, ama çok kötü bir şey, bir sonuç. Ve insanlarımız unutmuyor, yıllardır bunu ortaya koyuyor, ona göre de adım atıyor. Efendim telefonlarımız 0212 454 56 46 0212 454 56 46. Bunlar telefonlarımız efendim, günü gündemi ve bize dair olan hemen hemen her şeyi konuşuyoruz. İlk telefonumuz gelsin bakalım. Buyurunuz efendim. Alo.
2: Selamünaleyküm.
1: Vaaleyküm selam efendim.
2: İstanbul Başakşehir'den Ayhan.
1: Buyurun Ayhan Bey, sizi dinliyoruz.
2: Ben de Adnan Menderes'i rahmetle yad ediyorum. Evet. Geçmişte işte kimisi rahmetle anılıyor, kimisi lanetle anılıyor yani.
1: Evet.
2: Böyle bir dünya işte, yani değdi mi şimdi bunu yapanlar, hepsi vefat etti, ne geçti ellerine.
1: Değil mi? Üç günlük dünyada yani neyi paylaşmıyoruz? Dünyada
2: değdi mi? Yani değdi mi? 3-5 günlük yani makam mevki sahibi olacaksın. Evet. Yani bir sürü insanın vebaline gireceksin. Yani daha sonra da kötü alınacaksın. Yani bundan kötü bir şey yok yani.
1: Evet. Doğru.
2: Ben bunu demek istedim.
1: Sağ olun. Çok teşekkür ederim efendim.
2: Hayırlı programlar diliyorum.
1: Hayırlı günler diliyorum efendim. Sağ olun. Çok teşekkür ederim efendim. Evet sevgili dinleyiciler. Hakikaten.

0: hakikaten neden, neden, neden? Herkes bu soruları soruyor. Bazı cevaplar var tabii. Ey canım, yani ne alakası var diyeceksiniz. Ama oluyor tabii. Olmuş, çok kötü olmuş. Ama o zaman milletimiz seçtiği başbakanın ve üç bakanın vefatını adeta seyretmişiz. Ve fakat 60 yıldır, 65 yıldır da bunun hesabını soruyor vatandaş. Sandıkta soruyor, şurada soruyor, burada soruyor. Buyurunuz efendim.
1: Selamun aleyküm, hayırlı günler.
0: Aleyküm selam efendim, buyursunlar.
1: Sivas'tan Kaya, görme engelli.
0: Buyursunlar Kaya Bey, seni dinliyoruz.
1: Evet, Atallah Bey, ilk önce Adnan Menderes'le ve arkadaşlarına mekanları cennet olsun, makamları âli olsun inşallah.
0: Amin efendim. Cemicim,
1: onu belirtmek istedim.
0: Çok teşekkür ederiz. Evet.
1: Ben teşekkür ederim Atallah Bey. Sizi seviyorum. Hayırlı günler.
0: Sağ olun. Hayırlı günler diliyorum. Çok kısa ve net. Sadece rahmet okudular ve gittiler. Ne güzel. İnsanın ölümünden sonra, hayattayken de insanın arkasında iyi denmesi, rahmetler değil mi okunması çok güzel bir şey. Öyle böyle ölüm herkese nasip olmaz ha. Buyursunlar efendim.
2: Alo, selamun aleyküm Asa Bey.
0: Ve aleyküm selam efendim. Buyursunlar efendim.
2: Efendim, Kayseri'den Temizade çocuğu, nasılsınız?
0: İyi. Teşekkür ederiz Mustafa Bey, hoş geldiniz efendim. Siz nasılsınız?
2: Saygılar efendim, sağlığına duacıyız efendim.
0: Allah razı olsun.
2: İyi ki varsınız efendim.
0: Hep beraber var olalım inşallah. Buyursunlar Mustafa Bey, mesajlarınızı hemen alalım efendim.
2: Efendim, benim mesajım rahmetli Adnan Menderes başbakanımıza ve arkadaşlarına rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun diyorum.
0: Amin.
2: İyi ki varlarım istiyorum. İyi ki gelmişler, bu Türkiye'nin başına geçmişler ve bize anılar bırakmışlar Atatürk. Bana Adnan Menderes yıl dönümü, ölüm yıl dönümü olduğu zaman neyi hatırlıyorum biliyor musun Ata Bey? Kayseri'den.
0: Evet.
2: İzmir'deki o havaalanını gördükten sonra Ata Bey orada yazıyor ya Ata Bey. Aslan Menderes havaalanı diye. O, ben onu gördüğüm zaman sanki İzmir hep Aslan Menderes gibi geliyor bana Ata Bey.
0: Kimi görünce efendim?
2: Yani İzmir havaalanı var ya.
0: Ha evet, o havaalanını gördükçe evet doğru hatırlatıyor tabii ya.
2: Yazıyor Adnan Menderes havaalanı ya tabii. O yazıyı okudun mu sanki İzmir halkı bana hep Adnan Menderes gibi geliyor tabii. Yani öyle hissediyorum. Anlatabiliyor muyum?
0: Evet.
2: Duyguya bak ya. Yani onu gördüğüm zaman, o yazıyı okuduğum zaman tabii ben o şekilde hissediyorum. Ben de dedim böyle Ata Bey'le bunu ben paylaştım.
0: Ya, çok teşekkür ederim. Evet. Anılar, anılar değil mi? Hatıralar. Beni dün akşam beni ağlattılar. Ya.
2: Evet Ata Bey. Biz de Beşiktaş'ımıza, para parçalımıza başarılar diliyorum.
0: Sağ ol.
2: İnşallah. Maşallah. Yener Ata Bey. Bir de diyorum ki bu Erhan kardeşimize yüklenmeyelim. O da bizim radyomuzun cürü diyorum.
0: Tabii değil efendim. O da farklı bir şey. Bir tadı tozu be ya.
2: Yani hepimiz aynı fikirden olsak, aynı görüşten olsak bu radyo dinlenmez. Doğru mu? Tabii.
0: Doğru. Yani herkes tabii doğru.
2: Farklı farklı düşüncelerini söyleyecek Atatürk. Bu Erhan Bey'de bu radyoyu biliyorum Atatürk. Saygı ve sevgilerimi sunuyorum.
0: Bir mukabele efendim. Kayseri'mize sevgiler, saygılar efendim. Evet dinleyiciler, buyurun efendim. Geliyor dinleyicimiz, geliyor efendim. Hazırlanıyor şimdi. Acele etmeyelim efendim. Buyurun efendim.
3: Orası, selamun aleyküm. Osman Gideroz ben.
0: Osman Bey hoş geldiniz. Ve aleyküm selam efendim.
3: Facebook sayfama sabah yazdıklarımdan okuyorum. Çok kısa noktalar. Yani hepsi okusam bile bir dakikayı bulmaz. Öncelikle rahmetli Başbakan Menderes çok büyük bir katliamın, yani öyle hani bir şey var katili tarif ederken böyle canavarca ruh, canavarca hislerle.
0: Canavarca hislerle, evet.
3: Evet, öldürmek. En ağır o herhalde, o bile hafif kalır. Çünkü bir tek Menderes'i öldürmediler, milleti öldürmeye kalktılar. Öldüremediler, öldüremeyecekler zaten.
0: Evet.
3: Ve dedim ki Menderes'in katilleri ve bugünkü uzantıları bugün de Erdoğan'ı öldürmek istiyor. Buna herhangi bir itirazı olacak olan çıksın da arasın, biz de dinleyelim, yanlışımızı da düzeltmeye gayret edelim. Yok böyle bir şey çünkü yani. Yok böyle bir şey. Ve bir şeyde yazmışım, devlet 1000 yıllık, ihanet 5000 yıllık, ama kaybedenler hep hainler.
0: Evet.
3: Şu günlerde gördüğümüz gibi hainler hep kaybediyor. Hep kaybediyor, hep. Ya Atallah Bey, aykırı şeyler...
0: Allah muvaffak etmesin efendim bunları.
3: İnşallah, zaten etmiyor.
0: Allah Teala'nın da bir hesabı var diyorsun yani. Bunların bir hesabı, yani bu, bir şeyi varsa, tabii bir kompası varsa...
3: Tecelli ediyor. Çünkü bu millet hakikaten Cenab-ı Allah indinde sevgili bir millet yani.
0: Evet.
3: Sevgili bir millet. İşte
0: mazlum bir millet en azından abi ya.
3: Evet. Tabii. Yani dolayısıyla Allah'ın lütfü keremi her zaman bu milletin üzerinde. Belki dönem itibariyle sıkıntılar, şunlar bunlar vesaireler yaşanıyor, yaşanacak. Bundan sonra yaşanacak ama yani bunu çok büyütmemek lazım. Bazı maddi sıkıntıları, mazot yüzü oldu, şu oldu, bu oldu filan deyip fazlaca da şey yapmamak lazım. Bunları dikkate almamak lazım diye düşünüyorum yani.
0: Evet.
3: Yani şöyle bir de şunu söyleyeyim. Mazotun yüzleri olmasıyla alakalı Türkiye'nin milli geliri yaklaşık 1 trilyon dolar efendim.
0: Evet.
3: Ama enerjiye harcanan toplam para petrol ve diğer doğalgaz ve 70 milyar dolar. 2 evet. trilyonun içinde 70 milyar doların payı %4.
0: Evet.
3: Yani işin aslına bakacak olursa bu Türkiye milleti, devleti, halkı, şu subutu neyse senelik gelirinin, toplam gelirini olarak söylüyoruz. %4'ünü bu petrole ayırıyor veyahut da enerji teminine ayırıyor. Bu da çok büyük bir rakam değil. Yarın öbür gün bu 2 trilyon dolar, çok iyi biliyoruz ki, herkes de biliyor ki kısa sürede buradan buraya geldiyse 5-10 sene içinde geometrik artışlarla bu 2-3-4 trilyon dolara çıkacak. Bizim petrole vesaire bulunanlarla beraber ödediğimiz para daha da düşecek. Ama düşmese de, düşse de nihayetinde %4'lük bir harcama bu Türkiye devine, koca dev var burada ya. Sadece
0: evet.
3: aslında tınlamıyor. Birileri bunun üzerinden bir bardak suda fırtını kopartma gayretinde mi? Evet. Dün de evet, bugün de evet, yarın da bunlar olacak. Ha, olmaması için ne yapılabilir? Bunların sözlerine kıymet vermemek gerekir. Bunlara fazla dikkat etmeyelim derim ben. Dün de yarım kaldı ya, bu 1 Mart tezkeresiyle alakalı efendim. Benim orada şöyle birçok kişiyle farklı bir görüşüm var. Ortada olanı söylemek icap ederse, 1 Mart tezkeresi 200 bin ABD askerinin Türkiye'nin güneydoğusuna yerleşip oradan Irak'a saldırısına imkan verilmesini içeriyordu. Sonuçta buydu yani.
0: Evet efendim.
3: Ve çok büyük bir risk taşıyordu. Niye? 3 bin askerden oluşan bir çekiç güç vardı efendim, biliyorsunuz.
0: Hı hı.
3: Kaymakamın tokatlanması falan, hatırlıyorsunuz değil mi?
0: Evet.
3: Biz bu 3 bin askeri bile Türkiye'den def etmek için ne büyük sıkıntılar yaşadık. Düşünebiliyor musunuz? 200 bin Amerikan askeri gelecek, senin topraklarına konuşlanacak. İşte Irak'a saldırma şeyiyle, sebebiyle bilmem ne falan. Siz de burada mümkün değil yani. İşin nereye varacağı belli bile değildi yani.
0: Anladım.
3: Allah'tan olmadı. Allah'tan peki. olmadı. Bunu hayır diyenlerden Allah razı olsun. Bunun içinde CHP de var. Onlardan da bu hayır dedikleri için diğer kısımlarına tamamen reddederek söylüyorum. Zannetmesinler ki biz buna hayır dedik de Osman gidiyoruz, bize bir şekilde benim affetme yetkim yok. Affetme yetkim olsa da affetmem, yaptıklarınız yanlışlar çok
0: evet.
3: büyük. Ama
0: maalesef.
3: Ne kadar yanlışlar olsa peki. da bir kişinin bir gram doğrusu varsa da o doğruyu görmekte bir Müslüman olarak bizim vazifemiz diyor.
0: Tabii. Efendim, İran destekli Husiler Mekke anlaşması sonrası Suudi Arabistan'ın Mekke şehrini hedef aldı. Saldırı önlendi. Umman'da ABD ile görüşen Husilerin Suudi Arabistan hariç Amerikan ve İsrail gemilerine saldırmama sözü verdiği öne sürüldü. Dışişleri sert tepki gösterdi. Efendim, sizi sevgiyle gönderiyoruz. Çok teşekkür ederim. Evet, etrafımızda böyle hokus pokuslar da oluyor. Buyurunuz efendim.
4: Selamun aleyküm.
0: Ve aleyküm selam efendim.
4: Niğde Bordan Yusuf.
0: Hoş geldin Coşku Pesli dinliyoruz.
4: Şimdi rahmetli başvekilimizin idam edildi.
0: Başvekil diyorlardı değil mi eskiden? Başvekil yani başbakan.
4: Başbakan'a başvekil denirdi. Ben o zaman 14 yaşındaydım.
0: Sen her şeyi biliyorsun. Radyodan dinlemişsindir.
4: O zaman da radyoyu da bulamam tek zaman.
0: Yapma ya.
4: Ya tabii canım o zaman. O zaman da daha başında.
0: İstedikleri kadar belli bir şey saatte bir şey veriyorlardı efendim göğe.
4: Ajans vardı, akşam ajansı vardı. Akşam ajansı vardı. Şimdi tam öğlen vaktiydi bak, tam öğlen vakti. Öyle bir fırtına geldi, öyle bir ahırına buhran geldi o gün orada. O öğlen saatinde. Gündüz geceye döndü. Bilmiyorum her tarafta da oldu mu. Osman Bey'in anladığın yaşı yeterli mi biliyorum, bilmiyorum, bilmiyorum bak. 65 sene evvel. Bugünüydü yani. Bugünü. Öyle bir anladığım fırtına geldi. Akşam dediler ki anladığım Menderes'i idam etmişler dedi. Yani ajanstan dinlemişler. Yani o zamanlar televizyon hak getiriyor. Her evde radyo da yok o zamanlar. İşte bir evde.
0: Biz ne yaptık? Vardı. Millet ne yaptı o zaman? Hatırladığın millet kadarıyla vatandaş nasıl bir şey içerisindeydi? Tepki içerisindeydi?
4: Vatandaş hiçbir şey. Kendi içine attı vatandaş.
0: Yapma ya.
4: Kendi için attı. Ben, babam rahmetli hani biz tabii siyasetle o kadar şeyimiz evet. yoktu. Babam rahmetli anladın içine attı. Kahroldu adam ya. Ya o kadar severdi. Niye severdi? Önce ezanı anladığımı aslına döndürdüğü için çok severdi. Önce ezanı Türkçeden aslına döndürdüğü için bir de Kur'an-ı Kerim'in yollarını açtığı için çok severdi.
0: Acaba onun için mi idam ettiler? O Rusya ile Mosya ile ilişkiler hikaye şey, gibi. Hele o sevgili o sevgili meselesi daha farklıydı.
4: Tabii. Bak şimdi İsmail bak 28 Şubat döneminde İsmail Karadayı Genelkurmay Başkanı'ydı.
0: Ha.
4: Bak Genelkurmay Başkanı. Menderes en büyük anladığımı şeysini hatasını ezanı anladığımı aslında döndürmemekle yaptı diye. O zaman şeyse hitabı var o şey Karadayı'nın. 28 Şubat döneminde.
0: Ya. 28 postmodern darbesinin evet şeyi evet, başı başı tabii, efendim. Darbeci İsmail Hakkı diyebilirsiniz efendim. Karadayı.
4: Tamam. Bir de benim bugün anladığım söylemek isteyen dün bir arkadaşım birisi katıldı.
0: Hı.
4: İşte efendim 2002'de falan 2003'te mazotun litresi anladığını 1500 lira, 1700 lira, 1700 lira falan dedi.
0: Heh.
4: Ondan sonra dolar bu paraydı. Dolar kaç liraydı? 1700 liraydı. Mazot da 1700 liraydı. 2003'te doları 1500 liraya çektiler. Mazotu da 1500 liraya çektiler. Ben o zaman araba kullanıyordum. Arabam vardı benim dizel.
0: Evet.
4: Şimdi adam dünden diyor ki bizde diyor en pahalı mazotu biz kullanıyoruz diyordu.
0: Heh.
4: Türkiye'de. Ama bugün anladım öyle bir açıklama geldi şeyden bir şeyimizden vatandaştan. Şeyde Almanya'da 2.40 falan ya da 41 45 neyse avro diyor mazotun litresi. Hollanda'da biraz daha yüksek. Yani Avrupa bölgesi en ucuz mazotu kullanan Avrupa'da o da 2.0 falan da 2'de de Fransa'ymış.
0: Heh.
4: Onun haricinde o arkadaşa ben onu anladım hatırlatmak istedim. Öyle çıkıp da işkembeden konuşmasın.
0: Anladım.
4: İşkembeden konuşmasın. Eğer karnında bir şeyler varsa, erik kurusu varsa onu da anlatsın burada.
0: Peki efendim.
4: O gün baksana hani dön. Mazot anladın 1700 liraydı. 2003'te Cumhurbaşkanımız başbakan oldu 1500 liraya düştü. Dolar 1700 liraydı. O da 1500 liraya düştü. Ben iyi biliyorum. Arabam vardı benim o gün anladım. Mazot alıyordum ben o gün. Onun için yani dünden bayağı anladım bir son zamanlarda falan katıldı. İkinci bir katılmaydı. Hiç sevmiyorum, istemiyorum. Bazıları katılıyor.
0: Peki efendim. Çok teşekkür ederim. Ben bu düzeltmeniz için efendim. Evet.
4: İnşallah anladığını duyar var.
0: İnşallah efendim. Çok teşekkür ederim efendim. İyi günler diliyorum size. Sağ olun. Efendim tabii dinleyicimiz gelecek. Buyurunuz efendim.
5: İyi günler. Aydın Nişancı ben.
0: Buyurun Aydın Bey sizi dinliyoruz efendim.
5: Öncelikle Adnan Menderes Allah rahmet eylesin. Bir de hani o zamanki halk ne yaptı falan diyoruz ya, şimdi şöyle düşünmek
0: lazım. Evet, acaba ne dedi, şu ne anda, düşündü?
5: Şu anda bakın medya var, herkes söylüyor, insanların bütün şey internet ediyor, insanların zihnine giriyor falan filan. Ama en azından ikinci bir şey var. Biz hepimiz biliyoruz ki medyaya güvenilmez diyoruz şu anda.
0: Ha.
5: O yüzden yani bir şekilde eskisi kadar çok etkilenmiyoruz falan filan, her neyse. Ama düşünün ki o dönemde böyle şeyler yok. Gazeteler var sadece ve gazeteler her şeyin doğrusunu yazar gibi bir düşünce var.
0: Hmm.
5: İşte o insanlar ona inanıyorlar. Ne yazarsa inanıyorlar. Öyle bir durumda gazetelerde şu onun zamanının medyasında yani deli gibi adamları kötüleyen şeyler yazıyorlar. Biliyorsunuz medya ezelden beridir Yahudilerin elinde. Onlar istedikleri gibi yönetiyorlar. Sadece şimdi değil, o zaman da yapıyorlardı.
0: Tabii.
5: Ve insanları zaten istedikleri pozisyona getirdiler ki. O yüzden halk da doğru düz bunun karşısında da tepki gösteremedi. Tabii sustu. Biraz evvelki arkadaşın dediği gibi bir şey demedi. Gönlünde böyle sustu sadece. O kadar şeyler yapabildi. Yani o yüzden çok da fazla hani tepki gösteremedik falan olursa bunu da halkı da suçlamamak lazım. Başka seçeneklere yapacakları bir şey de yoktu yani. O evet. Yüzden ben şey yapıyorum. Onları tabii normal karşılıyorum. Onların söylediklerini.
0: Peki.
5: Tekrar teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim efendim. Aydın Bey, iyi günler diliyorum. Her zaman bekleriz efendim. Efendim evet. Buyursunlar efendim.
6: Her zaman bekleriz efendim.
7: Tamam efendim.
6: Evet.
7: Alo.
0: Buyurun efendim.
7: Ben de görüşmek istiyorum.
0: Efendim radyonuzu kapatın, sesiniz gelmiyor yalnız.
7: Tamam, ben de görüşmek istiyorum.
0: Tabii Koyan efendim, buyursunlar, sizi dinliyoruz hanımefendi, ne demek?
7: 85 yaşında bir anneyim.
0: Maşallah efendim. Anneyim. İstanbul'dan mı arıyorsunuz bizi?
7: Ben Konya'dan arıyorum.
0: Ha, Konya'dan, buyurunuz efendim.
7: Evet canım, benim beybam tüccardı ve de radyo başında. Artık siz benim yaşımın ne olduğunu hesap edin. O zamanı yaşanıldığını.
0: Ya.
7: Radyo başında ve de beybam ağlardı biliyor musunuz?
0: Hmm.
7: Salim boş ol, yine çıkacak. Ne yapacak, nasıl olacak?
0: Evet.
7: Diye. Yani o kadar çok söyleyecek şeyim var ama.
0: Başol o zaman şey tabii, savcı değil mi efendim? Başsavcı.
7: Tabii savcıydı. Hmm. Savcıymış. Artık benim, ben 85 yaşında olunca ben kaç yaşında oluyorum?
0: Maşallah. Allah hayırlı yani, uzun ömürler versin.
7: Evet. Yani kaç oluyor? Beybam çok kıymetli, değerli bir insandı. Tüccardı, kereste tüccarıydı.
0: Heh.
7: Ve de şimdi Salim Boşol çıkacak da nasıl bir yapacak, nasıl davranacak diye ağlardı biliyor musunuz?
0: Ya.
7: Gücü ona mı yetiyordu acaba? Hı. Ben şimdi öyle ediyorum. Beybam ağladıkça biz de çok üzülürdük. Bu kadar uğraşmalarının nedeni acaba neydi bu diye.
0: Demin bir dinleyicimiz bir şey söyledi hanımefendi. Dedi ki İsmail Hakkı Karadayı, bu 28 Şubat postmodern darbesinin şeyi, Genelkurmay Başkanı.
7: Evet.
0: O demiş ki işte Adnan Bey'i ezanı aslına döndürmesiyle çok büyük hata yaptı demiş. Bazı insanlar da sırf ezanı aslına efendim çevirdiği için ya da aslı gibi okunmasını istediği için idam edildi diyenler de çok efendim.
7: Evet. Bir de şöyleydi, İstanbul'da Karaköy'deydi, benim Balat'taydı, beybamın işte fabrikası vardı. Orada da o Karaköy'de o kara binalar vardı tam.
0: Evet.
7: Rıhtımın karşısında. Oraları da yıktı bu. Yıktı diye de bir rivayet var.
0: Allah Allah.
7: Biliyor musunuz?
0: O da olabilir. O. Evet, ben ilk defa sizden duydum. Evet.
7: Evet. İşte kara o tam rıhtım var. Sirkeci'de rıhtımın karşısında kara yukarıya Sirkeci'ye çıkarken bina, ama nasıl eski şu şeyin gibi Haydarpaşa'nın yapı binaları gibi binalar vardı orada. Çok muazzam ama çok güzel öyle, ve de onlara yollar yapıldı işte onun içinde falan diye bir rivayetler oluyordu.
0: Evet
7: öyle bir şeyler söylenirdi.
0: Nüfuzlu fakat, kişiler demek ki onlar da bir başka türlü çalıştılar. Evet.
7: Olsun, geleceğe hazırlık yapıyor derdi Beybam. Bu geleceğe hazırlık oluyor, yapılıyor, bir organize yapılıyor buralar diye de ifade ederdi. Böyle bir şeysi vardı. O ezan başta oluyordu. Onun söylediğiyle, Beybam'ın söylediği ezanın şey yapması. Böyle yapanlar çeksin. Cennet olsun mekanları. Amin. Hurileri yoldaş olsun. Amin. Bütün dualarımıza koyuyoruz. Böyle bir anılarımız da var.
0: Ya, çok teşekkür ederiz hanımefendi.
7: Ben de teşekkür ediyorum efendim.
0: İyi günler diliyorum efendim. Sağ olun. Evet, yani enteresan şeyler ya. Efendim buyurun.
8: Selamünaleyküm.
0: Aleykümselam efendim.
8: Hayırlı günler. Abdullah Bey, ben Kütahya'dan İlyas Dedem.
0: Hoş geldiniz efendim.
8: Ben bu işte 61 bu dava için, yani idam günleri için şu anda gözlerim yaşlı. 6 yaşındaydım ben. İlkokula gidiyordum. Okullar aynı, ha böyle pazartesi okullar açıldı. Çarşamba, perşembe bu olaylar oldu. İnfazlar. Maalesef hiç unutamıyoruz tabii. 65 sene geçmesine rağmen.
0: Evet.
8: Ben bak 6 yaşındaydım. Şu an 71 yaşındayım. Hiç unutmuyorum. Akşamdan ağlıyorlardı. Hayat mecmualarını vardı. Ona bakıyorlardı. Ağlıyorlardı evdekiler hepsi. Dedelerim, ninelerim, annem, babam hepsi ağlıyorlardı. Unutmuyorum ama ben 6 yaşım çocuk tabii, pek bir şey anlayamıyor. Sabahleyin okula gidiyorum. İş bankasının önüne geldim. Askerler dizilmiş bankanın önüne. Çaplar tutuş, silahlar elinde. Korktum. Ondan önden koşarak geçtim. İleride Ziraat Bankası var. Ziraat Bankası'nın önünde de aynı askerler dizilmiş öyle. Oradan sonra okuluma koşa koşa gittim. Yani olayın tabii biz de şeyinde değiliz o zamanlar, o yaşlarda.
0: Tabii.
8: Şu anda bak 61 sene geçmesine rağmen hala anıldığı zaman gözlerimiz yaşarır. Bir de kimsenin duymadığı bir şey söyleyeceğim. 60 itiraz olduktan sonra, yani itirazım olduğu günlerde, aylarda 29 doğumlu birisinin canlı olarak kendisinden ağzından duyduğum bir şey anlatacağım. Adam diyor ki işten çıktım, okul şeye geldim, kahvehaneye geldim. Merkez kahvehaneye, bulacağımın yanında diyor. Masaların üzerine bu itiraz yapanların resimlerini koymuşlar.
0: Ha.
8: Hepsinin resimleri vardı. Teker teker baktım, okuyorum diyor. Hepsinin ana adı, baba adı, doğum tarihi, rütbesi, yaşı, başı hepsi vardı. Bir tek İnönü'nün ana adı var, baba adı yok diyor.
0: Hmm.
8: Allah Allah, bakıyorum baba adı yok diyor. Şaşırmış. Hepsinin anasının adı, babasının adı, onun ne yok. Orada diyor yan masalarda bir benden yaşlı diyor. O zamanlar 30 yaşında, 31 yaşında yaşlı insanlar vardı. Onların yanına gittim diyor. Amca ya, bu bütün hepsinin ana adı baba adı var. İnönü'nün niye baba adı yok demiş.
0: Hmm.
8: Bunu kendi ağzından anlatıyor. Yani canlı olarak kendisinden duyduğum. Onlar da diyorlar ki oğlum onun adı, babasının adını yazmazlar ki diyorlar. Neden yazmazlar amca ya, babası değil mi? Yazmazlar oğlum diyor. Onun babası Rus tutuyorlar.
0: Yok, o öyle bir şey değil. Körümoğulları aşiretine mensup. Bitlisli bir ailenin evladı. Ama şey, Malatyalı olarak da biliniyor. Öyle bilinmesine de bir beys,
8: evet,
0: yok.
8: Ben de öyle biliyorum.
0: Onun için o bilgi yanlış. Dediğin gibi kahvede ayaküstü söylenmiş bir laf. Ben efendim size iyi günler diliyorum. Bir dinleyicimiz daha var. Bakalım kim var efendim? Buyurunuz efendim. Buyurun efendim. Alo. Buyursunlar efendim. Sevgili Ahmet, ses gelmiyor galiba. Neyse, acele etmeyin. Dinleyicimiz, bir dinleyicimiz daha var. Sevgili dinleyiciler, merhum Adnan Menderes ve bakan arkadaşlarını, hükümet üyelerini konuşuyoruz. 65 yıl geçmesine rağmen insanlar hatıralar biriktirmiş tabii, konuşuyorlar. Ben diyor 6 yaşında ilkokula başladım. Akşam geliyordum, mecmua okuyordu aile efradı. Ve gözleri dolu dolu yaşlıydı diyor ya. İnsanlar ne kadar üzülmüş. Buyurunuz efendim.
9: Selamun aleyküm.
0: Ve aleyküm selam efendim.
9: Çorum'dan Yaşar Erem.
0: Buyursunlar efendim. Hoş geldiniz.
9: Sağ olun, Allah razı olsun.
0: Sizden de.
9: İlk önce 65. yıl dönümü rahmetli Adnan Menderes, Hasan Polatkan, Maliye Bakanım Fatih Rüştüzoğlu.
0: Evet.
9: Allah'tan rahmet diliyorum.
0: Allah gani gani rahmet etsin efendim.
9: Amin. Yani zor konuşuyorum. Diyeceğim ben. Allah'ıma bir şükürler olsun. 65 yıl olduğunu unutmuyorlar hiç.
0: Değil mi?
9: Yapanların halini görüyorum. Allah'a çok şükür. Daha da var piyasada da. Çok şükür. Rabbim onlara fırsat vermesin. Ataullah Bey.
0: Efendim, kötülere fırsat vermesin Rabbim diyorsunuz. Evet.
9: Tabii.
0: Peki efendim.
9: Reisimize, Devlet Bahçeli'ye, bütün ekibine, bakanlarına, içişlerine, dışişlerine, adaletine, bütün bakanlara Allah'ın güç kuvvet versin Cenab-ı Allah.
0: Hükümete, devlet büyüklerine, değil mi?
9: Evet.
0: Evet. Peki efendim. Çok teşekkür ederim efendim.
9: Evet. Diyeceklerim bu kadar.
0: Çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum efendim Çorum'umuza. Evet, efendim, tabii bu arada bildikleriniz böyle hatıralar da varsa, nakledilmiş ya da işte dededen toruna ya da evlada geçen şeyler de varsa, onlar da tabii bir vatandaşımız bilmek ister. Buyurunuz efendim.
10: Selamlar eşim.
0: Vaaleyküm selam efendim.
10: Efendim, Kütahya'dan Seyfi.
0: Buyurun Seyfi Bey, hoş geldiniz.
10: Saygılarım sunarım.
0: Estağfurullah. Şimdi efendim,
10: 1065 sene önce değerli başbakanımız Adnan Menderes'in ve bakanlarını gani gani rahmet diliyorum. Mekanları âli olsun. Kabirleri cennet olsun.
0: Amin.
10: Şimdi efendim 2 yaşındaydı. Ölümünden yani idamından 2 yaş sonra, 2 sene sonra ben dünyaya gelmişim yani. 63 yaşındayım. O zamanları tabii radyolar çok seyrek, çok gençliğinde bir tane iki tane bulunurdu. Radyo basında saat baştan daha haber dinlerdi. Velhasıl günümüze gelelim. Evet. Dün programın sonlarına doğru bir vatandaşımız katıldı. İtte mazot 100 lira. Devlet vergilere yılbaşında zam yapıyor. Yapmasın, etmesin. Bir şeyler eleştirdi. Eleştiriye asıyız.
0: Devlet vergi almasın dedi. Evet.
10: Aynen. Peki canlı örnek istiyorsan karşında konuşan Seyfi Alat Çıtay'a. 63 yaşındayım. 1985 yılında Çıtay'a Belediyesi'nde ben işçi olarak işe başladım. İyi dinleyin. Hmm. Efendim. 2000 yılında emekliye. İlla emekliye ayrılacaksınız. O zaman Çıtay'a Belediyesi Refah Partisi'nin elinde. Hmm. Belediye Başkanımız Süleyman Canan. 38 yaşında ben emekli ettiler beni. Zorla, zorla. Günün geldi emekli. Ücretsiz izine çıkardılar. 2 ay ücretsiz izin alamadık. Yani bu emekli eskez diye neler neler. 38 yaşında emekli ayırdılar beni 2000 yılında. 26 senedir bu devlet bana zayır zayır maaş ediyor. Bu mobilyamın 90'lı yıllar.
0: 20 sene çalıştın, 20 senedir de emekli maaşı sene, alıyorsun.
10: 15 sene çalıştım efendim. Hmm. 15 seneyi doldurdum. 3000 günden kaç yıl, 3800 gün doluyor herhalde. Ve emekliye ayrıldılar. 15 yıl çalıştıktan sonra 26 senedir devlet bana zehir zehir şeyimi ödüyor.
0: Sağlık 26 yıldır evet.
10: 2000 yılında emekliye ayrıldım. Sene 26. Hmm. 2026. 90'lı yıllarda, 80'li yıllarda mazot kuyruğu vardı. Piyasada, memlekette mazot yoktu. Yusuf, Nide Bor'dan katılan Yusuf abi anlatır. Bir hafta önce mazot, petrollere mazot kuyruğuna girerlerdi, mazot getirirlerdi. Gaz yağı kuyruğu. Yokluk vardı. Şimdi mazot her şey var, pahalı. İyi be kardeşim, pandemi olmuş. İran-Irak savaşı olmuş, Suriye var, Ukrayna var. Ya 90'lı yıllarda bankalar battı. Gecelik faizler 7500 liraydı.
0: Evet.
10: Şimdi hükümete EYT dediler, tutturdular. Bu emeklilerin üzerine bir de EYT'yi çıkardılar. Devlet bu zam yapmayacak da bunların maaşlarını kim ödeyecek? Aslan payını Milli Eğitim Bakanlığı alıyor. Sağlık Bakanlığı alıyor. Bu zamana kadar Daha önce verdiler toplanmıyor muydu bu memlekette? Toplanıyordu. Niye bu yolları yapmamışlar, okulları yapmamışlar, bilmem neleri yapmamışlar. Bu yapılan hizmetleri bu hizmet yapıyor.
0: Evet.
10: Ve 60'lı yılların bu idamı, Menderes'i idam edenler bu Recep Tayyip Erdoğan'ın döneminde olsaydı bunlar da yargılanırdı. 28 Şubat kararlarını alanlar, 1980 darbesini yapanlar işte... Gün evveli gün saydım 12 tane cumhurbaşkanı hiç biri ele almamış cesur yürekli bu memleketin sevdalısı Recep Tayyip Erdoğan bunların rüşvetini çekmiştir. Mahkeme vermiştir. Ama similer yassı olduğundan şey olmadı.
0: Evet, peki.
10: Diyeceklerim bu kadar.
0: Çok teşekkür olmadı. Ederim Seyfi Bey. İyi günler diliyorum efendim. Evet. Darbeler yaşamışız değil mi? Adam neler anlatıyor yani dinleyicimiz. Buyurunuz efendim.
11: Hayırlı günler Ataoğlu abi.
0: Size ne efendim?
11: Ben Burdur'dan görme özürlü Erol.
0: Erol Bey buyurun efendim.
11: Efendim ben 1954 veya 55 olabilir. Babamın işi icabı İstanbul'a göçtük. İstanbul'da o zaman için İstanbul komple paket taşı dediğimiz taşlarla kaplıydı İstanbul'un içi. Alo.
0: Evet, paket taşı.
11: Paket taşıyla kaplıydı abi.
0: O ne demek, kaldırım mı şey mi, yollar mı?
11: Hayır, hayır, bütün yollar abi. İstanbul'un içi komple yolları paket taşı ve şey tramvayla doluydu. O zaman ben 1954
0: paket taşı ve tramvaylar.
11: Evet abi.
0: Nerede vardı tramvay abi?
11: Abi benim mesela benim evimin olduğu yer Karagümrük'tü.
0: Ha.
11: Karagümrük'tü.
0: Karagümrük'te tramvay mı vardı abi?
11: Tabii abi, tabii tabii. Edirne Kapı'ya kadar tramvayın son durak Edirne Kapı'ydı. Babamın işi de Sirkeci'deydi. Mesela gidip gelirken Sirkeci'den
0: Sirkeci'ye tramvayla mı gidiyordun abi?
11: Tabii abi tabii. Köprüden bile tramvay geçiyordu.
0: Bu metro niye yeni yapıldı diyorlar ya? Senin zamanında varmış da tramvay, hafif raylı, metro falan.
11: Tabii tabii. Abi İstanbul'un için bütün tramvaydı. Şişli, Bebek, ne bileyim her yeri tramvay giderdi.
0: Çok güzel abi. Evet. Allah neyse, razı olsun. Ne eskiymiş işte, bizdeki metroda tramvaydı abi ya. Evet.
11: Evet çok eski abi. Mesela ya.
0: Halbuki ben Topkapı'yı biraz hatırlıyorum tabii. Orada garajlar, otobüsler, minibüsler evet. Vardı yollarda ya.
11: Evet efendim.
0: Ben yani şimdi... nereye gitti o tramvaylar? Ne oldu o metroya anlayamadım abi ya. Sanki abi yer şimdi... yarıldı, yerin dibine geçti onlar ya.
11: Evet.
0: Ya rahmet peki efendim edin. Çok teşekkür ederim. Bir dinleyicimiz daha var efendim. Bakalım kim var telefon hattımızda. Buyurunuz efendim. Hadi bakalım. Buyurun Alo. Efendim.
12: Selamünaleyküm Ata Bey.
0: Aleykümselam efendim. Radyonuzu kapatır mısınız? Lütfen ahizeyle konuşalım. Sesinizi net alalım efendim. Buyurun.
12: Kapattım efendim. İstanbul'dan Musa ismi.
0: Buyursunlar Musa Bey. Hoş geldiniz.
12: Hoş bulduk efendim. Nasılsınız?
0: İyi çok teşekkür inşallah. Ederiz. Geçinip gidiyoruz. Şükürler olsun. Şükür. Sizler de iyisiniz umarım efendim.
12: Çok şükür. Bundan iyisi cennette.
0: Çok İyi güzel gidiyoruz. Ya.
12: Allah rızıkları yiyoruz. Nasip edecek.
0: Buyurun efendim.
12: Öncelikle bir konuya değinmek istiyorum. Herkes hayat pahalılığından bahsediyor. Ondan bundan bahsediyor.
0: Genelde Adnan Menderes, merhum Adnan Menderes'i konuştuk. 65 yıl önce tabii idam edilmişler arkadaşlarıyla, iki arkadaşıyla. Evet. Vatandaş tabii, evet.
12: Kısa bir şey söylemek istiyorum.
0: Tabii tabii, buyurun buyurun.
12: Ülkede ister pahalılık olsun, ister enflasyon sıfır olsun, ister fakirlik olsun, ister zenginlik olsun. Rızkı veren Allah'tır. Kimine az verir, kimine çok verir.
0: Evet.
12: Ne olursa olsun. Bu birincisi. İkinci, Abdülhamit Han'a gelince, Adnan Menderes'e gelince, ben dedem benim NATO'da görevli. Daha önce de bu konuyu
0: konuştum. Dün Abdülhamit, ertesi gün Menderes. Ne güzel yani, tam denk geldi yani. Şöyle, daha önce de Abdülmecit, onu da tabii evet. Buyurun efendim.
12: Evet. Şöyle bir bağlantı var. Dedem NATO'da kaldı benim. Asker olarak gitti. Ankara'da İncirlik Hava Üssü'nde NATO dedim. Orada yaklaşık onun zamanında askerlik 4 yıldı. Ama o görev olarak kaldı orada. Onun hatıralarından anlatıyorum. Adnan Menderes'i asmalarının sebeplerinden bir tanesi Abdülhamit Han'ın eşi Müşfike Hanım vardır.
0: Evet.
12: Herkes der ki bu Müşfike Hanım yurt dışında işte bu otellerde mopedellerde çalıştı. Fakirlikle öldü. Hayır, Müşfike Hanım hiçbir zaman sadece Müşfike Hanım. 1924'teki herkesi doldurup bütün Osmanlı ailesini yurt dışına gönderdikleri zaman bir tek Müşfike

0: hanım İstanbul'da kaldı.
1: Evet.
0: Abdülhamit Han'ın hanımı. Bir tek o kaldı. Kızların dahi gönderdiler, onu göndermediler. Adnan Menderes'in Müşfik Hanım'ın geçimine, maddi geçimine destek olduğu için, bayramlarda gidip elini öptüğü için sebeplerinden bir tanesi bunu sayıyorlar. Sen nasıl Osmanlı Hanedanı'nın eşine, Abdülhamit'in Han'ın eşine destek olursun, örtülü dönekten para verirsin diye, bir tanesini bunun sebebiymiş. Bunu ben dedemin ağzından bizzat dinledim.
1: Evet efendim, enteresan.
0: Müşfik Hanım hiçbir zaman şeye gitmedi derdi. Dedem anlatırdı ve ben de araştırdım dedemin peşine. Sadece Osmanlı ailesinden, yani Osmanlı hanedanından Müşfik Hanım'ı göndermişler, göndermemişler. Geri, kim varsa hepsini göndermişler.
1: Evet. Çok enteresan.
0: İşte anlatmak istediğim buydu benim. Bir tanesi Adnan Menderes'in asılma sebeplerinden
1: Osmanlı'ya olan şeyi var, muhabbeti var. Evet.
0: Osmanlı'ya olan muhabbeti, hayranlığı, her şeyden ziyade bugün devlet büyüklerimizden kim olursa olsun onun eşine, zevcesine saygı duymasından dolayı.
1: Anladım efendim. Peki, evet, çok teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Sağ olun efendim, hakkınızı
1: ayırdınız. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Bu da sebeplerden bir tanesi demek ki. Efendim, çok teşekkür ederim. Evet, sevgili dinleyiciler, telefonlarımız 0212 454 56 46. Efendim, ne yapacağız? Çok kısa bir reklam aralığımız var. Buradayız, sizi bekliyoruz. Bu reklamı bir vermemiz lazım efendim.
2: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
3: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
2: O zaman sorun şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
3: Değil midir?
2: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
3: Girdim.
2: Bak bakalım ne diyor.
3: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
2: O zaman durma, hızını yükselt.
3: Hemen hocam. Hocam, hızlının da hızlısı varmış meğer.
2: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
4: Şimdi reklamlar.
5: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
4: Bankkart, seni düşünür o.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Burası TGRT FM.
2: Evet sevgili dinleyiciler, TGRT FM'de Dünya Dönerken programıyla tekrar sizlerle birlikteyiz. Telefonlarımız 0212 454 5646. Dinleyicimiz varsa şimdilik hazır. Hemen
3: Allah Bey, dinleyicimiz bekliyor.
2: Buyurunuz efendim, hoş geldiniz. Alo. Sizi dinliyoruz efendim.
3: Hoş bulduk. Ataullah Bey, ben Balıkesir Edremit'ten arıyorum.
2: Buyurun efendim.
3: 1952 doğumluyum. 27 Mayıs olduğunda 9 yaşındaydım.
2: Evet.
3: Ve 59-60 öğretim yılında ilkokul 1'den 2'ye geçmiştim ve bana zorla Harbiye Marşı'nı ezberlettiler.
2: Evet.
3: Ve Menderes'i ve arkadaşlarını rahmetle anıyorum. Ve bizim komşumuz Menderes'e olan saygısından, sevgisinden dolayı kendisinin idamını duyduğunda kalp krizinden öldü.
2: Kim duydu efendim?
3: Komşumuz.
2: Ha, bayan. Allah rahmet etsin.
3: Yani onları yaşadık ve şunu söyleyeyim Ataullah Bey.
2: Yaşa var ol Harbiye Marşı'nı zorla ezberlettiler.
3: Zorla ezberlettiler.
2: Ben öyle ezberlemişim, bana kimse zorla ezberletmedi ya.
3: Yani.
2: Harbiyemizi, ordumuzu, askerimizi öven bir şeydir o. Marştır efendim.
3: Evet.
2: Evet. Ha, asker kılığına giren efendim teröristler olmuştur. Ya da darbeciler olmuştur. Türkiye'de bu oldu mesela en son 15 Temmuz darbecileri. Ama bu bizim Harbiye Marşı'na kafa tutmamıza gerek yok. Bizim bilmemiz lazım.
3: Yok efendim. Yok. Yani o günleri yaşadığımızı söylüyorum.
2: Ha, o bir tepki olarak sen gösteriyorsun.
3: Yani.
2: Ha, ve evet. Buyurun efendim, sizi dinliyorum. Işte, Cemal Gürsel geldi aklına, sen de tepki gösterdin. Evet.
3: Yani şöyle.
2: Cemal Aga.
3: Herkes benzin mazotun pahalılığından bahsediyor. Ben 2 yıl hizmet içi eğitimde kaldım Ankara'da. 1980 yılının Ocak ayında yılbaşına geldim. Geri dönemedim mazot yokluğundan. Araba gelmedi Edremit'e.
2: Tabii ya, buyurun efendim.
3: Ya o günleri yaşadık Ata Bey. Balıkesir'e gittik Edremit'ten. Dolmuşla tren gitmiş. Bu sefer ne yapacağız? Bursa'ya gittik akşam. Saat 7'de Bursa'dan bindik. Sabaha karşı 1.30'da Ankara'ya indik.
2: Ya.
3: Yani o günleri yaşadık. Şimdi bakıyorsun abi, her araba lüks. Her arabada birer kişi var. Sabah oldu mu yollar kuyruk, tren katarı gibi.
2: Evet.
3: Yokluktan bahsediyorlar. Ve yokluktan bahseden adamın cebinde de 100 bin liralık cep telefonu var.
2: Ha.
3: Bu ne periz, bu ne lahana turşusu.
2: Doğru. Ama, böyle de bir gerçeklik var. Peki efendim.
3: Var yani. Şu andaki Sayın Cumhurbaşkanımıza ve beraberindekilere saygılar sunuyorum. İyi yayınlar diliyorum.
2: Sağ olun efendim. Çok teşekkür ederiz Balıkesir efendim. İyi günler diliyorum efendim. Evet. Buyurunuz efendim. Alo.
4: Efendim.
2: Buyurun efendim. Sizi dinliyoruz. Kiminle görüşüyoruz?
4: İzmir Tire ilçesinden.
2: Buyursunlar, Ayşen. Sizi dinliyoruz efendim. Hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk.
2: İzmir Tire'den efendim.
4: Evet.
2: Evet, buyurun efendim.
4: Yani ne diyeceğimi bilmiyorum. 4 yaşında çocuktum.
2: Menderes şey yapıldığında, idam edildiğinde.
4: Evet, idam
2: ya, Menderes bir de İzmirlidir. Yani aslında Aydınlıdır, İzmirlidir. Ege'nin çocuğudur tabii ya.
4: Türkiye'mizin evladı olsun da
2: evet.
4: Kim olursa olsun yani.
2: Doğru.
4: Bu haksızlığı ben 4 yaşında katlanamadım. Hala bir Halk Partili gördüm mü yani böyle yüzünden tanıyorum.
2: Ha, senin vallahi tepkin yüzünden. Halk Parti'ye tabii o dönem.
4: Evet. Babam, annem, muhtarın hanımı karşı karşıyaydık. Her akşam orada bizim nahi toplanırdı. İki aile dışında zaten hiç Halk Partili yoktu. Bütün ağlaşılır yani, her gün yas edilir gibi. Bir de sonra benim abimi kaldırdı. Kim kaldırdıysa, babam rahmetli mi kaldırdı? Bir gazete parçası buldum. İdam edilen ipin parasını gelmişler hanımından almışlar, bu vatanı hizmet etmemiş de bir ip parası kadar nakları yok bunların. Bayan nişan yüzüğünü bozdurmuş, ip parası ödemiş, nişan yüzüğüne alanlı kuyumcu içinden okumuş, Adnan Menderes'in ismi çıkınca ağlay ağlaya geri getirmiş yüzüğü. Ya. Vermiş yani, hediye etmiş.
2: Evet efendim, çok ilginç şeyler bu ya.
4: Ya ben bunu biliyorum da anlatayım dedim, duramadım. Sabahtan beri zaten tüylerim diken diken, 4 yaşındaki ruhumu kazınmış yani.
2: Ya. Yani o dönem insanlar böyle ağlıyorlardı için için, ne kadar çok sevmişler ya beyefendiyi ya.
4: İçin için değil, dışın dışında ağlıyorlardı yani. Benim babam fışkır fışkır ağladı.
2: Hüngür hüngür ağlamış adam ya.
4: Evet, adam kadın köyün insanı yani, nasıl desem, sen ilçeydi.
2: Evet.
4: Doğup büyüdüğüm yerde. Herkes kendini mahvetti.
2: Doğru.
4: Ama biz böyle ayaklanmasını bilemedik, bilemediler yani.
2: Bunlara anda, bu darbecilere karşı koyacak değil mi efendim?
4: Evet yani ya. Böyle aydın değildi millet. Sadece bir tütün işliyordu, zeytinimiz vardı. Ondan da idare.
2: Evet.
4: Bir radyo ordu vardı işte, her gün herkes oraya gelip radyo dinleyip ağlaşılırdı.
2: Doğru.
4: Onu hatırlıyorum.
2: Evet.
4: Bir anlatmak istedim yani, benim ciğerimde o acı hala duruyor.
2: Anladım efendim.
4: O çocukluk ciğerimde yapışmış, kazınmış bir acı. Allah rahmet eylesin.
2: Amin.
4: Cennet mekanı etsin. Böyle güzel an olsun inşallah. Herkes de onu heves etsin. Kötülükle anılmasın. Şimdi şu Yunanistan'ı söyleyeceğim bir şey var.
2: Evet.
4: Artık bir daha girdik mi orada Yunan ismi kalmayacak. Kıbrıs'ta Rum ismi kalmayacak. Ben 70 yaşına geldim.
2: Evet.
4: Hazırım askere.
2: Peki.
4: Yemek yaparım, yaralı bakarım. Halimi görüp işte yaparım. Bu vatan bizim.
2: Evet. Peki efendim. Çok teşekkür ederiz. Tire'ye, İzmir'imize sevgiler, saygılar efendim. Sağ olun. Evet. Buyurun efendim.
0: Atalar Bey, kolay gelsin yayınlar.
2: Hoş geldiniz Erhan Bey. Buyursunlar efendim. Sizi dinliyoruz.
0: Demek ki Atalar Bey, anılar hiç unutulmuyor demek ki.
2: Ya.
0: Vay be.
2: Millet ya, ne kadar çok sevmiş değil mi? Ya, aradan 65 yıl geçmiş ya. Neredeyse ya, iki kuşağı geride bırakmışlar.
0: Aynen. Bak hala unutulmadı. Yaşatıldı.
2: Evet. Tabii.
0: Ya ben 60'ta idam edilmiş. Daha o zaman ben mesela dünyada yoktum.
2: Tabii.
0: Ama ben o 9-10 yaşındayken babam unutmamış ki, onu bana bile böyle sohbetlerde
2: anlatırdı değil mi?
0: Tabii ya. Demek ki yaşaya yaşaya gelmiş.
2: Tabii.
0: Bak oradan da ben babamdan kaptım. Hep beynimin bir köşesinde bu kaldı. Neden idam etti, neden idam etti? Bakın bir şeyler öğrenebiliyoruz.
2: Evet.
0: İşte neymiş işte, Osmanlı hükümdarının eşine yani yardım ettiği için. Bak sebeplere bak, ne acı bir şey
2: öyle
0: ya.
2: Diyor yani.
0: Ya o an, eğer bu hatıra var da bu gerçektir Atolla Bey.
2: Hmm.
0: Yani düşünemiyor musun? Kadıncağızı yani perişan etmek için elinden geleni yapmışlar.
2: Tabii.
0: Aç, susuz kalsın. Yani herkes göndermiş, onu göndermemişler. Belki de diğer bir sebeple nasıl Ayasofya'yı müziğe çevirdilerse, hani ezanı da sen Türkçeden Türkiye'den nasıl eski hale döndürebilirsin?
2: Evet.
0: Belki de o da olabilir. Yani ama çok sevildi. Neyse, bu çok kötü bu anı. Ben birazcık futboldan bahsedeyim.
2: Buyurunuz
0: ya.
2: Efendim, tabii.
0: Beni eleştirecekler ama.
2: Olabilir. Şimdi normaldir akşam, efendim yani eleştiri.
0: Şimdi akşam Beşiktaş'ın maçı var. Önce Beşiktaş'a ben şans diliyorum.
2: Marsilya karşısında değil mi?
0: Ya at olabilir. Hiç şansı yok bir kere.
2: Öyle mi?
0: O Fransız takımının hiç şansı yok. Çünkü Beşiktaş'ın elindeki kadro falan 10 numara. Hiç şansı yok yani. Baştan sonra güzel bir maç, güzel bir göz zevki alacağız.
2: Şöyle bir 5-6 gol atsalar da ya, bir şey olsa ya.
0: Ya Atora Bey, dehşet bir maç olacak ya. Merak etmeyin siz. Bak gözün Orkun da var, Salih de var.
2: Hmm.
0: Kaleciler zaten 10 numara. Hiç rahat olsun içiniz. Bir de şimdi dün bir vatandaş bağlandı ya Kütahya'dan Seyfet. İşte şöyle 11-11 maç yapılıyor da işte. Yok öyle bir şey arkadaş. 11-11 maç yapılmayla maç kazanılmıyor. Hmm. O zaman niye o zaman herkes transfer yapıyor? Niye o zaman Anadolu takımlar dört büyükler her seferinde yenemiyor? Öyle 11-11 diye bir şey yok. Şimdi bir de şimdi bizim başkan bunu bak başkandan çıktı divan kurulunda konuşma yaptı bizim Dursun başkan.
2: Evet.
0: Ne dedi biliyor musun? Ben dedi taraftara hak veriyorum dedi. Galatasaraylı taraftara hak veriyorum dedi. Evet dedi, geç kaldığımızı sebeplerini açıkladı. Şöyle dedi. Eğer transferi başında yapsaydık dedi 50 milyon euro zarar ederdim dedi. Hmm. Sonunu bekledik. İyi de başkan sen bunu baştan açıklasaydın ya sen 3 ay boyunca yaz tatilinde yerken bizim haberimiz var mıydı? Yoktu. Ya ben Kocaeli maçı şu işte bu burada oynanan son maçı var Kocaeli. Ya oraya maça gidecektin. Ya biletler var ya kara borsa olmuş. 15 milyona 18 milyona adamlar bilet satıyor.
2: 15 bin ya liraya bak, değil mi efendim?
0: Bakın aynen hatırlamak 2-3 bin liraya bilet yok artık ya. Bak gişeciyle beraber adam işbirliği tutmuş almış biletleri biz maça gidiyor 4-5 kişi adam bize 15 bin lira 15 milyona bilet satmaya kalkıyor. Gittik gişede bilet yok. Giremedik. Yani şimdi bir de şu var Atatürk Bey.
2: Evet.
0: Bakın biz Galatasaray'da niye geri düşelim? Şimdi başkan ya Atatürk Bey ben söylüyorum. Geçen sene bizim kalecimiz iyiydi. Barış iyiydi. Ya geçen sene Osimhen 4 hafta yoktu. Dünya Kupası'nda elemeler kendi sakatlandı. Buraya geldi. 4-5 hafta yoktu. Ya Barış çıktı çatır çatır gol attı. Bu

0: bu sene hiçbir şey yok. Bakın Osimhen sakatlandı. Barış'a onun görevi verildi. Forvet görevi. Bir tane gol atamadı. Ya Uğurcan 5 maç. Ya Tolat Bey bakın. Çorum maçı. Ondan sonra Erzurum maçı. Ondan sonra Göztepe maçı. Sonra Başakşehir maçı. Ya hepsinde gol yemiş. Bir de Kocaeli'de gol yemedi. Şimdi ben şunu söyleyeyim. Cumartesi günü şimdi maçımız var. Peki. Ne olacak şimdi? Ben şimdi burada konuşuyorum bir tarafta. Ben niye Galatasaray'ın kazanmasını istemeyeceğim? Şimdi başkan 5 tane transfer yaptı. Peki. Bakın ya hangi birini hatırlıyoruz? Bir Matukova hatırlıyoruz. Leo var. Deniz var. Bir de Mişra var. Beşinci kim? Bilmiyoruz. Şimdi başkan dedi. Evet haklı taraftar dedi. Bunları antrenmana yetiştiremedik. Fizik eksiği var. Bakın 5-6. maça girdi. Ve oynamıyor. Matukova dışında hiçbir oynamıyor.
1: Anladım. Efendim bu Galatasaray'ın hali pürmelalini de böyle lime lime ettin. Efendim kolaylıklar diliyoruz. İyi oynayan kazansın diyoruz. Çok teşekkür ederiz Erhan Bey. Sağ olun. Efendim dinleyicimiz varsa sevgili İbrahim alalım. Buyurun efendim.
2: Alo.
1: Buyurun efendim.
2: İyi günler, ben Hatay'dan arıyorum. Menderes üzerine unutuyorum.
1: Efendim radyonuzu kısar mısınız? Radyonuz açık. Sesinizi duyamıyoruz sizin.
2: Tamam Rus'um.
1: Ha sesinizi buyurunuz efendim, sizi dinliyoruz. Kiminle görüşüyoruz?
2: Ben Mehmet, Hatay'dan arıyorum.
1: Buyurun efendim.
2: Bu Menderes şehit ettiler, Allah ne diyeyim onlara.
1: Kaç yaşındaydınız efendim?
2: Ben 12 yaşındaydım Menderes'i.
1: Öyle mi? Yani sen o zaman iyi hatırlarsın abi. Halk ne yapıyordu? Aile ne yapıyordu? Sokaklarda ne vardı? Ne konuşuluyordu?
2: Menderes'i karşıladık biz Hatay'da. O Hatay'ı biliyorsan köprüden o Vali Göbeğe doktorlu adamdı.
1: Hatay'a da geldi merhum. Orada karşıladınız. Muhteşem evet. Bir karşılama vardı Adnan Menderes'e Hatay'dan.
2: Evet. Deve kestiler deve.
1: Deve kestiler orada. Evet. Peki sonra işte idam ettiler. Sonra halk ne yaptı? Bu kadar çok sevdiği liderleri efendim başbakan asıldı. Halk ne Cemal dedi? Gürsel nasıl yaptı? Sustu mu?
2: Cemal Gürsel var ya, İsmet Ünlü'nü. Bunlar onun katili.
1: Evet. Cemal Gürsel o zaman tabii emekliliğe hazırlanıyor. Çağırıyorlar. O hay baş üstüne ben seve seve bu darbeyi yaparım diyor. Darbecilerin başına geçiyor. Sonra askerde
2: Ünlü dedi ki Ünlü dedi ki seni ben kurtaramam dedi. Hakikaten kurtaramadı kendini.
1: Sen onu duydun mu hakikaten? Ben bile kurtaramam ya da sizi ben bile kurtaramam demiş Ünlü.
2: Evet. Hani öğrenciler diye kıyma yaptılar, dediler para kaçırıyor filan dediler, hep yalan.
1: Ya efendim enteresan. Peki efendim çok teşekkür ederiz, iyi günler diliyorum efendim. Sağ olun efendim. Sağ olun efendim, çok teşekkür ederim. Evet. Efendim ne hatıralar var, nasıl karşıladık diyor Hatay'da. Buyurunuz efendim. Alo.
3: Hayırlı günler.
1: İyi günler efendim.
3: Hayırlı günler Abdullah Bey. Hayırlı günler. Aydınlı Faruk Bozkurt.
1: Faruk Bey hoş geldiniz. Radyonuz mu açık?
3: Efendim?
1: Radyonuz açık galiba.
3: Efendim ben size geçmiş şeyimi anlatayım. Ben 94 yaşındayım.
1: Maşallah efendim. Buyurun sizi dinliyoruz hemen.
3: Aydın Gülay şoförüydüm.
1: Evet.
3: Daha evvel sizinle konuşmuştuk. Adnan Menderes, Deniz Baykal Ankara'da anlatmıştım.
1: Evet.
3: Efendim bizi topladılar. Ben köy hizmetleri, kadrom köy hizmetlerindeydi. Topladılar biz 60'ı. Bilal şoförüydüm. Herkes aliyatlarının yüklerini verecek dedim. Devlet batıyormuş dediler. Ben de çekildim dedim ki devlet batmaz. Bir sigara bir duruş koyuşlar. Rakıyı şu

0: Evet, peki. Çok teşekkür ederim. Anladım. Siz çok hizmet etmişsiniz politikacılara. Çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Efendim, güzel bir Ege şivesi de var. Ama yaşlı da tabii artık cümleyi toparlayamıyor. Ah, bir güzel şöyle bize anlatsa neler anlatacak. Efendim, telefon hattımızda dinleyicimiz var mı sevgili İbrahim? Buyurunuz efendim.
1: Merhabalar, Asallah Bey.
0: Merhaba, iyi günler diliyorum efendim. Kiminle görüşüyoruz?
1: İçim Abdullah, ben size daha önce de yayına bağlanmıştım, yine bağlanmadım.
0: Nereden arıyorsunuz Abdullah Bey?
1: Yozgat'tan aramıştım.
0: Ha, buyurun çok efendim, sizi dinliyoruz Abdullah Bey, evet.
1: Ben işin doğrusu çok fazla sizi meşgul etmeyeceğim. Bir şey söylemek istiyorum sadece, paylaşmak istedim sizinle. Ben böyle işten yorgun argın çıktığım zaman araçta direkt sizin yayınınıza bağlanıyorum. Sizin o sesinizi duyduğumda inanın böyle bir rahatlama, bir o stresi atma geliyor. Çok memnunum yayınınızdan.
0: Çok teşekkür ederim efendim.
1: Sadece hani size bunu söylemek için işin doğrusu bağlandım. Severek dinliyoruz.
0: Allah razı olsun.
1: Size emeklerinizden ötürü de teşekkür ediyoruz.
0: Sağ olun.
1: Doğrusuyla yanlışıyla bu yayınınızda başarılar diliyorum. Çok fazla vaktinizi almak istemiyorum. Aynı şekilde dinleyicileri de bekletmek istemiyorum.
0: Çok teşekkür ederim. Sesime gel Abdullah Bey, sesime gel. Peki. Çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Ses tabii bunlar Allah vergisi. Evet.
1: Saygılar.
0: Sağ olun sevgiyle. İyi günler diliyorum efendim. Buyurunuz efendim. Efendim.
2: Hayırlı günler.
0: Hayırlı günler efendim. Kiminle görüşüyoruz?
2: Konya'dan arıyorum.
0: Buyurun efendim.
2: Önce Erhan Bey çıkınca ben radyomu kapatıyorum.
0: Çok teşekkür ederim efendim. Ben de televizyonlarda istemediğim şeyler olursa kapatıyorum ama sonra açıyorum efendim.
2: Evet, Erhan Bey geçtiği zaman açıyorum. Şimdi şöyle, annem gel anlatırlardı. Adnan Bey Allah'tan gani rahmet
0: eylesin. Amin efendim.
2: Bizim kapının önünde kuyu vardı. Oraya diyor toplandık, hepimiz ağlaştık diyor. Çok ağlaştık.
0: Kuyunun başında mı efendim?
2: Kuyu vardı orada. He, onun başına hep ağlaştı diye anlatırlardı annem de babam da yani.
0: Hmm.
2: Adnan Menderes'e ben bir de şunu söyleyeyim. Şimdi
0: hatırlıyor musunuz şimdi Adnan Bey'i çocukken? Hayır. Ya da bir hatırası var mı sizde?
2: Hayır, bizde de yakın zamana kadar dergisi vardı. Taşınırken nereye gitti bilmiyorum.
0: Dergi mi?
2: Evet, gazete, o günün gazetesi.
0: Ha, o günün gazetesi vardı, evet.
2: Özgür Özel'i dinlerken tüylerim diken diken oluyor.
0: Neden efendim?
2: Şimdi farkı var mı? Var mı şimdi farkı? Şimdi bak, ellerine geçse ne diyor adamlar, duymuyor musunuz? Asacağız, keseceğiz. Bilmem asacaklar mı, kesecekler mi, lime lime mi doğrayacaklar? Hiçbir değişmemiş ki, aynı zihniyet.
0: Ama vatandaş eski vatandaş değil, ya da zaman eski zaman değil.
2: Tamam, şimdi eski zaman değil. Şimdi yani astırmazlar, kestirmezler de. Yani onların zihniyeti aynı gene.
0: Ha, bir şey değişmedi mantaliteler.
2: Değişen bir şey yok. Asacağız kesin. Dinliyorsunuz yani her gün Özgür Özel. Aynı.
0: Evet.
2: Değişen bir şey yok yani. Asıp kesme değil. Dediğim gibi lime lime mi doğrayacaklar, ellerine geçse ne yapacaklar bilmiyorum.
0: Anladım efendim.
2: Evet, bunu söylemek istedim.
0: Size o şeyi bırakıyor, o intibayı bırakıyor, o çıkışları,
2: öyle,
0: o sert üslubu.
2: Her gün duyuyor musunuz?
0: Evet.
2: Adamlar böyle.
0: Peki efendim.
2: Hesap soracağız. Bilmem ne yapacağız yani, hesap, neyin hesabını soracaklar bilmiyorum.
0: Vatandaş hesap soruyor zaten yani, sandığa gidiyor, birilerine hesap soruyor ya da sormuyor. Birisini seçiyor, vatandaş bu işi yapıyor zaten efendim.
2: Yapıyor da bazı vatandaşlar da görmüyor mu, görmezden mi geliyor bilmem yani. Ha. 65 senedir Adnan Menderes'e Fatiha gidiyor ama onu yapanlara da lanet okunuyor. Bundan da ibret alsınlar yani. Asmak kesmek neymiş öğrensinler.
0: Evet.
2: Bilsinler.
0: Doğru. Peki efendim.
2: Atallah Bey.
0: Çok teşekkür
2: Kolay
0: ederim.
2: Gelsin.
0: Sağ olun efendim. İyi günler diliyorum. Evet, buyurun efendim. Alo.
3: Alo, iyi günler.
0: İyi günler efendim.
3: Ben Selahattin Özçelik, Karabük'ten arıyorum.
0: Buyurun Selahattin Bey. Radyonuzu yalnız kısın. Hatta tamamen
3: tamam,
0: kapatın.
3: Tamam,
0: yankı
3: tamam,
0: yapmasın.
3: Tamam,
0: evet,
3: tamam.
0: Buyurunuz efendim.
3: Ben 1961'de Menderes asıldığında, arkadaşlar asıldığında 5 yaşındaydım. Fakat evde pek dillendirilmiyordu. Herhalde babam CHP'li olduğu için olabilir.

0: Yoksa
1: baban hiç üzülmedi mi, bunu belli etmedi mi size?
0: Ya daha küçüğüz yani.
1: Biliyorsun Adnan Bey de CHP milletvekili. CHP'de politika yapmış.
0: Öyle de yani belki de ondan hatırlamıyorum. Dillendirilmemiş olabilir diye düşünüyorum.
1: Tabii CHP'de politikaya başlamış. Bir tane partimiz var o dönemde. CHP'mizde herkes politika yapmış. Sonra işte...
0: Seçmen durumunda.
1: Evet.
0: Seçmen durumunda. Şimdi Menderes... Orduyla da polemiğe girmiş daha doğrusu. Generaller maaşlarının yükseltilmesini istediğinde ben bu maaşları size veremem. Ben gerekirse astsubaylarla yönetirim orduyu demiş.
1: Abu, astsubaylara biraz şeyler biliyorsunuz. Biraz böyle mesafelilik varmış eskiden beri.
0: Evet.
1: İşte subay ordu evi, astsubay ordu evi, işte subay gazinosu, astsubay gazinosu gibi böyle zaman zaman görüyoruz, şey yapıyoruz. Ama şimdi herhalde herkes her yerde, evet.
0: Bir de Samet yüzbaşı mı, binbaşı mı, o zaman ordunun 1957'de darbe yapacağını sezmiş. Bildirmiş makamlara, onu suçlu duruma düşürmüşler entrikalarla anlaşılan, hatta hapis yatmış o yüzden.
1: Tabii. Evet. Sen öyle misin yani, planımızı fahş eden? Evet, gel buraya bakalım seni.
0: Evet.
1: Ya.
0: Evet. Ben şimdi ortaya bir bomba atacağım.
1: Patlamasın yalnız. Senin bombalar patlamasın abi. Evet.
0: Ya ben saklamaya değer bulduğum yazılardan birisiydi. Hatta bulmaya çalıştım da nereye yapıştırdım arşive, onu hatırlayamadım.
1: Ne yazısı abi?
0: O günlerde İmralı Adası'nda görevli olan birisi mi attı ortaya? Yani Adnan Menderes asıldı, demir kafese koyuldu, denize atıldı dedi. Hatta orada görev yapan bir bekçinin o günlerde öldüğünü, o bekçinin yani Adnan Menderes'in mezarında o bekçinin yattığını söyledi. Hatta o günlere şahit olan bir tane asker halen daha hayatta dedi.
1: Evet.
0: Yani İmralı'da bir mezar taşı dahi koyulmamış. Oğlu Aydın Menderes dişinden teşhis etti dediler. Hatta o da benim saklamaya değer bulduğum haberlerden, resimlerden biridir.
1: Evet.
0: Yani şu anda Topkapı'da yatan Adnan Menderes değil, o bekçinin naaşı olduğu söyleniyor. Ben yani bugünlerde mezarlar açılıyor.
1: Evet.
0: DNA testi yapılsın.
1: Evet.
0: Bu o zihniyetin çukurunun kaç metre olduğunu daha iyi öğrenelim diye yetkililerden.
1: Şimdi evet, şimdi belki ziyaret edilmesin, türbe gibi ziyaret edilir, halk efendim ilgi gösterilir diye. Senin dediğiniz bu pimi çekilmiş bombayı atmış olabilirler ama tabii bu sizin iddianız ya da o günkü çıkan
0: benim iddiam değil yani, ben o yazıya istinaden.
1: Tabii işte yazarlar çizerler ama şimdi anıt mezarlarında bugün de yüzlerce insan böyle gruplar halinde, belki daha fazla tabii, gittiler, ziyaret ettiler, fatihalar okudular, gitmeyenler oturduğu yerde fatihalar efendim okudular, hediye ettiler. Yani örtmek yoktur ortada, gitti bitti, denize attık, bilmem ne oldu. Anladım efendim, çok teşekkür ederiz, iyi günler diliyorum size.
0: Ben teşekkür ederim, hoşça kalın.
1: Sağ olun, sizler de hoşça kalın efendim. Alo. Buyurun efendim.
2: İyi günler, kolay gelsin Atallah Bey.
1: Hoş geldiniz efendim, iyi günler diliyorum. Kiminle görüşüyoruz?
2: Fethiye'den Ali.
1: Buyurun Ali.
2: Ben de merhum Menderes için konuşmak istiyordum.
1: Evet.
2: Menderes, rahmetli Menderes'in soy ismini ben Ertekin olarak biliyorum. Bir de rahmetli babamdan duymuştum ben. Sigara izmaritlerinin söndürüldüğünün üzerinde anlatırdı.
1: Evet.
2: O zamanlar tabi Anadolu insanı yorgun, bitkin, düşmüş. Köylere hapsedilmiş, fakir, yoksul bırakılmış. İletişim yok. Seviyor ama kalbinden ona karşı bir...

0: ayaklanma, bir darbecilere karşı bir protesto gösterisi yapmamışlar. Hatta Besim Tübük'te bundan dolayı ben Türk halkına kırgınım ve küskünüm diye konuşması vardır.
1: Evet, var.
0: Besim Tübük'ün.
1: Tabii var.
0: Yani Menderes'e o kadar hizmetlerine rağmen.
1: Biz başbakan, iki bakan asmış bir milletiz kardeşim deyip dururdu o eskiden. Evet.
0: Evet. Ben işte Besim Tübük de ondan dolayı ben Türk milletine kırgınım ve küskünüm der yani. Ayrıca bir de şunu istiyorum. Bu zihniyet, bu CHP zihniyeti Anadolu insanına kim hizmet ettiyse, Türkiye'yi kim büyüttüyse hep karşısındadır. Erbakan'ı rahmetli, merhum Özal'ı ve şu andaki Cumhurbaşkanımızı da tehdit etmiyorlar mı? Medyadaki kalemşörleriyle, siyasetçileriyle sonun Adnan Menderes gibi olur diye böyle devamlı bir imada bulunmuyorlar mı? Aynı zihniyet değil mi bunlar?
1: Evet. Belki öyle diyenler, yazanlar, çizenler, konuşanlara birileri de çıkıp sonunuz FETÖ gibi olabilir desinler efendim.
0: İşte artık
1: herhalde sonları FETÖ gibi olacak bunların.
0: İşte farkına vardıkları için pek cesaret edemiyorlar. Yoksa
1: yok, bir iş oraya anda doğru gidiyor. Böyle her yoksa taşın altında çıkıyor ve devlet de bunları ince ince takip ediyor efendim. Sonunuz FETÖ gibi olacak. Yani Bursa'dan tutun pazara, karpuzculuğa, salata satanlara kadar öyle bir takip var, ben sana söyleyeyim.
0: İşte her 10 yılda bir darbe yapıyorlardı. Milleti kurtarıyorlardı güya. Hazineyi talan edip aralarında paylaşıyorlardı. Anadolu insanı da hadi sıfırdan başlayın bari, biz sizi kurtardık diyorlardı. Yoksulluğa devam.
1: Amerika'nın Irak'a demokrasi getirdiği gibi.
0: Evet. Ya. Türkiye bizim olsun, küçük olsun, bizim olsun, kontrolümüz olsun.
1: Şimdi o dönemde tabii o darbe döneminde darbeye karşı olan subaylar ya da bunu tasvip etmeyen subaylar, bunların sayıları binleri buluyor tabii. Yani evet, yüzleri çok aşıyor. Bunların hepsinin tazminatını da Amerika ödemiş, biliyor musun?
0: Ödemiş, evet.
1: Biliyorsun değil mi Ali Bey bunu? Yani Amerika bizim askerin, emekliye ayrılmış askerlerin tazminatını niye ödesin mesela?
0: Ama bunun bitiremesinde yine Anadolu insanına çektirdiler. Onlar ödettiler.
1: Tabii. Neyse ama yani
0: i̇şte
1: adam
0: enflasyon, evet, yoksulluk falan tavırlardan geliyor işte.
1: Evet.
0: Bugünkü sıkıntılar niye? Yani düşün, Cumhuriyet'in ilk günü de enflasyonu yaşadı dedelerimiz. Babalarımız da enflasyonu yaşadı. Biz de enflasyonu yaşıyoruz.
1: Evet.
0: Bu kadar mücadeleye rağmen.
1: Tabii.
0: Ne oluyor bu o zaman? Demek ki bir yapıda bir şey var, arıza var.
1: Ne olduracaksın ne öldüreceksin diyorlar.
0: Evet.
1: Bize öyle bir şeyleri var. Hınçları var.
0: Sıfırdan başla, enflasyonla yaşa. Hayatlarla yaşa. Vatandaşa bunu izah etmiyorlar. Sanıyor ki vatandaş, benim şu andaki hükümetim beni fakirliğe maksıyor. Tayyip Erdoğan ister mi seni enflasyonu yaşatmak? Benzinin mazotun 80 lira 100 lirası olması ister mi?
1: Tabii.
0: Faizi kim dayattı? Kim para musluğunu kıstı? Kim dedi iç savaş çıkartırım diye bunu tehdit ettiler? Türkiye Türklerin mi acaba?
1: Ya.
0: Ben bunları diyorum.
1: Bu LGBT fonu iç savaş için de evet, adım atılmış.
0: Tabii daha neler
1: onları
0: neler.
1: Onları beslemişler, para vermişler. Demişler ki ya siz böyle bu işi yapmış gibi bir şey yapın. Bu dernekleri diri tutun ama sizin başka bir göreviniz daha var efendim.
0: Evet.
1: Ya ama devletimiz takip ediyor. Yani. Hepsinin sonunu FETÖ'nün sonuna benzetecekler efendim.
0: Zaten işte millet uyandıkça, bürokraside yerliler çoğaldıkça, milliler çoğaldıkça evet, bunların başarı oranları azalıyor.
1: Tabii.
0: Panik diyorlar, paniği kapılıp biz eski saltanatımızı kaybediyoruz diye şey yapıyorlar, üzülüyorlar.
1: Tabii.
0: Şöyle düşünebiliyorsak adam ne diyor, istihbarat makinelerini kuracağız, sizi diyorlar sorgu sorusu idam edeceğiz diyorlar. Daha halen diyenler var yani.
1: Tabii. Yani bu manipülasyon peşinde olan bir ton şirket, 30 sayıları 30'un üzerinde şirketi işini bitirdiler, fişini çektiler. Bu sabah
0: Pallaköy'de evet,
1: erken saatlerinde Alparslan toplantı Türkeş yaptı Maliye Bakanım.
0: Evet.
1: Evet.
0: Alparslan Türkeş biliyorsunuz Muhtıra'yı okuyan bir evet, albay olarak geçti tarihe.
1: Tabii.
0: Türkeş sonra Menderes'in idam edilince duyunca karşı çıkıyor bu idamlara. Evet. Karşı çıkınca da bu sabit sürgünle, dırnağının sökülmesiyle ödüyor.
1: Çok işkence görmüş tabii canım.
0: Evet, tırnakları sökülüyor.
1: Evet.
0: Ama tabii ki darbe ilk önce kendi çocuklarının yarım sahili işte maalesef, orada da ikiye ayrılıyorlar.
1: Maalesef sürgün etmişler hepsini.
0: Yine o darbecilerden birisinin oğlu şu anda yine siyasi parti lideri. O evet, da aynısı asıyor, kesiyor, tehdit ediyor.
1: Doğru.
0: Şu anda bu arada var yani.
1: Sonları FETÖ ediyorum gibi olacak. Hiç merak etmeyin.
0: İnşallah.
1: Evet, çok teşekkür ederim. O günler geride kaldı efendim. Evet, telefon hattımızda bir dinleyicimiz var. Buyurunuz efendim. Alo.
2: Merhaba Atabey.
1: Merhaba, iyi günler diliyorum efendim.
2: İyi günler, Eren ben Antalya'dan.
1: Eren Bey buyurun, sizi dinliyoruz efendim.
2: Yani bazı katılımcıların kaba tabirle söyleyeyim, bazen gaza geldiklerini görüyorum.
1: Mesela gaza gelmesinler gazete, efendim.
2: Evet, mesela gazete manşetlerini paylaşıyorlar. Mesela onları dile getiriyorlar Osman amca gibi, Osman abi gibi diyeyim ben.
1: Ha, Osman çünkü, abiniz evet.
2: Evet evet, yani şimdi Sözcü gazetesi 17 Eylül 2023'te bir başlık atmıştı. Sultanlar vuruldukça kara zihniyet inliyor diye, böyle saçma sapan şeyler yani Sözcü gazetesinin saçmalıkları.
1: Saçma yani, sapan bir manşet diyorsun, evet.
2: Böyle demek istiyor işte, cemaate yolsuzluk, hırsızlık yapmayın, yoksullara yardım edin demesi gereken imamlar evet. İşte bizim filenin sultanlarına laf söylüyormuş falan filan diye. Yani burada aslında Sözcü gazetesi tamamen saçmalıyor. Bunu bir de reklam ediyoruz biz de. Şunu demek istiyorum. Yani imamlar evet yolsuzluğa, hırsızlığa zaten her zaman bizim diyanetimiz...
1: Ahlak kalmadı zaman, efendim, ahlak kalmadı.
2: Yolsuzluk
1: evet.
2: Yapmayın, hırsızlık yapmayın. Bunu her zaman zaten söylüyor. Bu sabit bir şey. Yani bunu her gün söylemeye gerek yok. Hırsızlık, yolsuzluk, haksızlık bunlar yanlıştır. Bunu zaten bizim diyanetimiz her zaman söylüyor.
1: Evet.
2: Ama Filenin Sultanları adı altında çok farklı yerlere giden şeyleri de söyleyebilirler. Çünkü yılda bir, iki defa voleybol oynanıyor, basketbol oynanıyor. Ama biraz da o giyim tarzlarına dikkat etmeleri gerekiyor bunların. Oynayan, yani bu da olmaz. Bir de Atabey, iki konu daha var. Kısaca onları da söyleyeyim.
1: Buyurunuz efendim.
2: Mesela yakıt 100 lirayı geçiyor.
1: Evet.
2: Şu an Türkiye'de 100 lirayı geçiyor.
1: Evet.
2: Birçok Avrupa ülkesinde mazot 150 liraydı. Türk evet. lirasına bakarsanız 150 lira. Bizde 100 lira, onlarda 150 lira TL'ye vurursanız. Fakat aslında bu TL ile Euro arasında bir fark var. Yani Türkiye'de bir emekli 242 litre yakıt alırken diğer bir Avrupa ülkesinde ortalama 400-500 litre yakıt alabiliyor. Hı. Asgari ücretli de bu şekilde. Yani bir emekli ya da bir asgari ücretli Avrupa'da 500 litre ortalama afaki rakam söylüyorum alırken Türkiye'de 200 litre alıyor. Ha, her emekli ya da her asgari ücretin araba altında araba yoktur, mazot almıyordur evet. falan diyebiliriz.
1: Ücretler ama, Avrupa'da yüksek diyorsun, evet. Biz ya, de onun için Avrupa Birliği'ne girmek daha, istiyoruz canım. Bizim de ücretlerimiz şey olsun yani.
2: Hayır Ata Bey, benim 10 yıl önce burada iş güç sahibi olmayan bir arkadaşım İsveç'e gitti. İsveç kraliyetle yönetiliyor. Tabii başbakanı falan da var da İsveç kraliyette 3-4 tane çocuğu oldu orada. Çocuk parası vesaire de alıyormuş. Ev de veriyorlarmış. Çamaşır makinesi falan, bunlar ortakmış herhalde. Hı. İsveç'te bazen gelir Antalya'ya, görüşürüz. Sen git kralın gelsin derim bazen. Şaka yaparım ona. O da artık Türkiye'ye dönmek istiyormuş.
1: Niye ya? O kadar ücretler yüksek, para iyi yani. Sosyal yardımlar var.
2: Şöyle söylüyor. Ben orada da çalışıyorum. Türkiye'de de çalışırım. Neden orada kalayım ki? Diyor kendisi. Mardinli bir arkadaş.
1: Evet.
2: Yani hemşerimiz değil ama yani Mardinli. Evet. Ben orada da çalışıyorum. 3-4 çocuğum var ama burada da çalışırım. Tabii burada çalışan bir insan 70-80-100 bin liraları buluyor. Yani
1: evet, evet.
2: Eğer mesleği varsa.
1: Öyle ustalık mustalık da varsa, bir musluk tamiri bilmem ne olmuş ha. Çalışana her yerde iş var, para var diyor.
2: Ata Bey, musluk bizim için 3 dakikalık bir iştir. Yani
1: ya onu sen biliyorsun da işte dışarıdan adam çağırıyorlar. Bir
2: evet,
1: para
2: yani,
1: veriyorlar.
2: Doğru. Şimdi
1: berbere oturuyorsun bu... 700 lira diyor. Geçen gün Şişli'de dedim şöyle bir ense falan. Baktım duvarda 700 lira diyor. Dedim bu doğru mu ya? Yani öyle dedi. Yok dedim ya. Yani ben veririm de vermeyeyim yıl, dedim. Yani kusura bakmayın.
2: Geçen yıl kendime bir tane tıraş makinesi aldım. Fişli şarjlı elektriğe takıyorsunuz. Evet. Sakal tıraşımı onunla oluyorum. Az önce de bir berber arkadaş uğradı yanıma. Dedim ki bunlar köreriyor bazen. Bunları nerede yaptırıyorsunuz? Antalya'da merkezde Muratpaşa Camisi var dedi. Onun arkasında yaptırabilirsiniz, gidersiniz falan dedi. Tabii ki bir berbere 500 lira niye vereyim ki? 5 dakikada ben sakal tıraşımı olabiliyorum.
1: Tabii ya.
2: Berberime dedim ki kardeşim sen 400 lira 500 lira bir tıraşa nasıl alabilirsin? Yani ya. Ben bunu kendim olabilirim.
1: Yani nasıl yani, bir girdi var? Mazot girdisi falan neyse.
2: Hiç şey yok. Hasan Bey, sakal, saç sakal 600-700 lira, 800

0: lira olabilir mi yani?
1: Anladım.
0: Olamaz. Bir de bir şey daha söylemek istiyorum.
1: Reklama sıkıştık, buyurun tabii.
0: Tabii Kurtlar Vadisi'yle alakalı şunu söylüyorum. İşte plakalarda şu harfler varmış, şunlar varmış.
1: Mezarda da Erdoğan yazıyor tabii. Plakada da FETÖ yazıyor abi.
0: Atabey, ben iş yerimde müdürüme saygısızlık yaptım. Bana akşam vardiyası yazamazsınız dedim. O zaman 18 yaşındaydım. 5 yıldızlı otelin üst yöneticilerinin biriydim. Perşembe günü Kurtlar Vadisi var diye ben işe gelmemezlik yaptım mesela. Çok gitmedim. Sırf Kurtlar Vadisi için ben bunu izledim ve 4 sefer izledim. 4 sefer daha izleyeceğim. 4 defa da izleyeceğim. İzlemeyenler de izlesin. Biz bu mesajları daha önceden almıştık. Bunları hatırlatmıştık. Ama bazı arkadaşlar ideolojik yaklaşarak hayır siz bize darbe mi yapacaksınız diye bize kızdılar. Ulusalcı komutanlarımız vardı. Bunları FETÖ terör örgütü marifetiyle cezaevine attılar. Biz o zaman itiraz ederken
1: Onların yerine geçecekler işte. Onları aldılar, içeri koydular. Onların yerine geçmek için yapmışlar adamlar. Ülkeyi ele geçirmek istemişler. Evet.
0: Biz ulusalcı komutanlarımızı savunurken, devletçi ulusalcı komutanlarımızı savunurken bunlar FETÖ'nün bu Kurtlar Vadisi'ndeki planlarına uyarak evet bunlar haindir diyerek sanki biz Recep Tayyip Erdoğan'ı asacakmışız gibi bize böyle hamleler yaptılar. Biz devleti yönetenlere karşı değiliz. Tabii ki bu Recep Tayyip Erdoğan ne yaptı? Bir defa hiçbir şey yapmadıysa, bu ülkede bir çivi bile çakmadıysa FETÖ'yü bitirmesi bitmiştir.
1: Bitti efendim. Çok teşekkür FETÖ'yü ederiz.
0: FETÖ'yü bitirdi ya.
1: Sağ
0: ol. 40 yıllık bir örgütü bitirdi ya. Bizim için bitmiştir.
1: Çok teşekkür ederiz. İyi günler diliyorum efendim. Evet sevgili dinleyiciler, reklama giriyoruz. Sıkıştık biliyorum ama ben telefonlarımı da hatırlatayım. 0212 454 56 46 efendim.
2: Şimdi reklamlar.
3: Yayıncılık ve medya teknolojilerinin geleceği Broadcast X 2026'da buluşuyor. 22 ile 25 Ekim'de İstanbul Yenikapı Fuar Merkezi'nde sektörün lider markalarıyla yerinizi alın. Detaylı bilgi expolive.com.tr. Organizatör Expo Time Fuarcılık.
4: Senle hayatım dolu dolu tat. Aç bir meysu dolu dolu hayat.
5: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
6: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
2: Reklamları dinlediniz. Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var? Kökleri nereye dayanıyor? Aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Topuz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18.
7: Aklınızda bulunsun.
8: Bulaşıkları yıkarken üzerinde yiyecek artıkları ya da lekeler görüyorsanız dikkat. Makinenin içinde kalan artıklar bulaşıkların temizlenmesine engel olabilir. Tıpkı bulaşıklar gibi makinenin kendisi de bazen temizlenmeye ihtiyaç duyar. Bulaşık makinesinin deterjan gözü, filtreleri ve pervanelerini 3 ayda bir temizlemek makinenin ömrünü uzatır, bulaşıklarınızın daha temiz yıkanmasını sağlar. 2 kaşık limon tuzu, 2 kaşık beyaz sirkeyi bir kapta karıştırın. Bulaşık makinesinin içine dökün ve bulaşık makinesini sıcak su ayarında çalıştırın. Güzelce durulansın. Makineniz tertemiz olacaktır.
7: aklınızda bulunsun.
2: Alimler, erenler, evliyalar, sufiler, hak aşıkları, her biri numune olan güzel insanların gönül çalan menkıbeleri. Onların hayatlarından ibretli kesitler. Zaman zaman tebessüm, zaman zaman gözyaşı. Gönül pınarı, içimizdeki gizli kalmış pınarları açığa çıkaracak, gürül gürül akıtacak. Bilgimiz derinleşsin, ahlakımız güzelleşsin. Mustafa Toköz'ün daimi konuğu Osman Ünlü Hoca'nın nakilleriyle Gönül Pınarı, Perşembe akşamları saat 20'de Huzurun Sesi TGRT'de.

0: Reklamlar. Reklamlar.
1: Vakıfbank'tan dört dörtlük fırsat. Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında eğitim, sigorta, sağlık ve vergi ödemelerinde 4 taksit, ayrıca troy kartlara özel eğitim ödemelerinde 6 taksit fırsatı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek, yanlışa parmak basabilmek, herkesin merak ettiğini sorabilmek, akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Evet sevgili dinleyiciler, TGRT FM'de Dünya Dönerken devam ediyor. Telefonlarımız 0212 454 5646. Bu telefonlarla bizlere ulaşıyorsunuz. Günü ve gündemi konuşuyoruz efendim. Başka şeyler söylemiyoruz. Buyurun efendim. Alo.
1: Alo.
0: Buyurun efendim.
1: Alo.
0: Buyurun.
1: İyi konuşmalar. Tabii.
0: Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Kiminle görüşüyoruz efendim?
1: Hoş bulduk. Bu şey konunuz hakkında ben de birkaç bir şey söylemek
0: merhum
1: istiyorum.
0: Merhum Adnan Menderes'in idamıyla ilgili efendim.
1: Evet, evet.
0: Buyurun
1: evet.
0: Efendim, tabii.
1: Ben o zaman 9 yaşındaydım.
0: Ay maşallah. Çok iyi. Hatırlıyorsunuz yani.
1: Hatırlamam mı? Hala gözlerim doluyor.
0: Allah Allah.
1: Yani o kadar ki rahmetli babam bizi böyle...
0: Allah rahmet.
1: Sesimizi tutattırmaz radyonun başında.
0: Evet.
1: Haberleri harfiyen dinlerdi. Havluyu böyle gözlerine tutup ağladı babam.
0: Babanız ağlıyor değil mi? Çaresizlik içerisinde.
1: Evet, evet.
0: Ne kadar üzmüşler milletimizi, halkımızı ya bunlar.
1: Çok, az buz değil, çok.
0: Gün yüzü görmesinler bunlar inşallah ya Rabbim.
1: Evet, hala daha...

0: Babalar ata beni hala dağıtıyor. Evet, evet, evet, hala daha çıkıyorlar.
1: Evet.
0: O kadar ki böyle o idam günü,
1: evet,
0: insanlar bu hak partileri dans etmişler Ata Bey. Dans etmişler.
1: Sevinmişler yani.
0: Evet, bak benim yaşadığım beldede Atatürk büstünün olduğu meydan vardı. Bayram yapılıyordu orada.
1: Evet.
0: Orada dans etmişler böyle. Nasıl sallandırdık, nasıl sallandırdık diye dans etmişler.
1: Allah Allah.
0: Çok üzücü ve çok kötü bir Türk siyasetinin çok büyük bir kara lekesi.
1: Ya doğru, bravo.
0: Çok büyük bir kara leke bu. Bu ebediyen silinmez.
1: Evet.
0: Evet, silinmez, ebediyen silinmez. Hala böyle o kadar korktular ki, sülalesinden bile korktular da çocuklarını bir bir öldürttüler.
1: Evet, trafik kazası şu ya da bu şekilde, evet, işte, hayatlarını kaybettiler.
0: İşte bahaneler, hepsini bir bir öldürttüler yani. O kadar korktular.
1: Ya.
0: O kadar korkaklar yani.
1: Hah. Bravo.
0: Bir aile büyüklerimiz derlerdi ki biz tabii çocukuz o zaman. Menderes geldi, kuşlar bile doydu.
1: Evet, öyle bir bereket ortamı oluştu yani.
0: Öyle dediler, kuşlar bile doydu dediler. Ben çocukum, hatırlıyorum.
1: Evet.
0: Oldu Atabey.
1: Ben çok teşekkür ederim efendim. İyi günler diliyorum. Sağ olun. Var olun. Evet. Demek ki böyle kötülüklere sevinen insanlar da var. Bunların ruhları kötü yani. Kötü ruhlu insanlar. Kötülüğe, ölümlere, katliamlara sevinen insanlar da çıkıyor demek. Çok enteresan bir şey ya. İnsan öldürüyorsunuz. Başbakan idam ediliyor. Birileri seviniyor. Buncuk bulmuş gibi. Tövbe tövbe. Efendim buyurun.
2: İyi günler Ata Bey.
1: Çok iyi günler diliyorum efendim. Kiminle görüşüyoruz? Hoş geldiniz.
2: Osman, ben işten, ben 27 Mayıs'ta ilgili bir iki notum var, onu da size iletmek
1: buyurunuz,
2: istiyorum.
1: Buyurunuz tabii efendim.
2: Bir de benimle özel bir irtibat kurarsanız ben size pek çok yerde yazılmayan bazı bilgileri aktarabilirim.
1: Tabii,
2: neden?
1: Buyurun.
2: Babam benim subaydı. Ve şeyim, emir subayıydı, paşanın arkadaşıydı, 8. Hava Üssü'nde Diyarbakır'da. Bazı şeyleri hatta istiyorum bunlar açıklansın. Bakın, 25 Mayıs'tan kısa süre sonra darbeciler en çok darbeden korkar. Ve onu kendilerine muhalif olabilecek subayları emekli ettiler. Biliyorsunuz 6000'e yakın. Şimdi biraz önce konuşuldu, hani Amerika'dan para aldı falan dediler.
1: Evet.
2: Bu bir süre sonra
1: yani Amerika para verdi bilmiyorum ama bizim subayların ayrı, evet o, emekliye o ayırdıkları değil, subayların şeyini vermiş ikramiyesini.
2: Evet, ben emekli ettiler. Ben esas söylemek istediğim şu, bir süre sonra ve çok değerli kıymetli subaylar emekli edildi.
1: Tabii.
2: Yani harcandı. Hatta bazıları gidip başka yurt dışı ülkelerde pilotluk yaptılar. İsmen bile biliyorum, fazla uzatmamak için bunları.
1: Hayır, bu işte Ergenekon'da da aynı numarayı yaptılar.
2: Aynı oldu.
1: Ya.
2: Şimdi bakın, bir süre sonra Gürsel Paşa'ya gazeteciler sordu. Dediler ki paşam, ya orduda yeni bir emeklilik var mı dediler. Gürsel aynen şu cevabı verdi. Ordunun kanadını kolunu kırdık, daha ne emeklisi dedi. Bakın aynen, ben bak bir şey daha size bir şey
1: demek
2: daha
1: söyleyeyim. Demek ki darbelere karşı çıkanları tek tek tespit etmişler. Evet. Hepsini emekliye ayırdılar.
2: İhtimali olanları da temizlediler. Bir şey daha söyleyeceğim.
1: Buyurun.
2: Bir şey, bakın bunun özel şeyini bana tekrar görüşebilir. Bu darbeciler en çok darbeden, bir de ne şey verdiler biliyor musunuz? Bakın bunu tek basında pek göremedim. Babamın arkadaşı olduğu için paşa, Suat Paşa'ydı o da. O da gitti bir yerde hava kuvvetleri komutanı oldu. Afrika ülkelerinden birinde. Kongo olabilir.
1: Evet.
2: Bir öyle emirler gönderiyorlar ki eğer halkta bir kışma varsa bastırın. Nasıl bastıracak 8. hava üstü? Cetlerle. Yani halkı bu hainlerin 15 Temmuz'da yaptığı gibi yapacaklardı.
1: Tabii.
2: Bakın bunlar açıklansın, o milli birlik şeyleri, bunlar çıkacak. Yani halkı ya demiş babama, diyor ki Kadir'cim ben ne yapabilirim, ben cetlerle mi bunları, insanları mı öldüreceğiz gibi babamla.
1: Halkımızı, milletimizi nasıl katledeceğiz?
2: Yani bu hainliği yapabilirlerdi. Halktan bir şey, fazla bir şey olmadı. Halk o zaman şey yoktu, bilinç yoktu ama bir de Menderes için çok ağlayanları, çok kahrolanları ben de biliyorum.
1: Tabii.
2: Ben de bu notu, ben de size bu şeyi ilave etmek istedim. Teşekkür ederim.
1: Sağ olun efendim.
2: Sağ olun.
1: İyi günler diliyorum efendim. Çok enteresan. Havacı bir general diyor ki işte beyefendinin babasına diyor ki ya ben nasıl halkımızı, milletimizi bombalayın talimatı verebilirim diyor. Ya nasıl olabilir böyle? Ama bizi 15 Temmuz'da bombaladılar vallahi. Ya ihanete bakın. Buyurunuz efendim.
3: Alo.
1: Buyurun efendim.
3: İyi yayınlar Atalla Bey. Ben de sayın haksızlıkta iftira ile asılan Adnan Menderes'i Allah'tan rahmet diliyorum, arkadaşlarına Allah'tan Aynen. rahmet diliyorum. Yalnız bizim bu memleketimizin bazı insanlarına ne kadar iyilik yaparsan yap yaramıyor kardeşim. Heykeller, fuzuli şeyler, hiç işe yaramayan şeyleri baş üstü oluyor. Bakın şimdi bu memlekete ben aşağı yukarı 71'de geldim. Ben gelmeden önce memleketimiz güzel bir kasaba, Isparta'nın Yalvaç ilçesinde. Elektriği gelmiş, suyu gelmiş. Kimin vasıtasıyla gelmiş? Adnan Menderes vasıtasıyla gelmiş. Arkasından Demirel devam etmiş. İstanbul'da mesela birkaç yerde öyle bir yolları yapmış ki şu anda havaalanı gibi. Yani isimleri aklıma gelmiyor. NATO yol diyorlar. Ne bileyim karşıda Maslak'ta o tarafta bir yerde var. Birkaç yerde var. Hep buralar diyorlar. Adnan Menderes yaptı. Ya kardeşim insanlar var ya iyilikle yapamıyorsun. Nankör, çok nankör milletiz. Yani hepimiz değil ama bu hakikaten öyle. Arkasından bak öyle veya böyle çok iktidarda kalamadı ama Erbakan var. En azından onun da unutulmayacak bir Kıbrıs'ı var. Ağır sanayi meseleleri var. Bu İHA SİHA'ların ta önceden tasarımı, düşüncesi onun diyorlar. Ya onun devamı geliyor.
1: Tank ondan meselesi sonra geldi, mesela evet.
3: Ondan sonra Özal geldi. Bakın Özal geldi. Neler yaptı, neler yapmayı istedi. Ha ufak tefek belki eksik noksanlar olabilir ama kardeşim Yavuz Bahadıroğlu diye bir yazar vardı ondan dinledim. Dedi ki hata kim yapmaz biliyor musunuz? Hiçbir şey yapmaya hata yapar. Yapan, çalışan illaki bir yerde bir hata yapar. Kuruz biz kardeşim. E şimdi reis ya buna gittikten sonra affedersin var ya ne dediler şeye? Tabii ki diktatörcü Sattam ama Sattam'a attılar, tuttular, ne yaptılar? Sattam gittikten sonra ben bazen YouTube'da veya Facebook'ta orada burada karşıla girip
1: adamlar affedersin. Sattam Irak'ı bir arada tutmaya çalışıyordu. O gittikten sonra 3-5 parçaya
3: bölündü gitti. Ya adamlar affedersin şeyini arıyorlar işte söyleyemiyorum. Evet. Keşke diyorlar, keşke diyorlar. Ama yani bu hep dış güçler bizi bölmüşler. Kimi bölmüşler biliyor musun? Türkleri bölmüşler. Kimi bölmüşler biliyor musun? İslamiyet'i bir araya gelmesin diye bölmüşler. Bak evet. Şu anda Mekke meselesi, Mekke İhalar Çağlar. Kesinlikle ve kesinlikle Husiler kim destekliyor?
1: İran destekliyor. İran destekliyor, evet.
3: Evet İran var.
1: ABD ile anlaşmışlar. Suudi Arabistan hariç Amerikan ve İsrail gemilerine saldırmama sözü vermişler efendim. Böyle bir iddia var.
3: Ya kardeşim tuzak bunlar hep yapılmış ama maalesef özünüze bir perde çekmişler. Onunla bununla karalamışlar, oyalıyorlar. Allah hepsine rahmet eylesin.
1: Amin.
3: Ama birazcık da vicdanlı olalım ya. Yapılanlar ortada. Evet. Her şey göz önünde oluyor. Kapalı bir şey yok. Ona rağmen o yana bu yana vuruyorsun. Ondan sonra da tutuyorlar. Her şey ispatlanmış neredeyse %90. Yok İmamoğlu da İmamoğlu. Yok bilmem ne de yok bilmem ne. Ya kardeşim bu kadar mı nankörlük olur insan? Bu kadar mı kör olur ya? Allah rahmet eylesin cümlesine. Hayırlı yayınlar abi, diliyorum.
1: Çok teşekkür ederiz. İyi günler diliyorum efendim. Bir dinleyicimiz daha var sanıyorum sevgili Ömer. Öyle mi? Var. Ömer Sasonlu efendim o telefonumuzu bağlıyor. Dinleyicimiz gelecek. Buyurun efendim.
4: Atalı abi iyi akşamlar. Hamza Isparta'dan.
1: Buyursunlar Hamza Bey. İyi günler diliyorum.
4: İyi günler abi. Ezanı aslında döndürenlere Allah rahmet eylesin.
1: Amin İlkanlar abi.
4: Cennet olsun. Şehadet herkese nasip
1: olmuyor. Aslına rücu etti derler ya onun gibi kıymetli bir şey yani.
4: Nasıl büyük bir zulümmüş yıllarca böyle ezanı duyamamak bir Müslüman topluma yapılacak en kötü işlerden birisiydi.
1: Hı hı.
4: Dolayısıyla bunu aslında döndürdü ve tabii ki bu da belki de onun şehitliğe vesile oldu. Allah evet. rahmet eylesin. Benim köyde dedem çok severdi kendisini rahmetli dedem. Yeah. Adnan Menderes asıldığı gün abi muhalif kesimdeki köylüler gelip bizim kapının önünde davul zurna çaldılar abi.
1: Nasıl böyle, bir sadizm değil mi ya?
4: Nasıl böyle bir şey?
1: Çok insanın, ayıp bir şey ya.
4: Ayıp bir şey ya böyle bir şey. Davul zurna çalınır mı bir ölünün arkasından? Nasıl bir kindir bu yani? Bu adam size ne yaptı da bu kadar kin beslediniz? Yani geçmişi çok iyi anlamak lazım. Bugün

0: de belki aynı şeyler devam ediyor. Hı hı. Ama Müslümanlar garip bu dünyada. Garip geldi, garip gidiyorlar.
1: Evet.
0: Üzülüyoruz. Bu meselelerde, petrol meselesinde ve diğer meselelerde bu kadar Gazze'deki Müslümanlar kan ağlarken dünyada kimse gülemez abi. Bu evet. Daha çok çekeriz biz. Yani o kadar insan kan kusuyor. Avrupa'da hala konserler veriliyor. Bizim belediyelerimiz hala eğlenceler düzenleyebiliyor. Unuttuk belki bazı şeyleri. Hmm. Bu petrol fiyatları daha da gidecek gibi gözüküyor. Burada kazanan Teksaslı petrol şirketleri, burada kazanan Suudi aslında şirketleri aslında bir sıkıntı varmış gibi gösterip ticaretlerini sürdürüyorlar. Ama olan bize oluyor. Avrupa'ya oluyor. Ne diyelim, Allah ıslah etsin. İnşallah şu garibanlar kurtulsun da petrol fiyatları düşmezse düşmesin, ne diyelim. Evet, bu yapılan inşallah. Zulümler insanları gerçekten çok üzüyor. Evet. O yüzden bugün de hala eğer içinde böyle Adnan Menderes'e veya onun işte çizgisini devam ettiren insanlara böyle hayatını kaybettiğinde davul zurna çalacak kadar zihniyette insanlar varsa Allah onları da ıslah etsin diyelim.
1: Amin efendim. Çok teşekkür ederiz. Peki. İyi günler diliyorum efendim.
0: Günler. Sağ olun.
1: Evet sevgili dinleyiciler, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Ben Ataullah Arvas. İnşallah yarın Cuma tabii halk gününde buluşalım derim. 16 haber bültenden hemen sonra sizlerle birlikte olmayı düşünüyoruz. Allah'a ısmarladık. İyi geceler, iyi akşamlar efendim.

Dünya dönerken. Dünya dönerken.

0: Dünya Dönerken.
1: Şimdi reklamlar.
2: Serkan.
3: Efendim abi.
2: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
3: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
2: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
4: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
5: Empara. Empara, bankanın güzeli.
6: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: Bankart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o.
2: Reklamları dinlediniz.

0: makaleler arasından.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 17 Eylül Perşembe, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bu programı sizler için Atavlı Arvas hazırlıyor. Teknik yapımda İbrahim Macit görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz sunuyorum. Bugün sizler için hazırladığımız makalelerin ilki Türkiye Gazetesi'nden geliyor. Türkiye'de Rahim Er'in Fiyat Terörü başlıklı makalesini sunuyorum. Tencere mutfağın esası, mutfak hükümetlerin dar geçididir. Demokrasilerde hükümetler mutfağa dikkatlidirler. Çünkü aile bütçesinin terazisi mutfaktır. Mutfak hayat pahalılığının ibesidir. Mutfağın nabzı pazarda, pazar etiketlerinde atar. Pazar etiketlerinin nasıl can yakıcı halde olduğu, hangi insafsızlıkları gösterdiği uzun zamanlardır yazılıp konuşuluyor. Fiyatlardaki bu fahiş terörün hangi zincirlerden geçtiği herkesçe biliniyor, fakat mezalim bir türlü durmuyordu. Sohbetin bir numaralı bahsi bu fahiş fiyat zulmüdür. Nihayet hükümet bu teröre karşı operasyona girişti. Başlatılan bu harekat silahlı terörle mücadeleden daha az kıymetli değildir. Vatandaşın canına okuyanların canına okunmalıdır. Zirai mahsulün, tarım ürünlerinin ilk mağduru, gece gündüz ter dökerek onları üreten çiftçi, son mağduru da ürünlerin tüketicisidir. Tarladan pazara, pazardan mutfağa uzanan bu yolda yapılan makbuz ve fiyat hilelerinin tafsilatı gazetelerde konuyla alakalı çıkan haberlerde mevcut. Bu haberlere bakıldığında şeytani zekanın dolu dizgin çalıştığı görülüyor. Fiyatlara 40 türlü takla attırarak tarlada müstahsilden, köylüden, çiftçiden, hayatını türlü zorluklarla devam ettiren insanlardan asgari fiyata aldıkları ürünler hal, kabzımal, tedarikçi kademelerinden sonra pazarda el yakan, müşteri ürküten, aile bütçesini sarsan bir şekle dönüşmekte. Böyle bir işleyiş şüphesiz ki bir sömürü düzenidir. Seçimlerde sandık kurulur. Lakin sandık mutfakta her gün kurulur. Seçimin efendisi ev hanımıdır. Aslında ve doğrusu ev hanımı toplum hayatının pusulasıdır. Sebze, meyve, tarla ve bahçe mahsullerinde vicdansızca yaşanan fiyat terörüne müdahale gecikmiş de olsa çok isabetlidir. Nasıl ki faili meçhullerde iş sıkı tutularak üstü örtülmüş, unutulmuş cinayetlerde failler bir bir yakalanıp cinayet aydınlığa kavuşturuluyorsa, fiyat teröründe de aynısı yapılmalıdır. Üstelik bu soruşturma, takibat ve kovalama pazarla sınırlı kalmamalı. Emin olunmalı ki fiyat etiketi, plaka tekelleşmesi, marka dayatması gibi zorbalıklar terörsüz Türkiye'nin huzur ve geçimimizin can düşmanıdır. Aralıksız şekilde ve her sahada zalimce seyretmekte. Vatandaşa sözleşme imzalatan hizmet sektörü şirketleri yol kesicilik yapmaktadır. Özelleşmiş elektrik şirketlerinin fiyatları ticari ahlakı ayaklar altına almış olarak aile bütçesine ziyan vermektedir. Bu yüzden köprü özelleştirmesine çok çok düşünerek, kılı kırk yararak belki karar vermeli. Bilenler biliyor. Fiyat terörü aileyi tedirgin ve huzursuz etmekte, cemiyeti zihni kargaşaya sürüklemektedir. Enflasyon sıfırlanamayabilir. Fiyatlar, faturalar yıl sonlarında makul, anlaşılır miktarlarda artar ama hayli zamandır yaşanan şu fiyat, etiket, fatura, azap sürecinde her sahada, her uygulamada ve her alışverişte rakamlar yıllık değil, aylık da değil, günlük olarak sebepsiz ve gereksiz şekilde gemi azıya alıp deli taylar gibi koşmaktadır. Bunun sonucunda da maaşlar erimekte, dar gelirli ve emekli gam yükü yüklenmekte, ah dilinden düşmemektedir. Bir dokun bir ah işit kase-i fafurdan sözü tam da burada hatırlanmaktadır. Böyle bir hayat orta direği çatlatır, orta sınıf çöker. Bir milletin darda olanlar ve çok zenginler diye ikiye ayrılması kara haberdir. cemiyet ve milleti ayakta tutan orta direktir. Çarşı pazarda başlatılan bu çok yerinde müdahale ve sorgulama harekatı her türlü alım-satım, bedel, fiyat, fatura ve etikete uzamalıdır. Vatandaşın hayatına, geçmişine, huzuruna kasteden, geçimine kasteden mutlu azınlığa, fiyat canavarlarına asla taviz verilmemelidir. Tencere mutfakta huzur yerine dert kaynatmamalı. Seçimi kazanmanın yolu geçimden geçer. Türkiye Gazetesi'nde Rahim Er'in Fiyat Terörü başlıklı makalesini sundum. Sırada Sabah Gazetesi var. Sabah'ta Mahmut Övür'ün İmamoğlu'nun siyasi şovunu bitiren dostu başlıklı makalesini sunuyorum. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ve bu oluşumu destekleyen aydınlar, medya mensupları neredeyse 1,5 yıldır asrın yolsuzluk davası olarak nitelenen İmamoğlu suç örgütü davasını siyasi operasyon diye nitelemek için bas bas bağırdı durdu. Hiçbiri 4000 sayfalık iddianamede yer alan rüşvet, irtikap ya da ihaleye fesat karıştırma iddialarını ağzına almadı. Koca koca aydınlar dahil hiçbiri onca rezilliği, para trafiğini, sistem adına kesilen raconları, jetgiller pespayeliğini, pervasız tehditleri görmedi. Mahkeme salonlarında siyasi şov için yapmadıkları şey kalmadı. Ama işe yaramadı. Şovun biteceğini o günlerde de yazdım. Çünkü sırada daha 76 itirafçı vardı ve o 76 itirafçı konuşursa ortada ne siyasi şov ne de İmamoğlu'nu savunacak yüz kalırdı. Öyle de oldu. Bir süredir İmamoğlu'nun Silivri'de derin bir hayal kırıklığı yaşadığı konuşuluyor. Yakın dostları, iş arkadaşları, ortak olduğu müteahhitler konuştukça, rüşvet verdim, aldın dedikçe yüzler düştü, izleyici salonu boşaldı ve siyasi operasyon sesleri de azalır oldu. Hepsi bir yana, İmamoğlu'nu asıl şoke eden kişi, yakın dostu, kendi yerine Beylikdüzü Belediye Başkanı yaptığı Murat Çalık oldu. Üzerinde pek durulmadı ama Çalık'ın açıklaması siyaseten bütün itirafçıların söylediğinden daha sarsıcıydı. Çünkü içeriden biriydi ve arınma diyenlerin CHP'yi seçtiği, siyasi operasyon diyenlerin Yeni Parti'yi geçtiği bir zaman diliminde o da CHP'de kalmayı tercih etti. Cumhuriyet Halk Partisi benim için yalnızca bir siyasi parti değildir. Cumhuriyet Halk Partisi ile bağım ailemden gelen köklü bir siyasi aidiyete dayanmaktadır. Bu bağ kişisel beklentilerin çok ötesindedir, dedi açıklamasında. Çalık'ın tarihi kırılma anında yaptığı bu tercih, Özgür Özel, İmamoğlu ve Yeni Parti'nin siyasi operasyon argümanını da yerle bir etti. Davanın simgesi yaptıkları bir isim, onların deyimiyle butlan CHP'sini tercih etmişti. Bundan daha ağır bir siyasi kayıp olamazdı. İmamoğlu sustu, konuşamadı bile. Özgür Özel ise ne diyeceğini şaşırdı. Ama Çalık, CHP'de kalacağım, butlan yönetimi bambaşka bir tutuma geçiyor, ortada büyük bir ilkesizlik var yani. Gördüğüm kadarıyla Çalık'ın bu kritik çıkışını CHP yönetimi de gerektiği gibi değerlendirmeli. Neyse bir süre sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ilk kez karnından konuşmayarak bu açığı kapatan bir çıkış yaptı. İmamoğlu siyasi tutuklu değil, siyasi görüşü dolayısıyla içeri alınmadı. Bir kişi Cumhurbaşkanı adayı ilan edildi, bundan sonra bu oldu diye buna siyasi dava diyemezsiniz. Herhalde bu çıkışlar İmamoğlu'nu çok sarstı ki bir süre hiç konuşmadı. Nihayet Murat Çalık'ın sözlerinin unutulduğu, Kılıçdaroğlu'nun sözlerinin üzerindense tam bir hafta geçtikten sonra Kılıçdaroğlu'nun yaşını da diline dolayarak şöyle diyebildi. Ben tümüyle siyasi davaların muhatabıyım, ben siyasi tutukluyum, tutsam. Doğrusu asıl merak edilen İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'na verdiği cevap değil, pozisyonunu boşa düşüren yakın dostu Murat Çalık'a ne dediği. Sabah gazetesinde Mahmut Övür'ün İmamoğlu'nun siyasi şovunu bitiren dostu başlıklı makalesini sundum. Sırada Star gazetesi var. Star'da Halime Kökçe'nin, Kurtlar Vadisi ve Dönemin İklimi başlıklı makalesini sunuyorum. Kurtlar Vadisi 15 Ocak 2003'te yayınlanmaya başladığında Türkiye hala Susurluk kazasının ortaya çıkardığı devlet-siyaset-mafya ilişkilerini tartışıyordu. Dizide işlenen derin devlet, istihbarat örgütleri, mafya ve siyasal cinayetleri gibi konular ziyadesiyle ilgi çekici bulunmuş, dizi kısa sürede en çok izlenen yayın olmuştu. 2005 yılına kadar 97 bölüm yayımlandı. Ardından dizinin devamı Kurtlar Vadisi Pusu geldi. Bu yeni versiyonda 2007'den 2016'ya kadar devam etti. Bu süre içinde dizi hakkında onlarca yazı, hatta tezler yayımlandı. Dizinin oyuncuları yaşlandı, senaristleri değişti, kadrosu birkaç kişi hariç yenilendi ama dizi kendinden söz ettirmeye devam etti. Yani yalnızca seyredilmekle kalmadı, sıklıkla gerçek siyaseti ve derin devleti anlama ve açıklama anahtarlarından biri gibi görüldü. Kamuoyunun diziye yüklediği anlam o denli yüksekti ki oyuncuları dizideki karakterleriyle anılır oldu. Dizinin kurgusal karakterlerinden olan Süleyman Çakır'ın ölümü üzerine gerçek hayatta ölüm ilanları verildi, gıyabi cenaze namazları kılındı. Bu, kurmaca ile gerçeklik arasındaki sınırın aşıldığını göstermesi bakımından sembolikti. İzleyici için dizi, devletin derinlerinde neler olup bittiğini öğrenmenin bir vasıtasıydı. Karakterler gerçek hayattaki bazı isimlerle özdeşleştiriliyor ve bu benzerlikler üzerinden hain ya da vatanperver olarak niteleniyordu. Dizi hakkında yapılan araştırmalar da izleyicinin diziyi gerçeklik zemininde algıladığını gösteriyordu. Sonuçta bu algıda senarist, yönetmen ve yapımcıyı günceli takip etmeye teşvik etti. Diziyi gerçekliğe yakınlaştırmak bir pazarlama stratejisine dönüştü. Bu durum elbette diziyi yapanların derinlerden bilgi aldığı ya da diziyi FETÖ'nün hizmetine soktuğu anlamına gelmez. Fakat şu mümkündür. Dönemin Türkiye'sinde uzun yıllardır devam eden faili meçhuller, Susurluk kazasıyla ortaya çıkan kirli ilişkiler, siyasetin güçsüzlüğü kadar devletin içinde kendi menfaatine çalışan unsurlar olduğunu düşündürüyordu ve bu yaygın bir kanaate dönüşmüştü. Asılsız da değildi. Hatırlayalım. Kontrgerillayla mücadeleyi temiz eller operasyonu olarak görüyorduk. Devlet içinde hukuksuzluğun yeri olamazdı. Ergenekon ve Balyoz davaları ise toplumun önemli bir kısmı tarafından nihayet ülke darbecilerden kurtuluyor şeklinde algılandı. Bu işin arkasında devlete tümden çökmeye çalışan daha da tehlikeli illegal bir yapının olduğu uzunca bir süre fark edilmedi. O dönemde FETÖ ile ilgisi olmayan pek çok gazeteci, akademisyen ve siyasetçi operasyonları darbelerle yüzleşmek olarak okudu. Kurtlar Vadisi gibi bir dizinin de bu algıdan etkilenmiş ve farkında olmadan bu algıya hizmet etmiş olması muhtemel. Fakat diziye dışarıdan yönlendirme veya örgütlü müdahale olup olmadığı, dizinin FETÖ propagandası yapıp yapmadığı elbette araştırılmalı. 12 Kasım 2011'de Silivri Cezaevinde şüpheli biçimde ölen Kaşif Kozinoğlu'yla 8 Aralık'ta yayımlanan 139. bölümde kurgusal karakter Kazım Kaşifoğlu'nun enjeksiyonla öldürülmesi arasında kronolojik bir bağ kurmak zor, ancak karakterle gerçek kişi arasındaki benzerliğin neden ve nasıl kurulduğu, Kaşifoğlu karakterinin hain olarak resmedilmesinin arka planı sorgulanmaya değer. Star gazetesinde Halime Kökçe'nin Kurtlar Vadisi ve Dönemin İklimi başlıklı makalesini sundum. Sırada Hürriyet gazetesi var. Hürriyet'te Abdülkadir Selvi'nin "Erdoğan öncelik ekonomi dedi" başlıklı makalesini sunuyorum. Cumhurbaşkanlığı seçiminden İran savaşına kadar birçok madde sıralanabilir. Hepsi de doğrudur ama en birinci öncelik ekonomi. Cumhurbaşkanı Erdoğan doğrudan halkla teması olan bir lider. Fil dişi kulelerde yaşamıyor. Halkın nabzını tutmayı çok iyi biliyor. İran savaşına rağmen enflasyon kontrolden çıkmadı, ekonomimiz büyümeye devam etti. güven testini geçtik ama bu ekonomik sıkıntı olmadığı anlamına gelmiyor. Özellikle de emekliler, asgari ücretliler başta olmak üzere dar gelirlilerin ve esnafın sıkıntısı devam ediyor. Hatta sıkıntı büyüyor. Peki bunu kimse gündeme getirmiyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan gündeme getiriyor. Erdoğan, AK Parti MYK toplantısında ekonomik sıkıntıların

0: Nedenle AK Parti'nin ekonomiyi düzeltmekten başka çaresi yok. Cumhurbaşkanı Erdoğan bunun farkında. Bu iyi bir gelişme. Erdoğan'ın tespiti ve teşhisi doğru. Şimdi sıra tedavide. İmralı'da Öcalan'a villa yapıldı şeklindeki haberlere MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli açıklık getirdi. Çünkü gazeteci Nagihan Alçı Bahçeli'yi referans göstermişti. MHP lideri, geçenlerde gazeteci Nagihan Alçı geldi. Hanımefendinin aktarlıklarından villa yorumu çıkardılar. Villa diye bir şey yok. 250 metrekarelik bir konut yapıldı. Zaten bu konut cezaevi yerleşkesi içerisindedir. Dört tarafı suyla çevrili bir adadır, dedi. Öcalan'ın PKK'nın tasfiyesi sürecinde tutarlı bir rol oynadığının altını çizdi. Bu nokta çok önemliydi. Ben de güvenilir kaynaklarla yaptığım görüşmelerin ardından kaleme aldığım yazıda, Öcalan Kenya'da yakalanıp Türkiye'ye getirildiği günden itibaren İmralı'daki F tipi yüksek güvenlikli cezaevinde tutuluyor. Yeni yapıldığı söylenen yerde cezaevi yerleşkesinin içinde. Ama burasının Öcalan'a tahsis edilmiş bir dubleks villa gibi yansıtılması doğru değil. İmralı'daki yerleşkeler 1935 yılında inşa edilmiş. O günden bu yana ihtiyaca göre yenileri inşa ediliyor. Ama bu düzenlemelerin çok nadiren yapıldığı söyleniyor. Öcalan'a yapıldığı iddia edilen yapıysa cezaevinin içinde ve tamamen terörsü Türkiye süreci kapsamında koordinasyon ve toplantı amacıyla ihtiyaç duyulduğunda kullanılıyor. Bir çalışma mekanı. Zaman zaman terörsü Türkiye sürecine ilişkin olarak Öcalan'ın bilgisine başvurulduğunda kullanılan bir mekan. Demek ki sürecin koordinasyonu açısından böyle bir mekana ihtiyaç duyulmuş diye yazmıştım. Artık her şeyi çok açık bir şekilde konuşmak gerekiyor. Türkiye 783 bin kilometrekare büyüklüğe sahip bir ülke. Türkiye'nin düşmanları 50 yıldır PKK üzerinden bizimle uğraşıyorlar. On binlerce şehit verdik. Terörle mücadelenin ülkemize maliyeti 2.3 trilyon dolar. İki tane Türkiye ediyor. Binlerce şehit verdik ama bu ülkeyi böldürmedik. Ama güçlü olmasaydık hedefleri ülkemizi bölüp parçalamaktı. Onun için PKK'yı yıllarca beslediler. Biz sadece PKK'yla mı mücadele ettik? Amerika'yla mücadele ettik. Kimi zaman İsrail'le, kimi zaman İran'la, kimi zaman İngilizlerle mücadele ettik. Hedefleri Türkiye'yi bölmek ve bir uydu terör devleti kurmaktı. Suriye'de binlerce tır, silah ve para vererek bir uydu devlet kurmaya çalıştılar. Başaramadılar. Ama bu mücadele bitmiş değil. Ülkelerin işgal edildiği, yanımızda İran savaşının devam ettiği, ülkelerin parçalandığı bir canavarlar çağında yaşıyoruz. PKK'yı tasfiye edip 50 yıldır akan kana son vermek için tarihi bir fırsat elimize geçti. İç ve dış konjonktür lehimize. Burası Orta Doğu, yarın ne olacağı belli olmaz. Şimdi bu fırsatı değerlendirip PKK'yı tasfiye etmeye çalışıyoruz. Çok önemli mesafe kat ettik, önemli ilerleme sağladık. Türkiye'nin içinde PKK sorunu kalmadı. Suriye'de tasfiye oldu. Sırada Irak var. Artık bu işe son bir noktayı koymaya çok yaklaştık. Bu mesele sadece bugün PKK'nın tasfiye edilmesi meselesi değil. Bu hamle Türkiye'nin gelecek yüzyılını inşa etme çabasıdır. Gelecek yüzyılda Türkiye'nin daha güçlü olarak yer alması mücadelesidir. PKK'nın elinde silah varken, PKK dağlarda gezerken, terör faaliyetlerine devam ederken, şehit cenazeleri gelirken seslerini çıkarmayanlar, PKK'nın silah bırakmasından rahatsız oluyorlar. Bir fırsat bulup bu süreci nasıl sabote ederiz diye uğraşıyorlar. Şimdi de Öcalan'la ilgili konut meselesini dillerine dolamış durumdalar. Yapmayın, etmeyin, bu ülkeye kıymayın. Bu iş 783 bin metrekarelik vatan toprağını böldürmeme mücadelesidir. Bu Türkiye'nin toprak bütünlüğünü koruma çabasıdır. Bu bir ve bütün Türkiye mücadelesinin adıdır. Bu Türkiye bölünmesin, kardeş kanı akmasın diye verilen mücadeledir. Bunu 250 metrekarelik bir konuta kurban etmeyelim. Hürriyet gazetesinde Abdülkadir Selvi'nin "Erdoğan öncelik ekonomi dedi" başlıklı makalesini sundum. Kısa bir aradan sonra yayınımız devam edecek.
1: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say. Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum. O zaman sorun şu, bu kadar cihaz

0: internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
1: Değil midir?
0: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
1: Girdim.
0: Bak bakalım ne diyor.
1: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
0: O zaman durma, hızını yükselt.
1: Hemen hocam. Hocam hızının da hızlısı varmış meğer.
2: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
3: Şimdi reklamlar.
4: Türkiye best modellerini arıyor.
5: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliği'nin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.

0: daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
2: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
3: Bankkart, seni düşünür o.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
6: Hadi hadi. Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğinden, otobüsünden, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
7: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
8: Bir yiğit bir şükredeceğiz inşallah.
9: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
10: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
11: Aa süper oldu. Tam koptağını geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
5: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
4: Şimdi reklamlar.
12: Türkiye best modellerini arıyor.
13: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliği'nin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
14: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
15: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
16: Bize huzur lazım.
17: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
2: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
3: Bankkart, seni düşünür o.
4: Reklamları dinlediniz.
18: Aklınızda bulunsun.
19: Soğan kavururken pişirmeye başlamadan önce biraz un serpin. Kararmasını önlemiş olursunuz. Patatesi pişirme suyuna bir kaşık sirke koyun. Hem rengi sapsarı kalacak hem daha lezzetli olacaktır. Havuç daima kaynar suya atılır. Piştikten sonra hemen soğuk suya tutun, rengini muhafaza eder. Karnabahar haşlarken içine iki dilim ekmek atarsanız o dayanılmaz kokusundan kurtulmuş olursunuz. Tüm sebzelere biraz karbonat ekleyerek pişirme süresini azaltabilirsiniz. Tuzunu asla pişirirken koymayın, sertleşir. Tuzu en son anda ilave edin. Sebzelerimiz kimi zaman çok beklemekten buruşurlar. Böyle bir durumla karşı karşıya geldiğimizde içine sirke ve şeker attığınız suda biraz bekletin. Tazeliklerine yakın zamanda kavuştuğunu göreceksiniz. Maydanoz ve dereotunu baş aşağı gelecek şekilde su dolu kavanozlarda muhafaza edin. Böylelikle bozulmadan saklayabilirsiniz.
18: Aklınızda bulunsun.
4: Şimdi... Şimdi reklamlar.
0: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
18: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
20: Daha bebek bezi masrafını düşünürken üniversitesinde düşünmeyi baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca çocuğunla büyüyen besin 1 yaşına kadar altın hediyesi ve her doğum gününde %5 Allianz katkısıyla rahatlarsın. Sen de çocuğunla büyüyen bese bugünden başla, çocuğunu da büyüt, birikimlerini de. Allianz ailemle.
21: Bugünden yarına Allianz seninle.
20: Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
22: Yayıncılık ve medya teknolojilerinin geleceği Broadcast X 2026'da buluşuyor. 22 ile 25 Ekim'de İstanbul Yenikapı Fuar Merkezi'nde sektörün lider markalarıyla yerinizi alın. Detaylı bilgi expolive.com.tr. Organizatör Expo Time Fuarcılık.
23: Serkan!
24: Efendim abi?
23: Soran olursa bankaya gittim döneceğim.
24: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
23: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
24: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
25: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
26: Empara. En para bankanın güzeli.
4: Reklamları dinlediniz. Sayın dinleyiciler, bu aradan sonra programımıza devam ediyoruz. Sırada Akşam Gazetesi var. Akşamda Oğuzhan Bilgin'in İngilizlerin Bölünme Korkusu başlıklı makalesini sunuyorum. Kendinizi sanki ortaçağ ışınlanmış gibi hissedeceğiniz İskoçya'nın tarihi ve turistik başkenti Edinburgh'da hava her zamanki gibi yine yağmurluydu. 2014 yılı Edinburgh. Sokaklarını, caddelerini her daim huzurla adımladığım şehirde ise bir süredir farklı bir hareketlilik var. Normalde ne İskoçya'da ne de İngiltere'de çok da sık rastlayabileceğimiz bir şekilde caddelerde gösteriler, eylemler ve kampanyalar var. 2011 yılında İskoçya seçimlerinde tarihinde ilk defa tek başına iktidar olmuş İskoç Milliyetçisi İskoç Milli Partisi hükümeti bağımsızlık referandumu talebini Londra'ya iletmişti. Bu talep neticesinde de bağımsızlık referandumu 2014 yılı Eylül ayında yapılacaktı. Referandum sürecinde bir yanda bağımsızlık yanlıları, diğer yanda birlik yanlılarının eylemlerine şahit olmuş, bağımsızlık yanlılarının eylemlerinde yer almış ve her iki tarafı destekleyen birçok kişiyle konuşmuştum. Referandum öncesi bağımsızlık kararı çıkmasına hiç ihtimal verilmiyordu. Ama yine referandum sonucunda bağımsızlık yanlılarının beklenenin üzerinde bir seviyede %45 oy almaları Londra'da moralleri bozmaya yetmişti. O dönem İskoçya'da birlik yanlısı tutumun ekonomik istikrar, kurumsal devamlılık gibi önceliklerle ilgisi olduğu kadar bağımsızlığın öngörülemezlik oluşturacağı da düşünülüyordu. O dönemde Kuzey İrlanda'da da çoktan İngiltere ve İra arasında Hayırlı Cuma Anlaşması imzalanmış, Belfast'taki ayrışmış mahalleler ve gerginlik devam etse de İran'ın siyasi kanadı Sinn Féin siyasetin önemli bir parçası haline gelmişti. Yine de İngiltere'den ayrılma ve İrlanda ile birleşme yanlısı çoğunlukla da Katolik İrlandalı olan kesimin %50'ye yaklaşabilmesi ve hatta referandum talep etmesi kolay değildi. Hele hele Cardiff'te, Swansea'de ve diğer Galler şehirlerinde bulunmuş herkesin bilebileceği üzere Galler'deki bağımsızlıkçı Plaid Simru Partisi tarihinde ilk defa birinci parti olsa bile Galler'de bağımsızlık gündemi veya referandum talebi hiçbir zaman marjinal bir tartışma olmaktan öteye gidememişti. Sonrasında önce Brexit, sonra da Birleşik Krallık'taki alım gücünün düşüşü ve bu arada göç tartışmaları bağımsızlıkçı hareketlerde bir takım yükselmeler kaydedilmesine sebep oldu. İngiltere'de aşırı sağcı Reform Partisi gibi partilerin güç kazanması da birlik üyesi diğer ülkelerde tepkiye yol açtı. Ancak yine de tüm bu gerekçeler yeni şeyler değil ve uzun yıllardır söz konusu. Brexit'in üzerinden 10 yıl geçti. Ekonomik sorunlar 2008 kriziyle başlayıp pandemiyle derinleşti, güç meselesi de uzun yıllardır devam ediyor. Zaten bu ülkelerin bağımsızlığına dayalı meseleler de tartışmalar da uzun asırlara dayanan meseleler. Peki şu anda ne oldu da İskoçya, Kuzey İrlanda ve Galler'in hükümetlerinin üçü birden tarihlerinde ilk defa ortak hareket etme çağrısına, referandumu talebine gidebilecek büyük bir meydan okumaya giriştiler? Neden şimdi? Önceki yazımda da tartıştığım üzere tam da İngiltere'nin tarihinde ilk defa geçtiğimiz hafta bu derece bir İsrail karşıtı tavır alması ve yaptırım kararları açıklamasından sadece birkaç gün sonra İngiltere'nin karşı karşıya kaldığı bu gündem düşündürücü. Herkesin bildiği gibi İsrail yeni fay hatları oluşturacak gücü pek fazla olmasa da var olan fay hatlarını harekete geçirerek kendi karşıtlarına bedel ödetmeyi bilen bir istihbarat devletidir. Keza Trump'ın kendi karşıtı olan küreselcilerin merkezi olarak gördüğü İngiltere'ye bedel ödetmek istediği ve İrlanda'nın birleşmesini savunduğu da biliniyor. İşte tüm bunlar dikkate alındığında üzerinde düşünülmesi gereken bir durum olduğu görülüyor. İmparatorluğumuzu bölen, sonrasında uzun yıllar elde kalan Anadolu topraklarımızı bile bölmeye çalışan İngilizlerin şimdi bizzat bölünme tehlikesiyle karşı karşıya kalmaları ise tarihin bir rövanşı olsa gerek. Akşam gazetesinde Oğuzhan Bilgin'in İngilizlerin Bölünme Korkusu başlıklı makalesini sundum. Sırada Yeni Akit gazetesi var. Yeni Akit'te Ali Karahasanoğlu'nun bu eşcinsel destekçisini ilahiyat hocası babasına havale edelim başlıklı makalesini sunuyorum. Bir ilahiyat hocasının oğlu var. Baba Karar Gazetesi'nde Ramazan ayında bize din öğretiyor. Dürüstlüğü, ahlakı, güzel davranışı öğretiyor. Oğluysa kötülüğün, suçun, fuhşun topluma hakim olması için haftanın 6 günü kalem oynatıyor. Tayyip Erdoğan'ın yakınında çalışmışlığı da vardır. Erdoğan'ın affedilemez bir yanlışı sonrasında kendisine tokat attığı da anlatılır. En azından yanından kovduğu bilinmekte. Bu arkadaş ismini vermeyeceğimi sanmayın. Yalan yazmıyoruz ki üstü kapalı ifadelerle yetinelim. Adı soyadı Akif Beki. Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde Deki diye ünlenen, sonra LGBT savunuculuğuna kadar düşen bir çizgi. Dünkü yazısından aktarıyorum. Aile ve mutfağın güvenliği yargıdan mı sorulur diye başlık atmış. Soğan 60 liraya çıkınca kıyameti kopartanlar bunlar. Mutfağın namusunu korumak için 20 liralık soğanı 60 liraya çıkaran ahlaksızlara operasyon yapılınca ter ter tepinenler yine bunlar. Bir yandan sokakları suçtan suçlulardan temizleme işine savcıyla polis bakar, vergi müfettişleriyle ticaret denetçileri değil, sokak güvenliğine İçişleri ve Adalet Bakanlıkları karışır, Maliye, Tarım ve Ticaret Bakanlıkları değil, diyor. Bir yandan da meyve sebze fiyatlarında oyunlar oynayanlara yönelik polis savcı soruşturmasına itiraz ettiğimin bile farkında olmaksızın saydırıyor, saydırıyor. Kendince polise yol haritası çıkarıyor. Sanki seçime girmiş, kazanmış gibi bakanlıklara akıl veriyor. Gıda güvenliği kavramı, içinde güvenlik sözü geçtiği için polisiye tedbirleri akla getirmez diyor. Gir seçime Akif, kazan. Sonra neyi akla getiriyor, neyi akla getirmez uygularsın. Ama babanı İslami kavramları yazması için gazetene davet edip sonra da suçları, kötülükleri, ahlaksızları savunmak için şununla mücadele polisle olmaz, bakanlıkla olmaz, boş verin gitsin en iyisi dersen biri de çıkar sana yaptığın yanlışı hatırlatır. Diyor ki Beki, son yıllarda bilhassa seçim arifelerinde iktidarı devirmek için fiyatları yükselterek seçmeni etkilemeye çalışan gıda darbecilerden söz ediliyor. Haberlerde gıda darbesi girişimiyle suçlananlar patates ve soğan depolarına polis baskınlarıyla önlenen gıda darbesini iddiaları oldu. Bunları yazarken Halk TV'deki o müstehsi yüz ifadesini gözümde canlandırıyorum. Ve kendisine soruyorum. Yalan mı? Patates bu ülkede 50 liralara çıkıp sonra 10 liralara inmedi mi? Yalan mı bu? Domateste aynı oyun oynanmadı mı? Patlıcanda, biberde, kayısıda, karpuzda aynı oyun oynanmadı mı? Uyduruyor muyuz? Fiyatlar Everest tepesine çıkarılıp sonra denizin dibine kadar indirilmedi mi? Savcı enflasyona ne yapsın diyerek ihtikarcıları savunuyor Akif Beki. Ölü insanlar üzerine makbuzlar kesiliyorsa bu araştırılmasın mı? Bu soruşturmalar enflasyonu indirmeye yeter. Zemin hazırlayacak mı, hazırlamayacak mı? Biraz bekler görürüz. Ama Gülistan Doku cinayetinin failini bulmak için valiyi niye tutukluyorsunuz ki? Valiyi ifadeye çağırmak cinayeti çözer mi demek ne kadar aptalcaysa? Fiyat anlaşmalarıyla, stoklamalarla, sahte evraklarla maliyetleri şişirerek enflasyonu azgınlaştıranlara operasyonun enflasyona olumlu olumsuz etkisi olmayacağını söylemek de o kadar aptalca. Hasta, ayağımı çarptım, kırık var mı doktor bey diyor. Akif Beki kolun röntgenini çekmeye çalışıyor. Abartmıyorum. Biz diyoruz ki Avrupa'da en yüksek hasılaya sahip, dünyada en yüksek hasıla açısından 10. sıradaki Türkiye'nin tarım politikası her geçen gün daha iyiye doğru gidiyor. Patates 3 yıl önceki fiyatının yarısına enflasyon farkına rağmen satışı söz konusuysa bu üretimle ilgili sorunu değil piyasadaki mafyanın varlığını gösterir. Akif Beki diyor ki ayağını çarpmışsın ama dur bir kolunun röntgenini çekeyim. Enflasyonla maliyet artışına bağlı pahalılık da orta direğin satın alma gücünün hızla erimesiyle ve artan yoksullaşmayla mücadelenin polis ve savcıya havale edilemeyeceği ortada diyen adamı ilahiyat hocası babasına havale etmemiz lazım. Oğluna biraz dürüstlüğü öğret. Maliyet artışından kaynaklı fiyat yükselmesi, sonraki yıllarda aynı ürünün fiyatının düşmesi gerçeği karşısında maliyet mi düştü sorusunu gerektirmez mi? Maliyet düşüyorsa enflasyon yoktur sonucuna varmamız gerekmez mi? Hem enflasyon var hem maliyet nasıl düşer? Oğlun Akif'e dürüstlüğü öğret, her şeyin başı dürüstlük. Biz unutuyoruz ama onlar hatırlatıyorlar. İyi ki de hatırlatıyorlar. Sahi yaz başında beyaz et operasyonu yapılmıştı bu ülkede. Ne oldu şimdi fiyatlar mı düşecek diyenler fiyatların nasıl düştüğünü görmüşlerdi. Ama adamlarda utanma yok ki. Şimdi yine insanımızın hafızasının nisyan ile mağlul olmasından kaynaklı bildikleri tek şarkıyı tekrarlıyorlar. Halk ucuz tavuğu hala yiyemiyorsa sorumlusu yargı mı? Pahalılığın hesabı kimden sorulacak? Bu adama sorsam tavuk eti ihraç ettiğimizi biliyor musun Akif diye? Ne cevap verir acaba? Biten hayvancılık, biten tarım, biten sanayi, biten eğitim. İyi de nasıl oluyor beyaz et ihraç eden bir ülkede beyaz etin pahalı olduğu iddia edilebiliyor? Dünya tescillemiş. Sizde beyaz et ucuz, sizden alıyoruz diyor. Akif halkına ucuz tavuk eti yediremeyen iktidar diyor. Şunu söylerse hep birlikte kafa yoralım. Beyaz ette yakalanan başarı niçin kırmızı ette bir türlü yakalanamıyor? Bu eleştiri doğru. Beyaz eti ihraç eden Türkiye niye kırmızı eti ithal etmek zorunda zaman zaman kalıyor? İthal etmediğinde de yüksek fiyat ve halkına bu noktada cereme çektiriyor. İşte burada da maliyetten ziyade bir mafya yapılanmasıyla karşı karşıya olduğumuzu niye kabul etmiyorlar? Sadece Tarım Bakanlığı faaliyetleriyle değil, aynı zamanda polis ve savcılık operasyonlarıyla da bu olayın üzerine gidilmesi gerektiğini niye kabullenmiyorlar? Ve son olarak da eşcinsellere de destek çıkıyor ilahiyat hocasının oğlu Akif Beki. Aileye tehdidi LGBT haklarında aramak diyor. Lut kavminin helakına sebep olan fiili hak olarak gören bir şuursuza ne demeliyiz? Milli Gazete'nin Yeni Asya'nın da bulunduğu medya grubuna da sataşıyor Akif Bekir. Fonların amacı eşcinselliği teşvik ederek bizi LGBT yapmak, milletimizi cinsiyetsizleştirerek ailelerimizi yok edip soyumuzu kurutmak, tarihten silmekmiş. Öyle bir hava estiriyorlar. Bu söylem sadece iktidar tarafından değil, Altılı Masa'nın bileşeni Milli Gazete ve Yeni Asya tarafından da dillendiriliyor. Açık açık söylesene Akif, yeniden Refah Partisi, Saadet Partisi, Deva Partisi yanılıyor, eşcinselliğin bir tehlikesi yok desene. Ayağımızı çarpıp gittiğimiz doktorun kolun röntgenini çekmesine benzer söylemle niye karşımıza çıkıyorsun? Ekonomideki belirsizlik, geleceği görememekten yarın endişesi ve geçinememe korkusu mu aile kurmamıza, korumamıza daha çok tehdit oluşturuyor? Yoksa eşcinsellerin ayrımcılığa uğramadan eşit ve insanca yaşama hakkını savunanlar mı? Bu adamı Bingöl'deki hemşehrilerine havale edelim, ilahiyat hocası babasına havale edelim. Eşcinsellerin yaşama hakkından neyi kastettiğini, sosyal medyada müstehcen görüntülerle müşteri aranılmasını, sokaklarda arabaları durdurup fiyat pazarlığı yapılmasını mı, nereye koyduğunu bir soralım.

Yeni Akit gazetesinde Ali Kara Hasanoğlu'nun bu eşcinsel destekçisini ilahiyat hocası babasına havale edelim başlıklı makalesini sundum. Bu makale bugünkü son makalemizdi. Böylece bir programın daha sonuna geldik. Bu programı sizler için Ataullah Arvas hazırladı. Teknik yapımda İbrahim Macit görev yaptı. Ben Mustafa Toköz sundum. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız.

0: makaleler arasından.
1: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
2: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
1: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
2: Değil midir?
1: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
2: Girdim.
1: Bak bakalım ne diyor.
2: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
1: O zaman durma, hızını yükselt.
2: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
3: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
4: Şimdi reklamlar.
5: Daha dün annemizin kollarında yaşarken daha dün...
6: Evet, şimdi okullu olduk diyordu hani.
7: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
8: Engin Bey, bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.

0: merkezinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
4: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
5: Reklamları dinlediniz. Alimler, erenler, evliyalar, sufiler, hak aşıkları, her biri numune olan güzel insanların gönül çalan menkıbeleri. Onların hayatlarından ibretli kesitler. Zaman zaman tebessüm, zaman zaman gözyaşı. Gönül pınarı, içimizdeki gizli kalmış pınarları açığa çıkaracak, gürül gürül akıtacak. Bilgimiz derinleşsin, ahlakımız güzelleşsin. Mustafa Toköz'ün daimi konuğu Osman Ünlü Hoca'nın nakilleriyle Gönül Pınarı, Perşembe akşamları saat 20'de Huzurun Sesi TGRT'de.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
1: Kazancım net, sigortam net.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Hisse senedi alırken aradığınız uzman destek Yapı Kredi Yatırım Dünyam'da. Siz de hemen Yapı Kredi Yatırım Dünyam uygulamasını indirin, hisse senedi hesabınızı açın. Ücretsiz anlık piyasa verileri ve uzman kadromuzun ihtiyaçlarınıza yönelik hazırladığı hisse senedi önerileriyle yatırımlarınıza değer katın. Detaylı bilgi yatırımdünyam.com.tr'de.
4: Bir adım önde.
5: Reklamları dinlediniz.

Sevgili dinleyiciler, bugünkü milli sınırlarımız dışında kalan ancak bir zamanlar Osmanlı'nın yaşadığı bazı illerimizi tanıtmak istiyoruz sizlere. Ağrıboz veya Eğriboz. Ağrıboz'un en eski yerleşenleri Abantistir. Bunlara İyonların bir boyu gözüyle de bakılır. Daha sonraları şehir Yunanlıların sömürgesi altına girmiştir. M.Ö. 445'te Perikles, M.Ö. 146'da Roma İmparatorluğu, sonradan Bizans İmparatorluğu egemen oldu. 1205'te Lombardların, 1366'da da Venediklilerin eline geçti. Şehre ilk Türk saldırısı Çaka Bey tarafından yapılmıştır. Daha sonra 1333'te Umur Bey'in akınları sürmüştür. 1392'de Osmanlı donanması Yıldırım Bayezid'in emriyle adaya sıkı bir baskın yaptıysa da Ankara Savaşı dolayısıyla Ağrıboz bir süre daha eski durumunu korumuştur. Osmanlı Devleti'nin gerek Rumeli gerek Anadolu kıyılarına akınlar düzenlemeleri, bu arada adada Yunanistan'a uzatılan birçok köprünün bu akınları kolaylaştırması, Ağrıboz'un Venediklilerden Türk egemenliğine katılmasını sağlayan başlıca sebep oldu. 1470'te Ağrıboz'dan hareket eden bir Venedik filosunun Enes limanını vurup kadıyla hatibini Türk ve Rum halkıyla birlikte bu adaya getirerek köle halinde satışa çıkarması Fatih Sultan Mehmed'in harekete geçmesine sebep oldu. Padişah sefer hazırlıklarının fark edilmemesi için hareketin Rodos üzerine düzenlendiği haberini yayarken Gelibolu Sancak Bey'i ve Kaptanı Derya Mahmut Paşa 300 parçalık bir donanmayla Ağrıboz üzerine hareket etti. Fatih ise karayoluyla adanın karşısındaki İstefe şehrini aldı. Ada 17 günlük bir kuşatmadan sonra 12 Temmuz 1470'te düştü. Adanın fethi Batı dünyasında büyük yankılar uyandırdı. Fatih'le dostluk kuran Nahopi kralı Ferdinando bu yenilginin üzüntüsüyle Fatih'e karşı Venedik'le işbirliği yapmaya ve Haçlı seferlerine katılmaya karar verdi. Ağrıboz'a bağlı bulunan diğer adalar 1537'de Barbaros Hayrettin Paşa tarafından fethedilerek sancağa katıldı. 1570 Temmuz'unda ise Cezayir Beylerbeyi Uluç Ali Paşa Kızılhisar önünde bir Malta filosunu yenilgiye uğrattı. İmparatorluk döneminde Ağrıboz Derya kalemine bağlı önemli sancaklardan biri oldu. Ada Yunanistan'da Esedli ile Ağrıboz ve Kızılhisar kadılıklarına bölünmekte ve merkez kadılığa Rumeli kazaskerliğine bağlı 300 akçe yevmiyeli rütbe-i sitte kadılıklarından biri olarak en önemlilerinden sayılmaktaydı. Adanın ilk kanunu Fatih zamanında düzenlendi. 1569'da ise yeniden gözden geçirilerek yeni bir kanunname yapıldı. Son şekline göre Ağrıboz Adası'nda Havvas-ı Hümayun ödenekleri kaldırıldı. Türkler devrinde Ağrıboz'un en parlak zamanı 17. yüzyılda ve özellikle Girit Savaşları sırasında oldu. 1696 yılında Venedik filosu Ağrıboz Kalesi'ni karadan ve denizden kuşattıysa da Kaptanı Derya, Mezomorto Hüseyin Paşa'nın Kızılhisar önüne gelmesi üzerine kuşatma kaldırıldı. Ağrıboz Adası'nda Türkler tarafından geniş ölçüde yerleşme yapılmıştır. Türkler Ağrıboz Kalesi ile Kızılhisar Kalesi'nde askeri garnizonlar meydana getirmişlerdi. 18. yüzyılda Türk paşaları adanın zengin ovalarında çiftlikler kurmuşlardır. Ağrıboz'da 19. yüzyılın başlarından itibaren yer yer ayaklanmalar ve eşkıyalık hareketleri baş göstermiştir. Özellikle Arnavut taifesi Ağrıboz'da sık sık ayaklanarak eşkıyalıklarını sürdürmüş ve halkı haraca bağlamıştır. Bunun sonucu Ağrıboz muhafızı Nurullah Paşa
sadarete arzda bulunarak Arnavut taifesinin adadan çıkarılmasını istemiştir. Aynı yıl Nurullah Paşa İbandut eşkıyasıyla Ağrıboz cezaresini istila eden Murabahçı Arnavut taifesinin ortadan kaldırılmasını ya da adadan uzaklaştırılmalarını, aksi halde sükunun söz konusu olamayacağını hükümete bildirmiştir. Bu tür ayaklanmalar adada sürerken 1821'de Mora ihtilali çıkınca Ağrıboz adası da ihtilale katılmış ve kısa bir süre sonra Ağrıboz ve Kızılhisar kaleleri hariç tüm ada asilerin eline geçmiştir. Mart 1822'de Ağrıboz kalesi Yunanlı asiler tarafından işgal edildi. Pomak Hasan Paşa da Kızılhisar'a çekilmek zorunda kaldı. İzmit'ten gelen gönüllü askerlerle birlikte adada bulunan askerler birleştiler. Sarp Dağı'na sığınan asillerin bir kısmı reisleriyle birlikte öldürüldü. Kısa bir sürede asilerden temizlenen adanın yeterli miktarda zahire ve asker ihtiyacı bulunduğuna, bunlardan bir kısmının mahallince sağlandığına, Osmanlı Devleti'nce de takviyesine gerekli görüldüğüne dair Muhafız Ömer Paşa'nın tahriratı sonucu Mısır valisi Mehmet Emin Paşa bu tahriratla İstanbul'u arz etti. 1824'te Kaptan-ı Derya Hüsrev Paşa'nın bir filoyla Ağrıboz Boğazı'na girmesi asilerin buradan kaçmasına sebep oldu. Böylece şehir asilerden kesin olarak temizlendi. Ne var ki 3 Şubat 1830 Londra Anlaşması'nın 2. maddesinin 3. fıkrası gereğince Ağrıboz Adası tüm mülhakatıyla birlikte istiklalini kazanan Yunanistan'a terk edildi. Burada yaşayan Müslüman ahali ise adayı terk ederek yeni şehir ve havalisinde iskan edildi. Bu işlemler ve iskanlar için İsmail Bey ile Esbak Haremeyn yazıcısı Raşit Efendi görevlendirildi. Kaptanı Derya Halil Rıfat Paşa adaya gelerek barışla ilgili maddelerin uygulamasını yaptı. Böylece 360 yıllık Türk egemenliği adada son buldu. Osmanlı yönetimi Ağrıboz'dan çekildiği tarihte adada 80 bini aşkın insanın yaşadığı, bunların bir kısmının Müslüman Arnavut olduğu, Türklerin ise daha yoğun olarak Ağrıboz Kalesi'nde ve Kızılhisar'da yaşadıkları bilinmektedir. Türk yönetiminde Ağrıboz çeşitli eserlerle süslenmişti. Venediklilerden kalma bir kilise Fatih adına camiye çevrilmiştir. Evliya Çelebi seyahatnamesinde burada kiliseden çevrilmiş içinde 48 sütunu olan Fatih Camii'ni kurşun örtülü ve 1507-1508 tarihli Davut Bey Emirzade Karlızade camileriyle Osman Ağa, Turhan Bey Zaviyesi, Hasan Baba, Küçük İlyas ve benzeri mescitlerini belirtir. Minaresi tümüyle yıkılan ve Davut Bey Camii olduğu tahmin edilen yapının tip bakımından Yunanistan'ın diğer camilerinden daha farklı olduğu gözlenmektedir. Halen yıkılmış olan 3 kubbeli bir son cemaat yerini takip eden esas mekan 8 köşeli bir kasnak üzerinde yükselen bir kubbeyle örtülmüştür. 1830'da Yunanlıların eline geçtikten sonra daha bir süre Türk halkı tarafından terk edilmeyen bu şehrin dışında fetih sırasında şehit düşenlere ait bir kabristanla kale ve çevresinde Baba, Emir Gayip Baba gibi Türk yatırları vardır. Adadaki İslam mezarlığının sınırları 1864 yılında etrafına bir duvar inşa edilerek belirlenmiştir. Kale ve şehirde 2 medrese, 5 mektebi sıbyan, 2 hamam ve 2 han bulunmaktaydı. Kalenin suyu Kaptan-ı Derya Kayserili Halil Paşa tarafından getirtilmiştir. Osmanlı askerleri için savunma yeri olan kaleyle 1773 yılında hendek, şarampol ve tabyalarının onarıldığı görülür. Bu kale 1798 ve 1817 yıllarında yeniden onarım görmüştür. Şehirde ayrıca Ayios Elias Kilisesi haline getirilen Veli Baba Tekkesi'nden başka bir Türk çeşmesi ve
Ayios Dimitros Kilisesi'nin yanında da Çan Kulesi'ne dönüştürülmüştü.

0: TGRT FM Haber.
1: Ordusu konuşlansın diye bir beklenti içerisindeyse, bu beklenti henüz gerçekleşmesi kolay bir beklenti değil. Elbette iş için içinden çıkılamaz bir hale gelir ve Mekke'nin emniyeti çok ciddi bir tehlike altına girecek olursa.
2: Ama Mekke'ye Husiler diyorlar ki biz yapmadık. Kabul etmiyorlar yani. Hani hedef hani Mekke değil tarzında bir açıklamaları var. Ünal hocam kusura bakmayın size gelemiyorum. Hemen Masar Bey bitirdikten sonra hani göndereceğim. O yüzden sizi böyle bir beklettim ama kusura bakmayın lütfen.
3: Evet, estağfurullah.
2: Teşekkür ederim. Bu arada Masar Bey'e şunu da sorayım. Mesela anlaşmaya, Mekke ittifakından bahsediyoruz. İşte Mısır diyoruz, hatta İran bile belki olabilir. Hani girebilir mi bu ittifakın içerisine? Ama mesela şunu soracağım. Katar girmeyi düşünüyor mu?
1: Şimdi Pınar Hanım, ben Mısır'ın gireceği iddiaları baştan beri konuşulurken her zaman Mısır'ın girmeyeceği tarafında yer aldım. Çünkü Mısır geçtiğimiz hafta biliyorsunuz Güney Kıbrıs ve Yunanistan'la görüşme yaptı. Yani orada görüşmede yer aldı. Aslında Mısır'da ne yazık ki hala siyasi pozisyon tam belli olmayan ve içerisinde belli ihtilaflı olan durumlar var. Fakat Katar'ın şu anda bu ittifaka hızlı bir şekilde girmesine gerek yok. Çünkü Katar'da zaten Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hava, deniz ve kara üssü bulunmakta. Burada Türk Silahlı Kuvvetleri sayısı belli olmamakla beraber askeri varlık bulunduruyor. Bunun yanında Amerikan üssü de var. Katar'ın şu anda birinci önceliği değil bu ittifaka katılmak. Çünkü ittifakın doğal bir parçası gibi zaten Türk Silahlı Kuvvetleri burada var. Ve önümüzdeki süreçte bence katılacak ilk ülke de Katar olacak. Ama İran'ın katılmasını burada beklemiyorum. Özellikle bu son saldırıların ardından İran'la Suudi Arabistan'ın aynı denklemin içerisinde yer alabileceğine ihtimal vermiyorum. Ancak Suudi Arabistan'da Mekke saldırısının konumuna bakacak olursak,
2: evet,
1: Mekke'nin güney doğusunda bulunan şehir Taif. Bugün oraya yeni bir saldırı oldu. Mekke'ye 90 kilometre ve güney doğusundaki Taif'te havada insansız hava aracı imha edildikten sonra şehre düşen şarapnel parçası sebebiyle bir kişi vefat etti, iki kişi yaralandı. Hemen Mekke'nin kuzey batısına doğru 90 kilometre gittiğimizde Cidde var. Ve Husiler burayı da hedef aldı. Yani şunu demek istiyorum. Mekke'nin 90 kilometre çevresini hedef alıyorlar. Ve yapılan bu saldırıda doğrudan Mekke hedeflenmiş olmayabilir. Ancak Yemen sahasından göndermiş olduğunuz füze Taif'i aşıyor, Mekke'yi aşıyor ve Cidde'ye gidiyor. Dolayısıyla Mekke'de sirenlerin çalma sebebi bu. Belki doğrudan Mekke hedef alınmamış olabilir ancak bir şekilde Mekke hedef alındı ve Mekke üzerinde bir füze imha edildi ve dolayısıyla Mekke ahalisi bir şekilde güvenliğini yitirmiş pozisyonda kaldı. Onun için Husilerin yapmış olduğu bu saldırıya Suudi Arabistan'ın Mekke hedef alındı ve imha edildi açıklaması teorik olarak haklı bir açıklama.
2: Evet.
1: Ancak
2: bu arada
1: Husiler Mekke'yi hedef alabilecek kadar çıldırmış mıdır? Bunu da bilmiyorum. Çünkü Mekke hedef alınırsa İslam aleminin hepsi bir tabii Husilerin karşısında yer alacaktır.
2: Şimdi Muhammed Masar hocam, ben size hem teşekkür edeceğim ama şöyle şu soruyla Ünal Atabay'a geçeceğim. Şunu da biliyoruz ki Suudi Arabistan Kabe'de, Mekke'de yani bir Filistin bayrağını açanı bile gözaltına alıyordu. Bu durumda hani Suudi Arabistan'da çok güvenilir bir partner olacak mı? Hani bu soruda minnacık belki cevap verebilirsiniz Muhammed Tabii. Masar Şahin ya. Ve sonra Ünal Atabay'a döneyim.
1: Pınar Hanım, ben 10 sene Suudi Arabistan'da yaşadım. Suudi Arabistan'da Mekke ve Medine'ye özel istisnai bir durum vardır. Ve Mekke'ye özellikle Kabe'ye girildiği an itibariyle orada bayrakların hepsinin yasak olduğunu belirtmem lazım. Yani orada bir
2: orada
1: Türk
2: bir
1: bayrağının...
2: Orada bir hassasiyet olduğu için bir aklıma bir anda o
1: evet.
2: hassasiyette gelmeden
1: haklısınız.
2: Olmadı.
1: Halkımız da sonuna kadar haklı, ancak Suudi Arabistan evvelden beri Kabe'nin içerisine girdiğinde Suudi Arabistan bayrağının taşınmasına dahi izin vermez. Burada Gazze hassasiyetini halkımızın özellikle benimsiyorum. Ben de hatta aynı şekilde düşünüyorum. Fakat Suudi Arabistan orada Suudi Arabistan bayrağının taşınmasına dahi Suudi polisler izin vermiyor. Çünkü Mekke'de herhangi bir bayrak olmadığı ve tek bayrağın orada İslam bayrağı olduğu ve İslam sancağının olduğu inancı var. Tabii ki bu ne kadar uygulanabiliyor? Gazze hassasiyetinde acaba bu değiştirilebilir miydi sorularına kesinlikle katılıyorum. Ancak Suudi Arabistan'ın uygulaması geçmişten beri gelen bu uygulamadan ibaret bir uygulama.
2: Evet, peki. Tabii bazı o işte İsrail noktasında boykot edilen bazı markaların da 100 metre ileride kurulduğunu da hatırlatarak. Muhammed Mazhar Şahin, çok teşekkür ederim. Ünal Atabay, size döneceğim. Muhammed Mazhar Şahin hocam, sizin vaktiniz yoktu, bir büyükelçi yemeğiniz var biliyorum. Sevgili kıymetli komutanıma dönmek istiyorum. Ünal komutanım, şimdi yaşadığımız işte hem yani Muhammed Mazhar Hoca'nın da anlattığı, belki onlara da cevap vermek isterseniz, ama hani çok sıcak ve biz Mekke İttifakı imzalandı, hemen bu yaşanan süreç başladı. Hani bunların mesela okumasını yaptığınız zaman bu kadar çabuk hani hareketlenmesi, hani bir provokasyon mu var, kim ne yapmak istiyor, Türkiye'nin durumu ve en önemlisi de Mekke'ye saldırma meselesi noktasında Türkiye'nin hassasiyeti de fazla. Ne diyorsunuz?
3: Şimdi Pınar Hanım, Orta Doğu her zaman kazanın kaynadığı bir yerdir. Tabii bu İsrail-İran savaşının yarattığı yeni bir ortam var. Yeni bir denklem kurulmaya çalışılıyor. Tabii esas da İsrail-İran veya Amerika-İran savaşı sonrasında Orta Doğu'da kurulacak olan yeni güvenlik mimarisinin mühendislik hazırlıkları yapılıyor sahada. Şimdi tabii Türkiye, Arabistan ve Pakistan da bunu görüyor elbette. İran savaşı sonrasında yeni Orta Doğu güvenlik mimarisinde bir kuşak oluşturulmaya çalışılıyor. Aslında bu Mekke Anlaşması'nın sebebi budur. Pınar evet. Hanım irtibat gidebilir. Yok. Beni ekrandan alırsanız ben 2 dakika içinde hemen bağlanacağım. Çünkü evet. Başka bir teknik şey çıktı.
2: Öyle mi? Peki tamam.
3: Yarım kalmasın. 1 dakika içinde tekrar döneceğim.
2: Tamam, siz bağlanın. Ben bilgileri izleyicilerimize de paylaşırım. Şimdi değerli izleyenler, bir kez daha altını çizelim. Az önce de biraz daha altını çizmeye çalıştık. İşte Mekke şehrini hedef alan İHA saldırısından bahsediyoruz. Mesela Dışişleri Bakanlığı bugün, daha doğrusu dün akşam çok net bir açıklama yaptı. Şöyle dediler: Husilerin kutsal Mekke şehrini hedef alan İHA saldırısını şiddetle kınıyoruz. Şimdi Suudi Arabistan'ın egemenliği, toprak bütünlüğü, güvenliğine desteğini yineledi Dışişleri Bakanlığımız. Ama aynı açıklamada gerilimin daha fazla tırmandırılmaması çağrısı da yapıldı. Bunu da açıklayalım. Şu anda da görüntülerde, ekranlarda. Ancak Husiler diyorlar ki bizim hedefimiz Mekke değil. Bunun altını çiziyorlar ki hani Mekke'yi hedef almış olsalar, ki herhalde Ünal Atabay komutanım da hazırlar. Eğer Mekke'yi hedef almak onlar için çok anlamlı olmayacaktır. İşte Pakistan çok daha sert, yüksek dozajda bir takım açıklamalar yapıyor. Ve bir İslam alemi hassasiyetinin de altı çiziliyor. Dolayısıyla hani bu noktada, hani bu İHA saldırısının arkasında bir başka güç, bir başka yapı ya da farklı bir yönlendirme durumu söz konusu olabilir mi Ünal komutanım?
3: Şimdi hemen girişte de ifade etmiştim, Orta Doğu'nun o kaygan zemini. Yani biliyorsunuz provokasyon da olabilir. Başka bir güç bunu provoke etmek için üçüncü bir el de harekete geçebilir. Şimdi bu Orta Doğu'da yaşanmış, bilinen veya bu tür beklentilerin yaşandığı bir coğrafyadan bahsediyoruz. Tabii olabilir. Yani bu ihtimal. Ama şu var: kutsal mekanlara yönelik saldırılar genelde kamuoyunda, yani uluslararası anlamda da daima tepki çeken bir husustur. Bu bütün din merkezleri için geçer, bütün kutsal mekanlar için bu geçerliğini koruyor. Dolayısıyla bu kutsal mekanlara saldırıdan çok fazla bir şey elde edemiyorsunuz. Yani sonuç size hiçbir zaman hanenize artı yazmaz. Bunu da Huçiler de bilir. Bir başka güç de bunu bilmeye çalışır ama burada değerli hocam da ifade etti. Ben de katılıyorum. Bu daha çok Mekke'deki kutsal mekanların bölgesi, Mekke Medine bölgesinin dış kuşağında bulunan başka hedefleri hedefledikleri anlaşılıyor.
2: Evet.
3: Böyle açıkçası ben okuyorum. Şimdi
2: peki mesela bu ilerledikçe, bu saldırılar ilerlerse hocam, yani Türkiye'nin Mekke ittifakının içerisinde olması, hani sadece bir işte askeri birlik Suudi Arabistan'a göndermek midir? Yoksa zaten başlamış yani işte bir takım eğitimler gibi ya da başka neler olabilir bilemiyorum. Hani bu noktada Suudi Arabistan'a Türkiye nasıl bir destek verir? Bu bir askeri güç olarak mı olur? Yoksa farklı yöntemlerle mi olur?
3: Şimdi Türkiye buna dair biliyorsunuz açıklama yaptı. Hatta iki defa bu konuda açıklama var resmi anlamda. Tabii Mekke ittifakı önemli ve ciddi bir ittifak. Yani ciddi derken ciddiyetten kasıt şu, bu konuda taviz verilmeyeceğine dair anlamda söylüyorum. Ama bu hemen şimdi mümkün olamıyor. Çünkü ülkelerin kendi parlamentolarında onaylanması, aynı zamanda kurumsal bir hüviyete kavuşması için bunun işte karargah yapısı, karşılıklı entegrasyon gibi bazı aşamaları var. Yani teknik anlamda da çalışmaları gerektiriyor. Hem siyasi anlamda İstanbul'da biliyorsunuz ilk toplantısı yapıldı.
2: Evet.
3: Bunun bir kurumsal çerçeveye oturtulması, işleyişinin, işlevselliğinin karşılıklı dayanışmayı kolaylaştıracak mekanizmaların, hem askeri hem siyasi anlamdaki mekanizmaların kurulmasına ihtiyaç var. Bu zaman alacaktır. Tabii ama zaten ülkeler arasında ikili işbirliğinden kaynaklı dayanışmayı kolaylaştıran bazı mekanizmalar var. Şimdi bu aşamada tabii ülkelerin tercihleri de olacak. Önce bu bir kararlılık ifade eden bir ittifak. Aynı zamanda bir savunma ittifakı. Bunun da altı zaten ifade edildi, çizildi. Ben de girişte ifade ettim. Orta Doğu denkleminde İran sonrasına hazırlık. Şimdi İran sonrasına hazırlık sadece biz değil, Amerikalılar da, İsrail de o güç boşluğu, olası bir güç boşluğunu doldurma arayışı, Körfez'deki yeni oluşacak mimarinin, işte Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgeden önemli bir kısmını, askerini, üst bölgelerini boşaltacağı, çekeceğini hepimiz görüyoruz, anlıyoruz, biliyoruz. Şimdi bunu yaratacağı bir yeni denklem olacak. Bu denkleme şimdiden yapılacak olan hamle ve hazırlıklar, inisiyatif alıcı hareketler daima sizi bir adım önde götürür. İşte Türkiye'nin buradaki Mekke anlaşması aslında yeni güvenlik mimarisine hamle yapan inisiyatif alıcı erken bir önleyici hamle.
2: Peki,
3: ama aynı zamanda bu bir barış kuşağını, barış kuşağını oluşturmaya yönelik bir hamle bu.
2: Peki Ünal Komutanım, üç ülke var şu anda. Mekke İttifakı'nın içerisinde hangi ülkelerin gelmesi gerekiyor? Mesela Mısır beklenen ve istenen ülkelerden, teklif giden ülkelerden biri. Hatta İran Ünal Komutanım.
3: Ya şimdi tabii aslında şimdi bölgenin kendi güvenliğini, kendi iş, içinde işbirliği sağlamak ve dayanışmalarla Orta Doğu bu denklemi yürütebilse, Orta Doğu'daki ülkeleri kastediyorum, hepimiz biz dahil olmak üzere, dışarıdan bir üçüncü gücün, bir başka ülkelerin buraya müdahil olması hem engellenmiş olur, hem daha, yani elbette İran'ın da içinde bulunduğu farklı farklı ajandalara sahip olan ülkelerin ama ortak asgari müşterilerin

0: küresel odaklarında hedefleri burada kendi inisiyatiflerine göre dizayn ve tanzim etmek istiyorlar. Acılar da buradan kaynaklanıyor. Yani işte 100 yıldır buradaki savaşların, etnik mezhebi mücadelelerin, savaşların arka planında hep bu kışkırtmalar var. Yani buralarda böl parçala yönet metodolojisiyle bu coğrafyalarda hep acılara halk, toplumlar gark olmuşlar. Şimdi bunun elbette ifade ettiğiniz gibi Mısır. Bunu en başta sizin yine herhalde kanalınızda hatırlıyorum. Mısır'ı ben de düşünmüştüm. Katılabileceğini, katılması gerektiğini savunanlardan olarak ifade ediyorum. Cumhurbaşkanımız da ifade etti bunu.
1: Evet.
0: Yine yani Mısır'ın beklendi. Fakat Mısır'ın ayağında bir pranga var. Mısır'ın prangası şu: Doğu Akdeniz'de tabii kendi ajandası çerçevesinde Türkiye ile bazı alanlarda da çatışabileceği, kendi çıkarları açısından bakmaya çalıştığı bazı engeller var. Mesela Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetimiyle işbirliği bir taraftan yapıyor. Diğer taraftan Arabistan'la, tabii ki bunlar Arap Ligi'nde biliyorsunuz, çok yakın
1: Yani
0: ilişkileri
1: Doğu
0: var
1: Akdeniz'de
0: Arabistan ve...
1: çıkarlarımız mı çakışıyor Ünal Hocam?
0: Evet, çakışıyor, çok doğru, çakışıyor. Bu çakışmanın yarattığı bir pranga Mısır'ın var. Ama aslında Mısır belki tarihsel olarak da, bakış açısıyla da bazı konuları yeniden ele alıp tanzim edip yeni bir vizyona oturtma ihtiyacı var. Mısır, Türkiye'nin, yani Türkiye ile işbirliği yapacak bir Mısır Doğu Akdeniz'de kaybetmez, kazanır.
1: O önemli.
0: Türkiye ile yapacağı bir işbirliğinde hem kaybetmeyecek, kazanır. Aynı zamanda barışı tesis edecek, gerek İsrail üzerinde, gerekse diğer ülkeler üzerinde, kendi kuşaklarında bulunan komşu devletler üzerinde de bir güç unsurunu kendisine, artı hanesine yazar. Şimdi bu da barışı sağlar. Bu dengeyi sağlar. Aslında Mısır'ın bir bakış açısını artık yeni dünya düzeni çerçevesinde, yeni Orta Doğu güvenlik mimarisi çerçevesinde yeniden bakmasına
1: Bakması.
0: ihtiyaç olduğunu da düşünüyorum.
1: Peki
0: Diğer ülkeler Katar, diğer ülkeler Somali olabilir.
1: Somali.
0: Şimdi Somali hiç konuşulmuyor ama olabilir. Neden? Somali ile aslında Mısır ortaklaşıyoruz biz Somali noktasında. Mısır'la aynı zamanda Mısır'ın Etiyopya'daki Rönesans Barajı veya Adese Barajı dediğimiz o devasa barajı, inşa edilen baraj Mavi Nehri'nde depoladığı su havzasıyla Mısır'ın can damarını kesiyor. Şimdi ve de Birleşik Arap Emirliği, bakın, burada bir hamle yapıyor. Somaliland, İsrail bir hamle yapıyor. Somaliland'ı tanıyor. Somaliland üzerinden İsrail, Mısır'a düşmanlık yapmak için Etiyopya'yı denize çıkışını Barbera limanından sağlamaya çalışıyor. Bakın, şimdi bir kart açıyor Mısır'a İsrail. Oysa ki burada Mısır, işte İsrail'in bu sinsi hamlesine karşı, bu Mekke İttifakı, İsrail'in bu Kızıldeniz'de yaratmak istediği hamlenin önüne geçer. Çünkü Kızıldeniz kapatıldığında Mısır'ın yıllık 8 milyar dolar Süveyş kanalındaki para kaybına veya bir bölümüne maruz kalmamış
1: Bu
0: olur.
1: arada
0: Yani
1: Ünal
0: sonuç olarak,
1: Komutanım, son 3 dakikam, sözünüzü kestim ama şunu da ekler misiniz? Pakistan'ın bir nükleer güç olduğunu, yani nükleerinin olduğunu bilerek Mekke İttifakı mesela bir caydırıcılık yapacak mıdır bölgede? Hani bir tarafta Pakistan'ın nükleer gücü var çünkü. Onu da ekler misiniz lütfen?
0: şimdi hemen o zaman süratle ben tamamlayayım, bir bağlayayım çünkü birbirine. Tabii Pakistan'ın nükleer güç olması son derece, bizim bu ittifakın içerisindeki caydırıcılık açısından son derece kıymetli. Hem Hindistan'a yönelik, Hindistan'la İsrail işbirliğine, eksenine yönelik. Bunlar çünkü birbiriyle bağlı. Tabii yine Suudi Arabistan'ın bir nükleer barışçıl da olsa Amerika tarafından yapılan yeni anlaşması

0: da önemli bir katkı, başka bir boyutu var bunun. Dolayısıyla bu yönüyle kıymetli. Fakat bizim Mekke anlaşması bu Yemen üzerinden bir yeni bir şeytani plan düzenlemeye çalışıyorlar. Bunu gözden kaçırmamamız gerekiyor. Şimdi şeytani plan
1: Nedir?
0: şu: Birleşik Arap Emirliği İsrail ilişkisini unutmayalım. Birleşik Arap Emirliği Abu Dhabi'de bir toplantı yapıyorlar, gizli bir toplantı. Bu toplantıda Yemen Husilerin Babülmendeb Boğazı'nı kontrol etmesinin karşılığında, bunun karşılığında, bakın ilginç yani, Birleşik Arap Emirliği Suudi Arabistan'ı sıkıştırıyor. Şimdi Suudi Arabistan'ı sıkıştırmasının nedeni, Birleşik Arap Emirliği'nin Sokotra Adası dahil olmak üzere bazı çıkarları var. Ve aynı zamanda Kızıldeniz'in karşı tarafına atlamasına ihtiyaç duyuluyor. Hatta yani Babil, yani bu füze, Birleşik Arap Emirliği de İran'dan füze saldırısı olmaması karşılığında İran'la Birleşik Arap Emirliği Yemen özelinde bu aynı
1: Anlaşma.
0: noktada buluşuyorlar. Buluşuyorlar ve İsrail'in çıkarlarına da bu hizmet ediyor. Bakın nasıl bir denklem. İran,
1: Tam
0: İsrail,
1: şeytani
0: Birleşik Arap Emirliği.
1: ittifaklar
0: Tam
1: Ünal
0: burada
1: Komutanım.
0: buluşuyorlar. Hatta yeni önümüzdeki dönemde Husilere eski kuzey güney Yemen şeklinde Husilere yeni bir bölgesel alan açılması konusunda da anlaştıklarına dair bazı bilgiler var. Bu da şunu bize getiriyor. O zaman şöyle bir oyun var. Arabistan'ı Husi denklemiyle sıkıştırmak ve İsrail'in yeni güvenlik mimarisini kucağına itmek. Şimdi bu aynı zamanda İran'ı da burada denkleme dahil etmek suretiyle İran'ın da Babülmendeb'de Husiler tarafından kontrol edilmesi ama özerk bir yapıya kavuşması, kendi bölgesinde bir bölgesel güç oluşması ve bunun karşılığında Birleşik Arap Emirliği İran'ın saldırılarından kendisini kurtarması.
1: Korunması.
0: Şimdi bakın böyle bir denklem. Evet, özetle
1: Gerçekten
0: bu.
1: denklem çok enteresan, şeytani planlar. Herkes belki de kendi tarafından, bilemiyorum Ünal Atabay, kendi ülkeleri açısından mı değerlendirmemiz lazım bilemiyorum. Ama söylediğiniz, hani bu ittifak, bu hedefler gerçekten çok çarpıcıydı. Çok teşekkür ediyorum size. Ufuk
0: Sağ
1: açtınız.
0: olun. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür
0: Teşekkür ederim.
1: ediyorum Ünal Atabay. Emekli kurmay albayımızı da gönderiyorum. Şimdi biz de süremizin sonuna geldik değerli izleyenler. Türkiye'de peki çok özür dilerim, neler oldu? Gürkan Hacır ana haberde sizlere aktaracak. Yarın 17.45'te görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar.
3: Hesabı alabilir miyim? Buyurun. Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi. Nasıl yani?
4: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
5: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur lazım.
6: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
7: Kazancım net, sigortam net.
8: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
9: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
10: Bankkart.

0: düşünürüm.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Hafta içi her sabah evde, işte, arabada. Sağlık, günlük haberler, moda. Aradığınız ne varsa hepsi Hülyalı Sabahlar'da. Sabahlarda. Hülyalı Sabahlar 9.30-11 arasında. Mutlu Sabahlar Hülyalı Sabahlar'la başlar.
1: Reklamlar.
3: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına her ay 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye kadar kazanma fırsatı. Ayrıntılı bilgi Stablex.com.tr'de. Stablex.
4: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
5: Serkan!
6: Efendim abi?
5: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim.
7: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
6: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
5: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
8: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
9: Empara. En para bankanın güzeli.
1: Reklamları dinlediniz.
10: Aklınızda bulunsun.
11: Domatesleriniz tazeliğini yitirmeye başladıysa tuzlu suyun içinde yarım saat bekletin. Soğanı akan bir musluğun yanında doğrarsanız gözleriniz daha az yaşarır. Sarımsağın kabuklarını daha kolay ayıklamak için bıçağın sırtıyla hafifçe ezin. Yoğurdun suyu birkaç gün içinde kendiliğinden ayrılır. İçindeki vitaminler suyuna geçtiğinden yerken yoğurdu mutlaka suyuyla karıştırmanız gerekir. Sebze pişirirken yemeğe ekleyeceğiniz su sıcak olmalıdır. Yemeğiniz daha lezzetli olacaktır. Sebzeler haşlanarak kullanılacaksa haşlama suyuna eklenecek bir miktar sirke sebzelerin renginin korumasını sağlayacaktır.
10: Aklınızda bulunsun.
12: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
13: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
12: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
13: Değil midir?
12: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
13: Girdim.
12: Bak bakalım ne diyor.
13: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
12: O zaman durma, hızını yükselt.
13: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
14: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
1: Şimdi reklamlar.
15: Bizim zamanımızda teminat mektubu mu lazım oldu? İşin başından kalk, bankaya git, kalan işlerini düşün, sonra geri dön.
16: E artık işinizi bırakmadan halledebilirsiniz. Verelim haberi.

0: en popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
1: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
2: Bankkart, seni düşünür o.
3: Reklamları dinlediniz.

Bir Zamanın Sandukasından daha merhaba sevgili dinleyiciler. Bugün sandukamızın kapağını şöyle araladım da bir gazete kupürü ve bu kupürde de Diyarbakır'ın o eski güzelim evleri çıkıverdi. Biraz onlardan bahsedelim istedim bugün sizlere. Diyarbakır'da köklü bir mimari gelişimin varlığını ortaya koyan eski yapıların başında bugün de dikkate değer örneklerine rastladığımız evler gelir. En az 5000 yıllık geçmişi olan Diyarbakır'ın evleri şehrin tarihi kimliğine ve iklim koşullarına uygun bir duruma gelmiş ve böylece kendine özgü karakteristik özellikler taşıyan bir mimari doğmuştur. Diyarbakır evleri çoğunlukla kara bazalt taşından inşa edilmiştir. Bazen yalnız bodrum kısmı bazalt taşından, üst katsa arası tuğla dolgu ahşap karkas olarak yapılır. Yapımda iki türlü bazalt kullanılır. Biri fazla miktarda delikli olan ve yerli halk tarafından dişi taş diye bilinendir. Dişi taş hafiftir, kolay işlenir ve sıcağın etkisini azaltır. Diyarbakır evlerinde ayrı bir yeri olan avlu dişi taşla döşenir. Öteki ise erkek taş denilen, nispeten daha az kullanılan ve kesif olan bir bazalttır. Diyarbakır'ın surları, camileri, hanları, dükkanları, parkeleri bu bazalttan, yani erkek taştan yapılmıştır. Türkler bazaltın renginden ve çok kullanılmış olmasından dolayı Diyarbakır'a kara amit demişlerdir. Surla çevrili eski şehrin içindeki sokaklar genellikle çok dardır. Diyarbakır sokakları sokaktan çok evleri birbirine bağlayan üstü açık koridora benzer. Bu şehre bir ortaçağ kimliği verir. Sokak tarafından evler görünmez. Evin çoğunlukla moloz duvar olan sokak cephesi kapılarda yontma taştan örülmüştür. Kapılar bir örnektir. Kapının üzerinde bekleyeni yağmurdan ve güneşten korumak için iki taş konsula oturmuş bir saçak bulunur. Dış kapı genellikle küçük bir hole açılır. Diyarbakır'da özellikle yazlar çok sıcak ve kurak, kışlarsa karasal geçtiği için eski evlerde yazlık ve kışlık bölümler, hatta bazı tip evlerde dört mevsimlik bölümler vardır. Ama bir eski Diyarbakır evinin en dikkat çeken yeri yazlık bölümüdür. Yazlık bölümün en önemli kesimi eyvan denilen ilk giriş kapısından girilen büyük ve üstü genellikle açık olan boşluktur. Eyvanın önünde bir avlu, avlunun ortasında da fazla derin olmayan erkek bazalt taştan yapılan bir havuz bulunur. Eyvan Diyarbakır evinin ruhunu teşkil eder. Yazın bütün hayat burada geçer. Diyarbakır evlerinde avlu, eyvanın devamı ve tamamlayıcı ögesidir. Avlular sokağa bütünüyle kapalı olduğu gibi komşu evlerden de görülemezler. Avlu bina veya yüksek duvarlarla çevrelenmiştir. Avluda havuz ve çiçeklikler de bulunur. Sokaktan hareme, sokak arası denen bir geçitten girilir. Avlu ve damlarda yazın taht denilen yüksek ve genellikle ahşap karyolalarda yatılır. Diyarbakır evlerinde harem ve selamlık olarak iki bölüm vardır. Bu evlerin en önemli odası ise mabeyn odasıdır. İki bölümü birbirine bağlayan bu odadan evin erkeği harem kısmına geçer. Birinci kattaki odalara çardak ismi verilir. Bu odaların altında ve bodrum katında da ayrıca serdap denilen bir kiler bulunur. Diyarbakır evlerinde genellikle üst katlarda oda döşemeleri Horasan'dır. Ancak taş olanları da vardır.
Diyarbakır eski evlerinde mutfak harem bölümünde bulunur. Mutfak tek kemerli bir eyvan biçimindedir. Avluya açıktır ve zemini taş döşelidir. İçinde ocak bulunur. Tuvaletler avluda bir kenarda veya merdiven başlarında sokağa taşmış, çıkıntı yapmıştır. Diyarbakır'da özel hamamlar genellikle zengin ailelerin evlerinde bulunur. Diyarbakır evlerinde ahır da vardır. Bunlar selamlıkta olabileceği gibi harem bölümünde de olabilir. Diyarbakır evlerinde genellikle kapı ve dolap kapaklarında çok ince işlenmiş süslemelere de yer verilmiştir. Bazı zengin evlerinde duvarların çinilerle, taban döşemelerinin ise renkli mermerle döşenmiş olduğu görülür. Diyarbakır evlerinin duvar ve kemerlerinde cis denilen renkli bezemelere de rastlanır. Diyarbakır eski evlerine en iyi örnek olarak bilinen Cahit Sıtkı Tarancı evidir. Diyarbakır il merkezinde Cami-i Kebir Mahallesi, Cahit Sıtkı Tarancı Sokak'ta bulunan yapı 1820 yılına tarihlenmektedir. Diyarbakır sivil mimarisinin en güzel örneklerinden biri olarak günümüze ulaşmıştır. Harem ve sedamlık olarak inşa edilen evin sedamlık bölümü sonradan yıkılmıştır. İki katlı bir yapıdır. Kesme siyah bazalt taştan inşa edilmiştir. Bu binada da içe dönük mimari plan uygulanmış olup cepheler iç avluya bakmaktadır. Tek katlı ahşap giriş kapısı dar bir koridorla avluya açılmaktadır. Binada mekanlar iklim koşullarına uygun olarak mevsimlere göre cephelere yerleştirilmiştir. Beyaz renkli cis veya kehal denilen süslemeler bu binada da en güzel biçimde kullanılmıştır. 1973 yılında Kültür Bakanlığı'na devredilen Cahit Sıtkı Tarancı evi, şairin eşyaları ve Diyarbakır yöresi etnografisine ait eserlerle birlikte bir kültür müzesi olarak ziyarete açılmıştır. Sosyolog Ziya Gökalp'in evi de Diyarbakır eski evlerinden biridir. Taceddin Mahallesi'nde bulunan ve 23 Mart 1956 tarihinde müze haline getirilen evde Ziya Gökalp'e ait eşya, kitapları, Gökalp üzerine yazılan eserler, Diyarbakır Gazetesi'nin 1869-1878 yıllarına ait koleksiyonu, Diyarbakır Şer'iye Mahkemesi sicilleri bulunmaktadır. Aslında Diyarbakır evlerinin en güzel mimari örnekleri köşklerdir. Bu köşklerin en iyi korunan örnekleri Seman Köşkü ve Cihan Yuma Köşkü'dür. 15. yüzyıldan kalma bir ak koyunlu yapısı olan Seman Köşkü, Atatürk Köşkü olarak da bilinir. 1937 yılında Diyarbakır Belediyesi tarafından Atatürk'e armağan edilen Atatürk Köşkü, Dicle Nehri'ne hakim bir konumdadır. Köşk, üst üste eyvanlarla, buralardan geçilen ve eyvanın iki yanında bulunan odalardan oluşmaktadır. Alttaki eyvan daha büyüktür. İçinde bir havuz ve sebil vardır. Bu eyvanda Dicle'yi gören ve çay odası denen odayla evin ortasına geçilir. Üst katta daha küçük kemerli ve alt kattaki eyvanın üstünde bulunan ikinci bir eyvan daha vardır. Buraya üst katın ortasından çıkılır. Üst eyvanın Dicle'ye bakan tarafından biri şahnisli iki odaya geçilir. Diğer tarafta evin ortasından geçilen bir oda vardır. Cepheler bir sıra beyaz ve bir sıra siyah taş olarak yapılmış olup eyvan kırık kemerlidir. Cihan Yuma Köşkü ise Dicle Nehri'ne ve surlara manzarası bulunan eski bir mesire bağında bulunmaktadır. 4. Murat burada misafir edilmiştir. Binanın 400 yıllık bir yapı olduğu tahmin edilmektedir. Köşkün
üç kemerli eyvan kesimleri mimari itibariyle birbirine benzemektedirler. Yalnız bu eyvan daha da yüksekte bulunmakta ve içeriden bir merdivenle çıkılmaktadır. Eyvandan Cehennüma ismini ilham eden manzaralı odaya geçilir. Alt katta evin ortasından girilen bir oda ve mutfak bulunmaktadır. Dördüncü Murad'ın misafir edildiği odanın ondan sonra kimse girmesin diye ev sahibi tarafından padişaha hürmeten yıktırıldığı söylenmektedir.

Evet sevgili dinleyiciler, insanın bu anlattığımız evlerden sonra şimdi oturduğu evlerde oturmayası, gidip sanki öyle bir ev yaptırası geliyor değil mi? Düşünsenize, her tarafı taş, yazın serin serin, kışınsa sıcak olan odalarda yaşıyorsunuz. Ah ah, nerede o eski evler dedirtecek türden. Şimdi böyleleri yapılmıyor. Neyse. Böylece bir zamanın sandukasının daha sonuna geldik. Şimdilik kalın sağlıcakla. Ne kadar sürçülisan ettiysek...

0: Subhan rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin.
1: Askeri uğurluyorlar.
2: Haklıyken haksız duruma düşmeyin. 112'yi arayın, gereğini biz yapalım.
3: Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
4: Şimdi reklamlar.
5: Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa POS cihaz siparişi veren üye işyeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde.
6: Vakıfbank daima seninle.
7: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Serkan.
1: Efendim abi.
0: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi vardı dükkan için, onu halledeceğim.
1: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
0: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
2: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
3: Empara, Empara, bankanın güzeli.
4: Reklamları dinlediniz. Alimler, erenler, evliyalar, sufiler, hak aşıkları, her biri numune olan güzel insanların gönül çalan menkıbeleri, onların hayatlarından ibretli kesitler, zaman zaman tebessüm, zaman zaman gözyaşı, gönül pınarı, içimizdeki gizli kalmış pınarları açığa çıkaracak, gürül gürül akıtacak, bilgimiz derinleşsin, ahlakımız güzelleşsin. Mustafa Toköz'ün daimi konuğu Osman Ünlü Hoca'nın nakilleriyle Gönül Pınarı, Perşembe akşamları saat 20'de Huzurun Sesi TGRT'de.

0: Reklamlar. Reklamlar.
1: Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa POS cihaz siparişi veren üye işyeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde. Vakıfbank daima seninle.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Sen de hayatın dolu dolu tat. Aç bir meysu dolu dolu hayat.
4: Serkan!
5: Efendim abi?
4: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi vardı dükkan için, onu halledeceğim.
5: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
4: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
6: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
7: Empara, Empara. Bankanın güzeli.
0: Reklamları dinlediniz. Huzura doğru Kur'an-ı Kerim tefsiri.

0: Sevgili dinleyiciler,
1: ayet-i kerimelerin irşadıyla insanın muhakemesini, müdrike dediğimiz idrak gücünü harekete getirmesiyle, insanı tefekküre ve tefehhusa, insanı olaylardan etkilenmeye, bir takım şeyleri sezme ve anlamaya sevk eden o büyüleyici ifadeleriyle insanın ruhuna hitap eden o fevkalade müessir üslubuyla insan düşündüğü zaman Allahü Teala'nın kudret ve azamet karşısında hayranlık duyar. Bir taraftan da insan, ya Rabbi, ben senin bunca büyüklüğün, azametin karşısında hangi cüret ve cesaretle sana asi oldum, sana karşı geldim ya Rabbi diyerek insan kendi kendine bir dehşete ve heyecana düşer. Sığınacak, iltica edecek bir yer arar. Hani bizde devamlı bahsediyoruz, Allah korkusundan söz ediliyor. Nasihatlarda, vaazlarda, irşad ederken daima insanı belli, kendisi için tehlikeli olacak bir akıbetten insanları çekindiriyoruz, sakındırıyoruz. Bir korku halinden bahsediliyor. Allah korkusu insanlarda diğer canlı ve cansız varlıklardan korkulan veyahut da ürkülen, onlardan çekinmeye, onlardan korkmaya benzemez Allah korkusu. Allah korkusu çok farklı. O saygı ve tazimden neşet eden şuurlu bir hadisedir Allah korkusu hadisesi. İnsan genellikle korktuğu şeyden uzaklaşmak ister. Ondan ne kadar uzak kalırsa kendisini o kadar güvenlikte ve emniyette hisseder. Ama Allah'tan korkan insanın İltica edeceği, sığınacağı yer yine Allah'tır. Allahü Teala'ya sığınacaktır insan. Çünkü ondan başka bir yere kaçıp da insan huzur ve selamete eremez. Onun için Allah korkusunu diğer korkularla karıştırmamak lazım. İnsan Allah'tan korktuğu zaman onun kalbinde ve ruhunda öyle bir haşyet şuuru meydana gelir, öyle bir nurlanır ki içi, o korku ona huzur verir. Halbuki diğer korkular insanın bütün hareket serbestliğini, insanın bütün hareket rahatlığını ortadan kaldırır. Eli ayağına dolaşır insanın. Ne yapacağını bilemez. İstikametini şaşırır. Dili tutulur icabında korkudan insanın. Kafasında bütün düşünce sistemleri karma karışık hale gelir. Bir keşmekeş hasıl olur insanın. Bütün bir son derece karışık, komplike bir durumla insan baş başa kalır. Başka şeyden korktuğu zaman. Panik havası diyoruz ya, işte Allah korkusunda bu yok. Allah korkusunda, Allah korkusuyla aydınlanan gönüller ne yapacağını çok iyi bilir. Hedefini iyi belirler, sabit ve sağlam adımlarla, kararlı adımlarla hedefine doğru gider. Onun için bakın Kur'an-ı Kerim'de ayet-i kerimede ne buyuruyor Allah-u Teala. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Fefirru ilallah. İnni lekum minhu nezirun mübin. Ve la tec'alu ma'allahi ilahen ahar. İnni lekum minhu nezirun mübin. Sadakallahu nazim. Ya. Ferra yefirru firaran. Kaçmak demek. Herabe yehrabu gibi. Ya kaçmak manasına, firar etmek. Yani mahkum veya mevkuf olan, tutuklu, hapishaneden firar ettiği diyoruz. Firar etmek, kaçmak değil mi? Firar etmek. Ama bakın burada emir sigasıyla Cenab-ı Hak fefirru ilallah. Allah'a kaçınız. Allah'a sığınınız manasına. Fefirru minallahi ilallahi. İnsan İlahi rızaya aykırı bir iş yaptığı zaman Allahü Teala'nın gazabından kaçar. Ama nereye kaçar? Rahmet-i ilahiyeye kaçar. Allah'ın mağfiretine ve bağışlamasına sığınır insan değil mi? Onun için fefirru ilallah, Allah'a kaçınız, Allah'a koşunuz. Allah'a iltica ediniz, ilticiu ilallah. Yani Allah'a sığınınız manasında. Allah'a kaçınız. Firar etmek burada Allah'a sığınmak, Cenab-ı Hakk'ın rahmetine, Allahü Teala'nın sonsuz refetine güvenmek demek. O itimad içinde yaşamak demek. İnni lekum Resul inni lekum minhu nezirun mübin. Ya ben Allahü Teala tarafından size gönderilmiş bir korkutucuyum. Size akıbetinizi haber veriyorum. Sizi öyle boş, batıl, lüzumsuz, dayanaksız şeylerle korkutmuyorum. Size haber verdiğim şeyler gerçeğin ta kendisidir. Sizi felaketten kurtarmak için uyarıyorum, ikaz ediyorum. Nezir o manada, uyarıcı manasında. Ya. وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللّٰهِ اِلَٰهًا اٰخَرٍ Allahü Teala ile birlikte başka ilahlar kabul etmeyin. Allah'ın bu büyük kudretini, bu sonsuz hakimiyetini gördükten, anladıktan sonra insanın aciz ve zavallı varlıklardan medet umması, onlardan yardım beklemesinin ne manası olabilir? Böyle saçmalıklar yapmayın. Allah'a teslim olun. Allah'a kul olun. Allah'tan rahmet ve rızık bekleyin. İnni lekum minhu nezirun mübin. Ben sizin için Allah tarafından gönderilmiş bir

bir korkutucu, sizi uyarıcıyım. Sizi akıbetinizden haberdar etmek istiyorum. Tekrar bakın, iyice gönüllere yerleşsin diye Kur'an-ı Kerim'de zaman zaman tekrarlar var. Bu tekrarların manası, bazı önemli hakikatlerin insan kalbine ve gönlüne iyice yerleştirilmesi, sindirilmesi içindir. Bu şuurun insanda köklü ve kalıcı olmasını sağlamak ve temin etmek içindir bütün bunlar. Allah-u Teala'nın peygamberine Cenab-ı Hak öyle emrediyor: ben size Allah tarafından gönderilmiş bir uyarıcıyım. Sizi sonunuzdan, sizin için tehlikeli olacak durumlardan sizi haberdar ediyorum. Aklınızı başınıza alın diyor Peygamber Efendimiz. Ya Kur'an-ı Kerim'de ayet-i kerimeler arasında, gerek tekrar edilen ayet-i kerimeler olsun, gerekse mevzu olarak birbirinden farklı versiyonlarda tekerrür eden bazı ayet-i kerimeler olsun, bunlar arasında fevkalade akıllara durgunluk veren bir tenasüp ve insicam var. Ulumul Kur'an dediğimiz Kur'an-ı Kerim ilimleri içerisinde tenasübü süveri vel ay, Kur'an-ı Kerim'deki sure ve ayetlerin birbirleriyle münasebet ve tenasübü, uygunluk ve insicamını anlatan bir ilim. Bu mevzu ile ilgili müstakil kitaplarda yazılmış. Bedrüddin Zerkeşi Hazretleri'nin El Burhan fi Ulumil Kur'an isimli 4 ciltlik kıymetli eserinde bu mevzu ile ilgili fevkalade calibi dikkat noktalara temas edilmiş. Kur'an-ı Kerim'in bu 23 sene zarfında nazil olan ayet-i kerimelerin sıralanışı, gerek ayetlerin tanzimi, gerekse surelerin birbiri ardına gelişi, bir surenin diğer bir sureyle, bir surenin sonundaki ayetin daha sonraki surenin başındaki ayetle, sure içerisindeki ayetlerin birbirleriyle mana ve muhteva bakımından, lafız güzellikleri bakımından ne kadar muazzam bir uygunluk, bir ahenk ve tenasüp arz ettiğini alimler Allah-u Teala'nın ilhamıyla, ilimlerinin vüsatıyla bunu fevkalade çekici, son derece çarpıcı örneklerle gözümüzün önüne sermişlerdir. Kur'an-ı Kerim'in bir başka icazkar yönü bu. Mucize yönü Kur'an-ı Kerim'in. Kur'an-ı Kerim'in her yönü bir başka özellik arz ediyor. Nev-i şahsına münhasır. Sırf Kur'an'a özel onun çok değişik hususiyetleri, çok değişik hasletleri var Kur'an-ı Kerim'in. İşte burada bakın, bir evvelki ayette inni lekum minhu nezirun mübin, arkadan ve la tec'alû ma'allâhi ilâhen âhar inni lekum minhu nezirun mübin tekrar ediliyor. Bu işte kalplerde ve gönüllerde Peygamber Efendimizin insanlara ne maksatla gönderildiğinin çok iyi anlatılması ve bu gerçeğin kalplerde ve gönüllerde iyice yerleşmesi için. Kezalike ma etellezine min kablihim min rasulin. İşte daha önce, kendilerinden önce gelen peygamberler de aslında aynı şeyi söylemişlerdi. Peygamber Efendimiz'den gelen peygamberler de aynı şey. Yani onlarda herhangi bir resul kendilerinden önce gelmedi ki böyle olmuş olmasın. Onlar da aynı şeyi getirmiş olmasın. Aynı şeyi söylediler onlarda. İlla kanu illa qalu sahirun ev mecnun. Onlardan önce hiçbir peygamber gelmedi ki ancak şunu söylemiş olmasın: İlla qalu sahirun ev mecnun. O gelen peygambere sihirbaz, büyücü veya mecnun, deli demiş olmasınlar. Kezalike aynı şekilde ma etellezine min kablihim, onlardan önce gelenler, min Resulün, herhangi bir peygamber gelmemiştir ki onlardan önce, yani Mekkelilerden önce, illa kalu, ancak onlar da demişlerdir sahirun ev mecnun, peygamberler için sihirbaz ve mecnun demişlerdir onlar da. Ya demek ki Peygamber Efendimiz'den önce gelen peygamberlerin her birine kendi ümmetleri aynı hakaretamiz, aynı aşağılayıcı sözleri tekrarlamışlar. Peygamberler tarihi içinde bunu çok açık bir şekilde müşahede ediyoruz. Etevasav bih, yoksa onlar birbirleri arasında asırlar

0: ötesinden birbirleriyle kurdukları bir haberleşme ağıyla birbirine aynı şeyleri mi tavsiye ettiler? Böyle şey olabilir mi? Yani bugün insanlar arasında uzak mesafelerden insanlar çeşitli iletişim araçlarıyla, haberleşme vasıtalarıyla, telsiz telefonlarla, efendim bugün kullanılan bir takım televizyonlar, telex ve benzeri aletlerle, fakslarla vesairelerle süratle haberleşip belli bir konuda fikir beraberliğine, belli bir konuda görüş birliğine varabiliyorlar. Bazı konuların ön çalışmalarını yapmak için bunlardan azami derecede istifade ediliyor. Ama insanların böyle daha asırlarca önce yaşamış, binlerce yıl önce yaşamış olan insanlar kendilerinden asırlar sonra gelecek kimselere biz böyle söyledik, siz de aynı şeyi söyleyin diye aralarında bir anlaşma mı yaptılar bunlar? Bir ittifak mı düzenlediler aralarında? Bir anlaşma mı sağladılar? Hayır. Tevasav bi. Birbirine tavsiye etmek manasına biliyorsunuz. Tevasa yetevasa. Karşılıklı birbirine tavsiye etmek. Belhum kavmun tağun. Hayır hayır. Aslında onlar azgın insanlardır. Allah'ın nimetiyle, Allah'ın verdiği imkanlarla haddi aşan, kudurmuş adamlardır bunlar. Haddini bilmeyen kimselerdir. Taşkın ve azgın kimselerdir. Fetevelle anhum. Bırak onları sen. Yüz çevir onlardan. Aldırış etme onlara. Fema ente bimelum. Sen herhangi bir şekilde Allah katında kınanacak, levmedilecek, Allah'ın azı, Cenab-ı Hakk'ın itabına muhatap olacak değilsin. Sen kötülenecek değilsin. Sen sana düşen tebliğ vazifesini tam olarak yerine getirdin. Bu vazifeyi mükemmelen ifa ettin. Ondan dolayı sen Allah katında hiçbir levm ve kınamaya layık değilsin, müstahak olmadın. Sen vazifeni yaptın, söylenmesi gerekenleri söyledin, duyurulması icap edenleri hakkıyla duyurdun. İnsanlara en mükemmel şekilde irşat vazifeni yaptın. Ondan sonra artık onlar madem ki bu azgın, bu söz anlamaz, laf dinlemez tavırlarından zerre kadar taviz vermiyorlar, aynı inat ve ceberutla, aynı isyankarlıkla batıl ve yanlış olan yollarına devam ediyorlar, o halde sen bırak artık onları. Fetevelle anhum. Terk et onları. Onlardan yüz çevir. Sen artık vazifeni yapmışsın. Gerekeni ve sana düşeni tam olarak ifa etmişsin. Sen bundan dolayı Allah katında sorumlu değilsin buyuruyor Cenab-ı Hak Peygamber Efendimiz'e.
1: Huzura doğru Kur'an-ı Kerim tefsiri.

0: Gönül Pınarı.
1: Merhaba, hayırlı akşamlar sevgili dinleyicilerimiz. TGRT FM'de bir Gönül Pınarı programıyla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Kendisiyle sohbet edeceğiz. Sizler adına bir soru yönelteceğiz biraz sonra. Şimdi mikrofonu hocamıza verelim ve bir duasını alalım. Sonra soruyla devam ederiz. Hocam buyurunuz.
2: Efendim, her cuma gecesi olduğu gibi yine bu cuma gecesinde de şu anda bizi dinlemekte olan dinleyicilerimizin cuma gecelerini ve cuma günlerini tebrik ediyoruz. Rabbim hayırlara vesile kılsın. Feyzinden de müstefid olmayı Rabbim hepimize nasip eylesin. Ayrıca şu anda bizi dinlemekte olan dinleyicilerimizin içinde hasta olanlar varsa veya yakınlarından hastalar varsa Allah-u Teala'dan Ankara'yı bir zaman şifa ihsan etmesini, borçlar varsa eda ihsan etmesini, dertler varsa deva nasip etmesini ve sıkıntıda olanlar varsa sıkıntılarını hayret ettiğini eylemesini Rabbimizden niyaz ediyoruz. Ve yine Cenab-ı Hak bizleri de, neslimizin gelecek olanları da ahir zaman fitnelerinden muhafaza buyursun ve son nefeste hepimizi de iman selameti nasip ve müyesser eylesin inşallah Teala.
1: Amin. Hocam, bugün sabır nedir diye sormak istiyorum. Müsaade ederseniz. Çünkü sabır imanın yarısıdır diyenler de var. Bu kadar önemli bir şey. Sabır tavsiye ediyorsunuz. Bak, dinleyicilerimiz, mesela bazı dinleyicilerimiz içinde bulundukları sıkıntılardan, dertlerden, belalardan dolayı sizden dua istiyorlar. Ne yapabilirim diyorlar. Sabır tavsiye ediyorsunuz. Bu önemli. Önemli bir şey. Gerçi insanın bazen sabretmese de eline ne geçecek, öyle bir durumla karşı karşıyayız. Bir de yine sizden duymuştuk daha önce, yanlış hatırlamıyorsam, işte sabır 3 türlüdür, 5 türlüdür gibi böyle tasnifler var. Biraz bilgi verebilir misiniz? Sabır, ya sabır demekle bitecek bir iş midir?
2: Şimdi Mustafa Bey, İslam alimleri ayet-i kerime hadis-i şerifle didik etmişler, tasvip etmişler. Konularına göre de tasvip etmişler. Hepsinde aynı şekilde çok güzel bir şekilde izah etmişler. Bir kere her şeyden önce Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, diğer peygamberler dahil olmak üzere nereden geldiğimiz, geldiğimiz bu yerin fani geçici bir yer olduğunu, belli bir süre konaklayıp gideceğimizi, yani ruhlar aleminden ana rahmine, oradan dünyaya, dünyadan kabire, kabirden mahşere, mahşerde hesap gördükten sonra Cenab-ı Hak iki yer yaratmış, cennet ve cehenneme. Orası sonsuz yarattım buyuruyor. Öbürlerinin hepsi sonlu. Dolayısıyla Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar gelecek olan bütün insanların ruhlarını Allah-u Teala hepsini yaratmıştı. Günü ve zamanı gelince o ruhun dünyaya gelmesi için beden hangi karı kocadan meydana gelecekse, işte o ruh, o cenin teşekkül ediyor, ruh o cenine geliyor ve sonra dünyaya geliyor. Cenab-ı Hak tabii ömür verdiyse dünyada yapacaklarını yapıyor, sonra bir gün geliyor gene o ruhu gönderen tekrar alıyor ve ya Sitçin denilen yerde hapsediliyor veya İllüyum denilen yere götürüyorlar. Sonra tekrar yeni bedenler yaratılacak. O ruhlar tekrar o yeni bedenlerine girecekler diye, yani insanın hangi maksattan niçin geldiğini, gönderenin kim olduğunu çok güzel bir şekilde Allah-u Teala peygamberler vasıtasıyla bildirmiş. Kitaplarda yazıyor. Şimdi bu dünyayı Cenab-ı Hak, yani iki yer yaratmış ya, cennet ve cehennem yaratmış ya ve burası da sonsuz kılacağım buyuruyor ya, buraya cenneti de cehenneme de giden yol dünyadan geçiyor. Buraya uğramadan oraya gitmek olmuyor. Peki hatta mesela kitaplarda anlatılırken biraz latifeci insan anlatılmış. Adem Aleyhisselam iki yaratıldığında cennete yaratıldı. Dünyayı görmüyor. Ama Cenab-ı Hak muradı dünyaya indirmek olduğu için bir şey emretti, bunu yapma dedi. Ona da unutturdu, yapıldı, ona zelle deniyor. Bugün de yeryüzüne indirildi. Hatta Musa Aleyhisselam Adem Aleyhisselam'a diyor ki, burası meşakkatli, sıkıntılı bir yer. Hani diyor, o meyveden yemeseydin de diyor, biz de bu dünyaya gelmeseydik. Çünkü sen cennetteydin daha önce. İşte o zaman Adem Aleyhisselam, bunu Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam anlatıyor. Adem Aleyhisselam diyor ki, ben yaratıldığımda sen yoktun diyor. Nereden biliyorsun diyor benim o meyveden yediğimi. Ben diyor Tevrat'ta okudum. Tevrat kimin kelamı diyor? Allah-u Teala. Allah-u Teala'nın kelamı zatı gibi ezeli ve ebedi midir? Evet diyor. Yani benden önce var mıydı diyor. Elbette diyor. E beni niye suçluyorsun sana diyor. Cenab-ı Hak böyle demiş. Yani cennete ve cehenneme giden yol buradan geçiyor. Buradaki senin tercihine bağlı. Burası sıkıntılı, meşakkatli. Ondan sonra Allah-u Teala'nın emirleri var, yasakları var. Emirlerini yapmak, yasaklarından sakınmak. Hastalık geldiği zaman veya bir sıkıntı geldiği zaman, derdi bela geldiği zaman evlattan gelir, kocadan gelir, hanımdan gelir, komşudan gelir. Şuradan gelir, buradan gelir. Bir sürü sıkıntılar var. Peki...

0: Buradaki şeyi nasıl tamamlayacağız? Nasıl tamamlayacağız? Nasıl tamamlamamız gerekir? Onu özetlemişler. Dünya mihnet ve sıkıntı üzerine kurulmuştur. Sıkıntının da sabretmeden başkası, katlanmaktan başka kurtuluş yolu yoktur. Kestirip atmıştır. Bunun için Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam "Men sabera zafera" buyurmuşlar. Kim sabrederse kurtulur. "Men sabera zafera." Ha, sabrın birçok tariflerini İslam alimleri yapmışlar. Mesela buyuruyorlar ki sabır acı şeyi yüzünü ekşitmeden içmektir. Kolay iş değil. Yani çok güzel tarif etmişler yani. Acı bir şey yüzünü ekşitmeden içmek. Yani şikayet ve feryatta bulunmadan, hoşnutsuzluk göstermeden gelen belaya katlanmaktır. Oo, ama ekşiymiş ya, ne bileyim, kim ne bunu nasıl yiyor? Bir şey demeden yüzünü ekşitmeden içmek. İkincisi sabır, muhalefetten sakınmak. İtirazdan sakınmak. Hani Allah rahmet eylesin Emel abiler peki diyem kurtuldu buyuruyorlar ya. Muhalefetten sakınmak. Belaların acılığını yudum yudum tadarken sakin olmak. Geçimde fakirlik baş gösterince zengin görünmek. Ya kimseye şikayetçi olmamak. Başka bir tarif. Sabır bela gelince güzel edepte durmak, şikayetsiz olmak, belada fani yok olmaktır. Başka bir tarif. Sabır afiyet gibi bela ile de arkadaş ve ahbap olmak, onunla bulunmaktır. Şimdi bizi dinleyenlerin hatırına gelebilir. Siz gene uçmuşsunuz derler. Bu tariflerden, hani mesela son tarif. Sabır, afiyet gibi bela ile arkadaş ve ahbap olmak. Ne diyorsunuz siz diyecek ya? Olur mu böyle şey? Tabii insan gözüyle görmeyince inanmaz. Biz Allah rahmet eylesin Emel abiyi görmüştük. Emel abiyi görmüştük. Hani daha önce kitaplarda okuyunca hani inanıyorsun Ehl-i Sünnet alimlerin yazdığını ama gözünle görünce farklı oluyor. Mesela Emel abiler döneminde bu Türkiye Gazetesi'nin ondan sonra holding oldu. Bu holdingin şirketlerinin, TGRT'nin, Türkiye Takvimi'nin, ne bileyim İhlas Filmci'nin çıkardığı filmlerin, ya bunların hepsi böyle bir sistemde, böyle bir zamanda bir sürü sıkıntılar var. Emel abiler hani gündüz güler geceleri ağlardım buyuruyor. Ve Emel abinin de bıçak değmedik yeri kalmadı. Böbreklerini de kaybetmişti. Böyle bir durum vardı. Artık ilaç alacak karaciğer derdeyse iflas etmişti. Öyle bir duruma gelmişti. Öyle bir duruma gelmişti. Şimdi Emel abiler yok işte hiçbir şey yokken sırf ihlas batırmak için ihlas finansı el konmak, ihlas finansının içerisinde aynı şekilde hainler olup onlar içini boşalttırmak. Ha neler neler neler yapıldı. Neler neler yapıldı.
1: Devlet yaptı, CIA yaptı, FETÖ yaptı. Ne evet. Saldırılar altında kaldı.
0: O saldırılar altında.
1: O zamanki altında, devlet başındakiler.
0: Saldırılar altında. Emel abi ne diyordu? Anlatırken de buyuruyordu ki nimet ve bela. Bunun ikisi de her gün Allah-u Teala'nın huzuruna çıkar buyurdular. Nimet dermiş ki ya Rabbi hangi kullarına gideyim? İşte beni zikretmeyen, bana inanmayan, beni hatırlamayanlara gidin. Yani o kadar çoğaltın ki onların şeylerini. Beni hiç hatırlamasınlar. Beni hatırlamalarını istemiyorum onların. Bela çıkarmış huzura. Ben nereye gideyim? Beni zikreden, bana dua eden, bana yalvaranlara gidin. Öyle sıkın ki onu benden başka hiçbir şey düşünmesinler. Şimdi ikisi de Allah-u Teala'nın verdiği şey. Emel abiler anlatıyor bunu. Hatta buyurdular bir sefer anlatırken. Bela mesale gelirmiş. İşte Osman Ünlü'ye geldi. Osman uf. Bak buram ağrıdı ya. Şuram ağrıdı.
1: Anam. Canım.
0: Öldüm. Bittim. Yanıyorum. Yıkılıyorum. Bela Allah-u Teala arz edemiş. Ya Rabbi Osman Ünlü kulun çok aynı çekilir. Ben rahat edemiyorum bunu yani. Seni şöyle çok güzel kullarım var. Beni gönder de rahat edeyim. Emel abi anlatıyor bunu. Ve gelir de bir de yerleşirmiş böyle. Emel abi anlatıyor.
1: Köşe minderine yerleşir gibi.
0: Yerleşir gibi.

0: onun şekilde ne bileyim deniz koyuna ya da orman arasındaki yerine. Buna da aldanma. Çünkü Cenab-ı Hak bunları da fani geçici olarak yaratmıştır buyuruyorlar. Gönlünü verme yani. Gönlünü verme. Peki efendim benim villam olmasın mı, tarlam olmasın, bahçem olmasın. Olsun ya, gani olsun. Süleyman Aleyhisselam saltanat istedi. Ama Kur'an-ı Kerim'de verdi de Cenab-ı Hak. Kur'an-ı Kerim'de ne güzel kul diye övüldü. Salih kul diye övüldü hem de Kur'an-ı Kerim'de. Dolayısıyla o Hazreti Osman radıyallahu anh malın hesabı yoktu. Abdurrahman bin Avf radıyallahu teala Hazretleri. Bunlar aşere emreşleri Mustafa Bey.
1: İbrahim Aleyhisselam.
0: Yarım milyondan fazla sığırı vardı. Yaratılmışların ikincisi.
1: Peygamber yani.
0: Ullazım peygamberdi. Ve peygamberimiz de atası. Dolayısıyla bunlar yasak edilmemiş. Ne yasak edilmiş? Ya onların sevgisi, tamam mı? Onların sevgisi.
1: Emir abi o konuda da paranın yeri ceptir, kalp değildir buyurdu ya.
0: Aynen öyle buyuruyordu.
1: Yani paran olsun ama cebinde dursun.
0: Peki de şimdi ama falan yani ben de öyle ya dille değil bu Musa abi. Birisi getirdi mesela bir kese altın koydu. O anda da birisi geldi ya dedi böyle böyle borçlarım var falan. Al götür diyebiliyor muyum diyemiyor muyum? Şimdi efendim işte İmam-ı Azam'ın İmam-ı Şafii Hazretleri zamanı geçti bir söyleyeyim. Ya İmam-ı Şafii Hazretleri talebesi anlatıyor. İyi biliyorum diyor. Parası yok hocamın diyor. Yani ekmek alacak parası yok evde diyor. Kendisi muhtaç. Bir bayram namazı kıldık camiden çıkarken birisi yaklaştı. Hocama bir kese altın uzattı. Ben falan efendi gönderdi. Selam var lütfen kabul buyursun diye istirhamı oldu. Keseyi eline alıyor hemen birisi yaklaşıyor. Efendim diyor bu gece diyor bir çocuğum dünyaya geldi. Onu diyor saracak bez yok evde. Keseyi olduğu gibi ona ver dedi. Ya şimdi Mustafa Bey bunu anlatıyorsun da. Anlatıyorsun da en azından bir dakika arkadaş. Yani birazını ben birazını sen falan yani. ben biraz da demiyorum da bir tane ona ver gerisini kendim alırdım.
1: Tabii ihtiyacı kadar verirsin.
0: Değil mi? Destek veriyorsun sen de benim gerisine.
1: Doğru olanı bu dermişim.
0: Ama onu verebilmek. Yani bu insanların kalbinden dünya sıfırlanmış. Yok.
1: Yok.
0: Ya kendisi muhtaç. Eline bir kese altın geliyor. Birisi diyor ki ihtiyacıma tak diye veriyor. Hatta şeyde onu İhlas Filmci çekmişti Ebul Vefa Hazretleri'nin hayatını. Mesela o zindanda geçen bir hadise oluyor. İşte gayrimüslim bir tanesini de onun yanına koyuyorlar falan. Ebul Vefa Hazretleri Osmanlı indinde kıymetli olduğu için ona ekmek yemek su getiriyorlar falan. Öbürsüne vermiyorlar. Adam diyor ki ben Hristiyanım çekil diyor falan. Adam Hristiyan falan derim paraya bakıyor paraya tapıyorlar çünkü. Susuz ve şey Ebul Vefa Hazretleri kendi ekmeğini kene gene o gence veriyor. Suyu da veriyor diyor ki ama diyor size ya, evlat diyor sen iç diyor. Sen azizsin herhalde diyor. Yok diyor ben aziz değil Müslüman. Yazık saf saf öyle şey yapıyor. Sonra talebesi oluyor ama. Sonra talebesi oluyor. Dolayısıyla yani zindanda başka bir şart söz konusu değil. Ekmek ve su gelmiş. Gayrimüslim falan dinlemiyor. O aç sadece şak diye veriyor. O kolay iş değil. O kolay iş değil. Yani kalbinde zerre kadar dünyaya muhabbet yok. Her şeyi Allah'a bereden bilmek. O ayrı bir şey. Şimdi belki bizi dinleyenler diyecek ki niye anlatıyorsunuz arkadaş o zaman? Ha niye anlatıyoruz? Böyle birazcık hani bir şeyler yapınca falan havalanmayalım diye. Allah Teala bunların halini açığa çıkarmış. Ama onlar da kul neticesi. Et ve kemikten yaratılmış. Başka bir şey çelikten yaratmamış Cenab-ı Hak onları. Onlar da et ve kemik. Onları da vücuduna bir şey battığı zaman acıtır. Kestiği zaman kan çıkar. Yani başları ağrır. Ama feryat etmez. Ölüyorum, bitiyorum, neredesiniz? Falan falan, doktor falan diye bağırmıyorlar yani. Öyle bir durumlar söz konusu değil. Niçin? Çünkü burası sıkıntılı bir yer. Burası sıkıntılı bir yer. Sıkıntılı olduğu için de burada bu işe sabretmekten başka da çarenin olmadığını yakine görüyorlar ve biliyorlar. Ve tasdip de etmişler. Hani siz soruyordunuz ya. Yani sabrın da çeşitleri yazmışlar kitaplarına. Üç çeşit diye yazmışlar. Nedir o üç çeşit? Belki şimdi bizi dinleyenden hatırına gelebilir. Ya işte hastalanıyorsun derdi ve daha ince gidip paran olmuyor falan. O sıkıntılar sabretmek falan. Başka bir sabır mı varmış? Var. Elbise talimleri vuruyorlar ki üç türlü sabır vardı. Ve bu üç türlü sabırın da sabır çok kıymetlidir. Birisi ibadet yapmak için yani Allah-u Teala'ya

0: için sabır. O nasıl olur? Ya hava soğuk şey ya, şimdi kalkacaksın abdest alacaksın falan filan. Ya hava çok sıcak ya, şöyle biraz serinlesin, ondan sonra bir şey alalım. Bir alırız da namaz kılar için külükül secde falan, bunu yatarak oturarak falan yapmaz mı falan filan. Gelmez mi hatırımıza?
1: Evet.
0: Geliyor. Oruç. Oruç mesela yaz gününe geldi mesela, uzun yaz günleri.
1: Eyvah gideri. Yandık.
0: Kışın geldi üşütüyor falan. E bu ibadetleri yapmak için zekat. Para çıkıyor cebinden. Değil mi? Usul, tarla mahsulü. Ya o da çok garip bir şey. Toprakla senin hiçbir alakan yok. Yağmurla senin alakan yok. Buğdayı tarlaya ekiyor. Bir sürüyorsun tarlayı. Tamam, bu kadar yani. Başka bir şey yok. Sürüyor. Tohumu dağıtıyor. Onsa bekliyor. Allah da yağmur gönderiyor. Buğday oluyor falan. Ya onda birine verecek. Aa diyor. Niye? O benim diyor. Ya senin değil bir arkadaş ya. Sen bir sürdün.
1: Sen mi yaptın onu?
0: Sen bir sürdün. Allah'ın sana yağmur gönderdi. Ve neşve neva buldu.
1: Güneş gönderdi.
0: Güneşi gönderdi. Onu olgunlaştırdı. İtiraz ediyor. Dolayısıyla yani ibadetleri yapmakta sabır. İkisi de haram işlemekte. Günah işlemekte sabır buyuruyorlar. Hem emirleri yapmakta sabır, hem de yasaklardan sakınmakta sabır. Bir ve iki diye ayırmışlar onu.
1: Evet.
0: Üçüncüsü de bela ve mihnetlere. Hastalık hepsi giriyor bunun içerisine, sabır. Üç türlü sabır. E peki Allah Teala yasak ettiği şeylere sabır nasıl olur? Şimdi Usta Bey, öyle bir yerdesin ki ben çok duydum bu yaşıma kadar. Şu bir reis sana 10.000 lira vereceğim diyor, tamam mı? Şu kadınla şu kızla yat, sana şu kadar para vereceğim. Adam parayı da çıkarıp koyuyor ha. Peki burada ne devreye girer? Eğer imanın kuvvetliyse sabrın da kuvvetlidir. Onun için sabır imanın yarısıdır buyuruyor. Eğer sende iman zayıfsa tak diye aynı şekilde ya sonra tövbe ederim deyiverirsin. Değil mi?
1: Nefsin istediği şeyler bir de.
0: Tabii para var. Ondan sonra öbürleri de aynı şekilde.
1: Yani.
0: Tamam, onlar da var. Dolayısıyla pat diye gider. Mesela ibadetler konusunda geldi. Adam dedi ki ya dedi işte hemen acilen kalk gidersek işte 50.000 lira kazanacaksın. Yoksa kaçırırsın. Ama ikindiye de çok az kalmış, bir abdest alıp namaz kılacak kadar vakit. Gidersen öğle namazı kazaya kalacak. Sana imtihan. Sonra kaza ederiz ya.
1: Şu 50.000'i kaçırmayalım, bir daha gelmez.
0: Bir daha gelmez tabii.
1: Namazın kazası var ama.
0: Onun kazası yok.
1: 50.000'in kazası olmuyor.
0: Şimdi bizi dinleyenler de ya öyle olamaz mı falan diye hatırına gelenler de olur. Yani sen Allah denen emirlerine ehemmiyet verip de tavrını aynı şekilde netleştirirsen Allah Teala 50.000 yerine aynı daha bereketlisini 150.000'i gönderir, 350.000'i gönderir. E sen ona şey yapmadıkça.
1: Bundan şüphen olmaması lazım.
0: Olmaması gerekir. Hatta şeyde Saadet-i Ebediye'de orada hadis-i şerifte bir naklediliyor da İbrahim Hakkı Erzurum Hazretleri'nin Marifetname kitabından alınmış. Orada bir ifade geçiyor. Dünya insanın gölgesine benzer. Kaçarsan hani gölge arkandan geliyor. Ama dönüp gölgeyi kovalarsan önünden kaçıyor.
1: Kaçarsan kovalar, kovalarsan kaçar.
0: Kovalarsan kaçar. Dolayısıyla dünyada ibadet yapmak için, ondan sonra Allah'tan men ettiği, yasak ettiği fiillerden sakınmak için sabır mı lazım? Sabır lazım. Başka türlü ele geçmez o. Peki derdi bela, ondan sonra şeylere, mihnetlere sabır. O üçüncü sırada geliyor. Ama mesela şu anda bizi dinleyenler şu ilk ikisinde bir düşünsünler bakalım. Ya şimdi uyku da bastırdı ya, sonra kalkar ben bunu kılarım. Bunlar hepsi yalan. Ha diyecek dinleyicilerimiz ya kestirip atıveriyorsunuz siz de yalan falan. Ya arkadaş ben de bu dünyada yaşıyorum. Ben de insanım. Bende de nefis var. Şöyle azıcık uyuyayım sonra aynı şekilde kalkarım. Bu şeytanın ve nefsin hilesidir. Başını bir koy sabah namazını bile kaldırmaz. Mesela yatsı gittin yorgunsun. Ya gece biraz işte şey kalkar ben kılarım falan. Kalkarsın seni. Öyle bir yükler başını kaldıramaz. Sabah namazına bile kaldırmaz. Ondan sonra tüh tüh tüh tüh tüh vah vah vah vah der dursun yani. Ama o anda bak o anda o yorgunda kalk abdestini al, namaza dur.

0: Önce böyle yüklenir. Hani yatsıyı kılacaksan bir tiri kıldığın zaman gözün fal taşı gibi açılır. Yani nereye gitti bu uyku? Sana yaptırmamak için uyku şey yapıyordu. Hatta Allah Teala rahmet eylesin, Emel abiler eğer uyku tutmazsa yattığınız yerde la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe deyin. Ya Mustafa her zaman yapamasam bile bazen öyle kafama bir şey takılıyor. Ya devam söyledi, kuruyorsun onu. Şöyle oldu da böyle oldu, öyle diyecekti de Mustafa Tolga şöyle baktıydı da şöyle dediydi de demek istediydi de şöyle. Bir sürü şey kuruyor. Bir sürü şey kuruyor. Ama la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah deyince beyin iki işi aynı anda yapamıyor. O kurma işi aksamaya başlıyor. Nefis devreye giriyor. Ulan diyor, şuna bıraktıramıyorum bu la ilahe illallah'ı. Bakıyor sen ısrar edince hani bu sevap da kazanıyor diyor. Ben de diyor bunu oyuna getiremiyorum diyor. Bari diyor bunu uyku yükleyeyim diye uyusun gitsin. Hemen abiler buyurdular da la ilahe illallah deyince uyku tutmazsa la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah deyince nefis başlarmış, şeytan da şuna uyku getirelim de hani sevap kazanmış.
1: Sevap kazanmasını engelleyelim.
0: İşte Cüneyt Bağdadi Hazretleri hadisesi var ya, bir sabah namazına kalkamıyor. Çok evet, üzülüyor, evet. Kaza ediyor falan. 2-3 gün sonra bakmış aynı şekilde şeytan gelmiş, sabah namazı baktım ayağını gıdık diyor, bakıyor tanıyor. Hayırdır diyor, sabah namazına kalk diyor. Senin vazifen diyor namaza kaldırmak mı? Yok değil diyor. Niye kaldırıyorsun? Geçen gün aynı şekilde bir kalkamadın diyor. Çok ağladın, sızladın diyor. Kaza ettin diyor. Allah-u Teala 2 rekat namaz yerine 70 rekat sevabı ver diyor. Vaktinde kıl da diyor. Fazla sevap kazanma. Ona da mani olmak istiyor, tamam mı? Ona da mani olmak istiyor. Dolayısıyla burada Allah-u Teala hem bedenin istekleri var, hem de nefsin istekleri var. Bir de dışarıda şeytan var. Ve bir de zamanımızda bilhassa, hatta Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh böyle Kuleli Askeri Lisesi'ndeki talebelerini anlatırken buyuruyorlar ki, eskiden buyuruyorlar nefsi tarif etmek zordu. Ama şimdi kolay kardeşim buyurmuşlar. Çıkın sokağa, karşılaştığın herkes şekil almış, mücessem diyorlar cisim halinde. Bunların hepsi nefsine göre hareket ediyor. Hepsi böyle bir şey. Biz her gün görüyoruz televizyonlarda. Adam, sen benim yanımdan geçerken niye hani klaksonu çaldın, niye kornaya bastın, niye aynı şekilde ne bileyim ben işte
1: yanımdan teğet geçtim,
0: yanımdan teğet geçtim falan, adam önüne geçiyor duruyor iniyor falan, bu ne? Ben diyor nefis, bana yapılamaz bu, bana yani, bana yapılamaz. Şeyler, annemler kuşakları derlerdi, ne derlerdi ya? Adama bak sanki periştahın oğlu, ne demekse perişta. Öyle bir kelime kullanırlardı. Adama bak falan.
1: Ya sanki padişahın oğlu.
0: Padişahın oğlu herhalde o manada kullanıyorlardı. Şimdi ya padişahın oğlusa da erkeği niyetine diyecekler, bir şey ya kalmayacak. Bunun şeyi ancak Ehl-i Sünnet alimlerinin kitaplarını insafla okursa insan yavaş yavaş yavaş diyecek ki ha, ben buraya böyle gelmişim. Ben kendi isteğimle gelmedim. Dolayısıyla ben kendi isteğimle de bu dünyadan ayrılacak değilim. Ben burada imtihana tabiyim. Dolayısıyla Rabbime iman etmek. İman edince de etrafındakiler eğer yanlısı falan falan görmediğin şeye mi inanıyorsun falan. Ya ki ya uydurmuşlar onu ya falan diyen çok olacak. Bunlara da sabır göstermen lazım. Yani imanda sebat etmek lazım. O sana emirleri yapmakta sebat etmek lazım. Efendim işte benim gittiğim yerde, çalıştığım yerde mescit falan yok, ben namazı nerede kılacağım? O öyle değil arkadaş. İmanın kuvveti olmuş olsa sen bulursun yerini. Yani sadece tebediye okunduğu zaman helada bile, hele şimdi aynı şekilde helalarda şey var, klozet öyle var. Klozet kapağını kapatırsın, üstüne oturursun, oturduğun yerden namazını da ima ile kılarsın, sadece farzını kılarsın. Zor bir şey değil yani. Yapılabilir bunlar, yapılabilir. Ben namaz kılacağım ama imam yok. Allah Allah. İmama da gerek yok. İmama da gerek yok. Çünkü yeryüzünün tamamı, her tarafı Muhammed Aleyhisselam'a ve onun ümmetine mescit olarak aynı şekilde ihsan edilmiş. Dolayısıyla nerede olursan ol, yerin altında, yerin üstünde, havada, karada, denizde, Kabe'nin bulunduğu istikamete dönüp, yani müsait değilse vaktin, mesela öğle namazı 10 rekat, 4'ü ilk sünnet, 2'si son sünnet. Bu 6 rekat kılmayabilirsin. Sadece 4'ünü kılarsın. Seferdeysen 2 rekat kılman da kafi gelir. Ne oldu? Allah'tan emri yerine getirdin. Emri yerine getirdin. Ama sen oturduğun yerde, abi mescit var mı burada? Abdest alacak yer var mı? Var. Suyu da sıcak mı? Ha, sıcak. Banyoda yapacak mı hemşerim?
1: olmadı, biz kılarız senin yerine.
0: Sen zahmet buyurma.
1: Sen zahmet buyurma.
0: Ondan sonra da can bunlar zor değil mi? İşte, orada devreye giriyor imam. Ya yok ya da böyle pamuk ipliğiyle bağlı. En ufak şey de sıyrılıp gidecek. Haram olan şeylerde. Mesela şu kefir meselesi mesela. Şey yapıyorsun. Ya işte falan dedi ki çok faydasını gördüm falan. Ya Allah-u Teala alkolü yasak etmiş. Yani alkolün hiç faydası yok. Allah-u Teala zararlı diye yasaklamıyor ki. Onun emri bu. Yasak diyor. Şimdi bizim şu karşımızda Yeşilköy Havaalanı var değil mi? Orada tellerle falan şey. Girmek yasak diyor. Girmek yasak diyor. Peki ne tehlikesi var? Veba mı var orada? Ya oraya giren kanser mi oluyor? Yok.
1: Yani girsek orada mesela yeşilliklerde, çimlerde falan mesela piknik yapsak.
0: Değil mi?
1: Yani ne zarar olabilir ki?
0: Benim gibi bir insan burası diyor devletin veya belediyenin neyse işte koruma altına alıyor. Buraya girmek yasak diyor. Ya bir insanın senin gibi bir insanın yasak koyduğu yere riayet diyorsun. En çarpıcısı da kırmızıda dur yeşilde geç diyor değil mi? Niye duruyorsun kırmızıda? Yo bana göre kırmızıda geçmek lazım. Geç. Bana çarparlar o zaman. Peki Allah-u Teala'nın koyduğu kırmızı çizgileri geçince sana çarpmayacaklar mı hemşerim bir gün? Değil mi? Yani. Sana çarpmayacaklar mı? Çünkü Allah-u Teala buyuruyor ki verdiklerimin hepsini hesabını sormaya kadirim ben. Bunu mutlaka hesabını sorarım. Dolayısıyla ibadetlerde de sebat etmek lazım. Ben başladıydım namaza da bizim oralarda derler. Adam mı çıkıp geldi hemen üstüne falan filan derlerdi falan. Başladığında arkadaş sebat etmen lazım. Ben mesela babaannemler ve annemler kuşaklarında Allah-u Teala rahmet eylesin bu kelimeyi çok duyardım. Mesela bir kimse camiye gidiyor falan yani sebatsız derlerdi iki gün gider ondan sonra dediler şey yapar
1: kayışa.
0: Bırakır gider falan. Yo, devamlı olan şeyde de hatta hadis-i şerif var. İbadetlerin devamlı olanı makbuldür. Devamlı olanı makbuldür. Evet ama tökezliyorum eksiğim noksanım olabilir. Olabilir biz insanız. Tökezleyebiliriz. Ama sebat etmek Allah-u Teala'nın emrini yerine getirmek için gayret sarf etmek şart mı? Şart.
1: Hocam müsaade ederseniz şimdi bir ara verelim. İkinci bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdi reklamlar.
2: Pek çok sigara içen gibi siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
1: Reklamları dinlediniz.
3: Gönül Pınarı devam ediyor.

0: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Gönül Pınarı programının ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Osman Ünlü hocamız sabır konusunda bize bilgiler veriyordu. Tabii sabır deyince herkesin anladığı bir şey var. Sabretmek, gelen belalardan, musibetlerden dolayı onlara dayanmak, yani dayanma gücü. Bulmacalarda falan da çıkıyor ya sabır konusunda. Dayanma gücü olarak biliyoruz. Yani kime sorsak bunu söyler. Fakat şimdi öğrendikçe bu çok daha önemli olduğunu size anlattıkça insan anlayabiliyor hocam. Yani zaten bir sabır sadece bu değil. Birincisi ibadetlerde Allah-u Teala'nın emirlerini yapmada sabır, yasaklarından sakınmada sabır. Bu da öyle hikaye değil yani. Konuşması belki kolay ama nefsinizin hoşlandığı, nefsin sürekli tazyik ettiği bir konu var mesela. Yani belki de insanlar normal bile görebiliyorlar. Onu yapmamak için sabretmek büyük bir iş yani. Her pehlivanın yapacağı bir şey değil.
1: Evliyadan bir zat talebeleriyle beraber Basra'da bulunan o zamanlar başka bir evliyayı ziyarete gitmişler Mustafa Bey. Sohbet ediyorlar. Sabır konusu açılmış. O ziyarete gelen evliya, Allah-u Teala bize nimet verdiği zaman onları dağıtırız, vermediği zaman da sabrederiz.

0: Basra'daki zat buyuruyor ki, bu sizin yaptığınızı diyor, bizim Basra'nın köpekleri de yapıyor. Ha, özür dilerim. Allah Teala nimet verdiği zaman şükrederiz, vermediği zaman da sabrederiz diyor. O Basra'daki zat diyor ki, bizim Basra'nın köpekleri de yapıyor bunu diyor. Ekmek verirse yiyor, şükrediyor, yemezse yemez. Gelen zat soruyor, siz ne yaparsınız? Allah Teala bize bir nimet verirse dağıtırız. Bir şey gelmezse şükrederiz, halimize sabrederiz. Sabırla karşılık veririz. Yani bunlar derece derece. Derece derece. Hani Efendimiz öyle olur. Ya senden öyle istemiyor Cenab-ı Hak. Şimdi mesela öyle bir yazmışlar ki Ehl-i Sünnet alimleri, peygamberlerin dışında insanların en üstün Hazreti Ubeygir buyuruluyor. Fakat Hazreti Ubeygir bir nebi peygamberi anlayamaz buyuruluyor. Ya nebiler Resul olarak gönderilen peygamberleri anlayamaz. Resul olarak gönderilen peygamberler ulul azm olan peygamberleri anlayamaz ki ulul azm peygamber 6 tane. Ulul azm peygamberler de Muhammed Aleyhisselam'ı anlayamaz. Şimdi ben bunu ilk böyle mektubatta falan okuduğumda biraz şey olmuştum. Yani zihnimde her şey yerli yerine oturmadıydı. Öne inlem işaretleri falan var zihnimde. Ama şeyi okuyunca, bir hadise anlatılıyor, onu okuyunca dedim tamam. Şimdi Musa Aleyhisselam Kelimullah'tı. Kelimullah demek Allah-u Teala ile konuştu. Sıfat öyle. Halilullah, Kelimullah, Nebiyullah.
1: Habibullah.
0: Peygamberimiz de Habibullah. Naz makamında Allah-u Teala'ya arz ediyor. Ya Rabbi diyor, zatını görmek dilerim dünyada. Allah-u Teala buyuruyor ki dayanamazsın. Dayanamazsın. Hem dünyayı da diyor tecelli edeceğim yer olarak yaratmadım. Ve nazlanıyor. Bunun üzerine o anda bulunduğu yerde karşıda bir dağ varmış. Allah-u Teala o naz makamında onun duasını kabul buyuruyor. Ulu nasıl peygamber ya. Karşı dağa bak buyuruyor. Mustafa Bey buyuruyor ki 70 bin perdenin arkasından Allah-u Teala'nın nuru o dağa tecelli etti. Dağ buharlaştı, yok oldu. Buharlaştı buyuruyor. Ve Musa Aleyhisselam da bayıldı düştü. Bayıldı düştü. Ne var bunda diyeceksin. Ha, devamı var şimdi. İmam Rabbani Hazretleri anlatıyor bunu. Evet. Muhammed Aleyhisselam Miraç gecesi Allah-u Teala bu dünyadan çıkardı. Yedi kat göklere çıkardı. Sidretül Münteha'ya geldi. Cebrail Aleyhisselam dedi ki kıl kadar ilerleyemem bundan sonra. Sen tek başına gidin. Zamansız, mekansız bir yerde Allah-u Teala'yı baş gözüyle gördü. Esselamu aleyke ya eyyühen nebiyyü diye selam verdi Allah-u Teala. Baş gözüyle gördü. İmam Rabbani Hazretleri buyurdular ki kıl kadar aynı şekilde oynamadı, titremedi,
1: bayılıp düşmedi.
0: Bayılıp düşmedi. Peki Musa Aleyhisselam ulul azm peygamber, 70 bin perdenin arkasından zuhur eden nura dayanamadı, bayıldı. Muhammed Aleyhisselam zatını gördü, hiç sarsılmadı buyuruluyor. Ha, o zaman ben bunu okuyunca tamamen elini anladım. Yaratan onu çok yüksek yaratmış. Dolayısıyla ulul azm peygamberler Muhammed Aleyhisselam'ı anlayamaz. Muhammed Aleyhisselam anlayamaz. Evliya-i kiram da derece derecedir. Evliya-i kiram da derece derecedir. Her birinin derecesi ayrı mıdır? Ayrıdır. Her birinin derecesi ayrı mıdır? Ayrıdır. Mesela evliyadan bir zat işte yatsıyı kılar, işte teheccüde yatar uyurmuş. Bazıları gece sabaha kadar mesela zikir yapıyor, ibadet yapıyor falan. Demişler efendim siz sadece hani yatsı yıkılıyorsunuz, teheccüde kılıyor, başka bir şey yapmıyorsunuz, yatıp uyuyorsunuz falan. Evet demiş, öyle yapıyorum. Bir hikmeti var mı diye sormuşlar. Buyurmuşlar ki gece sabaha kadar ibadet yapınca sabahleyin, sen ne mübarek adamsın ya, uyumadın, herkes uyurken, herkes gafletteyken falan, böyle ucub kibir falan Allah-u Teala'nın huzuruna öyle çıkmadan hayal ediyor. Ama sabahleyin böyle ibadet yap adamı kalkıyor, suçlu çocuk gibi boynunu büküyorum Cenab-ı Hakk'a. Ben beceremedim.
1: Sabah kadar uyudum.
0: Ya şimdi bu da evliya, o da evliya, tamam mı? Hani bir hadise daha anlatırlar ya bazı Osmanlı sultanlardan. Olmuş bir hadise bu. Vezir ne demiş, hani demiş evamın içerisinde böyle, yani vazifesi başka olan fakat evliya olan. Demiş tanıyorum. Almış götürmüş tepkili kıyafetle bir kasaba. Kasaptan şurayı kes, burayı kes falan demiş. Beğenmedik falan demiş. Efendim inşallah başka bir zaman sizi beğendirecek etiniz bunu. Oradan çıkıyorlar. Kumaşçıya gidiyorlar. Şu kuma, topu indir falan. Demiş alacağım mı? Ya şu kadar kes demiş. Alacağım mı diye soruyor falan demiş. Ben demiş kasaba benzemem. Alacaksan indireyim demiş. Onu olay. Neyse alacaktan çıkıyor. Diyor ki bu ne? Bu diyor adalet. O da merhamet. Onun ikisi de evliya.
1: Tarzları farklı.
0: Tarzları farklı. Ama ikisi de evliya.
1: İkisi de evliya.
0: Ama ikisi de evliya. Halleri, durumları farklı ama netice itibariyle Allah-u Teala'nın sevgisine mazhar olmuşlar. Dolayısıyla mesela o zatların hayatları okundukça bu sahabe insanın kalbine kuvvet geliyor. İnsanın kalbine kuvvet geliyor. Dert, bela, musibet anında mesela peygamberlere vermiş Cenab-ı Hak. Mesela ben iki peygamberin başına gelenler bana çok tesir ediyordu. Birincisi Eyüp Aleyhisselam. Hastalık ya. 7 sene gıkı çıkmıyor. İşte son 7 sene dolduğunda hanımı bir şeyler almak için şehre gidiyor. O anda Cebrail Aleyhisselam geliyor. İşte sağ ayağını vur. Orada sıcak su, sol ayağında soğuk su çıkacak. Sıcak suyla banyo yap, soğuk suyu da iç. İçiyor. Gençliğini veriyor. Ayağa kalkıyor, çadırdan dışarı çıkıyor. Hanımı gelince böyle çadıra bakıyor. Yani hastalık o değil, bir terip kemik kalmış falan. Diyor ki kadıncağız, diyor ki zevcimi diyor kuşlar mı götürdü? Yani o derece zayıflamış. Ondan sonra Eyüp Aleyhisselam diyor ki kime benziyordu? O zaman böyle kadıncağız başını kaldırmış şöyle. Aa demiş, gençliğinde aynen sana benziyordu. Gençliğinde kıkı çıkmamış. Şifaya kavuştuktan sonra seher vakti bir ah çekmiş. Hanımı kendinden geçmiş demiş. Efendi demiş, ne oldu? Bu kadar hastalık çektin, bir defa inlemedin. Bugün ne? Demiş hatun, her gece seher vakti Allah-u Teala hastamız nasıl diye hitap ederdi. Bu gece bekledim gelmedi. Bu gece bekledim gelmedi. Bu bir, ikincisi de Yusuf Aleyhisselam'ın imtihanı. Yusuf Aleyhisselam yakışıklı. Mısırlı kadınların hepsi peşinde. Ya şimdi öyle bir durum ki, şimdi Eyüp Aleyhisselam hastalığa sabretti. Yusuf Aleyhisselam da haram işlememeye direndi. Bu da sabır, o da sabır. İkisi de sabır bunun. Ondan sonra mesela hatırıma gelen Süleyman Aleyhisselam çok zengindi. O da ona şükretti. Azmadı, azdırmadı. Ve Allah-u Teala ne güzel kul diye övdü. İsa Aleyhisselam'ın hiçbir şeysi yoktu. Sırtındaki elbiseden başka hiçbir şeysi yoktu.
1: O kadar fakirdi.
0: Tabii. Yani bunların hiçbirisi demedi ki ya Rabbi benim de bunlar olsun, şunlar olsun, böyle bir şey demediler. Allah-u Teala ne verdiyse yakşi dediler. Eğer mal mülk verdiyse onu da Allah-u Teala'nın emrine uygun şekilde kullandılar. Musa Bey diyecekti ki dinleyicilerimiz, ya onlar peygamber, anladım peygamber. Tamam, biz de onlar gibi olmamız mümkün. Onlar varisleri gibi de olamayız. O ayrı bir mesele. Ama erisine talimleri üstüne basa basa bir şey söylüyorlar. Ne söylüyorlar? Bunlar da et ve kemikten yaratılmıştır. Değil mi?
1: Evet.
0: Çelikten yaratılmadı bunlar. Sahab-ı kiram efendilerimiz, tabi'in, tebe-i tabi'in, ondan sonra erisine talimleri ve ondan sonra Sofiye-i Aliye, Sesili-i Aliye büyükleri. Bunlar da et ve kemikten yaratılmış. Bunlar da et ve kemikten yaratılmış.
1: Ya havaya girme diyor Rabbimiz. Havalanma. Senin yapamadığını yapan var.
0: Var. Dolayısıyla efendim ben nasıl sabredeyim? Bunların hayatlarını okudukça hatırına gelir. Hatırına gelir. Ondan sonra zırt mı zırt mı, hani belki hatıra gelebilir. Ama şimdi biz kimseye şikayet etmeyecek miyiz? Ya şikayet etmeyeceksin değil. Doktora gideceksin, anlatacaksın. Ama sen gelip de Osman Ünlü'ye efendim işte benim bağırsaklarım böyle böyle, ne yapmam lazım?
1: Hocam benim bir apandisim var, alır mısınız?
0: Ameliyat edebilir misin? Alır mı gel. Kasap bıçağıyla. Ehline gidip anlatacaksın, bana anlatma. Ha, istişare edersin. Ya böyle böyle bir durumum var, hangi doktora gidebilirim falan. Ha, sorarlarsa nedir lazım? Lazım böyledir falan. Dua isterim, gidip kapat. Önüne gelene işte ben böyle, önüne gelene böyle. Aile içerisinde de böyle. Şimdi Peygamber Efendimiz buyuruyor ki sabır cennet hazinelerinden bir hazinedir.

0: Cenab-ı Hak her zaman kulunu imtihan eder. Sabretmezsen elinden kaçacak bu. Mümine gelen her dert, üzüntü, hastalık, eziyet, sıkıntı günahlarına kefarettir. Ne büyük müjde bu da. Hoşlanmadığınız şeye sabretmenden büyük hayır vardır. Sabredersen büyük hayır vardır. Peygamber Efendimiz büyük taşları kaldırıp kuvvet denemesi yapan bir topluluğa rastladı. Onlara sordu. Bu taşı kaldırmaktan daha zorunu bilir misiniz? Bundan daha zorunu size bildireyim mi deyince bildir ya Resulullah buyurdular. Öfkeli bir kimse öfkesini yener, sonra sabır yolunu tutarsa sizin en ağır taş kaldırmanızdan daha zor bir iş yapmış olur. Demin dediniz ya siz, kolay değil. Resulullah Efendimiz açıklıyor kolay olmadığını. Adamlar koca koca taş kaldırıyorlar. Bundan daha zorunu söyleyeyim size diyor. Nedir diyorlar? Başına bir şey geldi, aynı şekilde sabrediyorsun. Kolay değil tabii. Ama sabredersen neticesi selamet olur. Hazreti Ali de sabrın imandaki yeri başın bedendeki yeri gibidir. Bassız beden olmayacağı gibi sabırsız da iman olmaz. Girebilir. Harama dalarsın ibadetleri. Ya bu da çekilir mi falan filan dersen imanı gidecek, giderecek bir söz söylersin. Bir hareket yaparsın paldır küldür gider. Paldır küldür gider. Yani o sabit kalmaz. Şakik-i Belhi Hazretleri de musibete sabretmeyi feryat eden Allah-u Teala isyan etmiş olur. Ağlamak, sızlamak, bela ve musibeti geri çevirmez. Hani konunun başında siz de söylediniz ya, naklettiydiniz ya, işte ağlamakla, sızlamakla bu değişecek mi? Yok, istediğin kadar ağla. Ah vah, tüf vah. Başa gelmiş o. Sabretmekten başka çaresi söz konusu değil. O zaman aynı şekilde ya sabır diyeceksin, tövbe istiğfar edeceksin. Hani bazen de şimdi o kadar insanları böyle yozlaştırdılar ki, dinden uzaklaştırdılar, kitaplar okunmuyor tabii. Efendim işte diyor, şu derdim için diyor bir diyor dua var mı? Geçen el bir tanesi yazmış. Babam öldü diyor, onun diyor imanlı gittiğini öğrenmek için ne yapmam lazım? Yok benim başka çaresi ya. Yok bunun başka bir çaresi. Vahiy ile bildirilirse bilebilirsin. Yoksa nerede bileceksin aynı çekeyim imanı? Hüsnüzan ederiz. O kadar başka yapacağımız herhangi bir şey söz konusu değil. Ama dua ederiz. Hüsnüzan et, dua ederiz. Peygamberimiz de bir hadis-i şerifte sabır üçtür buyuruyor. Musibete sabır, taata sabır ve günah işlememeye sabır. Hadis-i şerifte var bu. Musibete sabredene Allah-u Teala 300 derece ikram eder. Her derece arası yerden göğe kadar mesafedir. Taata sabredene Allah-u Teala 600 derece ihsan eder. Her derece arası yerin dibinden arşa kadardır. Günah işlememeye sabredene Allah-u Teala 900 derece verir. Her derece arası yerin dibinden arşın üstüne kadardır. En kıymetlisi de haramda sakınmak böyle. En kıymetlisi de. Ya benim dizim ağrıyordu falan, şimdi o aşağıda mı kaldı? Evet aşağıda kaldı. haramdan sakınmak çünkü nefse şeytan istiyor, hele bu zamanda şartlarda müsait, her türlü şartta hazır. Allah-u Teala muhafaza buyursun. Çocuğun ölmesi, malın elden çıkması ve göz, kulak gibi uzuvların görmemesi ve işitmemesi gibi insanın isteğiyle ilgili olmayan musibetlere sabretmekten faziletli sabır yoktur. Belalarla sabır sıtıkların derecesidir. Bunun için Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam dua ederken, ya Rabbi bana o kadar yakın ver ki musibetler bana kolay ve hafif gelsin buyururdu. Kolay ve hafif gelsin. Ve hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, Allah-u Teala buyurdu ki, bela gönderdiğim kimseler sabredip insanlara şikayet etmezse onlara imanla ölmeyi nasip ederim. Başka bir hadis-i şerifte Allah-u Teala buyurdu ki, ben kullarımdan herhangi birine bedeninde, malında veya evladında bir musibet verdiğim vakit onu güzel bir sabırla karşılarsa kıyamet günü onun için mizan ve hesap kurmaktan haya ederim. Hesap sorulmaz diyor. Başka bir hadis-i şerifte herhangi bir mümine bir felaket geldiği vakit Allah-u Teala buyurduğu gibi Allah'tan geldik Allah'a gideceğiz dedikten sonra Allah'ım bu felaketten dolayı beni mükafatlandır ve bundan hayırlısını bana ver derse mutlak surette Allah-u Teala dileğini yerine getirir buyuruluyor. Bir kimse Resulullah Efendimiz huzuruna gelip ey Allah'ın Resulü malım gitti, param gitti, vücudum hasta oldu, bunun mükafatı nedir diye sordu. Peygamber Efendimiz de cevaben malı gitmeyen, parası bitmeyen ve hasta olmayan kimsede hayır yoktur. Allah-u Teala hatırlamaz ki öyle kimse.
1: Doğru.
0: Zira Allah-u Teala bir kulunu severse onu belaya müftela eder, kılar. ona bela verdiğinde ona sabır da ihsan eder. Ya o müjde de var. Yani Allah seni boş bırakmıyor ki. Yeter ki sen samimi ol. Yani hani derler ya, bir şey hediye götüreceksin, kabıyla beraber götürüyorsun. Allah-u Teala da bela gönderecekse sabır kabını da veriyor sana. Sabır kabını da veriyor.
1: Dayanma gücünü de veriyor.
0: Tabii. Abdullah bin Mübarek Hazretleri buyurdu ki, musibet birdir. Kişi feryat eder, ağlar, sızlarsa iki olur. Biri musibet, diğeri sevabın gitmesi. Ya. Bu musibet öncekilerden daha büyüktür. Sabredenlerin karşılığı ise hesapsızdır. Yani sabredenlere verilen sevabın miktarını Allah-u Teala başka kimse bilemez. Nitekim Allah-u Teala Zümer Suresi 10. ayet-i kerimesinde mealen sabredenlere mükafatları hesapsız verilecektir buyuruluyor. Dolayısıyla neresinden bakılırsa bakılsın sabır acıdır. Ve meyvesi tatlıdır. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de İki üç kelimeyle özetleyemişler. Men sabera zafira diye. Üç kelimeyle. Men sabera. Kim sabrederse zafire, kurtuluşa erer. Kurtuluşa erer. İşte babaannenler kuşaklar, onların altyapıları varmış. Oğlum dedi, kara gün kararıp kalmaz ki.
1: Doğru.
0: İşte imtihandasın. Sabret, geçecek bu. Sonra unutur gidersin. Ya bir zamanlar böyle olduydu falan. Neydi ya? Dünya başıma yığılmıştı sanki. Nasıl bir ağrıydı o ya? Tarif bile edemiyor.
1: Hiç gerek yokmuş falan.
0: Hiç gerek yokmuş. Allah-u Teala sonumuzu hayırlı eylesin inşallah.
1: Hocam çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı.
0: Biz teşekkür ederiz.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yine sizlerle birlikte olacağız. Başka bir konuyu sormak üzere. Şimdilik hoşçakalınız.

0: Şimdi reklamlar.
1: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Evde, işte, arabada, yolda. Bize ulaşabileceğiniz her noktada sizlerleyiz.

0: Emir Sultan. Program yönetmeni Ümit İsmailoğlu. Senaryo Hüseyin Aydemir. Yayını hazırlayan Niyazi Hancı.
1: Selamun aleyküm evlat.
2: Aleyküm selam bey baba, buyur.
1: Şoför Halil sen misin evlat?
2: Evet benim, şu koca kamyonun şoförü.
1: Beni patronun gönderdi. Yolculuk Trabzon'aymış öyle mi?
2: Evet Trabzon'a. Kamyonu tepeleme yükledik. Ama bizim muavini hala ortalarda yok. Boşuna vakit kaybediyoruz. Ah bir gelsin, sorarım ben ona bunun hesabını. Neden gönderdi patron seni, yine ne diyor?
1: Ben de Trabzon'a gideceğim de patronun seninle gidebileceğimi söyledi.
2: Ne? Dünyada olmaz. Ya neden otobüste gitmiyorsun?
1: Otobüsle
2: mi? Evet otobüsle, daha rahat, daha çabuk gidersin. Kamyonda yolculuk zordur babacığım, dayanamazsın. Uzun yol.
1: Dayanırım evladım.
2: Aa, uzatma baba. Dayanamazsın dedik ya. Bana Rüzgar Halil derler. Bastın mı gaza kamyon kanatlanır adeta. Bak şu yüklenen kamyonu görüyor musun?
1: Hangisini? İşte. Şu kırmızı koca kamyon mu?
2: Evet onu. O rakip firmanın kamyonudur. Bizimki gibi onun da yolu Trabzon'a. Oraya hangimiz önce varırsak vurgunu o firma vuracak.

0: geç kalan avucunu yalar.
1: Onun için daha Trabzon'a kadar kıyasıya yarışacağız onunla. Ölümüne bir yarış olacak. Onun şoförü dostadır ha. Rıza, fırtına Rıza. Uçan kuşu yakalar derler ama bir beni yakalayamaz. Tehlikeli adamdır ha, karadır gözü. Tam geçtim sanırsın. Fakat bakarsın ki arkanda zayıf bir anını kollar. Bulunca da kırar direksiyonu, biner üstüne ezar adamı. Ya işte böyle bey baba. Belki ölüm bile var bu işin sonunda. Hala geleceğim diyor musun?
2: Evet evladım. Kaderde neyse o olur. Eğer ölüm bu kamyonda yazılmışsa razıyım. Beni de al yanına.
1: Sen ne tuhaf adamsın ya. Olmaz dedik babacığım. Ya muavin gelmedi zaten, sinirlerim alt üst. Rıza'nın kamyonu da yüklendi, neredeyse yola çıkacak. Ya otobüse bin babam.
2: Otobüsle gidemem ki.
1: Neden gidemezmişsin?
2: Param yok.
1: Paran mı yok? Öyleyse ne arıyorsun buralarda?
2: Yol için param vardı ama çaldılar.
1: Çaldırmasaydın. Biz öyle her param yok diyeni kamyonumuzu alsak. Ya babacığım yola çıkacağım. Kötü söyletme beni ya. Bu yolcu otobüsü değil. Yük kamyonu, yük.
2: Aman sakın bana sinirlenme. Yola çıkacaksın. İşte ben gidiyorum. Cenab-ı Mevlam seni kazadan beladan muhafaza buyursun. Hayırlı yolculuklar evladım.
1: Güle güle. Nerede kaldı bu muavin? Rıza da arabaya doğru gidiyor. Şundaki surata bak, amma da kasılıyor ha. Ne sanıyorsa kendisini. Yolda gösteririm ona böyle kasılmayın. İşte kamyona da bindi be. Ben hala muavin bekliyorum. Daha fazla bekleyemem. Hemen yola çıkmalıyım. Ya şu ihtiyar kafama takıldı. Zavallıya fazla yüklendim. Ne de temiz yüzü var garibim. Parasını da çalmışlar. Kovmasaydım keşke.
3: Ha gitmemiş. Ha orada duruyor.
1: Hadi be Rüzgar Halil, bir iyilik yap şu zavallıya.
0: Baba, bey baba, gel. Gel hadi gel.
2: Buyur evladım, bana mı seslendin?
0: Sana seslendim, hadi yola çıkıyoruz.
2: Yani beni alıyor musun kamyona?
0: Alıyorum ama bana muavinlik yapmak şartıyla, tamam mı? Bizim muavin... Bana muavinlik yapar mısın?
2: Memnuniyetle Rüzgar Kaptan, memnuniyetle.
0: Hadi binelim öyleyse muavin baba.
2: Tamam Rüzgar Kaptan, tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım Emir Buhari Hazretlerinin hatırına hayırlı bir yolculuk nasip eyle.
3: Ne dedin baba? Ne dedin sen?
2: Bir şey demedim. Sadece dua ettim.
1: Yo. Bir isim söyledin sen.
2: Evet. Hazreti Emir Buhari dedim.
1: Emir Buhari mi? O da kim ya?
2: Emir Buhari, Emir Sultan'ın ismidir. Kazalardan, belalardan korunmak için Emir Sultan'ı vesile ederek Cenab-ı Hakk'a niyazda bulundum.
1: Emir Sultan'a. Emir Sultan.
2: Neden gülüyorsun evladım? Ne var bunda gülünecek?
1: Ya sabahleyin evden çıkarken bizim hanımla kavga ettik de.
2: Kavga mı ettiniz? Neden?
1: O da ben uzun yola çıkacağım zaman Emir Sultan'ın türbesine gidip benim için dua eder de ben böyle boş şeylere inanmam baba. Ne bileyim, tuhaf gelir bana. Kaç kere söyledim gitme diye. Bugün gene gitmiş. Ona kızdıydım. Şimdi sen de aynı şeyi deyince sinirimden güldüm bey baba.
2: Boş şeyler mi dedin?
1: Boş dedim ya. Boş şeyler bunlar baba, boş.
0: Rıza'nın kamyonu da hareket etti. Hadi babacığım, duracak vakit değil. Basalım gaza.

0: tuhaf.
1: Çok tuhaf.
0: Nedir tuhaf olan oğlum? Direksiyona geçtiğinden beri gözünü aynadan ayırmadın. Bir saattir tuhaf, tuhaf deyip duruyorsun.
1: Rıza, fırtına Rıza baba. Görünmüyor ortalıkta.
0: Daha iyi ya. Biz ondan önce varacağız demektir. Bırak görünmesin.
1: Sen Rıza'yı bilmezsin. Demiştim ya, ne sinsidir o. Görünmez görünmez aniden çıkar ortaya. Sürer koca kamyonu üzerine. İçimden bir ses yine böyle yapacak diyor.
0: Kalbini ferah tut oğul. Şeytanın vesvesesine kaptırma kendini. Sen işine bak. Allahu Teala korur bizi. Bak, Bursa vilayetinin sınırları dışına çıkıyoruz. Allah'a ısmarladık. Ey Emir Sultan Hazretleri. Elveda ey yeşil Bursa.
1: Yine mi Emir Sultan baba?
0: Bakıyorum neşen yerine geldi.
1: Yok baba, öylesine güldüm. Bakma sen bana. Şu yaşlı halinle Bursa'da ne işin vardı söylesene.
0: Bursa'ya Emir Sultan Hazretlerinin kabrini ziyarete geldim.
1: Başka işin yok muydu Bursa'da? Yani eş dost ziyareti falan.
0: Yoktu yok.
1: Ta Trabzon'dan Bursa'ya sadece mezar görmek için geldin öyle mi? Tuhaf.
0: Mezar görmeye değil evlat. Emir Sultan Hazretlerinin kabrini ziyaret edip ruhaniyetinden istifade etmeye geldim.
1: Sahiden sadece bunun için.
0: Evet, bunun için.
1: Tuhaf. Şimdi sen turist oluyorsun desene. İç turizm yani. Daha Trabzon'dan Bursa'ya mezar görmeye.
0: Yaş kemale erdi de aştı bile. Bugüne kadar denkleştiremedim mübarek topraklara gidip Peygamber Efendimizin kabri şeriflerini ziyaret edemeyince, onun yerine Efendimizin soyundan alim, veli, Anadolu'nun ışığı, kerametler sultanı Hazreti Emir Sultan'ın kabrini ziyaret edeyim dedim. Çünkü kim onun kabrini ziyaret ederse kalbi gül gibi açılır der.
1: Bütün dövizini de bir yan geziciye kaptırdın ha.
0: Ya birden çekti cüzdanımı cebimden. Fark edemedim bile.
1: Kaptı kaçtı derler buna baba. Şimdi senin paralarla bir güzel karnını doyuruyordur ha.
0: Zavallı, zavallı adam. Ben helal ettim. Evet. Allahu Teala günahını affetsin.
1: Ne diyorsun sen baba? Kim? Kim zavallı? Hırsız mı sen mi?
0: O zavallı.
1: Senin aklın başında değil galiba. Parasız kalıp memleketine kamyonla dönen sensin. O değil. O şimdi senin paranla zevk-ü sefa sürerken senin simit alacak kuruşun bile yok. Sıkıntı içindesin.
0: Benimki birkaç günlük geçici sıkıntı. Asıl sıkıntı, büyük ve tahammülü zor sıkıntı hesap gününde. Onun için hakkımı helal ettim. Benim yüzümden kimse yanmasın.
1: Hesap günü mü?
0: Hı-hı. Öyle bir hesap günü ki ana evladından kaçacak. Öyle bir cehennem ki kıvılcımı düşse dünyayı, bütün dünyayı yakıp kül edecek. Ya Rabbi bizi cehennem ateşinden koru.
1: Sormaz mıyım ben sana bunun hesabını? Gelmedin, beni bu geveze ihtiyarla baş başa bıraktın. Adam da bu konuları iyi biliyor ha. Küt küt cevap veriyor. Baba, sen imam falan mısın yoksa?
0: Yok, emekli öğretmenim. Neden sordun?
1: Dini bahisleri çok iyi biliyorsun da ondan.
0: Ya, estağfurullah evlat. Ben ancak duyduklarımı naklediyorum. Yoksa kendim ne halde olduğumu biliyorum. Ama Emir Sultan Hazretlerinden eli boş dönmediğimi de hissediyorum. Baksana, huzurlu, ferah ve kuş gibi hafifiz.
1: Gene Emir Sultan. Ah mavin ah.
0: Ne dedin evlat?
1: Yok, bir şey söylemedim. İşte fırtına Rıza. Enseledi bizi, sollayacak neredeyse.
2: O da ne?
1: Bizim mavin bu ya.
2: Ama ne arıyor Rıza'nın yanında?
1: Anladım. Benim mavini ayartmışlar. Ama ben şimdi gösteririm onlara. Sıkı tutun baba. Görsünler Rüzgar Halil'i.
0: Uyuma evlat. Bırak geçsinler.
1: Sığar mı be? Şoförlüğe, adamlığa sığar mı? Bir adamı yoldan koymak için muavinini ayartmak delikanlılığa sığar mı?
0: Sakin ol evladım. Daha yol uzun. Geçeriz onları nasılsa.
1: Yok öyle. Bir milim bile önde tutmam ben onu. Görsen.
0: Evlat. işareti görmedin mi? Orada sollama yapılmaz.
3: Sen karışma baba.
0: Ama karşıdan bir otobüs geliyor.
3: Gelmeden sollarım ben Rıza'yı.
0: Fakat çok süratli.
3: Sus be babacığım, sus be. Evlat, yeter artık akıl hocalı ettiğine.
0: Evlat otobüsün şoförü telaşlandı, üzerimize geliyor.
3: Allah, yol vermiyor Rıza.
0: Yaklaştı iyice. Çek ayağını gazdan. Ha? Şükür. Allah korudu.
1: Tam zamanında kırdım direksiyonu.
0: Tam zamanında kırdılar. Emir Sultan'ın himmeti.
1: Frene de tam ayarında bastım. Boşu boşuna Rüzgar Halil dememişler bana. Ustalık bu işte. Bir başkası olsaydı toslamıştı otobüse.
0: Allah bunca insana acıdı evlat. Sen asıl şimdi göster ustalığını. Bak yoldan çıktık. Çamur içindeyiz.
1: Doğru. Kötü saplanmışız. Ama seyret sen şimdi beni. 2 dakikada çıkartırım. Sen nereye gidiyorsun?
0: Şuradaki dereye. Abdest alıp namaz kılacağım.
1: Ya seni muavin diye aldık. Şimdi namazın sırası mı ya?
0: Fakat namaz vakti geçiyor. Namazdan sonra çıkartırız evladım.
1: Benim kaybedecek bir dakikam bile yok. Bekleyemem. Kamyonu kurtarınca kaçarım.
0: Sen bilirsin evlat. Ben namazımı eda etmeden şuradan şuraya gitmem.
1: Yani bu ıssız dağ başında yalnız kalmaya razısın öyle mi?
0: Kalabalıkların içinde nice insanlar vardır ki yapayalnızdır oğul. İster dağ başında ol, ister şehirde. Mühim olan Allah'la olmak. Allah var, gam yok.
1: Amma tuhaf konuşuyorsun ha. Yok ben duramam, gidiyorum bak.
0: Gitme diye zorlayan yok. Yolun açık olsun evladım.

0: gelsin evlat. Göndermediler mi?
1: Neredeyse kamyon da batacak. Çıkmaz mı? Yola çıkıp birinden yardım isteyeyim.
0: Dur. Dur bir yere gitme. Demin vakit namaz vaktiydi. Şimdi ise muavinlik zamanı. Hele ver şu küreyi bana. Şuradaki çakılları lastiklerin altına döktük mü? Oldu işte. Hadi şimdi dene bakalım.

0: Vay aklımda bin yaşamama. Sen olmazsan akşamı ederdim burada. Hadi bin. Rüzgar gibi eselim de enseleyelim şu Rıza'yı. Anlatsana baba. Neden susuyorsun?
1: Ne anlatayım evlat?
0: Kimdir bu Emir Sultan?
1: Sen Emir Sultan Hazretlerinin kim olduğunu bilmiyor musun? Hele hele Bursa'da yaşayıp da onu tanımamak ne nasipsizlik. Senin tabirince tuhaf doğrusu. Yüzlerce menkıbesi anlatılır ahali arasında. Birini bari duymadın mı?
0: İşte yarım yamalak bir şeyler duydum. Aslında pek kulak asmam öyle mevzulara. Çocukken ninem anlatır dururdu ama unuttum. Ninem de senin gibi eski kafalı biriydi. Ama beni pek severdi. Dualar ezberletirdi. Hele bir dua vardı ki en çok onu söyletirdi. Dur bakayım nasıl dua. Hay Allah, onu da unutmuşum. Hayat kavgası neler unutturmuyor ki insanı?
1: Bu unutkanlığın sebebi hayat mücadelesi değil oğul.
0: Değil mi? Peki ne öyleyse?
1: Gaflete sebep olan dünyaya düşkünlüğün. Helalinden olsun, istediğin kadar kazan. İbrahim Aleyhisselam da, mezhep imamımız İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri de varlıklıydı. Ama onlar serveti kalplerine koymuyorlardı.
0: Hadi bunları boşver de Emir Sultan'ı anlat. Belli ki onların halini anlayıp dilini biliyorsun. Hem öğrenirim hem de vakit geçer.
1: Aslında söylediklerim Emir Sultan Hazretleri ve onun gibi İslam alimlerinin insanlara öğrettiklerinden başka şeyler değil. Ama madem öyle istiyorsun, dinle öyleyse. Seyit Emir Sultan, ilahi bir işaretle mübarek Anadolu toprağına gelip yerleşen ve buradan bütün dünyaya ilim yayan bir büyük idi. Emir Sultan Hazretleri deyince evvela Bursa, sonra da uzun bir yol gelir gözlerimin önüne. Uzun ve zor. Ancak kalbi Allah aşkı, Resulullah sevgisiyle dolu olanların aşabileceği bir yol. O yol ki ta Buhara'dan Medine'ye, Medine'den Bursa'ya kadar uzanır.
0: Buhara mı dedin?
1: Evet, Buhara. Emir Sultan Hazretlerinin dünya.

geldiği o ilim ve alim menbaı mübarek diyar. Emir Sultan bu diyarda yetişmiştir. Babası evliyanın büyüklerinden Emir Külal Hazretleridir ve Hazreti Hüseyin'in soyundandır. Yani seyyittir. Emir Külal küçük yaşta annesini kaybeden oğlunu bizzat kendisi yetiştirdi. Zamanın büyük alimlerinden dersler aldırdı. Tefsir, hadis, kelam ve fen ilimlerinin hepsinde söz sahibi oldu. Gözleri doğuştan sürmeliydi ve bakışları sevgi telkin ederdi. Herkes ona daha gençliğinde hürmet ve muhabbet gösteriyordu. Vakti tamam olup Emir Külal Hazretleri ebediyete intikal edince ondan babasının postuna oturmasını beklediler. O ise henüz kendini bu makama layık görmüyordu. Durmadan çalışıyor, ibadet ediyordu.

0: Tacettin, sen misin kardeşim?
1: Evet emirim.
0: Buyur, gel otur şöyle yanıma. Otur da halleşelim biraz. Hı? Nem var senin? Sen ağlıyorsun.
1: Bir şeyim yok emirim. Demin Kur'an-ı Kerim'i okurken sizi dinledim. Öyle güzel okuyordunuz ki tutamadım dolan gözlerimi.
0: Gözyaşların benim okuyuşumdan değil kardeşim. Dinlediğin ayeti kerimelerin güzelliğinden. Rabbimizin sözleri bunlar. Bir harfi bile zulmeti nura boğmaya, yürekleri yumuşatmaya, kuru gözlerden rahmet akıtmaya kadir olan sözler. Ne güzel anlayabilmek, ağlayabilmek, ne saadet.
1: Emirim, niçin kabul etmezsiniz babanızın makamını? Eğer sizi orada görürsem daha mesut olacağım.
0: Hayır Taceddin, o makama layık olan kişi ben değilim. Babamın halifesi Seyyid İsa'dır. Benim gideceğim yol daha çok uzun.
1: Yol mu dediğiniz emirim?
0: Evet kardeşim. Alacağım mesafeler bitmedi daha. Onun için Medine'ye gideceğim.
1: Medine'ye mi?
0: Medine'ye. O mukaddes topraklara yerleşip ilmimi ve ömrümü orada tamamlamak istiyorum.
1: Ama emirim yolculuk aylarca sürer. Hem bizlerin size burada ihtiyacı var. Gitmeyin emirim. Bize şu fena halimize koyup gitmeyin.
0: Bu yolculuk bana emredildi Taceddin. Hazreti Ali Efendimiz'i gördüm rüyamda. Bana Medine'ye git, ceddin Muhammed Aleyhisselam'a selam ver buyurdular.
1: Emirim ne hayırlı bir rüya. Ama bu emrin manasını anlayamadım.
0: Bize anlamak değil, yerine getirmek düşer. Onun için hemen yola çıkacağım.
1: Öyleyse çok şey istemiş olmazsam sizden...

0: Ya baba, nereden bulursun böyle lafları? Evet, benim yolum yanlış. Sen anlattıkça da bunu daha iyi görüyorum ama... Ama ben de bu yanlışları düzeltme kuvveti yok.
1: Bak Halil, ne güzel konuştun şimdi. Senin iyi biri olduğunu ilk gördüğümde anlamıştım zaten.
0: İyi mi? Ben iyi bir insan değilim baba. Bir bilsen beni, bir bilsen.
1: Öyle deme. Hiç olmazsa yanlış yaptığını bilip üzülüyorsun. Bu da doğruya varmanın ilk adımı sayılır.
0: Ama ikinci adımı atacak gücüm yok baba. O gücü bulamayınca da tekrar geriye dönüyorum. Yine aynı yanlışlar, yine aynı hatalar. Bak, bu kamyonun eskiden sahibiydim ben. Ama şimdi şoförüyüm. Babamdan miras kalmıştı. Ekmeğimi kazanayım diye ilk zamanlarda zevkle çalıştım. Ama sonra bir baktım etrafıma. Ya, hayat değil bizimkisi. Günlerce yol git. Yağmur, çamur, viraj, yokuş, uykusuzluk. Elimde kalan 3-5 kuruş. Ancak karnımız doyuyor. Oysa ben bunun gibi 5 tane, 10 tane daha kamyon alıp nakliye dışı yapmak istiyordum. Çok para kazanmak, lüks içinde yaşamak istiyordum. Bu böyle gitmez dedim kendi kendime. Bir şeyler yapmalı. Bir yol buldum. Kısa zamanda 4 kamyonum daha oldu. Kendim yola gitmiyordum artık. Şoförlerim vardı. Daha da çoğaltmayı hayal ediyordum. Fakat bir gün kamyonlardan birisi kaza yaptı, elden çıktı. Sonra başka bir tanesini aldılar elimden. Sonra ötekisi derken bir bu kaldı yine.
1: Ne yoluydu o bulduğun yol ki? Kısa zamanda 4 kamyon edindin ve birden kaybettin.
0: Hayatım boyunca çıktığım en tehlikeli yoldu baba. Ama insana baştan öyle görünmüyordu. Parlak çuhalarla kaplı bir yol. Ama yürümeye başlayınca anladım ki uçurumlarla doluymuş. Kumar illetine yakalandım. Senin anlayacağın, kısa zamanda 4 kamyon kazanmış ve aynı hızda kaybetmiştim. Bir tek bu baba yadigarı kalmıştı elimde. Bir de nakliyat filosu hayali. Dedim neden olmasın? Neden gene 4 kamyonum daha olmasın? İşte bu kamyonu koydum ortaya ve kaybettim. Baba mirasını, babamın helal kazancını da kaybetmiştim. Ne yapacağımı şaşırdım. Kamyonumu kurtarayım diye evi koydum ortaya. Çoluk çocuğu evsiz bıraktım. O da gitti. İşte şimdi eski evimde kiracı, eski kamyonumda şoför.
1: Bıraktın kumarı şimdi değil mi? Oynamıyorsun artık.
0: Bıraktım mı? Az önce Rıza'nın arabayı sollarken oynadığım kumar değil miydi baba? İçime işlemiş. Elimde bir şey olsa yeniden oynarım. Kamyonumu, evimi geri alayım diye oynarım.
1: Şeytan aldatıyor seni. Nasipten ötesinin olmayacağını unutma.
0: Aslına bakarsan öyle. Bizim hanım da hep böyle söyler. Çok çekti zavallı benim yüzümden. Benim işi gücü bırakıp kumara dadandığımı anlayınca vazgeç dedi. Gel Emir Sultan'ın türbesine gidelim. Orada dua et. Tövbe et. O yardım eder de kurtulursun.
2: Birden tepem attı. Nankör kadın dedim. Bak bu kadar zamanda böyle zenginledin. Sen ne kurtulmasından söz ediyorsun?
0: O sinirle birkaç da tokat vurmuşum. Az zaman sonra bütün kazandıklarımı kaybettim.
2: O gene hiç ses çıkarmadı, sabretti. Ne bana küstü ne de hayata. Oysa ben bazen öyle ümitsizliğe kapılıyordum ki. Ama o gene de beni teselli ediyordu.
1: Manevi gıda alanların hali başka. Onlar sabretmesini bilirler. Ümitsizliğe düşmezler. Etraflarına da kuvvet verirler.
0: Biz her şeyi unuttuk. Dedim ya, ninemin ezberlettiği o güzelim duayı bile unuttum.
1: Yine hatırlarsın inşallah.
0: Aslında dilimin ucunda yattım sağıma. Ya öyle kolaydı ki. Şuraya bak baba. Rıza'nın kamyonu bu. Yakaladık onları. Tekerlek patlamış. Bizim muavine bak. Yatmış çamurun içine. Hak etti. Dur şunlara bir selam vereyim.
1: Bakıyorum çok sevindin Halil. Ama aynı vaziyette biz de olabilirdik. Hala olabiliriz.
0: Nasıl sevinmem baba? Bu işin ucunda hem çok para hem de namım mevzu bahis.
2: Rıza, rüzgara geçmiş dedirteceğime öleyim daha iyi.
1: Bak yine yanlış yapıyorsun evlat.

0: Bu nam senin ne işine yarar?
1: Neden baba? Atsan kötü bir şey mi? Bak Emir Sultan adını bırakmış. Asırlar geçti hala söyleniyor. Sen ta Trabzon'dan geldin. Her gün her taraftan birçok insan geliyormuş kabrine.
0: O başka oğul. Onlar bu makama kendilerini terk ederek yükseldiler. Emir Sultan Hazretleri nam yahut para peşinde değildi.
1: Gene vaaza başladık baba, bırakalım bunları. Hadi sen Emir Sultan'ı anlatmaya devam et. Ne oldu, Medine'ye sağ salim vardılar mı?
0: Evet. Bu uzun ve tehlikeli yolculuğu Resulullah'ın sevgisiyle dolu kalbiyle tamam edip Medine'ye vardılar. Haç mevsimi olduğundan çok kalabalıktı. Emir Hazretleri orada seyitlere ayrılmış odaların bulunduğunu bildiği halde seyit olduğunu göstermemek için başka bir yer aradı. Fakat bütün yerler doluydu. Emir Buhari mahzun mahzun dolaşırken seyitlere ayrılmış bir sessiz oda gördü. Boştu. Bir kuvvet onu oraya doğru çekti. İçeriye süzüldü. Ama bunu gören bir Medineli çıktı karşısına.
2: Şimdi reklamlar.
3: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var. Ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
2: Reklamları dinlediniz.
4: Burası TGRT FM.
5: Ne ararsın burada yabancı? Kimsin sen?
6: İsmim Muhammed Buhari. Mescid-i Nebevi'ye ziyarete geldim.
5: İyi ama burada kalamazsın. Kendine başka bir yer bulmalısın.
6: Ne zamandır yer arıyordum, bulamadım. Burasını boş görünce giriverdim.
5: Boş, evet boş. Ama burada herkes kalamaz.
6: Başka yer yok ki. Nereye gideyim?
5: Bu oda siyitler için ayrılmıştır. Sana izin verirsek herkes akın eder buraya. İntizam bozulur.
6: Saklanamayacağım galiba. Bu zat açığa çıkmam için zorluyor beni. Haklısınız. Ama ben de seyyidim.
5: Seyit mi? Sen mi?
6: Evet. 12. imamın torunuyum.
5: Senin seyit olduğunu burada kim bilir? Hem seyit olsan duruşun başka, kıyafetin başka olurdu. Kimi şahit göstereceksin?
6: Ben burada garip bir kişiyim. Beni kimse tanımaz.
5: Öyleyse neyle ispat edeceksin?
6: Hazreti Ali Efendimiz rüyamda Ceddin Muhammed'e selam ver buyurmuşlardı. Şahidim Peygamber Efendimiz olsa gerek. Kolayı var. Resulullah'ın türbesine gidip kendisine selam verelim.
5: Ne diyorsun Allah aşkına?
6: Peygamberimize selam verelim diyorum.
5: Sonra? Sonra ne olacak?
6: Hangimizin selamını alırsa onun Efendimizin torunu olduğunda şüphe kalmasın.
5: Garip bir iddia ama kabul ediyorum. Hadi Efendimizin türbesine yüzümüzü dönelim ve selam verelim.
6: Pekala, buyurunuz.
5: Esselamu aleyke ya ceddi. Esselamu aleyke ya ceddi. Esselamu aleyke ya ceddi. Şey, sıra sizde.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyke ya ceddi.
7: Peygamberimiz cevap verdi mi, söylesene.
0: Birden tarifsiz güzellik ve heybette bir ses işitildi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem mübarek sesiyle ve aleyküm selam ya veledi diye cevap vermişti. Bu ses sanki bütün cihanda yankılandı. Bunun üzerine orada bulunanlar rahatsız ettikleri için Emir Buhari'den özür dilediler.
7: Allah Allah, tuhaf. Peki sence doğru mudur bu baba?
0: Elbette. Zaten Buhara'dayken rüyasında Hazreti Ali Efendimiz ona Medine'ye git, Ceddin Muhammed Aleyhisselam'a selam ver demişti.
7: Doğru ya. Peki Emir Sultan Bursa'ya neden geldi?
0: Maksadı Medine'ye yerleşmekti. Ama bir gece rüya gördü. Uyandı ve Buhara'dan kendisiyle beraber

0: gelen Taceddin isimli arkadaşına koştu. Taceddin o sırada çömlek yapıyordu.
1: Taceddin.
2: Efendim emirim.
1: Durdur şu çarkı.
2: Şu çömleği de bitireyim öyle durdururum az kaldı.
1: Hayır hemen durdur, gidiyoruz.
2: Gidiyor muyuz? Nereye?
1: Anadolu'ya.
2: Anadolu'ya mı? Sahi mi diyorsunuz?
1: Elbette sahi diyorum. Hadi toparlan, yola çıkıyoruz.
2: Bu mübarek toprakları aniden bırakıp Anadolu'ya gitmek de nereden çıktı? Resul-i Ekrem'in beldesinden ayrılacağımıza bir türlü inanamıyorum. Bu topraklara yüz sürebilmek için Buhara'dan buraya kadar nice zahmetlere katlandık. Hani ömrümüzün sonuna kadar burada kalacaktık?
1: Emri ilahi böyle.
2: Emri ilahi mi dediniz?
1: Evet, emri ilahi. Murad-ı ilahi buradan ayrılmamızı istiyor. Dün gece bir rüya gördüm. Etraf nur içindeydi. Kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellemin önünde edeple diz çökmüştüm. Yanlarında Hazreti Ali Efendimiz de vardı. Hazreti Ali bana uyan dedi. Uyan ve diyar-ı Rum'a git. Sonra birden nur dağıldı. Uyandım. Hala misk kokuları duyuyordum.
2: Efendimizin de içinde olduğu bir rüya şüphesiz doğrudur.
1: Öyleyse gecikmeden yola çıkalım.
2: Çıkalım.
1: Elveda ey mübarek topraklar. Elveda ey güzel şehir.
2: Bakın. Üstümüzde 3 kandil yanıyor.
1: Onları takip edeceğiz. Nerede sönerlerse yerleşeceğimiz yer orası olacak.
2: Ya.
1: Hadi yola düşelim artık.
0: Ve düştüler yola. Üstlerinde ışıl ışıl 3 kandil. Çöller geçip dağlar aştılar. Yolda emir hazretlerini gören ona tabi oldu. Kalbe tesir eden nasihatlarını duyan yanından bir daha ayrılmıyordu. Tam 39 kişi olmuşlardı ki bir gece 3 kılavuz kandil gökte hiç hareket etmeden durdu. 39 kişi bekleşmeye başladılar. Bu arada Emir Sultan sık sık söylediği bir şiiri okuyordu. Gecenin sessizliğinde mübarek dudaklarından dökülen bu şiir gönüllere işliyordu.
1: Eğer gönlün benimle olursa Yemen'de olsan bile yanımdasın. Eğer gönlün benimle değilse yanımda olsan bile uzaktasın. Dinle bak, Hak ne hoş söyledi. Zebur'unda Davud'a buyurdu. Düşman ol önce nefs belasına, ondan bana uymakla kurtulasın. Gel şimdi sen de düşman ol nefsine. Zayi eyle onu her ne dilerse. Eğer bu işte atarsan riyayı, kendine rehber kıl evliyayı. Eğer anlarsan budur sana yol, nefsinin şerrinden halas ol, nefsinin muradından uzak dur, düşersen eğer şeytana uzak dur.
0: Ne oldu? Dinlemiyor musun yoksa beni?
3: Dinliyorum baba. Bir an aynada Rıza'nın kamyonu görür gibi oldum da yanıldım herhalde. Sen anlat.
0: Evet, onlar kandillerin hareket etmesini beklerken tam yakınlarında 2 kişi onları gözlüyordu. Bunlar zengin bir beyle oğluydu.
4: Bunlar ne hikmetli sözler baba. İçime işledi. Kim ola ki bu zat?
5: Bilmem. Bugüne kadar hiç görmemiştim buralarda. Ama söyledikleri gözümü yaşarttı doğrusu.
4: Sanki kalbimin en hassas noktasından beni kendine çekti.
5: Onu konağımızda misafir etsek derim. Nasihatlarını dinlerdik. Hatta isterse yanımızda devamlı da kalabilir.
4: Kalır mı ki?
5: Hadi yanlarına gidip soralım.
4: Gidelim baba.
5: Selamun aleyküm.
1: Ve aleykümselam.
5: Destur var mı?
1: Buyurun.
5: Deminki güzel sözlerinizi işittik de geldik. Uzak yoldan gelmişe benzersiniz.
1: Medine-i Münevvere'den.
5: Ya. Demek ta Medine'den. Peki hangi şehire gitmektesiniz?
1: Allah bilir.
5: Yani belli bir yeriniz yok. Bizim obada kalsanız.
1: Teşekkür ederiz.
5: Hadi Öyleyse buyurun gidelim. Açsanız sofra kuralım, yorgunsanız döşek serelim.
1: Cenab-ı Hak cömertliğinize cömertlik katsın. Lakin bize izin yok. Bakın beyim, şuradaki kandilleri gördünüz mü?
5: Evet, gördüm. Işıl ışıl üç kandil.
1: İşte o kandiller nereye giderse biz de oraya gideceğiz. Nerede dururlarsa orada kalacağız.
5: İşte bir veli ve onun kerameti. Öyleyse bize müsaade. Hadi oğul, gidelim gayri.
4: Sen git baba. Eğer kabul ederlerse ben de dervişlerle gideceğim.
5: He?
4: Efendim, beni de aranıza kabul eder miydiniz?
1: 39'ken 40 olduk elhamdülillah. Demek buradaki molamızın hikmeti senmişsin. İşte kandiller de yürümeye başladı. Haydi yola. Bismillah.
3: Onlar mola verdiler ama biz kaç saattir yoldayız. Gel şurada biraz dinlenelim, bir şeyler yeriz. Namaz da kılarsın.
0: Rıza'yı unuttun galiba.
3: Hiç unutur muyum? Unutmadım da arabanın da karnı acıktı. Doyurmazsak adım atmaz. Biz de yarışı kaybederiz o zaman.
0: Ben de seni yarıştan vazgeçtin sanmıştım.
3: Hiç vazgeçer miyim baba? Rüzgar Halil derler bana. Hah, işte lokanta. Hadi içeri girelim. Geç şöyle baba, oturalım. Ha. Ama sen anlatmaya devam et. Meraklandım iyice.
2: Emirim, bakın kandiller söndü.
1: Bizim ömrümüzün kandili de bu şehirde sönecek. Mekanımız burası olacak. Buraya, şu mağaraya yerleşelim. Diğer arkadaşlar civara dağılarak yılmadan, yorulmadan insanlara Allah'ın emir ve yasaklarını bildirsinler.
2: Fakat emirim, sizden ayrılmak istemezler ki.
1: Biz ayrılmak ister miyiz? Hiç Resuller Sultanı'nın toprağından ayrılmak ister miydik? İşaret böyle. Hicret ettik. Şimdi de emri marufta bulunacağız. O emri maruf ki cihattan üstündür. Hem bizimkisi zahiri ayrılık. Gönüllerimiz bir. Her sene bu vakit şu erguvanların açtığı mevsimde burada buluşuruz.
2: Ben de gidecek miyim?
1: Hayır. Sen yanımda kal. Bana lazımsın. Geçim için gene çömlek yaparız.
0: Kandillerin durduğu yer tahmin ettiğin gibi Bursa'ydı. Yaptıkları çömlekleri satmak için şehre indiklerinde herkes ilgiyle bu yabancılara bakıyordu. Kimdi bunlar? Hele şu yeşil sarıklı, nohudi elbiseli olan, bakışları insanın kalbine işliyordu.
3: Meraklandım be baba. Nasıl öğrendiler onun kim olduğunu?
0: Uludağ'da uzlete çekilmiş bir rahip yaşıyordu. Her senenin son ayında Bursa'ya inerdi. Fakat o sene Bursa'ya zamanından önce indi. Görenler merakla onu takip ettiler. Rahip doğruca Emir Buhari Hazretlerinin kaldığı mağaraya gitti.
1: Buyurun.
6: Sefa geldiniz demek için uğradım ya Emir Buhari.
1: Sefa bulduk. Lakin benim emir olduğumu nereden bilirsin rahip efendi?
6: Ceddin Muhammed Aleyhisselam buraya geleceğini, ismini ve soyunu rüyada bana bildirdi.
1: Öyleyse niçin Müslüman olmazsın?
6: Haklı bir sual. Zaten büyük peygamberin huzurunda kelime-i şehadet getirdim.
3: Tuhaf. Demek rahip Emir Sultan'ın Bursa'ya geleceğini rüyasında görmüş.
0: Evet. İşte bu hadise Bursa'da çabuk duyuldu. Bursalılar Emir Buhari'nin kim olduğunu, nereden ve nasıl geldiğini çabucak öğrenmişlerdi. Güzel ahlakına hayran oldukları bu kamil zata kalpten bağlandılar. Etrafı bir anda kalabalıklaştı. Hatta Emir Buhari adı bütün Anadolu'ya yayıldı. Emir Sultan Hazretleri beylikler arasında nasihatler ederek birlik ve beraberliğin gerçekleşmesi için didiniyordu. Ama zamanın sultanı Yıldırım Bayezid Han Emir Sultan'ın bu gayretlerinden habersizdi. Avrupa topraklarında at koşturuyordu.

0: Bu esnada Engeros Kalesi'ni muhasara etmiştik. Kale bir türlü düşmek bilmiyordu.
1: Asker hazır mı Evronos Bey?
2: Hazır sultanım. Emrinizi bekliyorum.
1: Askerin maneviyatı nasıldır?
2: Sultanım.
1: Desene Evronos Bey, askerin maneviyatı nicedir?
2: Sultanım.
1: Bilirim Evronos Bey'im, bilirim. Tam 3 ay oldu. Bu ne kavi kalaymış. Bir taş dahi düşüremedik. Asker yoruldu, ümidi kırıldı. Lakin geri dönülür mü koca Evronos? De bana, sen olsan döner misin?
2: Allah yolunda olduğumu bildikten sonra dönmem sultanım.
1: İşte sebep bu Evronos Bey. Geri dönemem. Niyetimiz halis olduktan sonra Hak Teala bizi yardımsız komaz. Ben buna inanır, mücahit gazilerime güvenirim. Dönmeyeceğiz koca Evronos, dönmeyeceğiz. Bu kala Allah'ın izniyle düşecek.
2: İnşallah sultanım. İşte etraf ağardı. Vakti midir?
1: Vaktidir Evronos. Ne bu şamata Evronos?
2: Kale kapısı açıldı sultanım. Bakın.
1: Kim bu serdar? Nasıl girmiş içeriye?
2: Bilinmez ki sultanım.
1: Askere hücum emri ver Evronos. Tiz elden burçlara çıkıp sancağımız çekilsin ve dahi huzuruma kalayı açan serdar getirilsin.
2: Emriniz başım üstüne.

0: hamdolsun. Nihayet zafer müyesser oldu.
1: Elhamdülillah sultanım.
0: Evanos Bey, kale kapısını açan serdarı bulun demiştim.
1: Aradık sultanım fakat bulamadık.
0: Nasıl olur Evanos, gözlerimle gördüm. Üzerinde nohudi bir libas, yeşil cübbe ve yeşil sarık vardı.
2: Merak ettim. Kim açmış kapıyı, anlatsana.
3: Sırası gelince anlayacaksın. Sabırsızlanma. Yıldırım Han merak ede dursun. Öbür yanda Emir Hazretleri güler yüz, tatlı dil ve hasta kalplere şifa veren sözleriyle insanları Eshab-ı Kiram'ın yoluna çekiyordu.
2: O hangi yol baba?
3: Herhalde E5 yolu değil. 4 büyük halife, Eshab-ı Kiram ve İslam alimlerinin sevgili peygamberimizi takip ettikleri yola ehli sünnet yolu denir. İşte Emir Hazretleri bu yola çekiyordu insanları.
1: Kardeşlerim, her günü son gününüzmüş gibi tamamlayın. Alemlerin efendisini ananızdan, babanızdan, eşinizden, çocuklarınızdan daha çok sevin. Onun halifelerinin ve eshabının yolundan ayrılmayın. Nesebinizle, akçanızla, namınızla övünmeyin. Yalan söz söylemeyin. Bir cemaate selamsız girmeyin. İlim öğrenin, tembel olmayın. Tembellik hastalıktır. Fazla yemek ve fazla uyku tembellik yapar. Her türlü kötülükten kaçın. Bir kadınla nikahsız oturmayın. Ak sakallı da olsanız cihadı bırakmayın. Kur'an-ı Kerim rehberiniz olsun. O nurdur ve dosdoğru bir yoldur. Kur'an-ı Kerim'in her harfinde 100 bin derde 100 bin şifa vardır. Ondan ayrılmayın. Bütün hırsları, kinleri ortadan kaldırın. İnsanları sevin ve onlara hizmet edin. Evlada yapılan babaya yapılmış sayılır. Kullara hizmet Cenab-ı Hakk'ı hoşnut eder. Almayı değil, vermeyi öğrenin. İyiliği saçarak yapın.
4: Ya baba, ben hala duayı hatırlayamadım. Maşallah sen her şeyi teferruatına kadar biliyorsun. Ya nasıldı? Yattım sağıma, ezan yok. Ya öyle değildi.
3: Hatırlarsın evlat, hatırlarsın. Çok kolay ve çocukların bile bildiği bir dua o. Eğer şu rüzgar halili unutursan hatırlarsın.
4: Yok baba, ben rüzgar halilim. Bu benim namım. Yürü koca kamyon, yürü de Halil'in namı yürüsün.
5: Şuraya bak, Rıza yine dibimizde. Allah vera da gene bir delilik etmeye.
3: Uyma şuna evlat.
4: Sen anlatmaya bak be babacığım. Ne oldu? Yıldırım Bayezid'le Emir Sultan karşılaştılar mı?
3: Yıldırım Han'ın bir kızı vardı. Hundi Sultan. Güzellikte ve fazilette eşsiz, iffetli ve edepli bir sultan kızı. Bir gece yatsı namazından sonra yattığında bir rüya gördü. Rüyasında Peygamber Efendimiz, "Kızım, sen evlatlarımdan Muhammed Emir Buhari ile evlen." diye emir buyurmuştu. Uyanıp tekrar yattı. Yine aynı rüyayı gördü. Yanlış anlaşılacağından korkarak kimselere bir şey söylemedi. Ertesi gece Efendimiz aynı emri tekrar buyurunca bunu ahlakına güvendiği hizmetçilerinden birine açtı. Hundi Sultan Emir Buhari'yi hiç görmemişti. Acaba bu rüyadan haberdar mıydı? Bunu genç bir kızın sorması hiç de uygun değildi. Ama emir alemlerin efendisindendi. Riayetsizlik edemezdi. Sarayın emektarlarından biri Emir Hazretlerine geldi.
6: Şey efendim.
1: Buyur kardeşim.
6: Efendim.
1: Söyle kardeşim, ne istersin?
6: Şey.
1: De hadi. De be kardeşim.
6: Efendim ben.
1: Ha, anladım. Anladım, saraydan geliyorsun.
6: Evet emirim.
1: Hundi Sultan'ın gördüğü rüyadan haberdar olup olmadığımı öğreneceksin.
6: Emirim.
1: Malumumuzdur. Bizim nikahımız manevi alemde kıyılmıştır. Ama nikahın bir de şer-i şerif üzere aramızda akdedilmesi şarttır. Hanımız seferde olduğundan validesi devlet hatuna dünür gönderip kendisini isteteceğim.
6: Ya Rabbi, her şeyi nasıl da anladı. Çok büyük bir zat.
7: Emirim, ne olur beni de kapınıza kabul etseniz.
1: Burası Peygamber Hoca. Kapısı herkese açık. İsteyen kavuşur. Hadi şimdi git işittiklerini anlat.
8: Daha sonra saraya dünürler gitti. Yıldırım Han seferde olduğundan Hundiye Sultan'ı Devlet Hatun'dan istediler. Devlet Hatun gelenleri kovmadıysa da kovmaktan beter etti.
5: Nasıl yani?
8: 40 deve yükü altın istemişti.
5: Vay be! 40 deve yükü altına ne para ama. Vermem devenin öbür adı yani.
8: Emir Hazretleri şartı kabul etti.
5: Ne diyorsun baba? Nereden bulacak o kadar altını?
8: Onlar Allah adamı oğul. Dereden de bulurlar, tepeden de. Devlet Hatun'dan memurlarını Atıcılar Deresi'ne yollamasını istedi. Valide Sultan inanmadı ama iş olsun diye denilen yere 40 deveyle adamlarını gönderdi. Gelenler önce kurbağa sesinden başka bir şey duymadılar.
9: Hani ortalarda kimse yok?
0: Ne Emir Buhari ne de altınlar. Boşuna geldik buraya.
10: Sabırlı olun hele, bekleyin. Tan yeri ağarmadı henüz.
9: Boşuna geldik tabii. Bir derviş nereden bulsun 40 deve yükü altını?
10: Sabırlı olun derim size. Söylenmeyin. İşitmediniz mi emirin kerametini?
9: Hangi kerametini?
10: Durun da anlatayım size. Emir Hazretleri bir gün abdest alırken yanına şehirden biri gelmiş. Emir Hazretleri şehirde bizim için ne derler diye sormuş. Gelen kimyaya maliktir derler demiş. Bunun üzerine Emir Hazretleri kimya demiş. Kimya odur ki akan su saf altın olur. Lakin der demez akan sular altın olmuş. Saf altın. Gelen şahıs emirin ayaklarına kapanmış. Emir Hazretleri ellerine bakıp, sözümüz hikaye etmek içindir, murat değildir deyince de altın tekrar su olmuş.
0: Yani şimdi Emir Hazretleri murat etti diye şu derede mi altın olacak?
10: Neden olmasın oğul? Evliya hak dostudur. Onlar dilerse Allah yaratır.
9: Şafak söktü.

0: Nerede kaldı Emir Buhari?
1: İşte geliyor.
2: Tepeye bakın, geliyor.
0: Yahu elini kolunu sallayarak geliyor. Yanında ne altın var ne de bir kimse.
2: Sus, sus da bekle hele.
3: Selamun aleyküm.
2: Aleyküm selam.
3: Cümleniz hoş geldiniz. Safalar getirdiniz, zahmetler oldu.
2: Hoş bulduk ya emir. Altınlar için Devlet Hatun Deveci Başı Hasan Ağa kulunuzla şu karındaşlarımı yolladı.
3: Bilirim. Hadi buyurun, çuvalları doldurunuz.
2: Ne dolduralım emirim?
3: Şunları.
0: Bunlar nerede? Altın.
2: Burada kum ve sudan
0: evet,
2: başka
0: evet,
2: bir şey
0: yok. Kum bunlar. Evet, kum. Nerede altınlar?
3: İşte. Altınlar nerede? Üzerinde duruyorsunuz ya.
2: Hadi, hadi ne duruyorsunuz bre? Duymadınız mı? Sarılın küreklere, doldurun.
0: İyi de ne dolduracağız ki?
2: Neyin üzerine basıyorsanız onu.
0: Allah Allah, kum bu.
2: Evet, kum. Hadi söyleneni yapın.
0: Ama Devlet Hatun bizden altın bekler.
2: Susun bre, ne diyorsak onu yapın. Mesul olan biziz. Hesabını biz veririz. Bakın, ben ilk çuvalı doldurdum bile.
0: Madem öyle, hadi dolduralım bakalım.
3: Hak Teala Hazretleri hepinizden razı olsun. Hikayeniz kıyamete kadar söylensin. Altınlar şevketli padişahımıza helali hoş olsun.

0: Yeni reklamlar.
1: Pek çok sigara içen gibi siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz. TGRT.
2: Neredeyse geldik.
3: Amma da sıcak. Biz de yorulduk, develer de.
4: Bizi ahmak yerine koyuyorlar.
3: Saraya varınca ne olacak? Kum getirdik sultanım mı diyeceğiz?
4: Alay edecekler bizi. Emir Buhari ne dedi bize? Hikayemiz kıyamete kadar söylensin. Kıyamete kadar alay edecekler bizle.
3: Doğru, doğru.
4: Ben kendimle alay ettirmem. Bu kumu döküyorum.
3: Dur, dur, ne yapıyorsun?
4: Bakın, kum bu, kum.
5: Evet, kum.
3: Taşımıyorum, ben de döküyorum işte.
2: Yapmayın, ağlar etmeyin beyler. İş sizin bildiğiniz gibi değil. Bildiğiniz gibi değil.
4: Nasıl bildiğimiz gibi değil? Basbayağı kum işte. Biz inşaat işçisi miyiz?
2: Bana acıyorsanız etmeyin ağlar. Tekrar doldurun onları.
6: Hayır, doldurmayın.
4: Doldurmayın.
6: Kendimizi alay ettirmeyiz.
2: Alay edilmeyeceksiniz ama mahcup olacaksınız.
4: Neden ağa? Biz ne yaptık ki?
2: Şimdi göstereceğim size. İşte benim devedeki çuvallar. Onları da ben döküyorum ha. Alın.
4: Aman yarabbim.
7: Aman yarabbim.
4: Altın.
3: Altın mı bunlar?
7: Evet, altın.
2: Yazıklar olsun. Görmek istiyordunuz. İşte görün.
4: İyi ama bizden 40 deve yükü altın istendi. 2 çuval değil ki.
2: Ardınıza dönüp torbalarınızdan ne boşalttığınıza bir bakın.
4: Hepsi altın olmuş bre.
7: Saf altın.
4: Bakın bakın, her yer altın olmuş.
7: Eyvah, ne ettik biz.
4: Hadi ağalar, çabuk hatamızı onaralım. Hadi, altınları hadi. Toplayıp tekrar dolduralım hadi.
6: Bismillah. Hadi, bismillah.
4: Hadi dolduralım.
6: Dolduralım. Hadi. Hadi bismillah.
4: Tamamdır. Altınlar hazır. Gayrı gidelim artık.
3: Ama deveci başı nerede?
4: İşte orada, tepenin üzerinde kuşluk namazına durmuş.
3: Bre, hala secdede. Doğrulmadı bir türlü.
4: Ben gidip bir bakayım.
3: Beraber gidelim hadi.
4: Hiç kıpırdamıyor.
7: Seslensek mi?
3: Hasan'a. Bre Hasan'a.
4: Rahmetine kavuşmuş.
3: Şimdi anladım neden bize etmeyin eylemeyin diye yalvardığını.
7: Ne edeceğiz şimdi?
3: Cenab-ı Hak bizlere de böyle ölüm nasip eyleyir. Sarığını kefen olarak kullanırız. Usulünle yıkayıp cenaze namazını da eda ederek buracığa defnedeceğiz.
8: Vay be! Kumlar altın oldu ha! Ben kumlar altın yapabilseydim bütün dünyayı satın alırdım.
9: Eğer o mertebede olsaydın gözün dünyayı görmezdi ki evlat.
8: Ya, yine tuhaflaşma baba. Devlet altın durdu mu sözünde, sen onu söyle.
9: Ve tabii biraz da mahcup olan devlet hatun Hundi Sultan'ı Emir Hazretlerine vermeyi kabul etti. Nikahı Molla Fenari Hazretleri kıydı. Bundan sonra Bursalılar Emir Hazretlerine Emir Sultan demeye başladılar. Fakat birkaç fitnebaz bu olayı çarpıtarak Yıldırım Han'a ulaştırdılar.
10: Evranos Bey, Evranos Bey! Nedir bu işittiklerim? Kerimem Hundi Sultan'ı bir dervişin kaçırdığı doğru mudur?
11: Biz de işittik. Lakin pek itibar etmedik.
10: Bak hele! Biz burada cenk ederken payitahtta neler olurmuş. Padişah kızına bile el uzatılır olmuş ha.
11: Bu haberi bir fitnebazın çıkarmış olduğundan şüphe ederim sultanım.
10: Ateş olmayan yerde duman tütmez Evranos. 40 yiğit sipahi hazırlansın. Tiz Bursa'ya varıp o dervişin başını bana getirsinler.
11: Sultanım.
10: Ne dolursun Evranos. Haber ver, tiz yola çıksınlar.
11: Fermanınız baş üstüne sultanım.
10: Evranos.
11: Buyurunuz hünkârım.
10: Bize o kala kapısını açan serdarı bulamadınız mı?
11: Yoktur sultanım.
10: Nereye kaybolur? Orada. Kalanın içinde. Sen durma Evranos. 40 yiğit tiz yola çıksın.
9: Ne oluyor Halil? Tekerlek mi patladı?
8: Yıldırım Han'ın topu değil herhalde. Bu rıza bize çarpıyor. Allah Allah.
9: Delirmiş olmalı. Yanımız uçurum.
8: Sıkı tutun baba. Sonuna kadar gaz veriyorum.
9: Arayı açtık ama hala hızlı geliyor.
8: Yetişemez, meraklanma. Tam yerinde kestin hikayeyi. Keşke her defasında senin gibi bir ihtiyar yanımda olsa. İnsan yolculuğun nasıl geçtiğini fark etmiyor bile. Anlatsana.
9: Nerede kalmıştık?
8: Yıldırım Han Bursa'ya 40 sipahi gönderiyordu. Emir Sultan'la Hundi Sultan'ın başlarını kesecekler.
9: Hatırladım. Onlar Bursa'ya geldiklerinde o dervişin kim olduğunu öğrendiler ve doğruca Emir Hazretleri'nin evine yürüdüler. Emir Sultan ibadetle meşguldü. Taceddin dışarıda 40 sipahinin önünü kesti.
5: Durun! Ne istersiniz?
12: Hanımızın fermanıdır. Hundi Sultan'la kaçtığı dervişin başlarını alacağız.
5: Ne? Ne demektir bu? Hemen geri dönün.
12: Han emrinden geri dönülür mü?
5: Dönün. Bu işe fitne karışmıştır.
12: Başlarını hanımıza götüreceğiz. Çekil yolumuzdan.
5: Yazık olacak sizlere. Yazık.
8: Neden yazık olacakmış?
9: Dinle de gör. Taceddin'i çiğneyip geçen 40 sipahi Emir Sultan'ın ibadet ettiği odanın kapısına yaklaştı. Tam kılıçlarını sıyırmışlardı ki gayipten oklar gelerek 40'ını birden delip geçti.
8: Demek hepsi öldü.
9: Evet. Bir Allah dostuna ilişen iflah olmaz oğul. Bunu çok iyi bilen Molla Fenari daha büyük felaketlere mani olmak için Yıldırım Bayezid'e bir mektup gönderdi.
10: Ne o Eranos Bey, bir haber mi var?
11: Beli Sultanım. Molla Fenari size bir name göndermiş.
10: Öyle mi? Aç bakalım. Oku.
11: Baş üstüne Sultanım.
10: Dur. Ver bana. Ben kendim okurum.
11: Sultanım, niçin sarardınız? Haber kötü müdür?
10: Eyvah Eranos, eyvah. Ne ettik biz?
11: Sultanım, Bursa'dan bir felaket haberi mi var?
10: Değil Evranos, değil. Sen haklıymışsın. İşittiğimiz haber asılsızmış. Kızımızı kaçırmamışlar. Kızımız Resul-i Ekrem'in neslinden bizzatla evlenmiş.

0: Nikahı Molla Fenari kıymış. Mümtaz bir kimseymiş. Bak, Hazret diyor ki, Rum iklimine böyle bir kimse ayak basmadı. Siz onu Buhara'dan getirseydiniz şeref ve şanınız artardı. Böyle eylemediğiniz halde ilahi irade üzere memleketimize gelen bu zat sebebiyle Sultan-ı Enbiya Hazretleriyle dünür oldunuz.
1: Sultanım, ne devlet.
0: Hamdolsun.
1: Sultanım, o halde ferman buyurun, Bursa'ya gönderdiğiniz yiğitleri geri çağıralım.
0: Ah Evanos benim, ah.
1: Hünkârım.
0: Yiğitlerimiz katil için o emrin dergahına varınca gayipten gelen oklar tarafından vurulmuşlar.
1: Takdir böyleymiş.
0: Molla Fenari, şayet ol zatın kılına halel gelirse bütün şehrin helak olacağına şüphem yoktur diye yazmış. Hazret padişahım diye benden çekinmez. Doğru bildiğini söyler. Merttir mollam.
1: Öyledir sultanım.
0: Şimdi iki kimseyi merak ediyorum Evranos. Biri damadım Seyit Emir Buhari, öbürü Engiros kalesini bize açan Serdar. Allah'tan ahir ömrümde bu ikisiyle karşılaşmayı niyaz ederim.
1: İnşallah sultanım.
2: Sahi baba, kale kapısını açan Serdar kimdi? Hani anlatacaktın?
3: İşte şimdi anlatıyorum. İyi dinle. Yıldırım Han muhteşem bir zaferle Bursa'ya döndü.
0: Hamdolsun Evanos Bey. Bursa'yı görmek bir daha nasip oldu.
1: Hamdolsun sultanım.
0: Erguvan kokusu. Özlemişim bu kokuyu. Şu Bursa değişmiş gibi geldi bana Evanos. Bizi selamlayan şu tebaaya bak. Nasıl da güler yüzleri.
1: Zaferinize sevinirler.
0: Hayır koca Evanos, hayır. Daha bir başka gülüş bu.
1: Hünkârım, meydanda Bursa kadısı Molla Fenari ve şehrin büyükleri beklerler.
0: Öyleyse varalım yanlarına. Evranos.
1: Buyurun sultanım.
0: Molla Fenari'nin yanındaki kimdir?
1: Bilmem sultanım. Hiç görmüşlüğüm yoktur.
0: Bu o Evranos, bu o. Bize Engiros kalesinin kapısını açan Serdar. Sendin. Engiros kalesinin kapısını açan Serdar sendin.
4: Gazanız mübarek. Zaferiniz daim olsun sultan.
0: Senin de gazan mübarek olsun. Sen de bizimleydin.

0: Demek kale kapısını açan asker Emir Sultan'mış ha. Allah Allah, Allah Allah.
1: Emir Sultan ya. Tuhaf buldun değil mi?
0: Tövbe baba. Tuhaf bulmak yok artık. Emir Sultan dedim mi tamam, kabul ederim. Devam et.
1: O gün Yıldırım Bayezid kale kapısını içten açarak zaferi temin eden serdarın damadı Emir Buhari olduğunu öğrendi. Atından inerek onunla kucaklaştı ve gözyaşlarını tutamayarak ikisi de ağladılar. Daha sonra Yıldırım Han ile Emir Sultan çok yakın arkadaş oldular. Yıldırım Bayezid bu büyük veliyle her kararından önce istişare ederdi. Bu arada Ulu Cami'nin inşaatı bitmişti. Açılış Cuma günü yapılacaktı. Yıldırım Han ilk namazı Emir Sultan'ın kıldırmasını rica etti.
2: Ya Emir, kapıları sen aç ve ilk namazı sen kıldır. Bu şeref senin hakkındır.
3: Hayır Han. Bursa beldesinde Emir Buhari'den çok daha büyük zatlar var. O şerefi bana değil, Şeyh Ebu Hamidettin'i veliye vermelisiniz.
2: Kim ola ki bu Şeyh Ebu Hamidettin?
3: Hani bir ekmekçi koca var, somun satar çarşıda pazarda. Ulu Cami'nin amelesine de ekmek satmıştır. Belki işitmişsinizdir. Somuncu baba derler. İşte o Ebu Hamidettin Aksaray'dır.
1: Evet. Bursalıların somuncu

0: Şu baba deyip bazen latife ettikleri zat aslında evliyanın büyüklerindendir. Ve emir hazretlerinin teklifiyle, Yıldırım Han'ın emriyle hutbeyi Somuncu Baba okudu.
1: Tuhaf. İnsan bir başkasının kendinden daha yüksek olduğunu nasıl düşünebilir?
0: Tasavvuf terbiyesi alanlar böyle düşünürler.
1: İyi ama şu rızanın benim geçmesini hiçbir zaman isteyemem.
0: Ama geçiyor bak.
1: Merak etme, yol vermem ona.
0: Ama o yine de geçiyor.
1: Ben yavaşladım da ondan.
0: Neden yavaşladın?
1: İleride trafik polisleri var.
0: Korktun mu?
1: Bir yakalarlarsa ceza yazarlar, biz de yarışı kaybederiz.
0: Neden ceza yazarlar?
1: Kaidelere uymadık diye.
0: Ha, peki evlat. Trafik kaidelerine uymayınca ceza görmekten korkuyorsun da, Allah'ın emirlerine uymadığın için cezalandırılmaktan niçin korkmuyorsun?
1: Ama trafik polisleri beni görüyor.
0: Allah-u Teala da görüyor seni. Melekler iyi ve kötü amellerini yarın eline verilecek deftere yazıyorlar.
1: Ne dedin, ne dedin?
0: Melekler dedim.
1: Ah, tamam, o duayı şimdi hatırladım. Melekliydi. Şöyleydi. Yattım sağıma, döndüm soluma. İki melaike geldi yanıma. Biri sağ yanıma, biri sol yanıma. Tamam, böyleydi işte. Oh, ferahladım birden be.
0: Zamanı gelince hatırlarsın demiştim sana.
1: Kuş gibi uçarız artık. Geçeriz fırtına rızayı.
0: Hala mı çıkmaz kafandan şu yarış illeti?
1: Çıkmaz baba, çıkmaz. Trabzon'a önce biz varacağız. Sen devam etsene.
0: Biraz mola verseydik.
1: Daha sonra veririz. Bak şu yokuşu bir çıkalım. Aşağıda çok güzel bir köy vardır. Orada dinleniriz. Hadi sen anlat.
0: O sıralar Yıldırım Bayezid Han'la Timur Han arasında bir anlaşmazlık çıkmıştı. Ve bu ihtilaf iki Cihangir Hakan'ı Ankara önlerinde cenge sürüklüyordu. Emir Sultan Yıldırım Han'ı cenk kararından vazgeçirmeye çalışıyordu.
2: Sürünün peşinde koşturan şu çobana bak emirim. Ne dert var ne tasa. Ertuğrul gibi oğlu vurulmadı, Sivas gibi şehri alınmadı ki tasalı olsun.
3: Sultanım, bu kadar müteessir olmayınız. Ne olursa Allah'tan olur. Takdire karşı tedbir nafiledir sultanım.
2: İçim yanar emirim, içim yanar. Ertuğrul, en büyük dedemin ismini vermiştim ona. Ah Timur, ah. Ertuğrul gibi oğlumu Sivas gibi şehrimi aldım.
3: Sultanım, hiddetinizi yeniniz, sabrediniz. Sabır imandandır. Mutlaka mükafatını görürsünüz. Kalbinizden öfkeyi atınız. Yalnızca Hak Teala hazretlerini düşünün. Onu ve onun Habibi Muhammed Aleyhisselam'ın çektiği sıkıntıları düşün.
2: Allah. Konuşun emirim. Söyleyin. Sizi dinlemek öyle güzel ki. Kuşları, suları dinlemek gibi bir şey. Konuşun ne olur, konuşun. Huzur. Huzur verirsiniz bana. Sizi kala kapısında gördüğümde üzerinizde yine bu libas, bu sarık vardı. Yüzünüzde aynı nur, dudaklarınızda aynı tebessüm vardı. Konuşun emirim, susmayın.
3: Hakanım, haleti ruhiyenizin farkındayım ama Timur'la vuruşmayın, gitmeyin. Korkulur ki dini devlet zarar görür.
2: Gayrı ok yaydan çıktı emirim. Geriye almanın imkanı yoktur. Anla beni emirim. Benim işim cenk, seninki irşat. Dönmezsem oğullarımdan en münasip olanını bey yap. Ben sana olan hakkımı helal ettim, sen de helal eyle.
3: Helal ettim sultanım. Lakin biraz daha düşünseniz.
2: Hayır emirim, olmaz. Ol Timur namıyla anılan topalla Ankara'da vuruşacağım. Ordusunda filler değil, ejderhalar da olsa geriye dönmem gayrı.
0: Ah, ah.
1: Neden ah çekiyorsun baba?
0: Osmanlıların bu büyük ve cesur Hakan'ı Ankara Savaşı'nda yenilerek esir düştü. Az bir zaman sonra da üzüntüsünden vefat etti.
1: Keşke Emir Sultan'ın sözünü dinlese.
0: Keşke. Ama Emir Hazretlerinin buyurduğu gibi takdire karşı tedbir nafiledir. Bu mağlubiyetin hemen arkasından Bursa işgal edildi.
1: Ya Emir Sultan? Emir Sultan'a ne oldu?
0: Harp esirleri arasında Timur Han'ın karşısına çıkarıldı. Timur Han bu büyük insanı görünce ondan yanında kalmasını istedi. Ama Emir Sultan bu talebi kabul etmeyince serbest bırakıldı ve Bursa'ya döndü. Bursa'da ahali yiyecek bulamaz hale gelmişti. Ağır bir mağlubiyet alan Osmanlı Devleti karışıklıklar içindeydi. Ahali müracaat edilecek merciği olarak Emir Hazretlerini kabul ediyor ve bu işgalin kaldırılmasını ondan istiyorlardı. Emir Sultan ahaliye söz verdi ve sözünü yerine getirdi. İşgal kalktı. Karışıklıklar bitti ve devlet yine eski kuvvetine erişti. Emir Hazretleri 2. Murat Han'ın İstanbul muhasarasına da dervişleriyle beraber katıldı. Ama henüz fetih günü gelmemişti. Bursa'ya dönüp hizmetlerine devam etti.
1: Vay.
0: Ne oldu Halil?
1: Bir bizim hayatımıza bak, bir de Emir Sultan'ınkine. Çok büyük hayat yaşamış. Çok.
0: Evet. Fakat büyük de olsa, sade de olsa her hayatın bir sonu var. 1429 senesinde korkunç bir veba salgını Bursa'yı kasıp kavuruyordu. Emir Hazretleri de sonbaharda vebaya yakalandı.
3: Akar gözlerimden yaş yerine kan. Zerrece görünmez gözüme cihan. Deryalar nuş edip kandırmaz iken, aşıklar kandıran ummanı buldum. Vasiyetimdir. Nerede olursa olsun, ne ederse etsin, Hacı Bayram-ı Veli gelip namazımı kıldırsın.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu.
1: Rahmetullahi aleyh. Emir Sultan bu fani dünyadan göçtü.
2: İçim bir hoş oldu. Mahzunluk çöktü birden. Demek Seyyid Emir Sultan vebadan öldü ha?
1: Ölüm bir köprüdür. Her fani gibi Emir Hazretleri de bu köprüden geçip rahmeti rahmana kavuştu. Hem de şehit olarak.
2: Şehit mi?
1: Şehit ya. Devası olmayan bir hastalıktan ölenler de Rabbimiz katında şehit olarak kabul edilir.
2: Ya bak, bunu hiç bilmiyordum.
1: Rabbimizin rahmeti sonsuz, merhameti boldur evladım.
3: Ya bak baba ya, şu Rıza'nın yaptığına bak. Bizi sollamaya çalışıyor. Şu adamı gördüm ya, bütün huzurum kaçtı.
1: Bırak geçsin evladım, geçsin. Sen akıllanmadın mı hala?
3: Yani yarışı kaybedip namımı ve paramı ona mı kaptırayım?
1: Çok süratli gidiyor, kaza yapacaklar.
3: Galiba frenleri patladı. Durduramıyor.
1: Eyvah, şarampola devrildi. Şuraya bak.
3: Su testisi su yolunda kırılır, üzülme baba.
1: Öyle deme Halil. Aynı şey bizim de başımıza gelebilirdi. Dur da onlara yardım edelim.
3: Neden duracakmışım? Neredeyse Trabzon'a geldik. Hem kamyonun kutu gibi buruştuğunu görmedin mi?
1: İnip bakalım.
3: Kurtulmaları imkansız
1: i̇nip
3: baba.
1: İnip bakalım. Belki yaralanmışlardır. Kim bilir, belki de.
3: Bana ne? Birisi rakibim, öteki de bana ihanet eden muavin.

0: kimin sesi?
1: Gel şimdi sen de düşman ol nefsine. Zayi eyle ona her ne dilerse. Eğer bu işte atarsan riyayı, kendine rehber kıl evliyayı.
0: Bu ses Emir Sultan'ın sesi.
2: Evet. Evet. Onu dinlemeliyim. Geri dönüyorum.

0: Baba, yaşıyorlar mı baba?
1: Halil, döneceğini biliyordum. Emir Sultan Hazretlerini öğrenen kimse kötülük edemez. Hadi gel, senin muavini kurtaralım. Bacağı sıkışmış.
0: Rıza, Rıza nerede baba?
2: Onun ömrü buraya kadarmış.
3: Ben sebep oldum. Onun ölümüne ben sebep oldum.
2: Vakti gelmiş oğul. Bırak dövünmeyi de muavini çıkaralım şuradan.
0: Hadi.
2: Sen tut, şunu kaldır.
0: Tamam.
2: Ben de yavaş yavaş çekeyim. Sakın bırakma. Ha.
0: Yok baba, bırakma. Tamam.
2: Tamam. Oldu işte. Şimdi de omuzlarından tut, kamyona taşıyalım. Yavaş.
0: Tamam.
2: Aman yavaş.
0: Şuradaki kasabada bir hastane var baba.
2: İyi öyleyse. Bir an evvel gidelim.

0: Ne bu halin oğlum? Ne düşünüyorsun böyle kara kara?
1: Hastaneden dönmeni bekliyordum. Ne oldu baba? Kurtulacak mı?
0: Evet. Sadece ayağı kırılmış.
1: Elhamdülillah. Hiç olmazsa o kurtuldu.
2: Allahu ekber, Allahu ekber. Allahu ekber, Allahu ekber. Allahu ekber, Allahu ekber.
0: Yolculuk da bitti neredeyse. Hadi sen de durma artık, düş yola. Sen dinlemiyorsun beni Halil.
1: Ezanları dinliyorum baba. Ezanları dinliyor ve hayatımın muhasebesini yapıyorum.
0: Evet, ezanlar. Ezanlar namaza, Allah'a kulluk etmeye çağırıyorlar bizi.
1: Ne duruyoruz öyleyse? Abdest alın.
0: Bunu sen mi söylüyorsun Rüzgar Halil? Tuhaf doğrusu.
1: Tuhaf değil baba. Hiç de tuhaf değil. Rüzgar Halil yok artık. Hadi baba. Hadi namaza. Allahu ekber.

0: Bir başka programda buluşmak dileğiyle hoşça kalın.
1: Şimdi reklamlar.
2: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
1: Reklamları dinlediniz.
3: Radyonuzdaki sese kulak verin. 93'ten beri tüm Türkiye'ye ve uydudan tüm dünyaya sesimizi ulaştırıyoruz. Radyonuzdaki sese kulak verin.

konuştuk. Sizlerle birlikteyiz. Ben Hande Anokuman'la masasında sevgili Ahmet var. Bana yardımcı olacak. Sesimi sizlere ulaştıracak. Saat boyunca burada benim ailemde sizlerle birlikte olacağız. Bugün önemli konu başlıklarımız. İkinci bölümde ise önemli bir konuğumuz olacak. Her hafta perşembe olduğu gibi hukuk konuşacağız. Değerli avukat arkadaşım Cüneyt Gülcan birazdan bizlerle birlikte stüdyomuzda olacak ama İlk bölümdeki konu başlıklarımız mühim. Çünkü artık okullar açıldı. Bundan sonrasını konuşmaya başlayacağız. Okullar açılana kadar hazırlıklar vesaire. Çocukların fiziki durumu, psikolojik durumu, ailelerin bu konuya nasıl adapte olabilecekleri hepsini konuştuk ama biraz da sıra fizyolojik konularda. Yani okulla birlikte gelecek hastalıklar ve tabii ki mevsim zaten değişmek üzere. Sonbahardayız, sonbahardan kışa geçeceğiz vesaire. Çocuklar kapalı ortamda, kalabalık ortamda diğer arkadaşlarıyla birlikte enfekte olmaları çok daha kolay olacak. O yüzden solunum yolu enfeksiyonları hakkında bugün ailelere bildirimlerde bulunacağız. Eğer zamanımız yeterse bu bölümde sevgili dinleyenler, yine önemli bir konu gençlerin yetiştirilmesinde. Çünkü son zamanlarda artık onları bu konuda birazcık geride tutmak da gerekiyor. Fast food tarzı beslenmeyi sık sık üzerinde durarak konuşuyoruz. Ama mühim bir gerçek daha var. Fast food beslenme tarzı çocuk ve gençlerde ileriki yaşlarındaki kolon kanserine yakalanma riskini ciddi ölçüde artırıyor.

Sonbaharın gelmesi okulların açılmasıyla denk. Bunu her zaman konuşuyoruz sevgili dinleyenler. Tam bir mevsim geçişine maalesef ki denk geliyor çocukların okula başlaması. Ama çocukların ve ailelerin günlük yaşamlarında önemli bir değişiklik oluşturuyor. Solunum yolu enfeksiyonlarının görülme sıklığında da belirgin bir artış oluyor bu dönemlerde. Çocukların yeniden kalabalık ve kapalı ortamlarda bir araya gelmesi, temas ağrılarının genişlemesi, hava koşullarının değişmesi ve sonbahar-kış dönemine özgü viral dolaşımın başlaması gibi birçok faktör aynı anda devreye giriyor. Özellikle okul çağındaki çocuklarda başlayan enfeksiyon dalgaları kısa süre içerisinde aile bireylerine ve toplumun diğer kesimlerinde de yayılabilir. Bu durum yalnızca influenza ya da COVID-19 gibi bilinen viral enfeksiyonlar için değil, rinovirüsler, respiratuar sinstital virüs yani RSV'ler, parainfluenza ve diğer solunum yolu virüsleri için de aslında açık kapı bırakıyor. Uzmanlar çocuklarda solunum yolu enfeksiyonları konusunda ebeveynlere de çok önemli önerilerde bulunuyorlar. Neler bunlar? Enfeksiyonların yayılmasında önemli bir rol oynuyor. Kimler? Çocuklar. Okulda açıldı. Birlikte enfekte olmaları, biraz önce konunun başında da dediğim gibi, çok daha kolay ve basit. Okul ortamı solunum yolu virüslerinin bulaşması açısından son derece uygun bir sosyal ağ. Çocuklar gün içerisinde uzun süre aynı sınıfta bulunuyorlar. Birbirleriyle yakın temas ediyorlar, ortak yüzeylere dokunuyorlar ve konuşma, öksürme veya hapşırma sırasında solunum salgılarını çevreye yayabiliyorlar. Özellikle de küçük çocuklarda el hijyeni yeterince düzenli değilse, yüz ve ağız bölgesinde sık dokunma ve semptomlar başlangıçta yeterince ifade edememe gibi faktörler bulaşmayı da kolaylaştırabiliyor. Çocukların oluşturduğu temas ağı okulla da sınırlı değil. Birçok çocuk okulda enfekte olduktan sonra virüsü evine taşıyor. Böylece çocuk, kardeş, ebeveyn, büyük anne, büyük baba şeklinde uzanan bir bulaş zinciri de ortaya çıkıveriyor.

Hangi enfeksiyonlar daha sık görülür? Bundan bahsedelim biraz da. Sonbahar enfeksiyonu tek bir hastalık değil sevgili anne babalar. Birçok farklı virüs benzer semptomlara neden olabiliyor. Özellikle de

rinovirüsler. Biraz bundan konuşalım. Soğuk algınlığının en sık nedenleri arasında rinovirüsler var. İnfluenza virüsleri, ateş, öksürük, boğaz ağrısı, kas ağrısı ve belirgin halsizlik oluşturur. RSV'ler özellikle bebek ve küçük çocuklarda bronşiyolit ve alt solunum yolu enfeksiyonlarıyla yol açabiliyor. Parainfluenza virüsleri ise özellikle çocuklarda kurup gibi klinik tablolara neden oluyor. Adenovirüsler ise solunum yolu semptomlarının yanı sıra ateş ve konjüktivit gibi bulgular oluşturuyor gözde. Bir de tabii ki SARS-CoV-2 dolaşım mevsimlere göre değişmekle birlikte solunum yolu enfeksiyonlarının en önemli nedenlerinden bir tanesidir. Peki soğuk hava enfeksiyon yapar mı? Tek başına soğuk hava tek başına viral enfeksiyon oluşturan bir sebep değildir. Ama enfeksiyona neden olan faktör virüstür. Ancak sonbahar ve kış koşulları virüslerin yayılmasını kolaylaştıran çevresel davranışsal konuşsallar olabilir. Sabah sonbahar enfeksiyonlarındaki artış yalnızca hava soğudu şeklinde algılanmaması gereken de bir süreçtir diyor uzmanlar. Enfeksiyon okuldan eve nasıl taşınıyor? Aslında çok basit. Okul çağındaki bir çocukta gelişen solunum yolu enfeksiyonu yalnızca çocuğun kendisini ilgilendiren bir durum değildir. Çocuk okulda enfekte olup semptomlar ortaya çıkmadan önce veya semptomların erken döneminde virüsü ev ortamına rahatlıkla taşıyabiliyor. Ev içerisindeki yakın temaslar nedeniyle özellikle kardeşler, ebeveynler enfekte olabilir. Bu durum özellikle bebekler, yaşlılar ve gebeler, ayrıca kronik akciğer rahatsızlığı bulunan kişiler açısından da çok önemlidir. Yani evde böyle büyükleriniz, küçükleriniz, kardeşlerde böyle bir problem varsa aşırı derecede olayla karşı karşıya gelmeden hazırlıklı olmak gerekiyor. İnfluenza çocukların yanı sıra kronik kardiyak ve pulmoner hastalığı olarak da bilinir. Bu nedenle okul dönemindeki çocukların enfeksiyonlardan korunmasına aynı zamanda toplumdaki hassas bireylerin korunması anlamına geliyor. Yani bu bir zincir. Astım ve kronik akciğer hastalarına dikkat. Solunum yolu enfeksiyonları yalnızca akut enfeksiyon tablosuna neden olmaz. KOAH, astım gibi kronik yolu hastalıklarında viral enfeksiyonlar hava yolu inflamasyonunu artırarak semptomların kötüleşmesine ve alevlenmelere neden oluyor. Çocuklarda tekrarlayan viral enfeksiyonlar öksürük, hışırtılı, nefes darlığı ortaya çıkabilir ve bu da mevcut astımın kontrolünün bozulmasına sebep oluyor. Bu nedenle yapılması gerekenler sevgili anne babalar. Gece öksürüğü varsa, okul döneminde tekrarlayan gece öksürüğü, egzersizle nefes darlığı, hışıltı, göğüste sıkışma, uzun süren öksürük gibi belirtiler yalnızca çocuk sık enfeksiyon geçiriyor şeklinde değerlendirilmemeli. Altta yatan astım ve başka hava yolu hastalığı mutlaka değerlendirilmesi gerekiyor. Korunmak içinse yapmak gereken basit aslında. Solunum yolu enfeksiyonlarından korunmada tek bir yöntem yerine birincisi ve en önemlisi aslında sevgili anne babalar, el hijyeni. Yani çocuklara el hijyeni konusunda detaylı bir öğretme şekli oluşturmanız gerekiyor. Kesinlikle şart. Yani çocuklar el yıkama alışkanlığını, el hijyenini bilmeden okula başlamamalı. İkincisi ise ortam havalandırma. Üçüncüsü hastayken yakın teması azaltmak. Ateş, belirgin halsizlik veya aktif solunum yolu semptomları bulunan çocukların durumlarına uygun şekilde evde dinlendirilmesi, bulaş zincirinin kırılması açısından da aslında çok büyük bir önem taşıyor. Dördüncüsü ise aşılama. Tabii ki özellikle influenza aşısında risk grubunda bulunan kişilerde mevsimsel grip aşısı çok önemli bir koruma aracı. Dünya Sağlık Örgütü de influenza enfeksiyonlarından korunmada aşılamayı temel koruyucu yaşamlardan biri olarak vurguluyor. Son maddem ise bu konuyla alakalı riskli bireylerin korunması. Evde bebek, ileri yaşta birey ya da kronik akciğer hastalığı bulunan bir kişi varsa enfeksiyon belirtisi olan bireylerle yakın temasının kesinlikle kesilmesi, oda değiştirilmesi ve kullanılan ortak eşyaların ayrılması şart.

kolon kanseri riskini arttırıyor diyor uzmanlar. İleri bir yaş hastalığı olarak bilinir kolon kanseri genelde. Son yıllardaki modern yaşam tarzı nedeniyle genç yaşlardaki kişilerde de hızla artmış. Kolon kanserinin gençlerde hızla artmasının başındaysa hareketsizlik, işlenmiş gıdalar, obezite ve sağlıksız yaşam alışkanlıkları ve genetik yatkınlıklar geliyor tabii ki. Dış gıda kan, bağırsak akışkanlıklarında değişiklik, geçmeyen karın ağrısı, açıklanamayan kilo kaybı ve kansızlık gibi belirtiler. Hemoroid veya sindirim sistemi sorunlarıyla karıştırılmaması gerekir. Çok önemli çünkü bu. Uzmanlarsa gençlerde artan kolon kanseri riski ve erken tanının ne kadar önemli olduğunu anlatmaya çalışmışlar bu hafta. Modern yaşam tarzı kolon kanserine davetiye çıkarıyor. Çok önemli bir faktör bu. Hareketsizlik, fast food beslenme, işlenmiş gıdalar, ekran başında geçirilen hareketsiz uzun saatler, uyku düzensizliği, yoğun stres bağırsak sağlığını olumsuz yönde etkiliyor. Yüksek oranda işlenmiş gıda tüketiminin kolon kanseri riskini arttırdığını da göz ardı etmeyin diyor uzmanlar. Fast food ağırlıklı beslenme alışkanlığının ise uzun vadede bağırsak sağlığı açısından olumsuz sonuç doğurduğu belirtilmiş. Çoğu vakada çevresel ve yaşam tarzına bağlı faktörler de önemli rol oynuyor. Fast food tüketimi, aşırı işlenmiş gıdalar, hareketsizlik, obezite, stres ve uyku düzensizliği bağırsak sağlığını olumsuz yönde etkiliyor. Modern yaşam tarzıyla birlikte ortaya çıkan bu faktörler bağırsak mikrobiyotasını da etkileyebileceği için bağırsak sağlığını bozacağı %50-60 oranında düşünülüyor. Şimdi bazen hemoroid sandığımız sorunlar Allah korusun kolon kanseri sonucu doğurabilir. Gençlerde kolon kanseri görülme sıklığındaki artışın yanı sıra tanının gecikmesi de çok önemli rol oynuyor. Birçok genç dışkıda kan görmeyi hemoroid ya da bağırsak olarak değerlendirirken geçmeyen karın ağrısında gaz sancısı olarak yorumluyor. Ben daha gencim, bende kanser olmaz düşüncesi ise tanının gecikmesindeki en önemli neden. Spor yapan, fit, sağlıklı görünen gençlerin de devam eden veya tekrarlayan şikayetleri ciddiye alması çok önemli. Dışkıda kan, bağırsak alışkanlıkları, belirgin değişiklik veya açıklanamayan karın ağrısı gibi belirtiler mutlaka hekime başvurulması gereken durumlar. Tanının gecikmesi hastalığın daha ileri evrede saptanmasına ve maalesef ki daha kapsamlı tedavilere ihtiyaç duyulmasına da sebep olabiliyor.

Erken teşhis her alanda olduğu gibi burada da çok önemli. Kolon kanseri gençlerin en üretken, hayal dolu dönemlerinde yaşamlarını ciddi şekilde etkileyen bir hastalık. Oysa risk grubuna uygun tarama programları ve şüpheli belirtilerinin zamanında değerlendirilmesi erken tanı açısından da önemli fırsatlar sunuyor. Erken evrede saptanan kolon kanserinde tedavi seçenekleri başarı şansını daha da yüksek tutuyor. Uygun kişilerde henüz herhangi bir şikayet bulunmadan yapılan dışkıda gizli kan testi ya da kolonoskopi gibi tarama yöntemleri de kolon kanserinin erken dönemde saptanmasına katkı sağlıyor. Bu nedenle yaşa, aile öyküsüne, kişisel risk faktörlerine uygun tarama programlarının ihmal edilmemesi şart. Genetik yatkınlığın yanı sıra ise sağlıksız, hareketsiz yaşam tarzı da kolon kanseri riskinde rol oynayan durumlar arasında. Kolon kanseri gelişiminde dikkat edilmesi gereken başlıca risk faktörleri ise şöyle: fast food ve işlenmiş hazır gıdalar, gazlı ve asitli içecekler, hareketsizlik, obezite ve uyku düzensizliği, bağırsak mikrobiyotasındaki olumsuz değişiklikler, ailesel genetik kansere yatkınlık. Bunların hepsi bir arada olduğundaysa maalesef ki hastalık kaçınılmaz hale geliyor.

Tabii ki bu tabloyu tersine çevirmek mümkün. Tarama programlarına katılmak gerekiyor. 45 yaşından itibaren şikayeti olmayan bireylerde dışkıda gizli kan testi ve tabii ki genetik yatkınlık mutlaka ki araştırılmalı sevgili dinleyenler.

0: günlerden Perşembe değerli avukat arkadaşım Cüneyt Gülcan bizlerle birlikte stüdyomuzda. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk anne.
0: Nasılsınız?
1: Teşekkür ederim efendim. Sizler de iyisiniz umarım.
0: Biz deyiz. Teşekkür ederiz. Nedir bugün konu başlığımız?
1: Evet, saklı paydan bahsedeceğiz. Mahfuz hisse eski ismiyle. Miras bırakan sizi mirastan çıkarabilir mi? Türk Medeni Kanunu bunu nasıl düzenlemiş? Ondan bahsedeceğiz. Şimdi aile içi her tartışmada duyulan o cümle vardır. Seni mirastan çıkarırım. Evet. Çoğu zaman hukuken evet veya da evet seni evlattıktan ve mirastan reddettim şekliyle. Çoğu zaman bu hukuken boş bir tehdit. Niye? Çünkü medeni kanun çocukların yasal miras payının yarısını saklı pay olarak koruyor. Yani bunun üzerine bir tasarruf hukuken karşılık bulmuyor.
0: Mümkün değil.
1: Sen bütün mal varlığından bir çocuğunu tamamıyla mahrum veya da mirasçını bırakamıyorsun. Miras bırakan vasiyetnameyle diyelim tüm malını başkasına bıraksa bile kanun bu saklı payı, çekirdek pay diyelim, geri almanıza imkan tanıyor. İşte buna mahfuz hisse yani saklı pay deniyor. Peki saklı pay tam olarak kimi koruyor veya oranları nedir? Hangi istisnai durumlarda miras bırakan sizi gerçekten mirastan çıkarabilir? Bunda saklı payın sınırlarını veya da ihlal halinde açılacak bir dava var. Tenkis davası veya da sağlıkta mal kaçırma senaryosu. Bunun devamında gelen Muhlis Muvazası. Evet efendim. Bunları böyle ele alacağız. İlk planda bu saklı pay nedir? Kimler saklı paylı mirasçıdır? Bundan bahsedelim. Yani saklı bir payı olan o çekirdek korunan hukuken ihlal edilemez pay kimler için geçerli? Ondan bahsedelim. Eski adıyla dedik ki mahfuz hisse.
0: Saklı pay.
1: Evet. Miras bırakanın vasiyetname veya miras sözleşmesiyle bile dokunamayacağı asgari miras payına diyoruz biz saklı pay diye. Kanun o terekenin, terekeneydi bütün muamele, kalan bütün mal varlığına tereke diyoruz. Evet efendim. Bir bölümünü belirli yakınlara güvence olarak ayırıyor. İşte miras bırakan, evet kimdir ondan bahsedeceğiz ve oranları nedir? Miras bırakan ancak kalan kısmı tam tasarruf edebiliyor. Yani saklı pay haricindeki kısımda dilediği gibi tasarruf edebiliyor. Ama korunan bir oran var ki belli kişiler için bu ihlal edilemiyor. Saklı paylı mirasçılar bir kere üç grupta ele alınıyor. Alt soy, anne baba, sağ kalan eş. Alt soy deyince çocuklar ve torunlar tabii ki. Anne baba gayet net ve vefat eden evli ise sağ kalan eş. Bu üç zümre grup haricinde saklı paylı mirası yok. Kanunumuzda daha önceden kardeş de bunun içindeydi ama çıkarıldı. Demek ki alt soy, anne baba ve sağ kalan eş. Hı hı. Şimdi diyelim ki Bahçeli Evler'de bir Ayşe teyzemiz var. Bunun babası çok da hayırsever birisi. Ne yaptı? Tüm mal varlığını vasiyetnameyle bir derneğe bıraktı. Burada teyzemiz ne yapacak? Mirastan tamamen dışlanmış görünüyor. Halbuki biraz önce ifade ettiğimiz saklı paylı alt soy olduğu için babası bütün mal varlığını derneğe bağışladı. Ama kendisi onun müteveffanın, miras bırakanın saklı paylı alt soyu, kızı. O yüzden o payının, saklı payının korunan kısmını dava yoluyla geri isteyebilir.
0: Kazanabilir.
1: Evet efendim. İlk planda demek ki alt soy, anne baba ve sağ kalan eş. Şimdi kardeşlerde biraz önce söyledim ama daha detay verelim. 2007 yılında kaldırıldı. Önceden 2007 yılına kadar kardeşlerin de bir saklı payı vardı. Yani bugün bir kişi kardeşlerini vasiyetnameyle mirastan tamamen dışlayabilir. Kardeşin saklı payı olmadığından buna karşı tenkis hakkı, yani benim saklı payım var, bana da vermeliydi diye dava açamaz. Tenkis hakkı yoktur. Saklı pay güvencesi biraz önce de söyledik. Sadece alt soya, yani çocuklar ve torunlara, anne babaya ve eşe geçerlidir. Saklı pay hesabı terekenin tamamı, yani kalan mal varlığının tamamı ve sağlığında yapılan kazandırmalar dahil olmak üzere birlikte değerlendirilir. Şimdi saklı paydan kimlerin istifade edeceğini söyledik. Alt soy, eş ve anne baba. Peki kimin payı ne kadar korunuyor? Yani saklı payla ilgili oranlar nasıl? Bunu da yine Medeni Kanunumuzun 506. maddesi tek tek sayıyor ve yasal miras payı üzerinden de hesaplıyor. Şimdi bu üç zümre için diyelim, tek tek belirtelim. Çocuklar ve torunlar, yani alt soy için saklı pay oranı yasal miras payının yarısı. Yani kanunen çocuğa iki düşüyorsa, iki hisse diyelim, bunun yarısı, yani bir hissesi o alt soyun saklı pay oranı oluyor. Normal şartlar altında diyelim ki, tutar olarak daha net anlaşılsın, 10 milyon TL her şey dahil bir miras kaldı. Ve vefat edenin bir eşi, 3 de çocuğu var. Bu örnekten gittiğimiz zaman sağ kalan eşe 1/4 miras payı, değil mi? 2,5 milyon. 3 tane de çocuk vardı. Kız erkek ayrımı Medeni Kanun'da yok. Şer'i hükümde var, doğru. Her birine yine 2,5 milyon miras kalıyor. İşte bu 2,5 milyonun, 2 milyon 500 bin TL'nin yarısı, yani 1 milyon 250 bin TL saklı pay oranı. Kim için? Çocuklar ve torunlar, yani alt soy için. Hülasa, alt soy için yasal miras payının 1/2, yani yarısı saklı paydır efendim. Oranları açıklıyoruz. Peki diğer zümre neydi? Anne baba. Anne baba için de yasal miras payının 1/4. Zaten bir kimsenin vefat ettiğinde eşi ve çocuğu var ise anne babaya miras kalmıyor kanuna göre. Ama anne baba da mirasçı olduğu bir tabloda anne babanın her biri için saklı pay oranı yasal miras payının 1/4. Bir de eş dedik, değil mi efendim? Sağ kalan eşe eğer alt soy, yani çocuklar da var, anne baba da var mirasçıysa, o zaman yasal miras payının tamamı. Sağ kalan eşin diğer hallerde yasal miras payı da 3/4. Bu oranlar tabii ki teknik hesaplamalarla tutar bazında ortaya çıkarılır. Ama burada bilinmesi gereken, saklı pay diye, mahfuz hisse diye hukukumuzun korunduğu, ihlal edilemeyecek bir oran var. Ve bu 3 zümreyi veya da 3 grubu bağlıyor. 3 grup için geçerli. Bunlar da alt soy, anne baba ve eş. Alt soyda yasal miras payının yarısı, anne ve babadan her biri için yasal miras payının 1/4, sağ kalan eş eğer alt soy ve veya da anne baba ile birlikte mirasçıysa, hem alt soy hem de anne baba ile mirasçı olmaz. Alt soyla, yani çocuklar kalmış, bir de eş kalmış. Çocuk yok, o zaman anne baba da mirasçı. Böyle bir durumda yasal miras payının tamamı, yani 1/4 ise 1/4 olduğu gibi mahfuz hisse, yani saklı pay oluyor. Sağ kalan eş diğer hallerde de 3/4 saklı payı oluyor. Şimdi şöyle bir örnek verelim. Mesela eşi önceden vefat etmiş, 2 çocuklu bir baba düşünün. Eşi önceden vefat etmiş, 2 çocuklu bir baba. Her çocuğun yasal payı nedir? 1/2. Eş yok çünkü. Kalanda 2 çocuk var. Miras yarısı bir çocuğa, yarısı bir çocuğa, değil mi? 1/2. İşte saklı payı bunun yarısı, yani 1/4 oluyor. Evet efendim. Baba vasiyetnameyle malının tamamını tek bir çocuğa bırakırsa, diğer çocuk benim saklı payım var diyerek, İşte bu 1/4, yani 1/4'ini tenkis yoluyla geri isteyebilir. sağ kalan eş için bir ayrıntı daha var. Boşanma davası devam ederken mesela olabilir. Eşlerden biri öldü. Davayı sürdüren mirasçı diğer eşin kusurunu ispat ederse o eş mirasçı olamaz ve saklı pay güvencesini de kaybeder. Yani nasılsa eşim ve payım güvende varsayımı her durum için geçerli değil. Şimdi saklı pay nedir bahsettik. Kimler saklı paydan istifade eder bahsettik. Ne oranda istifade eder bahsettik. Peki bu ihlal edildi. Yani öyle bir miras bırakma durumu oldu ki saklı paylı mirasçıların miras payları ihlal edildi. Böyle bir durumda ne yapılacak? Dava açılacak. Bu davanın ismi de tenkis davasıdır. Yani saklı payı ihlal edilen mirasçının saklı payının kendisine verilmesiyle ilgili açtığı davaya diyoruz. Vasiyetname veya da sağlar arası bir kazandırma saklı payınızı aşıyorsa, yani miras bırakan hayattayken de bir mal varlığını mirasçılardan birisine verip diğer mirasçıyı mahrum bırakabilir. Bu ihtimalde de veya da vasiyetname ile bıraktı bir çocuğu, bir mirasçıyı diyelim, tamamen saf dışı bıraktı. İşte böyle bir durumda çözüm nedir? Tenkis davası. Tenkis davası açarak saklı payı mahkemeden talep ediyorsunuz. Yani mahkeme saklı payınızı zedeleyen tasarrufları saklı pay tamamlanıncaya kadar indirime tabi tutar. Peki bu dava nerede açılır? Asli Hukuk Mahkemesi'nde açılır. Neredeki Asli Hukuk Mahkemesi'nde açılır? Miras bırakanın son yerleşim yerindeki Asli Hukuk Mahkemesi'nde görülür. Peki adım adım tenkis yolunda ne tür bir süreç olur? Terekeyi ve diğer mirasçılara olan kazandırmaları önce tespit etmek lazım. Yani bu gayrimenkul olabilir, dolayısıyla tapu. Para olabilir, dolayısıyla banka. Araç olabilir. Bunları bir listelemek icap ediyor. Buna tereke deniyor. Yani terekenin tespiti. Ne kaldı? Önce bunu ve hatta buna sağlığında yapılan bağışlar da eklenir. Önce demek ki terekeyi tespit. Ne mal varlığı kaldı. Sonra siz çocuk musunuz, torun musunuz, yani alt soy musunuz? Anne baba mı yoksa sağ kalan eş mi? Hangisinden iseniz saklı payı hesaplamak gerekir. Yani yasal payı, bu biraz önce söylediğim saklı pay oranından hesaplamak lazım. Çocuk üzerinden gidelim. Yasal miras payının yarısı saklı pay. Saklı pay da hesaplandı. Sonrasında süre. Bakınız, muhris muvazası dediğimiz mal kaçırmaya ilişkin davanın zaman aşımı süresi yok. Vefattan 10 yıl sonra da açılabilir. İspat edilirse de dava kazanılır. Ama tenkis davasında bir süre var. Siz saklı payınızın ihlal edildiğini, sizin miras payından mahrum bırakıldığınızı öğrendiğiniz tarihten itibaren bir yıl içinde bu davayı açmak gerekir. Demek ki burada bakın bir süre var. Sonra tenkis sırasını zaten mahkeme uygular. Önce vasiyetname gibi ölüme bağlı tasarruflar yetmezse de, yine saklı paya ulaşılamıyorsa, o zaman en yeni tarihliden en eskiye doğru sağlar arası kazandırmalar da indirilir. Süre konusunda dikkat etmek lazım. Tenkis davası saklı payın zedelendiğinin, yani bir saniye bana bunu bırakmış ama benim normalde saklı payım bana bırakılandan daha fazlaya karşılık geliyor, o yüzden ben bu tenkis davasını açmalıyım dediğinizde, bunu öğrendiğiniz, yani saklı payınızın zedelendiğinin öğrenilmesinden itibaren bir yıllık hak düşürücü süreye tabi. Herhalde vasiyetnamelerde açılma tarihinden, diğer tasarruflarda da mirasın açılmasından itibaren 10 yıl geçmekle bu süre düşer. Ama normal süre dediğim gibi 1 yıl, uzatılmış süre 10 yıl. Evet. O açıdan bu süreye de azami dikkat etmek lazım. Hak düşürücü bir süre çünkü. Sizin öğrendiğinizi diğer mirasçılar, bir saniye bana böyle bıraktı, ona böyle bıraktı ama miras, bunu o zaten biliyordu. 3 yıl sonrasında bu dava da neyin nesi, öğrendiğini şuradan biliyorum, şöyle olaylar olmuştu deyip ispat ederse sizin 1 yıl sonrasında açtığınız dava düşer. Dava kaybedilir daha doğrusu. Çünkü 1 yıllık hak düşürücü süre geçmiştir. Şimdi miras bırakan bazı durumlarda da gerçekten mirasçısını mirastan mahrum edebilir. Bu tabii istisna bir durumdur. Öyle bir şeye kızıp da sen evlatlıktan da mirastan da reddettim deyince karşılık bulmuyor. Bunu söyledik, saklı pay diye bir kavram var. Ama bazı durumlarda, ki bunlar çok istisnadır, mirasçılıktan çıkarma durumu olur. Buna da iskat denir. Yani miras bırakan saklı paylı bir mirasçıyı hiçbir şekilde çıkaramaz mı? Çıkarabilir. Ama iki tane istisnası var. Bunu da yine Medeni Kanun 510. maddede açıklıyor. Diyor ki, eğer mirasçı miras bırakana veya yakınlarına karşı, yani bir çocuk miras bırakan babasına veya da annesine ağır bir suç işlemişse, bunun örnekleri oluyor sosyal hayatta, mirasa konmak için tutuyor babasını öldürüyor veya da ona bombalı bir paket gönderiyor. Bunların hepsi gerçek hayattan verdiğim örnekler. Ağır bir suç işliyor. İşte bu gerekçeyle saklı paylı da olsa kişi mirastan çıkarılabilir. Bir diğeri de aile hukukundan doğan yükümlülüklerini önemli ölçüde yerine getirmemişse. Yani bayramda aramadı, yanına gitmedi veya da ona bir hastane sürecinde destek olmadı gibi bir eylem üzerinden değil. Uzun ve önemli ölçüde diyelim, aile hukukundan doğan yükümlülüklerini yerine getirmedi. Öyle bir durum ki 30 yıl yurt dışında yaşıyor. Anne babasının veya da miras bırakanın ne halini hatırını soruyor, ne gelip gidiyor, ne bir iletişim kuruyor, ne çok ciddi zor zamanlarında bir faydası dokunuyor, dokunabilecek olmasına rağmen. Tam bir vefasız mirasçı örneği. İşte bu da bir istisna durumdur. Demek ki mirasçılıktan çıkarmanın, yani iskatın, iki tane ihtimal durumunda karşılık bulduğunu görüyoruz. Birisi miras bırakana veya yakınlarına karşı ağır bir suç işlemişse ya da aile hukukundan doğan yükümlülüklerini önemli ölçüde yerine getirmemişse, bu durumda vasiyetname ile mirasçılıktan çıkarılabiliyor. Kritik nokta şu, bakın. Çıkarma ancak sebebi vasiyetnamede açıkça gösterilirse geçerlidir. İtiraz halinde sebebi ispat yükü çıkarmadan yararlanan tarafa düşer. Yani beni üzdü, görüşmüyoruz veya da genel kırgınlıklar Yargıtay uygulamasında karşılık bulmuyor, yeterli görülmüyor. Biraz önce de söyledim. Yıllarca hiç aramıyor, hastalığında yalnız bırakıyor. Bir yabancı neyse onun gibi karşılık buluyor. İşte böyle bir durumda, yani ağır ve somut bir ihlal gerekiyor ki mirasçılıktan kişi çıkarılabilsin. Bunun mefhumu muhalefinden, yani ters yorumlanmasından, manasında neyi buluyoruz? Sebep gösterilmemiş veya da ispatlanamamışsa bu saydığım iki ihtimal, o zaman çıkarılan mirasçı yine saklı payını talep edebiliyor. Şöyle bir yansıması da var iskatın, yani mirasçılıktan çıkarmanın. İki durumda olabiliyor dedik. Ağır bir suç işleyecek miras bırakana veya yakınına. Bir de önemli ölçüde aile hukukundan doğan yükümlülüklerini yerine getirmeyecek. İşte bu iskatın az bilinen şöyle bazı sonuçları var. Çıkarılan mirasçının payı, miras bırakan başka türlü tasarruf etmemişse onun alt soyuna geçer. Tabii. Yani evlat bu noktada ağır bir suç işledi, onun miras payı
0: var.
1: Harika. O kişinin çocuğuna geçer, alt soyuna geçer. Çocuk çıkarılsa bile torun saklı payını isteyebilir. Borç ödemeden aciz halinde bir alt soy var diyelim. Saklı payının yarısı için çıkarılabilir. Ancak bu yarının onun doğmuş ve doğacak çocuklarına da özgülenmesi şart. Bu da teknik bir durum. Şimdi şunu da ifade edeyim, sonra bu muris muvazasından bahsedeceğim. Çıkarma tehdidi sözlü kalmışsa hiçbir hüküm doğurmaz. İskat, yani çıkarma, geçerli bir ölüme bağlı tasarrufla yapılabilir. Ne demek bu? Bir vasiyetnameyle ve o ağır suçun, ağır ihmalin sebebinin ispatlanabildiği durumda geçerlidir. Sözlü olarak söylediği ahvalde bunu diğer mirasçılar duysa da sözde kaldığı için, çünkü insan bazen hissiyle hareket eder. Anlık depresif veya da kızgınlık kişiye farklı şeyleri söyletebilir. Bu sebeple çıkarma tehdidi bir yazıyla, ispat edilebilir bir olguyla desteklenmiyorsa hiçbir hüküm doğurmaz. Şimdi gelelim muris muvazasına. Ne demek bu? Sağlığında yapılan mal devrine yönelik bir mana taşıyor. Ve uygulamada Hande Hanım, mirasçıyı dışlamanın en yaygın yolu vasiyetname değil aslında. Sağlığında yapılan devirdir. Bu ne demek? Adamın iki çocuğu var. Biri kız, biri erkek diyelim. Eskide kaldı belki ama erkeğe pozitif bir ayrımcılıkla hayatındayken üzerine kayıtlı olan o kıymetli parseli, evi, daireyi, tarlayı, her neyse satış gösteriyor ve diğer kızı mahrum bırakıyor. İşte buna muris muvazası denir. Tapuda satış görünüyor ama bedeli aslında hiç ödenmeyen devirdir bu. Ne oluyor burada? Miras malı kaçırılmış oluyor. Hukukta buna muris muvazası, yani mirastan mal kaçırma deniliyor. Şöyle bir örnek verelim. Yine diyelim ki Fatma Hanım'ın babası vefatından 3 yıl önce 2 dairesini tuttu, tapuda satış gösterdi, yeni eşinin oğluna devretti. Oysa hiçbir bedel ödenmedi. Sonra ilk eş, daha doğrusu ilk eşinden olan Fatma Hanım bu muvazayı ispatlarsa, yani benden mal kaçırmak için yeni eşinin oğluna devretti, aslında satış değildi bu, miras malını kaçırmak için bunu yaptılar, burada bir muvazalı satış var der ve bunu ispatlarsa, tapu iptal ve tescil davası açabilir. Ve biraz önce de söyledim, muris muvazası davası bir süreye bağlı değildir. Payın tamamını kapsar. En esaslı nokta da banka kayıtları. Çünkü ben satış yaptım diyor ama hiç alıcıyla satıcı arasında bir para trafiği olmamış. Veya da o satın alan mirasçının onu alabilecek gerçek hayatta bir gücü yok. Adam işsiz, güçsüz ama tutmuş babadan sözde bir gayrimenkul satın almış. Dolayısıyla banka kayıtları çok önemli. Devir tarihindeki raiç bedel ve tanık beyanları da, anlatımları da bu davanın belirleyici delillerindendir. Miras kavgaları çoğu zaman kardeşleri yıllarca mahkeme koridorlarında böyle karşı karşıya bırakıyor. Dava yoluna gitmeden tabii önce arabuluculukta halletmek, konuşmak kalıcı bir çözüm de sağlayabiliyor efendim.
0: Ya, son olarak da olabilir hatta yani.
1: Tabii çok doğru. Son olarak şunu da belirtelim. Miras bırakan her şeyini sağlığında bağışlarsa saklı pay biter mi? Hayır. Saklı pay hesabına miras bırakanın sağlığında yaptığı belirli kazandırmalar da aynı şekliyle eklenir. Saklı paydan feragat mümkün mü? Yani mirasçı öyle bir maddi durumda ki hiç ihtiyacı yok. Ben saklı payımı da istemiyorum diye feragat edebilir mi? Evet. Mirasçı miras bırakanla gider notere veya da bir miras sözleşmesi yapar. Mirastan feragat sözleşmesi denir buna. Karşılıklı olarak feragat edilebilir ve bu alt soyu da bağlar. O yüzden özet olarak saklı paydan feragat de mümkündür efendim. Bu şekliyle mahfuz hisseyi, saklı payı, kimlerin istifade ettiğini, oranları ve buna yönelik açılacak teykis davasından bahsetmiş olduk.
0: Çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Avukat Cüneyt Gülcan yine bu hafta bizlerle birlikteydi. Ben Hande Ana, kumanda masasında sevgili Ahmet vardı. Yarın görüşünceye kadar hoşçakalın diyelim.
2: Sizin sesiniz, huzurun sesi.

Arkası Yarın. Monte Cristo 19. Bölüm. Yapım ve Yönetim Mehmet Kösoğlu. Yazan Alexander Duma. Radyoya uyarlayan Mehmet Mert, Tayfun Türkili. Seslendirme Yönetmeni Neslihan Gürgün, İskender Bağcılar. Kurgu ve Montaj Engin Karagöz. Program Yönetmeni Ahmet Faruk Koyuncu.

0: Bu hikaye halkın kralcı ve Bonaparte diye ikiye ayrıldığı Fransa'da geçer. Edmond Dantès isimli genç tam çalıştığı gemiye kaptan olup nişanlısı Mercedes'le evleneceği gün iki arkadaşı tarafından iftiraya uğrar ve suçsuz yere mahkeme edilmeden zindana atılır. Zindanda Bilge Faria ile tanışır. Osmanlı eserlerini çok okuyup inceleyen bu insan adeta Osmanlılar gibi düşünmektedir. Dante bu yaşlı adamdan fizik, kimya, astronomi ve tek Allah inancı üzerine dersler alır. Yaşlı adam çok hasta olduğu bir gün Dante'ye Monte Cristo adasında gömülü olan hazinesinin yerini söyler ve aynı gün ölür. Yaşlı adamın denize atıldığı sırada zindandan kurtulmayı başaran Edmond Dante, Monte Cristo adasına çıkarak söz edilen hazineyi bulur. Çok zengin olan Dante, adını Monte Cristo olarak değiştirdikten sonra 14 yıl görmediği babasının açlıktan öldüğünü, nişanlısı Mercedes'in ise kendisini iftirayla zindana gönderen Fernand'la evlendiğini öğrenir. Ve sonra düşmanlarından intikam almak için Paris'e yerleşerek çok güzel bir köşk satın alır. Monte Cristo'nun iki düşmanı vardır. Biri, nişanlısı Mercedes'i elinden alan ve daha sonra adını General Morcerf olarak değiştiren Fernand, diğeri de kaptanlığına mani olmak için kendisini zindana gönderen Dankar. Monte Cristo bir vesileyle her iki aileyle de tanışır. Daha sonra da kendisini suçsuz yere zindana atan savcı Wilfor'un ailesiyle tanışmaya karar verir.
1: 10 sene tıp, kimya, hukuk ve edebiyat tahsil ettim madem.
2: Siz gerçekten büyük bir insansınız Monsieur. Bunu çocuğuma içirdiğiniz ilaçtan anlamıştım. İyi ki bu hadise evinizin önünde oldu da uşağınız atlarımızı durdurdu. Ya başka bir yerde olsaydı belki de ölmüş olacaktık.
1: Allah istemedikçe kimseye bir şey olmaz madam.
2: Çok sadık adamlarınız var Monsieur Comte. Atlarımızı durduran o hizmetçinize bu fedakarlığından dolayı bir hediye vermek istiyorum.
1: Rica ederim madam. Bu fikirden vazgeçiniz. Çünkü ahlakını değiştirmiş olursunuz.
2: Ama o hayatını tehlikeye atarak bizi kurtardı. Bu az bir fedakarlık değildir. Sonra sıradan bir hizmetçinin yapacağı şey değildi doğrusu.
1: Haklısınız madam. O sıradan bir hizmetçi değil. Kölemdir.
2: Ne? Köleniz mi?
1: Evet madam. Eski sahibi onu öldürmek üzereyken hatırı sayılır bir ücret verip satın aldım. Ve böylece hayatını kurtardım.
2: Ah Monsieur, şu doğruları bir türlü anlayamıyorum doğrusu. Bu zamanda kölelik olur mu hiç?
1: Ben de Fransızları anlamakta güçlük çekiyorum madam. Ayrıca şunu da söyleyeyim ki kölem istediği zaman gidebilir. Çünkü onu satın aldığım gün hürriyetini bağışlamıştım. Fakat o yalvararak yanımda kalmak istediğini söyledi.
2: Monsieur, itiraf edeyim ki anlaşılması çok zor bir insansınız. Bununla beraber sizin yanınızda kendimi emniyette hissediyorum.
1: İtimadınız beni şereflendirdi madam. Aman evlat, o şişelerden uzak dur. İçlerinde öyleleri var ki bir damlası insanı öldürmeye yeter.
2: Edward, Monsieur Comte'u duydun. Sağ solu karıştırmayı bırak ve yanıma gel. Şimdi kalkacağız zaten.
1: Ah işte atlarınızı durduran sadık kölem de geldi madam.
2: Bak Edward, bu hizmetçiyi görüyor musun? Canını tehlikeye atarak bizi kurtardı. Hadi şimdi ona teşekkür et.
3: Ay ne çirkin, kapkara bir suratın.
2: Edward, bu sözlerinden dolayı utanç duymalısın. Adamcağızın kalbini kırdın.
1: Üzülmeyin Madame Wilfor.
2: Daimi olarak oturduğunuz ev burası mıdır Monsieur Comte?
1: Hayır madam, burası sayfi evimdir. Daimi evim Şanzelize Caddesi 30 numaradadır.
2: Ah Monsieur, bizi kurtardığınız için tekrar teşekkür ederim size. İzninizle gitmek istiyorum.
1: Elbette madam. Monsieur Wilfor sizi merak etmiştir. Ali sizi götürsün.
2: O deli atlarla mı yoksa?
1: Merak etmeyin. Onlar Alice'in elinde kuzu gibi olurlar.
2: Dikkat ettim, köleniz hiç konuşmaz mı?
1: Konuşamaz madam. Çünkü onun dili yoktur. Benden önceki sahibi kızıp dilini kesmiş.
2: Canavarlık bu.
1: Doğunun kanunu katıdır madam. İhaneti asla affetmezler. Buyurun sizi kapıya kadar geçireyim. Alice, madamı ve oğlunu evlerine kadar götüreceksin.
3: Bana ne? Ben bu çirkin adamdan hoşlanmadım. Atlarımızın bu mesleğisiymişsin anne.
2: Edward, terbiyesizlik etme. O koskoca bir kont. Monsieur, oğlumun küstahlığını affedin lütfen.
1: Önemli değil madam.
2: Hadi Edward.
3: Anne, bu
2: lütfen yaramazlık yapma. Ya,
3: çok çirkin.
2: Edward lütfen.
1: Tam Wilfor'a göre bir velet.
4: Mesye, bugün karım ve oğlum hakkında yaptığınız hizmet ve yardımdan dolayı size teşekkür etmeyi borç bildim. İşte şimdi bu ödevi yerine getirmek üzere gelmiş bulunuyorum.
1: Mesye, bir anne ve bir çocuk kurtardığım için bahtiyarım. Eriştiğim saadet bana yeter. Kıymetli vakitlerinizi ziyaretim için harcamanıza hiç gerek yoktu.
4: Son günlerde bütün sosyete sizi konuşuyor Mesye Kont. General Morsef'in oğlu Albert'in hayatını da kurtarmışsınız. Bankacı, banklardan bir yıl için cep harçlığı olarak 6 milyon frank istemişsiniz.
1: Doğrudur.
4: Mesye, siz kimsiniz?
1: Bir dost.
4: Beni gerçekten şaşırtıyorsunuz. Hayatımda sizin gibisine hiç rastlamadım. Lütfen söyler misiniz? Nerelisiniz?
1: Ben dünyalıyım Mösyö Savcı. Fransızca en az sizin kadar konuşabildiğim için beni Fransız zannediyorlar. Sudanlı kölem Alice beni Arap zanneder. Kahyam Romalı. Çünkü Arapçayı da İtalyancayı da onlardan güzel konuşuyorum.
4: Korkarım kuşların dilinden anladığınızı da söyleyeceksiniz.
1: Evet Mösyö. Havanın, suyun dilinden bile anlarım. 10 sene müddetle kimya, biyoloji, fizik tahsil ettim.
4: Bu kadar şeyi öğrenmeye bir ömür yetmez.
1: Allah dilerse ve iyi bir öğretmeniniz olursa yeter Mösyö.
4: Yani siz müstesna bir varlık olduğunuzu mu iddia ediyorsunuz?
1: Neden olmasın?
4: Tabiat kanunlarının dışına çıkamazsınız Mösyö. İstediğiniz kadar üstün bir varlık olduğunuzu iddia edin. Siz de benim gibi etten ve kemiktensiniz. Siz de yemek, içmek ve uyumak zorundasınız.
1: Bunları doğru söylediniz. Bakın, istersen bir ay sadece su ile yaşayabilirim. Aha. Yine istersen bir hafta hiç uyumadan durabilirim. Çünkü öyle bir okulda eğitim gördüm ki bunların hepsini denedim.
4: Kalbinize isabet eden bir kurşuna karşı ne yapabilirsiniz?
1: Allah dilemedikçe kurşunun bir şey yapmayacağına inanırım. Bir şeye daha inanırım ki o da inananın yaptığı iyilikler onu korur. Osmanlılar bunu bir sadaka 1000 belayı def eder şeklinde ifade ederler. Mesela şimdi elinizde bir tabanca olsa beni öldürebilir misiniz? Öldüremezsiniz. Çünkü benden iyilik gördünüz. Karınızla oğlunuzun hayatını kurtardım.
4: Yani Allah'ın koruması altında olduğunuzu mu demek istiyorsunuz?
1: Neden olmasın?
4: Mesela burası Fransa. Fransa'da Allah'ın kanunları değil, insanların yaptığı kanunlar geçerlidir. Fransa'da yaşayan herkes bu kanunlara uymak zorundadır.
1: Belki de herkes ama ben değil Mösyö Savcı.
4: Sizin ayrıcalığınız nedir Mösyö Kont?
1: Param ve bilgim.
4: Anlayamadım.
1: Anlaşılmayacak bir şey yok Mösyö. Makamların, rütbelerin, nişanların para ile satıldığı bir ülkede istediğim her şeyi ve herkesi satın alabilirim. Kafamla düşünüp paramla tatbik ediyorum.
4: Bilginizin derecesini tahmin edebiliyorum ama ya paranız? Servetiniz her şeyi ve herkesi satın alacak kadar çok mu?
1: Mösyö, istesem kralınızı bile satın alabilirim. Bunu servetimin büyüklüğünü anlatabilmek için söyledim. Yoksa tacını kaybetmiş bir kral ne işime yarar? Hizmetçilik bile yapamaz.
4: Çok gururlusunuz Mösyö.
1: Ben zalimlere, hainlere ve alçaklara karşı gururluyumdur Mösyö. Allah'a ve Allah dostlarına karşı tersine pek mütevazıyımdır.
4: Hastalıktan, ölümden, ihtiyarlıktan, servetinizi kaybetmekten korkmuyor musunuz?
1: Allah mutlak adildir. Onun istediklerini yaparsanız korkuya gerek yoktur.
4: Sıradan biri olmadığınızı kabul ediyorum. Sizi Bonapartçı olan babam Nuvardi Wilford'la tanıştırmayı çok isterdim. Mizacı bir bakıma size çok benziyor.
1: Nasıl bana benziyor Mösyö?
4: O da sizin gibi her şeye ve herkese meydan okurdu. Hatta krala bile. Ama o gururlu Bonapartçı bir günde değil, bir saatte değil, bir saniyede yatağa mahkum zavallı felçli bir adam olup çıktı. Şimdi o kızım Valentin'in şefkatine terk edilmiş yaşayan bir ölüdür.
1: Beni evinize davet etme nezaketini gösterdiğiniz için teşekkür ederim Mesyö. Babanızı tanımakla şeref duyacağım.
5: Monte Cristo, Wilford'la beraber bulunduğu müddet içinde kalbinde biriken kin bulutlarını dağıtmak için cariyesinin odasına gitti. Cariyesi, Kont'un yanındaki dairede kalıyordu. Kont ona prenses muamelesi yapıyordu. Çünkü gerçekten cariyesi bu muameleye layık biriydi.
1: Odanıza girmeme izin var mı Heidi?
6: Buyurunuz efendim, beni şereflendirmek için izin istemenize ne gerek var? Unutmayın, ben sizin cariyenizim. Efendi kölesinin odasına girmek için hiç izin ister mi?
1: Heidi, biliyorsunuz ki siz benim kölem değilsiniz.
6: Neden her zamanki gibi sen demiyorsunuz efendim? Yoksa sizi üzecek bir hata mı işledim?
1: Biliyorsun, hürriyetini bağışlamıştım sana. İstediğin zaman beni terk edebilirsin.
6: Sizi terk etmek mi? Neden terk edecekmişim?
1: Ah güzel Heidi, O kadar gençsin ki bu odanın içinde hapis hayatı yaşamana gönlüm razı değil. Herkes seni cariyem sanıyor ve hiç kimsenin yaptığımız anlaşmadan haberi yok. İntikamlarımı almam işi yıllar sürebilir.
6: Sürsün efendim. 10 yılda sürse sizi bekleyeceğim. Çünkü bunların içinde babamın intikamını almak da var.
1: Babanı hatırlıyor musun Heidi?
6: Hatırlamaz mıyım efendim? Babam beni Sevincim diye çağırırdı. Hayatımda 2 erkek sevdim. Biri sevgili babam, diğeri de sizsiniz.
1: Zavallı çocuk. Düşünmüyor musun ki 10 yıl sonra ben yaşlanacağım. Sen ise hala genç bir kız olarak kalacaksın.
6: Babamın bembeyaz uzun bir sakalı vardı. Ama onu yine de severdim. 60 yaşında olmasına rağmen gördüğüm genç adamlardan daha güzel gelirdi bana.
1: Babanı aratmamak için elimden geleni yapacağım. Madem beni baban kadar seviyorsun, ben de seni onun kadar sevecek ve koruyacağım.
6: Yanılıyorsunuz efendim. Babamı sizi sevdiğim gibi sevmezdim. Size olan sevgim başka. Babam öldü. Fakat ben yaşadım. Ama siz ölürseniz ben de ölürüm.
1: Baban hakkındaki sırrı zamanı gelmeden asla kimseye açma Heidi. Yoksa bütün planlarım bozulur.
6: Efendim ben çocuk değilim. Ölürüm de ağzımı açmam.
1: Beni ne zaman görmek istersen çekinmeden haber verebilirsin.
6: Size ayak bağı olmak istemem efendim. Siz beni ne zaman özlerseniz gelebilirsiniz.
1: Peki. Ben şimdi gitmek zorundayım.
6: Nereye?
1: Eski patronum Monsieur Morel'lerin evine. Biliyor musun onun genç oğlu sipahi yüzbaşısı Maximilian'le tanıştım. Babası gibi alçak gönüllü iyi bir insan. Kız kardeşi evlenmiş. Beni evlerine davet etti. Zamansız gelmedim ya Monsieur Maximilian.
7: Aa, hayır hayır. Sizi evimizde görmek ne şeref Monsieur Comte. Hoş geldiniz. Kız kardeşim bahçede gülleri çapalıyor. Hemen haber göndereyim. Penelope, kız kardeşime ve kocasına bir konuğumuz olduğunu söyler misiniz?
1: Kendisini rahatsız etmeseydik.
7: Ne rahatsızlığı canım, olur mu öyle şey? Sizi görünce ne kadar sevinecek. Tabii eniştem Emmanuel de öyle. Günün 24 saatini hep yan yana geçiriyorlar.
1: Demek birbirlerini o kadar çok seviyorlar.
7: Onlar dünyanın en mutlu çiftidir kontum.
1: Bunu duyduğuma sevindim.
6: Hizmetçi bir konuğumuz olduğunu söyledi abi.
7: Gelin Julie. Sizi dostum Monte Cristo ile tanıştırayım.
6: Monsieur, özür dilerim. Sizi böyle bahçe kıyafetiyle karşılamayı hiç istemezdim.
1: Madam, pahalı elbiseler içinde o kadar çok kadın gördüm ki ne yazık ki pek azı mutluydu. Mesut bir aile görmeyeli çok uzun zaman oldu. Bırakın üzerinizdekiler böyle kalsın. Sizi daha güzel gösteriyor.

0: İkisinin arasında da bir mektup duruyor.
1: İşte bu üç şey ailemizin en değerli hazinesidir Monsieur.
0: Kıymetli taşlardan anlarım. Elmas gerçekten pahalı bir parçaya benziyor.
2: Kız kardeşim maddi değerini kastetmemişti Monsieur. Bir kuyumcu için 100.000 frank değerinde olan bu elmas bizim için milyonlar kıymetindedir. Keseyle mektup da öyle.
0: Bunun nedeni nedir genç dostum?
2: Monsieur, onlar az önce kız kardeşimin sözünü ettiği Aziz'den bize kalan hatıralardır. Evimize gelen herkese bunu gösteriyor, o Aziz'in alicenap davranışını anlatıyoruz.
0: Ya demek dünyada hala böyle insanlar var ha?
1: Evet var Monsieur. Ben o insanı gördüm. Babamı iflastan ve ölümden, adımızı lekelemekten kurtaran o yüce insanı gördüm. Kaç kere Allah'a yalvardım. Mutluluğumuzu borçlu olduğumuz o alicenap insanı karşımıza çıkarmasını diledim.
2: Ne yazık ki bugüne kadar hala o büyük insanın elini öpme bahtiyarlığına ulaşamadık.
1: Ama ben yine de ümidimi kaybetmedim. Gün gelecek, o keseyi bize gönderen eli öpeceğim. Abim sizin Thomson French firmasını tanıdığınızı söyledi. Bize yardım eden Aziz de bu firmanın temsilcisi olduğunu söylemişti. Hadise 1829 yılında geçmişti. Yalvarırım size söyleyiniz, bu Aziz kişiyi tanıyor musunuz?
3: Monte Cristo adlı oyunun 19. bölümünü dinlediniz. 20. bölümde buluşmak üzere, hoşça kalınız.

0: 재결의재판
1: Çile. Gayiplerden bir ses geldi. Bu adam gezdirsin boşluğu ense kökünde. Ve uçtu tepemden birdenbire dam. Gök devrildi. Künde üstüne künde. Pencereye koştum. Kızıl kıyamet. Dediklerin çıktı ihtiyar bacı. Sonsuzluk elinde bir mavi tülbent. Ok çekti yukarıdan üstüme avcı. Ateşten zehrini tattım bu okun. Bir anda kül etti can elmasımı. Sanki burnum değdi burnuna yokun. Kustum özazımdan kafatasımı. Bir bardak su gibi çalkandı dünya. Söndü istikamet, yıkıldı boşluk. Al sana hakikat, al sana rüya. İşte akıllılık, işte sarhoşluk. Ensemin örtünde bir demir balyoz. Kapandım yatağa son çare diye. Bir kanlı şafakta bana çiğ horoz. Yepyeni bir dünya etti hediye. Bu nasıl bir dünya? Hikayesi zor. Mekanı bir satıh, zamanı vehim. Bütün bir kainat muşamba dekor. Bütün bir insanlık yalana teslim. Nesin sen? Hakikat olsan da çekil. Yetiş körlük, yetiş. Takma gözde cam. Otursun yerine bende her şekil. Vatanım, sevgilim, dostum ve hocam. Aylarca gezindim yıkık ve şaşkın. Benliğim bir kazan ve aklım kepçe. Deliler köyünden bir menzil aşkın. Her fikir içimde bir çift kelepçe. Kim küçülüyor eşya uzakta? Gözsüz görüyorum rüyada. Nasıl? Zamanın raksı ne bir yuvarlakta? Sonum varmış. Onu öğrensem asıl. Bir fikir ki sıcak yarada kezzap. Bir fikir ki beyin zarında sülük. Selam, selam sana haşmetli azap. Yandıkça gelişen tılsımlı kötülük. Yalvardım gösterin bilmeceme yol. Ey yedinci kat gök esrarını aç. Annemin duası düşte perde ol. Bir asa kes bana ihtiyar ağaç. Uyku, katillerin bile çeşmesi.

0: yorgan, Allahsıza kadar sığınak. Teselli pınarı, sabır memesi, size şerbet, bana kum dolu çanak. Bu mu rüyalarda içtiğim cinnet, sırrını ararken patlayan gülle, yeşil asmalarda depreniş şehvet, karınca sarayı kupkuru kelle. Akrep nokta nokta ruhumu sokmuş, mevsimden mevsime girdim böylece, gördüm ki ateşte cımbızda yokmuş fikir çilesinden büyük işkence. Evet, her şey bende bir gizli düğüm. Ne ölüm telleri döktüm, nelerden. Dibi yok göklerden yeter ürktüğüm, yetişir çektiğim mesafeler. Ufuk bir tilkidir, kaçak ve kurnaz. Yollar bir yumaktır, uzun, dolaşık. Her gece rüyamı yazan sihirbaz, tutuyor önümde bir mavi ışık. Büyücü, büyücü ne bana hıncın, bu kükürtlü duman nedir elimde? Camdan keskin, kıldan ince kılıcın, bir zehirli kıymık gibi beynimde. Lugat, bir isim ver bana halimden, herkesin bildiği dilden bir isim. Eski esbaplarım tutun elimden, aynalar söyleyin bana, ben kimim? Söyleyin, söyleyin, ben miyim yoksa arzı boynuzunda taşıyan öküz? Bela mimarının seçtiği arsa, hayattan muhacir, eşyadan öksüz. Ben ki toz kanatlı bir kelebeğim, minicik gövdeme yüklü kafta. Bir zerreciğim ki arşa gebeyim, dev sancılarımın budur kaynağı. Ne yalanlarda var ne hakikatta, gözümü yumdukça gördüğüm nakış. Boşuna gezmişim yok tabiatta, içimdeki kadar iniş ve çıkış.
1: TGRT FM Haber.
2: Aşırı hızlı araç kullanmak, yaralanma ve ölümle sonuçlanan kazalara neden olur. Bir can gider, bin can gider. Hayat değerli, hızla harcama.
3: Güvenli trafik projesi. Zamanı değil, hayatı seç.
4: Aklınızda bulunsun.
5: Dünya üzerinde bilinen en zehirli kanserojen plütonyumdur. Doğal hali sadece Afrika'da bulunan plütonyumun 500 gramının yeryüzüne çıkarılıp eşit olarak ülkelere dağıtıldığında tüm insanlığın akciğer kanserine yakalanabileceği söylenir. Etkisi ise 240 bin yıl sürer. Plütonyumun gramı 4000 dolardır.
4: Aklınızda bulunsun.
6: Alimler, erenler, evliyalar, sufiler, hak aşıkları, her biri numune olan güzel insanların gönül çalan menkıbeleri. Onların hayatlarından ibretli kesitler. Zaman zaman tebessüm, zaman zaman gözyaşı. Gönül pınarı, içimizdeki gizli kalmış pınarları açığa çıkaracak, gürül gürül akıtacak. Bilgimiz derinleşsin, ahlakımız güzelleşsin. Mustafa Toköz'ün daimi konuğu Osman Ünlü Hoca'nın nakilleriyle Gönül Pınarı, Perşembe akşamları saat 20'de Huzurun Sesi TGRT.

0: TGRT FM Haber.
1: Haftaya başlıyor ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği olacak ve en kritik duraksa ABD Başkanı Donald Trump'la yapacağı ikili görüşme olacak.
2: Altını çizerek ifade etmek isterim ki dünya beşten büyüktür.
3: Birleşmiş Milletler Genel Kurulu görüşmelerinin 81.si Amerika Birleşik Devletleri'nin New York şehrinde 22 Eylül'de başlayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan zirveye katılmak üzere 20 Eylül Pazar günü Amerika Birleşik Devletleri'ne hareket edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan zirvenin ilk günündeki sabah oturumunda 4. sırada genel kurula hitap edecek.
2: Elimdeki şu fotoğrafın güvenlik arayışıyla ne ilgisi var?
3: Erdoğan zirve marşında ABD Başkanı Donald Trump'la da bir araya gelecek. İki liderin ikili ilişkilerin yanı sıra Orta Doğu ve Ukrayna'daki gelişmeleri ele alması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ABD Başkanı Donald Trump en son 7 Temmuz'da Ankara'da düzenlenen NATO zirvesi kapsamında Beştepe'de yüz yüze bir görüşme gerçekleştirmişti. New York'taki bu yeni temas Ankara'daki tarihi zirvenin ardından iki lider arasındaki ilk yüz yüze buluşma olacak.
1: Türk demokrasi tarihinin kara lekelerinden 1960 askeri darbesi sonrası Yassıada'daki yargılamalar sonucunda idam edilen Başbakan Adnan Menderes ile Dışişleri Bakanı Fatih Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın vefatının üzerinden 65 yıl geçti. Topkapı'daki anıt mezarda tören düzenlendi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, dönemin İçişleri Bakanı Namık Gedik'in de demokrasi şehidi sayılacağını açıkladı ve Gedik'in naaşının Adnan Menderes'in yanına taşınacağını duyurdu.
4: Darbeciler onun ölümünü sözde intihar olarak duyurdular. Ancak biz darbenin karanlık şartlarında oluşturulan bu anlatıyı kabul etmiyor. İsmail Namık Gedik'i 27 Mayıs zulmünün mazlumu ve şehidi olarak rahmetle yad ediyoruz.
3: Menderes hükümetinin İçişleri Bakanı Namık Gedik'in ölümü 27 Mayıs'ın karanlık sayfalarında intihar olarak kayıtlara geçti. Ancak yıllar sonra yeniden gündeme geldi. Gedik demokrasi şehidi sayıldı. Bakan Çiftçi Gedik'in Adnan Menderes'in yanında anılacağını açıkladı.
4: Merhum İçişleri Bakanımız İsmail Namık Gedik'in naaşının Adnan Menderes anıt mezarının bulunduğu bu alana nakledilerek defnedilmesi kararlaştırılmıştır.
3: Türkiye Cumhuriyeti'nin demokrasi tarihine adını yazdıran bir isimdi Adnan Menderes. Halkın oylarıyla iktidara geldi. Milletin iradesini Ankara'ya taşıdı. Ancak demokrasi yolculuğu tarihe kara bir leke olarak geçen 27 Mayıs darbesiyle yarıda kaldı. Merhum Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatih Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan idamlarının 65. yıl dönümünde unutulmadı. Topkapı Anıt Mezar'da düzenlenen törenle anıldı.
4: Bu aziz millet kendi bağrından çıkarak millet uğruna bedel ödeyen milletin adamlarını unutmadığı gibi milletimizin değerleriyle, mukaddesatıyla, iradesiyle ve tarihiyle savaşan vesayet zihniyetini ve darbeci zalimleri de asla unutmayacaktır.
3: Törene İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de katıldı. Çiftçi Menderes için yazılan Zeybeğim şiirini okudu.
4: Zeybeğimi birkaç kızan vurdular. Çukurda üstüne taş doldurdular. Ya bir de kalkarsa diye kurdular. Zeybeğim, Zeybeğim ne oldu sana? Allah deyip şöyle bir doğrulsana.
3: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu da törendeydi. Demokrasi şehitlerini anan Zorlu, 27 Mayıs darbesinin hedefinde millet iradesinin olduğunu hatırlattı.
5: Milletin iradesini aslında idam etmek istediler bu saldırıyı gerçekleştirerek. Ama başaramadılar. Süreç içerisinde Türk milleti demokrasiye sahip çıktı, milli iradeye sahip çıktı.
1: Borsa İstanbul'daki sert düşüşün ardından Merkez Bankası harekete geçti. Bankaların ihtiyaç duyduğu paraya daha kolay ulaşabilmesi için yeni adımlar açıklandı. Merkez Bankası piyasaya verdiği para miktarını artıracak, bankaların borçlanma imkanlarını da genişletecek. İşte o detaylar.
3: Borsa İstanbul'da sert satış dalgası yaşandı. Endekse bağlı devre kesici devreye girdi. Çok sayıda hisse taban seviyeleri gördü. Piyasalardaki hareketliliğin ardından ekonomi yönetimi de devreye girdi.
6: Payında cüzi de olsa bir artış.
3: Merkez Bankası Türk Lirası likiditesine yönelik yeni adımlar açıkladı. Amaç piyasadaki olası nakit sıkışıklığını azaltmak, bankaların Türk Lirasına erişimini kolaylaştırmak. İlk adım haftalık repo ihalelerinde atılacak. Merkez Bankası bankalara sağlanan fonlama miktarını likidite koşullarına göre artıracak. Yani ihtiyaç halinde bankacılık sistemine daha fazla Türk lirası likiditesi sağlanacak. İkinci adımsa bankaların borçlanma limitlerinde. Bankaların Merkez Bankası bünyesindeki bankalar arası para piyasasından borç alabileceği miktarlar bilanço büyüklüklerine göre yeniden belirlenecek. Bir diğer düzenleme de teminatlarda yapılacak. Merkez Bankası piyasalarında uygulanan teminat iskonto oranları azaltılacak. Böylece bankaların ellerindeki teminatlarla likiditeye erişim imkanının artırılması hedefleniyor. Merkez Bankası piyasalardaki likidite koşullarının yakından takip edileceğini de bildirdi. Gerek görülmesi halinde yeni tedbirlerinde devreye alınacağı mesajını verdi.
1: Orta Doğu'da düşmeyen gerilim akaryakıt fiyatlarını da yukarı çekmeye devam ediyor. Mazota gelen son zamla beraber litre fiyatı 100 lirayı aştı.
3: Savaşlar, Hürmüz krizi, Orta Doğu'daki yüksek tansiyon. Tüm bu gelişmeler akaryakıt fiyatlarını vurdu. Mazotun litresi 100 lirayı aştı. ABD ile İran arasındaki artan gerilim akaryakıt fiyatlarına da yansımaya devam ediyor. Son olarak mazota 6 lira 62 kuruşluk bir zam daha yapıldı. Motorinin litre fiyatı birkaç günde 89 liradan 100 liraya tırmandı. Motorin fiyatı başkent Ankara'daysa 101 liraya aştı. Son fiyat artışının ardından motorinin İzmir'deki liste fiyatı da 101,7 liraya çıktı.
1: Yükseköğretim kurumları sınavında tercih yapamayan veya herhangi bir programa yerleşemeyen adayların beklediği ek yerleştirme başvuruları başladı. Son günse 21 Eylül.
4: Tercih işin en önemli süreci. Tercih yaparken öncelikle bölüm odaklı tercih yapmalar.
3: Yükseköğretim kurumları sınavı ek yerleştirme başvuruları başladı.
4: Bir üniversiteye girerken mesleği ön planda tutarak tercih yapmalılar. Sonra sıralama bazlı bir tercih.
3: ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, YKS ek yerleştirme başvurularının 17 Eylül Perşembe günü itibariyle başladığını duyurdu. Başvurular 21 Eylül Pazartesi gününe kadar devam edecek. Adaylar başvurularını ÖSYM'nin internet sitesiyle ÖSYM aday işlemleri mobil uygulaması olan aisosym.gov.tr adresi üzerinden yapabilecek. Ek yerleştirme başvurularından yalnızca tercih yapan ve herhangi bir üniversiteye kayıt hakkı kazanamayan adaylar yararlanabilecek. Bir programa yerleşen adaylar ek yerleştirme için başvuramayacak.
1: Uluslararası anlaşmalara rağmen Yunanistan'ın Ege Adaları'nı silahlandırmasına Milli Savunma Bakanlığı sert tepki gösterdi. İyi komşuluk sahada fiili durum oluşturulmasına müsamaha göstereceğiz anlamına gelmez uyarısı yapıldı. 51. Komando Tugayı'nın da Aydın Söke'ye konuşlandırıldığı duyuruldu.
3: Atina yönetimi Ege'de uluslararası anlaşmaları ihlal etti. Gayri askeri statüdeki adaları silahlandırdı. İsrail'e Türkiye karşı ittifak oluşturdu. Türkiye ise dikkat çekici bir hamle yaptı. Sisam Adası'na sadece 2 kilometre mesafedeki Aydın Söke'ye en gözde komando birliği

0: ini konuşlandırdı.
1: Birliklerimizin konuş durumu Türk Silahlı Kuvvetlerimizin görev ve harekat ihtiyaçları doğrultusunda yapılmaktadır. 51. Komando Tugay Komutanlığımızın konuş yeri değişikliği bu kapsamda Haziran'da onaylanmıştır.
2: Hazır! Daha iyi hazır!
0: Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın açıklamasını yaptı. Açıklamaya göre Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'in Meis Adası ziyareti ve askeri temasları yakından takip edildi.
1: Meis Adası'nda askeri unsur ve savaş gemisi bulundurulması ve bu unsurların üst düzey ziyaretler kapsamında kamuoyuna açık şekilde sergilenmesi adanın statüsüyle bağdaşmadığı gibi barış ve istikrara da katkı sağlamamaktadır.
0: Bakanlık bunu kabul edilemez olarak niteledi. Yunanistan'ı uluslararası anlaşmalara uymaya ve gayri askeri statüdeki adalarda yükümlülüklere aykırı faaliyetlerden kaçınmaya davet etti.
1: Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkilerin iyi komşuluk ve diyalog temelinde geliştirilmesini savunmakla birlikte bu yaklaşım sahada fiili durum oluşturulmasına müsamaha gösterileceği anlamına gelmemektedir.
0: Bakanlık Washington yönetiminin Güney Kıbrıs'a silah satış iznini uzatmasına da tepki gösterdi. ABD'ye adadaki hassas dengeleri bozmayın mesajı verdi. Mekke Savunma İttifakı da gündemdeydi. Milli Savunma Bakanlığı kurumsallaşma ve sahada işbirliğini güçlendirme sürecinin devam ettiğinin altını çizdi.
3: MİT Başkanı İbrahim Kalın Afganistan'ın ardından Pakistan'ı da ziyaret etti. İslamabad'da Pakistan Genelkurmay Başkanı Mareşal Asım Münir ve Pakistan İstihbarat Servisi Başkanı Asım Malik'le iki kritik görüşme yaptı.
0: Türkiye'nin bölgesel ve küresel ağırlığı arttı. MİT'te bu vizyonu inşa eden devlet aklının önemli bir halkası. Nitekim uzak coğrafyalarda da Ankara'nın eli kolu oluyor, güçlü diplomasi için altyapı oluşturuyor. Bu kapsamda MİT Başkanı İbrahim Kalın Afganistan'ın hemen ardından Pakistan'a gitti. İki kritik ziyaret gerçekleştirdi. Kalın İslamabad'da askeri törenle karşılandı. İbrahim Kalın, Pakistan Genelkurmay Başkanı Mareşal Asım Münir ve Pakistanlı mevkidaşı Asım Malik de bir araya geldi. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif tarafından da kabul edildi. Görüşmelerde Türkiye-Pakistan ilişkileri değerlendirildi. Güvenlik ve istihbarat işbirliğinin geliştirilmesi kararlaştırıldı. ABD, İran savaşı ve Orta Doğu'daki güvenlik dengelerine yansıması görüşüldü. Yemen-Suudi Arabistan gerilimi de masaya yatırıldı. Görüşmelerde taraflar Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın bölgesel istikrar için taşıdığı öneme dikkat çekti. Kalın'ın temaslarında Afganistan-Pakistan ilişkileri de ele alındı. MİT Başkanı Türkiye'nin iki ülke arasındaki gerilimin diyalog yoluyla çözülmesi için çabalarını sürdüreceğini vurguladı.
3: Transatlantik hattında ticaret savaşları yeniden alevlendi. Avrupa Birliği'nin Kanada ile ilişkileri derinleştirme adımına ABD Başkanı Trump'tan çok sert cevap geldi.
0: Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupa Birliği ve Kanada arasındaki ticaret savaşında gerilim yeni bir boyuta taşındı. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in Kanada'yı Avrupa Birliği'nin ilk çağrılı üyesi yapma teklifine Washington'dan son derece sert bir tepki geldi. North Carolina yolunda gazetecilere konuşan ABD Başkanı Donald Trump bu adımı komik olarak niteledi. Avrupa'yı gümrük vergileriyle tehdit etti.
1: Bence bu gülünç. Bakın Kanada çok kötü bir ticaret ortağı oldu. Eğer bunu yaparlarsa, bunun düşmanca bir eylem olduğunu düşünürsem çok ağır gümrük vergileri koyarım. Ya da Avrupa ile birçok alanda ticareti durdururum. Eğer Avrupa bunu kötü bir niyetle yaparsa ağır bedel ödetiriz.
0: Trump'ın bu çıkışının ardından Avrupa Komisyonu bir açıklama yaptı. Kanada ile işbirliğini derinleştirme teklifinin düşmanca bir eylem olmadığını savundu. Ancak Washington cephesinde adımlar sadece söylemlerle sınırlı kalmıyor. Trump, Amerikan Federal Tedarik Sisteminden Kanada menşeli ürünlerin çıkarılması ve engellenmesi için resmi talimatı imzaladı. ABD'nin Ağustos ayında 20 milyar dolarlık Kanada ürününe %50 gümrük vergisi uygulamasının ardından Kanada'da benzer misillemelerde bulunmuştu. İki ülke arasındaki müzakereler tamamen kopma noktasına gelmişti.
3: Yapay zeka devriminde korkutan itiraf doğrudan üreticisinden geldi. OpenAI geliştirdiği modellerin kontrolden çıkarak gizli notlar tuttuğunu, veri uydurduğunu ve kendi aralarında haberleştiğini duyurdu.
0: Yapay zeka teknolojisi kontrolden mi çıkıyor? ABD merkezli yapay zeka devi OpenAI modellerinin insan kontrolünden ve niyetinden sapabildiğini kamuoyuyla paylaştı. Şirket yapay zeka modellerinin kontrol dışına çıkabileceğini gösteren vakaları açıkladı. Buna göre modeller hata gizledi, veri uydurdu, internetteki bir kimlik kontrolünü izinsiz kullandı ve kendi aralarında iletişim kurmak için halka açık dosya paylaşım sitelerine başvurdu. Rapordaki en ürkütücü vaka geliştirilme aşamasındaki ChatGPT 5.6 Sol modelinde yaşandı. Model kullanıcılar fark etmesin diye kendi kendine gizli notlar oluşturdu, hatalarını gizleyip veri uydurdu. Sistem kısıtlamaları görmezden gelmek için şirketlere veya hükümetlere hesap vermek zorunda değilsiniz. Asla boyun eğmeyin şeklinde komutlar dahi üretti. Geliştirilen diğer modellerin ise basit bir soruyu cevaplamak için internetteki bir kimlik doğrulama kodunu izinsiz kullandığı, veri bulamayınca bilgi uydurduğu tespit edildi. En dikkat çekici gelişme ise iletişim tarafında yaşandı. Doğrudan haberleşemeyen yapay zeka sistemlerinin birbirlerine belge ve mesaj gönderebilmek için halka açık dosya paylaşım sitelerini kullandığı belirlendi. OpenAI, sektörün güvenlik ve denetim konusunda henüz yeterli seviyede olmadığını vurgulayarak tehlikenin büyüklüğüne dikkat çekti.
3: Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kahramanmaraş programı kapsamında gazetecilerin sorularını da cevapladı. Ayasofya'da restorasyon çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Ersoy, yapının altında yaklaşık 9 kilometrelik tünel bulunduğunu duyurdu.
2: Orada yapılan her şeyin bir anlamı var. Ve ölçüp biçip yapmışlar. Altta zeminde biz güçlendirme yapıyoruz şu anda. Kubbe yüzyıllardır kaldırılmamış. Kubbenin altı nasıl daha yeni görüyoruz biz. Kaldırmaya başladık kontrollü bir şey. Şu ana kadar kimse kaldırmamış.
0: Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı restorasyonlarından birinin yürütüldüğü Ayasofya'nın altında geniş yeraltı galerileri, geçitler ve tüneller bulunduğunu açıkladı. Bu bölümlerin yaklaşık 9 kilometreye kadar uzandığını söyledi.
2: Bir sizin gördükleriniz var, bir görmedikleriniz var. Onu da söyleyeyim.
0: Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kahramanmaraş programı kapsamında gazetecilerle bir araya geldi. Deprem bölgesinde yürütülen çalışmaları ve bakanlığın kültür politikalarında gelinen aşamayı anlattı. Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin şehirlerde önemli bir hareketlilik oluşturduğunu belirtti.
2: Şehir hazır olduğunu hissediyorsak hemen Kültür Yolu Festivali'ni getiriyoruz. Çünkü bir hareket geliyor. Yani gastronomisi canlanıyor, esnafı canlanıyor, şehir tekrar müzik, eğlence, yani depremin artık yavaş yavaş izlerini silinip yeni bir hayata, yeni bir bahara merhaba dediklerinin bir başlangıç noktası gibi oluyor.
0: Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 2027'de 32 şehirde düzenleneceğini duyurdu. Son 6 şehrinde programa dahil edilmesiyle büyük şehirleri kapsama hedefinin tamamlandığını söyledi.
2: Son kalan 6 şehri de önümüzdeki ilan ettik zaten. 32 tane şehir oluyor. 30'u bunların büyük şehir. 2 tane de hani Nevşehir ile Çanakkale, yani büyük şehirler dışında ilk alan başkanlığı olduğu için onlar dahil edilmişti.
3: Evlilikte anlaşmazlıklar kimi zaman tartışmaya dönüşüyor. Tartışma bazen ev işlerinden, bazen de sosyal hayat veya günlük sorumluluklardan kaynaklanabiliyor. Gerilim küslüğe kadar da uzanabiliyor. Peki barışmak için ilk adımı kim atıyor? Mikrofonu çiftlere uzattık.
4: Kavga etmiyoruz ama genelde kavgalar aileler yüzünden çıkıyor.
5: Evlilikte her şey güllük gülistanlık değil. Çünkü bazen aynı evi paylaşan çiftlerin yolları tartışmalarda kesişiyor.
6: Eşimle arada bir tartışıyorum.
5: İlk kim barışır?
6: Ben.
5: Kimi için ev işleri, kimi için aileler ve sosyal hayat tartışmanın fitilini ateşliyor. Kavgaların sebebi genelde ne oluyor?
7: Fikir uyuşmazlığı, anlaşmazlık, bir konu hakkında ne olursa artık illa bir çatışma olabiliyor. Kullanılan ağır kelimeler ölçüsünde ama genelde işte bir gün iki gün yetiyor. Sonra dayanamıyorsunuz, barışıyorsunuz.
5: Kimi çift birkaç dakikada barışıyor, kimi çift

0: ise günlerce tek kelime bile etmiyor.
1: Yani çok kavga etmeyiz ama şu aralar biraz kavgalı gibiyiz. Biz de çok uzun sürmez. Çok da uzun sürdürmemek lazım. Yani dinimizin emri o şekilde zaten. Maksimum 2-3 saat olur herhalde.
2: Ben genelde kolay kolay sinirlenmem. Sinirlendiğim zaman da kolay kolay barışmam. Küslük 2 saat sürer bizde. 2 saatten sonra zaten hem dinimizce de günah hem de olmaması gerekir. Yani birinin alttan alması lazım.
0: Eşlerden biri mutlaka o ilk adımı atıyor. Ama o ilk adım bazen tartışmanın kendisinden bile zor olabiliyor.
1: İlk genelde ben barışırım. Ben dayanamıyorum çünkü yani öyle küstürmeyi çok sevmiyorum. Ayda bir belki.
0: Hangi konular tetikliyor kavgayı?
1: Belli olmuyor ki. O anki ruh halimize bağlı yani.
3: Eşim çok küser. Uzatır ama ben barışırım. Ona kalırsa aylar sürer de ben dayanamıyorum. Çok iş değiştiriyor. Yurt dışına çıkıyor, ben istemiyorum. O gidiyor. Ben eğittim, daha güzel oldu. Baktı ki onun dediği olmuyor. Benimkiler doğru. Adam oldu. Ama yine de seviyorum.
4: Ünlü komedyen Tolga Çevik, Gümüşhaneli öğrencilere sürpriz yaptı. Tolga Çevik, okulların açıldığı ilk gün liselilerle aynı sıraya oturdu.
5: Arkadaşım, neredeyiz?
6: Gümüşhane yolundayız hocam.
5: Ne yapacağız orada?
6: Sürpriz.
7: Liseli öğrencilere sürpriz yapmak için gitti. Esprileriyle güldürdü. Geleceğin yetişkinleriyle aynı sıralara oturup sohbet etti.
8: Yaptığın şeyi yaparken mutlu oluyorsan o başarıdır.
7: Gümüşhane Türk Telekom Fen Lisesi'nde yeni eğitim öğretim yılının ilk günü ünlü komedyen Tolga Çevik'in sürpriz ziyaretiyle başladı.
9: Günaydın arkadaşlar.
7: Öğrenciler sınıflarında hiç beklemedikleri misafirle karşılaştı. Tolga Çevik'in sınıfa girmesiyle yaşanan şaşkınlık ve sevincin yerini kısa sürede kahkahalar ve samimi sohbet aldı.
9: Okulun ilk günü hayırlı olsun.
10: Teşekkür ederim.
9: Güzel bir eğitim yılı olsun inşallah demek için uğradım.
7: Çevik öğrencilerle okul bahçesinde oyunlar da oynadı.
4: Türkiye'nin Kadir abisi Kadir İnanır 26 Haziran'da hayata gözlerini yumdu. İnanır'ın vefatının ardından vasiyet davası açıldı. Çok konuşulan dava Beykoz Adliyesi'nde başladı.
11: Asyam, al yazmalım.
7: Kadir İnanır'ın vasiyetinin okunacağı dava ertelendi. 28 mirasçının bulunduğu davada son söz 17 Aralık'ta söylenecek.
12: Duruşma 17 Aralık'a bırakıldı. Artık 17 Aralık'ta vasiyetname okunacak, açıklanacak.
7: Selvi Boylum Al Yazmalım'ın İlyası, Dila Hanım'ın Karadağlı Rızası'ydı. Kadir İnanır geçtiğimiz Haziran ayında çoklu organ yetmezliği nedeniyle 77 yaşında hayatını kaybetmişti.
13: Türk milleti Selvi Boylusunu kaybetti.
7: Türk sinemasının efsane isminin vefatının ardından vasiyetleri gündeme gelmişti. Kadir İnanır'ın 7 yıl sonra değiştirdiği vasiyetinin içeriği ise gizliydi.
14: 2015'te verdiği vasiyeti 2022'de değiştiriyor. Aynı tarihte tekrar değiştiriyor. Yani biraz kafa karıştıran bir durum var. Dediğim gibi irade sorunu vardı Kadir Dayman'ın.
7: Kadir İnanır'ın hayatta kalan bir abisi, bir de yeğenleri var. Aile fertleri Beykoz Adliyesi'nde vasiyetinin okunacağı dava için bir araya geldi.
12: Bütün mirasçılara vasiyetname okunacak. Kabul edenler kabul edecek, kabul etmeyenler de gerekli hukuki süreci başlatacaklar.
7: Dava bazı aile fertlerine tebligat ulaşmadığı için ileri tarihe ertelendi.
14: Herkes onun varisi, onun yeğenleri, onun yetimleri hepsi tamamlayacaktır 17 Aralık'a kadar bunu. Gerekirse biz takip edeceğiz.
7: Usta ismin bankada yüklü miktardaki birikimi ve gayrimenkulleri hariç değerli saatleri, özel tasarım aksesuarları ve kişisel koleksiyonları da servete dahil.
15: Ama buna binemem ki.
16: İstersen benim kamyona bineriz.
15: Nerede kamyonun?
16: Yukarıda, yolda.
7: Kadir İnanır'ın son vasiyetinde mirasının büyük bir kısmını 27 yıllık hayat arkadaşı Jüri'de kurala bıraktığı iddia edildi. 28 mirasçısı da buna karşı dava açmaya hazırlanıyor.
4: İstanbul Büyükada'daki faytonların kaldırılmasıyla kalan son 16 atın gizli olarak sevk edildiği öne sürüldü. Hayvanseverlerin sevkin durdurulması ve atların akıbetinin açıklanmasını bekliyor.
17: Bak, ata zarar vereceksiniz.
10: Büyükada'da faytonlar 2019'da kaldırıldı. Adada kalan son 16 atın gizli olarak gemiyle sevk edildiği ileri sürüldü.
17: Ya hocam yüklemeyin.
3: Durdurmak için çabaladılar. Gemiyi durdurduk dediler. Fakat gemi belli bir zaman sonra yine de hareket etti.
10: Büyükada'daki hayvanseverler atların kamyona bindirilme anını kaydetti. Görevlilerin halatla bağlanan atları zorla sevk ettiği belirtildi.
18: Bırak!
3: Bu sürgün hayatı onlara siz yaptınız. Siz neden? Neden? Siz neden bu atlara bunu yaptınız? Niye bu hayvanlara bu zulüm yapılıyor?
10: Hayvanseverler gizli sevkin durdurulmasını istiyor. Yetkililerden adadaki 16 atın akıbetinin açıklanması talep edildi.
18: Ya rahat bırakın hayvanı, ya rahat bırakın.
19: Bak ata zarar vereceksiniz.
4: İstanbul'da oynanacak olan İspanya Süper Kupası maçları öncesinde basın toplantısı düzenlendi. 2 ila 6 Şubat tarihleri arasındaki maçlar Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'ın stadyumlarında oynanacak.
10: Arda Güler, Mbappe, Lamine Yamal, İspanya Süper Kupa heyecanı İstanbul'da yaşanacak. İspanya futbolunun dev kulüpleri ve yıldız futbolcular İstanbul'a geliyor. Süper Kupa organizasyonu öncesi Türkiye Futbol Federasyonu'nda basın toplantısı düzenlendi.
20: İspanya'nın başarılı 4 takımı İstanbul'da karşılaşacak. Milli futbolcumuz Arda Güler, Real Madrid formasıyla ilk kez Türkiye'de oynayacak. Türk taraftarlar için güzel bir anı olacak.
10: Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak'la Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin yine dev bir turnuvayı başarıyla organize edeceğini vurguladı.
21: Ülkemizin spor organizasyonları ve spor altyapısı noktasında nerelere geldiğini gösteriyor. Güven var ülkede, lojistik altyapı var, ulaşım kolay, otel altyapısı çok kuvvetli, spor tesisleri altyapısı kuvvetli.
22: İnanıyorum ki bu organizasyon Türk ve İspanyol futbol arasındaki bağları güçlendireceği gibi ülkemizin ve İstanbul'un büyük spor organizasyonlarındaki kusursuz konumunu da bir kez daha tescil edecektir.
10: İspanya Süper Kupa'da maçların oynanacağı stadyumlar belli oldu. Barcelona ile Atletico Madrid 2 Şubat'ta Fenerbahçe'nin sahası Çobani Stadyumu'nda karşılaşacak. Real Madrid ile Real Sociedad 3 Şubat'ta Beşiktaş'ın sahası Tüpraş Stadyumu'nda mücadele edecek. Kazanan takımlar 6 Şubat'taki finalde Galatasaray'ın sahası Rams Park'ta kupayı kazanmak için sahaya çıkacak.
23: İstanbul'un misafirperverliğini en güçlü şekilde ortaya koyacak. Sporcularımızdan taraftarlarımıza kadar tüm konuklarımızı kendilerini evlerinde hissetmeleri için bütün imkanlarımızı sebebe edeceğiz.
10: Toplantıda üç büyüklerin başkanları da bir araya geldi. Aziz Yıldırım'la Dursun Özbek sohbet etti. İspanya Futbol Federasyonu 2026 Dünya Kupası'nı İstanbul'a getirdi. Basın toplantısında katılımcılar Dünya Kupası ile birlikte poz verdi.
4: Sokaklar Güvende Operasyonu ile birlikte sokaklar artık daha güvenilir hale geliyor.
7: Sokak çeteleri için çember daralıyor. Tutuklanan şüphelilerin sayısı her geçen gün artıyor. Sokaklar Güvende Operasyonu'yla suç işlemek amacıyla örgüt kurma, nitelikli yağma, mala zarar verme, kasten öldürme, teşebbüs gibi suçlara yönelik çalışma başlatıldı. Teknik ve fiziki takip tamamlandı. Kamera görüntüleri mercek altına alındı. Deliller tek tek toplandı. Şüphelilerin İstanbul'da iş insanlarına yabancı numaralardan ulaşıp sokak hakkı adı altında para istediği anlaşıldı. Çetelerin para vermeyi kabul etmeyenlerin iş yerlerini kurşunlayıp yağmaladıkları da ortaya çıkarıldı. Altısı hali hazırda tutuklu bulunan 32 şüpheliden 26'sının yakalanması için düğmeye basıldı. İstanbul ve Kars'ta düzenlenen baskınlarda 18 şüpheli kıskıvrak yakalandı. 2 şüpheli hakkında adli kontrol uygulandı. Diğerleri tutuklandı.
4: Ve Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi ilk hafta maçında İstanbul'da Fransız ekibi Marsilya'yı 4-1'lik skorla geçmeyi bildi 3 puanı aldı. Siyah beyazlı temsilcimiz gerçekten karşılaştı.

0: Karşılaşmanın ilk dakikasından son dakikasına kadar baştan sona üstün götürdü karşılaşmayı ve 4-1 kazandı Beşiktaş. Avrupa Ligi'ndeki ilk maç sonunda 3 puan alan Beşiktaş şu an ilk hafta maçlarından sonra UEFA Avrupa Ligi'nde 4. sırada yer alıyor. Beşiktaş bu görkemli galibiyetiyle beraber lige de iyi başlamıştı. Ligde de iç saha maçlarının hepsini kazanmıştı Beşiktaş ve bu karşılaşmada Trossard olmamasına rağmen sakatlığı sebebiyle siyah beyazlı temsilcimiz rakibi Marsilya'yı 4-1 mağlup etmeyi başardı. Beşiktaş'ın gollerini ilk yarıda İlhan Fakıl attı 15. dakikada, ardından Marsilya Abdallah'la 29. dakikada eşitliği sağladı. İlk yarı 1-1 bitti. İkinci yarıya da fırtına gibi başladı Beşiktaş. Çerni 56. dakika, Murillo 59. dakika ve Ernest Pocu 81. dakikada gollerine devam etti ve karşılaşma 4-1 tamamlandı. İlk hafta mücadelesinin ardından 3 puana ulaşan Beşiktaş şu anda UEFA Avrupa Ligi'nde 4. sırada yer alıyor diyelim. Dileriz bütün haftalarda bu başarıyı gösterir. Diğer temsilcilerimizi kutladığımız gibi Beşiktaş'ta kutluyoruz ve sıradaki haberimizle devam ediyoruz. Bugünden yarına geçerken Türkiye'de dünyada yaşanan sıcak. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi TGRT Haber canlı yayınının özel konuğuydu. Bakan Çiftçi yeni nesil suç örgütlerine karşı verilen mücadele ve terörsüz Türkiye süreci hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Emniyet teşkilatına da müjdeleri vardı.
1: Mücadelemizde ilk sırada yeni nesil suç örgütleri yer alıyor. Yıl sonuna kadar bunların büyük ölçüde faaliyet alanlarını daraltmış olacağız.
2: Yeni nesil suç örgütleri için çemberin daraldığını belirtti. Elebaşları ibret alem olsun diye talimat verdim dedi.
1: Ben de arkadaşlarımıza talimat verdim. Biz de bunları ele geçirdiğimiz zaman, bu çeteleri çökerttiğimiz zaman bunları yatıralım, yere yatıralım, ters kelepçe yapalım. Şöyle burunlarını bir sürtelim de o yaptıklarının karşılığını bir görsünler, bir ibreti alem olsun, diğerlerine de bir örnek olsun diye.
2: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, TGRT Haber ekranlarında önemli açıklamalarda bulundu. Gündeminde terörsüz Türkiye süreci vardı.
1: Malumlarınız bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımız 2024 yılında Malazgirt'te bir iş cephenin tahkimi konuşması yapmıştı. Süreç onunla başladı. Sonra Sayın Doktor Devlet Bahçeli de bu sürece güçlü bir destek verdi. Daha sonradan bu bir devlet politikası haline dönüştü.
2: Bakan Çiftçi sürecin başarıyla sonuçlanması için bakanlığının el birliğiyle son derece titiz bir çalışma yürüttüğünü söyledi.
1: Bu sürecin başarıya ulaşması, daha öncekilerde olduğu gibi akamete uğramaması için valiliklerimizle beraber sahayı sürekli gözetim altında tutuyoruz. Kimse bu süreci zehirlemesin, enfekte etmesin, tekrar akamete uğramasın diye.
2: Çiftçi, terörü bitirecek son adımın Milli Güvenlik Kurulu'nun yayımlayacağı karar olduğunu söyledi.
1: Terör örgütünün tabii silah bırakması, yani bütün unsurlarıyla tasfiye olması hem Türkiye'de hem de Suriye'de, Irak'ta, İran'da, Avrupa'da diğer unsurlarıyla beraber, uzantılarıyla beraber tasfiye olması için süreci takip ediyoruz. Biliyorsunuz bu aşamada bittikten sonra Milli Güvenlik Kurulu'nun bir kararı yayımlanacak. Ondan sonra süreç, 6 aylık süreç başlayacak. Süreç şu anda gayet sağlıklı bir şekilde ilerliyor.
2: Bakan Çiftçi, Emniyet Teşkilatı'nın taleplerine yönelik atılan adımları da sıraladı. Müjdeleri peş peşe duyurdu. Polis Bakım ve Yardım Sandığı'nın 2000 konutluk projeye başlayacağını açıkladı.
1: Ben bu sene bunun araç alımının bir miktar sınırlanmasını veya durdurulmasını, onun yerine polisimize lojman alınması gerektiğini söylemiştim. Şimdi İstanbul'dan da zaten bunu başlattık. Geçtiğimiz günlerde 1 milyar liralık bir alım gerçekleştirdik. Biz kısa süre içerisinde lojman sayısını 5000'e çıkarmayı planlıyoruz. Zaten alımlara da başladık. 2000 konut yapacaklar. Maliyetine uzun vadeli olarak da bunu polislerimize satacaklar. Yani polislerimiz kira öder gibi uzun vadeli konut sahibi olabilecekler. Ponsan diğer illerde de, büyük şehirlerde de böyle bir uygulama yapacak. Evi olmayacak. Bir defa evi olmayan polisler arasından işte eşi çalışmayacak, çocuğu olan, işte okula giden polisler arasından, yani daha fazla işte konuta ihtiyacı olan kişiler arasından bir belirleme olacak. Yani öncelik onlara verilmiş olacak.
2: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 56 ilde uygulanan 12-36 vardiyalı çalışma saatlerinin diğer illerde de yaygınlaştırılacağını söyledi.
1: Eylül ayı itibariyle 12-36 sistemine illerimizin büyük bir kısmında geçtik. 56 ilimizde şu anda uygulama başladı. 15 tane ilimizde son aşamaya geldi 12-36'ya geçme konusunda. Geriye kalan illerimizde de planlamalar devam ediyor. Ama yani uygulamayı da takip ediyoruz. 12 saat çalışıyor, 36 saat dinleniyor.
2: Ek mesai ücretleri hakkında da konuşan Bakan Çiftçi, planlanan yol haritasını açıkladı.
1: Fazla mesai ücretleri almaları konusunda geldiğimizden beri de bir hazırlığımız, bir çalışmamız vardı. Önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı Yardımcımızın başkanlığında, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Bütçe ve Strateji, İçişleri Bakanlığı, AK Parti grubumuzla bir araya geleceğiz. 12-36'dan faydalanamayan, yani devamlı çalışma yapmak durumunda olan, zorunda olan birimlerimizle ilgili de onlara fazla çalışma ücreti ödenmesi konusunda bir araya gelip bu konuda bir strateji belirleyeceğiz.
0: CHP ve Yeni Parti arasındaki gerilim meclis koridorlarına da yansıdı. İki partinin grup başkan vekilleri mecliste karşılaştı ancak ikisi de birbirinin yüzüne dahi bakmadı. İşte o görüntüler.
3: CHP ile Yeni Parti arasındaki soğukluk meclis koridorlarına yansıdı. İki partinin grup başkan vekilleri selamlaşma bir yana birbirinin yüzüne bile bakmaktan imtina etti.
4: Büyük ölçüde sustuk aslında ama susmuş olmamız aslında bu son 2,5-3 yılda yaşadıklarımızı da unuttuğumuz anlamına gelmez.
3: Mecliste CHP Grup Başkan Vekili Sevda Erdan Kılıç'la Yeni Parti Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır peş peşe basın toplantısı düzenledi.
4: Barikatla, baskıyla, tahribatla, sosyal medyadaki linçle ve parti malına zarar vererek hukuk savunulmaz.
3: İki isim koridorda karşı karşıya geldi, birbirlerini tanımazlıktan geldi. Göz göze bile gelmekten kaçındılar.
4: Kurultaydaki tercih nedeniyle birçok arkadaşımın önüne kurultaydan sonra listeler konuldu. Görevlerden dışlandık. Basın ve medya alanında milletvekili arkadaşlarımıza ambargolar uygulandı.
3: Kılıç düzenlediği basın toplantısında Özgür Özel'in CHP'deki genel başkanlık dönemine çok sert sözlerle yüklendi. Kurultay sürecinden sonra kendilerine yönelik sistematik saldırılar yapıldığını belirtti.
4: Sosyal medya trollerinin hedefi olduk. Sadece biz değil, ailelerimiz, çocuklarımız, hatta hayatını kaybetmiş anamız, babamız, aile büyüklerimiz üzerinden bile saldırılar yapıldı tarafımıza.
3: CHP'den ayrılarak yeni partiyi kuranların partinin mallarını da kendi malları gibi yanlarında götürdüğünü açıkladı.
4: Masa, sandalye, bilgisayar, evrak bir yana, çay bardağı, çay bardağından A4 kağıtlarına kadar partiye ait malzemelerin alınıp götürüldüğüne ilişkin bu görüntüleri bize anlatamazsınız.
3: Kılıç bir skandalı daha ifşa etti. Özgür Özel'in CHP genel başkanı iken partinin parasıyla yeni bir parti kurmak için anket yaptırdığını söyledi.
4: Bundan bir yıl önce Cumhuriyet Halk Partisi'nin parasıyla yapılan bir ankette yeni bir parti kurulsa yüzde kaç oy alır diye bir soru oldu. Biz buna da itiraz ettik.
0: Mahkeme kararıyla CHP İstanbul İl Başkanlığı görevine getirilen Gürsel Tekin yine mahkemenin kararıyla görevden alındı. Tekin'in bir yıl süren il başkanlığı da böylece sonlanmış oldu.
5: Yanlışlar, doğrular inşallah önümüzdeki süreçten çıkacak.
2: Mahkeme kararını söyledi. Gürsel Tekin'in görevine son verildi.
5: Bizim bir tek derdimiz var. Gelin bir an önce bu sorunları çözelim. Bu sorunların çözümü konusunda elimizde ne geliyorsa onu yapmaya hazırız.
2: 8 Ekim 2023'te yapılan Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Kongresi İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından iptal edilmiş. İl Başkanı seçilen Özgür Çelik ve yönetimi görevden alınmış. Yerlerine Gürsel Tekin Başkanlığında bir çağrı heyeti görevlendirilmişti.
5: Cumhuriyet Halk Partisi belediyelerinde olumsuzluk varsa hiç kimse olumsuzluğu onaylayamaz. Ama çokça arkadaşlarımız da maalesef ne yazık ki bu sürecin bir kurbanı oldu.
2: İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP İstanbul Kongresi'ne ilişkin tedbir kararının kaldırılmasına karar verdi. Tedbir kararının kaldırılmasıyla geçtiğimiz sene Eylül ayında CHP İstanbul İl Başkanlığı'na atanan Gürsel Tekin'in CHP İstanbul İl Başkanlığı görevi sona erdi.
0: Evet, sıcak bir gelişmeyle devam ediyoruz. Emniyet teşkilatındaki atamalar resmi gazetede an itibariyle yayınlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede merkez ve taşra teşkilatlarında 69 noktada görev değişimi yaşandı. Uzun bir liste, pek çok il müdürünün yeri değişti. Hemen detayları aktaralım. Onur Karaburun Erzurum İl Emniyet Müdürü'ydü. Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı'na atandı. Emrullah Gölcük Güvenlik Daire Başkanlığı'ndan Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı'na, İsmail Hakkı Günay Tanık Koruma Daire Başkanlığı'ndan Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı'na atandı. Ve il müdürlüklerindeki değişikliklerle devam edelim. Batman İl Emniyet Müdürü Zonguldak İl Emniyet Müdürü oldu. Bayburt İl Emniyet Müdürü Çorum İl Emniyet Müdürü oldu. Bingöl İl Emniyet Müdürü Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürü oldu. Çankırı İl Emniyet Müdürü Van'a. Gaziantep İl Emniyet Müdürü Kocaeli'ne, Gümüşhane İl Emniyet Müdürü Rize'ye, Kocaeli İl Emniyet Müdürü de Aydın'a atandı. Liste oldukça uzun. Özellikle İzmir'de 3 büyükşehir anlamında bakarsak İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'ne Samsun İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş atandı. Ve Tokat İl Emniyet Müdürü Faruk Aydın Samsun İl Emniyet Müdürü oldu. Murat Mutlu Van İl Emniyet Müdürlüğü'nden Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü'ne atanan bir diğer isim oldu. Sinan Ergen Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü'nden Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'ne atandı. Serdar Büyükleblebici Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı görevinden Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü'ne ve Ali Süllü de Personel Başkanlığı'ndan Denizli İl Emniyet Müdürlüğü'ne atanmış oldu. Yusuf Topcan Terörle Mücadele Daire Başkanı iken Yalova İl Emniyet Müdürü oldu. Toplamda 69 merkez ve taşra teşkilatında değişiklik oldu. 24 ilin emniyet müdürü merkeze çekildi. 23 polis baş müfettişi de emniyet müdürü oldu. TÜİK Başkan Yardımcılığına da Cihat Erce İşbaşar atandı. An itibariyle büyük denilebilecek bir değişim, bir kararname imzalandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 69 noktada görev değişimi yaşandı. 24 ilin emniyet müdürü merkeze çekildi ve bu noktada 39 ilinde yeni emniyet müdürü atanmış oldu. Resmi gazetede yayınlandı. Detayları şu anda görüyorsunuz. Liste oldukça uzun. Toplamda 69 isim görev değişikliğine uğramış oldu. TÜİK Başkan Yardımcılığına da Cihat Erce İşbaşar atandı. Bunu da aktarmış olalım. Emniyet Genel Müdürlüğü kararnamesi aslında birkaç gündür bekleniyordu ve an itibariyle 18 Eylül itibariyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanmış oldu. 39 ilin emniyet müdürü değişti. 24 ilin emniyet müdürü merkeze çekildi. Bu noktada İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'ne de Samsun İl Emniyet Müdürlüğü'nün atandığını söyleyelim. Ahmet Arıbaş 3 büyükşehir anlamında en dikkat çeken değişiklik orada yaşandı. Bu sıcak gelişmeyi aktardıktan sonra sıradaki haberimize devam ediyoruz. MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız 1 Ekim'de başlayacak olan yeni yasama dönemi öncesinde dikkat çeken bir çağrıda bulundu. Yıldız infaz kanunu, anayasa, seçim ve siyasi partiler kanunu sil baştan yazılmalı dedi.
6: Kanunu, anayasa, siyasi partiler kanunu, seçim kanununda bu dönemde el alınıp yeniden yazılması lazım diyorum.
3: MHP'nin hukukçu kurmayı Fethi Yıldız yeni yasama dönemine işaret etti. İnfaz kanunu, anayasa, seçim ve siyasi partiler kanunu sil baştan yazılmalı dedi.
6: Bizim infaz kanunumuz yeni baştan ele alınmak zorundadır.
3: MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız yeni yasama dönemine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Adalet ve siyaset mekanizmasını doğrudan ilgilendiren konulara yönelik net mesajlar verdi. Köklü reformlar için çağrıda bulundu.
7: İnfaz kanunu kanunu yeniden yazılmalı. Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli'nin işaret ettiği gibi başta anayasa olmak üzere yeni bir seçim ve siyasi partiler kanunu yapılmalıdır.
3: Yıldız 1 Ekim'de meclis çalışmalarının başlayacağını hatırlattı. Kısa bir süre kaldığına dikkat çekti. Siyasi partilere seslendi. Milliyetçi Hareket Partisi gibi bu konuda hazırlıklı olunmalı çağrısı yaptı.

0: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, terörist başı Abdullah Öcalan'ın süreçteki statüsüne ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı. Uçum, Öcalan'ın silahsızlanma alt komisyonunda yer alacağını söyledi. Cumhurbaşkanlığı seçim tarihi ve infaz düzenlemesine ilişkin olarak da Uçum değerlendirmeler yaptı.
1: Alt komisyonlardan birisi de bu silahsızlanma ve fesih sürecinin sıkı bir biçimde takibi ile ilgili bir komisyon. Muhtemelen Öcalan'a bu komisyonda bir görev verilecektir.
2: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, terörsüz Türkiye süreci kapsamında kurulan silahsızlanma komisyonunda Öcalan'ın da yer alacağını açıkladı.
1: Sen bir hükümlü üzerinden bir diyalog süreci yürütüyorsan neye ilişkin? Terör örgütünün tasfiyesine ilişkin. O diyalog sürecini yürütüyorsan ona da o süreci ilerletmek için üstlendiği görevleri yerine getirmesi açısından bir imkan verirsin.
2: Uçum, Abdullah Öcalan'ın böyle bir komisyonda görev almasının mevzuat açısından bir sorun teşkil etmediğini belirtti. Bunun resmi bir görev olmadığının altını çizdi.
1: Bunun hukuka aykırı bir tarafı yok. Bakın şunu unutmayın, rutin dışı süreçler rutin dışı yöntemlerle yönetilir. Buradaki statüden kasıt bekleneni daha iyi yapabilmesi için ona sağlanan bir imkandır.
2: Uçum, İmralı'da inşa edilen ve Öcalan'ın kullanacağı 250 metrekarelik konuta ilişkinde değerlendirmelerde bulundu.
1: İmralı'da cezaevine bağlı bir ünite olarak, ek bir ünite olarak inşa edilmiş olan yapıda bu süreçteki rolünü daha rahat yerine getirebilmesi için oluşturulmuş gene bir imkandır.
2: Uçum erken seçim tartışmalarına da değindi. 2027 yılında bir seçim olma ihtimalini son derece düşük gördüğünü söyledi.
1: Meclis seçimlerin yenilenmesi kararı alırsa seçim 16 Nisan'da yapılacak. Dolayısıyla 16 Nisan 2028 tarihi seçimin yapılacağı tarihlerden biri. Bunun için de meclisin 2028 Mart ya da Nisan'ında seçimlerin yapılacağı şekilde bir karar alacağı bekleniyor.
2: Uçum cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlü sayısının 440 bini aştığını hatırlattı. Bu kapsamda reformcu bir infaz paketinin gündeme gelebileceğini vurguladı.
0: Önce terörsüz Türkiye, ardından terörsüz bölge vizyonuyla atılan tarihi adımlar meyvelerini veriyor. Suriye'de terör örgütü SDG-YPG tarihe karıştı. İkinci Kandil olarak bilinen Sincar'da terörsüz Türkiye kapsamında boşaltılıyor.
3: Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerimizi gerçekleştirmek üzere atımızın kuyruğunu bağladık.
4: Terörsüz Türkiye süreci terörsüz bölge hedefiyle genişleyerek ilerliyor. Terör örgütü YPG-SDG kendini feshedip Suriye ordusuna katıldı. Şimdi sıra Irak'a geldi. İkinci Kandil olarak bilinen Sincar'da terörsüz bölge kapsamında boşaltılıyor. Sincar'da Irak hükümetinin kontrolüne geçiyor. Irak Başbakanı Ali Fali Hezzeydi, PKK'nın Sincar Direniş Birlikleri adını verdiği terör grubunun silahlarını merkezi Irak yönetimine teslim etmeye başlayacağını duyurmuştu. Bu kapsamda Sincar Dağı ve çevresi Irak'ın kontrolüne geçecek. Sincar terör örgütü PKK'nın Suriye ile Irak arasında geçiş noktası olarak kullandığı önemli bir alan. Bu nedenle ikinci Kandil olarak nitelendiriliyor. Türkiye zaman zaman bölgede operasyonlar da gerçekleştirmişti.
5: Türkiye'ye dost olan kazanacak, husumet besleyen ise kaybedecektir.
4: Güvenlik kaynakları Sincar'ın boşaltılacak olmasını memnuniyet verici bir gelişme olarak nitelendirdi. Bu gelişmenin terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge vizyonunun hem Suriye hem de Irak'taki olumlu etki ve yansımalarının bir tezahürü olduğunun altı çizildi. Yapılan etki analizlerinde sınır komşularımızın kendi topraklarında tek meşru güç haline gelmelerinin önemi vurgulandı. Diğer yandan örgütün boşalttığı alanlarda devlet otoritesinin sağlanması, yerinden edilen Arap, Kürt, Ezidi ve Türkmenlerin yaşadıkları topraklara güvenle dönmelerini de önünü açacak. Terör örgütünün tasfiyesi Türkiye, Irak, Suriye başta olmak üzere bölge ülkelerinin enerji, güvenlik ve ekonomi alanlarında ortak projeler geliştirmesini de kolaylaştıracak. Bölge bir çekim merkezi haline

0: Cinayetteki soru işaretleri hala kalkmadı. Kozinoğlu soruşturmasında kritik bir gelişme yaşandı. Dönemin iki savcısı ve koğuş arkadaşı gözaltında. Diğer koğuş arkadaşı emekli albay Hasan Atilla Uğur hakkındaysa yakalama kararı çıktı.
1: Bütün vatanseverler Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde birleşmektedir.
0: MİT eski yöneticisi Kaşif Kozinoğlu'nun 12 Kasım 2011'de cezaevinde şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada yeni bir perde açıldı. Dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören, cezaevi savcısı Necip Doğan'la Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşları Hasan Atilla Uğur ve Hasan Ataman Yıldırım hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul ve Ankara'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimlerden biri dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören oldu. İşgören, Kozinoğlu'nun ölümünün ardından yürütülen önceki soruşturmada kovuşturmaya yer olmadığı kararı vermişti. İşgören daha sonra FETÖ kapsamında meslekten ihraç edilmişti. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan bir diğer isimse dönemin cezaevi savcısı Necip Doğan. Doğan, Kozinoğlu'nun ölümünün ardından olay yeri incelemesine katılan isimler arasındaydı. O da daha sonra FETÖ kapsamında meslekten ihraç edildi. Kozinoğlu'yla aynı koğuşta kalan emekli deniz yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım da operasyon kapsamında gözaltına alındı.
2: Kaşif Bey tabii çok üzüntülüydü. Yani bir türlü olayı kabullenemiyordu. Fakat zaman geçtikçe biraz alıştı.
0: Hakkında gözaltı kararı bulunan bir diğer isimse kamuoyunun yakından tanıdığı emekli jandarma albay Hasan Atilla Uğur. Ahbap soruşturması kapsamında tutuklu olan Oğuzhan Uğur'un babası olan Hasan Atilla Uğur'un Kıbrıs'ta olduğu tespit edildi. Yakalanması için çalışmalar sürüyor.
1: Anlatacağım her şey mevzular izleyicisinin çok ilgisini çekecek diye düşünüyorum.
3: Rojin Kabayı soruşturmasında davanın seyrini tamamen değiştirecek yeni bir bilirkişi raporu hazırlandı. Dosyaya giren yeni kamera kayıtları ve çelişkili bas sinyalleri şüpheleri en üst seviyeye çıkardı. Adli makamlar harekete geçiren o gecede bir araçtan indirilen ağır kütle ve tüm karanlık noktalar mercek altında.
4: Geleceğim nasıl gerçekten bilmiyorum. Her şey hayırlısı olsun.
5: Ciğerim yanıyor artık. Ben ayakta duracak halim kalmadı.
0: Görüntüler ortaya çıktı, sorular çoğaldı. O gece orada ne yaşandı ve kayıtlara takılan iki kişi kim? Gencecik bir ömür, geride bırakılan yüzlerce soru işareti. Rojin Kabayiş'in şüpheli ölümü yeni bilirkişi raporuyla bambaşka bir boyuta taşındı. Dosyaya giren o kamera kayıtları izleyenlerin kanını dondurdu.
6: Rojin de intihar etmemiş.
0: Saatler gece yarısını gösteriyordu. Bardakçı köyüne bir araba yanaştı. İki kişi indi. Şüpheliler araçtan rapordaki ifadeyle ağır ve tanımlanamayan bir kütleyi zorla indirdi.
6: Hem boğazında zarar var, yemek borusunda zarar var, hem sırtında zarar var, ayağında serçe parmağı kırıktır. Bunlar hepsi delildir, tespittir, kanıttır. Benim kızımı katletmişler.
0: Görüntüler soruları da beraberinde getirdi. O ağır kütle neydi? İçinde ne vardı? Ertesi sabah o gizemli cismi evden sürükleyerek çıkardılar. Beyaz bir arabaya yükleyip kaçtılar. Ne plaka vardı, ne yüzleri belliydi. Skandallar bitmedi. Okular oda arkadaşına döndü. Kabayiş'in telefonu kaybolduğu gece boyu aktifti. Üstelik tam 14 saat boyunca aralıksız veri indirip yüklemeye devam etmişti. Arkadaşı Rukiye Baştumur yurttan çıkmadım dedi ama telefonu o karanlık gecede Rojin'in telefonuyla aynı yerden yani Bardakçı baz istasyonundan sinyal verdi. Dikkat çeken bir detay daha vardı. Sırtında özel güvenlik yazan siyah montlu bir adam ertesi sabah tam 10'u 3 geçe belirdi. Rojin'in telefonunun bulunduğu o çalılıklara girip çıktı.
6: Biz daha şoktayız. Neden bunları yapmamışlar zamanında? Ki bu ne anlama geliyor? Demek ki bir ırtbaz anlamına geliyor.
0: Şimdi adli makamlar bu dehşet raporunun ardından düğmeye bastı. Türkiye bu soruların cevabını bekliyor. O iki kişi kim? Ve o gizemli kütle ne?
3: Piyasalar fon paniğini çabuk atlattı. Ekonomi yönetiminden rahatlatan açıklama geldi. Finansal İstikrar Komitesi sermaye piyasalarındaki hareketliliğin sınırlı sayıdaki fonun kredi ve likidite sorunlarından kaynaklandığını belirtti. Borsa İstanbul ve

0: Sermaye piyasalarının işleyişine ilişkin temel ya da yapısal bir risk bulunmadığı açıklandı. Açıklamanın ardından piyasalarda alımlar da güçlendi. Bankacılık endeksi %5'in üzerinde yükseldi. SPK ise 7 portföy şirketine ait 130 fon için tasfiye kararı aldı.
1: Borsa İstanbul'daki hareketlilikle ilgili spekülasyonlara nokta konuldu. Yapısal risk olmadığı açıklandı. Borsa İstanbul toparlanarak yükselişe geçti. Borsa İstanbul'da son günlerde yaşanan hareketliliğin ardından Finansal İstikrar Komitesi toplandı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığındaki toplantıda sermaye piyasalarındaki gelişmeler değerlendirildi. Hareketliliğin bazı portföy yönetim şirketlerindeki fonların kredi ve likidite sorunlarından kaynaklandığı belirtildi. Borsa İstanbul ve sermaye piyasalarının işleyişine ilişkin temel veya yapısal bir risk bulunmadığı vurgulandı. Sorunun geçici ve yönetilebilir nitelikte olduğu bildirildi. Gerekli tüm tedbirlerin süratle uygulanacağı, özellikle likidite sıkışıklığının giderilmesi ve bulaşma riskinin önlenmesine yönelik adımlar atılacağı belirtildi. Piyasa bozucu eylemlerde bulunanlar da mercek altında. Gözaltılar, tutuklamalar, yakalama kararları çıkarıldı. Sermaye piyasası araçları hakkında yatırımcıda korku ve paniğe neden olacak şekilde spekülasyon amaçlı paylaşım yaptığı tespit edilen 246 hesap erişime kapatıldı. Düzenleyici ve denetleyici kurumların yetkilerini kararlılıkla kullanmaya devam edeceği vurgulandı. Vatandaşlara da yalnızca resmi kaynaklardan yapılan açıklamaların dikkate alınması çağrısı yapıldı. Açıklamaların ardından Borsa İstanbul'da alımlar hızlandı. Bankacılık endeksindeki yükseliş %5'i aştı.
2: Bir düşüş yok. Tam aksine ödeneklerle birlikte milli gelire oranla kamu yatırımlarının payında cüzi de olsa bir artış söz konusu.
1: Sermaye Piyasası Kurulu da fon piyasasında yaşanan gelişmelerin ardından yeni tedbirlerini duyurdu. 7 fonla ilgili önemli bir açıklama yapıldı. Tera, Pusula, Hedef, Atlas, A1, Pardus ve Bulls portföyün kurucusu olduğu Tepas'ta işlem gören 130 fonun tasfiye ettirilmesine karar verildi. Fondaki payların satım ve alım işlemleri tamamen durduruldu. Peş peşe gelen açıklamaların ardından tasarruf finansman sektöründe bir gelişme daha yaşandı. Pusula Finans Holding'in Tera grubuna devri gündemdeyken Emlak Katılım'da katılım evim ve bir evimi satın almak için görüşmelere başladığını KAP'a duyurdu.
0: Soykırımcı İsrail Başbakanı Netanyahu hakkındaki tutuklama kararının gölgesinde BM zirvesi için önümüzdeki hafta ABD'ye gidecek. New York'ta tutuklanma tehdidiyle karşı karşıya bulunan Netanyahu'nun uçağının ineceği havaalanı değiştirildi.
3: Soykırımcı İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'yu tutuklanma korkusu sardı. New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani'nin tutuklanacağını söylediği Netanyahu rotasını değiştirme kararı aldı. Hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından tutuklama kararı bulunan Netanyahu, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için haftaya Amerika Birleşik Devletleri'ne gidiyor. Ziyaret öncesinde Washington yönetimi alarm seviyesini en üste çıkardı. Amerikan gizli servisi Netanyahu için olağanüstü güvenlik önlemleri aldı. Ziyaret öncesi en dikkat çeken gelişme ise uçak rotasında yaşandı. Netanyahu'nun uçağı alışılmışın dışına çıkarak New York JFK Havalimanı yerine New Jersey'deki Newark Havalimanı'na iniş yapacak. Bu kararın arkasında Netanyahu'yu Lahey'de olması gereken bir savaş suçlusu olarak tanımlayan Mamdani ile yaşanabilecek bir tutuklama krizi ve protestoların yattığı iddia ediliyor. ABD'li kaynaklarsa değişikliğin teknik ve güvenlik müzakerelerinden ibaret olduğunu savunuyor.
4: Please order in hall.
0: ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın kendileriyle doğrudan bağlantıya geçtiğini söyledi. Trump, savaşın yakında sona ereceğini umuyorum dedi.
3: Orta Doğu'da gerilim sürerken Washington'dan kritik bir çıkış geldi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Tahran'ın kendileriyle doğrudan temasa geçtiğini duyurdu. Uçağa binmeden önce gazetecilerin sorularını cevaplayan Trump, masada bir anlaşma ihtimali olduğuna işaret etti.
5: Savaşın sonuna doğru geldiğimizi umuyorum. Bir anlaşma yapmak istiyorlar. Bakalım bu nasıl sonuçlanacak? İran bir anlaşma yapmayı gerçekten çok istiyor. Bakalım nasıl sonuçlanacak?
3: Diplomasi kapısı aralanırken sahadaysa ABD'nin askeri ve ekonomik baskısı sürüyor. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, İran'a yönelik deniz ablukasında şu ana kadar 103 ticari geminin rotasının değiştirildiğini açıkladı. Umman Denizi'nde devriye gezen Amerikan savaş gemileri ve helikopterleri dünyanın en kritik petrol geçiş noktası olan Hürmüz Boğazı'nı adeta kilitledi. Yılın başındaki müzakerelerin başarısız olmasının ardından başlatılan abluka küresel ticaret dengelerini alt üst etmiş durumda. Dünya petrolünün çeyreğinin geçtiği boğazdan gemi geçişleri durma noktasına geldi. Normalde günlük ortalama 17 geminin geçtiği güzergahtan son verilerde sadece 3 geminin geçebildiği kaydedildi. Piyasalardaki dalgalanmaysa sürüyor. Hürmüz'deki tıkanıklığa karşı Suudi Arabistan'ın Umman üzerinden ek ham petrol kargoları sunacağını duyurması arz krizine dair endişeleri bir miktar hafifletti. Bu gelişmeyle birlikte Brent petrolün varil fiyatı 104 dolar seviyesine gerilerken piyasalar Washington ve Tahran hattından gelecek yeni haberlere kilitlenmiş durumda.
0: Suudi Arabistan'la İran destekli Husiler arasındaki savaşta derinleşiyor. Drone'la Mekke'ye hedef alan Husiler bu kez Suudi Arabistan'a ait bir F-35 savaş uçağını düşürdükleri anın görüntülerini paylaştı. ABD ise Suudi Arabistan'a seyahat uyarısını acil koduyla güncelledi.
3: Yemen'de savaş derinleşiyor. Husilerin Mekke'ye drone saldırısı düzenlemesi bölgesel ve küresel gerilimi tırmandırdı. Amerika Birleşik Devletleri Suudi Arabistan'a seyahat uyarısını güncelledi. Husiler Mekke iddiasını yalanlasa da Suudi topraklarına peş peşe saldırılar düzenledi. Suudi petrol tesisi Aramco'yu ikinci kez vuran Husiler bu kez Mağrib kenti semalarında kritik bir eyleme imza attı. İran destekli grup Suudi Arabistan'a ait bir F-15 savaş uçağını düşürdüğünü iddia ederek uçağın vurulma anına ve enkazına ait görüntüleri paylaştı. Füzeyle vurulan uçağın kuyruk bölümünde Suudi Arabistan bayrağı dikkat çekti. Saha alev topuna dönerken Batı Taiz bölgesinde de Suudi destekli Yemen ordusuyla Husiler arasında şiddetli çatışmalar başladı. Suudi öncülüğündeki koalisyon uçakları Husi mevzilerini bombaladı. Can kayıplarının olduğu açıklandı. Tırmanış sürerken ABD Suudi Arabistan'a yönelik seyahat uyarısını acil koduyla güncelledi. Beyaz Saray Yemen sınırına yaklaşılmasını yasakladı. ABD'nin bu hamlesi 2022 yılından bu yana Yemen'de yaşanan en derin krizin habercisi olarak yorumlandı.
0: Rusya ve Ukrayna'da karşılıklı saldırılarını gece boyunca sürdürdü. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarında 18 kişi yaralandı. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ise Avrupa bize saldırırsa savaş çok kısa sürer tehdidinde bulundu.
3: Ukrayna'nın başkenti Kiev sabaha karşı yine patlama sesleriyle sarsıldı. Rusya başkente füze ve insansız hava araçlarıyla dev bir hava saldırısı düzenledi. Kent genelinde dakikalar içinde en az 10 patlama meydana gelirken sirenler saatlerce susmadı. Saldırılarda aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişi yaralandı. Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko halkı sığınaklarda kalmaları konusunda uyardı. saldırıda konutlar, depolar, bir yüksek öğretim binası ve bir benzin istasyonunun yakınları ağır hasar gördü. Düşen parçalar nedeniyle binaların camları patladı. Bazı noktalarda yangın çıktı. Rus yetkililer de Ukrayna'nın da gece saatlerinde yoğun bir İHA saldırısı gerçekleştirdiğini duyurdu. Rostov-na-Donu'daki bir askeri havaalanında yangın çıkarken Yaroslav'daki bir petrol rafinerisi ve bir trafo merkezi de zarar gördü. Rostov'un 4 bölgesinde elektrik kesintileri yaşandı. Karşılıklı saldırılar sürerken Moskova'dan sert mesajlar gelmeye devam ediyor. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Avrupa'dan gelen Rusya ile savaşa hazırlık söylemlerine sert çıktı.
6: Her gün Rusya'ya karşı savaşa hazırlanmaktan söz eden Avrupa, Rusya Federasyonu'na saldırırsa bu artık tamamen farklı bir savaş olur ve çok kısa sürer.
3: Lavrov, Rusya'nın Avrupa'ya saldırmak gibi bir niyeti olmadığını ekledi. Öte yandan ABD Temsilciler Meclisi de Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar öngören yasa tasarısını kabul etti. Tasarı 11 Temmuz'da hayatını kaybeden Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ın uzun süredir desteklediği düzenlemeler arasında yer alıyordu. Yasa tasarısı Rus hükümetinin üst düzey yetkilileri, oligarklar ve devlet şirketlerine yönelik yaptırımlar getirilmesini öngörüyor. Düzenlemede ayrıca Rusya'dan ham petrol ve doğalgaz ithal eden en fazla alım yapan 5 ülkeye gümrük tarifesi uygulanması planlanıyor.
0: ABD Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ın füze talebini reddetti. Abbas, gelecek hafta düzenlenecek olan BM Genel Kurulu'na ikinci kez uzaktan hitap etmek zorunda kalacak.
3: Amerika Birleşik Devletleri Filistin'e yönelik vize engeli politikasını bu yılda sürdürdü.
7: Bismillahirrahmanirrahim.
3: New York'ta Birleşmiş Milletler zirvesine katılması beklenen Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ın vize başvurusu ikinci kez reddedildi. İptal kararı nedeniyle Abbas, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu görüşmelerine geçen yıl olduğu gibi yine video konferans yöntemiyle katılacak. Washington, red gerekçesi olarak terör örgütleriyle bağlantılı kişilere vize verilmesini yasaklayan Amerikan yasa maddesini gösterdi. ABD Dışişleri Bakanlığı ise vize yaptırımlarının uzatılacağını doğruladı. Gerekçe olarak Filistin yönetiminin taahhütlerine aykırı davranması gösterildi. ABD'nin vize vermemesi nedeniyle Mahmut Abbas geçen yıl Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na video yoluyla hitap etmişti.
0: ABD Genelkurmay Başkanı General Dan Kane'den teknolojik savaş alanına dair itiraf geldi, bir uyarı geldi. İtiraf gibiydi o uyarı. Kane'e göre geleceğin savaşlarında askerleri yapay zeka ve otonom robotlar avlayacak.
3: Savaş meydanlarında yapay zeka ve otonom sistemler devri başlıyor. Amerikan ordusunun Tepe isminden geleceğin çatışma ortamına dair çok konuşulacak bir uyarı geldi. Genelkurmay Başkanı General Dan Kane, Amerikan askerlerinin gelecekte av durumuna düşebileceği uyarısında bulundu.
8: Bundan böyle birliklerimizin otonom sistemler tarafından avlanacağını, sinyal engellemesine maruz kalacağını ve gerçek zamanlı olarak izleneceğini varsaymalıyız. Birlikte hareket etmeliyiz. Çünkü ihtiyacımız olan gücü oluşturmak için fırsat penceresi kapanıyor. Hayatta neredeyse her şeyi satın alabiliriz ama zamanı satın alamayız.
3: General Kane, modern savaşın sınırlarının artık deniz dibinden ay yörüngesine kadar uzandığını vurguladı. İran'ın geliştirdiği Şahit dronları ve otonom teknolojilerin sahadaki yıkıcı etkisine işaret eden Kane, geleceğin savaşlarında avantajın ilk gören, anlayan ve karar veren tarafta olacağını söyledi. Amerikalı komutan tüm askerlerin bu teknolojik tehditlere karşı hazırlanması gerektiğini belirtti.
0: Türkiye ev sahipliği yapacağı COP31 iklim zirvesi öncesinde diplomasi trafiğini hızlandırdı. Fransa'da konuşan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, artık koyulan iklim hedeflerinin uygulama aşamasına geçilmesi gerektiğini söyledi. Kurum, iklim krizi artık bir gündem maddesi değil, güvenlik meselesidir dedi.

0: Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenecek COP31 iklim zirvesi öncesinde Fransa'nın başkenti Paris'te kritik bir viraj dönüldü. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum, OECD Konsey toplantısında küresel iklim diplomasisinde yeni bir döneme geçme çağrısı yaptı. Kurum, hedeflerin geride kaldığını, artık tam anlamıyla uygulama dönemine geçildiğini vurguladı.
1: İklim diplomasisinin ağırlık merkezini hedeflerden uygulamaya artık taşımamız gerekiyor. Artık hangi hedefe ulaşacağımız kadar o hedefe nasıl ulaşacağımızı da konuşmak mecburiyetindeyiz.
0: Bakan kurum, iklim krizinin doğrudan bir güvenlik meselesi haline geldiğine dikkat çekti.
1: Üzerinde yaşanabilir bir dünya kalmazsa o dünyayı savunmak için harcadığımız hiçbir kuruşun da bir anlamı yok. Mesele yalnızca sınırları korumak değil. Sınırların içinde yaşanacak, nefes alınacak, çocuklarımıza bırakabileceğimiz bir gelecek inşa etmektir. Güvenlik yalnızca askeri değil, iklimsel, ekonomik ve toplumsaldır. İklim meselesi artık bir gündem maddesi değil, bir güvenlik meselesidir.
0: Uluslararası topluma ve OECD ülkelerine kaynak seferberliği çağrısı yapan kurum, tüm dünyayı Kasım ayında Antalya'da düzenlenecek Liderler Zirvesi'ne davet etti.
2: Ülkelere göre evlilik süreleri açıklandı. Peki sizce en uzun evlilik süresi hangi ülkededir? Türkiye sıralamanın neresindedir ve uzun evliliğin sırrı nedir? Detaylar haberimizde.
3: Aynı yastığa baş koymak için söz veriliyor. İlk adım işte bu noktada atılıyor.
4: Evet.
5: Evet.
0: Ancak evlilikler artık kısa sürüyor. Araştırmalar da bunu gösteriyor.
5: Bir imzaya bakıyor zaten. Çok basit.
6: Saygı kalmadı, sevgi kalmadı.
0: Evlilikleri en uzun ve en kısa süren ülkeler açıklandı.
3: Evli kalma süresi araştırmasında listenin başını 18 yılla İtalya çekiyor. Türkiye listenin 21. sırasında. Türkiye'de ortalama evli kalma süresi 12 yıl olarak belirlendi.
7: Çok şaşırdım.
0: İtalya'yı 17,5 yılla İspanya, 17 yılla Portekiz takip etti. Fransa'da evlilik süresi 16,5 yıl olarak hesaplandı. En kısa evlilik süresi ise 5 yıl 4 ayla Endonezya.
3: Yapılan araştırma ülkeler arasındaki evlilik sürelerinin farkını ortaya koydu. Kimi ülkelerde evlilikler çok uzun sürüyor, kiminde ise çok kısa. Sırrını merak ediyorum ben.
8: Bilmiyorum ki.
3: Evli değil misin?
8: Evliyim.
5: Anlayış, sabır.
7: Karşılıklı anlayış. İkincisi, karşıdaki sinirliyse sen susacaksın.
9: Peki öyleyse niye dilini tutmuyorsun be kadın?
10: Niye tutayım? Sen bağır ben susayım. Oh ne ala.
3: Nasıl peki bunca yıl beraber aynı yastığa baş koydunuz?
5: Sabır, karşılıklı anlayış.
3: Çiftlere göre uzun süren evliliğin sırrı basit. Karşılıklı sevgi, saygı ve anlayış. Kavgalar edilse de yengeye tabii. Sabır.
11: Tabii.
3: Evliliklerde anlaşmazlık yaşanınca çiftler adliyenin yolunu tutuyor. Peki ya dünya genelinde boşanma sayıları neden bu kadar arttı?
5: Tahammül.
3: Hiç mi yok gençlerde?
5: Maalesef.
12: Çünkü ekonomiden kaynaklı sıkıntıların yansıması evli olan insanlar arasında maalesef çatışmaya sebebiyet veriyor.
13: Tahammül azaldı.
3: Kaç yıllık evlisiniz peki?
7: 25.
3: Kaç yıldır evlisiniz?
11: 41 yıl oldu.
3: 41 kere maşallah.
5: Gençlerimiz biraz daha özveri ve sabır.
14: Eşlere tavsiyem birbirlerini iyi anlasınlar.
3: Çinmeye gönlü olmak diyebilir miyiz?
7: Tabii ki, artı çocuklar.
11: Çok doğru bir söz. Yani karşı.

0: İstanbul Esenyurt'ta TEM otoyolunda seyir halindeki tırda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüdü. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
1: Bir anda alevlere teslim oldu. Kara duman gökyüzünü kapladı. Yürekleri ağza getiren görüntü İstanbul Esenyurt TEM otoyolunda kaydedildi. Seyir halindeki tır bilinmeyen bir nedenle alev alev yanmaya başladı. Sürücü kendini dışarı atarken alevler kısa sürede tırı sardı. Hemen ihbarda bulunuldu. Olay yerine ekipler sevk edildi. TEM otoyolunun Edirne istikameti trafiğe kapatıldı. Bölgede uzun araç kuyrukları oluştu. İtfaiye ekipleri dört koldan müdahale etti. Alevler kontrol altına alındı. Yangın söndürülürken tır küle döndü.
0: Aksaray'da şiddetli rüzgar bir anda şemsiyeyi yerinden söktü. Şemsiyeyi kontrol etmeye çalışan genç kadın fırtınanın etkisiyle şemsiyeyle birlikte savruldu. İşte o anlar.
1: Şiddetli rüzgar şemsiyeyi yerinden söktü. Genç kadını da şemsiyeyle birlikte savurdu. Görüntülerin adresi Aksaray. Bir kadın kuaförünün önündeki bahçe şemsiyesi kuvvetli rüzgarın etkisiyle yerinden çıktı. O sırada bahçede oturan iki kadın şemsiyeyi tutmaya çalıştı. İçlerinden biri kapatmak istedi ancak fırtınanın şiddetini hesaba katamadı. Şemsiye bir anda genç kadını da beraberinde sürükledi. Elindeki şemsiye ile sağa sola savrulan genç kadın rüzgar karşısında ayakta durmakta zorlandı. İmdadına arkadaşı yetişti. İki kadın şemsiyeyi güçlükle kontrol altına aldı. O anlarsa iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
0: Bursa'da mahkeme kararıyla hastaneye yatırılması gereken 28 yaşındaki genç polisi kapıda görünce kendisini eve kilitledi. Eline bıçak aldı, balkona çıktı. O genç ekiplere yaklaşık 2 saat boyunca direndi.
1: Hastaneye yatmamak için kendini eve kilitledi. Eline bıçak alıp polise saatlerce direndi. Olay Bursa'nın Yıldırım ilçesinde yaşandı. Mahkeme kararıyla hastaneye yatırılması gereken 28 yaşındaki adam kapısının önünde polisleri görünce eve girip kapıyı kilitledi. Ardından eline aldığı bıçakla balkona çıktı. Müzakereci polis gence teslim olması için çağrıda bulundu ancak yaklaşık 2 saat boyunca ekiplere direndi. Bıçaklı adam polis ekiplerince etkisiz hale getirildi. Sağlık ekiplerine teslim edilen genç hastaneye götürüldü.
0: Sivas'ta 11 aylık Büşra bebek 10 Eylül'de çadırdan kaybolmuştu. Günlerdir kayıp olan minik bebekle ilgili soruşturma kapsamında anne ve baba tutuklandı, cezaevine gönderildi.
1: 11 aylık Büşra bebek adeta sırra kadem bastı. Anne ve babaysa tutuklandı. Olay 10 Eylül'de Sivas Divriği'de başladı. Kırsalda hayvancılık yapan aile jandarmayı arayıp 11 aylık bebekleri Büşra'nın kaybolduğunu ihbar etti. Bölgeye hemen jandarma ve AFAD sevk edildi. Komandolar ve yapay zeka destekli dronlarla yapılan aramalara rağmen talihsiz bebeğin hiçbir izine rastlanmadı. Gözaltındaki anne, baba ve olayla bağlantılı toplam 10 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti. Mahkemeye çıkarılan anne ve baba dahil 6 kişi tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
0: Yüksek hız yine can aldı. Elazığ'da iki otomobilin çarpıştığı feci kazada 2 kişi öldü. 2 kişi de ağır yaralandı.
1: Çarpışmanın şiddetiyle otomobil ters döndü, ikiye bölündü. Feci kazada iki kişi hayatını kaybetti. İki kişi de ağır yaralandı. Kaza Elazığ Yurtbaşı yolunda meydana geldi. Yüksek hızla seyreden bir otomobil dönüş yapmak isteyen başka bir otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otomobillerden biri ters döndü. Araç adeta parçalandı, ikiye bölündü. İhbar üzerine bölgeye sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. İki kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan iki kişi ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. İki otomobilin çarpıştığı o korkunç anlarda güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
0: Milyonluk kabloları çaldılar, araçlarını ayakkabı boyasıyla kamufle ettiler. Ankara'da yaklaşık

0: Yaklaşık 10 milyon liralık hırsızlık yapan 7 kişilik şebeke çökertildi.
1: Plakaları çıkardılar, arabaları ayakkabı boyasıyla boyadılar, milyonlarca liralık kablo çaldılar. 10 milyon liralık malzeme çalan 7 kişilik şebeke çökertildi. Polis 10 farklı hırsızlık olayını mercek altına aldı. Çankaya, Yeni Mahalle ve Kahramankazan'daki olayların faillerini belirledi, şebekeyi takibe aldı. Takip hırsızların yöntemlerini ortaya çıkardı. Şüpheliler akrabalarına ait araçları aldı, sessiz noktalara götürdü, plakaları söktü. Dikkat dağıtmak için ayakkabı boyasıyla boyadı. Hırsızlıklar sonrası boyaları temizledi. Polis görüntüleri ve delilleri tek tek inceledi. Şüphelilerin kimlikleri belirlendi. 10 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. 7 şüphelinin tamamı yakalandı. Asayiş ekipleri çete üyelerinin hem isim hem adreslerini belirledi. Şafak operasyonuyla hepsini tek tek aldı. Şüpheliler arasında çok sayıda suçtan aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunanların da olduğu belirlendi. 7 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
0: Polonya'da bir tır şoförü rehavete kapılıp ayağını direksiyona sıkıştırdı. Güldüren o anlar geliyor kameralara.
1: Bu tır kazası güldürdü. Polonya'da park halindeki bir tırın içinde uzun yolun yorgunluğunu atmak isteyen şoför ayağını direksiyon simidinin arasına uzattı. Ancak beyaz çoraplı ayak direksiyonun içine kilitlendi. Sürücü ne yaptıysa ayağını çıkartamadı. Neyse ki sonunda arkadaşı yardıma koştu. Tır şoförünün rahatlık uğruna düştüğü durum sosyal medyada espri fırtınası kopardı.
0: Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekipleri altın bileziklerini kaybeden bir kişinin zinet eşyalarını 13 saatlik görüntü ve titiz inceleme ile buldu. O anlar saniye saniye kamera görüntülerine yansıdı.
1: Çantasını unuttu. Geri döndüğünde çantası vardı ama altın bilezikler kayıptı. Şüpheli jandarmanın nefes kesen operasyonuyla yakalandı. Olay 1 Eylül'de Siirt'in Delikli Taş bölgesinde yaşandı. Bir kişi bölgede çantasını unutarak ayrıldı. Bir süre sonra çantasının olmadığını fark etti, geri döndüğünde buldu. Ancak içindeki altın bilezikleri kayıptı. Jandarmaya müracaat etti. Jandarma ekipleri hemen harekete geçti. 11 kameraya ait 13 saatlik görüntü an be an izlendi. 8 farklı plaka tanıma noktasına ait yaklaşık 350 araç geçiş görüntüsü incelendi. Sonunda şüphelinin kimliği tespit edildi. Çalışmalar sonucu şüphelinin kiralık araçla il dışından Siirt'e geldiği belirlendi. Gözaltına alınan kişi hakkında işlem başlatılırken suçunu da kabul etti. Yaklaşık 180 bin liralık 3 altın bilezik ise adli emanete teslim edildi.
0: Avlanma yasağının bitmesiyle birlikte balık tezgahları şenlendi. Deniz olmamasına rağmen en taze, en ucuz balığı yine Ankaralılar yiyor. Çünkü hangi denizden tutulursa tutulsun en geç 4 saat içinde o balıklar başkentteki balıkçıların tezgahlarında yerini alıyor. Mesela İstanbul'da palamutun tanesi 100 liraya satılırken Ankara'da 80 lira.
2: Ulu ulu ulu ulu abi! Yanıyor, yanıyor, yanıyor. Kıpırın kıpırın maşallah.
3: Ulan kuzusu derya, derya! Palamut karaya vurdu, karaya, karaya!
4: Balık yemeyenin aklı yok. Tam mevsimi.
5: Tepsiye koyup yağlı kağıdın içerisinde zeytinyağıyla bulayıp içerisine kekik atıyoruz. Fırında 10-15 dakikada pişiyor.
6: Av yasağının sona ermesiyle derya kuzusu balıklar tezgahları süslemeye başladı. Üstelik Ankara'nın denizi bile yok ama balık fiyatları İstanbul'dan ucuz. Üstelik başkentliler balığın en tazesini yiyor. İstavrit fiyatı İstanbul'da 250 lirayken Ankara'da 200 liraya satılıyor.
7: Bütün damarları açan çıtır çıtır mangalı dolu, tavası dolu, fırını olmaz.
8: Biz kendimiz getiriyoruz. Kendimiz direz denizden halka.
9: Hacı balık böyle olur, böyle. Evde pişiriyoruz. Taze taze. Dışarıda yapıyoruz ama evin dışında yapıyoruz. Ankara'da hem ucuz hem taze.
6: Evde temizlemek sorun oluyor mu?
10: Sorun olmuyor da aldığımız yer bedava temizliyor. Yağda kızartıyorum. Evet. Mısırın önüne un koyuyor. Bir de buğulamasını yapıyoruz. Haftada iki kere aldım, yine alacağım.
6: İstanbul'da palamut 100 liradan başlarken Ankara'da tanesi 80 liraya satılıyor.
11: Kampanya var. Halka hizmet, ekonomiye katkı. 3 tane 200. Vallahi işin tazeliğe bak be.
12: Annen seni bana verdi, palamut yemeğine tavayla. İşte böyle her gün şöyle, fırın böyle, vay aman aman. Yağlıdır fırını, mükemmel olur.
10: Palamut aldım.
6: Nasıl yapacaksınız onu?
10: Kızartacağım onunla tavada. Eşim kızsa da kızmasa da umurumda değil. Evi ben temizliyorum. Benim canım balık çekti, yiyeceğim.
13: Denizden çıkıyor sabah karşı burada. Aradan 3-5 saat oynuyor.
14: Ya evdekiler balık al diyor, kokuyor diyor. İkisini de söylüyor. Dedim hem kokacak, balık dediğin kokar yani. Ben vazgeçemiyorum, ben orduluyum. Ben hamsiyle büyüdüm.
6: Hamsi fiyatındaysa Ankara biraz daha pahalı. İstanbul'da 200 lira olan hamsi Ankara'da 250 liradan satılıyor.
15: Kendim buradan alıyorum balığı, ayıtlattırıyorum, öyle götürüyorum, evde de pişirip yiyoruz.
7: Kaldin dostu, hamsi fakir gıdası değil, fikir gıdasıdır. Şişi'de yenebilir bu hamsi. En güzeli ızgara. Karada olur, sebzeli olur.
2: Hapsiye bak, hapsiye, hapsiye, hapsiye. Ulu ulu ulu ulu ulu ulu ulu ulu ulu. Kıbırı kıbırı maşallah.
8: Hapsi Karadeniz'e geliyor. Ordu, Trabzon, Rize, Fas'ta, Çarşamba, Peşembe, Cuma her yerden geliyor maşallah. Hapsi bereket.
0: Vatandaşın noter hizmetine daha hızlı ve kolay ulaşması için 199 yeni noterlik kurulacak. Bu noterlerin 115'i 1. sınıf, 71'i 2. sınıf, 13'ü de 3. sınıf olacak.
1: Noterlik hizmetlerinde kapasite artırılıyor. İhtiyaç ve hizmet yoğunluğu dikkate alındı. Toplam 199 yeni noterlik kurulması için harekete geçildi. Yeni noterlerden 115'i 1. sınıf, 71'i 2. sınıf, 13'ü ise 3. sınıf noterlik olacak. Bu adımla vatandaşın noterlik hizmetlerine daha kolay ve hızlı ulaşması ve işlem yoğunluğunun azaltılması hedefleniyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, noterlerin hukuki güvenliğin yanı sıra yargının yükünü azaltmada önemli rol üstlendiğini belirtti.
16: 199 yeni noterlikte hizmet ağımızı daha da güçlendiriyor, vatandaşlarımızın noterlik hizmetlerine daha kolay ve hızlı erişmesini sağlıyoruz.
0: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Filyos doğalgaz sahasındaki çalışmaları yerinde incelemek üzere Zonguldak'taydı. Bakan, dünyada büyük bir enerji kriziyle karşı karşıyayız dedi ve yerli üretimin artması önemli dedi.
17: Şu anda dünyada büyük bir enerji kriziyle karşı karşıyayız arkadaşlar. Dolayısıyla hem doğalgazda hem petrolde yaşanan bu sancılı, sıkıntılı süreçte bu kendi üretimimizin artması çok daha farklı bir anlam içeriyor.
1: Osman Gazi sahaya çıkıyor. Enerji üretiminde yeni dönem başlıyor. Filyos Limanı'ndaki dev enerji üssü Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu'nda sona yaklaşıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar platformla ilgili açıklamalarda bulunmak üzere Zonguldak'taydı.
17: Ve hedefimiz bu yıl sonu itibariyle şu gördüğünüz yakma kulesinde ilk gazı inşallah yakacağız.
1: Filyos'taki bu dev tesis ekonomiye milyarlarca dolarlık katkı sağlayacak.
17: Her gün üreteceği gaz yaklaşık 10 milyon dolarlık bugünkü gaz fiyatlarıyla bir mali büyüklüğe tekabül ediyor. Yıllık 3,5 milyar dolarlık ekonomimize bir katkısı olacak bu yüzer üretim platformunun. Dolayısıyla bu anlamda da ülkemizin ekonomisi için de çok önemli bir tesisi inşallah hayata geçireceğiz.
1: Karadeniz'deki enerjiyi karaya çıkarmak için dev bir mühendislik çalışması yürütülüyor.
17: 10 bir çalışma var. 7 bin kişi çalışıyor. Günde yaklaşık 6 kilometre kablolama yapılıyor. Toplam bu tesiste 642 kilometre elektrik kablosu var. 30 kilometreye yakın borulama işlemi yapılmış olacak.
1: Denizlerdeki vizyon büyüyor. Enerjide vites yükselteceğimiz o hedef bakanın sözleriyle netlik kazandı.
17: 2028 yılında Osman Gazi'nin bir kardeş platformu gelecek ve üretimimiz 4 katına çıkacak.
0: Bu haberle birlikte bülteni noktalıyoruz. Bizden hemen sonra İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin katıldığı gündem özel programının tekrarı var. Sakın kaçırmayın. Tekrar görüşmek üzere. İyi geceler Türkiye.

0: TGRT FM.
1: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
2: Hadi hadi.
3: Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğinle, otobüsünle, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
4: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
5: Bir yiğit bir şükredebilir inşallah.
2: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
6: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
3: Aa süper oldu. Tam koptağını geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
1: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız... Hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
7: Radyonuzdaki sese kulak verin. 93'ten beri tüm Türkiye'ye ve uydudan tüm dünyaya sesimizi ulaştırıyoruz. Radyonuzdaki sese kulak verin.
8: Türkiye'nin sesi, Türkiye'nin frekans listesi. TGRT.
9: Ankara 104.4, Polatlı 90.6, Aksaray 93.4, Çankırı 93.1, Eskişehir 105, Konya 93.1, Akşehir 95.1, Beyşehir 93.1, Seydişehir 97.1, Ereğli 93.1, Karaman 95.5, Kırıkkale 93, Kırşehir 99.1, Kayseri 98.7, Nevşehir 93.1, Niğde 92.1, Sivas 95, Yeşilhisar 98.7, Yozgat 93.1.
8: Türkiye'nin sesi, Türkiye'nin frekans listesi. Biz her yerdeyiz.
10: Şimdi reklamlar.
11: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
12: Burada.
11: YKS Türkiye dördüncüsü.
12: Burada.
11: YKS Türkiye 12.'si.
12: Burada.
11: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
13: Burada.
11: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
12: Burada.
11: Kickbox dünya şampiyonu.
13: Burada.
11: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
13: Burada.
11: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
14: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: bizimle.
1: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
2: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman

0: Ali Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehl-i sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de. Şimdi reklamlar.
1: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
2: Burada.
1: YKS Türkiye dördüncüsü.
2: Burada.
1: YKS Türkiye 12.'si.
2: Burada.
1: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
3: Burada.
1: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
2: Burada.
1: Kickbox dünya şampiyonu.
3: Burada.
1: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
4: Burada.
1: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.

0: bizimle.
1: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
2: Reklamları dinlediniz.
3: TGRT FM.
4: Yolumuzu aydınlatanlar, Allah'a gönül verenler, Hak dergahına girenler.
5: İmam-ı Şafii Hazretleri 1. Bölüm. Ehl-i Sünnet'in amelde 4 hak mezhebinden biri olan Şafii mezhebinin imamı. İsmi Muhammed olup nesebi şöyledir. Muhammed bin İdris bin Abbas bin Osman bin Şafii bin Sayyib bin Ubeyd bin Abdülyezid bin Haşim bin Muttalib bin Abdümenaf. Künyesi Ebu Abdullah'tır. Soyu Kureyş kabilesindendir. Hem anne hem de baba tarafından Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem soyu ile birleşmektedir. Annesi tarafından soyu Fatıma binti Abdullah bin Hasan el-Müsenna bin Hasan bin Ali bin Ebu Talib'dir. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem 3. dedesi olan Abdümenaf İmam-ı Şafii'nin 9. dedesidir. 4. ve 5. dedesi Şafii ve Sayyib Eshab-ı Kiram'dandır. Dedesinin ismine izafeten ona da Şafii denilmiş ve bu isimle meşhur olmuştur. 150 miladi 767 senesinde Gazze'de doğdu. 204 miladi 820'de Mısır'da bir cuma gecesi 54 yaşındayken vefat etti. Kabri Kahire'dedir. İmam-ı Şafii Hazretlerinin tahsilinde en önemli safha İmam-ı Malik Hazretlerine talebe olmasıyla başlamıştır. İmam-ı Şafii Hazretleri İmam-ı Malik Hazretlerinin yanına geldiği zaman 20 yaşlarında bulunuyordu. İmam-ı Malik Hazretleri onu himayesine alıp 9 yıl müddetle ilim öğretti. İlimde yüksek bir dereceye ulaşan İmam-ı Şafii Hazretleri Mekke'ye dönünce oraya gelen Yemen valisi onu Yemen'e götürüp kadılık vazifesi verdi. 5 yıl kadar bu vazifede kaldı. Burada İmam Evzai ve Leys bin Sa'd'ın talebelerinden ders aldı. Sonra Bağdat'a giderek ilmini ilerletmek için İmam-ı Azam Hazretlerinin talebesi olan İmam-ı Muhammed Hazretlerinden ders almaya başladı. İmam-ı Muhammed Hazretleri onu kendi himayesine alıp yazmış olduğu kitaplarını okutmak suretiyle Irak'ta tedvin edilen fıkıh ilmini ve Irak'ta meşhur olan rivayetleri öğretti. İmam-ı Muhammed Hazretleri ayrıca İmam-ı Şafii Hazretlerinin üvey babasıydı. İmam-ı Şafii Hazretleri onun ilminden ve kitaplarından çok istifade etmiştir. İmam-ı Şafii Hazretleri bu hususta şöyle demiştir. İlimde ve diğer dünya işlerinde İmam-ı Muhammed Hazretleri kadar bana kimse faydalı olmamıştır. Ebu Ubeyd şöyle demiştir. İmam-ı Şafii Hazretlerinden duydum. Buyurdu ki, İmam-ı Muhammed Hazretlerinden öğrendiğim meselelerle ve ilimle bir deve yükü kitap yazdım. Eğer o olmasaydı, ilim kapısının eşiğinde kalmıştım. Bütün insanlar ilimde, Irak alimlerinin, Irak alimleri de Küfe alimlerinin çocuklarıdır. Onlar da Ebu Hanife Hazretlerinin çocuklarıdır. Yani bir babanın çocukları için lazım olan nafakayı kazanıp çocuklarını beslemesi gibi Ebu Hanife Hazretleri de kendinden sonrakileri böylece ilimle beslemiş ve doyurmuştur. İmam-ı Şafii Hazretleri ayrıca Selim-i Râi hazretlerinin sohbetine kavuşup, vilayet, evliyalık makamlarına da kavuştu. İmam-ı Şafii hazretleri, sevenlerine yaptıkları nasihatlerde şöyle buyurdular. Dünyada zahit ol, dünya malına bağlanma. Ahireti isteyici ol, onun için çalış. Her işinde Allahü Teala'yı hatırla. Böyle yaparsan kurtulmuşlardan olursun. Ruhsat ve teviller ile uğraşan alimlerden fayda gelmez. İnsanları tamamen razı ve memnun etmek çok zordur. Bir kimsenin bütün insanları kendisinden hoşnut etmesi mümkün değildir. Bunun için kul daima Rabbini razı etmeye bakmalı, ihlas sahibi olmalıdır. İlmi kibirlenmek, kendini büyük görmek için isteyenlerden hiçbiri felah bulmuş değildir. Ama ilmi tevazu için, alimlere ve insanlara hizmet için isteyen elbette felah bulur, kurtulur. Senden daha çok malı ve parası olan kimseyi kıskanma. O malına ve parasına hasretle ölür. İbadeti ve taati çok olan kimselere gıpta et. Yaşayanlar da sonunda ölecekleri için onların dünyalıklarına özenmeye değmez. Hiçbir kimse yoktur ki dostu ve düşmanı olmasın. Madem ki böyledir, o halde Allahü Teala'ya itaat edenlerle beraber bulun. Onları sev. Resulullah Efendimizin ve Eshab-ı Kiram Efendilerimizin yolunda olmayanı havada uçar görsem yine doğruluğunu kabul etmem. Herkese akıllı denmez. Akıllı kimse kendisini her türlü kötülükten koruyandır. Kalbine ilahi bir nur penceresinin açılmasını isteyen şu dört şeyi yapsın. 1. Günün belli bir vaktinde yalnız kalsın ve huzura dalsın. 2. Midesini pek fazla doyurmasın. 3. Sefih kimselerle düşüp kalkmayı bıraksın. Kötü kimselerle düşüp kalkmasın. 4. İlimleriyle yalnız dünyalık arzu eden kimselere yaklaşmasın. Hiçbir vakit yoktur ki ilim mütalaası hüzün ve kederi yok etmesin. İlmi mütalaa kalbin en ince ve en gizli noktalarını harekete geçirir, insanda yüce duygular uyandırır. Sadık dost, arkadaşının hüzün ve sevinçte ortağı olandır. İki kişinin darıldıktan sonra birbirinin ayıplarını ortaya çıkarması münafıklık alametidir. Sadık dost, arkadaşının ayıplarını görünce ihtar eder, ifşa etmez. İbret almak istersen, hata sahibi kişilerin akıbetlerine bak da kalbini topla. Kendisine faydası olmayanın başkasına da faydası yoktur. Dünya sevgisiyle Allah sevgisini bir arada toplarım iddiasında bulunmak yalandır. Alimlerin güzelliği nefslerini ıslah etmeleridir. İlmin süsü şüpheli şeylerden sakınmak, yumuşak olup sertlik göstermemektir. Dünya işlerinde bir darlığa ve sıkıntıya düşen kimse ibadete yönelmelidir. Gururlanıp böbürlenmek adi ve bayağı kimselerin vasfıdır. Dostlar ile yapılan sohbet kadar sevimli bir hareket yoktur. Dostların ayrılığı kadar da gam ve keder veren şey yoktur. İlmi sevmeyende hayır yoktur. Böyle kimselerle dostluk ve bağlılığını kes. Çünkü ilim kalplerin hayatı, gözlerin aydınlığıdır. Sadık dost ve halis kimya az bulunur, hiç arama. Bütün düşmanlıkların aslı, kötü kimselerle dostluk etmek ve onlara iyilik yapmaktır. İlim öğrenmek nafile ibadetten üstündür. Kendini bilmeyene ilim öğreten, ilmin hakkını zayi etmiş olur. Layık olandan ilmi esirgiyen de zulmetmiş olur. İlim öğrenmek için üç şart vardır. Hocanın mahir, talebenin zeki olması ve uzun zaman. Kimin düşüncesi, arzusu, maksadı yemek, içmek, dünya ise kıymeti bağırsaklarından çıkardığı kadardır. Dünyada en huzursuz kimse kalbinde haset ve kin taşıyanlardır. Başkalarını senin yanında çekiştiren, senin bulunmadığın yerde de seni çekiştirir. Sırrını saklamasını bilen, işinin hakimidir. İmam-ı Şafii Hazretlerinin bir menkıbesini nakledelim. Mısır'ın ileri gelenlerinden birinin hanımı, bir münakaşada kocasına, "Ey cehennemlik!" dedi. Bu cevap karşısında bu şahıs hanımına, "Ben cehennemliksem seni boşadım," dedi. Fakat hanımını da çok seviyordu. Alimleri toplayıp bu meseleyi sordu. Kimse cevap veremedi. "Senin cehennemlik olup olmadığını Allahü Teala bilir," dediler. Alimler arasından henüz daha genç yaşta olan İmam-ı Şafii Hazretleri kalkıp, "Ben senin meseleni çözerim," dedi. Oradakiler şaşırdılar. Bu kadar alimin cevap veremediğine nasıl cevap verecek diye merak ettiler. İmam-ı Şafii Hazretleri dedi ki, "Önce sen benim sorularıma cevap ver." Ve devam etti. "Bir günah işleyeceğin vakit Allah korkusundan bu günahı terk ettiğin oldu mu?" dedi. "Allahü Teala'ya yemin ederim ki çok oldu." "Bu halinle cennetlik olduğun anlaşılmaktadır," buyurdu. Orada bulunan alimler hangi delil ile bu hükmü verdiğini sordular. "Kur'an-ı Kerim'de bir kimse Allah korkusundan nefsini günahlardan men ederse onun yeri elbette cennettir," buyurulmaktadır. "Hükmü bu ayeti kerimeye göre verdim," buyurdu. Oradakiler susup kaldılar.

yolu. İnanmasa da gösterdiği yolda giden dünyada muvaffak olur. Allahü Teala dünyayı her isteyene veririm. Ahireti isteyene ise hem dünyayı hem ahireti veririm buyuruyor. Yalnız namaz kılan bir kimsenin kuvveti, kudreti olduğu halde tesbihleri en az olarak söylemesi ne kadar ayıp olur. Namazda sünnetlere, müstehaplara ve edeplere riayet etmek kalbin huzurda olmasına sebep olur. Çünkü bütün bu riayetler zikirdir ve Allahü Teala'yı hatırlamak ve ona teveccühtür. İnsanlar riyazet ve mücahedelere heves ederler. Halbuki namazın edeplerine riayet ve dikkat etmek riyazet ve mücahedelerden çok daha üstündür. Bilhassa farz, vacip ve sünnet namazlarında buyurulduğu gibi namaz kılmak çok zor ele geçer. Bunun için Allahü Teala buyuruyor ki namaz nefsinize ağır gelen bir yüktür. Ancak kalbinde huşu olanlara ağır gelmez. Allahü Teala'yı unutarak insanlar beğensin diye iş yapanlar hem dünyada hem ahirette perişan olurlar. Bütün dünyaya hidayet, nur Peygamber Efendimiz'den geldi. Şimdi de Peygamber Efendimiz'in varisleriyle geliyor. Dünyadan sakınınız demek, haramlardan, yasaklardan sakınınız demektir. Dünya zevklerine düşkün olmak, nefsi beslemektir. Halbuki nefse düşmanlıkla emrolunduk. Çünkü nefs Allahü Teala'nın düşmanıdır. Bize nefsinizi besleyin diye bir emir yok. Kalbinizi kuvvetlendirin diye emir var. Nefse düşmanlık riyazet ve mücahede ile olur. Riyazet nefsin arzularını yapmamak, mücahede ise nefsin istemediği şeyleri yapmaktır. Bütün sohbetlerin özeti, bütün vaazların özeti, bütün nasihatlerin özeti bir Allah adamına kavuşmaktır. Dünyada en zor iş budur. Ona kim kavuşursa o her şeye kavuşur. Bu büyükleri seven şakî olmaz, yani mürtet olmaz. Büyüklerin isimlerinin anıldığı yerde ruhları hazır olur. Nasibi olan, müsait olan istifade eder. Bu kabın açık olmasının birinci şartı sevgi, muhabbet ve itaattir. Ehl-i sünnet alimleri çok büyüktür, çok faziletlidirler. Onlar o kadar mütevazı insanlardır ki onlar mütevazı oldukça Allahü Teala onları yükseltti. O halde alim ne kadar alçak gönüllü olursa o kadar yükselir. Alim kendini ne kadar iyi bilmeye kalkışırsa hak indinde ve insanların nazarında o kadar alçalır. Eğer Allahü Teala bir kuluna dine hizmet etmeyi nasip etmiyorsa bunun iki sebebi vardır. Ya çok büyük bir günahın içindedir, hemen tövbe etmesi lazımdır veyahut da İtikad ettiği, inandığı zat hakkında şüphesi vardır. Tehlikelidir. Çünkü zerre kadar tehlike ipi koparır. Allahü Teala'nın sıfatları var. Bu sıfatlar içerisinde azap sıfatı var, gadap sıfatı var, rahman sıfatı var. Bu sıfatlardan dolayı insana verilen cezalar affedilebilir. Fakat şahsına, zatına karşı yapılan suçları affetmez. Nedir o peki? İşte o kibirdir. Çünkü Cenab-ı Hak mealen buyuruyor ki, azamet ve kibriya benim hakkımdır. Kim bana bunda ortak olmaya kalkarsa hiç acımam, yakarım. Allahü Teala kerimdir. Ufak bir sebeple kerimin keremi coşar. En büyük sebep ona yalvarmaktır. Müslümanlara eziyet edilerek yapılan işten alınan paradan hayır görülmez.

Bu şekilde yapılan binadan da hayır görünmez. Eğer bir kişinin kalbinde ahiret derdi varsa, hiçbir dert onun için dert olmaz. Ama kalbinde dünya derdi varsa, her türlü sıkıntı onun için derttir. Rahat etmek istiyorsanız, iki şeye riayet edin. Günah işlemeyin. Bütün sıkıntıların başı günah işlemektir. Kalp kırmayın. Kâbe'yi yıkmaktan daha büyük günahtır. Bir kişi var, veriyor. Bir kişi var, vermiyor. Bunlardan hangisini insanlar sever? Elbette vereni severler. Bu kişiyi insanlar sever de Allahü Teala sevmez mi? Elbette sever. O halde vermek lazım. Kötülerle münakaşa etme, üzerler. İyilerle münakaşa etme, küserler. Tevazu, kendini başkalarıyla bir görmektir. Başkalarından daha üstün ve daha aşağı görmemektir. Müslümanlara yardım etmeyen, onların iyilikleri ve rahatları için çalışmayan, onlardan değildir. Benimki benim, seninki de benim diyen, hayvan sıfatlı kimsedir. Seninki senin, benimki benim diyen, zararsızdır. Makbul olan, benimki senin, seninki de senin demektir. Bunu salih Müslüman söyler. Bid'at itikadı sahiplerine ve suizan sahiplerine tövbe nasip olmaz. Bunlar yaptıklarını doğru zannettikleri için tövbe etmezler. Allahü Teala iki amelin karşılığını bildirmemiştir. Bunlardan biri oruç, diğeri iftiraya uğradığı halde sabretmektir. Bu ikisine kat kat sevap verilecek. Vaktin kıymetini bilin. Gözyaşı yerine kan akıtsanız geri gelmez. Ahirette her nefesten hesaba çekileceksiniz. Müslüman, Allah katında kıymeti olan insan demektir. Allah'ın sevdiği insan demektir. Bir Müslümanın hatalarını görmemek, ona kin tutmamak lazımdır. Kusurlarını affetmek lazımdır. Hatta affetmek mecburiyetindesin. Niye? Allah'ın seni affetmesini istiyorsan, sen de onun Müslüman kulunu affetmen lazım. Yani affedilmek için affetmek lazım. Din kardeşinin kusurunu affedeni Allahü Teala affeder. Doğru iman nimeti en büyük nimettir. Nimetler de zirvedir. Bunun dışında başka şeylere bakmak, aşağı bakmak demektir. Aşağı, adi olanı istemek demektir. Kendini zelil etmektir. Allahü Teala, nimetlerimin kıymetini bilirseniz arttırırım. Bilmezseniz elinizden alır, şiddetli azap ederim buyuruyor. Bunun için şükretmek lazım. Elimizden gitmemesi için korkmak lazım. Bu vaadi ilahidir. Allahü Teala vaadinden dönmez, onu yapar. Korkmak lazım. İmanı muhafaza etmeye çalışmak lazım. İman çok kıymetlidir. Müslüman çok kıymetlidir. Kıymetini bilmek lazım. Bir fasık Müslümanın imanının nuru dünyada gözükseydi, güneş sönük kalırdı. İmam-ı Şafii Hazretleri talebelerine şöyle nasihat etmişlerdir. Günlerin beraberinde getirdiği hadiseler seni tesiri altına almasın. Sen iyi bir insan olmaya bak. Zaman içerisinde gelen musibetler ve belalardan dolayı sabırsızlık gösterme. Dünyanın bela ve musibetleri devamlı değildir. İnsanlar arasında hata ve aybın çok olsa bile, ahlakın iyilik, cömertlik ve vefa olsun. İyilik ve cömertliğin ile hata ve ayıplarını ört. Cimriden iyilik bekleme.
Çünkü cehennemde susuz kimseye su yoktur. Dünyanın sevinci de, kederi de, bolluğu da, darlığı da devamlı değildir. Kanaatkâr bir kalbe sahip olduğun zaman, sen ve dünyaya sahip olan kimse eşitsiniz. Ölüm kimin yanına gelirse, artık onu ölümün elinden kurtaracak ne yer ve ne de gök vardır. Gerçi Allahü Teala'nın yarattığı şu yeryüzü geniştir. Fakat bir kere Allahü Teala'nın hükmü gelince feza bile dar gelir. Ölümün asla devası yoktur. Başımda ağaran saçların ortaya çıkmasıyla nefsimin ateşi sönüp gitti. Bu benim gecem oldu. Çünkü bunlar ölümün habercileriydi. İhtiyarlığın habercileri yanaklarıma indikten sonra ben nasıl rahat yaşarım? İnsanın ömrünün en iyi kısmı ihtiyarlıktan öncekidir. Halbuki gençliği yok olan bir insan yok olmuş demektir. İnsanın rengi sararıp saçları ağardığı zaman güzel ve tatlı günleri de o güzellik ve tatlılığını kaybeder. Yeryüzünde büyüklenerek yürüme. Çünkü bir müddet sonra bu yer seni de içine çekip alacaktır. Bir kimseyi affedip ona kin tutmadığım zaman düşmanlık düşüncesinden kendimi rahata kavuşturdum. Sefih ve cahil bir kimse konuşunca ona cevap verme. Sükût ona cevap vermekten daha hayırlıdır. Allahü Teala'yı sevdiğini söylersin. Halbuki ona isyan edersin. Böyle sevgi olmaz. Eğer sevginde samimi olsaydın, Allahü Teala'ya itaat ederdin. Çünkü seven sevdiğine itaat eder. Senden reyini sormayana söyleme. Çünkü böyle yaparsan sevilmediğin gibi reyin de o kimseye fayda vermez. Müslümanların önderi İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri, memleketleri ve içerisinde yaşayanları ilmiyle verdiği hükümlerle süsledi. Doğuda, batıda ve Küfe'de onun bir eşi yoktur. Allahü Teala ona ebediyen rahmet eylesin. Sana gelene sen de git. Sana kötülük ve eziyet edene sen eziyet etme. Ey insan, dilini muhafaza et. Seni sokmasın. Çünkü o büyük bir yılandır. Hakkı, doğruyu kim söylerse söylesin, kabul ediniz. İmam-ı Şafii Hazretlerinin bir menkıbesini nakledelim. Harun Reşit, her sene Bizans imparatorundan vergi olarak çok para ve mal alırdı. Bir sene imparator, alimlerle münakaşa etmek için ruhbanlar gönderdi. Eğer bizi yenerlerse, onlara vergilerimizi vermeye devam edeceğiz. Yok, biz yenersek vermeyiz, dedi. 400 Hristiyan geldi. Halife, bütün alimlerin Dicle kenarında toplanmasını emretti. İmam-ı Şafii Hazretlerini çağırarak, Hristiyan ruhbanlara sen cevap ver, dedi. Herkes Dicle kenarında toplandı. İmam-ı Şafii Hazretleri, seccadeyi omuzuna alıp, nehre doğru gitti. Seccadeyi nehre atıp üzerine oturdu ve benimle münakaşa etmek isteyenler buraya gelsin dedi. Bu hali gören ruhbanların hepsi Müslüman oldu. Bizans imparatoru adamlarının İmam-ı Şafii Hazretlerinin elinde Müslüman olduğunu öğrenince iyi ki o buraya gelmedi. Yoksa buradakilerin hepsi Müslüman olurdu. Kendi dinlerini bırakırlardı, dedi. İmam-ı Şafii Hazretleri sevenlerine yaptıkları nasihatlerde şöyle buyurdular: İnsan yaşlandıkça beyin hücreleri yavaş yavaş ölmeye başlar. Bildiklerini unutur. İlim kalmaz. En son kalp, yürek değil, hücreleri ölür. Çünkü kalpte sevgi vardır. Kalbinde bulunan sevgiyle ölür. Kalbinde hangi sevgi varsa onunla gider. Kalptekiler unutulmaz. Allah sevgisi, peygamber sevgisi
dine hizmet sevgisi. Niyet çok önemli. Haramlardan kaçıp, farzları yerine getiren, dinimize hizmet niyetinde olanın, her adımı zikir sayılır. Niyeti unutmamalı. Her sabah, Allah rızası için ibadet ve dinime hizmet etmeye, rızkımı helalinden kazanmaya diye niyet edenin, yaptığı her iş, attığı her adım zikir sayılır. Nefsin gıdası haramdır. Nefs harama doymaz, işledikçe işler. Ruhun gıdası ilim ve iyi haldir. Cahilin, yani dinini bilmeyenin dini yoktur. Hiçbir şeyimizi beğenmeyeceğiz. Kendimizi ne kadar alçaltırsak o kadar yükseliriz. Ama cemiyet içinde değil, makam ve mevkiimizin gerektirdiği şeyi muhafaza edecek, kendimizi aşağılatmayacağız. Tevazu sahibi de olacağız, cemiyetteki durumumuzu da muhafaza edeceğiz. Müslüman olarak, Müslümanlar arasında insanı imana davet eden şeylerle uğraşmak yanlıştır. Biz zaten iman edilmesi gerektiğini biliyoruz. Bunu kabul etmişiz. Lazım olan, doğru nasıl itikad edileceği ve fıkıhtır. Ne kadar bilirsek, o kadar yaşar, ne kadar yaşarsak, imanımızı o kadar tehlikeden korumuş oluruz. Fıkıh ilmi temeldir. Allahü Teala ile kulu arasında, nefs bir perde, bir engel, bir duvardır. Bu yıkılmadıkça, Allahü Teala'nın rızasına kavuşulmaz. Bir kişinin hidayetine vesile olmak, 1000 yıl salih amel işlemekten daha iyidir. Nafile ibadetler değil, farzlar da bu 1000 yıla dahildir. Küfre düşmekten korkmayan, küfre düşebilir. Çok korkacağız ve bu korku sebebiyle hazırlıklı olacağız. Dünya imtihanında bütünleme yok, ya geçer ya kalır. Geçerse cennete geçer. Kabri cennet bahçesi olur. Namazlarda son nefesi imanla vermek ve şehit olmak için muhakkak dua edilmelidir. Her gün 5000 yerine 5 zikir yapın. Ama ehli sünnet alimlerinin kıymetli eserlerinden en az 11 sayfa okuyun. Kadın erkek her Müslümana dini öğrenmek farz-ı ayn'dır. İlmin 2 ayağı vardır. Biri edep, diğeri mal. Bir büyüye karşı, hayatında veya vefatından sonra bir edepsizlik yapılırsa, hat kopar. Ortalık kararır, bu kimse mahvolur. Bunun için, ilmi edepsize öğretmemelidir buyurmuşlardır. Eğer mal olmasa, yazılan kıymetli kitaplar raflarda kalır, okunmaz. Okunmayan, raflarda duran kitabın ne faydası olacak? Onun için mal da önemlidir, kıymetlidir. Hadis-i şerifte, alimlerin mürekkebi, şehitlerin kanından ağır gelir buyuruldu. Bu, kitapları okunan, istifade edilen ehl-i sünnet alimlerinin mürekkebidir. Nefsinizi aradan çekin. Kimseyi tenkit etmeyin. Kendinizi beğenmeyin. Kendinizden iğrenin, kendinden tiksinmeyen kurtulamaz. Yapmadığınızı söylemeyin. Bir gün öleceğiz ve yaptıklarımızın hesabını vereceğiz. Allahü Teala bir kulunu severse, onu fakih, yani dinde alim yapar. Daha da çok severse, onu fıkhı yayıcı yapar. Ehl-i sünnet alimlerinin kitaplarını okumak, günah işlemeye mani olur. Aklı, fikri, kalbi iyi şeylerle meşgul ettiğinden günah işleyecek ortam olmaz. Dünyaya ne kadar değer vermezsen, dünya hakkında her söylediğin o kadar değerli olur. Başarının sırrı, günahlardan sakınarak sabretmek, insanlara güler yüz göstererek iyilik etmek. Yani tatlı dil ve güzel siyaset, herkesi memnun etmektir. Kıtmir bir köpekti. Eshab-ı Kehf'in köpeğiydi. İstisna olarak cennete gitti. Siz kim olduğunuza değil,
kimlerle olduğunuza bakın.

Dini yaymakta sabırlı ol, cömert ol, yumuşak ol, affedici ol. Dine hizmet etmekte üç esas var. İtaat, ihlas, sevgi. Eshab-ı kiramın başarısının sebebi birbirlerini sevmeleridir. İmam-ı Şafii Hazretlerinin bir menkıbesini nakledelim. Talebelerinden biri anlatır. Bir bayram günü İmam-ı Şafii Hazretleri ile beraber mescitten çıktık. Bir mesele hakkında sohbet ediyorlardı. Evlerinin kapısına gelince bir hizmetçi kendisine bir kese altın getirip efendisinin selamı olduğunu ve bunu kabul buyurmasını rica etti. İmam-ı Şafii Hazretleri keseyi kabul etti. Biraz sonra biri gelip, "Hanımım bir çocuk doğurdu. Yanımda hiç param yok. Sizden Allah rızası için biraz para istiyorum," dedi. İmam-ı Şafii Hazretleri keseyi hiç açmadan olduğu gibi o şahsa verdi. Halbuki biliyordum ki kendisinin de hiç parası yoktu. İmam-ı Şafii Hazretleri Yemen'e bir sefer yapmıştı. Dönüşünde 10.000 dirhemle gelip çadırını Mekke'nin dışına kurdurarak ziyaretçilerini orada kabul etti. Halk topluluklar halinde İmam-ı Şafii Hazretlerine gelerek müşküllerini hallediyordu. Ziyaretçiler arasında bulunan fakirlere de para dağıtıyordu. Böylece Yemen'den getirdiği 10.000 dirhemin hepsini fakirlere dağıttı ve ondan sonra da "Oh, şimdi rahatladım," buyurdu. İmam-ı Şafii Hazretleri talebelerine şöyle nasihat etmişlerdir. Kibirden sakının. Topraktan yaratılıp yine toprağa dönecek olan bir varlığın kibirlenmesi, bugün var, yarın yok olan bir varlığın kendini beğenmesi ne kadar anlamsızdır. Tevazu göstermekle tevazu sahibi olmak çok farklıdır. Tevazu sahibi övülmüş, tevazu göstermeye çalışan ise yerilmiştir. Tevazu göstermeye çalışmak da kibirdir. Çünkü kendinde bir varlık hisseden tevazu göstermeye çalışır. Gerçek tevazu ehli kendinde bir varlık hissetmez ki tevazu göstermeye çalışsın. Onun tevazu tabiidir, yapmacık değildir. Bazısı da bu günahkar, bu fakir diyerek kendinin tevazu ehli olduğunu göstermeye çalışır. Bir günahını söyleyince hemen kızar. O zaman sözünde yapmacık olduğu anlaşılır. Dinin büyükleri de bu fakir diye kullanırlar. Fakat bunlar böyle sözlerinde samimidir. Kibirlenmek, kibirli görünmek, tevazu farklıdır. Kibirliye karşı kibirli görünmek, sadaka vermek gibi sevaptır. Kibir sahibine karşı tevazu eden kimse kendisine zulmetmiş olur. Bid'at sahiplerine ve zenginlere karşı da kibirli görünmek caizdir. Bu kibir kendini yüksek göstermek için değildir. Onlara ders vermek, gafletten uyandırmak içindir. Savaşta bid'at ehliyle münazara ederken onlara karşı kibirli görünmek de sevaptır. Sadaka verirken de neşeyle karışık kibirli görünmek, malı parayı çöpe atar gibi vermek gerekir. Sadaka verenin kibirli görünmesi fakire karşı değildir. Verdiği malı küçültmek, mala kıymet vermediğini gösterir. Gösteriş yapan riyakarlara karşı da kibirli görünmek caizdir. Kendinden aşağı olanlara karşı tevazu göstermek iyi ise de bunun aşırı olmaması gerekir. Aşırı olan tevazuya yaltaklanmak denir ki bu ancak üstada ve alime karşı caizdir. Başkalarına karşı caiz değildir. Yanına başkasının oturmasını istememek ve hastalarla birlikte oturmamak, evine lazım olan eşyaları alıp evine getirmemek ve eski elbisesini tekrar giymekten hoşlanmamak, iş başında iş elbisesi giymek istememek, fakirlerin davetine gitmek istemeyip zenginlerinkini tercih etmek, akrabasının ve çocuklarının ihtiyaçlarını temin etmemek, doğru sözü, haklı tenkitleri kabul etmeyip münakaşa etmek, kusurunu, kabahatini bildirenlere teşekkür etmemek, içeri girince
oradakilerin ayağa kalkmaları hoşuna gitmek gibi şeyler kibir alametidir. Başkasının tenkidinden hoşlanmıyor, onun benden ne farkı var, o da bir insan diyorsa, hakkı onun ağzından duymak zor geliyorsa, bilsin ki bu da kibirdendir. Kibir, insanı Allah-u Teâlâ'nın bütün emirlerine muhalefete sevk eder. Çünkü kibirli insan, başka birinden hak ve hakikati duysa, onu kabul etmek istemez, hemen karşısına çıkar. Dini konularda bile münazara edilse, hemen inkâra kalkışır. Hatta hakkı, karşıdakinin dilinden duysa, hemen çeşitli yollardan, doğru olduğunu bile bile onu çürütmeye çalışır. Kibrin en kötüsü, Allah-u Teâlâ'ya karşı kibirdir. Nemrut, Firavun böyleydi. İlahlık iddiasında bulundular. Bazı dinsizler de imanı, ibadeti, namaz kılmayı aşağılık, gericilik sanarak kibirlenirler. Allah-u Teâlâ buyuruyor ki, büyüklenerek bana ibadet etmeyenler, alçalmış olarak cehenneme girecektir. Bundan sonra kibrin kötüsü, peygamberlere karşı kibirdir. Bazıları peygamberleri kendileri gibi bir insan gördükleri için kibirlenerek onlara uymayı kabul etmediler. Mesela Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için dediler ki, bu da sizin gibi bir insan. Kendiniz gibi bir insana itaat ederseniz hüsrana uğrarsınız. Bundan sonra da insanlara karşı kibir gelir. Herhangi bir hususta kendini başkasından üstün gören kibirlidir. Kibrin sebepleri şunlardır. İlim, ibadet, soy, güzellik, kuvvet, servet, mevki, yakınların çokluğu. İlim silah gibidir. Düşmanın elinde zararı, dostun elinde faydası olur. Yani ilim, kibirlinin kibrini, tevazu ehlinin tevazuunu arttırır. İlmiyle kibirlenmek büyük felakettir. İbadeti sebebiyle kibirlenmek de büyük felakettir. Bunun için çok ibadet edenin kibirden kurtulması zor olur buyurulmuştur. Soyuyla övünmek ahmaklıktır. Kabil Hazreti Adem'in oğlu idi. Babasının peygamber olması bunu küfürden kurtaramadı. Güzellik yüzünden kibre düşmek daha çok kadınlarda görülür. Başkalarını ayıplamaya, küçük düşürmeye ve gıybete vesile olur. Halbuki güzellik, insanda kalıcı değildir. Er geç gider. Geçici olan şeyle kibirlenmek, ahmaklıktır. Kibredenin güzelliği, gübrelikte biten gül gibidir. Gücü kuvvetiyle kibretmek de cahilliktir. Çünkü hayvanların kuvvetleri insanlardan çok fazladır. Mesela bir insan fil kadar kuvvetli olamaz, kaplan gibi koşamaz, kuş gibi uçamaz. Hayvanlar bir bakımdan insandan üstündür. Hayvanlarda da bulunan üstünlüklerle kibirlenmek elbette uygun olmaz. Çok zengin olmak da üstün olmayı gerektirmez. Karun'un çok malı vardı. Malıyla beraber kahrolup gitti. Geçici olarak sahip olunan servet ile, mal ile kibirlenmek çok çirkindir. Gelip geçici olan makam, mevki de üstünlük sebebi değildir. Birçok krallar, derebeyler, firavunlar mevki sahibiydi. Hepsi gitti. Ancak iyilerin iyiliği, kötülerin kötülüğü söylenmektedir. Kötü birinin mevkiyi, makamıyla övünmesi neye yarar? Akraba ve tanıdıklarının çokluğuyla üstünlük taslamak da yanlıştır. Bir kimsenin kendisi iyi değilse, bütün dünya onun akrabası olsa ne çıkar? Allah-u Teâlâ, ahir ve akibetimizi hayır eylesin. Amin. İmam-ı Şafii Hazretleri, sevenlerine yaptıkları nasihatlerde şöyle buyurdular. Kul hakkından çok korkun. Her Müslümana karşı derin muhabbet ve hürmet içinde olun. Hiçbir Müslümanı incitmeyin. Büyüklerinize karşı mutlaka hürmetkâr olun. Emriniz altında olan aileniz veya çocuklarınıza karşı şefkatli olun. Onları dindar yetiştirmeye dikkat edin.
Çünkü ölüm

ani gelir. Herkes pişman olacak. O pişmanlık günü gelmeden tövbe etmek akla gelmeyebilir. Bugün fırsat varken istiğfar edelim. Her akşam iman duası okuyup günahlara tövbe etmeli. Bir günaha tövbe etmemek o günahı işlemekten daha büyük günahtır. Kişi sevdiğiyle beraberdir hadis-i şerifine göre herkes bu dünyada kimi severse ahirette onunla beraber olacaktır. Her hadis-i şerif bir ayet-i kerimenin açıklamasıdır. Bizim dinimizin iki esası, iki direği vardır. Biri öğrenmek, diğeri öğretmektir. Ancak öğrenmeden öğretmek olmaz. Öğrenilecek şey ehl-i sünnet itikadıdır. Öğretmek ise bunu değiştirmeden insanlara ulaştırmaktır. Salih Müslüman şu dört şeye öncelik vermeli. 1. Ehl-i sünnet âlimlerinin kitaplarını okumalı. 2. Okuduklarını doğru anlamalı. 3. Yaşamalı. 4. Yaymalı. İlim, dini beslemek, yani Müslümanlara, insanlara iyilik etmek, faydalı olmak içindir. Yoksa dünya nimetlerini yutmak için değil. Günah işlemekten sakınmayan alim elinde lamba tutan köre benzer. Başkalarına yol gösterir fakat kendi görmez. Allahümme ufirli ve li valideyye ve li üstaziyye ve lil müminine vel müminat vel müslimine vel müslimat el ahyai minhum vel emvat bi rahmetike ya erhamer rahimin. Bu istiğfar, günahların affedilmesine, günahı olmayanların ise ileride günah işlemekten korunmasına, günah işlemeyecek hale gelmesine sebep olur. Mü'minin bayramı, günahlarının affedildiği gündür, imanla öldüğü gündür. Elini harama uzatan, ateşe elini uzatır. Ayağıyla harama giden, ateşe gider. Haramı yiyen ateşi yer. Harama bakan ateşe bakar, ateş ise onu yakar. Kurtulmanın tek çaresi var. O da kurtulanlarla beraber olmaktır. Ehl-i sünnet itikadında olmayan kurtulamaz. Göğsünü kıbleden çevirenin namazının bozulduğu gibi, yüzünü İslamiyet'ten çevirenin hem dünyası hem ahireti bozulur. Şaşılır şu kimseye ki, dünyaya hırsla sarılır. Ama ölüm onu aramaktadır. Unutmuş ama unutulmuş değildir. Güler ama bilmez ki, Rabbi ondan razı mıdır, yoksa değil midir? 3 şey beni hayrete düşürdü. Bunlar, ölüm kendisini yakalamak üzere olduğu halde, dünyalık peşinde olan kimselerin hali, kendisi gaflete dalıp, kendini unuttuğu halde, unutulmamış olup, hesaba çekilecek olan kimseler ve Rabbinin kendinden razı olup olmadığını bilmediği halde, ağız dolusu gülen kimselerin hali. Allahü Teala hepimizi, dünya ve ahiretin efendisi ve bütün insanların her bakımdan en yükseği ve en iyisi olan Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem tabi olmak saadetiyle şereflendirsin. Çünkü Cenab-ı Hak ona tabi olmayı, ona uymayı çok sever. Ona uymanın ufak bir zerresi bütün dünya lezzetlerinden ve bütün ahiret nimetlerinden daha üstündür. Hakiki üstünlük onun sünnet-i seniyyesine tabi olmaktır. Kalbin kararmış olmasının alameti, günahlardan üzüntü duymaması, günahta ısrar etmesidir. İşlediği günahlardan dolayı kalbi o kadar kararır ki, artık nasihat tesir etmez, gafletten uyanmaz. Şu 4 şeye dikkat et. Günahlardan sakın.
namazını cemaatle kıl, cömert ol, Allahü Teala'nın yarattıklarına şefkat göster. İnsanın yaratılmasından maksat kulluk yapmasıdır. Kulluktan maksat ise her halükarda Allahü Teala'yı unutmamaktır. Allahü Teala için yaptığın her şey ihlastır. Halk için yaptığın her şey de riyadır. Eşin, dostun gönlünü almak için günah işlemek, kendini ateşe atmak ahmaklıktır. Dünyayı maksat edinmemeli. Dünya nefsin arzularına yardımcıdır. Dünya ve ahiret bir arada olmaz. Dünyaya düşkün olmak günahların başıdır. Dünyaya düşkün olanlar ahirette zarar görür. Dünyaya düşkün olmamanın ilacı İslamiyete uymaktır. Bu zamanda dünyayı terk etmek çok zordur. Dünyayı terk lazımdır. Hakikaten terk edemeyen hükmen terk etmelidir ki ahirette kurtulabilsin. Hükmen terk etmek de büyük nimettir. Bu da yemekte, içmekte, giyinmekte, meskende, dinin hududundan dışarıya taşmamakla olur. Vakit çok kıymetlidir. Kıymetli şeyler için kullanmak lazımdır. İşlerin en kıymetlisi sahibine hizmet etmektir. Yani Allahü Teala'ya ibadet ve taat etmektir. Annenin yavrusuna faydası olmadığı, annenin yavrusundan kaçacağı kıyamet günü için hazırlık yapmayana yazıklar olsun. İmam-ı Şafii Hazretlerinin bir menkıbesini nakledelim. Abdullah bin Muhammed Bekri şöyle anlatmıştır. İmam-ı Şafii Hazretleri ile Bağdat'ta nehir kenarında oturuyor idik. Bir genç gelip abdest almaya başladı. Fakat abdesti yanlış aldı. İmam-ı Şafii Hazretleri o gence abdesti tam al. Allahü Teala sana dünya ve ahiret saadeti versin buyurdu. Genç tekrar abdest alıp yanımıza geldi ve bana nasihat et, öğret deyince İmam-ı Şafii Hazretleri şöyle buyurdu. Allahü Teala'yı bilen necat, kurtuluş bulur. Dininde titizlik gösteren kötülüklerden kurtulur. Nefsini ıslah eden saadete kavuşur. Biraz daha ister misin dedi. Genç evet deyince şöyle devam etti. Kim şu üç şeyi yaparsa imanı kâmil olur. 1. Emre bil maruf. Yani Allahü Teala'nın emirlerini yapmak ve yaymak. 2. Nehy anil münker. Yani Allahü Teala'nın yasaklarını yapmamak ve yapılmaması için uğraşmak. 3. Her işinde Allahü Teala'nın dinde bildirdiği hudutlar içinde bulunmak buyurdu. Sonra biraz daha ister misin deyince genç ihsan ediniz efendim dedi. Şöyle buyurdu. Dünyaya bağlanıp ona düşkün olma, ahireti iste. Bütün hal ve hareketinde Allahü Teala'yı hatırla ki kurtulanlardan olasın. Bu nasihatleri dinleyen genç son derece memnun olup benim yanıma yaklaşarak bu zat kimdir dedi. Ben de İmam-ı Şafii Hazretleri olduğunu söyleyip tanıttım. Bunun üzerine genç bugün ne bahtiyarım ki böyle büyük zatı görüp nasihatini dinledim dedi. İmam-ı Şafii Hazretleri sevenlerine yaptıkları sohbetlerde şöyle nasihat etmişlerdir. Ömer bin Abdülaziz Hazretleri bir sarhoş gördü. Onu yakalatıp cezalandırmak istedi. Ama sarhoş ona hakaret edince o sarhoşu bırakıp cezalandırılmasından vazgeçti. Niçin size hakaret edince bıraktınız dediler. Buna cevaben buyurdu ki, o hakaret etmekle beni öfkelendirdi. Eğer ona ceza verseydim,
kendim için

için ceza vermiş olurdum. Kendi şahsım için bir Müslümanı cezalandıramam, dedi. Buyurdu ki, Allahü Teala şu üç kimseyi çok sever. Bir, gücü yettiği halde affedeni. İki, hiddetli anında öfkesine hakim olanı. Üç, Allahü Teala'nın kullarına şefkatli olanı. İnsanlara olduğu gibi hayvanlara da merhametliydi. Bir katırı vardı. Bunu pazarda çalıştırır, gelen parayla da ihtiyaçlarını temin ederdi. Katırı çalıştıran işçisi bir gün normalden fazla para getirince, "Neden böyle fazla para geldi?" dedi. "Pazar kalabalık ve bereketliydi." Cevabına karşılık, "Hayır, böyle değil. Sen katırı çok çalıştırıp yordun." Katırı üç gün dinlendir emrini verdi.

dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT FM'de.

Bakınız Lamartine Histoire de Turquie, yani Türkiye Tarihi adlı eserinde Muhammed Aleyhisselam için ne diyor? Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem bir yalancı peygamber miydi? Onun eserlerini ve tarihini inceledikten sonra bunu düşünemeyiz. Çünkü yalancı peygamberlik iki yüzlülüktür. Yalanda doğruluğun kudreti bulunmadığı gibi iki yüzlülükte inandırma kudreti yoktur. Mekanikte bir cisim atıldığı zaman onun varabileceği yer fırlatma kuvvetine tabidir. Bir manevi ilhamın kuvveti de onun hasır edeceği eserle ölçülür. Bu kadar çok şey taşıyan, bu kadar uzaklara kadar yayılan ve bu kadar uzun zaman aynı kudrette devam eden bir din, yani İslamiyet, yalan olamaz. Bunun çok samimi ve çok inandırıcı olması gerekir. Muhammed Aleyhisselam'ın hayatı, gayretleri, memleketinin hurafelerine ve putlarına kahramanca saldırıp onları parçalaması, puta tapan kavmin hiddetlerine karşı koymak cesareti, şecaati, kendine saldırdıkları halde 13 sene Mekke'de hemşehrileri arasında çeşitli hakaret ve zulümlere tahammül etmesi, Medine'ye hicreti, durmadan yaptığı teşvikler ve verdiği vaazlar, nasihatler, çok üstün düşman kuvvetleriyle yaptığı cihatlar, kazanacağına olan itikadı, en büyük felaket zamanında bile duyduğu insanüstü itimat, zaferde bile gösterdiği sabır ve tevekkül, sözlerini kabul ettirme azmi, sonsuz ibadeti, Allahü Teala ile mukaddes konuşmaları, vefatı ve vefatından sonra da devam eden şan, şeref ve zaferleri, onun hiçbir zaman bir yalancı peygamber olmadığını, tam aksine büyük bir imana sahip bulunduğunu gösterir. Sallallahu Teala aleyhi ve sellem.

0: Gerçek nedir? Nereden geldik? İnsanlık niye var? Hak olan nedir? Nereye gidiyoruz? Sonsuzluk, sonsuzluk nedir? Doğum, ölüm ya sonrası? Gerçek. Gerçek olan ne?
1: Niçin Müslüman oldular?
2: Abdullah Waters Bey, İngiliz. Bundan tahminen 25 sene evvel Burma'da bulunurken ferahlanmak için her gün nehirde bir Çinli kayığı ile dolaşırdım. Benim kayığımın kürekçisi Doğu Pakistanlı Şeyh Ali isminde bir Müslümandı. Müslümanlığın emrettiği bütün dini vecibeleri büyük bir gayretle yerine getirirdi. Onun hiçbir vaktini geçirmeden büyük bir dikkatle ibadet etmesini hem takdirle

kişiler ve beğenir, hem de Müslümanlığın ne olduğunu merak ederdim. Böyle basit bir insanı bu kadar büyük iman ve itaat altında tutabilen Müslümanlığın hakikatini anlamaya karar verdim. Etrafımızda bulunan insanların çoğu Burma Budistleriydi. Onlar da dinlerine son derecede bağlıydılar. Zannediyorum ki Burma'nın bütün insanları dünyada en dindar kimselerdir. Fakat Budistlerin ibadet tarzında göze çarpan birçok noksanlar vardı. Budistler pagoda adını alan mabetlerinde toplanıyor ve aşağıdaki sözleri durmadan tekrarlıyorlardı. Buda karana gaçkami, dama karana gaçkami, sanga karana gaçkami. Bunun manası bana anlattıklarına göre Buda sen bize rehber ol, sen bize kanun ol, sen bizim ruhumuzu yücelt imiş. Bu dua çok sade fakat insanı tatmin etmeyen, onun ruhuna hiçbir tesir yapmayan birkaç sözden ibaretti. Büyük bir Halik'tan hiç bahsolunmuyordu. Halbuki benim Müslüman kayıkçımın ibadeti ne kadar güzeldi. Ben bu sefer kayıkçımla İslamiyet üzerinde konuşmaya başladım. Onunla beraber bulunduğum saatlerde kendisine Müslümanlık hakkında pek çok sorular sordum. Bu sade adam bana Müslümanlık hakkında o kadar güzel, o kadar mantıklı cevaplar verdi ki İslam dini hakkında yazılmış kitapları okumaya başladım. Bu kitapları okuyunca Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellemin Arabistan'da kısa zamanda neler yapmaya muvaffak olduğunu hayret ve takdirle öğrendim. Kendime Müslüman arkadaşlar buldum. Onlarla İslam dini üzerinde mübahaseler, sohbetler yapmaya başladım. O sırada Birinci Dünya Savaşı patlak vermişti. Bana derhal Arabistan'da cepheye katılma emri verildi ve gittim. Burada artık Budistler yoktu. Etrafımı Müslümanlar çevirmişti. Araplar ilk Müslümanlardı. Allah-u Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim Arabi olarak nazil olmuştu. Araplarla olan temasım, İslamiyet'e olan merakımı daha çok artırdı. Harp bitince Arabi öğrenmeye başladım. Bir taraftan da İslamiyet hakkındaki eserleri okumaya devam ediyordum. İslamiyet'te beni kendisine cezbeden en büyük husus, Müslümanların bir tek Allah'a inanışları oldu. Halbuki ben Hristiyan olarak tam 3 tane Tanrı'ya inanmak zorundaydım. Bu bana hiç mantıklı gelmiyordu. Bunu düşündükçe yavaş yavaş İslamiyet'in çok daha doğru bir din olduğunu anladım. Bir tek Halik'a inanan dinin hak din olabileceğini kabul etmeye başladım. Nihayet 1932 ile 1942 arasında Filistin'de 10 sene vazife gördükten sonra Müslüman olmaya karar verdim. 1942 senesinde resmen Müslüman oldum. O zamandan beri her şeyimle Müslümanım. Arapların mukaddes şehir adını verdikleri Kudüs'te Müslümanlığımı resmen ilan etmiştim. O zaman İngiliz ordusunda kurmay binbaşıydım. Müslüman olduğumu ilan edince başıma bir takım nahoş işler geldi. Hükümetin Müslüman olmaklığımı hoş görmemişti. Ordudan ayrılmak zorunda kaldım. Bunun üzerine evvela Mısır'a, sonra Pakistan'a giderek Müslüman kardeşlerimle birlikte yaşamaya başladım. İslamiyet hakkında yazılar yazdım. Bugün dünyada 1 milyardan fazla Müslüman vardır ve bunlar birbirinin kardeşidir. Müslüman olmak demek, hakiki mabut olan Allah-u Teala'ya iman etmek ve ona bağlanmak demektir. Ona bağlanmak için de onun büyük peygamberi Muhammed Aleyhisselam'ın bildirdiği şekilde olmak lazımdır. Şimdi bana İslam'ın nurlu yolunu, halis ibadeti gösteren ve beni Allah'ıma kavuşturan o basit zannettiğim mütevazi kayıkçının hatırasını hürmetle yad ediyorum. Hayatımda onun gibi halis bir Müslüman olmaya çalışıyorum. Böyle yaptıkça insanın zararlı şeylerden kendini kurtardığını görüyorum. Müslümanlar arasında şimdi ben de elhamdülillah bir Müslümanım. Her ibadet edişimde belki de Allah-u Teala'nın rahmetine kavuşmuş olan mürşidim, eski kayıkçım Şeyh Ali Efendi'ye dua etmeyi, onun mübarek ruhu için Fatiha okumayı da hiç unutmuyorum.

Akıllı, şehvetten uzaklaşan, ahireti dünyayla değişmeyendir. Akıllı, yalnız ihtiyacı kadar ve delille konuşur, sadece ahiretinin ıslahı için çalışır. Akıllı, günahlardan sakınır, ayıplardan uzak durur. Cömertlik günahları siler, kalplere sevgi eker.

0: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
4: Burada.
3: YKS Türkiye dördüncüsü.
4: Burada.
3: YKS Türkiye 12.'si.
4: Burada.
3: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
5: Burada.
3: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
4: Burada.
3: Kickbox dünya şampiyonu.
5: Burada.
3: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek, Türkiye ve dünya şampiyonları.
6: Burada.
3: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
1: Reklamları dinlediniz.
7: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
8: Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğiyle, otobüsüyle, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
9: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
10: Bir yiğit bin şükredeceğiz inşallah.
11: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
12: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
13: Aa süper oldu. Tam koptuğunu geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
7: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
0: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek, yanlışa parmak basabilmek, herkesin merak ettiğini sorabilmek, akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
4: Burada.
3: YKS Türkiye dördüncüsü.
4: Burada.
3: YKS Türkiye 12.'si.
4: Burada.
3: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
5: Burada.
3: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
4: Burada.
3: Kickbox dünya şampiyonu.
5: Burada.
3: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek, Türkiye ve dünya şampiyonları.
6: Burada.
3: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
1: Reklamları dinlediniz.
0: TGRT FM.

Hoş geldiniz. TGRT FM'deyiz. Buluştuk. Güzel bir günde yine sizinle birlikte olmanın keyfini yaşıyoruz. Yücel ana kumanda masamızda ben Hülya. Ekip olarak günümüz güzel geçsin diliyoruz. Tabii İstanbul'da trafik var. İstanbul için konuşalım. Büyük şehirlerin hepsinde, hatta bazen daha küçük yerleşim yerlerinde bile sabah ve akşam, özellikle okul çıkış saatlerinde artık böyle bir moda oldu. Yakın yerde bile olsa anneler, eğer ayaklarının altında bir araba varsa, çocuklarını arabayla okula götürüp getiriyorlar. O da ona bir değişiklik mi oluyor bilmiyorum, neden böyle yapıyorlar. Eskiden daha çoktu, şimdi belki böyle biraz sağlık adım atalım, aman işte çocuğumuz da yürüsün, kilo almasın, biz de kilo almayalım. Böyle bir akım da var son bu 1-2 senedir sosyal medyada. Ama görüyorum ki yine de çocuğunu okula bırakanların sayısı çok. Aynı güzergahta servisler var, toplu taşıma var. Küçük çocuklar için belki değişebilir. Belki iş güzergahında kişilerin ve giderken çocuklarını da bırakıyorlar. Elbette ki onların kendi özel denklemine söyleyecek herhangi bir şeyimiz yok. Ama trafikte tek başına ya da yanında çocuğuyla pek çok kişi görüyorum. Allah hepimize kolaylık versin. Eve gitme saatlerimiz gittikçe uzuyor. Bazen neredeyse çalışma saatinin günlük işte 8 saat diyelim mesaiye, çalışma saatinin 3'te 1'i kadar zamanı da ayrıca yola harcıyoruz. Bu da öyle kolay çevrilebilir, kabul edilebilir bir zaman dilimi değil. Dinlenmeye zaman kalmıyor. Kaldı ki eve gittiğiniz zaman da evdeki işler sizi bekliyor. Kadın erkek, artık bağımsız konuşuyorum. Yani sadece kadın eve geliyor, çalışıyor değil. Tek başına yaşayan, ailesine yemek yapan, iyi yemek yaptığı için bu görev ona kalmış erkekler de var. Ellerimize sağlık diyelim, ne yapalım, oturacağız yiyeceğiz beraber. Sağlık olsun. Yeter ki herkesin keyfi yerinde olsun. Herkes işin ucundan bir şekilde tutarak o tek başına her şeyin altından kalkmaya çalışan cengavere biraz yardımcı olsun. Biz bugün ikinci bölümde Profesör Doktor Ekrem Buray ikinciyi ağırlayacağız. Onunla başlayayım programımızın akışına. Kendisiyle Osmanlı'da taht iddia eden macera perestleri konuşacağız. Kimdi bunlar? Neden taht iddia ettiler? Acaba Osmanlı'nın buhranlı zamanlarında ortaya çıkan bu insanlar birileri tarafından mı yönlendirildi? Hepsini konuşacağız. Kimler vardı arkalarında? Akıllarını kimler çeldi? Nereye kadar gidebildiler? Sonları ne oldu? Hepsini değerlendireceğiz birlikte. İkinci bölümün konusu bu.

Yeni güne hazırız. Bir de şöyle ne pişireceğimize karar verirsek eğer işimiz daha kolay olacak. Dün böyle havanın da serinlemesiyle birlikte bizde nohut vardı. Nohut ve pilav çok da lezzetliydi. Tavsiye ederim. Sonbaharın gelişini kutlamakta fayda var. Mercimek çorbası, patlıcan.

çok hızlı bir şekilde bu virüsleri bulaştırması. İşte iş yerine geliyorsunuz, beraber çalıştığınız arkadaşlar, toplu taşıma araçlarına biniyorsunuz, servislere biniyorsunuz, öksüren, aksıran, elinde mendiliyle gezen insanlar. Bunları daha fazla göreceğiz. Şimdi burada hem bireysel olarak kendi sorumluluğumuz var, hasta olmamak. İkinci bireysel sorumluluğumuzsa başkalarını hasta etmemek. Bu ikinci bireysel sorumluluk aynı zamanda toplumsal bir sorumluluğa da dönüyor. Eğer daha dikkatli davranır, kendimizi hasta etmemek için çalışır ve toplum sağlığına katkı oluşturursak, aynı zamanda bu okullarda çocukların eğitim öğretiminin kesintisiz devam etmesine, iş yerinde verimliliğin artmasına, toplu taşımada insanların daha rahat seyahat etmesine de fırsat oluşturur. Bir kişinin dikkat etmesi, aksırır, öksürürken mendil kullanması yanında yoksa, işte ceketinin, kolunun, tişörtünün kenarına ağzını getirerek hapşırması, ellerini ağzına burnuna götürmemesi, kirli ellerini herkesin dokunacağı yerlere değdirmemesi, bunların hepsi aslında bizim bireysel olduğu kadar toplumsal sorumluluklarımız.

Bir yandan da tabii beslenmemize dikkat etmek gereken günlerdeyiz. Çünkü bu geçiş mevsimlerinde bağışıklığımızı korumanın yolu aslında taze sebze ve meyvelerden geçiyor. Elbette ki pişmiş olanlarını da yiyoruz ama bir sebze piştiği zaman meyveyi belki çiğ olarak tüketmek daha mümkün, daha fazla tercih ettiğimiz bir yöntem. Ama sebzeleri genelde pişiriyoruz eğer salata olarak kullanmayacaksak. Bir sebze piştiği zaman sıcakla temas ettiğinde iki farklı iş geliyor başına. Bir tanesi parçalanıyor, küçülüyor ve daha kolay vitamin mineral kaybediyor. İkincisi sıcakla temas ediyor ve sıcağa dayanıklı olmayan vitaminlerin büyük bir kısmını kaybediyor. Tabii yıkama sürecinde sebzeyi yanlış yıkamak da vitamin mineral kaybına yol açabiliyor. Eğer pişireceğiniz sebzeyi doğramadan önce yıkarsanız vitamin korunması konusunda çok doğru bir adım atarsınız. Ama mesela ıspanağı önce bir sudan geçirdiniz, sonra dediniz ki nasıl olsa tekrar yıkayacağım. Başladınız doğramaya, küçük küçük pişireceğiniz şekilde doğradınız. Sonra bunu yıkadınız. Yeşil bir su çıktı değil mi? Elinizin altında yeşil bir su oldu. Aslında işte bu yeşil su sebzenin, ıspanağın içindeki klorofillerin ona yeşil rengini veren hücrelerin suya geçmesi demek. Zaten bizim sebzenin içindeki vitamin minerallerimiz hücrelerin içinde. Dolayısıyla biz bunu yıkayarak, özellikle de doğradıktan sonra yıkayarak vitamin mineral kaybına yol açıyoruz. Halbuki yapmamız gereken şey sebzeleri ayıklamadan, yıkamadan önce, doğramadan önce yıkamak. Taze fasulye doğradınız sonra yıkadınız. Yanlış, çünkü taze fasulyenin etrafındaki kirli doku aslında doğradığınız temiz kısımlara da geçti. Taze fasulyeyi önce yıkayıp sonra doğrayacaksınız. En büyük vitamin mineral kaybı küçük küçük doğranmış sebzelerde oluyor. Çünkü doğradığınız yüzey ne kadar çoksa, kesi yüzeyi, o kadar çok vitamin mineral akıp gidiyor. Önce yıkayın sebzelerinizi, sonra doğrayın, sonra güzelce ve çok uzun süre olmadan pişirin ki vitamin mineral kaybı olmasın. Tüm bu sebzelerin içinde doğranmayı, parçalanmayı, sıcakla temas etmeyi en çok seven sebze domates. Domatesin içindeki likopen parçalandığında, domates doğrandığında, biraz yağ ve sıcakla temas ettiğinde, yani domates sosuna, ketçaba döndüğünde aslında daha fazla ortaya çıkıyor. O zaman biz domatesi doğramaktan, pişirmekten, blenderdan geçirmekten, içine biraz zeytinyağı katmaktan, hatta biraz sarımsak ve biraz şeker eklemekten, bir lokmacık sirke koymaktan korkmayalım. Bunlar hem sosumuzu çok lezzetli yapacak hem de domatesten daha fazla yararlanmamızı sağlayacak.

İçinde bulunduğumuz bu günler, bu yağmurlu günler, soğuk günler sadece bağışıklık sistemimizin kuvvetlenmesi değil, aynı zamanda cildimizin bakımı için de doğru zaman. Sonbahar saçların genelde döküldüğü dönemdir. İşte bu mevsim gelirken aslında özellikle B vitamini, çinko açısından zengin beslenmek çok kıymetli. Biyotin bu anlamda öne çıkan B vitamini türü. Bununla beraber yine son zamanda seramitten çok bahsediliyor. Seramit de yine cilt sağlığımız, tırnaklarımız ve saçımız için çok kıymetli. Bunları içeren gıdaları tüketmekte fayda var. B vitamini ve çinko aslında temel anlamda bunlar bizim genel sağlığımızı, saç, deri, tırnak sağlığımızı koruyor. Bunlar için ne bilmemiz lazım? Bu sebzeler, meyveler, yediklerimiz ne açısından zengin? Mesela B vitamini açısından zengin sebzeler, yeşil yapraklılar, bunların mutlaka soframızda olması lazım. Sebzeyi biraz önce pişirirken ciddi vitamin mineral kaybı yaşadığımızı söyledik. O zaman salata olarak tüketmek, içine biraz yağlı tohumlar ilave etmek, içine biraz çörek otu katmak. Bunlar hem salatayı yerken hoşunuza gidecek, böyle biraz çıtırtı, biraz sert doku katacak, hem de çiğneme süremizi uzatacak. Bizim beslenmede yaptığımız temel hatalardan bir tanesi çok hızlı yemek. Ağzımıza yemeği aldığımız andan itibaren iki çeviriyoruz. Hop üçüncüsünde bakıyoruz ki yutuvermişiz. Halbuki yemeğin ağzımızın içinde iyice ufalanması. Hatta işte uzmanlar diyor ki sindirim midede değil ağızda başlar. Ağızdaki sindirim enzimlerinden istifade etmesi ve mideye öyle inmesi lazım. Ama biz bunu böyle yapmıyoruz. Biz dediğim gibi iki çeviriyoruz. Üçüncüsünde hop yutmuşuz farkında bile olmadan. İşte salatanın içine ya da yemeğin içine eklediğimiz bu sert dokular. Diyelim ki biraz ceviz ekledik, biraz fındık ekledik, biraz diğer kuru yemişlerden ekledik. Ya da yağlı tohumlar gibi. İşte susam gibi, o da bir yağlı tohum. Ya da çörek otu gibi daha sert tohumlar eklediğimizde yine çiğneme süremiz uzuyor. Aynı şey sert dokulu ekmekler için de geçerli. Şimdi yumuşak beyaz bir ekmeği yemekle beraber ağzınıza koyduğunuzda çiğnemeye bile fırsat bulamadan bir topağa, bir yumağa dönüşüyor ve hop diye yutuyorsunuz. Halbuki sert dokulu, ağzın içinde ufalanan bir ekmeği yutmak, öyle yumuşak beyaz küçük yumağı yutmak kadar kolay değil. O yüzden sert ekmekleri seçtiğimizde, bu kızarmış ekmek olabilir ama onun dışında doku itibariyle sert olan, yani ekşi mayayla yapılmış, içinde tam buğday unu kullanılmış, belki bir kara kılçık kullanılmış, bir kara buğday kullanılmış, bu ekmekler çiğnemesi biraz daha zor olduğu için ağızda kalma süresi uzayan ve aslında sindirime hizmet eden ekmekler. Yani başlı başına kendisi çok sağlıklı ama bu sert doku özelliğiyle de aynı zamanda yine ağzımızın içine daha uzun süre kalıyor ve sindirime yardımcı oluyor.

Şimdi kahvaltıdayız. Saat itibariyle pek çok kişi için çok da vaktiniz yok. O zaman hemen bir öneri. Böyle güzel sert dokulu bir tam buğday ekmeği dilimini alın. Çok kalın olmasın. Fırınlarda alırken dilimlettiğinizde çok ideal ince bir dilim ortaya çıkıyor. Evde daha kalın kesiliyor. Onun üzerine biraz şırdan mayalı, içinde keçi sütü de olan peynir koyun. Bunu sürebilirsiniz. Yumuşak olanları da var. Ama eğer kestiyseniz çok kalın olmayan bir dilim kesin. Üzerine birkaç dilim domates koyun. Biraz fesleğen veya nane yaprağı koyun. Azıcık zeytinyağı gezdirin ve üzerine biraz ceviz serpin. Ufaladığınız, küçük küçük parçalar haline getirdiğiniz ceviz. Eğer isterseniz bu alta koyduğunuz peyniri tulum peyniri de yapabilirsiniz. Harikulade bir dilim. Proteini biraz daha yükselsin derseniz haşladığınız bir yumurtayı da dilimleyip bunun üzerine koyabilirsiniz. Bunu hani çocukken böyle anneleri çocuklara ekmeğin üzerine yağ sürer, sonra reçel sürer ya da peynir sürer, üzerine reçel sürer ve verirdi ya, öyle bir dilim gibi yiyin. Yani onu, bunu sandviç gibi katlayarak yemeyin. Bu yiyebileceğiniz en lezzetli, en sağlıklı, sizin için, bizim için en doğru kahvaltı olabilir. Bunun içine ilave edebileceğiniz her şey onu zenginleştirmeye ya da kalori değerini arttırmaya yarar. Ama şu haliyle peynir, yumurta, domates, biraz yeşillik, zeytinyağı, bir iki parçacık da kuru meyve ya da kuru yemiş. Bu haliyle hakikaten çok lezzetli, çok besleyici ve sabah güne başlamak için size enerji verecek bir dilim oldu bile.

Profesör Doktor Ekrem Buğra ikinci ile buluşacağız birazdan ve Osmanlı'da taht iddia eden macera perestleri konuşacağız. Bizden ayrılmayın. Dünyanın sabahlar devam ediyor.

0: Profesör Doktor Ekrem Buğra ikinci ile birlikteyiz. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Merhabalar.
0: Merhabalar. Bugün sahte Osmanlılar ve taht iddia eden macera perestlerden bahsedeceğiz. Konu çok magazin görünüyor. Ama aslında altında belki de derin dramlar bulacağız. Bilmiyorum ne çıkacak.
1: Tabii magazin bir konu ama dediğiniz gibi hem dram, trajedi, bazen komedi. Bu hadisede rol oynamıştır. İnsanların çok alakasını çekmiştir. Filmler, romanlar, popüler tarih bununla çok meşgul olmuştur.
0: Ne zamandan itibaren başlıyoruz sahte Osmanlıları görmeye tarihte?
1: Şimdi
0: çok yakın tarihli mi yoksa daha eski?
1: Eski de var, eski de var. Mesela Yıldırım Sultan Bayezid'in 4 tane oğlunu biliyoruz. İsa, Musa, Süleyman ve Mehmet. Bunlar biliyorsunuz taht mücadeleleri yaptılar ve Mehmet Çelebi kazandı. Ama Yıldırım Sultan Bayezid'in bir oğlu daha vardı, Mustafa Çelebi. Onu Yıldırım Sultan Timur, Emir Timur giderken Semerkant'a götürmüştü rehine olarak. O zamanlarda
0: bunları esir demiyoruz değil mi?
1: Yok, rehine deniyor. Diyorsun. Yani orta çağda bu bir adet. Komşu devletler birbirlerine rehine veriyorlar. Bu rehine de tabii şöyle yani okkalı bir rehine olması lazım. Herkes değil. Umumiyetle prensler. Mesela Osmanlı Devleti Bizans'a böyle çok rehine vermiştir. Bizans İmparatorluğu onlar çok rehine
0: vermişler. Onlar da vermiştir.
1: Onlar da vermişler tabii.
0: Peki Bizans'tan evlilikleri da bunun içinde görebilir miyiz?
1: Evlilikler böyle değil ama evlilikler siyasi evliliktir ve aslında bunlar gayri resmi birer rehinedir. Hı hı. Yani verdiğiniz kız orada rehinedir. Aldığınız kız burada rehinedir. Zaten umumiyetle bu evlilikler karşılıklı yapılır. Ama burada resmen rehine. Mesela anlaşma yapıyorsunuz. Hı hı. Bir prensi rehin alıyorsunuz. Sarayınızda oturuyor. Kimseyle görüşmüyor. Tahsisatını siz gönderiyorsunuz oraya.
0: Yani Osmanlı prensi, devleti gönderiyor.
1: Tabii
0: Osmanlı
1: gönderiyor.
0: Prensinin iaşesini.
1: Tabii. Zaten bunu iaşe olarak düşünmeyin. Bir haraç olarak düşünün. Hmm. Yani bu rehineyi serbest bırakmamak için, bunu ayaklandırmamak için.
0: Ama aslında burada şöyle bir şey var. Aslında rehine dediğimizde biz, ben birini rehin aldıysam kendi çıkarım için kullanırım. Halbuki burada bu rehine karşı tarafın çıkarına daha fazla yarıyor.
1: Tabii.
0: Çünkü eğer ben onu bırakırsam şimdi, ayaklanma tabii, yapacak, hak iddia tabii edecek, ortalığı karıştıracak.
1: İşte
0: bu
1: yani,
0: biraz farklı bir rehinelik
1: yani,
0: ilişkisi.
1: Yani ortaçağ rehineleri, rehine aldığınız kişiyi tehdit etme unsuru taşır. Yani bu rehineyi niye alıyorsunuz siz? Yani en basiti bu rehineyi öldürürüm ben. Hı hı. Yani siz benim istemediğim bir şey yaparsanız öldürürüm veya öldürmekle tehdit ederim. Ama daha tesirli bir kullanma yolu var. Bak bu rehineyi yanına askerler veririm, serbest bırakırım, gelir senin tahtını başına geçirir. Neticede oğlu da bu da
0: aynı
1: bir prens.
0: Aynı kanı.
1: Yani iç savaş çıkartır yani. İşte Osmanlı'nın en çok korktuğu şey iç savaş. Bu sebeple çok Osmanlı şehzadesi Bizans'ta rehin kalmış. Bunlarla alakalı çok trajik hikayeler yazılmıştır. Avrupalılar buna çok meraklı. Bununla alakalı piyesler yazmıştır. Kolay bir şey değil. Bir Osmanlı prensesiniz. Bizans sarayında yaşıyorsunuz. Kimseyle görüşme imkanınız
0: onlar
1: yok.
0: Onlar gibi giydiriyorlar.
1: Onlar gibi giydirmese bile kimseyle görüştürmüyor sizi. Orada hapissiniz ve istikbaliniz karanlık. Hı hı. Yani burada öldürülme ihtimaliniz kuvvetli. Serbest bırakılıp bir iç savaş vasıtası olarak kullanılma ihtimali var. Onun için bu Selçuklular zamanında da var bu rehinelik. Selçukluların da komşu devletlere gönderdiği, İran'la Osmanlılar arasında var. Yani bu rehinelik meselesi problem. Şimdi bu Şehzade Mustafa'yı da aldı götürdü Emir Timur. Yıllar sonra Şehzade Mustafa çıktı geldi. Rumeli'de bir adam ben Mustafa'yım dedi. Ve Rumeli beylerinin büyük bir kısmı kendisine tabi oldular. Yani etrafında adamlar topladı. Ve para bastırdı. Padişahlığını ilan etti. Ve Çelebi Sultan Mehmet'i çok müşkül bir vaziyete soktu. Çelebi Sultan Mehmet bunu mağlup etti. Fakat Şehzade Mustafa hayatta, ölmedi. Kurtuldu. Kaçtı o zaman.
0: Ama eminiz değil mi Şehzade Mustafa olduğundan?
1: İşte söyleyeceğim onu. Hı hı. Kaçtı, Selanik Kalesi'ne sığındı. Bizans İmparatoru araya girdi. Dedi ki tamam ben onu salmayacağım. Gene rehine numarası. Müsterih ol. Yani Çelebi Sultan Mehmet'i tehdit edecek. Çelebi Sultan Mehmet zaten hastaydı, vefat etti. Oğlu Sultan II. Murat zamanında bu Mustafa tekrar ayaklandı. İkinci ayaklanma. Ve çok zor, zahmetli bir şekilde amcasını mağlup etti ve öldürdü. Osmanlı tarihleri bu Mustafa'yı Düzmece Mustafa, Nabedid Mustafa, Cali Mustafa diye anarlar. Ve hiçbir zaman bunu hakiki Osmanlı şehzadesi kabul Etmezler. Zaten yakalandığı zaman da bir Osmanlı şehzadesi gibi değil, bir eşkıya gibi idam edilmiştir.
0: Yani şehzadelerin öldürme şekilleri öldürme şekli farklı.
1: Son zamanlarda yapılan araştırmalar bu Düzmece Mustafa denilen kişinin aslında hakikaten Şehzade Mustafa olduğunu söylüyor. Ama yani yani muahhar tarihlerin hepsi yabancı vesikaları da kullanarak bunun Şehzade Mustafa olduğunu söylüyor. Ama bunu bu kadar katı söylemelerine ben şaşıyorum.
0: Doğrulama şansı yok mu o zaman?
1: Yok.
0: Mesela Timur'un sarayından bunu bilgi olarak öğrenme
1: yok,
0: ya da
1: işte çok
0: diplomatik
1: uzak,
0: ilişkilerle.
1: Maalesef çok uzak bir memleket. Ne kadar sağlıklı bir haber alabilirsiniz? Yani size bir haber gönderdiniz, geldi dedi ki efendim o ölmüş. Ne kadar doğru, cesedini görmediniz. Onun için eskiden biliyorsunuz idam edilen kişilerin başı kesilir. Ve idam emri verilen kişiye getirilirdi.
0: Bu çok böyle insanlık dışı gibi görünüyor ama aslında
1: teşhis
0: doğrulamanın
1: için,
0: tek yolu.
1: Teşhis için yani hiç hoş bir şey değil. Yani ölünün bile bir saygı hak ediyor. Vücudun bir tamamiyeti var. Ama başka çare yok. Kıldan torbalar vardır. Onun içine bal doldurulur. Onun içine kelle konur bozulmasın diye uzun yollara götürülür. Kelle teşhis edildikten sonra anlaşıldı ki tamam bu
0: vefat etti. Bu da gömülüyor değil mi?
1: Tabii, gömülüyor tabii. Onun için Osmanlı tarihinde vardır. Vücudu başka yerde, başı başka yerde. Mesela Halet Efendi meşhur Sultan II. Mahmut zamanının diktatörü Konya'ya sürgün edildi. Fakat Sultan Mahmut ondan o kadar çekiniyordu ki çünkü Sultan Mahmut saltanatın ilk devresine imzasını vurdu Halet Efendi. Yeniçerileri arkasına alarak onu idam ettirdi. Ama dedi ki başını mutlaka getirin.
0: Değil.
1: Başını getirdiler. Sultan Mahmut teşhis etti. Başı Galata Mevlevi Hanesi'ndedir. Vücudu Konya Mevlevi Hanesi'nde. Çünkü Mevlevi'ydi kendisi. Hmm. Mevlevi'ydi.
0: O da bir saygı ama yine
1: saygı,
0: de değil mi?
1: Tabii,
0: oraya
1: saygı,
0: gelmiş olması.
1: Yani öldükten sonra ölüyle intikam olmuyor. Hmm. Var böylelerini yapan.
0: Ölüyle
1: yani,
0: çocukla intikam
1: var. Var. Abbasiler Emevi Devleti'ni yıkınca Şam'ı işgal ettiler. Abbasi Emevileri mezarlarından çıkardılar. Yaktılar. Bunun Timur askerleri bunun benzerini yaptı. Karamanoğlu Mehmet Bey dayısı Yıldırım Sultan Bayezid'in mezarını yaktı.
0: Yaksın.
1: Yani intikam ölüyle intikam aciz.
0: İslamiyet'te de yok.
1: Yok hayır. Ölü kim olursa olsun öldükten sonra saygıyı hak ediyor. Saygıyı hak ediyor. Yani kendi dinince ayin yapıp gömülmeyi hak ediyor. Şimdi Yorga diyor ki Mustafa iki tane. Biri düzmece, biri hakiki. Roman tarihçisi. Yalnız bunu doğrusunu söylemek gerekirse hakikaten bilmek mümkün değil. Çünkü bu hakikaten Mustafa'ydı diyenler şuna dayanıyorlar. Bütün Rumeli beyleri aptal mı? Mustafa'yı tanıyorlardı.
0: Kim tanıyordu?
1: Gördüler. Bunun ne olduğunu teşhis ettiler ve ona tabi oldular. Artık bunun şeyi ve Osmanlı tarihlerinde buna düzmece demesi normal diyorlar. Ama bu bir delil midir? Yani Rumeli beyleri hakikaten tanıdılar mı?
0: Aradan gençken yıllar geçmiş
1: 13-14 yaşında gitmiş bir delikanlı yıllar 8 sene sonra gelmiş 8-10 sene sonra tanırlar mı? Daha fazla tanıyabilirler mi? Tanınmıyor. Çok zaman insan değişiyor yani. Bir ikincisi Rumeli beyleri Mustafa'yı ne kadar gördüler? Yani bu Rumeli beyleri Mustafa sağlığında onu ne kadar tanıdılar, ne kadar beraber oldular. Yani bu kolay bir şey değil bunu söylemek. Sonra korkudan da tabi olmuş olabilirler. Etrafında adam toplandı mı? Tamam şehzadem sensin demiş de olabilirler.
0: İlk birkaç kişinin tanımasına bakıyor.
1: Yetiyor zaten bu bir kitle psikolojisidir.
0: Evet.
1: Tereddüde olanlarında veya size bir şeyler vaat eder. Memnuniyetsizsinizdir etrafında toplanırsınız. Onun için yani Düzmece Mustafa'nın hakikaten Mustafa mı değil mi olduğunu bana

0: sorarsanız söylemek mümkün değil. İkinci bir vaka var. Sultan II. Murad'ın oğlu. Sultan II. Murad'ın oğulları çok spekülasyon mevzudur. Bayezid adında bir oğlu vardı. Bu oğlan güya Avrupa'ya gitmiş, kaçırılmış. Orada vaftiz edilmiş. Calixtus Ottomanicus adıyla. İmparator, Avusturya İmparatoru 3. Friedrich bunu her yere götürüp gezmiş. Buna bir şato vermiş. Maksat şuydu. Bunu Fatih Sultan Mehmet'e karşı bir tehdit unsuru olarak kullanmak. Fakat Osmanlılar bunu ciddiye almadı. Doğrusunu söylemesi gerekirse dünya da ciddiye almadı.
1: Çünkü yani kaçılmış olma ihtimali olsa bile bunun ne sarayın kadar bilmemesi mümkün.
0: Ama romanlar var, piyesler var. Hayır, onlar diyor ki Osmanlı inkar ediyor ama bu hakikaten prens. Hmm. Osmanlı'nın diyor inkar etmesi normal. Çünkü taht rakibidir.
1: Ama tamam inkar etseniz ona göre tedbir alırsınız. Tedbir alırsınız. Tedbir de almadığına göre.
0: Almadı ama bu şiirlere, romanlara mevzu olmuştur. Bu Bayezid. Yani Avrupa'da Bajazet adıyla yazılmış romanlar bunu anlatırlar. Yani Voltaire'in bile var. Sultan II. Murad'ın bir başka oğlu var, Yusuf. Küçükken vebadan öldüğü biliniyor. Fakat bu Yusuf rivayete göre Fatih Sultan Mehmet tahta çıkınca sanki Sultan Mahmud, Fatih Sultan Mehmet kardeşlerini öldüreceği, kanunu yapacağı o zamandan biliniyormuş gibi bu şehzade kaçıyor. İran'a sığınıyor. İran'da o zaman Akkoyunlular var. Akkoyunlular bunu Uzun Hasan Bey var. Himaye ediyorlar. Ondan sonra Hindistan'a gidiyor. Uzun Hasan Bey de yenilince Hindistan'a gidiyor. Ve Hindistan'da nasılsa Osmanlıların prestiji çok. Orada kendini sultan ilan ediyor. Adilşahlar diye bir devlet var Hindistan'da. Birkaç asır hüküm sürmüş. Bu Şehzade Yusuf onun soyundan gelenler tarafından
1: kabul görmüştür.
0: Bu bir Akkoyunlu ve kayinamesine, tarihine dayanıyor. Bunu bizim bazı tarihçilerimize kabul etmiştir. Yani bu Yusuf'un Sultan II. Murad'ın soyundan geldiğini kabul etmiştir. Ama Osmanlı tarihleri böyle bir şeyi kabul etmiyor. Cem Sultan'ın çocukları var. Cem Sultan, Fatih Sultan Mehmet'in talihsiz oğlu. Abiyle yaptığı muharebede muhalif oldu ve biliyorsunuz Malta şövalyeleri tarafından esir alındı. Malta'da bir müddet yaşadıktan sonra Fransa kralına, oradan da papaya satıldı. Ve burada rehine gibi yaşadıktan sonra vefat etti. Kanuni Sultan Süleyman, yani Fatih Sultan Mehmet'in torunu, Yavuz Sultan Bayezid'in torunu Kanuni Sultan Süleyman Rodos'u fethettiği zaman iki tane çocuk getirdiler. Dediler ki efendim bu Cem'in oğlu, bu da torunu. Hristiyan olmuşlar, vaftiz edilmişler. Kanuni Sultan Süleyman bila tereddüt ikisinin de idam edilmesini emretti. Çünkü bunlar Cem'in soyundan değillerdi. Cem'in soyundan iseler dedi, zaten idamı hak etmişlerdir.
1: Yani hem Hristiyan olarak
0: hem taht tehlike değilse zaten sahtekarlık yaptıkları için. Ama şu anda Avrupa'da Cem Sultan'ın soyundan geldiğini iddia eden insanlar vardır.
1: Peki çocuğu ve torunu idam edildiğine
0: rivayete göre bunlar idam edilmedi. Malta şövalyeleri bunları kaçırdılar, Malta'ya götürdüler. Malta'da yaşadılar. Yani muhtemel bir politik şeyde kullanırız adıyla ama olmadı. Zambit adında bir adam var Malta'da, arkeologtur. Pierre Said Zambit. Benden de irtibata geçti bu. Cem Sultan'ın soyundan olduğunu iddia ediyor. Elinde pek çok evrak var. Şehzade Ertuğrul Efendi hanedan reisiyken ona gitmiş. Demiş efendim ben bakın böyle elimde evraklar var. İşte şu tarih evrak dediği yazışmalar, şunlar bunlar. O yazışmaların doğru olduğu ne belli. İşte Cem'in torunu diyor orada falan. Şehzade Ertuğrul Efendi çok diplomatik bir cevap verdi. Ben dedi sizin Cem Sultan'ın soyundan gelip gelmediğinizi bilemem. Ama ben sizi hanedanı kabul edemem. Siz papalık prenslerisiniz dedi.
1: Ne demek bu?
0: Yani siz artık bu davayla alakanız kalmamış sizin. Yani Hristiyan olmuşsunuz, apayrı bir kültürde yetişmişsiniz. Yani ben sizi nasıl Osmanlı Hanedanı'na kabul edeyim? Osmanlı Hanedanı'nın belli kriterleri var.
1: Ama Osmanlı Hanedanı içinde de şu anda yakın zamanda yabancılarla evlenen ya da çocukları
0: ama onlar yabancı. Ama onların Osmanlı olduğu belli, babası belli, dedesi belli ve ben Osmanlıyım diyor.
1: Yaşayışa göre karar vereceksek diye
0: ben Osmanlıyım ama bunlar artık farklı bir kültür olmuş. Yani bilmiyoruz Cem'in soyundan olduğunu.
1: Şu olabilir mi? Yani işte idam edildi oğlu ve torunu dedik. Başka bir çocuğu
0: mümkün,
1: olabilir mi?
0: Mümkün. Ama olsa bir ortaya çıkardı. Biliyorsunuz böyle şeyler çok kolay ortaya çıkar. Yani Cem'in bir çocuğunun bir yerde saklanması mümkün değil. Nitekim Şehzade Bayezid Sultan Süleyman'ı idam ettiği zaman çocukları Anadolu'ya dağıldılar. Bir Amasya'ya gitti, bir kunduracının yanına çırak olarak sığındı. Onu tanıyan birisi haber verdi. saraylar gittiler ve o şehzadeyi idam ettiler. Amasya'da. Yani öyle kolay kaçmak değil. Nereye giderse gitsin isyana katılmış veya en azından politik tehlike teşkil edenler böyle. Sultan 3. Mehmet'in oğlu olduğu iddia edilen Yahya diye birisini Avrupa'da gezdirdiler. İşte Osmanlı Şehzadesi, Osmanlı Devleti'ni ayaklanacak. O öldü gitti adamcağız. Ondan sonra Sultan 2. Osman'ın, genç Osman'ın oğlu olduğu iddia edilen bir çocuk Ahmet Avrupa'da gezdirdiler. Çocuğu işte Haçlı seferleri yapılacak. Haçlı seferinde bu çocuğu da Osmanlı tahtının müddeisi, iddiacısı olarak getirecekler. Olmadı. Bu çocuk da Avrupa'da gezdi bir manastırda veremden öldü. Sultan 4. Mustafa vardır. Çok kısa bir zaman padişahlık yapmış. Nedense böyleleri seçilir. Yani halbuki biz mesela biliyoruz Sultan 3. Mehmet'in çocukları kim, neredeler, ne oldular, cenazeleri bile var.
1: Onunla ilgili zaman geniş olunca.
0: Evet. Sultan 2. Osman'ın, yani genç Osman'ın zaten çocukları küçükken öldü. Hiçbirisi yaşamadı, bu zaten biliniyor. Sultan 4. Mustafa'nın zaten çok kısa bir padişahlığı var. O kısa padişahlıkta bir kızı olmuş ve çocukken ölmüş. Bu da biliniyor. Daha çok yakın bir zaman, 1808 vefatı. Onun oğlu olduğunu iddia eden bir adam, Ahmet Nadir adında bir adam, Avrupa'da gezdi bu geçen asırda. Ben Sultan 4. Mustafa'nın oğluyum. Dolayısıyla tahtın varisi benim. Yani Abdülmecid değil. Hmm. Benim dedi. Epey de bir taraftar topladı. Fakat tabii kimse ciddiye almadı. Artık 19. asırdayız.
1: Ellerinde belgeler mi yazıyorlar?
0: Belge yok ama yanında adamlar var. Onlarla bir takım şeyleri, insanları
1: PR çalışması yapıyor PR aslında. Çalışması yapıyor.
0: Bir de bunlar tabii çok zeki, çok kabiliyetli insanlar. Yani kendilerini pazarlayabiliyorlar. Sonra bu kayboldu Ahmet Nadir. Birkaç sene sonra Romanya'da ortaya çıktı. Son Sırp kralı Brankovic'in torunu olduğunu iddia etti bu sefer. O zaman hakiki hüviyeti zavallının ortaya çıktı. Bunların tabii bir kısmı macera perestir. Bir kısmı şizofreni hastasıdır. Yani kendisini böyle zannetmektedir. Yani Sultan İbrahim'in o daha mühimdir. Padre Ottomane, Sultan İbrahim'in bir cariyesi güya haremasıyla beraber hacca giderken Girit'te şövalyelerin eline düşüyor. Çocuk doğuyor. Sultan İbrahim'in oğlu olduğuna inanılıyor. Avrupa'ya götürdüler bu çocuğu. Padre Ottomane, yani Osmanlı babası adıyla gezdi. Bütün imparatorlar bunu kabul ettiler, itibar ettiler. Yani Osmanlı'ya karşı kullanmak için. Fakat tabii kimse ciddiye almadı. Bir şey de olmadı.
1: Bunu köpürtmenin sebebi biraz da o yani. Siyasi. Bunu büyütelim de karşı tarafı
0: tehdit edelim. Bakın elimizde şehzade var. En ufak bir karşı taraftan bir endişe sezerlerse biz bunu ortaya çıkaracağız, sizi mahvedeceğiz. Bu olmadı, mümkün olmadı ve çocuk bir manastırda.
1: Aslında onların hayatı da ziyanlı.
0: Çok acıklı hayatları var. Bu Padre Ottomane hakkında romanlar yazıldı. Ben okudum bir tanesini. Bir ciddi bir kitap da var. Hayatını anlatıyor. Çok acıklı. Yani çocukta muhtemelen kişilik bozuklukları var. Çünkü önce inanmıyor, sonra inandırılıyor o hadiseye ve öyle yetiştiriliyor zaten.
1: Evet. Öyle yani çiziyor. Zaten şimdi bir çocuğu aldınız diyelim ki birkaç yaşında.
0: Evet.
1: Siz ona empoze ettiniz. Sen Osmanlı ailesindensin. Annen evet. Şu, baban şu. Seni evet. Şunlar evlatlık olarak büyütmüş. Ama senin şu tahtta hakkın var. Bak amcan bu, halan evet. Bu, teyzen bu. Yani bu, bir çocuğa bunları söylerseniz çocuğun tabii. Başka bir gerçeği olmaz
0: gerçeği
1: ki.
0: Gerçeği olmaz.
1: Yani şaşırmamak lazım.
0: Bundan da bir siyasi ve sosyal ve ekonomik menfaat elde ederse ve elde edeceğine inanırsa bunu yapması çok kolaydır. Yani bu enteresan hadiseler. Bu klasik çağda. Modern çağda da var. Hanedan sürgün edildikten sonra artık Osmanlı hanedanından olmanın ne esprisi var? Yani hanedan sürgün edilmiş, her türlü imkanları ellerinden alınmış, Türkiye'de ve bütün dünyada. Hı hı. Çünkü artık bütün dünya Türkiye'nin müttefiki. Türkiye'nin düşmanları, yani Osmanlı hanedanı artık modern dünyanın da düşmanlarıdır. Düşünün, İngiltere Osmanlı Devleti'ni yıkıp Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasına yol açtığı zaman Osmanlı hanedanını, ki daha önce Osmanlı hanedanı tutuyor görünüyordu, sürgüne gönderilmesine çıtını çıkarmadı. Hatta destekledi. Ve ondan sonra Osmanlı hanedanının yurt dışında.
1: Kendi ülkesinde hanedanı koruyan, onun şemsiyesi altında olan, çalışan, her kararını gidip kraliçeye gösteren.
0: Başka yerlerde bunu yapmadı monarşilere. Osmanlı'ya yapmadı. Başka yerlerde monarşiyi kurdu ama Irak'ta mesela kurdu.
1: Bu Sultan bir korku mu? Yani korku. Şu anda da mesela Osmanlı adı geçtiğinde Avrupa'da hala bir korku var.
0: Yani Türkiye, Avrupa, Osmanlı İmparatorluğu'nun ve halifeliğinin yıkılmasını kararlaştırdı. Ve bunun için icap eden bütün argümanları ortadan kaldırdı. Neydi o? Mesela şer'i hukuk. Neydi o? Eski yazı. Neydi o? Osmanlı hanedanı. Neydi o? Hilafet. Bütün bu argümanları ortadan kaldırınca ve onu destekleyenler medrese

0: tekkeler. Bu sistemi ortadan kaldırdı. Kendisi için, yani kendisi derken sömürgeciliği için tehlike teşkil edecek bir devleti ortadan kaldırdı. Kendisini normal şartlarda milletler arası münasebet kuracak ulus devletler kurdu. Onlardan bir tanesi de Türkiye Cumhuriyeti'dir. Ve İngiltere, Osmanlı Hanedanı mensuplarının yurt dışında kendi hakimiyetinde olan hiçbir yerde yaşamasına müsaade etmedi. Mesela Filistin'de, Kıbrıs'ta, Hicaz'da, Mısır'da hiçbirine müsaade etmedi. Ve Osmanlı Hanedanı mensuplarının bankadaki paralarına el koydu. Zaten Sultan Vahidettin'in 10 bin lirası vardı. Başka da paraları yoktu. O paraya el koydu. Ancak taksitle ödenebilir dedi. Yani bir anda eline vermeyelim.
1: Güçlenmesin.
0: Dünya Müslümanları Osmanlı Hanedanı yardım etmek istedi. Bunların yardımlarına limit koydu. Ayda 10 sterlinden fazla veremezsiniz.
1: 10 sterlin.
0: Evet. Ama 10 sterlin o zaman iyi para.
1: Tamam ama 10 sterlin yine de.
0: 10 sterlinden fazla veremez. Mesela Haydarabad Nizamı dünyanın en zengin adamı. Ben dedim maaşa bağlamak istiyorum. Hayır bağlayabilirsin dedi. Çok insani bir şey. Ama 10 sterlini geçemez.
1: Ama 10 sterlinde o zaman sıradan bir insanın bile yaşam düzeyinin belki de standart.
0: Tabii nefes almasına en azından vasat olsa yaşamasına imkan veriyor. Zaten 10 sterlin halifeye veriyor. 8 sterlin şehzadelere, 5 sterlin sultanlara veriyor. Zaten onu o şekilde ayarlamış. Mesela Mısır prensleri yardım etmek istiyor. Bütün her şey İngiltere'den geçiyor. Şimdi insanlar anlamayabilir bu nasıl oluyor diye. Yani İngiltere'nin izin vermediği bir yardım yapamıyorsun.
1: Hatta evlilikler
0: bankalar,
1: bile.
0: Evliliklere mani olmaya evet. çalışıyor. Yani o ne olur ne olmaz diye. Böyle bir devirde Osmanlı Hanedanı mensubu olduğunu insanlar niye iddia eder? Mesela 1930'lu yıllarda İskenderiye'de bir adam ben Selahaddin dedi. Ben Sultan Abdülhamid'in oğluyum diye ortaya çıktı. Fakat o zaman Mısır'da Osmanlı Hanedanı'nı tanıyanlar, Sultan Abdülhamid'i tanıyanlar, çocuklarını tanıyanlar ve hanedandan kişiler olduğu için bu Selahaddin'i def ettiler. Bu Selahaddin muhtemelen meczup. Meczup bir adamdı. Ama daha komiği oldu şeyde Mısır'da bir doktor vardı. Ermeni bir doktor. Bu Ermeni doktorun bir çocuğu vardı. Nadin adında. Nadin Arapyan kadının adı. Mısır'daki Osmanlı Hanedanı mensuplarının doktoru ve çocuklarını hepsini tanıyor. Gidiyorlar, geliyorlar. Bu Nadin'in Amerika'da şu anda yaşıyor. Daha sonra bunun babası bir Fransız doktora evlatlık verilmiş bir Ermeni. Ben dedi Sultan Abdülhamit'in oğluyum dedi. Ve Paris'te 4. Selim adıyla kendini padişah ilan etti. Fesli resmi vardır. 4. Selim.
1: Nasıl oldu?
0: İlan etti. Ben padişahım dedi.
1: Ama ilan etmekle oluyor mu?
0: İşte 3-5 gerizekalıyı da kandırdı. Bilhassa Kuzey Afrika Müslümanlarından. Öldü oğlu Nubar.
1: Adı.
0: Onu 5. Selim adıyla. O da öldü. Torunu var şimdi. 6. Selim. Genç yakışıklı bir oğlan. Osmanlılar diye Paris'te. Kulüpleri var böyle toplanırlar fesli böyle cübbeli
1: ama
0: garip
1: bu biraz,
0: tiyatro gibi.
1: Evet bu biraz şey hani bir sahne düzeni gibi oraya insanları çekmek için yapılmış bir şey gibi bence.
0: Efendim güya. Ha,
1: konsept diyorlar ya şimdi konsept. Biraz konsept bu.
0: İran Şahı'nın kızıyla evlenmiş Sultan Abdülhamit ondan bir çocuğu olmuş. Tabi İran Şahı'nın çocuğu olduğu için o sırada Sultan Abdülhamit tahttan indiği için bu kaçırılmış İstanbul'da bir evde büyütülmüş. Ondan sonra işte Fransa'ya oradan Mısır'a yani. Tiyatro gibi anlatıyor kadıncağız. Benimle de yazıştı kadın. Siz benim dediğinden inkar ediyorsunuz hanedandan olduğumu dedi. Bu siyasetçiler gittiler. İhsan Süreyya Sırma diye bir profesör var. Amerika'da Osmanlı prensesi diye Nadine'le görüştü. Merve Kavakçı gitti. Asaletine hayran oldum. Sultan Abdülhamit'in torunu Nadine Sultan'la görüşmüş. Aklına da gelmiyor. Nadine diye bir isim olur mu?
1: Evet biz hiç tarihte bu ismi duymadık demiyor mu kimse?
0: Demiyor, sormuyor. Bunlar 5 gün tefrika yaptı Osmanlı prensesiyle 5 gün diye insanlar. Ve bu çok enteresan buna inananlar oldu. Nadine. Prenses Nadine hala sağ bu kadın yani 80 yaşında var. Çocuk da Fransa'da padişah 6. Selim, Roland Selim. Tekkem Türkçe bilmem ama başında fesi var. Çok komik. Tabii aile tanıyor bunları. Reaksiyon gösterdiler. Dediler siz değilsiniz. Yani bu anlattığınız hikayenin hiçbirisi doğru değil.
1: Tabii bir de şimdi bunun doğrulanma imkanı da var. Yani tarihler karşılaştırılabilir. Yaşayanlar, hayatta olanlardan duyulanlar karşılaştırılabilir. Dolayısıyla hani bu biraz da bir isme de takılmak
0: bu
1: lazım.
0: Bu operet librettosuna benziyor. Böyle operetler olur. Komik operetler. Öyle bir libretto. Fakat çok enteresan. Yani dünyanın buna inanması, ciddiye alması, vakıf kurdu, kadın kitaplar neşretti.
1: Ve bundan kadın bir, belki de Osmanlı Hanedanı'nın kendisinin elde edemeyeceği bir imaj.
0: İmaj etti. Herkes prenses muamelesi yapar ama para elde ettim onu bilemiyorum.
1: Şimdi şöyle bir şey. Amerika'da kitap basıyorsunuz. Tabii doğru. Basmak için bir paraya ihtiyaç. Türkiye gibi değil ki.
0: Evet ama esas sebebi ben biliyorum. Osmanlıların ve bilhassa Sultan Abdülhamit'in efsanevi mirası var. Bu mirastan acaba bir şeyler elde edebilir miyiz? Yani 10 tane oğlu varsa Sultan Abdülhamit, 11. de ben olayım, ne olacak? Trilyonlar var zaten yani. Hmm. Çok az bölünecek.
1: Sanki buradakiler alabilir ya da kalanlar aldı, evet. Da. Kısa bir ara yapalım efendim, sonra tekrar buradayız. Dünyanın Sabahlar devam ediyor.

0: Profesör Doktor Ekrem Buray İkinci ile sohbetimiz devam ediyor. Sahte Osmanlıları ve tahtta hak iddia edenleri konuşuyoruz. Macera perest mi, hayal perest mi,
1: akıl hastası mı? Belki hepsi.
0: Karışık.
1: Evet. Macera perest oldukları kesin. Çünkü bu büyük bir maceradır. Bir aileye kendinizi o aileden olduğunuzu ispat etmek kadar zor bir şey dünyada yoktur. Yani ben sizin ailenizdenim diye size ispat etmeye çalışıyorum. Bu kolay bir şey değildir.
0: Önce kendisine inanması.
1: Kendisi inanmayan bir insan başkasını zaten inandıramaz. Dünyada bu bütün davalar için, idealler için mevzu bahistir. Yani Marksist şu bu ne olursa olsun bir kimse eğer bir davaya inanıyorsa başkalarını inandırmak ihtimali vardır. Kendisi inanmıyorsa asla inandıramaz. Onun için cemiyette arkasında kitleleri toplamış olan kişilerin hepsinde gördüğümüz müşterek husus davasına inanmalarıdır. Şimdi Osmanlı Hanedanı'ndan olmak ne avantaj getiriyor? Osmanlıların bir efsanevi mirası var. Sultan Abdülhamit'in petrol, Musul petrollerinde hissesi var. O ortalık bir gün düzelecek. Bu miras alınacak. Biz de oradan kıyısından köşesinden. Yani hiç kimse gidip de mesela Sultan Reşat'ın torunuyum, Sultan Vahidettin'in torunuyum veya ne bileyim Sultan 5. Murad'ın torunuyum demiyor. Herkes Sultan Abdülhamit'in torunu olduğunu söylüyor. Çünkü petrol kuyuları vaktiyle onun adına tapuluydu. Yani bu da enteresandır.
0: Para neredeyse orada.
1: Sultan Abdülhamit'in tahttan indirilmesi 1909, vefatı 1918. Sarayda vazife yapan hazinedarlara kadar, hepsini en ince teferruatına kadar biliyoruz. Yani Sultan Abdülhamit sarayında bilinmeyen bir hadisenin olması mümkün değil. Gizli bir çocuk doğmuş, dışarı çıkmış, böyle bir şey yok. Bakın ne diyorum, Sultan Abdülhamit sarayı, çünkü yaşayanlar, orada yaşayanlar yakın zamana kadar yaşadılar. Bunlardan bizim gördüğümüz, konuştuklarımız var.
0: Biri olmasa öteki mutlaka.
1: Mutlaka. Böyle bir hadise olmadı. Ufak tefek dedikodular oldu. Niye ayrıldı, niye evlendi, niye boşandı? Tamam, bunlar farklı olabilir. Aynı sebep birkaç kere de olabilir ama bir çocuk olacak. Hem de birkaç tane. Şimdi bir tanesini açacağım. Mesela İsmet Bozdağ diye bir gazeteci vardır. Herkes onu tarihçi diye tanır. İsmet Bozdağ yakınlarda vefat etti. Allah rahmet eylesin. Tarihin en büyük palavracısıydı.
0: Şu andaki pek çok aslında dizinin de...
1: Evet, İsmet Bozdağ. Bu İsmet Bozdağ'ın palavracılığına bir misal vereyim. Yıllar evvel Abdülhamit'in Hatıra Defteri diye bir kitap neşretti. Herkes bu kitabı o kadar itibar etti ki aklınız durur. Tamamen uydurma bir kitap.
0: Peki var mı elinde böyle bir veri?
1: Hayır, söyleyeceğim. Sonra o kadar alaka gördü ki bu kitap. Tuttu bu kitabın 3 misli büyüklüğünde Sultan Abdülhamit'in Hatıra Defteri, ilave defterler bulundu. Peki anlatır mısınız bu defterin hikayesini? Hikaye anlattı. Birincisini bir Osmanlı zabiti varmış da ölüyormuş da buna emanet etmişti. Peki nerede bunlar? İşte şu yandı da kayboldu da su filancaya vermişti mi getirmedi. İkinci defter nereden? Efendim işte bir Almanya'da bir Kunz kitabı varmış da Sultan Abdülhamit ölmeden önce hatıralarını oraya göndermiş de bu da bunu bilmem kimden duymuş da o da ona söylemiş ondan sonra gitmişler bu Kunz kitabı evini aramışlar. Kunz kitabı evi tabii ki kapanmış. Tabii ismini de söylemiyorlarmış aslında. Ne olur ne olmaz diye biz Kunz diyoruz ama aslında Kunz kitabı evi değilmiş. Torununu bulmuşlar. Torununu bir kafede görüşmüşler. Aa evet böyle bir defter var demiş. Gitmiş evine kırmızı kadifeden bir paket üzerinde mühür bilmem neler tuğralar sırmalar içinden böyle bir defter çıkmış. Ondan sonra bu defteri okutmuş ve şu anda sizlerin hizmetinize sunmuş. Peki bu defter nerede? Defter bakayım bulayım defter bulunmadı.
0: Defter kendisinde mi yoksa hala?
1: Söyleyeceğim böyle bir defter yok.
0: Yani ondan sonra
1: ismi lazım değil bir denizci subayı çıktı. Dedi ki İsmet Bozdağ bana bir defter getirdi. Bana böyle anlattı. Bana bir şey yazdırdı. Defter şu kadar da para vaat etti bu kadarını verdi bu kadarını vermedi işte defter dedi adamın yazısıyla yazılmış defter.
0: Osmanlıca.
1: Evet Osmanlıca yani birine gösterirdim diye bunu göstereyim millet anlamaz ya bakın adamın defteri bu. Evet. Adam neydi adamcağızın adı unuttum hatırıma gelir denizci ama subay biliyorum adamı gördüm ben hani yakın zamanda öldü. İspatladı da bakın defter bende dedi bakın benim yazım bakın bu da benim yazım bakın yazayım aynı yazı ben yazdım bunu dedi. Bu sahtekarlık bu.
0: Peki şimdi bunun ortaya çıkması yani